0: sıcaklığımız 36,5 derece ise torbalarda 35 derece olmak durumunda. 35,5 olmak zorunda. Ama onun çevresinde su varsa su sıcaklığı iletiyor. Aynı sıcak suyun içinde duran yumurta gibi. Yumurta zaman içinde bundan etkilenip küçülüyor. Ne kadar sürede bu iş oluyor? İşte bir yılda oluyor, belki 1,5 yılda oluyor. O nedenle anne karnında doğdu ve burada suyu tespit ettik. Su fıtığı var. Bu kendinden geçebilecekse ve kanalın kapalı olduğunu düşünüyorsak bekleriz. Değilse 1,5 yaşına gelmişse ve hala orada su duruyorsa artık biz bu ameliyatı yapmamız gerekiyor.
1: İki ameliyat arasında fark var.
0: Hiçbir fark yok
1: teknik
0: aslında.
1: Teknik olarak yok mu?
0: Hiçbir fark yok aslında. İkisi de kasıktan girilen aynı kanalın kapatılması. Birinde daha büyük bir kanal var. Kasık fıtığında. Su fıtığında daha ince bir kanal var. Su fıtığında o kanalı bulmak biraz daha maharet istiyor. Kasık fıtığında önünde kocaman duruyor. Kasık fıtığında içine giren bağırsağa zarar verme ihtimalin oluyor. Su fıtığında bağırsak olmadığı için zarar vermiyorsun. Ama ikisinde de o sperm kanalı yine önemli ve ortada duruyor. Su fıtığında sadece ameliyata ek olarak torba tarafına dönüp testislerin çevresindeki su torbacığını da açıp açık bırakıyoruz. Yani onu da aslında kesip sadece üst yüzeyini torbayı açık bırakıyoruz. Torbayı bile oradan çıkartmıyoruz. Yani bir uç kısmı var onda. Ameliyatın bir 3 dakika daha uzatılması gerekiyor.
1: Peki yine genel anestezi altında yapılan ameliyatlardan bahsediyoruz. Ailelerin en çok sorduğu soru, anestezi çocuğuma zarar verir mi? Hangi anestezi, hangi yöntem? Bununla da ilgili bir iki bilgi verelim.
0: Mutlak genel anestezi. Zarar verir mi? Hayır, zarar vermez. Çocuğunuza zarar verecek işi zaten doktorlar olarak biz yapalım demeyiz. Ama riskli midir? Evet, risklidir. Anestezi de herhangi bir ilaç kullanmakta, herhangi bir işlem yapmakta riskler taşıyabilir. Ama o riskleri bilmek ve onlarla ilgili tedbirler almak da bizim görevimizdir zaten. Onun için anesteziden korkmamak lazım.
1: Belki de ameliyattan daha çok anesteziden korkuyor. %100
0: daha fazla korkuluyor ve daha fazla konuşuluyor.
1: Ben çevremde de görüyorum, anesteziyle ilgili çok soru var. İşte anestezi aldıktan sonra psikolojisinin değiştiğini bile söyleyenler var.
0: Şehir efsanesi olduğunu düşünüyorum.
1: Öyle mi hiç?
0: Tabii canım.
1: Emin misin?
0: Eminim yani. Şeyin anestezinin bir çocuğun karakterini değiştirmesi ya da bir insanın karakterini değiştirmesi bence tamamen
1: çok zor bir şey anesteziden uyanmak yalnız.
0: Hayır, neyle ilgili anestezi aldığınla ilgili bence buradaki
1: şey. Yaşayan aileler çok böyle sosyal medyada da çok konuşuyorlar görüyorum. İşte uyanırken işte bunu belki başka bir programda sünnet için konuşuruz ya da inmemiş testis konuştuğumuzda konuşuruz. Genel anestezi sonrasında çocuğun uyanması aile için yıkım. O halini görmek çok
0: buna
1: kötü.
0: Katılıyorum. Bu başka bir şey. Yani bebek veyahut da çocuk anesteziden uyanırken ajite uyandı. Bu olabilir. Ama huyu değişti. Hayır, orada hastanede bu sahnenin kalması lazım. Eğer eve taşınıyorsa bu çocuk hastalık durumunu kullanıyor olabilir.
1: Öyle bir
0: evet, öyle bir huy değişikliği yapabilir tabii ki. Ya da biz bir sebepten ameliyat olduk ve o ameliyatın bir psikolojik etkisi üzerimize geldiyse bunu anesteziye fatura ediyor olabiliriz.
1: Anladım, ama yine de travmatik bir durum, hazırlanmak doğru. Lazım yetişkin için bile zor, çocukları da belki psikolojik olarak hazırlamak lazım.
0: Evet, mutlaka.
1: Peki bu ameliyatlar sonrasında iyileşme ne kadar süren, çocuk ne zaman hastaneden çıkar, evde yapılması gerekenler var mıdır?
0: Çok hızlı iyileşme süreci, hastaneden o gün çıkar, yani hastanede yatmak gerektirmez. Bir iki saat hastanede kendine gelsin, bir şeyler yiyip içsin diye beklenir ve evine gidilir. Evdeki kısım sadece bir ağrı kesiciyle geçebilecek, bir şurupla halledilebilecek kadar basit bir kısım.
1: Yeniden için de mi böyle kolay geçer?
0: Okul çocuğu için de, yeniden için de bu kadar kolaydır. Belki bir gün, iki gün yürümesiyle ilgili, yere basmasıyla ilgili ağrı hissi olabilir. Ama üçüncü gün duvara tırmanır. Biz de zaten tırmanmasın demeyiz.
1: İstersiniz bunu yapmasını. Peki gelelim tekrar eder mi sorusuna?
0: İyi bir şey değil tabii tekrar etmesi. Buna nüks denir. Hiç başıma gelmedi. Aman inşallah da meslek hayatım boyunca gelmesin. Evet, tekrar edebilir. Bu kitaplarda da aslında olasılık olarak %1 diye verilir. Az değil.
1: Az bir oran az değilmiş, değil. Evet.
0: Fıtığın nüksü. Ya bu erişkin fıtıklarında biraz daha fazladır erişkin cerrahisinde. Çünkü onlar işte biraz evvel bahsettik ya, bir şeyin yırtılmasını tamir ederler. Biz açıklığı kapatırız. O nedenle çocuk cerrahisi biraz daha azdır. Nüksetmesi, ama tabii mümkündür. Bir cerrahi hatadan, yapılan ameliyat malzemesinin dikişin kalitesizliğinden, birçok sebeplerden olabilir ve nüksedebilir. Nüksederse tekrar yazık ki ameliyattır. Evet, daha zor bir ameliyattır.
1: daha zor, daha tekrarı zor bir ameliyattır.
0: Çünkü oradaki dokular bozulmuştur. Artık tarla sürülmüştür. Biz o tarlanın sürülmüş olan ortamında yeniden ilk haline getirmeye çalışırız. Ki mesela beni en çok nüks ameliyatlarda korkutan o sperm kanalının bulunup tekrar korunmasının sağlanmasıdır. Çünkü artık yapışık yapışık bir şeylerin içindedir.
1: O ameliyat sonrası yapışıklık pek çok probleme yol açıyor. Çocuklarda
0: mutlaka oluyor. Mutlaka oluyor. Çünkü iyileşme öyle bir şey. Yani bir şeyler yapışarak, birleşerek iyileşiyor. O nedenle de o yapışıklığın içinden o sperm kanalını ayırmak oldukça zordur. Nüks ameliyatlar kolay değildir fıtıkta.
1: O yüzden ilk ameliyatın doğru doktora yaptırılması, doğru hastanede yaptırılması son derece önemli.
0: Çok önemli.
1: Biz bugün Türkiye Hastanesi'nden çocuk cerrahisi uzmanı operatör doktor Cem Karay'ı ağırladık. Cem çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. İlla çok keyifli.
1: Konuşacağımız başka başlıklar da olacak sonraki yayınlarda. Şimdilik bu konu için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.
0: Ben teşekkür ederim.

Hülya'lı Sabahlar. TGRT FM.

Zamanın Sandukası'ndan tekrar merhaba sevgili dinleyiciler. Bu hafta Zamanın Sandukası'ndan ne çıktı biliyor musunuz? Tarihi günümüze taşıyan iki ayrı mekan. Evet, bu hafta bu iki mekandan bahsetmek istiyorum sizlere. Efendim, Beyazıt'tan Aksaray'a inen Ordu Caddesi'nde Fen Edebiyat Fakültelerinin karşısındaki eski kütüphane oradan geçenlerin hemen dikkatini çeker. Bu, İstanbul'un en eski kitaplıklarından biri olan Koca Ragıp Paşa Kütüphanesi'dir. 1950'li yıllarda Ordu Caddesi'nin yeniden düzenlenmesinden sonra kütüphanenin de içinde bulunduğu külliyenin o güzelim giriş kapısı yol düzeyinden aşağıda kaldı. Bu yüzden girişe sonradan eklenen sağlı sollu merdivenlerden inilir. Mermer, söveli ve kemerli kapının üstündeki alınlığın ortasında çevresi yaprak nakışlarıyla işlenmiş "Maşallah" yazısı göze çarpar. Onun altındaki dikdörtgen bir düzlem üzerine cel'i sülüs biçiminde "Fiha kütübü kayyime" yani "burada güzel kitaplar vardır" ibaresi yazılmıştır. Tonoz bir kemerden geçilip avluya girilir. Birdenbire karşıda beliren ve mimarinin oluşturduğu şiirsel bir ortam kuşatır sizi. Külliyenin mimarı olduğu söylenen Mehmet Tahir Ağa'nın bir oyunudur belki de bu. Sanki bambaşka bir mekandasınızdır artık. Bir başka deyişle mekanın zamana dönüştüğü efsunlu bir ülkedesinizdir. Külliyenin kurucusu olan Koca Ragıp Paşa'dan da söz edelim isterseniz. Defterhane katiplerinden Şevki Mehmet Efendi'nin oğlu olan Ragıp Paşa 1698'de İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini bitirince babası gibi defterhaneye katip olarak atanmış, daha sonra imparatorluğun önemli merkezlerinde üst düzey bir bürokrat olarak hizmet vermiştir. 1 Mart 1757'de İstanbul'a gelerek padişahla görüşmüş ve sadrazam olmuş, Sultan 3. Osman ve 3. Mustafa dönemlerinde 6,5 yıl kadar bu hizmeti başarıyla sürdürmüştür. Büyük devlet adamlığının yanı sıra Türkçe, Farsça, Arapça şiirleriyle de ünlenen Ragıp Paşa, Melikü Şuara olarak adlandırılmıştır ve neredeyse atasözü olmuş olan "Şecaat arz ederken merdi kıpti sirkatin söyler" veya "eğer maksud eserse mısra-ı bercesse kafidir" gibi deyişler işte ona aittir. Ünlü Divan-ı Ragıp adlı eserinin dışında bilimsel, tarihi ve dini eserleri de vardır. Dönemin şairlerinden Fıtnat Hanım'la ve Haşmet'le olan karşılıklı atışmalarını da unutmamak gerekir. Efendim, kütüphanenin yapımına 10 Ağustos 1761'de başlanmıştır. Külliye 2 Mart 1763'te daha önceden düzenlenmiş vakfiye koşullarına uygun olarak hizmete açılmıştır. Yeşillikler ve kuş cıvıltıları içindeki asıl kütüphanenin iki mermer sütununun omuz verdiği sahanlığına sağlı sollu taş basamaklardan çıkılır. Hemen sağdan başlayan taş basamaklardan Mektebi Sıbyan'a varırsınız. Çocuk kütüphanesi olarak düzenlenmiş olan bu mekanın kubbesini 4 ince mermer sütun taşımakta ve iç beden duvarlarına yardımcı olmaktadır. İç mekan, caddeye ve avluya bakan 6'şar, kuzeye bakan 3 şebekeli camdan gelen ışıklarla aydınlatılmaktadır. Çocuk kütüphanesinin her düzenlemesi çocuklara uygun ölçüler esas alınarak yapılmıştır. Burada yapılan etkinlikler sırasında kuş seslerine karışan çocuk sesleri zamanı ve mekanı da eriterek başka bir potaya döker gibidir. Merdivenlerden aşağıya indiğinizde bakarsınız ki her şey yine yerli yerindedir.
soldaki yeşillikler ve merdivenli sekinin üzerinde Koca Ragıp Paşa'nın 9 Nisan 1763 yılında toprağa verildiği türbesi, onu çevreleyen haziresiyle caddeye açılan sebilini zorlukla görürsünüz. Bodrum katı üzerindeki ana binaya iki yandan basamaklarla çıkarak tonoz kubbeli bir sakın

kanatları açılınca nicedir hazırlandığınız bir dünyanın eşiğinde bulur hemen siz. Girişin üzerindeki mermer alınlıkta altın yaldızlı kitabe bilimin, sanatın dünyasına girmek üzere olan saygıya, sevgiye çağırmaktadır. Dörtgen bir planda kurulmuş mekan, yukarıdaki büyük kubbeyi çevreleyen dört küçük kubbe ve ona bağlı dört beşik tonozla örtülmüştür. Beden duvarlarıyla birlikte granit sütunların da omuzladığı kemerlerle ayakta durmaktadır. Yanlarda ve karşıdaki beden duvarları üzerine açılmış atlı üstlü beşer pencereden başka, girişin her iki yanındaki birer pencereden gelen aydınlık bütün bir gün aynı kalmaktadır. Tüm beden duvarları geometrik düzende fakat bitki ve çiçek desenleriyle bezenmiş çinilerle kaplanmıştır. Bu uçuk mavi çinilerden yansıyan güneş, huzurun sessizliğiyle dolu dolu boşalmaktadır. Çinilerin hemen üstünden salonu çepeçevre dolanan bir kuşak içine ünlü Arap şairi Ka'ab'ın Kaside-i Bürdesi yazılmıştır. Hiçbir yerde örneği bulunmayan pirinç şebekenin koruduğu Mahzen-i Kütüb'ün, yani kitap deposunun köşelerinde granit sütunlar vardır. Büyük orta kubbenin altındaki kemerler bu sütunlara dayanmaktadır. Bir dantel inceliğinde işlenmiş şebekenin içinde önlü arkalı ve camekanlı üç sıralı ahşap kitap rafları devrinin özelliklerini taşımaktadır. Zamanında sedirler üzerine oturularak rahleler önünde çalışılan salona bugün linolyum kaplı büyük masalar ve sandalyeler yerleştirilmiştir. Ragıp Paşa Kütüphanesi'nin kendi kitapları 1513 cilttir. Yahya Tevfik Medresesi'nden 447, Yeni Medrese'den 207, Musalla Medresesi'nden 172 kitap aktarılarak bu sayı 2339'a çıkarılmıştır. Buna 3387 yeni eseri de katarsak toplam olarak 5726 sayısına varılacaktır. İare servisi için ayrılan kitaplar bu sayının dışındadır tabii ki. Bu efsunlu dünyadan kendinizi kurtarır da dışarı çıkabilirseniz, sarmaşıklarla örülmüş bir bahçe duvarının altından geçerek gizemli bir köşke varırsınız. Burası vakfiye koşullarına göre hafızı kütüplerin oturmaları için yaptırılan meşrutadır. Bu dikdörtgen konutun ön yüzünde altta demir şebekelerle korunan 5, yukarıda aydınlığı çoğaltan 6 alçı pencere kendi dünyasına açılmaktadır. Kuzeye bakan yüzünde altlı üstlü ikişer, güneye bakan yüzünde de aynı düzende birer penceresi vardır. Güneşin doğuşuna, batışına göre çalışma düzeni kurulmuş külliyenin avlusundan geçip giderken, paşanın Talebe-i Ulum medrese öğrencileriyle yaptığı aşureli şiir okuma toplantılarının coşkulu havasını yüreğinizin ta derinliklerinde duyar gibi olursunuz.

0: 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehl-i sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
6: TGRT FM.
5: Şimdi reklamlar.
0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT FM.
7: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, şöyle bir sorumuz var bugün. Allah-u Teala kullarının ne kadar çok ibadet ettiğine mi bakar? Yoksa bu ibadetleri niçin, kimin için yaptığına mı bakar?
1: Tabii. Bu sorduğunuz şeylerin, yani ehl-i sünnet alimleri iki şekilde de olabilir diyor. Mesela Allah Teala bir kulunun çok ibadet etmesine bakar. Evet. Ama aynı suale hayır diyenler de var. O ne demek? Onları kitaplarda okuyunca aa diyorsun. Şimdi iyi ameller ancak niyete bağlıdır. Hadis-i şerif. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Burasını düzeltmeden çok ibadet etmen faydası olmaz buyuruyor.
0: Niyet.
1: Yani kalbini temizleyeceksin.
0: Evet.
1: Kalbini temizleyeceksin. Yani amelin kabul olması senin niyetine. Ne demek efendim niyet? Niyet ettim işte namaz kılmaya bu mu? Niyet ettim oruç tutmaya bu mu? Yok. Namazı kim için kılıyorsun? Orucu kim için tutuyorsun? Zekatı kim için veriyorsun? Hayır hasenat yapıyorsun, kimin için yapıyorsun?
0: Kimin için yapılabilir ki bunlar?
1: Ha, benim için değil mi?
0: Yani insanlar için de mi yapılabiliyor?
1: Olur mu Mustafa Bey ya? Ben bu okul yaptırdım. Abi çok güzel yapmışsın, teşekkür ederiz. Senin ismini de yazdırsak oraya çok münasip olur falan. Olmaz mı? Osmanlı.
0: Böyle olmuyor mu? Öyle yap, bir de onun için yaptırmıyor muyduk?
1: Cami yaptırdım bize, Osman'ın camisi denmesin mi falan.
0: Hadi cami yaptırmayalım diyelim, sabaha kadar namaz kıldık.
1: Yok, bir şey söyleyeyim şimdi. Buyurun. Bunları bitireyim mi? Selçuk ve Osmanlı döneminde ve ondan önceki dönemde dedelerimiz, ecdadımız hiç bugüne kadar Selçuklu ve Osmanlı şeylerinde aynı şekilde bizzat ismiyle şu bilmem ne medres, şu bilmem ne denmiş mi? Denmiş ama genel hüküm itibariyle denmemiş. O ne demek ya? Hem denmiş hem denmemiş falan. Hayattayken bunların adı kullanılmamış.
0: Evet. Vefatlarından sonra mı kullanılmış?
1: Vefatlarından sonra onların aynı şekilde mesela Hacı Bayram Veli Hazretleri Ankara'da Hacı Bayram Veli Camisi yapmadı. Tamam. Yapmadı, yaptırmadı. Böyle bir şey de yoktu. Ama insanlar sonra ismini hatırlamak, yad etmek için isim koydular. Yoksa onlar kendi isimlerinin yazılması isimleri için değildi. Niyetler neydi? Allah-u Teala'nın rızasıydı. Toprağın üzerinde cemaatle namaz kılıyorlardı. Allah rızası için yapıyorlardı bunu. Allah-u Teala kullarına yardım ediyorlardı. Allah rızası için yapıyorlardı. Ha, bunlar duyuldu bazıları. Bunlar biz yapıyoruz demediler. Hiçbirisi dememiş. Kapılarına geleni geri çevirmemişler. Resulullah Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam ahlakıyla ahlaklanmışlar. Hatta Allah-u Teala'nın ahlakıyla ahlaklananlar derecesi yükseldikçe o şekilde olmuşlar. Dolayısıyla bunlar önce niyetine bakıyor. Ve şeyi bile sıralamışlar Mustafa Bey. Yani ibadetleri bile sıralamışlar. Farz olanlar, vacip olanlar, müekked sünnet, gayrimüekked, müstahap. Evet, bunlar müstahabı bile farz gibi sarılmışlar. O ayrı bir mesele. Ama farz dururken de müstahap yapmamışlar. Müstahabı tercih etmemişler. Önce farz.
0: Vazife çünkü.
1: Tabii onlar vazife. Bunları bile tasdif etmişler. Ve bunları yaparken de innemen amane bin niyat hadis-i şerifi. O işte efendim ameller niyetlere göre ben içkiyi işte niyetim böyle. O değil o. O hadis-i şerif buyuruluyor. O hadis-i şerif Allah-u Teala'nın emrettiği ibadetler için geçerli.
0: Yani yasakladıklarını yaparken değil.
1: Değil. Senin kıldığın namaz, senin tuttuğun oruç, verdiğin zekat, kestiğin kurban, yaptığın hayır hasenat. O anda kalbin ne diyordu? Hani demin dedin ya ne diyordu falan. Ya aferin diyordu. Bravo Osman Ünlü'ye diyorlardı.
0: Sabaha kadar namaz kılıyormuş.
1: Ya Osman estağfurullah Hoca. Falan.
0: Teveccühe halk.
1: Dolayısıyla sıfırlıyor. Ha diyeceksin peki mesela Davut Tahir Hazretleri 30 sene oruç tutmuşsa nesi anlamamış? Ya nesi anlamamış ama biz daha kaç asır sonra söylüyoruz bunu. Bunları Allah-u Teala açığa çıkarmış. Niye? Hani biz biraz böyle bir şey yapınca, havalanınca, bunların hayatını okuyunca fıs diye sönüyorsun. 30 sene ya. 30 güne dayanamıyorsun. Evet. TGRT FM'de İslam ve Toplum programında sen de şahit oluyorsun ya. Efendim işte ben yanlışlıkla dilimden çıktı işte şu işim olursa 10 gün oruç tutacağım. Bunun bir çıkış yolu yok, bir çaresi yok mu? Yok. Adakta dayakta ağzından çıkan ne varsa. Yapacaksın. Onun için insan böyle heyecanlandığı zaman, hatta kalbi yumuşadığı zaman falan böyle coşup da işte 100 gün oruç tutacağım. Sonra da arıyor. E bunun bir çaresi yok mu? Yok arkadaş. Söylemeseydin, tamam mı?
0: Ağızdan çıkana bakın, çıkana bakın.
1: Ağızdan çıkana bakılır. Ve bütün amelleri de Allah-u Teala kalpten çıkana bakar. Kalbe bakar buyuruluyor. Sizin suretlerinize bakmaz. Onun işte Ehl-i Sünnet alimlerinden bazıları bizim anlayacağımız şekilde hani suret sıfat diye tasvip etmiş. Yani sıfatı bozuksa, yani niyeti bozuksa bir işe yaramıyor. Ya bak bir şey anlatılıyor musun abi? Zahiren bakıyorsun. Ya kıymeti değer bir şey değil. Adam baktığıyla ay ışığı yok. O zamanlar böyle sokak lambalar falan yok. Adam bir sokaktan gidiyor gece karanlıkta. Ayağına taş çalı falan takılmış. Yani düşmekten zor anda kurtulmuş. Sonra o el yordamıyla gidip bakıyor. Çalılar dikenli mikenli taşlar var. Ya diyor bu benim başıma geldiği gibi Allah-u Teala kullarına da gelir onlara eziyet olur diye o niyetle tutmuş gece karanlığında onu taşları çalıları kenara çekmişler. Gel zaman git zaman bu adam bir rüya görüyor. Rüyasında mizanın başında. Ondan sonra buna diyorlar ki sen bir amel etmişsin. Ne yaptı bu adam? Yoldaki çalıyı çırpıyı taşı kenara koyuverdi.
0: Kimse de görmedi yani.
1: Ha, kimse de görmedi. Aferin de demedi. Ama o andaki saf berrak niyeti Allah-u Teala'nın kullarına eziyet olması dedi. Aferin bekleyerek yapmadı bu işi.
0: Evet.
1: Allah rızası için.
0: Evet.
1: Melekler diyor ki böyle bir amel etmişsin. Allah-u Teala onu beğendi. Hoşuna gitti. O amelin sebebiyle seni affetti. Cennete girebilirsin. Ama onu da efeliği tutmuş. Yani demiş namazda kılıyordum.
0: Yapma.
1: Yapma.
0: Artık yani git yani.
1: Bunun üzerine melekler diyorlar ki görmek ister misin? Tabii diyor. Ben namaz kıldım yani.
0: Ya.
1: Mustafa Bey namazları bir indiriyorlar. Ana hepsi defolu. Kendi bile bakamıyor. Kendi bile bak diyor ki tamam özür dilerim. Tamam özür dilerim. Evet. Yani Cenab-ı Hak bizim şeylerimize bakmıyor.
0: İbadetlerimize, evet. Görünüşümüze.
1: Görünüşe bakmıyor. Hani çok ibadet eden, şimdi nefsi iman etmiş, sırf Allah rızası için yapıyor. Mesela Davud Tayyip Hazretleri 30 sene tutmuş. Alülala, tabi onun ecrini görecek. Mesela geceleri hep namaz kılmış, Sahab-ı Kiram da yapıyordu onu. Alülala olur. Ama nefsi iman etmeyenler için çok tehlikeli bir durum. Çok tehlikeli bir durum. Hatta bir yerde gördüm galiba onu not olarak da almıştım da İmam Rabbani Hazretleri mi yoksa Muhammed Masum Hazretleri mi buyuruyor ki şey yapmadan önce böyle nefsi iman etmeden önce ben hep azimetle hareket edeceğim diyen kimsenin İmam Rabbani Hazretleri diyen kimsenin şey yapmaması gerekir söyleyiver. Ruhsatlar amel etmesi gerekir. Niye? Nefsi iman etmediği için azimetle hareket etme onu kibre götürecek.
0: Ruhsatta hareket ederse kibirlenecek bir şey yok.
1: Tabii kibirlenecek bir şey yok.
0: Derler adama.
1: Hani meşhur böyle anlatılıyor adam. İki kişi gelmişler camiye gündüz. Bir tanesi de böyle caminin içinde namaz kılıyormuş. Gelenlerden bir tanesi demiş ki bu demiş her gün geliyor böyle o caminin kenarında hep namaz kılıyor falan. O anda selam vermiş. Oruçluyum daha demiş. Yani onu da söyle. Tamam. Oruçluyum evet. Daha. Onu da söyle. Dolayısıyla yapılan işler Allah rızası için yapılıyor ise kıymetli. Peki Allah rızası için yapılmıyorsa, Allah rızası için yapılmıyorsa o tehlikeli oluyor o zaman. Allah Teala korusun. Çünkü kitaplarda anlatırken buyuruyormuş ki bunu benim için yapmadın. İnsanlardan aferin bekleyerek yaptın. Onlar da dediler, melekler dermiş ki bana yaramaz onun ibadeti.
0: İnsanlar için yaptı.
1: Ve benim ihtiyacım da yok buyuruyor Cenab-ı Hak.
0: Yok.
1: Benim ihtiyacım da yok. Bunun içinde her mümin önce lazım olan şey iman. Farzları, haramları bunları öğrenmedikçe Müslümanlık olmaz. İman elde tutulmaz. Niyet, ahlak düzeltilmez ve temizlenmez. Düzgün niyet edilmedikçe de hiçbir farz kabul olmaz. Hadis-i Kusi'de Allah-u Teala buyuruyor ki ölüm bütün gizli işlerinizi açığa çıkarır. Kıyamet onları ortaya koyar. İşlediğiniz günahın küçüklüğüne değil, onu kime karşı işlediğinize bakın. Rızkınızın azlığına veya çokluğuna değil, onu veren Rabbinize bakın. Benim mekri kadabımdan emin olmayın. Hangi işiniz için kızacağımı bilemezsiniz. Ben sizin görünüşlerinize, servetlerinize değil, kalbinizdeki niyetlerinize ve ruhuna uygun olan amellerimize bakarım. Ya Musa Bey, Cenab-ı Hak çok merhametli olduğu için açıkça buyuruyor.
0: Evet.
1: Benim değerlendirmem, terazim bu şekilde diyor. Ona göre hareket edin. Ona göre hareket edin. Benim karşıma o ameli ona göre getir. Ona göre getir. Yoksa benimin de hiçbir kıymeti yoktur buyuruyor. Allah-u Teala amellerimizi Rabbimizin rızasına uygun yapmayı nasip etsin hepimize inşallah.
0: Amin hocam. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerde devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, güzelce abdest alıp bir din kardeşini ziyaret eden cehennemden uzaklaşır. Şevahid-i Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
3: Selman-ı Farisi radıyallahu anh imana gelmek saadetine kavuşunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun ne söylediğini anlamak için Farisi bilen bir tercüman istedi. Farisi ve Arabi bilen bir Yahudi tüccar buldular. Selman-ı Farisi radıyallahu anh Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem methediyor ve Yahudi kavmini de götürüyordu. O Yahudi onun sözlerinden alınıp, "Bu kişi size düşmandır, kötü söz söylüyor," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayret etti ve "Bu Farslı kimse bize eza yapmaya gelmiş," buyurdu. O sırada Cebrail aleyhisselam gelip Selman-ı Farisi'nin radıyallahu anh ne dediğini bildirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o Yahudi'ye Selman-ı Farisi'nin radıyallahu anh söylediklerini birer birer açıkladı. "Ya Muhammed, sen onun lisanını biliyordun da beni neden istedin?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bilmiyordum. Fakat Cebrail aleyhisselam geldi ve talim eyledi," buyurdu. "Ey Muhammed, bundan önce seni yalanlardım. Şimdi anladım ki sen Allah'ın Resulüsün. Eşhedü en la ilahe illallah ve enneke Resulullah," diyerek Müslüman oldu. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselama, "Selman'a Arap lisanını talim eyle," dedi. Cebrail aleyhisselam, "Gözünü yumsun ve ağzını açsın," dedi. O da öyle yaptı. Ağzının suyundan onun ağzına koydu. O anda Selman-ı Farisi radıyallahu anh Arabi konuşmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret etmeden önce Medine halkı Abdullah bin Seluli kendilerine reis edinmişlerdi. Ona cevherlerle süslü bir taç vermişlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye teşrif edince Medine halkı tamamen ona hürmet ve alaka göstermeye başladılar ve tabi oldular. İbn Selul bir köşede değersiz bir halde kaldı. Ona alaka göstermez oldular. Bunun üzerine Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem öldürmek veya bir sıkıntı vermek için harekete geçti. Bir gün Yahudiler onun yanına toplandılar. Bu hususta bazı planlar yaptılar. Lebit bin Asım'dan yardım istediler. Lebit, falan mahallede Hayre adında yaşlı bir kadın var. Sihir yapmakta çok ileridir. Onu bulun," dedi. Bulup o kadına 10 kayye, 1000 dirhem altın ve 10 top kumaş verdiler. "Eğer Muhammed'i helak edersen daha sana çok şeyler vereceğiz," dediler. Yaşlı kadın bir güvercin yavrusuna iğneler batırıp iplikleri düğümleyerek güvercin yavrusunun üzerine sardı. Medine'nin dışında harap bir kuyunun içine koyup ağzını kapattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastalandı. Azaları hareketsiz kaldı. Çeşitli ilaçlar verdilerse de fayda sağlamadı. Bu hal 9 gün devam etti. Sonra Cebrail aleyhisselam geldi. Durumu haber verdi. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem oraya götürdüler. Kuyuyu açıp güvercini çıkardı. Fakat iplerdeki düğümleri çözmek mümkün olmadı. Cebrail aleyhisselam, Muavvizeteyn, Kul Euzu surelerini getirdi. Ya Muhammed aleyhisselam, bu sureleri o düğümlerin üzerine oku, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o sureleri okumaya başladı. Her ayeti okudukça, düğümlerden biri çözülmeye ve iğnelerden biri çıkmaya başladı. Sureleri tamamen okuyunca, düğümlerin de tamamı çözüldü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hastalıktan tamamen kurtulup sıhhate kavuştu. Sonra o mel'un kimseleri çağırıp azarladı. Medine ahalisi onlara öyle cezalar verdiler ki helak oldular.

0: kanaat, rıza, her günkü halinden memnun olmak, her halinden Allahü Teala'ya şükür ve hamd etmek, kanaat sahibi olmak demektir. Kendinden daha iyi mevkide, kendinden daha zengin, kendinden daha kuvvetli, kendinden daha güzel bir insanı kıskanmayarak, kendi halinden memnun ve razı olan insanın evvela kalbi rahattır. Sonra da en mühimi Allahü Teala'nın sevgili kuludur. Sevgili olmanın sebebi şudur: Allahü Teala'nın kendisine verdiğinden memnun ve razıdır. Bunun için Allahü Teala da ondan razıdır. Kanaat bitmez tükenmez bir hazinedir. Kanaatkâr olmayan bir zengin, kanaatkâr olan bir fakirden daha fena durumdadır. Çünkü o zenginin kalbi rahat değildir. Kanaatkâr olan fakir ise kalbi rahat olduğu için sanki bir hazine içinde yaşamaktadır. Rıza demek Allahü Teala'dan gelen her şeye razı olmak demektir. Allahü Teala'dan bir felaket gelse ona da rıza gösterir. Kimseye şikayet etmez. Bu her insanın yapabileceği bir iş değildir. Fakat bunu yapabilen büyük bir insandır. Böyle insanlar da peygamberlere aleyhimüsselavatü ve teslimat mahsus sabr ve tahammül var demektir. Allahü Teala'nın büyüklüğüne inandığı derecede insan bu tahammülü ve bu rızayı gösterebilir. Gıpta edilecek bir meziyettir.
1: Resul-i Ekrem buyurdu ki: bir erkek avretini dövse kıyamette

0: ben onun davacısı olurum buyurdu. Kadının koku sürünerek, ziynetlerini göstererek sokağa çıkması haramdır. Saliha kadın, dünya nimetlerinin en kıymetlisidir. Riyadun Nasihinde diyor ki, Nisa suresinin 18. ayetinde mealen, zevcelerinize iyi, yumuşak davranınız buyuruldu. Hadis-i şeriflerde, ya Ebu Bekir, zevcesine gülerek yumuşak söyleyene, köle azat etmek sevabı verilir. Ve fasık erkekle evlenen kadına Allah merhamet etmeyecektir. Ve şefaatime kavuşmak isteyen kızını fasıka vermesin. Ve insanların en iyisi insanlara iyilik edendir. İnsanların en kötüsü insanlara zarar veren, onları incitendir. Ve bir Müslümanı haksız olarak incitmek, Kâbe'yi 70 kere yıkmaktan daha günahtır, buyuruldu. Dürrül Muhtar'da da diyor ki, Müslüman erkeğin sahih nikahla evlenmiş olduğu zevcesinin nafakasını temin etmesi farzdır. Nafaka, yiyecek ve giyecek ve barınacak ev demektir. Zevcesini mahrem olan yani evlenmesi haram olan akrabasından başkasına, haramdan sakınan Müslümanların evine kendi götürebilirse de, kadın erkek ayrı oturmalıdır. Kadının mahrem akrabası, 18 erkek olup şunlardır. Babası ve dedeleri, oğlu ve torunları, yalnız anadan veya yalnız babadan olsa bile kardeşi, erkek ve kız kardeşinin oğulları, amcası, dayısıdır. Bu 7 erkek, süt emmek sebebiyle, ve zina sebebiyle de mahrem akraba olur. 4 erkek de nikah sebebiyle mahrem akraba olur. Bunlar kayınpeder ve bunun babaları, damat, üvey baba ve üvey oğuldur. Bir adama çocuklarının gelinleri ve bir kadına çocuklarının damatları mahremdir. Mahrem demek nikahla alması haram demektir. Mesela kız kardeş mahremdir. Herkese kardeşlerinin çocukları mahremdir. Kardeşlerin zevceleri, amca ve dayı ve hala ve teyze çocukları ve zevceleri mahrem değildir. Teyzenin çocukları ve zevci namahremdir. Zevcin, zevcenin kardeşleri namahremdir. Eniştenin ve kayınbiraderin mahrem akraba olmadıkları, yabancı oldukları, nimet-i İslam'da haccın şartlarında yazılıdır. Zevcenin bu ikisine de açık görünmesi, yüzünden başka yerleri örtülü olsa bile yalnız bir odada kalması, birlikte sefere gitmeleri haramdır. Bir kız mahrem akrabasıyla evlenemez. Yanında örtünmemeleri caiz olur. Yalnız bir odada bulunabilir, birlikte sefere gidebilir. Mahrem olmayan akrabası eve gelince, zevcinin veya akraba kadınların yanında, yüzünden başka her yeri örtülü olarak hoş geldiniz der. Kahve, çay gibi şeyler getirir. Fakat yanlarına oturmaz. Müslümanların adetlere, geleneklere değil, İslamiyete, ilmihal kitaplarına uymaları lazımdır. İslamiyete uyan, dünyada da, ahirette de rahata kavuşur. Kötü arkadaşların, münafıkların güler yüzlerine, tatlı dillerine aldanmamalı, ilmihal kitaplarına uymalıdır. Kadının vazifesi, ev içindeki işleri yapmaktır. Bu işlerin birincisi, çocuklarını terbiye etmesidir. Çocuğun ilk mürşidi, anasıdır. Anasından din ve ahlak ilimlerini öğrenen çocuk, dinsiz öğretmenlere, kötü arkadaşlara ve İslam düşmanı olan zındıkların yalanlarına aldanmaz. Anası babası gibi halis bir Müslüman olur.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Birgi'den sesleniyoruz. Birgi Belediye Başkanlığı'nın destek ve katkılarıyla Birgi'deki tarihi eserlerimizi sizlere tanıtmaya, burada yaşanan tarihi olayları anlatmaya devam ediyoruz. Efendim malum Birgi, İzmir'in Ödemiş ilçesine çok yakın bir belde. 5-6 kilometre mesafede efendim. Ve Ödemiş'e gelen bilgiye geldik sayabilir kendisini. Burada hakiki bir tarihi eser zenginliği var. Yabana atılmaz, gelinip görülmesine büyük faydalar var. Zira burası Aydınoğulları Beyliği'nin uzun süre başkentliğini yaptı. Yani Aydınoğulları Beyliği, Aydınoğulları Devleti'ydi efendim bu bölgede. Bunlar Selçuklu Devleti'nin uç beyi olarak buralara gönderilen ilk kahramanlardı. Saruhan Bey Manisa tarafına, Menteşoğulları Aydın tarafına, Aydınoğulları da işte bu Küçük Menderes Vadisi'nin neredeyse orta noktalarına, başlangıç diyemeyeceğiz çünkü Küçük Menderes daha ilerlerden doğuyor. Birgi'yi başkent yaparak 100 küsür seneden fazla devlet buradan, Birgi'den yönetilmiş. Birgi'nin nüfusu o dönemde 300 bin kişiye kadar çıkmıştır. Şöyle dağlara bakıyoruz arkadaşlarla. Efendim bu 300 bin kişi burada nasıl yerleşti, nasıl etti? Acaba rakam 30 bindi de 300 bin mi dendi falan? Hayır, hayır, hayır. Bu toprakların altında tarih yatıyor efendim. 700 senenin tarihi yatıyor. Eğer buralar şöyle bir güzel bir şekilde elden geçirilirse o zaman 300 bin kişi olduğuna hep beraber inanacağız. Arkamda gördüğünüz tarihi yapı Osmanlı Hamamı dedik. Niye Osmanlı Hamamı? Bir at konmamış Ahmet Bey'in hamamı, Mehmet Paşa'nın hamamı diye. Burada Aydınoğulları Beyliği'nin eserleri çok olduğu için Osmanlı döneminde bazı ilaveler yapılmış. İşte bu ilaveye de yaptıran kimse ismini vermek istememiş. Öyle bir hamam olarak geçmiş. Sonra da zaman içinde tarihi tescili Osmanlı Hamamı olarak yapılmış. Burası özel mülkiyette idi veya onun gibi idi. İşte bir tarafında bakkal var, geri kalanı hamam, Göbektaş'ın olduğu yer falan. Ben size içeriden bir görüntü vermek istemiyorum. Çünkü içerideki görüntü pek iç açıcı değil. Vakıflarımız şu anda burayı tekrar eline almış, kendi mülkiyetine geçirmiş ve yakın bir zamanda da projesini, onarım projesini, restorasyon projesini uygulamaya koyacak. Ne mutlu, şu meydan o zaman şenlenmiş olacak efendim. Tabii bunun içerisine de hamamı restore ettikten sonra bir yerden insan koymalı. Yani hamam olarak kullanılır, başka bir şey olarak kullanılır. Manisa'da olduğu gibi herhangi bir derneğe verilir. Ama içine insan girerse burası daha güzel korunmuş, o ayakta kalır. Şimdi hamamın hemen yanında bir medrese var. İmam Birgi Hazretleri'nin uzun seneler ders verdiği medrese var. O medreseyi sizlere tanıtacağız. İçinde de bazı etnografik eserler var. Onları da sizlere göstermek istiyoruz. Yani bu etnografik eserlerle burası Birgi Müzesi'nin temelini atmış efendim. Öyle görünüyor. Şimdiden öyle bir müze haşmeti yok ama ben inanıyorum ki burada yapılacak kazılarla çıkacak eserler ve bu müzede, medresede müze olarak yetişmeyecek. Belki yeni yeni yerler ilave edilecek. Şimdi girelim medreseye. Şu anda İmam Birgivi Hazretleri'nin ders verdiği medresenin önündeyiz. Eyvanlı tipte bir medrese. Tabii medrese biraz küçük gelecek size şimdi detayıyla tanıtmaya başladığımda. Bu medresenin bir avlusunun olması lazım şuralarda, şu meydanda. Burada büyük bir meydan açılmış. Artık ne zaman açıldı, kim açtırdı onları bilmiyoruz. Başka kolaylık tesisleri olması lazım. Bu medresenin bir mescidi olması lazım. Müderrisin talebeleri imtihan ettiği, ders verdiği, umumi şekilde bazı konuşmalar yaptığı yerler olması lazım. Ana mescit mekanı. Onları göremiyoruz. Biz elde bulunanı söylüyoruz. Bura bugün İmam Birgivi Hazretleri'nin ders verdiği medrese, 1554'lü yıllarda yapıldığına dair kayıtlar var. Şimdi eyvanın altına girelim. Eyvanlar kubbeli eyvanlardır. Efendim oradaki 7 tane odadan bazılarını sizlere tanıtmaya çalışacağım. Bu medrese odalarını sizlere şimdi eyvan kısmına girdim. Orada tanıtacağım. Bu odalar hali hazırda bu bölgede dokunan bazı ipekli kumaşların turistik satış yeri veya ipekli el işlerinin satış yeri olarak görev yapmaktadır. Yani Birgi'yi ziyarete gelenler buraya da uğradıkları zaman ister istemez herhalde elleri ceplerine giriyor, gidiyor. Burası belediyenin gözetiminde, işte tarihi dokuyla ilgili bir vakfın da efendim katkılarıyla düzenlenmiş. Şimdi bir odaya giriyoruz. Burada eskiden kullanılan bir tezgah var efendim. Normal tezgah, el tezgahı diyoruz ona. Bu tezgahta bir usta oturuyor, çalışıyor. Bizim daha önceki gördüğümüz Tire'deki beledi kumaş tezgahından daha teferruatı az. Dokuduğu kumaşta bunlar oluyor efendim. Bunlar yolluk gibi görünse de işte yastık yüzleri yapılabiliyor. Bu yastık yüzdeki kumaş burada dokunan tezgahtandır. Efendim perde yapılabiliyor. Kumaş kalın olduğu için içeriye şey geçirmiyor. Güneş ışığını veya içerideki ışığı dışarıya sızdırmıyor. Böyle bir tezgah ve bunlar burada dokunmuştur. Bu tezgah çalışır vaziyette dokunuyor. Kullanması da biraz kolay. Tarihi bir tezgah. Burada bir medrese öğrencisinin kalabildiği oda. Bunların şimdi ocağını, şöminesini daha müsait bir odada göstereceğim. Şimdi başka bir odaya geçiyoruz. Şu anda ikinci medrese odasına giriyoruz. Öğrenci odasıdır burası da. Sağdan başladık, medreseyi dolaşıyoruz efendim. Burada ipekli kumaşlar satılıyor. Bunlar tamamıyla Bilgi'deki kara tezgahlarda dokunan ipekli kumaşlar görüldüğü gibi efendim. Çeşitli maksatlarla alanlar kullanabiliyorlarmış. Buradan bunun satışını yapıyorlar. Bundan ötesi de ticari reklama girer diye burada bahsetmek istemiyoruz. Burada gene işte belediyenin ve ilgili vakfın tahsis ettiği bir odada bir iş adamı hem dokutuyor Tire'nin tarihi kumaşlarını hem de burada satışını yaptırıyor. Çeşitli şekiller var buralarda, böyle örtüler falan da var efendim. Bunlar hepsi tamamıyla sem ipek diyorlar. İpekten yapılmış. Şimdi buradan öbür odaya gidiyoruz. Orada da yine böyle hem sergimsi yer var hem de tarihi dokusunu göreceğiz. Görüldüğü gibi kubbeli bir mekandayız. Hepsi de zaten teker teker kubbeli bunlar. 7 odanın 7 kubbesi var. Şimdi başka bir hücreye girdik. Yani öğrenci odası efendim. Yani hücre deyince hapishane hücresi aklımıza gelmesin. Burada bir tezgah daha kurmuşlar. Fakat bir ustası rahatsız olduğu için şu anda faal vaziyette değil. Bu da dokuma tezgahı. Bilgi Tire'den sonra bu bölgede hem ipekçilikte hem diğer kumaşların dokunmasında bayağı ileri seviyedeymiş. Şimdi tekrar bu dokumacılık burada canlandırılmaya çalışıyor. Tire'de beledi kumaşı dokuyorlar. Burada da işte bazı yolluk kilimler ve işte ipekli bazı çeşitli yastık örtüleri, perdeler burada hali hazırda dokunuyor. Şimdi her hücrede, her öğrenci odasında böyle bir ocak bulunurdu. Bacası yukarıya çıkar. Gayet ferah da burası, görüldüğü gibi. Havadar. Bir insanın hem yatıp kalkmasına hem de burada rahat rahat ders çalışmasına yarayacak şekilde düzenlenmiş. Kitaplıklarını falan da koymuşlar. İyi bir oda. Efendim, buradaki medreseyi sizlere anlatıyorum ama zamanımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Burada bir hali hazırda faal dokuma tezgahı var. Onu ve diğer odaları da göstermek üzere yarını bekleyeceğiz. Hoşça kalınız efendim.

alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri, onların hayatlarından ibretli kesitler, zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı, gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak, bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT'de.

0: Ümmü Hiram radıyallahu anha. Ümmü Hiram Hazreç kabilesinden, Neccaroğulları eşrafından Milhan bin Halid'in kızıdır. Ensar'ın büyüklerinden Enes bin Malik'in radıyallahu an öz, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ise süt teyzesidir. Ümmü Hiram Efendimiz'i ta çocukluk yıllarından tanır ve onun çok başka olduğunun farkındadır. Vakit saat gelip de Allah'ın Resulü tebliğe başlayınca tereddütsüz iman eder ve müminlerin arasına katılır. Fakat kocası, oğulları Kays ve Abdullah'ın babası Amr, bu kutlu çağrıyı dikkate almaz, putperestlikten caymaz. Ümmü Hiram, yüzü suyu hürmetine kainatın yaratıldığı servere uymayana uymaz. Geçim gailesine göze alır ama bir inkarcıyla aynı yastığa baş koymaz. Arabistan gibi yokluklar, kıtlıklar yaşanan bir ülkede iki çocukla dul kalmak kolay değildir. Ama bu inançlı kadın dertlerinden tad alır. Sadece iyi bir mümin olmaya bakar. Evet, daha da büyük sıkıntılara da hazırdır fakat eshab-ı kiramın ve ensarın büyüklerinden güler yüzü, tatlı dili, cömertliği ve zarafetiyle tanınan Ubade bin Samit radıyallahu an kapısını çalar. Nikahlarını bizzat alemlerin efendisi kıyar. Haklarında hayır duada bulunurlar. İşte o duanın bereketiyle evleri neşet olar. Her kula nasip olmayacak kadar saadetli günler yaşarlar. Ümmü Hiram'ın Hazreti Ubade'den kara kaşlı, kara gözlü, şeker mi şeker, şirin mi şirin bir oğlu olur. Adını oy birliğiyle Muhammed koyarlar. Bu evde nasıl bir huzur vardır bilinmez. Birkaç dakika oturanlar bile ferahlar, gamdan kederden arınırlar. Efendimiz de zaman zaman ziyaretlerine gelir, sofralarına oturup hanelerini nurlandırırlar. Hazreti Ubade ile Ümmü Hiram kutlu misafire hizmet için kendilerini paralar ve çok dua alırlar. Efendimiz bu çatı altında çok rahat eder. Hatta bir keresinde kaluleye yatar ve gülerek uyanırlar. Ümmü Hiram neden gülümsediklerini sorar. Server-i kainat, ''Ya Ümmü Hiram, mücahitleri aşk ve şevk ile gemilere binip uzak ülkelere doğru gazaya çıktıklarını gördüm.'' buyururlar. Ümmü Hiram öyle çok etkilenir ki anlatılamaz. Heyecandan titreyen bir sesle, ''Ya Resulallah, dua et de ben de onlardan olayım.'' diye yalvarmaya başlar. Allah'ın Habibi ellerini açar ve, ''Ya Rabbi, bunu da onlardan eyle.'' diye dua buyururlar. Peygamber Efendimiz yine dalar ve yine gülümseyerek uyanırlar. Ümmü Hiram yine merakla sorar. Efendimiz, bu defada ümmetimden bazılarını meleklerin tahtlara kuruldukları bir debdebeli bir kalabalıkla gazaya gittiklerini gördüm buyururlar. Ümmü Hiram yine heyecanlanır ve ya Resulallah dua edin de ben de aralarında bulunayım deyince Peygamberimiz sen öncekilerdensin buyururlar. Efendimizin vefatından sonra sahabe-i kiram server-i kainatın gezdiği sokakları, bastığı eşikleri görmeye dayanamazlar. İslamiyeti beldeler ülkesine yaymak için yeryüzüne dağılırlar. Hazreti Ubade ve hanımı Şam'a doğru yola çıkar. Yanık sevdalılara Efendimiz'i anlatır, bıkıp usanmadan talebe okuturlar. Ümmü Hiram, şehitler cennetteki nimetleri görünce keşke kardeşlerimiz de Allah'ın bize neler ikram ettiğini bilselerdi de çarpışmaktan çekinip düşmandan yüz çevirmeselerdi derler. Hadis-i şerifinden çok etkilenir. Kıyamet günü başlarına yakuttan vakar taşları konan ve miski amber kokan şehitler zümresine ilhak olmayı yürekten arzular. Hazreti Osman zamanında Şam valisi olan Hazreti Muaviye Kıbrıs adasına bir sefer düzenler. Müminler böylece ilk defa deryaya açılırlar. Abdullah İbni Kays komutasında yola çıkan orduda Ebu Zer, Ebu Derda gibi sahabiler vardır. Tahmin edeceğiniz üzere Ubade bin Samit ve hanımı Ümmü Hiram gönüllüler arasında yerlerini alırlar. Mısır'dan gelen mücahitler de onlara katılınca iyice güçlenir, Kıbrıs Rumlarına ya Müslüman olun ya da cizye verin çağrısında bulunurlar. Rumlar anlaşmaya yanaşmazlar. Fakat muharebe sertleşince donanmayı toplar, İstanbul'a kaçarlar. Müminler sahildeki direnişi kırınca iç kesimlere sokulurlar. Genç muharipler Ümmü Hiram'ın radiyallahu anha gayretinden çok etkilenir. Nineleri yaşındaki mücahitten 86 yaşındadır ibret alırlar. Gel gelelim Larnaka civarlarında Ümmü Hiram'ın atının tekerleneceği tutar. Dünya gözüyle zaferi göremeden gözlerini yumar. Gençler onun adına da savaşır ve İslam ordusu da zafere ulaşır. Aradan uzun yıllar geçer. Osmanlılar Kıbrıs adasını Hicri 978 yılında alınca Ümmü Hiram'ın kabri üzerine sevimli bir türbe, yanına bir dergah ve cami yaparlar. Bu türbe ziyaretgah olur. Türkler onu Hala Sultan adıyla anarlar. Kurak zamanlarda Rumlar bile Türklere gelir, "Abe ne durursunuz, Hala Sultan hürmetine el açsanıza," derler. Zira ne zaman onu vesile ederek yağmur duasına çıksalar, Rabbim Celle Celalü yağmura gibi bulutlar yollar. Ahali suya kanar. Server-i kainatın sallallahu aleyhi ve sellem, "Annemden sonra annemdir" buyurdukları Ümmeymen'le "Şahit olun ki o benim oğlumdur" dedikleri Zeyd'in evliliğinden pırlanta gibi bir çocuk doğar. Ona Üsame adını koyarlar. Ümmü Eymen radiyallahu anha. Bilirsiniz, bazı kız çocukları merhamet yüklüdürler. Onlar hiç çocuk olmazlar. Doğuştan abladırlar. Yemez yedirir, içmez içirir, elindekini paylaşmaktan büyük bir zevk alırlar. İşte Abdullah'ın kölesi Bereke de onlardan biridir. Bu siyahi kızcağız adı güzel Muhammed'in hayranıdır. Ona bir şey olacak diye ödü kopar, gölge gibi peşinde koşar. Şefkatli Bereke peygamberimizin doğuşuna şahit olur ve küçük yaşta ona hizmet etmeye başlar. Efendimizin annesi Amine Hatun Medine'ye giderken Bereke'yi de yanına alırlar. İyi ki de öyle yaparlar. Zira dönüş esnasında Ebva denilen bir mıntıkada Amine annemiz gözlerini hayata yumarlar. Bereke gözyaşlarını içine atar. Nurlu çocuğu bağrına basar. Allah'ın Habibini kah elinde tutarak, kah sırtına vurarak Mekke'ye kadar getirir ve Abdülmuttalib'in kapısını çalar. O günden sonra Bereke bu evin kızı olur ve tabiri caizse ona Efendimiz'e annelik yapar. Zaten Server-i Kainat onu annesi gibi sever, hatrını hoşça tutar. Efendimiz eline geçen ilk fırsatta Bereke Hatun'u azat eder. Kızcağız Mekkelilerden biriyle Ubeyd bin Zeyd'le yuvasını kurar. Bu evlilikten Eymen adında bir oğlu olur ve onu Ümmü Eymen adıyla anmaya başlarlar. Fakat dünyanın düzü yoktur. Kocası vefat eder. Yine yokluklar, yine sıkıntılar. Resulullah İslam'ı tebliğ etmeye başlayınca Eymen ve Ümmü Eymen tereddütsüz Müslüman olurlar. Efendimiz sıkça yanlarına uğrayıp hatırlarını sorar, eksiklerini gidermeye çabalar. Evet, aç değil, açıkta değildirler ancak korunmaya muhtaçtırlar. Nitekim bir gün cennet ehlinden biriyle evlenmek isteyen Ümmü Eymen'i alsın buyururlar. Efendimizin azatlı kölesi Zeyd bin Harise Ümmü Eymen'den yaşça küçük olmasına rağmen öne çıkar. Server-i Kainat'ın "Annemden sonra annemdir" buyurdukları Ümmü Eymen'le "Şahit olun ki o benim oğlumdur" dedikleri Zeyd'in evliliğinden pırlanta gibi bir çocuk doğar. Ona Üsame adını koyarlar. Sanırım Ümmü Eymen'in zenci asıllı olduğunu söylemiştik. Zeyd ise diğer Araplar gibi beyazdır. Üsame sütlü kahverenginde çok şirin, çok şeker bir şeydir ve görenlere maşallah dedirtmeye başlar. Efendimiz Zeyd'e oğulları gibi davrandıkları gibi Üsame'ye de dedelik yaparlar. Onu nurlu torunları Hasan ve Hüseyin'den ayırmaz, kucaklarına alırlar. Üsame Ehl-i Beyt'in ferdi gibidir. Dilediği zaman hane-i saadete girer, çıkar. Hatta bir gün koşarken düşüp alnını yarar. Hazreti Ayşe radıyallahu anha telaşla koşar, yüzünü gözünü yıkar. Efendimiz yetişir, kucaklarını alırlar. Saçlarını okşar, yanaklarından öpüp dua buyururlar. Üsame de büyükleri gibi hicret eder. Kureyş'in müşrikleri silahlanıp pusatlanıp Medine üzerine yürüdüklerinde boyuna posuna bakmadan cenk hazırlığı yapar. Efendimiz o ve onun gibi minik mücahitlerin heveslerini kırmaz. Çok önemli bir işmiş gibi Münevver Belde'de nöbetçi bırakırlar. 3-5 yalın ayaklı çocuk çerden çöpten silahlarıyla Medine sokaklarını arşınlar, büyük bir ciddiyetle vazifelerini yaparlar. Üsame radıyallahu an Mekke'nin fethinde de hazır bulunur ve kah göğsünü ileri çıkararak kah parmaklarının üstünde yükselerek büyüdüğünü ispata kalkar. Hem İslam ordusuyla birlikte mükerrem beldeye girmek ister hem de sen kenarda bekle denilmesinden korkar. İşte bu endişeyle kıvrandığı dakikalarda serveri kainatla göz göze gelirler. Efendimiz onu elinden tutar ve devesinin terkisine oturturlar. Kutlu Kusfa'nın üstünde ve alemlerin efendisiyle birlikte şehre yaklaşır. Mahşeri kalabalığı yara yara Kabe-i Muazzama'ya vasıl olurlar. Allah'ın Resulü Bilal-i Habeşi ve Osman bin Talha ile Kabe'ye girer. Üsame'yi de yanlarına alırlar. O sırada Hazreti Ömer duvarlardaki tasvirleri silmekle meşguldür. Üsame de yardımına koşar. Beytullah'ı putlardan arındırıp kapıyı kapatırlar. Efendimiz büyük bir hasretle iki rekat namaz kılar. Kabe-i Şerif'in her köşesini tekbirlerle aydınlatırlar. Nihayet Eshab-ı Kiram'ın karşısına çıkar ve o unutulmaz hutbelerini irad buyururlar. Düşünebiliyor musunuz? Böylesine tarihi bir anda Kabe-i Şerif'in içinde ve alemlerin efendisiyle bulunabilmek ne büyük bir nimettir. Müminler böyle bir şeref için canlarını vermeye razıdırlar. Lakin serveri kainat bir kölenin çocuğunu, Yemenli Zeyd bin Haris'in boynu bükük kuzusunu yanlarına alırlar. Efendimizin Mariye validemizden doğan oğulları İbrahim'in, nurlu çocuk 1,5 yaşındadır, ölümleri üzerine müteessir olurlar. Üsame üzülür ama ne zamanki Efendimizin gözlerinden akan yaşları görür, kendini tutamaz, feryat figan ağlamaya başlar. Efendimiz onun başını okşar ve acımayana acınmaz buyururlar. Ağlamak acımaktan ileri gelir. Lakin feryat ve figan şeytandandır. Üsame, affedin efendim diye mırıldanır. Ama ben İbrahim'e ağlamadım. İnanın sizin gözünüzdeki yaşlara dayanamadım. Olacak bu ya. O gün güneş tutulur. Bazıları bunu İbrahim'in ölümüne bağlarlar. Efendimiz, ay ve güneş Allah-u Teala'nın varlığını ve birliğini gösteren iki mahluktur. Kimsenin ölmesi ve kalmasıyla tutulmazlar. Onlara bakıp Allah'ı hatırlayın buyururlar. O gün tüm sahabeler oradadır ama Efendimiz İbrahim'i kabrine koyma şerefini Üsame'ye bağışlarlar. Allah'ın Resulü şirin kabrin başına bir taş diktirip üstüne su döktürürler. İşte bundan böyle bu sünnet ihmal olunmaz.
1: Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: bizimle. 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT efendim.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, kuvvetli olmak başkasını yenmek demek değildir. Kuvvetli olmak, kahraman olmak, kendi öfkesini yenmek demektir.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz takva, vera ve zühd. Değerli dinleyenler, takva Allah'a inanıp onun emir ve yasaklarına riayet etmek, yani Allahü Teala'dan korkup haramlardan sakınmak demektir. Takva ehli şüpheli işlerden de sakınırsa vera sahibi olur. Haramlarla birlikte şüphelilerden de sakınmaya vera, helal malın fazlasından şüphelilere düşme korkusuyla mübahların çoğunu terk etmeye ve dünya sevgisinden sakınmaya zühd denir. İki hadis-i şerif meali şöyledir. Kıyamet günü Allahü Teala'nın ihsanına kavuşacakların başında vera ve zühd sahipleri bulunacaktır. Ahirette Allahü Teala'ya yakın olanlar vera ve zühd sahipleridir. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, dünyada felaketlerden, ahirette azaptan kurtulmak için iki şey gerekir. Emirlere sarılmak ve yasaklardan sakınmak. Bu ikisinden en büyüğü, daha lüzumlusu, ikincisidir ki buna vera ve takva denir. İnsanların meleklerden daha üstün olabilmesi vera sayesindedir. Vera ve takva üzere olmak her şeyden daha lüzumludur. Vera hakkında hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, imanın esası veradır. Dinimizin direği veradır. Hiçbir şey vera gibi olamaz. Vera, amellerin efendisidir. İman insanı vera sahibi yapar. Vera, şüpheli şeylerden kaçmaktır. Dinimizdeki en hayırlı şey veradır. Vera güzeldir. Alimlerde daha güzeldir. Dinimiz ancak vera ile ayakta kalır. Vera sahibi imamla kılınan namaz kabul olur. Onunla oturmak ibadet, onunla sohbet sadaka olur. Vera ehli imamla kılınan iki rekat namaz, verasızla kılınan bin rekattan eftaldir. Şu üç şey bulunan kimsenin imanı kamildir. Herkeste iyi geçiren, güzel ahlak, kendini haramlardan alıkoyan vera, cehlini örten hilm. Farzları eda et ki insanların en abidi olasın. Haramlardan kaç ki insanların en vera ehli olasın. Allahü Teala'nın senin için yaptığı taksime razı ol ki insanların en zengini olasın. Takva hakkında Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki, cennet takva sahipleri için hazırlanmıştır. Allah indinde en şerefliniz takva ehli olanınızdır. Allah ancak takva ehlinin ibadetlerini kabul eder. Peygamber Efendimiz de buyuruyor ki, takva imanın elbisesidir. Takva her hayrı içine alır. Takva ehli hesap vermeden cennete gider. Her şeyin esası vardır, imanın esası da takvadır. Üstünlük takva iledir, başka bakımdan üstünlük yoktur. Zühd ile vera her gece kalpleri dolaşır. İman ve haya bulunan kalplere yerleşir, böyle olmayan kalplerde durmaz, geçip giderler. İlmiyle amil olmayan alim, verası olmayan da abid olamaz. Zahid değilse vera sahibi olamaz. Müslüman olup da dinimizin bildirdiği haramlardan sakınmaya takva, sakınan Müslümana da takva sahibi denir. Müslüman olmayan, içki içmese, yalan söylemese, zina etmese, kumar oynamasa, gıybet etmese, her gün oruç tutsa, herkese iyilik etse, buna yine takva sahibi denmez. Gayrimüslimlere emirleri yapmak ve yasaklardan sakınmak emredilmemiştir. Onlara tek bir şey emredilmiştir, o da iman etmek, Müslüman olmaktır. Ancak Müslüman olduktan sonra Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına muhatap olabilir. Yoksa yaptığı iyiliklerin karşılığını dünyada görebilir ama
ahirette bunların hiç faydası olmaz. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, Allahü Teala'nın rahmeti, şefkati dünyada müminlere ve kafirlere herkese birlikte yetiştiği ve herkesin çalışmasına ve iyiliklerine dünyada karşılığını verdiği halde ahirette kafirlere merhametin zerresi bile yoktur. Allahü Teala cennete girmek için iyilik yapmayı, kötülüklerden sakınmayı değil, iman etme şartını koymuştur. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruldu ki, onlardan kimi ona yani Muhammed Aleyhisselam'a iman etti, kimi de ondan yüz çevirdi. Bunlara da çılgın ateşli cehennem yetti. Değerli dinleyenler, bir kimse şu 10 şeye riayet etmedikçe tam vera sahibi olamaz. 1. Gıybet etmemeli. 2. Müminlere suizan etmemeli. Kötü bilmemeli. 3. Kimseyle alay etmemeli. 4. Namahreme bakmamalı. 5. Doğruluktan ayrılmamalı. 6. Kibirlenmemeli. 7. Malını haramlara harcamamalı. 8. Nefsi için makam istememeli. 9. 5 vakit namazı vaktinde kılmayı birinci görev bilmeli. 10. Ehli sünnet alimlerinin bildirdiği iman ve amellere uymalı.

Ebu Osman Hiri Hazretleri buyuruyorlar ki, ibadetin tadını alan kimse ibadetten usanmaz. Usanan kimse Allahü Teala'yı az tanıdığı için usanır.

0: Şiirlerle
1: Menkıbeler. Ahmet Şeybani rahmetullahi aleyh. Ey Bilal, beni ferahlandır. Bu zat buyuruyor ki, bil cümle ibadetler namaz içerisinde toplanmıştır hep birer. Allah'ın rızasına kavuşturacak olan amellerin başında namaz gelir her zaman. Hem Kur'an-ı Kerim'de namazı Hak Teâlâ iman ile birlikte bildirir ekseriya. Demek ki bir Müslüman kılmazsa namazını, korumak kolay olmaz kalbindeki imanı. Nitekim Resulullah şöyle buyurmaktadır: göz nurum, kalp huzurum hep namaz kılmaktadır. Yine buyurdular ki o server-i kainat, ya Bilal, ezan oku ve kalbimi ferahlat. Yine bir hadisinde şöyle bildirmişlerdir: namaz gözümün nuru, kalbimin neşesidir. İnsan namaz kılarken manevi lezzet alır. Yani müminin kalbi namazla ferahlanır. Ama nefsi üzülür ve olur çok mükedder. Kalbi lezzet alırken nefsi hep feryat eder. Namaz her ibadetten, oruçtan kıymetlidir. Namaz mahzun kalplere ferahlık ve zevk verir. Doğru kılınan namaz yok eder günahları ve namaz kötülükten alıkor kılanları. Üzüntülü ruhlara lezzet verir, haz verir. Namaz ruhun gıdası, bedenin kuvvetidir. İmam-ı Rabbani'nin Mektubat kitabında şöyle buyruluyor namaz kılmak hakkında: Hak Teâlâ buyurdu, salih amel işleyen Müslümanlar cennete girecektir külliyen. Bu salih amellerden ne anlamak lazımdır? Bütün iyi işler mi yoksa bazısı mıdır? Hepsi olsa bunları tam yapamaz insanlar. Birkaçıysa acaba hangileridir bunlar? Cevabı şöyledir ki, bu işler 5 tanedir. Bunlar da dinimizin aslı ve temelidir. Namaz, oruç, hac, zekat hem şartıdır bu dinin, hem de yapmak boynunun borcudur her müminin. Bunları tam yapanlar bulur rahat ve huzur. Ahirette cehennem azabından kurtulur. Çünkü bunlar aslında salih amellerdir ki insanı günahlardan korurlar elbette ki. Hak Teâlâ buyurdu, hiç kusursuz kılınan namaz korur insanı her türlü günahlardan. İslam'ın 5 şartını kim ifa eder ise, nimetlerin şükrünü yapmış olur o kimse. Zira Nisa suresi 146. ayet bize bu hakikati bildirir, açık ve net. Şöyle ki, iman eder, sonra şükrederseniz, niye azap edeyim buyuruyor Rabbimiz.

Kâb-ül Ahbar Hazretleri buyuruyorlar ki, ölümü gerçekten tanımış bir kimseye dünya bela ve musibetleri, dert ve sıkıntıları çok hafif gelir.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGR'de.

0: 제게르츠 FM.
1: şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT efendim.

0: makaleler arasından.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 7 Temmuz Salı, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Yücel Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Sevil Nuriyeva'nın yeni güvenlik hattı kurulurken Türkiye ve NATO zirvesi başlıklı makalesini sunuyorum. Bugün önemli ve tarihi bir zirveye şahitlik ediyoruz. Bu zirve Türkiye'nin yeri ve rolüne ilişkin daha net bir tablo ortaya koyarken NATO'nun geleceğine dair birçok problemin de cevap bulabileceği önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor. Ankara ise yeni güvenlik paradigmasının şekillendiği süreçte merkezi bir konumda. Osmanlı çöktürüldü, net. Bunları yazmaya da konuşmaya da devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bizi küresel aktörlükten men eden sistem bugün yeniden Ankara'nın kapısına gelmiş durumda. Dün Türkiye'yi sistem dışına iten akıl, bugün küresel sistemi yeniden şekillendirme arayışında. Ve tabii hesaplar kapanmadan masa kurulamıyor. Çevremizde yaşanan tüm gelişmelere bu perspektiften bakmamız gerekiyor. Savaşlar zinciri, kurulacak yeni masaya giden zorlu yolun aynasıdır. Dünyadaki gelişmeleri değerlendirirken Osmanlı dönemi, o süreç ve çöküşü üzerinde ciddi şekilde durmalıyız. Ancak o zaman Cumhuriyetimizin bugün geldiği noktayı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptıklarını, hedeflerini daha sağlıklı idrak etmek mümkün olacaktır. Küresel sistem Osmanlı sonrası Türkiye'yi uzun yıllar boyunca kendince sadece cephede asker olarak gördü. NATO kurulduğunda Türkiye'nin ittifak içinde yer alması o dönemin doğru hamlesiydi. Fakat bugün statü ve çap değişimiyle karşı karşıyayız. Türkiye artık kendisini cephede asker olarak gören sisteme kendi doktriniyle bakıyor. Ve bu doktrin NATO açısından artık sıradan bir savunma ve savaş felsefesi değildir. Ankara'daki bugünkü zirveye bakarken gerçekten geldiğimiz noktaya hakkını vererek bakmalıyız. Türkiye yeni dünyanın merkezi konumunda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedeflerinden biri de Türkiye'yi küresel sistemin içinde patronlar ligine taşımaktı. Bugün artık bunlar sadece beklenti ya da söz değil, somut sonuçların ipuçlarıdır. Dünya yeniden şekilleniyor. Henüz savaşlar bitmedi çünkü hesaplar kapanmadı. Türkiye, beyin ölümü gerçekleşiyor denilen NATO'nun yeniden güvenlik konsepti oluşturmasında yeni bir sayfa açmasına kapı aralıyor. Bunu yaparken NATO içindeki çelişkili durumlara da el atıyor. Yeniden şekillenme sürecinde ve yeni dünyaya uygun doktrin üretme kapasitesiyle Türkiye aynı zamanda çözüm merkezi haline geliyor. Türkiye savunma kapasitesi, çözüm üretme kabiliyeti ve sahadaki yetenekleriyle topyekün bir güç merkezidir. Ay Yıldız Karargahı başlı başına Türkiye'nin kapasite ve kabiliyetinin çerçevesini dünyaya ilan etti. Caydırıcı gücü pekiştirirken sulhü ve barışı koruyucu formatı da kendi Türk doktrini anlayışının merkezine yerleştirdi. Tıpkı Ay Yıldız gibi. Merkezi güç olmak tarafsızlık değildir. Merkezi güç olmak adil çözüm üretme kabiliyetidir. Bugün ve yarın Ankara'dan çıkacak sonuçların en önemli farkı masada Türkiye ekolünün yeni formatının ortaya çıkacak olmasıdır. Yani artık masada çözüm üreten, ilke ve ülküsünden vazgeçmeyen, barışa katkı sunan önemli bir aktör vardır. Ankara zirvesinden barışa ve güvenlik konseptine katkı sağlayacak sonuçlar çıkması temennimizdir. Türkiye ve ürettiği savunma, güvenlik doktrini örnek alınması halinde NATO açısından da anahtar olabilir. Burada odak noktamız NATO değil Türkiye'dir. Türkiye kurulan her masada merkezi konumu, sözünün değeri, korunun gücü ve ürettiği akılla bu yeri hak etmektedir. Türkiye gazetesinde Sevil Nuriyeva'nın yeni güvenlik hattı kurulurken Türkiye ve NATO zirvesi başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah gazetesi var. Müzik. Sabahta Mahmut Övür'ün 76 Gerçek İtirafçı Konuşursa başlıklı makalesini sunuyorum. Türkiye bir yılı aşkın süredir başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk davalarını konuşuyor. Ama durun, haksızlık etmeyelim. Ortada sadece sıradan bir yolsuzluk yok. Karşımızda belediye rantının kaldıraç olarak kullanıldığı, siyasetin yeniden dizayn edildiği muazzam bir mühendislik harikası var. Tabii bu yerli ve milli gerçekle ilk kez yüzleşmek birilerini acayip öfkelendiriyor. Hemen o tanıdık, o çocuksu savunma refleksine sarılıyorlar. Ama hocam, ötekiler de yolsuzluk yapmadı mı? İşte bu çocukça savunmaların gölgesinde Ekrem İmamoğlu'nun suç örgütü lideri iddiasıyla yargılandığı o meşhur İBB davasında artık sona yaklaşılıyor. Haliyle salondaki gerilim de sinir uçlarını zorluyor. Son duruşmada mahkeme hakiminin bile sabrı taştı da milletvekili Suat Özçağdaş'ı işaret ederek milletvekili diye burada her türlü soytarılığı yapamazsınız demek zorunda kaldı. İşin mutfağındaysa her duruşmayı bir Broadway şovuna çevirmede sınır tanımayan Ekrem İmamoğlu vardı. Yine rolü kimseye kaptırmam, ben konuşmalıyım diye diretince eski Beyoğlu Belediye Başkanı solcu İnan Güney ile bile savunma sırası kavgasına tutuştular. Mahkeme başkanı filmi bir an önce bitirmek istedikçe İmamoğlu'nun huzuru kaçıyordu. Neden acaba? Yolun sonundaki o ışık üzerlerine doğru gelen bir trenin farı mıydı yoksa? Çünkü artık tutuklu sanıkların ezberlenmiş ifadeleri bitti. Sıra stüdyoya gelecek gerçek itirafçılarda. Korkunun ecele faydası yok ama algı yönetimine faydası çok. Baksanıza, Özgür Özel'den CHP'li hukukçulara kadar herkes ağız birliği etmişçesine aynı nakaratı söylüyor. İtirafçılar tel tel dökülüyor. Ne dökülmesi? Mahkeme salonunda hakim huzuruna çıkıp da tükürdüğünü yalayan tek bir gerçek itirafçı yok. Özel onlarca diyerek sayıyı abarta dursun, yapay zekaya sorsanız o bile 7 kişiyi zor sayıyor. Üstelik o isimlerin çoğu itirafçılıkları kabul görmeyen ve tutuklulukları devam eden, yani önce niyetlenip sonra vazgeçen tipler. Farklı olan tek isim Adem Soytekin'di, o da milim geri atmadı. Asıl bomba ne biliyor musunuz? Dışarıda adli tatil sonrasında mikrofon başına geçmek için sabırsızlanan tam 76 kişilik bir itirafçı ordusu bekliyor olması. Ve bu isimler etkin pişmanlıktan yararlanan öyle sıradan figürler değil. İddianameye göre İmamoğlu'nun organize suç örgütünün kilit isimleri. Mesela şu üç ismin fısıldayacakları bile bugüne kadar dinlediğimiz masarları yerle bir etmeye yeter.

adamı nasıl oluyor da devlet bankalarının kapısından onlarca milyarlık kredileri tereyağından kıl çeker gibi alabiliyor? Dahası finans dünyasının yanına bile yaklaşamadığı o batık şirketlere milyonlarca dolarlık teminat mektupları hangi gizli elin, kudretin yardımıyla ve nasıl bir büyüyle tanzim ediliyordu? Bu muazzam finansal illüzyonun asıl amacı neydi dersiniz? Tabii ki o meşhur İBB ihalelerine yasal olarak sızabilmek, oradan devasa işler kapabilmek. Ya da daha doğrusu belediyeye güya iş yapıyorum diye tonlarca hayali fatura kesip parayı sistemin çarkları arasında eritmek. Ali Nuhoğlu mahkeme salonunda bu 1 milyarlık kredi mucizelerini ve villaların altındaki derin pazarlıkları anlatırken İmamoğlu'nun yüz ifadesini gerçekten görmek isterdim. Acaba yine o meşhur "bana sormayın, hatırlamıyorum, haberim yok" nakaratına mı sığınacak? Hikaye sadece Ali Bey ile sınırlı kalsa iyi, Ertan Yıldız da var. İmamoğlu'nun Fatih Keleş ile birlikte birinci halkasında yer alan en kıymetli prensi. Yıldız, milyarların sisteme aktarıldığı o meşhur toprak döküm işinde Murat Gül İbrahimoğlu, İmamoğlu ortaklığının gizli kodlarını deşifre eden isim. Ya da benim köşede VIP Yakup diye kodladığım harita mühendisi Yakup Öner. Sistemin adeta kara kutusu. İstanbul burjuvazisiyle kurulan o elit ilişkileri, AVM gibi devasa rant projelerini ve Boğaziçi'nde hangi ünlü iş adamından kaç milyon dolar bağış adı altında para alındığını tek tek santim santim haritalandıran adam. Bunlara Ahmet Sarı'yı, eski İSKİ Genel Müdür Burak Korza'yı, Yusuf Yadoğlu'nu ve Aziz İhsan Aktaş'ı da ekleyin. Böyle çok sayıda isim var. Bugüne kadar adliyeden izlediğimiz sahneler sadece bir fragmandı. Asıl vizyona girecek filmi 76 itirafçının korosu eşliğinde de adli tatil sonrası hep birlikte patlamış mısırlarımızla izleyeceğiz. Sabah gazetesinde Mahmut Övür'ün 76 gerçek itirafçı konuşursa başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Abdülkadir Selvi'nin Erdoğan-Trump görüşmesinde beklenen sürpriz ne başlıklı makalesini sunuyorum.

Önceki gün Judy'nin zirvesindeydim. Nuh tufanından sonra Hazreti Nuh'un gemisine sığınanlarla birlikte kurtuluşa erdiğine inanılan Judy'nin Sefine bölgesindeydim. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la Judy de terörsüz Türkiye'yi konuşmuştuk. Judy'den dönüp ayağımın tozuyla NATO zirvesinin toplanacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gittim. Gazetecilikte böyle bir şey. Bir gün Judy'nin zirvesinde, öbür gün NATO zirvesinde. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gidince doğrudan basın merkezi olarak düzenlenen kütüphaneye geçtim. İlk işim kütüphanenin 6. katındaki basın merkezi oldu. Yerli ve yabancı basın mensupları çalışmalara başlamışlardı. Bir yandan canlı yayınlar yapılıyor, diğer taraftan söyleşiler ve haber koşturmacası. Zirve öncesine göre basın merkezi hareketliydi. Balkondan NATO zirvesinin yapılacağı sergi salonunu izledim. Yabancı basın yayın yaparken sağa dönüldüğünde Türk bayrağı, sola dönülünce ise cami arka fonda yer alıyordu. Yabancı bir gazeteci çok sade, çok etkileyici dedi. Sadece çalışma mekanları düzenlenmemiş, gazetecilerin ücretsiz olarak yemek yiyecekleri, kahve içecekleri salonlar da ayrılmıştı. Yabancı basına ilk gün döner ikram edildi. Yunanlı gazetecilerin de Türk dönerinden tatmalarını isterdim. Sadece basın merkezi olarak düşünülmemiş, aynı zamanda Türk misafirperverliğinden örnekler sergilenmiş. Ankaralı gazeteci olarak kendimi bir an ev sahibi gibi hissettim. Bir müfettiş edasıyla verilen hizmetleri kontrol ettim. Basın merkezine bir süre çalıştım. Giriş katına indim. Orada da ayrı bir yayın merkezi kurulmuştu. Yabancı basın daha çok 6. katı tercih etmişti. Giriş kat bizim televizyonlar tarafından aktif olarak kullanılıyordu. NATO standartlarının üstünde bir hazırlık yapılmış. İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ı tebrik ediyorum. Her şey dört dörtlük. Şimdiye kadar birçok uluslararası zirveyi izleyen gazetecilerle konuştum. Türkiye'nin verdiği hizmetleri

standart üstü olarak tanımladılar. Bir Türk gazeteci olarak bundan dolayı gururlandım. Özgür Özel yabancı basına yazı yazıp NATO ülkelerine Türkiye'yi şikayet edeceğine zirveyi izleyip gurur duysaydı daha iyi olurdu. NATO'nun yeniden yapılandırıldığı bir dönemde bu zirvenin Türkiye'de yapılması önemli. NATO Türkiye'ye hangi katkıyı yapacak diye soruyorlar. Bu soru artık anlamını yitirdi. Bundan sonraki sorunun adı Türkiye NATO'ya ne tür katkı yapacak olmalı? Amerika Birleşik Devletleri NATO'dan desteğini çektiği zaman Avrupa ne yapacağını bilmiyor. Bu yeni sürecin ilacı Türkiye olabilir. Çünkü Avrupa ne yapacağını bilmiyor. Şimdiye kadar bir çıkış planı oluşturamadılar. Çare Türkiye. Reçete Ankara'da yazılabilir. Çünkü savunma sanayinde yükselen tek güç Türkiye. Avrupa'nın Ukrayna'ya eski miğferlerini göndermekten başka yapabileceği bir şey yok. O nedenle çare Türkiye diyorum. NATO artık 77 yıl öncesinin konseptiyle devam edemez. NATO'ya yeni konsepti ancak Ankara sağlar. Türkiye bunu hem savunma sanayiyle hem diplomaside yükselen bir güç olarak sağlayabilir. Artık NATO'nun güney kanadının bekçisi Türkiye yok, o geride kaldı. Artık Orta Asya ve Orta Doğu ile güçlü ilişkileri olan merkez ülke Türkiye var. Türkiye'nin NATO'ya ihtiyacı olmaktan ziyade NATO'nun Türkiye'ye ihtiyacı var çünkü Türkiye yıldızının en parlak dönemini yaşıyor. Ben NATO zirvesinden ziyade Türkiye açısından Erdoğan-Trump görüşmesinin daha önemli olduğuna inanıyorum. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump arasında çok iyi bir uyum var. İki lider çok iyi anlaşıyor. Bir de bizim Amerika ile aramızda çok önemli dosyalar var. O nedenle bütün gözler Erdoğan-Trump görüşmesinde olacak. 1. Trump NATO zirvesine katılmayacaktım ancak Erdoğan davet ettiği için katılıyorum. O çok güçlü bir lider ve Erdoğan benim dostum diyerek bu görüşmeyi anlamlı hale getirdi. 2. Trump'ın Türkiye ziyareti öncesinde Halkbank sorunu çözüldü. 3. Kaan uçakları için gerekli olan motorların satışının önü açıldı. 4. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ifade ettiği gibi Trump, Katsa yaptırımlarının kaldırılması yönünde bir irade ortaya koyabilir. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump görüşmesinden hep sürpriz sonuçlar çıktı. Bu kez de bir sürpriz beklentisi oluştu. Bakalım bu görüşmenin sürprizi ne olacak? Bu konuda bir şeyler konuşuluyor ama ben sürprizi bozmayayım. En iyisi iki liderin yapacağı açıklamayı beklemek.

Hürriyet gazetesinde Abdülkadir Selvi'nin Erdoğan-Trump görüşmesinde beklenen sürpriz ne başlıklı makalesini sundum. Sırada Milliyet gazetesi var. Milliyet'te Zafer Şahin'in Netanyahu ile aynı düzlemde buluşmak başlıklı makalesini sunuyorum. Katil Netanyahu'nun Amerika ve NATO ülkelerine adeta yalvararak yaptığı Türkiye'ye F-35 ve savaş uçakları için motor vermeyin açıklamaları da olmasa Ankara'daki NATO zirvesinin dünya ve bizim için ne anlama geldiğinin farkında bile olmayacağız. Türkiye'nin 22 yıl sonra ikinci kez ev sahipliği yaptığı zirve zamanlama ve konjonktür itibariyle rutin bir NATO zirvesinden daha fazlası. Bu zirvede giderek bir yol ayrımına sürüklenen Amerika-Avrupa ilişkilerinin geleceği, Ukrayna Savaşı'nın akıbeti, Orta Doğu'daki gelişmeler, NATO'nun yeni stratejik yönelimi şekillenecek. Netanyahu bu zirvede Türkiye'nin ittifak içindeki ağırlığı ve vazgeçilmez konumuyla öne çıkacağının farkında. Ankara'nın güçlü savunma sanayiyle müttefiklerini etkileme ve yeni işbirliklerini geliştirme ihtimalinden fena halde rahatsız. En büyük kabusuysa Trump'ın Türkiye ve Erdoğan'a gösterdiği yakın ilginin bu zirveden sonra ortaya çıkması muhtemel somut sonuçları. Gel gör ki Netanyahu'nun gördüğünü bizim muhalefet ve anlı şanlı medyası bir türlü göremiyor. Zirve öncesinde NATO liderlerine kendi hükümetini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şikayet eden bir muhalefetimiz var. An itibariyle NATO liderlerine Erdoğan'dan rahatsız olduğunu ileten Netanyahu'yla aynı düzlemde buluşmuş durumdalar. Ne kadar hazin ve acınası bir durum. Çok yazık. Allah kimseyi tarih önünde Netanyahu ile aynı konumda buluşturmasın. Hata yapan bedelini öder. Dün öğle saatlerinde önüme düşen bir haber. AK Parti'de Afyonkarahisar Gebeciler Belediye Başkanı İsa Atay, AK Parti üyeliğinden istifa ederek partiyle yollarını ayırdı. Soruşturdum. Bu istifanın perde arkasında özel hayata dair bazı iddiaların olduğu bilgisine ulaştım. Anlaşılan AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı bu iddialar duyulur duyulmaz devreye girmiş ve belediye başkanını istifaya zorlamış. Doğru tavır budur. Siyasetçi attığı her adıma dikkat edecek. Siyasi partide hata yapanın biletini kesecek. Sahip çıkanlara örnek olsun. Milliyet gazetesinde Zafer Şahin'in Netanyahu ile aynı düzlemde buluşmak başlıklı makalesini sundum. Sırada Star gazetesi var. Star'da Nuh Albayrak'ın Suriye'deki Şii kurbanları içinde ağladınız mı? Başlıklı makalesini sunuyorum.

İran Şii lideri Ali Hamaney, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in göstere göstere gelen saldırılarının ilk gününde garip bir şekilde keklik gibi avlanmıştı. 4 aydır yapılmayan devrim muhafızlarının gövde gösterisi nihayet gerçekleştirildi. 28 Şubat'ta ABD ve İsrail saldırılarıyla başlayan savaşta Türkiye çok anlamlı bir tutum sergiledi. Zira öncelikle böyle bir çatışma yaşanmaması için yoğun çaba gösterdi, savaş boyunca da İran'a destek verdi. Aslında en az İsrail ve Amerika kadar Türkiye düşmanı olan İran bu tutumu asla hak etmiyordu. Üstelik İran topraklarından gelen ve bütün uyarılarımıza rağmen önlenmeyen tahrikler bizi de bu kirli savaşın kenarına getirdi. Karşılıklı tahriklerle başlatılan bu savaş bölgedeki İran enfeksiyonunu daha da azgınlaştırmıştır. Zira Hürmüz gücünü keşfeden İran yine bu savaş sayesinde Amerika üslerini bahane ederek enerji üslerine füze yağdırdığı körfez ülkelerine gözdağı vermiş ve bu endişe İran'ın emperyalist iştahını tekrar kapatmıştır. Petrol satışına yönelik ambargonun kaldırılması ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması gibi kazanımlar da Şii emperyalizmine can suyu olacak bonuslardır ki İran bu sonuçları rüyada bile göremezdi. Bu kazan kazan ortaklığından tabii ki gizli müttefik İsrail de karlı çıkmalıydı. Sadece birkaç İran füzesi sayesinde kazandıkları ve yeni katliamlar için bozdurup bozdurup harcayacakları mağduriyet hazinesinden bahsetmiyorum. Zira Ocak ayında devreye giren ateşkes antlaşması Netanyahu'yu çok fena köşeye sıkıştırmıştı. Gazze'de uluslararası denetim devreye girecekti ki İsrail için büyük felaket demekti. Üstelik bu heyette Türkiye'de yer alacaktı. Netanyahu resmen yanacaktı. İran işte tam burada imdada yetişti. Çünkü İsrail ile İran farklı görünen ama aynı köklerden beslenen kardeşlerdir. Gerçekten İran sayesinde Gazze'de unutulmuştu ateşkes anlaşması da. İsrail katilinin en azgın günlerindeki gibi bırakın gıda maddesini en acil tıbbi malzeme bile giremiyor ama kimse ilgilenmiyor, herkes İran'la meşgul. Gazze'deki cılız feryadı kimse duymuyor. Bu kadar da değil. Bakmayın İran'ın Lübnansız barış olmaz takiyelerine. 7 Ekim 2023'ten bu yana Büyük İsrail çıkışı başlatmak için fırsat kollayan İsrail, Güney Suriye'den sonraki en önemli hedefi olan Güney Lübnan'ı da yine İran sayesinde işgal etmiştir. 28 Şubat'tan bu yana İran'ı bırakın Lübnan'a bakın diye yırtınıyorum. Çünkü Lübnan üzerinden Doğu Akdeniz'e kadar uzanan hain emeller Türkiye'nin milli menfaatlerini hatta güvenliğini doğrudan ilgilendiriyor. Farkında mısınız son günlerde İsrail'in Yunanistan ve Rum kesimiyle birlikte Türkiye'yi boğma teşebbüslerini konuşuyoruz. Bunun bugünkü mesele olduğunu düşünmek ahmaklıktır. Çünkü bu şeytan üçgeni İran'a saldırı öncesinde hazırlanmış bir plandır. Türkiye'nin menfaatlerini savunmak sadece iktidarın meselesi değildir. Günümüzde asıl işgaller algılar üzerinden yapılmaktadır. Bu yüzden toplumun her kesiminin bu hain planları görmesi ve tavır alması gerekmektedir. Hele Türkiye'yi yönetmeye talip olanlar daha hassas davranmalıdır. Ancak öyle olmamıştır. Tam aksine bu savaş iktidar karşıtlığı için malzeme yapılmıştır. Bu nasıl bir milli görüştür ki Şii İrancı olmayı ve devrim muhafızlarının içimizdeki uzantısı gibi davranmayı marifet saymaktadırlar. Öte yandan yıllardır İran'ı Molla rejimi diye kendince aşağılayan Kemalistler bile şimdi İran propagandası yapmaktadır. Hasetçi iktidar muhterisleriyle İslam düşmanları bir kere daha aynı saflarda buluşmaktadır. Çok kullanışlı gerekçe de hazırdır. Emperyalist Amerika ve İsrail İran'a saldırmakta, siviller ve çocuklar yok olmaktadır. Elbette hiçbir ülkede siviller ölmesin ama bu İrancılar Şii katillerin Suriye'de yaptığı vahşi katliamlara da bir şey söylesin. Sırf Müslüman olduğu için bu hıyanete duçar olan masumların vebali bu katliamlar için fetva veren Ali Hamaney'e gözyaşı dökenlerin boynundadır. Şii İran'ın Sünni düşmanlığı Yahudi İsrail'in Müslüman düşmanlığından asla az değildir. Bu gerçekleri dile getirmek mezhepçilik falan değildir. Peygamber Efendimizin zevce-i tahiratına ve eshabına küfür ve hakareti ibadet sayan bu sapıklığın mezheple ne ilgisi olabilir?

Star gazetesinde Nuh Albayrak'ın Suriye'deki Şii kurbanları içinde ağladınız mı? Başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam gazetesi var. Akşamda Turgay Güler'in daha çok komedyen bulup daha çok küfrettirin başlıklı makalesini sunuyorum. Kimse kutsallara küfretmesin demenin nesi kötü? Herkesten herkese saygı beklemenin nesi kötü? Dine, peygambere, ırka, dile, kitaba sövmenin nesi iyi? Bravo, çok güzel sövüyorsun diyerek alkışlamanın nesi iyi? Toplumu germenin, kutuplaştırmanın, milleti birbirine düşman etmenin nesi iyi? Şu her gösterisinde Alevi olduğunu vurgulayıp Kur'an'a, peygambere, örtürülere hakaret eden Alevi komedyeni savunmak akıl tutulması değil de nedir? Bu rezilliği özgürlük parantezi içinde savunmak gaflet değil de nedir? Senin kutsalına küfredilirken kıyameti koparıp başkasının kutsalına küfredildiğinde mizah bu demenin izahı nedir? Son olarak İzmir'de bir sahilde sırf başörtülü olduğu için küfür ve hakaretlere maruz kalıp kovulan kadının hakkı hukuku ne olacak? Hadi siz kulak verin, ben de tüm bu sorulara cevap vereyim. AK Parti'ye oy veren milyonlarca seçmen üzerinde 25 yıldır iktidardayız ama şu CHP faşizminden hala kurtulamadık duygusunu pekiştirirdiniz. Bu da Allah muhafaza şu CHP bir de iktidara gelse endişesini güncellediniz. AK Parti'ye şu veya bu sebeple kırgın olan, bu nedenle sandığa gitmeyen yahut alternatif gördüğü partilere meyledenleri yeniden AK Parti çatısı altında toplamış oldunuz. Sonra seçim zamanı muhafazakarların yahut dindarların oyuna talip olmak için atacağınız taklalar hiçbir işe yaramayacak. Yine seçim zamanı evet biz dindarlara ayıp ettik, helallik istiyoruz dediğinizde bu kez haram olsun diye bağıranları göreceksiniz. Ne lüzumu var yahu? Bu tür konularda mizah olmaz, arkadaş haddini aşmış de gitsin bitsin. Gör bu hakikati, kabul et. Ne yani, kutsallara sövdüğü için tutuklanan bu komedyenden CHP'ye iktidar mı çıkaracaksınız? Ben ne olacağını söyleyeyim mi size? İlk seçimde yine kaybedecekler. Konu buraya geldiğinde bugün sırtını sıvazlayıp gaz verdikleri o komedyen için Tayyip Erdoğan'ın adamıydı, bilerek küfrettirildi diyecekler, kurgu diyecekler, kontrollü diyecekler. Vah ki vah. Akşam gazetesinde Turgay Güler'in daha çok komedyen bulup daha çok küfrettirin başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Akit gazetesi var. Yeni Akit'te Ali Karahasanoğlu'nun Tuncay Yılmaz her şeyi anlattı ama pişkinlikten taviz yok başlıklı makalesini sunuyorum. İBB yolsuzluk davasında İmamoğlu AŞ şirket müdürü Tuncay Yılmaz'a geldi ifade sırası. Savunması çok komik. Komedyen olduğunu iddia eden Deniz Göktaş'ı dinleyeceğinize Tuncay Yılmaz'ı dinleyin, çok daha fazla gülersiniz. Diyor ki şirket müdürü Tuncay Yılmaz. CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınmasında binanın alım sürecinde yer almadım. Yalnızca Fatih Kereş'in talebi üzerine içinde para bulunan bir çantayı belirtilen adrese götürdüm. Mahkeme başkanı mahkemedeki savcı nezaketen sormuyor. Fatih Kereş senin neyin oluyor? Tuncay da meydanı bulmuş, sallıyor da sallıyor. Hani Fatih yerine Ekrem dese, Kereş yerine İmamoğlu dese tutturacak da boş atıp dolu tutturmaya çalışıyor. Fatih Kereş, Ekrem İmamoğlu'nun Spor AŞ'ye genel müdür yaptığı belediye görevlisi. Tuncay Yılmaz, Ekrem İmamoğlu'nun aile şirketinin müdürü. Satın alınacak binaysa CHP'ye il merkezi olacak. Hadi bakalım,
Murat Ağrel mi bu yolsuzluğu izah eder, yoksa diğer CHP yetkililerine bol bol giden gazeteciler mi? Hadi arkadaşlar bir gayret anlatın da öğrenelim. Ama Deniz Göktaş'ın gerisinde kalırsanız olmaz. Hadi görelim sizi. Tuncay Yılmaz devam ediyor. Paranın kaynağına ilişkin herhangi bir bilgi sahibi değilim. Benim o iş yerinde bulunmamın tek sebep para transferidir. Ne anlıyorsunuz bu açıklamadan? Türkiye'de para transferlerinden sorumlu devlet bakanı Tuncay Yılmaz'mış. Nerede bir para transferi varsa Tuncay Yılmaz oradaymış. Başka bir izahı var mı bunun? Götürdüğün paranın kime ait olduğunu bilmiyorsun. Para öyle 3 bin lira 5 bin lira değil, milyonlarca para. Abi bu parayı üzerimde yakalatırsam izah edemem. Siz kaynağını söyleyin sonra taşıyayım demiyor. Para transferi deyince hakimin aa Tuncay Bey demek ki para transferiyle görevliymiş. Bak sen yanlış adamı sorguluyoruz galiba diyeceğini sanıp kendinden emin bir şekilde benim kurultayla da ilgim yok diyor. Tamam Tuncay, kurultayla ilgin yok. Ama şu koca valiz içindeki paranın nereden gelip nereye gittiğini bir açıklayıver. Sen özel şirkette müdürsün. O şirketin bir alımı söz konusu değil. Kendi ailene bir taşınmaz alıyor değilsin. Ama parayı alıp gidiyorsun. Sonrasına da ben bakmam diyor. Bilmiyorum ile konuyu kapatacağını sanıyorsun. Hey CHP'nin fonladığı diye isimlerini saydığımız için 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açan Murat Ağreller. Hey Amerika'nın sesinde çalışıp beni kimse fonlayamaz diyen Yıldız Hanımlar. Hadi bir gayret. Tuncay Bey anlatamadı olayları. Şöyle Tuncay Yılmaz'ı sakallı bir iş adamıyla gözünüzde canlandırın, saydırın şuna. Biz de sizden kopya çekip çok daha nazini, çok daha terbiyelisini alalım köşemize. Ne yaptık şimdi? Tuncay Yılmaz kendisiyle şirketiyle hiç alakası olmayan bir taşınmaz alımında kimin verdiği belli olmayan milyonlarca lirayı Beylikdüzü'nde kim olduğunu bilmediği birisinden alıp kimin yeri olmadığını bilmediği Mecidiyeköy'deki bir adrese götürdü. Yanlış anlamayın, azıcık oturdu ve oradan ayrıldı. E şimdi bunun için Tuncay Yılmaz'ı 16 ay cezaevinde tutmak hak mıdır? Söyle Adalet Partisi eski genel başkanı Temel Karamollaoğlu. Sen söyle, avukat kimliğinle Saadet Partisi milletvekili Bülent Kaya. Sen söyle. Ve Tuncay Yılmaz asrın davasında asrın savunmasını yapıyor. İddianameyi hazırlayan savcılar benim her iki belediye ile de bir irtibatımı kuramadıklarından bana doğrudan İmamoğlu'na bağlı bir üyelik uydurmuşlar. Buraya kadar işi gırgır alıyorduk ama sabrım artık tükendi. Ve utanmaz adam, iki belediye ile de ilgin yoksa kaynağı belirsiz bir valiz dolusu parayı ne diye Beylikdüzü'nden aldın Mecidiyeköy'e götürdün? Sen ne hokkabaz adamsın. Fatih Keleş senin amirin mi ki o istedi diye para taşımacılığı yapıyorsun? Sana ne CHP'ye alınacak il binasından? Senin İmamoğlu AŞ'yi ne ilgilendiriyor ki valiz dolusu parayı taşıyorsun? Ama adamda utanma yok. Daha doğrusu avukatları bilmiyorum diye söyle, seni sıkıştırmazlar, sen de kurtulursun diye kendisini yanıltmış olmalılar ki o da bilmiyorum diyerek kurtulacağını sanıyor. İddianameyi hazırlayan sayın savcılar benim her iki belediye ile de bu irtibatımı kuramadıklarından belediye çerçevesindeki örgüt yapılanmasına beni dahil edememişler. Doğrudan sayın Ekrem İmamoğlu'na bağlı bir üyelik uydurmuşlardı diye savunmasına devam ediyor. Hiç demiyor ki valiz dolusu parayı taşıyorum. Ne kimden aldığımı, ne kime götürdüğümü, ne de niye götürdüğümü açıklayamıyorum. Bundan daha kesin nasıl bir örgüt üyeliği ispatı olsun? Sonrasında Murat Ongur'u taklit ediyor Tuncay Bey. Murat Bey de diyordu ya, kiracı olduğum için dava açıldı. Tuncay Bey de diyor ki iddianamede yer almamın tek sebebi İmamoğlu İnşaat'ın genel müdürü olmam. Yetmiyor mu Tuncay? Binlerce yıl hapis cezası istenen bir örgüt elebaşısının şirketinde çalışıyor olman, milyonlarca lira dolu valizi kimden aldığını açıklayamadan taşıman, kime verdiğini bilmediğini söyleyerek teslim etmen suçun için yetmiyor mu? Ve açık açık Bodrum'daki yolsuzluğu da her gün tekrarlayan pişkin bir sabıkalı gibi anlatıyor Tuncay Yılmaz. Ekrem Bey bana Bodrum'da üzerinde bir ev bulunan arsa ilanını verdi. Burayla ilgilenmemi, araştırma yapmamı istedi. Satıcı şirketin sahibi paranın bir kısmını elden almak istediğini söyledi. Yeri çok beğendiğimiz için satıcının bu teklifini kabul ettik. Paranın bir kısmını şahsın muhasebecisi ofisinde elden kendisine teslim ettik.
bir kısmını da banka havalesi yoluyla şahsın hesabına havale ettik. Haricen ödenen miktar da ne kadar biliyor musunuz? 1 milyon avro. Tapuda 500 bin avro, hariçten 1 milyon avro. Çüş derler adama. Ama adamlarda utanma yok. Pişkin pişkin hem vergi kaçırdıklarını anlatıyorlar, hem kaynağı belirsiz bir parayla ödeme yaptıklarını söylüyorlar. Örgüt üyeliğini her şeyi itiraf ediyorlar ama. Ben suçsuzum diyebiliyorlar. Avukatını da dinleyin, biraz daha gülelim. Müvekkilim hakkında hiçbir delil yok. Gizli tanık ifadeleriyle tutuklandı. Üstad, adam kendisi bas bas bağırarak anlatıyor işte. Daha ne gizli tanığı, ne delili.

Yeni Akit gazetesinde Ali Kara Hasanoğlu'nun Tuncay Yılmaz her şeyi anlattı ama pişkinlikten taviz yok başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırladı. Teknik yapımda Hüseyin Selim Kaya görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 12, Sure, Hud Suresi 89-123. Ayetler, Yusuf Suresi 1-14. Ayetler, Sayfa 231-235.

0: merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Yücel Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz.
1: Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. Tövbe kabul edilir. Resulullah buyurdu: vardır ki bazı kullar günahı sebebiyle cenneti kazanırlar. Nasıl olur denildi. Buyurdu ki: günaha tövbe istiğfar edip unutmaz onu daha. Öyle pişman olur ki şeytan da hayret eder ve keşke bu günaha sokmasaydım onu der. Allah bir peygambere buyurdu: git müjde ver, mümini affederim tövbe ederse eğer. Bir veli buyurdu ki: tövbe edip yatınız, ertesi güne dahi tövbeyle başlayınız. İsrailoğulları zamanında bir kişi vardı ki fasık olup günah idi her işi. Fakat günün birinde oldu nadim ve pişman, tövbe etmek istedi bütün günahlarından. Velakin düşündü ki pek fazladır günahım. Acaba tövbe etsem affeder mi Allah'ım? Bunu öğrenmek için acele bir alime gidip dedi: cevap ver benim şu sualime. 99 kişiyi öldürmüş bir adamım. Eğer tövbe edersem affeder mi Allah'ım? Hayır etmez deyince öldürdü onu dahi. 100 oldu böylelikle onun öldürdükleri. Gitti başka alime anlattı bu durumu. 100 kişiyi öldürdüm. Tövbem kabul olur mu? Dedi: olur, velakin terk et sen bu diyarı. Filan köye hicret et, iyidir insanları. Tövbe edip o köye giderken fakat bu zat, ömrü nihayet bulup o yolda etti vefat. Azap melekleriyle rahmet melaikesi ruhunu götürmeye oraya geldi hepsi. Velakin bu hususta eylediler ihtilaf. Bu mevta bize ait diyordu iki taraf. Hak Teâlâ buyurdu: tartışmayı bırakın. Ölçün iki tarafı nereye daha yakın. İyi köye bir karış yakın bulunca onu, rahmet melaikesi aldı onun ruhunu. Lakin halis tövbenin vardır ki işareti, pişmanlık ateşiyle kavrulur, yanar içi. Ne kadar çok olursa pişmanlığı kişinin, öyle çok tesir eder affa kavuşmak için. Günahlar sebebiyle kalpteki siyah izler, pişmanlık ateşiyle ancak temizlenirler. Resulullah buyurdu: tövbekârlarla otur. Çünkü o kimselerin kalpleri ince olur. Bir gönül ne kadar çok temiz ve safsa eğer, o kişi günahlardan o kadar nefret eder. Vaktiyle bir peygamber, günahkar bir kişinin isteğiyle Allah'a yalvardı affı için. Ona vahiy geldi ki, yerde ve göktekiler, o kulun affı için şefaat etse eğer, affetmem o kimsenin günahını ben asla. Zira pişman olmuyor günahına ihlasla. Günahlar ayrılsa da büyük küçük diyerek, günahların hepsi de aslında büyüktür pek. Zira düşünmeli ki günah ile o insan kime karşı gelmiştir, kime etmiştir isyan? Madem ki Halık'ına isyan etti o kimse, günahın küçüğü de büyüktür öyleyse.
0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: İslam alimlerinden ve Evliya Ekanım'dan olan Seyyid Sıbkatullah İzani Kudüs-i Suruf buyuruyorlar ki, bidatların hepsi karanlıktır. Onlarda güzellik yoktur. Bizim yolumuzun üstünlüğü bidat karışmamış olmasıdır. Ortadan kalkan her yol bidat yüzünden kalkmıştır. Farzlarla yetinip bidatlerden kaçınan kimse, bir bidat işleyip birçok taatlar yapıp hal ve mevacide kavuşandan elbette üstündür buyuruyor Seyyid Sıbkatullah İzani rahmetullahi aleyh.
0: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
3: İyi günler efendim.
0: Buyurunuz.
3: Osman Ünlü hocamdan düğün yapacağım çocuğum için bir dua alabilir miyim efendim?
4: Allah Teala kolaylık versin, hayırlı neticeler ihsan etsin, evlenecek eşlerin arasına muhabbet ihsan etsin, hayırlı kimselerle karşılaştırsın, ahirden fitnelerinden de muhafaza buyursun inşallah.
3: Hocam Allah razı olsun, tamam. Ellerini öperim. Hocam kafam çok karışık, 4 tane sorun var. Yani biraz da karışık kafam, bulanımdayım da. Efendim, birinci sorum, muhtaç olmak insana neyi hatırlatıyor? Yani maddi ve beden olarak muhtaç olmak. İkinci sorum.
4: Evet efendim.
3: İkinci sorum. Mesela radyo dinlerken, televizyon dinlerken ezan okunuyor. O anda bizim hanım yok evden ölü çıkarmış bilmem ne, hücum ediyor, kapatıyor. Yani bu yanlış mı doğru mu? Benim kafam Allah bullak, yani edemedim, akıl edemedim. Ne diyeceğimi de bilemiyorum. Üçüncü sorum hocam. Yemin ederken mesela yemin ediyoruz. Ya işte günahım benim boynuma diyorum. Ya bu yanlış mı? Çok büyük günah mı? Yani onu terk etmek istiyorum. Onun bir açıklamasını istiyorum. Dördüncü sorum da hocam. Mesela örneğin sizi dinlerken veya dini bir programı dinlerken hemen hanım oradan saldırıyor. Müftü mü olacaksın? Hoca mı olacaksın? Hemen kapatıyor. Ben de diyorum ki seninle Allah baş etsin. Ben baş edemiyorum. Yani bunda ben günaha mı girdim? Ne yaptım? Onu bir açıklar mısınız?
4: Peki efendim.
3: Çok teşekkür ederim.
4: Peki efendim.
3: Allah hepinizden razı olsun.
4: Amin efendim.
0: Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz, hayırlı günler.
5: Hayırlı günler.
0: Buyurunuz efendim.
5: Öncelikle hocamdan ben de dua istiyorum. Çok büyük bir sıkıntı içindeyim. Eşimin bir takıntısı vardı.
4: Rabbim sıkıntılarınızı hayra tebdil etsin. Onlara ferahlık versin. Ahir zaman fitnelerinden sizleri de sevdiklerinizden muhafaza eylesin inşallah.
5: Allah razı olsun hocam. Eşimde büyü takıntısı vardı. Aslında vesvese gibi bir şeydi artık. Ben buna inanmadım diye. Beni bir şekilde gözden çıkardı. Sonra da bana zina iftirasında bulundu. Bunun şeyi nasıl olur acaba? Hani bana böyle bir iftira attığı için. Ve şu an mahkemeliyiz. Ben de böyle bir şey olmadığını ispatladığım için tazminat talep ettim. Bunu almam da haram olur mu acaba? Bunu öğrenmek istiyorum.
4: Peki efendim.
5: Teşekkür
0: Peki,
5: ediyorum.
0: Peki, teşekkürler.
5: Günler diliyorum.
0: Hayırlı günler. Buyurunuz hocam.
4: Efendim. İlk dinleyicimiz. Bedene muhtaç olmak insana neyi hatırlatır diye dinleyicimizin bir suali var. Şimdi kitaplarda bir ifade geçiyor. İhtiyaçsızlık azgınlık getirir. İhtiyaçsızlık azgınlık getirir. Onun en canlı misali şu anda yeryüzünde açık, net bir şekilde görülüyor. Akıllı da, ahmak da, herkes görüyor ve anlıyor. Ahmaklar bile anlıyordur. Fakat ben çocukken hep duyardım babaannemler kuşağından. Dua ederlerken, ya Rabbi azdıran zenginlikten ve azdıran fakirlikten sana sığınırım.
2: Ben zaman çocukken düşünürdüm ya, zenginlik tamam param pulum var falan insanı azdırır da param pulun yok yani fakirlik nasıl azdırır? Sonra büyüyünce kitaplarda gördüm bu ifade geçiyor ama izahı var. Mesela Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh neşrettiği yayınladığı kitaplarda mektubat tercümelerinde orada geçiyor. Adam muhtaç kalınca işte Mustafa Toguz'un bu kadar çiftliği var senin niye yok? Ahmet bilmem neyin bu kadar arabası var senin niye yok? O genel müdür oldu sen niye olamadın? Tamam bunları sorguluyor ondan sonra dönüyor. Ya Rabbi bunlara bunu verdin de bana niye vermedin deyiveriyor. Yani önce böyle böyle başlıyor. Nefis tuzaklarını hazırlıyor. Ondan sonra dönüyor. Onlara verdin de benim onlardan ne eksiğim vardı? Bana niye aynı şekilde mal mülk vermedin? Beni niye genel müdür yapmadın? Ben bilmem ne yapmadım falan filan başlıyor. Ve Allah-u Teala sorgulamaya aşağıda Allah-u Teala korusun. E o zaman okuyunca dedim ben de dua edeyim şimdi ya Rabbi azdıran zenginlikten mi azdıran fakirlikten sana sığınırım.
6: Saptıran fakirlikten diyor bazı yerlerde de. O da uygun. Böyle sapıyorsun yani.
2: Tabii işte. Böyle sapıyorsun abi. Yoldan aynı şekilde yani. Çıkıyorsun. Makas değiştiriyorsun yani. Zaten bir anlık mesele. Makas değiştirdim gidiyor. Şimdi ama bir de madalyonun öbür tarafı var. İmam-ı Rabbani Kutsal Sözleri açıklarken buyuruyorlar ki muhtaç olduğunu hisseden bir kimse yani acizliğini hisseden bir kimse Allah-u Teala'ya yaklaşır buyuruyor. Ama bunu elde edebilmek için hakiki bir rehber şart. Ne demek hakiki bir rehber? Piyasada çok şeyh var, hoca var bunlar.
6: Turist rehberleri var.
2: Turist rehberleri. elini sallasan 50 tane diyorlar ya. Yani zamanımızda bu din kitaplarında yazılan o rehberlerden Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri'nin buyurduğu gibi naklediyoruz. Yok gibidir. Gibi, yok gibi. Yani.
6: Ne yapacağız o zaman?
2: Çok çok az. Ha. Allah-u Teala kulunu boş bırakmıyor ki. Allah-u Teala rahmet eylesin büyüklerden. Emel abiler de bize işte Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh damadıydı. Aynı zamanda Hüseyin Hilmi Efendi de talebesi Kureyli'de. Hep Emel abiler hocamız diye anlatır. Bizim de hocamız Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hocamızdan duyduklarını gördüklerini yani İhlasta şu veya bu şekilde veyahut da ihlasla münasebeti olanlar dahil olmak üzere Emel abi her şartta her ortamda muhakkak büyüklerin sözünü uygun zaman dilimleri içerisinde uygun halde söylerdi. O kadar anlattı işte bitmeye sebebiyet vermedi. Niye? Çünkü karşıdakini de o ortamı da çok iyi biliyor. Hani şimdi diyor ya biz WhatsApp'tan emir bağırıp yapacağız falan. Ya karşındakini bilmiyorsun, şartları bilmiyorsun. Neyi yapacaksın falan. Fitneye sebebiyet vereceksin. Hep anlatırdı. Emel abiler hep anlatır. Biz de Emel abilerden aynı şekilde bunu yakinen gördük. Yakinen gördük, inandık. Şimdi
6: Emel abi de yok.
2: Yok, Emel abi bir şey söylüyordu. Bir şey naklediyordu. Esas onu uzattım buraya kadar. Emel abi de biliyordu. Çünkü kıyamete doğru bunlar yok gibi oluyorlar. Bulmak da zor. Ama sahteleri çok. Sarıklısı var, sakallısı var, akademik kariyerlisi var. Ondan sonra bilmem ablası var, hoca ablalar var, hoca teyzeler var, hoca abiler var, hoca bilmem işte efendiler var falan filan. Oho, herkes ahkam kesiyor, hüküm bildiriyor. Böyle bir zamandayız. Bu kadar karma karışık zaman dilimi içerisinde neyi bulacaksın? Neyi aynı şekilde kimi rehber edineceksin? Adam ona bakıyor, buna bakıyor. Ben diyor ben kendimin rehberiyim diye veriyorum da sana, değil mi? Zamanımızda olan hadise bu. Onun için de Emel abiler üzerine basa basa bu asr müşrik emri tanımen sertebi diye bunu açık açık anlatırlar. Kapalı da değil yani. Yani ev ortamında anlatmadılar bunu. Hilas Holding'in o VIP salonunda söylüyorlardı bunu. Ondan sonra gazetenin toplantılarında, TGRT'nin toplantılarında hep anlatıyorlardı bunu. Dolayısıyla bu zamanda rehber arayan açsın Tamil Mesaide bildiği kitabını orada imani konular nasıl inanılacaksa önce iman anlatılıyor. Bütün Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarında önce iman, itikat anlatılıyor. Ondan sonra fıkıh bilgileri, tasavvuf bilgileri, muamelat, münakaat, bunların hepsi. Zaten kitabın ön sözünde buyuruyor ki, buyuruyorlar ki Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh, bu kitabı dikkatli bir şekilde okuyup anlayan kimse alim olur. Öğrendiklerini de tatbik ederse evliya olur. Biz ne olmak istiyorduk? Alim ve evliya. Ahsan'ın formülü. Efendim bunun daha kolayı var mı? Var. Bir gün böyle Mustafa Dokuz'dan randevu alın. Mustafa Dokuz'un elinde gerçi bizi de göstermiyor. Sihirli bir değnek var diye dedikodusu var. Gelene ne olmak istiyor? Mürşidi Kamil. O da var mıydı?
6: Var da değnek değil. Parmağımı
2: ha parmağı. Ya böyle bir şey yok. Ya vatandaşa bakıyorsun şu anda. Bunun diyor daha kolay yok. Yok. İşte böyle durumlarda biri Emen abinin o sözü hatırıma geliyor. Cağlon'da buymuşlardı. İlim öğrenmenin sıkıntısına, meşakkatine, zahmetine katlanmayan ömür boyu cehaletin zilletini yudumlamak mecburiyetinde kalır. Kalıyor. Değişmiyor bu. Kalıyor. Efendim işte bu da ben ilk defa duydum. Ya arkadaş niye ilk defa duydun? Önünde tam ilmihal saatte bir kitabı yok mu? Okusana onu. Ben anlamıyorum. Okumak istemiyorsun. Nefsin istemiyor. Sıkıntıya gelmek istemiyorsun. Peki burada bu kadar sıkıntıya gelmiyorsun.

0: komutan şeyde falan. Bir gün Emir abiye demiş ki git namazını kıl. İbadetle git ibadetini yap demiş. Emir abi anlatmıştı. Demiş ki benim demiş hani görüyordu onlar dedi benim namaz kıldığımı. Nereden anladın demiş hani benim ibadet vaktim geldiğini falan. Senin ibadet vaktin gelince demiş yüzün rengi değişiyor. Bakışların değişiyor. Ben kaç defa seni böyle aynı şekilde gözetledim. İşte o yaptığın ibadet adı neyse diyor işte namaz. O geldiği zaman demiş sen demiş dünyayı unutuyorsun. Bir an önce o ibadetimi yerine getireyim falan diye. Ya şimdi kafir bunu gözlemliyor tamam mı? Ha diyeceksiniz bu misal niye anlattın? Emir abi laf olsun diye mi anlattın Mustafa Bey bunu? Ya namaz vakti geldi. Kılarız ya. Hallederiz ya. Aa daha vakit çok ya. Ya şu lafın işte belini kıralım bir iki dakika. Sen de aynı şekilde ama başarısın. Biliyoruz işte namaz
1: dur bir lafımız ya. Bitsin yani.
0: Lafımız bitsin. Aa şurada dizi var. Şu haberler bitiversin ya. Arkadaş otur bir sorgula. Emir abi ne anlatıyor? O gayrimüslim adam Emir abi de ne görüyor? Ve bunu söylüyor. Sen de diyorsun ki ben Emir abi çok seviyorum. Seviyorsa sevdiğini ispat et. Bir arkadaş vardı. Allah rahmet eylesin. Asker kökenliydi kendisi vefat etti. Dedi ki şeyin işte Türkiye Gazetesi Mehmet Ağa'da tesisler vardı Fatih'te. O Mehmet Ağa tesisinde Mehmet Ağa camisinin dibinde bina vardı. Orada dedi bu işte kitapları falan İngilizceye tercüme ediyor falan büyük bir oda vermişler falan. Oraya da işte oradaki tesislerin başına bir arkadaş tayin ediliyor fakat yani oranın müdürü olacak şahsın şeyi yok. Söyleyebilir odası yok. Kimse girdiği odada çıkmak istemiyor. Benim odada büyüktü diyor falan oturduk diye geniş geniş falan böyle böyle. Geldiler diyor bana beni buradan mübareklerden başka yani hocamızdan başka kimse çıkartamaz dedim diyor. Resti çektim diyor. Kendisi de böyle hoş bir anlatım vardı falan. Ondan sonra neyse diyor bir gün diyor akşam üstüne doğru baktım diyor. Emir abi pat diye diyor benim odaya geldi diyor. Emir abi ondan sonra diyor neyse ayağa kalktım diyor. Emir abi benimle güreşiyor yatıyoruz kalkıyoruz falan filan. En sonunda diyor Emir abi beni yattı. Sen demiş Emir abi seviyor musun demiş. Seviyorum efendim dedim diyor. İspat et demiş. Ana o zaman jeton düştü. Tamam efendim odadan çıkıyorum. Odayı boşaldı. Madem Emir abi seviyor. İspat et diyor.
1: İspat. Sevdiğinin gereğini yap.
0: Sevdiğinin gereğini yap. Efendim Allah-u Teala'yı çok seviyorum. O zaman seviyorsan arkadaş sevdiğin gereğini yap. Değil mi?
1: Evet.
0: Vakit girdi hemen kalk namazını kıl. Çünkü İslam Ala kitabından niye Hüseyin İlmi Efendi ısrarla rahmetullahi aleyh kitap okuyun orada yazıyor. Açık açık uzun uzun bildirmişler İslam Ala kitabı. Sadece belirti de var. Vakit girer girmez. İlk vaktinde kılınan namazı Allah-u Teala kabul eder. Son vaktine bırakarak kılınanlar da affeder diye. Arkadaşın işin gücün yok. Hani doktor değilsin ki ondan sonra ne bileyim bir acil bir toplantı vardır. O toplantıda bulunman şart.
1: Ameliyattasındır.
0: Veya da yani bir zaruri, meşakkatli bir engelin var. Öyle bir şey yok. Evdesin. Niye aynı şekilde yapmıyorsun peki? Ya Allah-u Teala rahmet edersin Emir abilerden. Yani biz Cağaloğlu'ndayken de oradaki hani kiralık o binaların bile merdiven altları bile olmuş olsa tamam mı? Ya hepsinde mescit vardı Mustafa Bey ya. Burada da aynı şekilde. Hatta burada B1'de bir çok geniş bir yeri falan. O da vefat etti ya. Sakıp Sabancı geliyor. Gezdiriyor binayı falan. Orayı görünce burası ne diyor? Mescit diyor. Bir bakıyor ki ona bu kadar yeri mi diyor. Bu kadar yeri. Adamın aklı gidiyor. O kadar yerin mescide ayrılması. Ya Emir abi kadın için erkeği için aynı şekilde o şartların hepsini yerleştirmiş. Yarın mahşer günü Emir abi Allah-u Teala soracak ben yaptım. Biz de şahitiz yaptık. Gel bakalım Osman Ölü gel bakalım Mustafa Töküz sen ne yaptın?
1: Sen ne yaptın?
0: Sen ne yaptın?
1: Peki efendim ikinci bölümde devam edeceğiz.

0: Bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Müslüman kimseyi incitmez. Allahü Teala'nın peygamberleri vasıtasıyla gönderdiklerine ve Muhammed Aleyhisselam'a iman edip Allahü Teala'nın emirlerini yerine getiren, yasaklarından kaçan kimseye Müslüman denir. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri, Müslüman temiz toprağa benzer. Temiz toprağa her şey atılır, ezilip hakaret görür. Lakin ondan hep güzel, temiz, faydalı şeyler çıkar buyurmuştur. İyi bir Müslüman dinine, anasına, babasına, hocasına, amirine, büyüklerine son derece saygılıdır. Lüzumsuz şeylerle uğraşmaz. Faydalı şeylerle meşgul olur. Vaktini boş geçirmez. İbadetlerini vaktinde ve tam yapar. Allahü Teala'ya olan şükran borcunu öder. İbadetini yalnız laf olsun veya yasak ortadan kalksın diye değil, büyük bir arzu, istek ve sevgiyle yapar. İbrahim Havas Hazretleri, bir Müslüman Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına ne kadar dikkat edip tatbik ediyorsa Allahü Teala da onu o miktarda aziz eder. Diğer Müslümanların kalbine de onun sevgisini verir buyurmuştur. Müslüman vakurdur, kibardır, son derece mütevazı yani alçak gönüllüdür. Kendisine başvuran herkesi dinler ve imkan buldukça da yardım eder. Çünkü Peygamber Efendimiz insanlara merhamet edene Allahü Teala merhamet eder buyurmuşlardır. Başkasının hakkına riayet etmek de ibadettir. Başkalarına fenalık edenleri ve üzerinde başkasının hakkı bulunanları, hak sahipleri affetmedikçe Allahü Teala asla affetmez. Seyyid Ahmet Rıfai Hazretlerine iyi bir Müslüman nasıl olmalıdır diye sorulunca cevaben buyurdu ki: "Salih iyi bir Müslüman Allahü Teala'nın hükmüne boyun eğer. Gelen şiddet ve belalara sabreder. Aza kanaat eder. Allahü Teala'dan başkasından korkmaz ve ondan başka kimseden bir şey beklemez. İnsana yüksek makamları veren, aşağı düşüren, aziz ve zelil edenin Allahü Teala olduğunu bilir. Salih Müslüman, Peygamber Efendimizin sünnet-i seniyyesine tam uyar. Böyle olanların korkusu son nefes içindir. Onlar az konuşur, öfkelerini tutar ve şehvetlerini yenerler. Nefislerinin arzularını yapmazlar. Allahü Teala'yı unutturacak bütün engelleri ortadan kaldırarak hep onunla beraber olmaya bakarlar. Böylece nefislerini alçaltıp ruhlarını yükseltirler. Saadete kavuşmak nefsin rızasını terk edip Allahü Teala'nın rızasına koşmakla mümkündür. Çünkü kadere razı olmak, Allahü Teala'nın hükmüne boyun eğmek nefsin isteklerine zıttır. Allahü Teala'nın kaderine inanan bir Müslüman dünyada daima huzur içindedir. Çünkü bir Müslüman şuna inanmıştır: kendisine gelen hayır ve şer Allahü Teala'dandır. Allahü Teala'nın takdiridir. Allahü Teala'dan gelen her şeyin kendisi için iyi olduğunu, fena zannettiği şeyin sonunun iyi olacağını düşünür ve böylelikle iç rahatlığını bozmaz. Felaketlere de kolaylıkla göğüs gerer. İşte böyle bir insan Allahü Teala'nın sevgili kuludur. Bu suretle o insan ahiret saadetine de ulaşmış olur. İyi bir Müslüman iyilik yapmak veya sadaka vermek isterse bunu gizli olarak ve iyilik yaptığı veya sadaka verdiği insanın kalbini kırmadan, onu incitmeden, yaptığı iyiliği başına kakmadan yapar. Kısaca iyi bir Müslüman bütün iyi huylara sahip, vakarlı, seciyeli, bedenen ve ruhen tertemiz, her türlü itimada layık, mükemmel bir insandır. Netice olarak Müslüman iyi insan, aklı başında kimse demek olup hem kendine hem de başkalarına zarar vermez. Allahü Teala'nın emirlerine itaat ve kul haklarına riayet eder. Herkese iyilik edilip kötülük yapanlara nasihat eder. Dolayısıyla Müslüman günah da işlemez, suç da işlemez. Böyle olan bir Müslümanı Allahü Teala da, onun kulları da sever. Dünyada rahat ve huzur içinde yaşadığı gibi ahirette de ebedi saadete kavuşur. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki: Müslüman demek, Müslümanlara eliyle diliyle zarar vermeyen kimse demektir.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurun.
2: Efendim, dinleyicimizin o ilk sorusu bayağı uzadı gitti. Yani muhtaç olmak, bedenen de muhtaç olmak, özürlü olmak. Eğer sabrederse Allah böyle yaklaştırır kendisini. Ve ahirette iki mükafatında İmam-ı Gazali Hazretleri anlatıyor. mesela dünyada ama olmuş, dünyada ayakları tutmamış, dünyada kulakları duymamış veyahut da konuşması yok. Öleler de var ya, görüyor ama işitme ve konuşma yok. Bunların her birisi yani dünyada aynı şekilde nakıs olmak, insanlar tarafından hor görülmek, itilip kalkılmak özelliklerini taşıyor. Ahirette Allah-u Teala bunlar işte senin gözünün nurunu aldıydım, kulağının işitme duygusunu aldıydım, konuşma lisanını aldıydım veyahut da elini kolunu aynı şekilde oynatamazdın, ayaklarının gücünü aldıydım. Ama sana dünyada işte eşede ahirette bunları verecektim. Eğer razı olmazsan, beğenmezsen şu köşkü de vereyim, şu köşkü de vereyim. Onlara böyle yalvarır gibi aynı şekilde muamele eder buyuruyor İmam-ı Gazali Hazretleri. Ve diğer sağlam kimseler bu hali görür. Tüh derlermiş ya, dünyada da biz böyle olsaydık. Ama sabredebilmişiz. Onun için din büyükleri buyururlar ki bunun yolu çok, hani şeyi, önü çok açık. İnsanlar seni dünya doğru görebilir, topal diyebilir, çolak diyebilir, kör diyebilir, sağır diyebilir desin. Eğer bunu kabullenir, üstüne gidersen seni bu Allah-u Teala'ya yaklaştırır. Allah-u Teala'ya yaklaştırdıkça, Allah-u Teala'ya yaklaştırsa aziz olursun. Allah-u Teala veli kullarından olursun. Sevgili kullarından olursun. Peki bu halin seni sonsuz saadet yurdunda şah yapar, sultan yapar ya, değil mi? Evet. Buradaki son mu?
1: 60 sene, 70 sene. Evet,
2: 70 sene, bilemedim 100 senede. Ama orada öyle değil ki, sonsuz tercih sana ait. Efendim radyo televizyon işte dinlerken işte geliyor hemen diyor kapatıyor. İşte ezan okunurken diyor kapatıyor. İşte ezan okunurken bunları dinlemek o evden ölü çıkarır falan. Şimdi bu sözde bir gerçeklik payı var. Bir hakikati anlatıyor ama değiştire değiştire söz değişmiş. Yani saçma gibi bazılarının hatırına geliyor. Böyle değil. Ezan sünnet seneye uygun olarak okunurken duyan, ben babaannemler kuşaklarında gördüğüm gibi, hatta ortaokula giderken de mesela adam şeye, eskiden teyip vardı. Dolmuşlarda teyip evet. Var. Mezarlığın yanından geçerken şak diye kapatırdı. Ezanın sesini duysa şak diye kapatırdı. Ramazan-ı Şerif geldiği zaman eğer kahvehane açıksa perdeler çekilirdi kahvehanelere. Neden? Hürmeten yapıyordu bunu. Şimdi bırak aynı şekilde hürmeti, saygıyı falan, adam saldırıyor. Yani o zamanlar ezana hürmeti şey yapmaz için belki hani ezana saygısızlık yaparsan o evde birisi ölür. Hani daha önce ben şey yapıyordum ya, işte ayakta su içersen ayağına taş düşer derlerdi bize de. Sırf oturarak yapmak için. Ezana saygıyı bildirmek için böyle bir şey söylemişler. Yani bu bir eğitim meselesi. Ama maksadı aslı unutulduğu için ya bu da neyin nesi falan, uyduruk bir şey falan diyorsun. Ya uyduruk değil, çocuğu yetiştirmek için söylenen bir sözdür o. Şimdi ezanı zaten hoparlörle okuyor. Okuyan adam da aynı şekilde türkü mü çağırıyor, gazel mi söylüyor, o da belli değil. Ama falan bozup atıyor. Sünnet-i seniyye de uygun okunmuyor. Dolayısıyla imamlar, müezzinler ezanı bozdu. Dışarıdaki insanlar da aynı şekilde bozuk şeye saygı göstermiyor. Hasse bundan ibaret oldu. Yani bu değil. Ama bütün buna rağmen yine buna da aynı şekilde saygı göstermek gerekiyor mu? Gerekiyor buyuruyor. Ben bunu çocukken çok duyardım şu sözü. Ya sen yap be Bali Hanım'a. Yok ya. O zaman ben yarın gideyim banka soyup Mustafa Döküz hapse atayım.
1: Vebali benim boynuma. İyiymiş.
2: Var mı öyle bir şey ya? Bu tamam uyduruk ve cahil bir sözü. Vebali boynuma. Yap sen diyor. Vebali boynuma. Ben harcama yapayım. Parayı sen öde.
1: Yapan da vebali nasıl olsa onun boynunaymış diye yapmaması lazım değil mi?
2: Tabii. Olmaz o. Bir kere ona, ya bana böyle dedi falan, ben hırsızlık yapacağım, vebali onun boynuna. Yok öyle bir şey. Kim yaptıysa hesabını ondan sonra. Onu da piyasa şeyde bulamazsın. Onu da bulamazsın. Şeyde en güzeli bu büyükler söylemiştir. Abdülkadir Geylani Hazretleri buymuşlar ki bu insanlar bugün över yarın söver. Ya yarına da kalmıyor şimdi zamanımızda. 5 dakika önce seni övüyor, 5 dakika sonra sana sövüyor. Hakikaten ya, o kadar indirdiler yani, seviye gitti, iyice düştü. Onun için Abdülkadir Geylani Hazretleri diyor ki rotanızı insanların rızasına göre değil, Allah'ın rızasına göre ayarlayın. Allah'ın rızasına göre ayarlayın. Dolayısıyla bu tip söyleyen sözler, dikkat edersin, namaz yok, oruç yok falan. Adam zaten inanmıyor ona. Ve kendisi gibi olması için yani şeytanın insan suretindeki görüntüler artık bunlar, tamam mı?
1: Günahı hafife alıyor bir de.
2: Günahı hafife alıyor. İman gitmiş, Allah-u Teala korusun. Bir de dinleyicimiz. Dini konu işte dinlerken radyo, televizyon falan. Müftü mü olacaksın diyor. Ondan sonra.
0: Hanımı. Hanımı öyle diyor.
2: Hanımı öyle diyormuş. Ya şimdi onun hanımı diyor da piyasada çok bu. Çok mu? Çocuk biraz gayreti falan olunca müftü mü olacaksın sen? Tarikatçı mı olacaksın? Ne bu böyle falan filan. Göze bakıyor. Bir arkadaşım birisi anlatıyordu. Dedi tabii dilimize yerleşmiş dedi. Piyasada iş yapıyor falan. İşte yani kullanırken biz dedi inşallah maşallah kelimeleri kullanırız diyoruz falan. Bir tanesi demiş ki çok dindarsın sen demiş ya. Adam dedi ben namaz kıldım, oruç tuttum falan görmedi, bilmiyor falan dedi. Nereden anladın demiş, çok maşallah inşallah diyorsun ya. Ben de çok dindarım, gördün mü?
0: Maşallah.
2: Ya rahmetli İsmail Yağcı abi anlatmıştı. Biz de o zaman Cağaloğlu'ndayız, Türkiye Gazetesi'nde. O da şeyde Suriçi bölge temsilcisiydi. İsmail Yağcı.
0: Eyüp'te.
2: Bir gün bir yazı çıkmıştı falan. Açtı telefonu. Bizim sayfaya. Neyse ben kaldırmıştım. Dedim buyur abi, yaşa büyüğümüz diye. Dedi ki bak dedi, bir şey söyleyeyim dedi. Kendisi emekli abay. Yani altyapısı güçlü. Şimdi dedi biz dedi piyasadayız, insanlar görüyoruz dedi. Bak dedi İstanbul'daki bir insan hasbelkader yolu dedi Eyüp'e düşse, Ebu Lansari Hazretleri'nin oradan geçse onu dedi onun övünerek anlatır. Ben Eyüp Sultan'dan geçmişim. Yani baktım türbesini gördüm. Eğer bir de Fatiha falan okuduysa ana.
0: Ondan dindarı yok.
2: Ondan dindarı yok. Yani insanlar böyle dedi, tamam mı? Altyapı göçük diyor yani. Yok. Altyapı göçük. Şimdi dolayısıyla dini bir maşallah inşallah deyince çok dindar olduğuna göre ben demek ki daha da dindarım. Evet. Sen de söylüyorsun ha.
0: Ona maşallah.
2: Göre, maşallah. dolayısıyla müftü mü olacaksın? Bu çok yanlış bir söz. Dolayısıyla onun yolunu kesiyorsun. Onun yolunu kesiyorsun. Ha kendine göre tabii şeytan da nefis de böyle pat diye aynı şekilde düşmanlığını açıkça bildirmiyor. Bir şey getiriyor ya, sen müfis olacak halde niye bu din kitaplarıyla uğraşıp duruyorsun ya da diğer dini konuları aynı şekilde dinleyip duruyorsun falan. Halbuki herkesin aynı şekilde dinlemesi, okuması, dinini öğrenmesi lazım.
1: Namaz sadece müftülere mi farz?
2: Tabii.
1: Oruç sadece müftülere mi farz?
2: Allah Allah. Sen cennete gitmek istemiyor
0: yani,
2: musun?
0: Ben
2: Allah
0: öğrenmeyeyim mi yani?
2: Değil mi? Ha, bu söz yanlış bir söz. Ben dedi işte işte senin işine Allah baksın, hani Allah'a havale ettim halinde bir şey söylüyormuş. Söylesin, hidayet versin, sana bak anlayışını da getirsin. Efendim son dinleyicimizin tek bir suali vardı. Beyimin takıntısı var dedi. Bana de zina isnadında bulundu. Ya kadında da erkekte de oluyor bazen. Allah da reşba ihsan etsin, zor iş ya.
1: Zor.
2: Şeyde Fatih'te otururken bir arkadaş vardı. Ya neredeyse o zaman cep telefonu falan da yok. Ya kadın böyle kuruyor. Kadın kuruyor falan. Sen bugün işte bir kadınla görüştün. Ya dedi, nasıl ispat edeceksin, yaşça bizden küçüktü. Abi dedi nasıl ispat edeceğim ben ona dedi. Hastalık. Ya tedavi görüyordu zaten kadıncağız da. Ya dedi şey nokta, bir de çocuklar var evin içerisinde. Çocuklar var. Kafayı takmış. Beyim diyor beni aldatıyor. Şimdi öbür versiyonu erkek de diyor ki hanım beni aldatıyor. Bu da öyle. Ya hastalık bu. Ve bir sefer bu şekilde böyle olan birisiyle Cağaloğlu'ndaydı. Şeye gelmişti yani, o bizim sayfaya gelmişti. Ben de müsaittim, geldi ben dinledim. Ya Mustafa Bey inanır mısın? O kadar ciddi, ikna edici anlatıyor ki kafasında çizdiği senaryoyu. Yani ince ayrıntılarına varıncaya kadar, aha dedim bu zekayı, bu şeyi dedim başka şeye harcasaydı başka şey harcasaydı ve hiç olmamış bir şeyi öyle bir anlatıyor ki sen diyorsun vay be diyorsun ya, nasıl yapar o adam? Hiç yok ama öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok ya. Öyle bir şey yok. Adam onu anlatabiliyor. Yani onu çözebilmek, ondan sonra şey yapıp yönlendirebilmek. Mesela Osmanlılar bunları tedavi etmişler. Ama tedavi usulleri. Şimdi gidiyorsun doktora, basıyor ilacı. Basıyor ilacı, kimyasal ilacı. Ondan sonra hatta ömür boyu şey yaptırıyor. O bir tane bir kadın doktor var, profesör. O kızıyor. Ben de hak veriyorum ona, o kadına. Ya diyor, bu hastalık diyor, tedavi edilir, ömür boyu ilaç kullanılmaz ki diyor, tamam mı? Şimdi tansiyon için, ondan sonra yok için, diğerleri için ömür boyu. Yani tedavi ettin, ettin, etmedin o zaman hiçbir şekilde, yani etmiyorsa
1: ilacı değiştirir. İlacı başka değiştirir, bir şey yap.
2: Başka bir şey yap. Dolayısıyla bu takıntı sebebiyle de bana zina iftirasında bulundu dedi. Kendimi temize çıkarmak için mahkemeye şahitlerle beraber çağırdım. Mahkemeyi kazandım dedi. Dedi mahkemenin vermiş olduğu tazminatı alabilir miyim? Alır. Çünkü iftira suçu çok ağır bir suç. İftira suçu çok ağır.
3: Bir kadına yani, iffetli bir kadına.
2: Evet. Şey yapınca cezası ağır. Hatta karşı taraf o maddi cezayı ödedikten sonra da özür dilemesi, helallik dilemesi gerekir. Helallik dilemesi gerekir. Çünkü bazı şeyler var. Bazı şeyler var. Söylendiği zaman her ne kadar şey olsa da iz bırakır.
3: Şuyu vukuundan beter.
2: Tabii. İz bırakır. Dolayısıyla yani o konuda hani derler ya, takkeni önüne koy bir düşün. İşte Hazreti Bakır Sıddık radıyallahu anh Hazretleri'nin hali anlatılıyor. Bir gün Resulullah Efendimizle beraber aleyhissalatü vesselam Mescid-i Nebi'nin dışında bir duvarın gölgesinde veya bir ağacın gölgesinde otururken birisi gelmiş Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hakaretler yapıyor falan. Hakaretler şey yapıyor falan. Hazreti Ebubekir dayanamamış. Demiş ki ya, demiş bu zat ya ne yaptı da böyle hakaret ediyorsun. O böyle der demez Peygamberimiz kalkıyor. Hemen oradan uzaklaşıyor. Tabii Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Hazreti durumu anlıyor. Koşuyor arkasından. Diyor ki özür dilerim ya Resulullah diyor. Hata mı ettim? Buyurlar ki hata ettin. Çünkü biz cevap vermedik ki melekler gelmişti. Onun söylediklerine melekler sen öylesin, sen öylesin. Söylediklerinin hepsini ona şey yapıyorlardı. Melekler cevap veriyorduk. Sen araya girip ona cevap verince melekler çekildi, bir şeytan geldi. Şeytanın olduğu yerde ben durmam buyuruyorlar. Çünkü şeytan gelecek karşı taraf. Aa sen şunu da söyle.
3: Kavga söyleyeyim. Çıkacak artık.
2: Kavga çıkacak. Tabii hedefi o, niyeti o. Hani anlatılıyor ya, demiş ne yaptım demiş ya, tabii sadece daralım demiş, ipini çöz.
3: Gevşettim.
2: Gevşettim. Şimdi insanlar yine bana bulacaklar bu şeyi, kabahat falan. Onun için de Allah-u Teala rahmet eylesin Hüseyin'i ve Hilmi Efendi şefaatlerinden ayin eylesin. Amin. Cenab-ı Hak. Yani bir ömür vermişler hocasından duydukları, öğrendikleri sağlam kitapların orijinallerini dünyanın her tarafına gönderdikleri gibi onları Türkiye'de tercüme etmişler. Olsa tam İlmihal Saadet-i Ebedi kitap bir Müslümana lazım olacak. Bütün bilgiler, bütün kitapları yarım asırlık bir zaman dilimi içerisinde tek başına hem de hazırlamışlar. Dolayısıyla bu kitapları okuyan kimse rotası düzgün gider. Son nefeste de imanını kurtarır. Aksi halde hele hele bu kitaplara düşmanlık ederse, itiraz ederse, efendim işte elini alıp atarsa, yırtarsa, yakarsa bedeli de ağır olur. Allah-u Teala hepimizi muhafaza verirsin ve bu kitaplardan da ayırmasın bizi.
3: Amin. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
2: Biz teşekkür ederiz efendim.
3: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle, hoşçakalınız.

0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
2: Bağdı Sabah.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam bugün namazla, namazın farzlarıyla ilgili isterseniz bize biraz bilgi veriniz. Namaz kılarken mutlaka yerine getirilmesi gereken şartlar var mıdır? Varsa bunlar nelerdir?
2: Şimdi Mustafa Bey, her ibadetin ama namaz, oruç, zekat, kurban, hac, bütün ibadetlerin, emredilen ibadetlerin şartlar var. Bu şartlara uygun olarak yapılırsa bu ibadet sahih olur. Sahih olan ibadet de kabul olma ihtimali yüksektir buyuruyor. Namazında, orucunda, haccında, zekatında, hani bugünkü tabirle olmazsa olmazlar var ya efendim.
1: Evet.
2: Ya mutlaka olması gerekir. Namazında olmazsa olmazı diye bildirilen namazın şartları var. Bunlara namazın farzları deniyor. Bunlar 12 tanedir. Bunların 6'sı namaza başlamadan önce, 6'sı namaza başladıktan sonradır. Bu 12 farzdan birisi noksan olursa o namaz olmaz.
1: Birisi bile.
2: Birisi bile. Evet. Bir tanesi eksik olsa, yapılmamış olsa o namaz, yani o ibadet yapılmamış olur. O namaz kılınmamış olur. Bazı kitaplarda namazın bu 12 farzı yine 12 farzı olarak geçiyor. Ama 7'si namaza başlamadan önce, 5'i de namaza başladıktan sonra diye bir tasdik daha var. Ama evet, her halükarda namazın farzları 12 tane mi? Evet, 12 tane. Namaza başlamadan önce yapılması gereken farzlar. Birincisi, hadesten taharet deniyor. Hades, abdestsizlik hali veya cenabet hali demektir. Yani cünüpsün, gusül icap etmesi durum söz konusudur.
1: Veya abdestin yoktur.
2: Abdestin yoktur. Abdestsizlik, evet, hali, evet, veya gusül icap eden bir durumdasın. Hadesten taharet, abdestin yoksa abdest almak, eğer gusül icap eden bir hal olmuş ise gusül almak demektir. Gusülü alıyorsun, abdestinizi alıyorsunuz. Peki efendim, su bulamazsak bunları teyemmümle yapmaktır diye geçiyor. Ve hadesten taharet, yani o abdestsizlik halinden temiz hale geçip abdesti hale geçebilmek için ayrıca tabii abdestin farzları var, guslün farzları var. O şartlara da riayet edildik.
1: O ayrı. O ayrı.
2: O ayrı. İkincisi, necasetten taharet.
1: Şartların ikincisi.
2: Evet, evet. Namazın farzları, namazın şartları olmazsa olmazı diye bildirilen necasetten taharet. Ki bu da önce bedenimizde, tenimizde, vücudumuzun neresinde olursa olsun fıkıh kitaplarında bildirilen, işte şu miktardan fazlası namaza manidir, şu miktarda olan namaza aynı şekilde engeldir diye bildirilen o necasetin vücudumuzdan temizlenmesi. Sonra elbisemizde varsa,
1: evet,
2: elbisemizden temizlenmesi. Sonra namaz kılacağız, ibadet yapacağız. İbadet yapacağımız yerde, seccadede, namaz kılacağımız mekanda eğer bu varsa yine aynı şekilde namaza manidir. Bunların temizlenmesi gerekir. Necaset pislik demektir ve taharet de temizlik demektir. Evet, bu namazın olmazsa olmazı, namaza başlamadan önce yapılması gereken farzlarından bir tanesi de setri avret. Ne demektir bu? Setir örtmek demektir. Avretse dinimizin bildirmiş olduğu avret mahallini örtmek demektir.
1: Evet.
2: Mesela erkeklerin göbekle diz altına kadar olan kısmı örtmesi farzdır. Açması haramdır. Peki namazda sadece bu kadarcık örtme kafi midir? Başka bir elbisesi yoksa. Peki diğer taraflarını, dizlerini, ayaklarını, kollarını, başını örtmesi, vücudun her tarafını kapatması sünnettir. Ama farz olan kısım göbekle dizin altına kadar olan kısımdır. Dolayısıyla bu kadar kısmı örtmek farzdır. Eğer namazda bu kısım açılacak olursa, bu kısım açılacak olursa namaz olmaz. Namaz olmaz. olabilmesi için bu farzların hepsini yerine getirilmesi lazım. Hadesten taharetin olması lazım, necasetten taharetin olması lazım, setri avret mutlaka yerine getirmesi lazım. Bir kadınlarda, kadınların da namaz kılarken el ve yüz hariç buyuruluyor. Bütün bedenini örtmesi lazım. Peki kolu açıksa, ayağı açıksa, başı açıksa namaz olmaz mı diyor. Çünkü bu namazın olmazsa olmaz farzlarındandır. Dördüncüsü istikbali kıble. Namaza başlamadan önce bu şartları yerine getirdik. Kıble istikametine dönmek. Neresiyse kıble. Evet. Peki efendim bilemedik. Araştırdık. Ha doğu bu taraf, batı bu taraf. Benim bulunduğum ülke konum itibariyle şu şekildedir. Dolayısıyla da Kabe-i Muazzama doğudadır. Güneybatıdadır, güneydoğudadır bulunduğun duruma göre o istikamete dönüyorsun. Şu kaşların çapraz arasında Hanefi mezhebinde eğer Kabe-i Muazzama isabet ederse istikbali kıbleye yani Kabe'ye dönmüş oluyoruz. Farz mıdır? Bu da farzdır. Ondan sonra beşinci farzı namaza başlamadan önce vaktin girmesi lazım. Mesela kuşluk vakti hadi bir öğle namazı kılalım diyemezsin. Vaktin girmesi lazım. Vakit girince yani öğle vakti girince öğle namazı farz olur. İkindi vakti girince ikindi namazı farz olur. Akşam vakti girince akşam namazı farz olur. Yoksa akşam namazından önce akşamı kılamazsın. Yatsı vakti girmeden yatsıyı kılamazsın. Kılsam ne olur? Yatsı vakti girince farz olduğu için yatsı vakti girdiği zaman o zaten namaz olmadı. Nafileye dönüştü kıldığın namaz. Tekrar kılman lazım. Altıncı şart niyettir. Hiçbir şey demeden hemen Allahu Ekber dedin durdun. Neye durdun?
3: Ne yapıyorsun?
2: Ne yapıyorsun? Namaz kılıyorum. Ne namazı? Farz mı? Vacip mi? Sünnet mi? Sabah mı? Öğle mi? İkindi mi? Akşam mı? Yatsı mı? Hangisini kılıyorsun? Yani bunların hepsini niyet ettim. Öğle namazının farzını kılmaya Allahu Ekber demen lazım. Veya niyet ettim. Öğle namazının sünnetini kılmaya, ilk sünnetini kılmaya Allahu Ekber diye niyet etmem lazım. Yani bu yerine getirilmese namaz olmaz. Evet. Şimdi efendim 6 tane. 7. olarak yani 7'si dışından 6'sı 5'i içinden diye sayıldığına göre iftidat tekbiri. Bazı kitaplarda bu içinden diye kabul ediliyor. İftidat tekbiri iftidat başlamak demektir. Açmak, iftidat başlamak demektir. Yani namaza erkeklerin bu parmak uçları kulak ucuna gelecek şekilde bu şekilde avuç içleri de karşıya gelecek şekilde bu şekilde Allahu Ekber diyerek eller yan tarafta Allahu Ekber değil ya eller buraya kalkacak burada. Kadınlar da bu şekilde omuzuna buradan itibaren Allahu Ekber diye bağlayacak. Erkekler de buradan itibaren Allahu Ekber diyerek
3: kulak altına bağlayacak. Yumuşağında.
2: Evet kulak yumuşağından itibaren. Evet. İftat tekbiridir. Peki bizzat namazın içindeki farzlar artık orada ihtilaf söz konusu değil. İşte 5 tane veya 6 tane iftat tekbirin içinden kapılınca o birinci olur. Ondan sonra kıyam. Kıyam ayakta durmak demektir namazda. Ayakta durmak da ayakta dururken durduk ayakta tekbir aldık bu tarafa bakıyoruz bu tarafa bakıyoruz havaya bakıyoruz. Caiz değil mi diyor? Yani kıyamın yerine gelebilmesi için Allah-u Ekber elini bağlayınca doğrudan doğruya secde ettiğin yere bakacaksın. Sağa sola bakmak evet. Mekruhtur buyuruluyor. Ve iki tarafa böyle sallanmak ne bileyim kendine şey yapıyor. O da caiz değildir. O da mekruhtur buyuruluyor. Sonra kıraat. Kıraat okumak demektir. Mesela bazı namazlar vardır. Sabah, akşam ve yatsı. Bunların farzları kılınırken cemaatle kılındığı zaman ilk iki rekatında sesli okunur. Buna cehri okumak denir. Cemaatle kılınıyorsa mutlaka cehri okumak lazım. Vaciptir. Terk edildiği zaman secde-i sehiv lazımdır. Öğle ikindi namazları ise sessiz okunur. Peki efendim sabah, akşam ve yatsı namazlarını tek farzlarını tek başıma kılarken ilk iki rekatlarını sesli okuyabilir miyim? Caizdir buyuruyor. Demek ki namazın farzlarından bir tanesi içindeki kıraat olmazsa olmazıdır.
3: Evet.
2: Efendim kıraattan sonra rükû. Evet. Allahu Ekber üçüncü diyerek. Olarak. Evet üçüncü olarak rükûya gidiyoruz. Rükûda ise erkeklerin dizleri gergin. Dizleri gergin. Hatta sırtı böyle dümdüz olur. Bardakla su koysan dökülmeyecek şekilde olması lazımdır. Bu şekilde dümdüz olması lazım. Evet rükûya gidince Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim. Üç defa söylemek sünnet. 5, 7, 9, 11 defa söylemekte de müstehaptır buyuruluyor. Fakat yani cemaatle namaz kılarken imamın üçten fazla söylemesi de mekruhtur buyuruyor. Sonra dördüncüsü secde.
3: Evet.
2: Rükudan sonra Semiallahu lümen hamdi diye kalkıyoruz. Doğrudan doğruya Allahu Ekber diyerek secdeye gidiyoruz. Secdede de rükuda kadınların ayakları gergin değil. ve erkekler gibi dümdüz de durması şart değildir kadınların ki. Allah-u Teala kadın kullarına öyle emretmiştir. Secdede ise erkeklerin yine kolları böyle hani ellerini şöyle bitiştirmek, böyle bir şey yok.
1: Evet.
2: Böyle bir şey yok. Bütün parmaklar bitişik, kıble istikametini gösterecek şekilde uzatılıyor ve baş da bunun arasına konuyor.
1: Birbirine paralel.
2: Evet, birbirine paralel. Yani. Ve erkeklerin kolları gergindir, kadınlarınki ise dizlerini kapatacak şekilde yere koyuyorlar. Ve bu şekilde mi secde tamam oluyor? Evet, secdede de en az 3 defa Subhan Rabbiyel Ala, Subhan Rabbiyel Ala, Subhan Rabbiyel Ala denir ve 5, 7, 9, 11 defa söylemek de müstehaptır. Peki tek başına kılıyorsak bunu söyleriz ama cemaatle kılıyorsak imamın 3'ten fazla söylemesi yine mekruhtur efendim. Son olarak namazın son 12. farzı, namazın evet, içindeki farz zaten 5.'si kade-i ahire. Kade oturmak demektir. Ahire son oturuş demektir. Son oturuş 2 rekatlıysa namaz 2. rekat kade-i ahire. 3 rekatlıysa 3. rekatın sonudur kade-i ahire. 4 rekatlıysa 4. rekatın sonu kade-i ahiredir. Peki burada oturmazsa ne olur? Mesela 2 rekatlı sabah namazının sünnetini kılıyordu. 1. rekatı kıldı, 2. rekatı, kalktı ayağa. Secdeyi yaptıktan sonra hatırladıysa bu namaz olmadı. Niye? Kade'yi terk ettiği için. Kade-i ahire son oturuşu terk ettiği için.
1: 2. rekatta oturması gerekiyor.
2: Evet, oturması evet, gerekiyor. Oturduktan sonra kalsa farzı yerine getirmişti. O fazla kıldıkları da nafile olur. Yine namazı kurtulur mu? Kurtulur. Demek ki namazın Hanefi mezhebinde 12 farzı var. Bunun 6'sı namaza başlamadan önce ve 6'sı namaza başladıktan sonradır. Ve bu 12 farzdan birisi noksan olursa o namaz kılınmamış olur efendim.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, Osman Ünlü hocamız bugün namazın farzlarını bize anlattı. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.
4: Saadeti Ebediyeden. Peygamberlerin sonuncusu ve en yükseği olan Muhammed aleyhi ve aleyhimüsselavat kalbimde Envar-ı İlahiyye'nin gelmesine engel olan perde hasıl oluyor. Bunun için her gün 70 kere istiğfar ediyorum. Yapılan günahta kul hakkı bulunmayıp, zina yapmak, alkollü içki içmek, çalgı dinlemek, yabancı kadınlara bakmak, Kur'an-ı Kerim'i abdestsiz tutmak ve Şii, Nusayri, Vehhabi ve başka yanlış inanışlara saplanmak gibi yalnız Allahü Teala ile kendi arasında olursa, böyle günahlara tövbe etmek, pişman olmakla, istiğfar okumakla, Allahü Teala'dan utanıp sıkılıp ondan af dilemekle olur. Farzlardan birini özürsüz terk ettiyse tövbe için bunlarla birlikte o farzı da yapmak lazımdır.
5: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
4: Abdülhak-ı Dehlevi Hazretleri. 1. Bölüm. Hindistan Evliyasından ve Hadis Alimi. 1551 Hicri 958 Ocak ayında Delhi'de doğdu. Ailesi Moğol istilası sırasında Türkistan'dan göç ederek bölgeye yerleşen bir Türk boyuna mensuptu. Babası Seyfeddin Efendi'dir. 1642 Hicri 1052'de Delhi'de vefat etti. Küçük yaşta ilim tahsiline başlayan Abdülhak-ı Dehlevi, babasından ilim öğrenmeye başladı. Babası ihtiyar ve zayıf olmasına rağmen gece gündüz oğlunun yetişmesi için çalıştı. Abdülhak-ı Dehlevi Hazretleri yaratılış bakımından büyüklerin sözlerine aşıktı. Velilerin sözlerini dinleyince kendinden geçerdi. Akaid ilmi ve vahdet-i vücut olmak üzere anlayamadığı bazı mevzular üzerinde şüphe ve tereddütleri hasıl olunca babası, "Bizim de bu meselede böyle çok şüphe ve tereddütlerimiz olurdu. İnşallah gitgide bunlardaki perde açılır, kapalılık gider, işin iç yüzü, hakikati ortaya çıkar. Fakat daima çalışmak lazımdır. derdi. Abdülhak Dehlevi Hazretleri çeşitli sohbetlerinde buyurdular ki, vaktinden önce namazın önemini düşünmeyen kimse namazın vakarını koruyamaz. Akıllı Hak Teâlâ'nın azamet ve kudretini anlayandır. Yoksa dünyanın hile ve desiselerine saparak dolap çeviren kimse değildir. Hak ehline tarif edilen yola girmek ve ötelere ulaşmak için sadık olmak lazımdır. Başka türlü olmaz. Anlayarak ve düşünerek Kur'an-ı Kerim okumaktan daha fazla kalpleri incelten, rikkate getirip hüzne sevk eden bir şey yoktur. Midene inen lokmanın haram veya helal olup olmadığına dikkat etmedikçe ne yapsanız kurtulamazsınız. Bir gün Yahya aleyhisselam şeytanı gördü. Ona, "Bana insanlara nasıl musallat olduğunu anlat," buyurdu. Şeytan şöyle anlattı. "Bize göre insanların hepsi üç kısımdır. Birinci kısmı sizsiniz, peygamberler. Biz size hiç güç yetiremeyiz. İkinci kısımda olanlarla çok uğraşırız. Nihayet onu aldatırız. Ama o hemen tövbe eder ve bizim uğraşmamız boşa gider. Lakin biz peşini bırakmayız. Yine çok uğraşırız. Nihayet aldatırız. Fakat onlar yine tövbe eder, bizim uğraşmamız yine boşa gitmiş olur. Yani bu kısım insanlardan ne memnun oluruz ne de ümit keseriz. Üçüncü kısımdaki insanlara gelince, onlar bizim emrimizdedir ve onlara istediğimizi yaptırırız. Yerin kalay olduğunu ve göklerin bakır olduğunu görsem, rızkımdan endişe etmem. Eğer endişeye kapılacak olsam, kendimi Allahü Teala'nın bütün mahlukların rızkını vermeye kefil olduğuna inanmamış kabul ederim. Zühd, dünya malına ait olan kayıplarına üzülmemen, eline geçen dünyalıklar ile de şımarmamandır. Bir kimseye nasihat edeceğiniz zaman, ona ibadetlerin ehemmiyetini anlatın. Zira deniz yolculuğuna çıkan kimse için gemi ne kadar lazım ise, ibadetler de insanlar için o kadar lazımdır. Hikmetli söz söyleyenler buyurmuşlardır ki, ibadet veya hikmet 10 kısımdır. Bunun 9'u sükût etmek, konuşmamaktır. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çeşitli hadis-i şeriflerde buyurdular ki, veren el alan elden üstündür. Her kim rıfktan, yumuşaklıktan mahrum olursa, hayırdan da mahrum olur. Sıdk, doğruluğa, doğruluk da cennete götürür. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe kâmil iman etmiş olamazsınız. Size bir şey söyleyeyim mi? Onu yaptığınız zaman birbirinizi seversiniz. Selamı aranızda yayınız. Bir kimse gelip, "Ya Resulallah, kıyamet günü insanların Allahü Teala'ya en yakın olanlarını bize bildirir misin?" Resulullah Efendimiz buyurdu ki, "Kıyamet günü Allahü Teala'ya en yakın olanlar, Allahü Teala'dan korkanlar, ona karşı tevazu sahibi olanlar ve Allahü Teala'yı çok zikredenlerdir." O kimse, "Ya Resulallah, insanlar arasında cennete ilk defa onlar mı girecek?" diye sordu. Resulullah Efendimiz, "Hayır, cennete ilk girecek olanlar onlar değildir." buyurdu. Soran kimse, "Ya Resulallah, öyleyse cennete ilk girecek olanları bana söyler misin?" dedi. Resulullah Efendimiz buyurdu ki, "Cennete ilk girecek olanlar müminlerin fakirleridir. Onlar cennetin kapısına geldikleri zaman melekler onları karşılayacaklar ve hesabınızı veriniz, ondan sonra geliniz," diyecekler. Fakir müminler derler ki, Biz neyin hesabını vereceğiz ki? Kullandığımız, kendisinden istifade ettiğimiz bir malımız yoktu. Biz amir değildik ki adaletle veya zulümle hükmetmiş olalım. Biz bize gelen dinin emirleriyle Allahü Teala'ya kavuşuncaya kadar ona ibadet ettik. Benim 4 tane vezirim vardır. Bunlardan ikisi semavat ehlinden, ikisi de arz ehlindendir. Semavat ehlinden olanlar Cebrail ve Mikail'dir. Arz ehlinden olanlar da Ebu Bekr ile Ömer'dir. Radiyallahu anhüm ecmain. Kim bir hastayı ziyaret edip yanında bir miktar otursa, Allahü Teala o kimseye 1000 sene göz açıp kapayıncaya kadar hiç günah işlememiş, hep ibadet etmiş gibi sevap verir. Oruç ve Kur'an-ı Kerim kıyamet günü şefaat edeceklerdir. Oruç, "Ya Rabbi, ben filan kimseyi dünyadayken yemesine ve içmesine mani oldum. Onun için ona şefaat edeceğim," der ve şefaat eder. Kur'an-ı Kerim de, "Ya Rabbi, filan kimse dünyadayken geceleri beni okurdu. Ben de onun uykusuna mani oldum. Onun için ona şefaat edeceğim," der ve şefaat eder. Kim nimet sahibinden, zenginlerden başkasıyla, fakirlerle ilgilenmez, yüz çevirirse, Allahü Teala'nın Muhammed aleyhisselama indirdiğini inkar etmiş olur. Kim çok konuşursa çok hata yapar. Çok hata yapmak çok günah işlemeye sebep olur. Günahı çok olana cehennem layık olur. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa ya hayır söylesin veya sussun. Oruçlu kimseler sizin sofranızda iftar ederlerse ve salih insanlar da sizin yemeğinizden yerlerse orada melekler de hazır bulunurlar. İslamiyet 3 şey üzerine bina edilmiştir. La ilahe illallah diyen bir kimseye bir günah sebebiyle kâfir oldu denilmez ve bu hususta onun aleyhine şahitlik edilmez. Hayrın ve şerrin Allahü Teala'dan geldiğini bilmek ve inanmak, cihat kıyamete kadar devam eder. Bunu ne bir zalimin zulmü ne de adil olanın adaleti kaldırabilir. Abdülhak-ı Dehlevi Hazretleri çeşitli sohbetlerinde buyurdular ki, bir sihirbazın bir ayda bozamadığını bir nemmam, kovucu, söz taşıyan 1 saatte bozar. İlmi miras bırakmak, altın ve gümüş miras bırakmaktan daha hayırlıdır. Bir evde 3 şey varsa oradan bereket kalkar. Bunlar israf, zina ve emanete hıyanet etmektir. Yolda giderken bir bidat işleyen kimseyle karşılaşırsan hemen yolunu değiştir. Arkadaşın hayırlısı, gel ölmeden önce oruç tutalım diyendir. Arkadaşın en kötüsü de, gel ölmeden önce yiyip içelim diyendir. Bir adamın niyeti düzgün olursa, diğer amelleri de düzgün olur. Fakat bir kimsenin niyeti bozuk olursa, diğer amelleri de bozuk olur. Amellerin en faziletlisi veradır. İbadetlerin en faziletlisi de tevazudur. 6 şey bir kimsede varsa imanı kâmil olur. Allahü Teala'nın düşmanlarıyla mücadele etmek, yaz günlerinde oruç tutmak, kış günlerinde abdest alırken mübalağa yapmak, bulutlu günlerde namazı erken kılmak, haklı olduğunu bildiği halde münakaşayı ve çekişmeyi terk etmek ve musibetlere karşı sabretmek. Kula kıyamet gününde imandan sonra ilk önce namazından sorulur. Namazı tamam olursa bütün amelleri tamam olur. Namazı eksik olursa bütün amelleri noksan olur. Kur'an-ı Kerim ve fıkıh öğrenmek ibadettir. Ey oğlum! Nemimeden, söz taşımaktan sakın. Çünkü o, kılıçtan daha keskindir. Gadaplanmaktan, kızmaktan sakın. Çünkü o, zalimlerin yurdudur. Ölüm yurdu gibidir. Fikri münakaşayı bırak, onun faydası yoktur. Ve kardeşler arasına düşmanlığı sokar. Ey oğul! Allah'ın kitabına sarılman, ona tabi olman lazımdır. Ey oğul! Gadabın çoğundan sakın. Çünkü o, halim, yumuşak, tevazu sahibi insanın kalbini mahveder. Ey oğlum! Helak olanın bu halini merak etme. Ebedi saadete kavuşan, kurtulan insanların halini merak et. Onları düşün. Ey oğul! Vücudun sıhhati zenginlikten daha önemlidir. Helalden bir kuruş bulsam, hemen bununla buğday alırım. Onu un yapıp, bu undan çorba pişiririm. Bu çorbadan hangi hastaya içirirsem, hasta Allahü Teala'nın izniyle şifa bulur. İnsanın vera sahibi olduğunu konuşmasından anlarım. İnsanın yaptığı iyi amellere bir şeyler karışır. Ama dilini muhafaza edebilirse, bu durum müstesnadır. Ona bir şey karışmaz. Hikmeti şudur ki, insan çok namaz kılar, çok oruç tutar ama, iftarını haramla açarsa, tuttuğu orucun faydasını göremez. Gece namaza kalkarsa, kalbinde riya ve uçb hali bulunabilir. Uçb, yaptığı amelleri beğenmektir. Gündüz olunca da yalan yere şahitlik yapması, boş ve lüzumsuz sözler etmesi düşünülebilir. Böyle olunca da yaptıkları iyilikler hiç olur. Ama dilini tutabilirse bütün amelleri iyi olur. Kanaatim böyledir. Kendimi rüyasında hoşuna giden ve gitmeyen şeyleri gören kimse gibi görüyorum. İnsanlar da uykuda olup çeşit çeşit rüyalar görüyorlar. Öldükleri anda uyanacaklar ve uykudan uyanan kimsenin uykuda gördüklerinden elinde bir şey kalmadığı gibi, dünyada güvendikleri, gönül bağladıkları şeylerin hepsini kaybetmiş olarak ah etmekten, pişman olmaktan başka ellerine bir şey geçmediğini anlayacaklardır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, çeşitli hadis-i şeriflerde buyurdular ki, bir kimse ölüm hastalığında İhlas suresini okursa, kabirde fitne görmez. Kabir sıkmasından emin olur. Kıyamet günü onu melekler taşıyarak sırattan cennete geçirirler. Allahü Teala kulunu rızık ile imtihan eder. Onun ne yaptığına bakar. Beğenirse ona bereket verir. Razı olmazsa ona bereket vermez. Uygunsuz bir sözü terk etmek, nefse bir gün oruç tutmaktan daha ağır gelir. Ben çok sıcak bir günde insanları çekiştirmemeyi, insanlar hakkında uygunsuz sözler söylememeyi o gün oruç tutmakla mukayese ettim. O sıcak havada oruç tutmanın dili tutmaktan daha kolay geldiğini gördüm. İki şey var ki bunlar bir kimsede tamam olursa o kimsenin diğer bütün halleri bu iki hali sayesinde tamam olur. Birincisi, namazı vaktinde kılacak. İkincisi, dilini kötü ve yersiz sözlerden koruyacak. Bir kimse dilini yersiz sözlerden koruyabilirse, Allahü Teala ona mutlaka diğer amellerini düzeltmesini ihsan eder. Vera, şüpheli olan şeylerin hepsini terk edip, her an nefsini hesaba çekmektir. Nafileleri hafife alan bir kimse, farzları da hafife alır. Bir tek tesbihi veya tehlili, yani Allahü Teala'nın bütün ayıp ve kusurlardan uzak olduğunu kendisinden başka ibadet olunmaya layık ilah bulunmadığını bildiren Sübhanallah ve La ilahe illallah ulvi kelimelerini bilerek ve inanarak okumayı dünyadan ve dünyada bulunan her şeyden daha hayırlı ve bereketli bilmeyen kimse, dünyayı ahirete tercih edenlerdendir. Abdülhak-ı Dehlevi Hazretleri, talebelerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki, "Ey gençler, fırsatı ganimet biliniz. Sizlere hastalık ve ihtiyarlık gelmeden önce, sıhhatinizin kıymetini biliniz. Allahü Teala'nın ihsanı olan bu zamanı Allahü Teala'ya ibadette kullanın. Ben şimdi yaşlandım. Sıhhatim gitti. Onun için namazımın rükû ve secdelerini adabına uygun olarak yapamıyorum. Çünkü bunları tam yapabilmek için uygun olan gençlik ve sıhhat artık benden geçti. Namazının rükû ve secdelerini tam yapıp bütün edeplerine riayet eden kimselere imreniyor, onlar gibi olmak istiyorum. Ben Kur'an-ı Kerim'in hükümlerine uygun amel edemediğim için çok korkuyorum. Hatta Kur'an-ı Kerim okurken azap ayetlerine gelince korkum o kadar artıyor ki devam edecek halim kalmıyor. Bu sebeple her gün 70 kere tövbe istiğfar ediyorum." buyurdu. Kendisine sordular ki, "Hemen ölmeyi arzu eder misin?" Cevabında, "Hayır, daha yaşamak isterim. Belki bir gün günahlarıma çok pişman olmak ve salih ameller işleyip iyiler arasına katılmak nasip olur." buyurdu. Buyurdu ki, "Ben Allahü Teala'dan şu 3 meziyete sahip olmayı istiyorum. 1- Vefat ederken hiç param olmasın. 2- Vefat ederken hiç borcum olmasın. 3- Vefat ederken kemiklerimde et kalmasın." İnsanların methetmelerine, çok övmelerine kavuşmak arzusundan çok sakının. Zira çok tehlikelidir. O tam uçurumun kenarıdır. O ateşle oynamaktır. Allah korusun, bir an gaflet insanı ebedi saadetinden mahrum eder. Az bir şekilde şüpheli olan şeylerden sakınmak, çok amel etmekten, az bir tevazu sahibi olmak, nefsin istemediği birçok ibadeti yapmaktan daha sevaptır. Zühdün esası, sıkıntılara katlanıp, şehvetleri terk etmek ve yenilen lokmanın helalden olmasına dikkat etmektir. Güzel ahlakın alametleri, arkadaşının söylediğine itiraz etmeyip kabul etmek. Kendine ve herkese ve hatta her mahluka karşı merhametli ve insaflı olmak. Kimsenin aybını araştırmamak. Başkasında bir kusur görünce dalgınlıkla olmuştur, istemeyerek yapmıştır diyerek iyiye yormak. Kendisinden özür dileyenlerin özürlerini kabul etmek. Başkalarından gelen sıkıntı ve eziyetlere sabır ve tahammül etmek. Başkalarının kusurlarını araştırmak yerine kendi kusur ve kabahatlerini düşünüp araştırmak, düzeltmeye çalışmak.

Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allahü Teala'nın farzlardan sonra en çok sevdiği iş bir mümini sevindirmektir.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugünkü konumuz Kur'an-ı Kerim Allah kelamıdır. Sevgili dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim nazm-ı ilahidir. Nazm, lügatta incileri ipliğe dizmeye denir. Kelimeleri de inci gibi yan yana dizmeye nazm denilmiştir. Şiirler birer nazmdır. Kur'an-ı Kerim'in kelimeleri Arabidir. Fakat bu kelimeleri yan yana dizen Allahü Teala'dır. Bu kelimeler Allahü Teala tarafından dizilmiş olarak ayetler halinde gelmiştir. Cebrail aleyhisselam bu ayetleri bu kelimelerle ve bu harflerle okumuş, Muhammed aleyhisselam da mübarek kulaklarıyla işiterek ezberlemiş ve hemen eshabına okumuştur. Kur'an-ı Kerim mahluk değildir. Kur'an-ı Kerim, Muhammed aleyhisselamın mucizelerinin en büyüğüdür ve insan sözüne benzememektedir. Muhammed aleyhisselam ahirete teşrif ettiği sene, Hazreti Ebu Bekir bir heyete bütün Kur'an-ı Kerim'i kağıt üzerine yazdırdı. Böylece Mushaf denilen bir kitap meydana geldi. 33 bin sahabi bu Mushaf'ın her harfinin tam yerinde olduğuna söz birliğiyle karar verdi. Hazreti Osman hicretin 25. senesinde 6 tane daha Mushaf yazdırıp 6 bölgeye gönderdi. Bugün bütün dünyada bulunan Mushaflar hep bu 7'sinden yazılıp çoğalmıştır. Aralarında bir nokta farkı bile yoktur. Peygamber Efendimiz kimseden bir şey okumamış, öğrenmemiş, hiç yazı yazmamışken ve seyahat etmeyen ve geçmişlerden ve etraftakilerden haberi olmayan insanlar arasında hasıl olmuşken, Tevrat'ta ve İncil'de ve bütün başka kitaplarda yazılı şeyleri bildirdi. Geçmişlerin hallerinden haber verdi. Her dinden, her meslekten ileri gelenlerin hepsini hüccet ve burhanlar söyleyerek susturdu. En büyük mucize olarak Kur'an-ı Kerim'i ortaya koydu ki, 6236 ayetinden biri gibi söyleyemezsiniz diye meydan okuduğu halde, kimse 1400 bu kadar seneden beri dünyanın her tarafında bütün İslam düşmanları el ele vererek, mallar, servetler dökerek uğraştıkları halde söyleyemedi. Şimdi de gayrimüslimler milyonlar dökerek, bütün güçleriyle çalıştıkları halde söyleyemiyorlar. Hele o zaman Araplarda şiir, edebiyat, fesahat ve belagat her şeyden ileri gidip en güvendikleri başarıları olduğu halde Kur'an-ı Kerim karşısında bir şey söyleyemediler. Kur'an-ı Kerim'e böyle galebe çalamayınca çokları insafa gelip Müslüman oldu. İman etmeyenleri de İslamiyet'in yayılmasını önlemek için savaşmaya mecbur oldu. Kur'an-ı Kerim'de kimsenin yapamayacağı, söyleyemeyeceği şeyler sayılamayacak kadar çoktur. Burada altısını bildirelim. Birincisi, icaz ve belagattır. Yani az sözle, pürüzsüz ve kusursuz olarak çok şey anlatmaktır. İkincisi, harfleri ve kelimeleri Arap harflerine ve kelimelerine benzediği halde, ayetler, yani sözler ve cümleler onların sözlerine ve şiirlerine hiç benzemiyor. Kur'an-ı Kerim insan sözü değildir, Allah kelamıdır. Kur'an-ı Kerim'in yanında onların sözleri cam parçalarının elmasa benzemesi gibidir. Dil mütehassısları bunu pek iyi görüyor ve teslim ediyor. Üçüncüsü, bir insan Kur'an-ı Kerim'i ne kadar çok okursa okusun bıkmıyor, usanmıyor. Arzusu, hevesi, sevgisi ve zevki artıyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim'in tercümelerinin ve başka şekillerde yazmalarının ve diğer bütün kitapların okunmasında böyle arzu ve lezzet artması olmuyor. Usanç hasıl oluyor. Yorulmak başkadır, usanmak başkadır. Dördüncüsü, geçmiş insanların hallerinden

bilinen ve bilinmeyen birçok şey Kur'an-ı Kerim'de bildirilmektedir. Beşincisi, ileride olacak şeyleri bildirmektedir ki bunlardan çoğu zamanla meydana çıkmış ve çıkmaktadır. Altıncısı, kimsenin hiçbir zamanda hiçbir surette bilemeyeceği ilimlerdir ki Allahü Teala ilimlerin evvelini ve ahirini Kur'an-ı Kerim'de bildirmiştir. Kur'an-ı Kerim hiçbir dile, hatta Arapçaya da tam tercüme edilemez. Herhangi bir şiirin kendi diline bile tam tercümesine imkan yoktur. Ancak izah edilebilir, açıklanabilir. Kur'an-ı Kerim'in manasını anlamak için tercümesini okumamalıdır. Bir ayetin manasını anlamak demek, Allahü Teala'nın bu ayette ne demek istediğini anlamak demektir. Bu ayetin herhangi bir tercümesini okuyan kimse murad-ı ilahiyi öğrenemez. Tercüme edenin bilgi derecesine göre anlamış olduğunu öğrenir. Bir cahilin yaptığı tercümeyi okuyan da Allahü Teala'nın dediğini değil, tercüme edenin anladım sanarak kendi kafasından anlatmak istediğini öğrenir. Köylüye ait bir kanunu hükümet doğruca köylüye göndermez. Çünkü köylü okuyabilse bile anlayamaz. Bu kanun önce valilere gönderilir. Valiler iyi anlayıp izahını ekleyerek kaymakamlara, bunlar da daha açıklayarak beldelere gönderir. Beldelerde de bu açıklamalar yardımıyla kanun iyi anlaşılabilir ve muhtarlara anlatılır. Muhtar yalnız okumakla anlayamaz. Muhtar da ancak köylü diliyle köylüye söyler. İşte Kur'an-ı Kerim de ahkam-ı ilahiyedir. Kanun-ı Rabbani'dir. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de kullarına saadet yolunu göstermiş ve kendi kelamını insanların en yükseğine göndermiştir. Kur'an-ı Kerim'in manasını yalnız Muhammed Aleyhisselam tam anlar. Başka kimse tam anlayamaz. Eshab-ı kiram ana dili olarak Arabi bildikleri, edip ve beli oldukları halde bazı ayetleri anlayamaz, Resulullah'a sorarlardı. Hazreti Ömer bir gün geçerken Resulullah'ın Hazreti Ebu Bekri Sıddık'a bir şey anlattığını gördü. Yanlarına gidip dinledi. Sonra başkaları da gördüyse de gelip dinlemeye çekindiler. Ertesi gün Hazreti Ömer'i görünce, "Ya Ömer, Resulullah dün size bir şey anlatıyordu, bize de söyle öğrenelim," dediler. Çünkü daima benden duyduklarınızı din kardeşlerinize de anlatınız, birbirinize duyurunuz buyururdu. Hazreti Ömer dün Ebu Bekir Kur'an-ı Kerim'den anlayamadığı bir ayetin manasını sormuş, Resulullah ona anlatıyordu. Bir saat dinledim bir şey anlayamadım dedi. Çünkü Hazreti Ebu Bekir'in yüksek derecesine göre anlatıyordu. Hazreti Ömer o kadar yüksek idi ki Resulullah ben peygamberlerin sonuncusuyum, benden sonra peygamber gelmeyecektir. Eğer benden sonra peygamber gelseydi Ömer peygamber olurdu buyurdu. Böyle yüksek olduğu ve Arabi'yi çok iyi bildiği halde Kur'an-ı Kerim'in tefsirini bile anlayamadı. Çünkü Resulullah herkese derecesine göre anlatıyordu. Hazreti Ebu Bekir'in derecesi ondan çok daha yüksekti. Fakat bu da, hatta Cebrail aleyhisselam dahi Kur'an-ı Kerim'in manasını, esrarını Resulullah'a sorardı. Kur'an-ı Kerim'in manasını yalnız Muhammed aleyhisselam anlamış ve hadis-i şerifleriyle bildirmiştir. Kur'an-ı Kerim'i tefsir eden odur. Doğru tefsir kitabı da onun hadis-i şerifleridir. İslam düşmanlarının, bid'at sahiplerinin Kur'an-ı Kerim'i bozmak için yaptıkları bazı tefsir ve tercüme kitapları birer zehirdir. Bunları okuyan genç zihinlerde bir takım şüpheler, itirazlar hasıl oluyor. Zaten din bilgisi az olanların İslamiyet'i öğrenmek için tefsir ve hadis-i şerif okuması uygun değildir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i ve hadis-i şerifi yanlış anlamak veya şüphe etmek insanın imanını giderir. Yalnız Arapça bilmekle tefsir ve hadis anlaşılmaz. Arapça bilenleri din alimi sanan aldanır. Dünyada ana dili Arapça olan, Arap edebiyatını iyi bilen çok papaz vardır. Fakat hiçbirinin İslamiyet'ten haberi yok. Kur'an-ı Kerim'in hakiki manasını anlamak, öğrenmek isteyen bir kimse, din alimlerinin kelam ve fıkıh ve ahlak kitaplarını okumalıdır. Bu kitapların hepsi Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden alınmış ve yazılmıştır.
Kur'an tercümesi diye yazılan kitapların çoğundan doğru mana anlaşılmaz. Yani Kur'an-ı Kerim'in hakiki manası anlaşılmaz. Okuyanları, bunları yazanların fikirlerini, düşüncelerini ve maksatlarına esir eder ve dinden ayrılmalarına sebep olur. Kur'an-ı Kerim'in her ayeti, her kelimesi, her harfi, maddi ve manevi her derde şifadır.

0: İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki, dünya malına ve mevkiine kavuşmak için uğraşıp da ansızın bırakıp gidenlerden ibret almalıdır.
1: Şiirlerle menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh. İslam'a hizmet farzdır. Ahmet Mekki Efendi Kadıköy müftüsüyken dine hizmet yolunda vefat etti şehiden. Bu zat buyuruyor ki, bu İslam alimleri kitap yazıp yaydılar İslami ilimleri. Denilse ki alimler yazdı da bunca kitap, niçin kitap yazmakla uğraşmadı hiç ashab? Deriz ki Cenab-ı Hak eshab-ı kiram için Kur'an-ı Kerim'de buyurdu, cihad edin. Bu cihad emriyle 124 bin kadar sahabe hemen çıkıp dünyaya dağıldılar. Afrika'ya, Mısır'a, Hindistan ve Asya'ya terk-i diyar ederek gittiler atlı yaya. Allah'ın bu dinini oralara yaydılar. Hiç kitap yazmak için vakit bulamadılar. Hepsi evi barkını, evliyse zevcesini, hiç dönmemek üzere terk ettiler hepsini. Gittikleri yerlerde küffarla cenk ettiler. Çoğu şehit düşerek geriye dönmediler. Onların hanımları ne de çok sabırlıymış ve onların evladı ne sabırla evlatmış. Ne de mücahitlermiş giden ashab-ı güzin, canlarını verdiler dövüşüp Allah için. Hem vakıf değillerdi o yerlerin diline, alışık değillerdi hem de iklimlerine. En ücra yerlerinde nitekim bu dünyanın kabirleri mevcuttur sahabe-i kiramın. Terk-i vatan ederek gittiler niye acep? İslam'ı o yerlere ulaştırmak için hep. Çünkü emretmişti ki Hak Teala onlara, cihad edip bildirin bu dini insanlara. Daha sonra alimler görüp bu sahabeyi, onlardan öğrendiler her dini meseleyi. Onlardan aldıkları bilgileri yazdılar. Sonra o kitapları her tarafa yaydılar. O halde alimler de yaptılar bu hizmeti. Çünkü onlar yaydılar ilmi, İslamiyeti. Hatta çoğu alimler bu hizmetin yanında kılıçla harp ettiler savaş meydanlarında. Alimler din ilmini sahabeden aldılar. Daha sonrakilere aynen ulaştırdılar. İslam'a hizmet emri eshaba değil yalnız. Bütün Müslümanlara farzdır, hiç istisnasız. Ta kıyamete kadar gelecek Müslümanlar, herkes iktidarınca bunu yapmalıdırlar. Velakin bu hizmeti hatır gönül yıkmadan, tatlı dil, güler yüzle yapmalı kalp kırmadan. Emri maruf yaparken kalp kırılırsa eğer, o hizmet sevap değil, günah olur bu sefer. En iyisi birine bir İslam kitabını vererek kazanmaktır bu cihat sevabını.

0: Haris el-Muhasibi Hazretleri buyuruyorlar ki, eziyetlere katlanmak, kızmamak, güler yüzlü ve tatlı sözlü olmak güzel ahlaktandır.
1: Bağdı Sabah.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel.

0: Arası.
1: Yeni sezon umre kayıtlarımız başlamıştır. Gün ve otel alternatifleriyle hizmetinizdeyiz. İkram Turizm 444-5726 ikramturizm.com.tr.
0: Doğada ne varsa Zevran'a da.
2: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
3: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
5: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM
6: Haber.
7: Bir başlık. Katsa kalkıyor Ankara'da tarihi zirve. ABD ile yeni dönem, Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin ilişkilerinin ne kadar üst düzeye çıktığını, yakınlaşmanın ne kadar arttığını göstermiş. Dünkü toplantıyı, dünkü zirveyi orasından tutup çekmiş Yeni Şafak. Ve yine Milliyet'te de yaptırımları kaldıracağız başlığı var. Sahne Ankara'nın manşetiyle de çekilen aile fotoğrafı. NATO Liderler Zirvesi'ndeki liderlerin birlikte çektirdiği fotoğraf kullanılmış. Akit gazetesinde ifade edilmiş zihinler direniyor başlığı var. Milli müfredat sömürgeciliğin prangalarını kırıyor yazmış. Devam edelim. Sabah gazetesine gelelim. Türkiye istediğini aldı. Ve fotoğrafta da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump'ın çok keyifli anları yer alıyor. Trump'ın kahkahası da gerçekten oldukça etkileyici. Bunu öyle kolay kolay bu şekilde görmek çok da mümkün değildir. Samimi karşılama, sıcak sohbet diye yazılmış. Hürriyet'e bakalım, yaptırım kalkıyor F-35'te. Sinyal iyi. Yine Trump'ın dün açıkladığı yaptırımların kaldırılacağı, hem F-35 hem de Kaan için motorların verileceği başlığını atmışlar ve Beştepe'de buluştular başlığıyla da yine o aile fotoğrafını görüyoruz. Müttefike yaptırım olmaz. Dün Trump bu yaptırımların kaldırıldığını, F-35'lerin verileceğini söylerken biz dostuz, dostlarımıza da yaptırım uygulamak istemiyoruz, bu yüzden kaldırıyoruz demişti. Bunu akşam gazetesi bu şekilde başlığına almış. Ekonomi gazetesinde de MSCI'dan üçüncü bir uyarı daha geldi başlığı var. Yine ekonomiye dair birçok haber burada. Detaylarına bakacağız efendim. Gazetelerimiz de böyleydi. Şimdi gelelim etiketimize. Hep gündeme uyumlu, hayatımıza da etki edebilecek başlıklar seçiyoruz. Siz de sosyal medyadan ona uygun mesajları bize gönderin, içinizi dökün diye. Bu sefer de bugünkü etiketimiz sıra bizde. Efendim, sıra bizde etiketine mesajlarınızı bekliyoruz. Siz yazın, alt bantta gösterelim. Tüm Türkiye okusun. Ben de gelen tüm mesajlara bakıyorum, okuyorum. Sizden gelen yorumlar bizler için önemli. Günaydın Türkiye başlıyor.
8: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, NATO zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen liderleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde misafir etti. Liderler onuruna verilen akşam yemeğinde Türk mutfağı lezzetlerinden oluşan özel bir menü ikram edildi. Az sonra... Türkiye ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO zirvesi, Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisindeki teknolojik atılımına da sahne oldu. Askeri ve diplomatik heyetler, TUSAŞ'ta sergilenen hava, kara ve savunma sistemlerini yakından inceledi. Az sonra... Ankara'daki NATO zirvesiyle ilgili Kremlin'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Rusya, kendisine yönelik söylemleri çatışmacı olarak nitelendirirken zirveden çıkacak tüm karar ve mesajları yakından takip edeceğiz dedi. Az sonra...
7: Efendim, tüm dünya dün NATO zirvesini konuştu. En çok dikkat çeken de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Donald Trump'ın böyle olması. O kadar samimi, o kadar içten görüntüler verdiler ki. Üstelik Trump Avrupalı liderlere, NATO'ya mesafeliydi. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce onun daveti için buraya geldim. Erdoğan olmasaydı gelmezdin dedi. Bunu üst üste tekrarladı. Dostum dediği Trump'ı da Erdoğan hem havalimanında hem külliyede kapıda karşıladı. Ve iki liderin o samimi görüntüleri tüm dünyada sergilendi. Bakalım neler yaşanmış.
6: Merhaba Aşka.
9: 17 yıl sonra gelen ilk Amerikan başkanıydı. 8 yıllık görev süresinde ilk kez Ankara'ya başkan olarak ayak bastı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yakınlığı en üst düzey protokolün uygulandığı karşılamalara da yansıdı.
10: Çok iyi bir lidersiniz. Tüm dünyada saygı gören bir lidersiniz.
9: İran Savaşı'nda kendisini yalnız bıraktığı gerekçesiyle Avrupalı liderlere kızgındı. Onu Ankara'ya getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'la dostluğu oldu.
10: Erdoğan'la aramızda bir kimya var.
9: Trump'ı neredeyse 100 araçlık bir konvoy karşıladı. Dibist yani canavar olarak anılan ikiz başkanlık araçları Ankara Havalimanı'na hareket etti. Turkuaz halı serildi. Askerler de yerini aldı. Erdoğan, Trump'ı uçağın merdivenlerinde karşıladı. İki liderin memnuniyeti de yüzlerine yansıdı. Ayaküstü sohbet ettiler, dünyaya dostluk mesajı verdiler.
11: Orada muhtemelen şakalaştılar da yani yol boyunca o küçük arada durdular bir konuştular.
9: Trump askerleri Türkçe olarak selamladı, Erdoğan alkışladı.
12: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bu kez ABD Başkanı Donald Trump için hazırlandı. Tören birlikleri yerini aldı. Ay yıldızı bayrakla birlikte ABD bayrağı da göndere çekildi.
9: ABD Başkanı Trump daha sonra Beştepe'ye geçti. Trump 103 hattan oluşan birliğin arasında külliyeye giriş yaptı.
13: Komutası Trump! Dur!
9: Karşılamada 16 Türk Devleti'nin kıyafet ve bayrak grubundan oluşan saygı takımı Tarihi Osmanlı Birliği Mehteran'da hazır bulundu. Türkiye'nin kadim geçmişi Trump'ın gözleri önüne serildi. Ev sahibi Erdoğan Trump'ı yine bizzat karşıladı. Cumhurbaşkanlığı bandosu milli marşları çaldı. Marşlar çalınırken Trump asker selamı verdi. Milli marşlar okunduğu sırada top atışı yapıldı. Marşların ardından Trump tören kıtasını selamladı.
6: Merhaba Erşkar.
9: Türk Yıldızlar Akrobasi timindeki 7 adet F-5 gösteri uçağı da karşılamada Ankara semalarındaydı. Erdoğan ve Trump kapıda tekrar samimi şekilde tokalaştılar, basına poz verdiler. Daha sonra iki lider baş başa görüşmeye geçtiler.
7: Bu kadar görkemli bir karşılamayla, bu kadar samimi görüntülerle Donald Trump'ı en son hangi ülkede bu şekilde gördük onu hatırlamıyorum. Türkiye ve Amerika ilişkileri aynı zamanda bölgede Türkiye'nin söz sahibi olması konusundaki daha güçlü duruşu bugünden itibaren daha da artacaktır gibi görünüyor. Çünkü iki ülkenin biz bir aradayız, müttefikiz ve bundan sonra da birlikte hareket edeceğiz şeklinde yaklaşımı. Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımları kaldırması, F-35 sözleri, bunların hepsi yarın öbür gün Türkiye'ye çok daha büyük şeyler katacaktır. Çünkü Kaan için de motora yeşil ışık yaktı. Donald Trump üst üste verdi müjdeleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır dedi, memnuniyetini ifade etti. İşte bölgedeki tüm savunma dengelerini değiştiren o kritik buluşmada öne çıkanlar.
6: Merhaba Erşka.
14: Biz 5 uçağı da sözünü aldık.
9: NATO Ankara zirvesi öncesi Trump-Erdoğan zirvesi gerçekleşti. Erdoğan beklediği sözü dostum dediği Trump'tan aldı. O müjdeyi paylaştı.
14: Biz 5 uçağı da sözünü aldık. Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır. Bu liderler zirvesinden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum.
9: Zirve içinde zirve yapıldı. Gözler Trump-Erdoğan görüşmesindeydi. Trump daha yola çıkmadan aslında ilk ipucunu vermişti. Trump o mutlu haberi verdi. Türk Hava Kuvvetleri'ni bölgede en güçlü yapıya dönüştürecek F-35'lere yeşil ışık yaktı.
10: Bu konuda bir karar vereceğiz. Türkiye sadık bir dostumuz. F-35 harika bir uçak ve kesinlikle bu konuda bir şeyler düşüneceğiz.
9: İki lider baş başa görüşme öncesi soruları cevapladı. Külliyede Beyaz Saray Oval Ofisi andıran bir atmosfer vardı. Trump Erdoğan'a yine övgü yağdırdı. Ülkesini çok daha kuvvetli bir hale getirdi dedi. Erdoğan da Trump'a dostum diye seslendi.
14: Değerli dostumla Ankara'da bir arada olmak bizlere ayrı bir güç katmıştır.
9: Cumhurbaşkanı Erdoğan iki ülkenin de işbirliğinden kazançlı çıkacağı vurgusu yaptı.
14: NATO'da iki önemli ülke olarak gerek Amerika gerekse Türkiye bizler bu liderler zirvesinden de dayanışma içerisinde güçlü bir çıkışı sağlayacağız ve bunu da başaracağımıza inanıyorum.
9: Türkiye'nin yerli savaş uçağı Kaan'a motor satışı konusundaki belirsizliğe de son noktayı koydu ABD Başkanı.
10: Bir uçak aldınız, bir motor aldınız, bunun güncellenmesi gerekiyorsa bizim sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum.
14: Ben bunu daha önce değerli dostumla görüştüm ve inanıyorum ki bununla ilgili bize verdiği müjdeyi burada da tekrar edecektir.
9: Trump Türkiye'ye uyguladığı katsa yaptırımlarını da kaldıracaklarını ifade etti.
10: Dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz. S-400'lerle ilgili herhangi bir endişe duymuyorum.
9: Suriye konusuna değinen Trump, Erdoğan sayesinde Suriye'nin yeni lideri Ahmet Şara'yla iyi ilişkiler kurulduğuna dikkat çekti. Şara'nın çok harika bir iş başardığına işaret etti. ABD-İran arasında müzakere süreci devam ediyor. Erdoğan bu süreçte Türkiye'nin rolüne ilişkin de değerlendirme yaptı.
14: Bizler İran-Amerika ilişkilerini nasıl bir düzleme kavuştururuz? Onun gayreti içerisindeyiz. Elimizden geleni yapmak suretiyle dünya barışına bir adım atalım diye gerek şahsım gerek arkadaşlarım hep birlikte çalışıyoruz, çalışacağız.
9: Trump, Rusya-Ukrayna savaşında iki ülke liderinin de anlaşmak istediği dediğini dile getirdi. Putin'in de Erdoğan'a büyük saygı duyduğuna dikkat çekti.
10: 8 savaşı bitirdim. Sanırım 9.'yu da bitireceğiz. Şu an çok yakın görünmüyor ama bu işler en uzak göründüğünde biter.
14: Biz Rusya-Ukrayna arasındaki bu gelişmeleri de yine değerli dostumla burada paylaşacağız, görüşeceğiz ve ona göre de adımlarımızı atacağız.
7: Kritik dönemlerde ne zaman iki lider bir araya gelse hemen beden dili araştırmaları yapılır. Şimdi Trump'la Erdoğan'ın bir araya gelmesindeki en kritik detaylardan biri iki liderin de diplomatik teamüllerin keskin çizgilerini aşmasıydı. Ve bu beden diline de yansıdı. Bir tokalaşma, bir bakış, yapılan herhangi bir hareket, bunlar hep analiz edilir. Acaba burada ne demek istedi bu lider? Burada nasıl bir duruş gösteriyor diye. Bu analize şimdi bakacağız. Tüm dünyada ilgiyle yapıldı bu analiz. Bakalım Trump'la Erdoğan'ın beden dili analizi ne diyor?
15: Yani bunlar gerçekten çok önemli. Beden dili açısından o okumaları yaparsak bunlar çok önemli.
9: İki lider, iki devlet başkanından çok iki arkadaş gibiydiler. Diplomasinin keskin çizgilerini kenara bıraktılar. Kucaklaştılar, samimiyetlerini kameralara da yansıttılar. Trump, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Apoliti ile ilk kez Ankara'daydı.
16: Erdoğan olmasaydı bu zirveye katılmıyor olacaktım. Türkiye olmasa NATO'ya gelmezdim.
9: İki liderin dostluğu NATO'nun değil tarihin akışını da etkiledi. O dostluk karşılama töreninde ete kemiğe büründü. Erdoğan uçağın merdivenlerine kadar gitti. Trump merdivenlerin başında durdu, selam verdi. Merdivenlerin ortasında eliyle sempatik bir şekilde Erdoğan'ı işaret etti.
15: Merdivenlerin yarısına geldiğinde el hareketi yaptı. Siz de dikkat etmişsinizdir. Evet.
9: İlk temas Trump'tan geldi.
15: Uçaktan indikten sonra Sayın Erdoğan'la ilk karşılaşmasında elini omzuna attı. Evet. Bu normalde yapılan bir hareket değildir mesela.
9: İki lider samimi şekilde tokalaşırken Trump Erdoğan'ın kolundan tuttu. Erdoğan da Trump'ı adeta iki eliyle kucakladı.
15: Bakın dikkat edin burada Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, evet, Trump'ı iki eliyle kucaklıyor, evet, falan. Yani bu tip şeyler çok keskin kurallara tabidir ama burada ben daha informal bir protokol takip edildiğini görüyorum.
9: Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'ın koluna girdi. Turuk Asalı da birlikte yürüdüler.
15: İki lider arasından 2019'larda yani Trump'ın ilk döneminde, birinci Trump dönemi diyorum ben ona, o dönemdeki gerilimlere göre bugün geldiğimiz nokta bence çok önemli aşamaların kat edildiğini gösteriyor.
9: İki liderin dostluğu diplomatik teamüllerin ördüğü duvarları aştı.
15: Türkiye'nin uluslararası alandaki görünürlüğü, uluslararası alandaki gücü açısından oldukça önemli görüntüler. Bunun altından tutarak durduruyor evet. Sayın Cumhurbaşkanı.
9: Gelen fotoğraflarda da Erdoğan son derece rahattı.
15: Sayın Erdoğan açısından değerlendirecek olursak bakın önü açık. Ceketinin önü açık. Koltuğun iki tarafına da, iki kolçağına da ellerini koymuş şekilde oturuyor ve çok rahat bir poz, oturuş tarzı var. Yani Sayın Erdoğan'ı iki lideri tartmak açısından söylemiyorum ama yani şu basit bir fotoğraf karesinin bize verdiği Sayın Erdoğan'ı daha rahat görüyoruz burada.
9: Trump ve Erdoğan'ın tokalaştıkları karedeki yakınlıkları da dikkatlerden kaçmadı.
17: Sürekli bir temas
15: bu temas etme tabii sıcaklığı, yakınlığı gösteriyor zaten. Normal protokolde kol mesafesinde durulur mesela. Yani dolayısıyla orada şey var, bir mesafe bırakılır. Burada iki liderin de o mesafeyi bırakmadığını görür. Okay.
7: Etiketimiz sıra bizde. Mesajlarınızı bekliyoruz. X'ten, Twitter'dan yazın, gönderin efendim, tüm Türkiye okusun yorumlarınızı. Şimdi Trump ve Erdoğan'ın buluşmasını gösterdik. Bu işin bir de akşamı vardı. Akşam da NATO zirvesine katılan tüm liderler onuruna bir akşam yemeği verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından liderleri karşıladılar ve o resepsiyonda da dikkat çeken anlar vardı. Bakalım neler yaşandı.

Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ilk günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen resepsiyonla sona erdi. Liderler onuruna akşam yemeği veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eş eğimine Erdoğan öncesinde misafirlerini kapıda karşıladı. Liderlerin Turkuaz Halı'dan geçişi sırasında gerçekleştirilen mehter takımı gösterisi resepsiyona damgasını vurdu. Beştepe'ye gelen ilk isim NATO Genel Sekreteri Mark Rutte oldu. Ardından liderler sırayla külliyeye giriş yaptı.

0: ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mehter takımı ve tarihteki 16 Türk devletini temsil eden askerler hakkında bilgi alması dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında da ilginç bir diyalog yaşandı. Suriye ziyaretinin ardından Ankara'ya gelen Macron, zirvenin ikinci gününe katılacak olan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaran'ın selamlarını iletti.
1: Size de çok selamlarımı söyleyebiliyorum ki yarın gelecek.
0: Macron, Emine Erdoğan'ın da elini öpmeyi denedi. Ancak Emine Erdoğan izin vermedi. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'in Turkuazalı'da yürüdüğü sırada mehter takımının Ceddin Deden, Neslin Baban marşını çalması dikkat çekti.
2: Haydi ya!

0: gecenin en ilginç anları ise İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin Beştepe'ye geldiği dakikalarda yaşandı. Resepsiyona geç kalan Meloni'yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz karşıladı. Karşılamanın ardından akşam yemeğine geçildi. Liderler birlikte poz verdi. NATO aile fotoğrafı çektirildi. Karede Erdoğan ve Trump yan yana yer aldı. Resepsiyon son buldu. Donald Trump da oteline giriş yaptı.
1: Efendim, bu Ankara'daki tarihi NATO zirvesi savunma sanayi forumuyla başladı önce. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptırımları kaldırın mesajı vermişti ki öyle de oldu. Forumda NATO'nun yeniden yapılanma kapsamında milyar dolarlık yeni savunma paketi de tanıtıldı.

0: Uçaklar Ankara'ya tek tek indi. Liderler kritik buluşma için geldi. Tarihi önemdeki 36. NATO Liderler Zirvesi'nin startı Savunma Sanayi Forumu'nda verildi. Forumun açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk savunma sanayisinin gösterdiği gelişime dikkat çekti.
1: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü siyasi iradesiyle Türkiye, içinde bulunduğumuz dönemin ruhunu erken bir aşamada kavramanın ve savunma sanayinde erken bir dönemde yola çıkmış olmanın avantajını yaşamaktadır.
0: Yılmaz, savunma sanayi ihracatında Türkiye'nin 11. sırada olduğuna vurgu yaptı. Hedefi 10. sıra olarak açıkladı. Cevdet Yılmaz, ABD'ye Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırma çağrısında bulundu.
1: İttifakın askeri hazırlık düzeyini arttırmak istiyorsak, kolektif güvenliğimizi güçlendirmek istiyorsak, bu anlamsız yaptırımları, kısıtlamaları hep birlikte masadan temizlemeliyiz.
0: Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de NATO üyesi ülkelere söz yerine icraatta bulunma çağrısı yaptı.
2: Çağrımız açıktır. Taahhütleri kabiliyete dönüştürelim. Kaynakları üretime dönüştürelim. Sanayi gücümüzü caydırıcılığa dönüştürelim. Ve ittifakımızın güvenliğini sözlerle değil, sahada karşılığı olan somut kapasiteyle güçlendirelim.
0: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de NATO'nun karşı karşıya olduğu tehditlere dikkat çekti. Rusya, Çin, İran'ın işbirliği içinde olduğunu iddia etti. Must remain
3: vigilant. Uyanık olmalıyız. Bu ülkeler giderek daha fazla birlikte çalışıyor ve bu hepimizi endişelendirmeli. Çünkü sizi temin ederim ki bizim çıkarlarımızı gözetmiyorlar.
0: Bu sözlerin ardından gözler müttefiklerin askeri kapasitesini artıracak milyar dolarlık dev savunma paketine çevrildi. İttifak üyelerinin satın alacağı hava araçları forumda tanıtıldı. Türk savunma sanayinin ürettiği yerli ve milli hava araçları ise forum salonunun yıldızıydı.
4: NATO zirvesi kapsamında savunma sanayi forumu Ato Kongrezyum Salonu'nda gerçekleşti. Salonun en kritik bölümünde Bayraktar Kızıl Elma'nın maketi yer aldı.
0: NATO müttefiki ülkelerden gelen ziyaretçiler Türk savunma sanayinin ürünü hava araçlarına yoğun ilgi gösterdi.
5: Efendim, her detayını inceliyoruz. NATO zirvesinde neler yaşanıyor? Ankara'da ne oluyor? Çünkü yıllar sonra bile konuşulacak bugünler. Aslında dün itibarıyla hem bölgede hem dünyada birçok şey değişti. Türkiye adına olumlu değişimler de bunlar. Dediğim gibi birkaç yıl sonra daha net göreceğiz. Şimdi karşılamalara baktık. Oradaki beden diline baktık. Tüm detayları inceliyoruz dedim ya. Bir de biliyorsunuz dün akşam resepsiyon vardı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Orada liderler ne yediler? Menüde ne vardı? Masalarına ne geldi? Özellikle tabii ki Türk mutfağı lezzetleri vardı. Bakalım neymiş dünün menüsü?
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eş Emine Erdoğan, NATO zirvesi için Ankara'ya gelen liderleri Beştepe'de ağırladı. Devlet ve hükümet başkanları onuruna verilen akşam yemeğinde zengin bir Türk mutfağı menüsü sunuldu. Yemeğin başlangıç bölümünde taş fırında pişirilmiş pide, coğrafi işaretli Trabzon tereyağı, Hizan karakovan balığı, zeytinyağlı sebze sote ve yanık denizli yoğurdu vardı. Ara sıcakta ise Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden Kayseri mantısı özel sosla ikram edildi. Ana yemek için liderlere iki farklı alternatif sunuldu. Deniz levreği ve ağır ateşte pişmiş dana kaburga.
6: Size de çok selamlarımı söylüyorum. Biliyorum ki yarın gelecek.
0: Ve kapanış. Liderler yemeklerini Antep fıstığı köpüğü eşliğinde Maraş dondurması ve bergamotlu sütlü Nuriye tatlısıyla taçlandırdı.

0: Afiyet olsun, ne diyelim, devam edelim. ABD-İran arasındaki barış sürecini etkileyecek bir gelişme yaşandı. ABD yönetimi 21 Haziran'da yayımlanan ve İran petrolünün üretimi, teslimatı ve satışına izin veren 60 günlük genel lisansı geri çekti.
1: İran'ın petrol satışına onay verilmişti. ABD geri adım attı. 21 Haziran'da yayımlanan ve İran petrolünün üretimi, teslimatı ve satışına izin veren 60 günlük genel lisansı iptal etti. ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi konuya ilişkin yeni bir genel lisans paylaştı. Bu lisansı 21 Haziran'da yayımlanan ve İran menşeli ham petrol, petrokimya ve petrol ürünlerinin üretimine, teslimatına ve satışına izin veren geçici lisansın yerini aldı. Böylelikle 7 Temmuz itibarıyla İran menşeli söz konusu ürünlerin satın alınması veya yüklenmesi dahil hiçbir işleme izin verilmeyeceği bildirildi. Önceki lisans kapsamında izin verilen mevcut işlemlerin olağan şekilde tamamlanması ve tasfiye edilmesi içinse 17 Temmuz'a kadar süre tanındı. ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi tarafından geçen ay yayımlanan genel lisansla İran menşeli ham petrol, petrokimya ürünleri ve petrol ürünlerinin üretimi, satışı, teslimatı veya gemilerden boşaltılması gibi normalde yasak olan tüm işlemlere geçici muafiyet sağlanmıştı. Söz konusu iznin 21 Ağustos tarihine kadar geçerli olacağı ve ödemelerin ABD doları cinsinden yapılabileceği belirtilmişti.
0: İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamenei için düzenlenen tarihi cenaze töreninde 5. güne girildi. Bu kez Hamenei'nin tabutu rejimin ideolojik merkezi olan Kum kentine götürüldü. Milyonlarca İranlı Kum'da toplandı.
1: İran'da ABD-İsrail saldırısında öldürülen dini lider Ayetullah Ali Hamenei'nin cenaze töreni 5. gününe girdi. Tarihi törende Hamenei'nin tabutu bu kez İran İslam rejiminin ideolojik merkezi olan Kum kentine götürüldü. Eski dini liderin tabutu Kum'a helikopterle götürülürken havada çekilen görüntülerde kentteki Cemkeran Camii ve çevresinin adeta insan deryasına dönüştüğü görüldü. Ellerinde kırmızı intikam bayrakları taşıyan milyonlar Amerika'ya ölüm ve İsrail'e ölüm sloganları attı. Kalabalık ABD Başkanı Donald Trump karşıtı sloganlar da attı. Cenaze konvoyunun daha sonra Irak'taki Necef ve Kerbela'ya ardından son durağı Meşhed'e varması bekleniyor. Bu sırada İran siyaset sahnesinde de sert çıkışlar devam etti. Resmi Pars haber ajansı Trump'ın iple boğulduğu bir yapay zeka klibi paylaştı. İran kaynakları Hürmüz'de ise Amerikan donanmasının rehberlik ettiği iki yük gemisinin düzenlenen operasyona vurulduğunu duyurdu. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da tehditler devam ettiği sürece Washington'la nihai anlaşma müzakereleri başlamayacaktır restini çekti.
0: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde Suriye'ye gitti. Resmi ziyaretti bu. Yıllar sonra Suriye'yi ziyaret eden ilk Fransa Cumhurbaşkanı olan Macron'un Şam'daki resmi temaslarına güneş gözlükleri damga vurdu.
1: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 17 yıl aradan sonra Suriye'yi resmi ziyarette bulundu. Macron beraberindeki heyetle Şam Havalimanı'na indi. Fransa liderini Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani karşıladı. Ziyaret 2009'dan bu yana Fransa'dan Cumhurbaşkanı düzeyinde Suriye'ye gerçekleştirilen ilk resmi temas oldu. Macron aynı zamanda Esad rejiminin sona ermesinin ardından Suriye'yi ziyaret eden ilk Avrupa Birliği ülkesi lideri olarak kayıtlara geçti. Macron Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaray ile bir araya geldi. İki lider tarihi Emevi Camii'ni ziyaret etti. Macron Emevi Camii'nin hatıra defterine de duygularını yazdı. Fransız lider Suriye'yi yeniden diriliyor. Fransa Suriye'nin yanındadır ifadelerini kullandı. Ancak ziyaretin en çok konuşulan bölümü diplomatik temaslardan çok akşam yemeği görüntüleri oldu. Şam'ın tarihi bir restoranında verilen resmi yemekte Macron'un güneş gözlüklerini bir an bile çıkarmaması dikkat çekti. Daha da dikkat çeken ansa Cumhurbaşkanı Ahmet Şaran'ın kendisine heyecanla bir şeyler anlattığı sırada yaşandı. Macron uzun süre hiçbir mimik vermedi, başını dahi sallamadı. Fransa liderinin soğuk ve mesafeli tavrı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Macron'un Emevi Camii'ni gezerken de güneş gözlüklerini çıkarmaması tartışmaları daha da büyüttü. Bu görüntüler geçtiğimiz aylarda Davos zirvesinde kullandığı aynı mavi camlı gözlükleri yeniden gündeme taşıdı. Fransız basınına göre bunun nedeni diplomatik bir mesaj ya da tarz tercihi değil. Uzmanlar Macron'un gözünde oluşan ve göz akında belirgin kızarıklığa neden olan subkonjonktival kanama nedeniyle özel koruyucu gözlük kullandığını belirtiyor. Öte yandan Macron'un Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'ye gerçekleştirdiği tarihi ziyaret ikinci gününde de devam etti. Fransız lider Şaray'la bir araya geldi. İkili Halk Sarayı'ndaki baş başa görüşmenin ardından heyetlerinin katılımıyla geniş kapsamlı bir yuvarlak masa toplantısına başkanlık etti. Macron da Suriye halkının yanında durmaya ve ülkenin yeniden imar sürecine destek vermeye hazır olduklarını vurguladı.
2: Fransa, Suriye ile güven inşa etmeye hazırdır. Enerji ve bankacılık başta olmak üzere birçok hayati sektörde Suriye'nin ortağı olacağız. Biz her zaman Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz.
1: Toplantıda Suriye'nin yeniden inşası başta olmak üzere altyapı, enerji, sivil havacılık, sağlık ve bankacılık sektörlerinde stratejik ortaklık anlaşmaları ve niyet beyanları imzalandı.
0: Avrupalının kibiri de hiç çekilmiyor gerçekten. Koca gün güneş gözlüklerini hiç çıkarmadan nasıl dolandı o kadar anlamıyorum. Kısa bir araya gidiyoruz. Az sonra Günaydın Türkiye kaldığı yerden devam ediyor.

0: Bambum'un sunduğu Günaydın Türkiye devam edecek. Suntay yüklü kamyonet alev alev yandı. Araç hurdeye döndü.
1: Onu söndüremezler artık. Orada
2: İtfaiye geldi.
0: Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyonetin motorunda yangın çıktı. Suntaların yanmasıyla araç alev topuna döndü.
3: Vallahi komple alev aldı.
4: Şu an araç yanıyor. Ne arabası bu? Tüp arabası bu lan bu.
0: Kamyonette zaman zaman patlamalar meydana geldi. Yangın otluk alana da sıçradı. Kamyonetten kara dumanlar yükseldi. O anları çevredeki vatandaşlar cep telefonuyla görüntüledi.
5: Bu arabada ne varmış oraya yandı hemen ya? 20 saniye.
0: İhbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
6: Araç yangını, itfaiye geldi, müdahale ediyor.
0: Yangın söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi. Bir toprak parçası, paylaşılamayan o mülk 3 canın sonu oldu.
7: Sözün bittiği yerdeyiz.
0: Ordu'nun Fatsa ilçesinde yer meselesi vahşete dönüştü. 61 yaşındaki Muharrem Gülen aralarında husumet bulunan abisinin iş yerine geldi. Gözü dönen zanlı yanındaki tabancayla abisi Mehmet Gülen, yengesi Emine Gülen ve yeğeni Resul Gülen'i kurşun yağmuruna tuttu.
7: Her yurt davası gibi gözüküyor.
0: 39 yaşındaki yeğen olay yerinde hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan anne ve baba da doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Tek bir saldırıda abisini, yengesini ve yeğenini hayattan kopararak bir aileyi yok eden Muharrem Gülen, olay yerinden aracıyla kaçtı. Polis firari katil zanlısını arıyor. Direksiyon başında bayılan sürücü dehşet saçtı. Kaldırımdaki kadın ölümün kıyısından döndü. Görüntüler Giresun'dan. Seyir halindeki sürücü direksiyon başında aniden fenalaşarak baygınlık geçirdi. Sürücünün bayılmasıyla birlikte kontrolden çıkan araç hızla kaldırıma doğru savruldu. Kaldırımdaki kadın üzerine gelen aracı fark edip son anda kaçtı. Kontrolden çıkan otomobil ise inşaat alanına çarparak durabildi. Sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
8: TGRT FM.
9: Şimdi reklamlar.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında. Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
2: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
0: Şimdi reklamlar.
3: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Binlerce

0: Reklamları dinlediniz. TGRT
1: FM. Sensin Kerim, sensin Rahim Allah, sana sundum elim. Senden artık yoktur umum, Allah, sana sundum elim. Ecel erdi, vade yetti, bu ömrüm kadehi doldu. Kimdir ki içmeden kaldı, Allah, sana sundum elim. Dilim tetiği bozuldu, canım gövdemden üzüldü. Uçta gözlerim süzüldü, Allah, sana sundum elim. Vurdular suyum ılıdı, kavim kardeş cümle geldi. Esen kalsın kavim kardeş, Allah, sana sundum elim. Uç diktiler kefen donum, hazrete gönüldü yolum. Bunda kalan nemdir benim, Allah, sana sundum elim. Geldi salacağım sarılır, dört yana sala verilir. El namazıma derilir, Allah, sana sundum elim. Salacağımı götürdüler, musallaya yetirdiler. Görklü tekbir getirdiler, Allah, sana sundum elim. Toprağa çün düşürdüler, el toprağa üşürdüler. Taşlar ile bastırdılar, Allah, sana sundum elim. Çün cenazeden şeştiler, üstüme toprak saçtılar. Hep koyu bana kaçtılar, Allah, sana sundum elim. Geldi münker ile nekir, her birisi sordu bir dil. İlahi, sen cevap vergil, Allah, sana sundum elim. Yedi tamu, sekiz uçmak, her birinin vardır yolu. Her bir yolda yüz bin çarşı, Allah, sana sundum elim. Görün acep oldu, zaman neyleriz figan. Ölür çün anadan doğan, Allah, sana sundum elim.
2: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
3: TGRT FM.
2: Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde.

0: bizim için önemli. Erdoğan'la Trump'ın samimiyeti ön plana çıktı. ABD Başkanı Trump Avrupalı liderlere ve NATO'ya mesafeliydi ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetini geri çevirmedi. NATO zirvesi için Ankara'ya geldi. Erdoğan dostum dediği Trump'ı hem havalimanı hem külliyede kapıda karşıladı. İki liderin samimiyeti de en üst düzey protokolün uygulandığı karşılamalara yansıdı. İkinci başlığımız gelsin hemen ekranlara. Trump Türkiye'ye müjdelerle geldi. Efendim Donald Trump üst üste verdi müjdeleri. F-35 uçağı sözü 5 tane. Katsa yaptırımlarını kaldıracağız dedi. Kaan için motora yeşil ışık yaktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır dedi. Memnuniyetini belli etti. Devam edelim. Üçüncü başlığımız gelsin. O da nedir? Forumda 50 milyar dolarlık imza atıldı. NATO zirvesinde müttefikler arasında dev anlaşmalar imzalandı. Liderler buluşması öncesi gerçekleştirilen savunma sanayi forumunda 50 milyar dolar değerinde anlaşmalara imza atıldı. Dördüncü başlığımıza da bakalım. Dış gündemle yine devam ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nden bir açıklama var. İran petrolünün satışı iptal edildi. ABD-İran arasındaki barış sürecini etkileyebilecek bir gelişme bu. ABD yönetimi 21 Haziran'da çok kısa bir süre önce yayımlanan ve İran petrolünün üretimi, teslimatı, satışına izin veren 60 günlük genel lisansı geri çekti. Beşinci ve son başlığımız yine bütün dünyanın gündeminde olan bir konu. O da nedir? Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Son 16 tur maçları bitti. Az sonra bakacağız kimler çeyrek finalde eşleşti. Efendim başlıklarımız bu şekilde. Şimdi etiketimizi verelim ve X'ten sizden gelecek mesajları bekleyelim. Sıra bizde etiketimiz efendim. Yazın, yollayın, tüm Türkiye okusun mesajlarınızı. Sıra bizde dediğiniz konular neler? Hangi konuda bir derdiniz, sıkıntınız var? Neyi anlatmak istiyorsunuz? X'ten yani Twitter'dan bize gönderin. Biz de paylaşalım efendim. Ben de okuyorum tüm mesajları. Yazın, tüm Türkiye okusun. Günaydın Türkiye'ye kaldığı yerden devam ediyor.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, NATO zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen liderleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde misafir etti. Liderler onuruna verilen akşam yemeğinde Türk mutfağı lezzetlerinden oluşan özel bir menü ikram edildi. Az sonra... Türkiye ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO zirvesi, Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisindeki teknolojik atılımına da sahne oldu. Askeri ve diplomatik heyetler, TUSAŞ'ta sergilenen hava, kara ve savunma sistemlerini yakından inceledi. Az sonra... Ankara'daki NATO zirvesiyle ilgili Kremlin'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Rusya, kendisine yönelik söylemleri çatışmacı olarak nitelendirirken zirveden çıkacak tüm karar ve mesajları yakından takip edeceğiz dedi. Az sonra...
0: Az sonra tüm bunlara bakacağız. Bir Dünya Kupası'na bakalım. Yine dün akşam çok güzel maçlar vardı. Messi ile Arjantin direkten döndü diyebiliriz. Gelsin efendim turnuva ağacı ekranlarımıza. Öncelikle dün hangi maçlar oynandı ona bakalım. Arjantin ve Mısır karşı karşıya geldi. Son 10 dakikaya girene kadar Mısır 2-0 öndeydi. Bir anda değişti her şey. 10 dakikada 3 gol buldu Arjantin ve 3-2 ile eledi Mısır'ı. Hayatımda izlediğim en kötü Messi performansıydı bu arada. O haliyle bile bir gol bir asist yaptı ama o gol asist gelene kadar sadece yürüyordu. Ve gece de İsviçre ile Kolombiya karşı karşıya geldi. Kıyasıya bir mücadeleydi ve penaltılarla İsviçre tur atladı. Şimdi kimler eşleşti çeyrek finalde? Hemen bakalım. Norveç-İngiltere çok zor bir maç. İki takım içinde ben Norveç'i bir adım önde görüyorum. Arjantin-İsviçre bence Arjantin'in rahat kazanacağı bir maç olur gibi. Fransa-Fas. Burada da ilginç bir detay var. Fransa-Fas maçının tüm hakem heyeti Arjantinli. Geçtiğimiz Dünya Kupası'nda Arjantin'in finaldeki rakibiydi Fransa. Ve şu anda bu ağaçta da en büyük iki rakibinden biri. Bu maça Arjantinli bir hakem heyeti atamak ne kadar akla mantığa sığar. Onu da artık Fransızlar düşünsün. Aynı zamanda İspanya-Belçika. Bu dört maçla yarı finalistler belli olacak. Arjantin burada kazansa bile İngiltere-Norveç galibiyle karşılaşacak. Fransa kazanırsa da büyük ihtimalle İspanya ile olacak. Yani Arjantin yavaş yavaş yine finale doğru gidiyor diyebiliriz efendim. Bakalım Messi bir final daha görecek mi ya da bir kupa daha kazanabilecek mi? Onu da göreceğiz ilerleyen dönem.

0: Nerede? Şimdi haberlerimize devam edelim. Biraz da iç gündeme dönelim. Son günlerde zincir marketlerde su ücretlerine gizli zam yapıldı. Tabii vatandaşlar da tepki gösterdi. Özellikle 1 Temmuz'da başlayan geri dönüştürülebilir atıklara 1 lira iade projesi sonrası olması bir hayli dikkat çekiciydi. Bunun üzerine Ticaret Bakanlığı da harekete geçti ve fırsatçılara karşı denetimler başladı.
1: Kaynağı su ama artık o da zamlı.
2: Dün bir market zincirinden aldığımız 5.75 aldığımız bu su bugün nasıl 7.25 olabiliyor?
3: Marketlerde, markalarda farklı. Ancak zincir marketlerde sular bir anda zamlandı. Hem de aynı zamanda aynı oranda. Fiyatlar bile aynı.
4: Üçünde de 5.25 olan su bugün üçünde de 7.25. Bu 3 harfli 3 market yine birlikte oturuyorlar. Yani bu belli. Birlikte oturdukları bu fişten belli.
3: Vatandaş bu duruma tepki gösterdi.
5: 5 lira olan su 7,5 lira oldu. Şimdi bu bir tesadüf mü? Fırsatçılık mı? Bana söyler misiniz? Böyle bir ticari ahlak olabilir mi Allah aşkına ya?
1: Su yani ihtiyaç.
3: İzmir Bozyaka'da bir vatandaş tek tek marketleri gezdi, fiyat analizi yaptı.
4: Cumartesi günü buradan su aldım. Küçük su 5.25 kuruş. Şimdi girip suyu alıp çıkacağım, fiyatını görün. Dün 5.25 olan su bugün 7.25 lira olmuş, görmüş olduğunuz gibi.
3: Aynı cadde üzerinde bir başka markete gitti.
4: Dün burada da 5.25 olan su bugün görmüş olduğunuz gibi burada da 7.25 lira. Bu vatandaşımızın istediği küçük su.
3: Ve yine aynı caddede yine farklı market. Yine su markası farklı ancak fiyat da zam da aynı.
4: Dün 5.25 olan burada da 7.25. Biraz soluk gözüküyor. Yapmış olduğunuz bu ticaret etik mi? Allah katında doğru bir şey mi? Serbest piyasa bu mu ya?
3: Vatandaş marketlerin bu gizli su zammına tepkili. Biz de market market dolaştık, su fiyatlarını mercek altına aldık.
6: Üç harfli marketlerin ilkindeyiz. Hemen baktığımızda suyun fiyatı 6.75 olarak görünüyor. Yarım litre değişim tarihi ise fiyatı 7. ayın 7'sinde. Yani bugün değiştirilmiş.
1: Pahalı.
6: En bilinen 2. ve 3. markette de fiyatlara baktığımızda 7.25 yarım litrelik 1.5 litrelik de 13 liradan satılıyor. Fiyatların değişim tarihine baktığımızdaysa 4 Temmuz'da değiştirilmiş.
7: Susun. Sen ya, içeceğim seni ya, abartma ya.
1: Marketlerin hepsini dolaştık. Yarım litre ve 1,5 litrelik sularda %25'lik bir zam yapılmış durumda.
3: Özellikle suya yapılan bu zamların 1 Temmuz'da başlayan geri dönüştürülebilir atıklardan 1 lira depozito ücreti iadesi uygulaması sonrası yapılması üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Artan şikayetler üzerine ambalajlı su başta olmak üzere içecek ürünlerinde üretici, tedarikçi ve perakende satış noktalarına yönelik denetimler başlatıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada haksız fiyat artışı yapan işletmelere ağır yaptırımlar uygulanacağı belirtildi.
8: Maliyet artışını aşarak tüketiciyi mağdur eden her türlü fiyat artışı haksız fiyat kapsamında değerlendirilecek ve gerekli idari yaptırımlar kararlılıkla uygulanacaktır. Çevre politikalarımızla uyum içinde gerekli tüm idari ve hukuki tedbirleri almaya devam edeceğiz.
0: Vatandaşın cebindeki 1 lirada gözü olan diye bir kalıp vardır ya. Şu anda bu somutlaştı artık. Gerçekten 1 lirada bile gözünüz var. Olacak şey değil. Bakanlıktan gelen açıklamayı da gördük az önce. Yaptırımlar uygulanacak diye. Öyle bir yaptırım uygulanmalı ki o suya yapılan o 1 lira kat kat o marketlerden çıkmalı. Vatandaşın cebindeki 1 lirada kimin gözü varsa en ağır cezayı almalı. Devam edelim. Macaristan Başbakanı Peter Maguire, NATO zirvesi öncesi İstanbul'u ziyaret etti. Tarihi yarımadayı gezdi. Kentin simge yapılarında hatıra fotoğrafları çektirdi.
3: Sokak sokak gezdi. Macaristan Başbakanı İstanbul'a hayran kaldı. 36. NATO zirvesi başladı. Birçok ülke lideri peşi sıra Ankara'ya geldi. Macaristan Başbakanı Peter Macier'in zirve öncesi ilk durağı İstanbul oldu. Bir turist gibi şehrin tadını çıkaran Macier, Ayasofya Camii, Sultanahmet Camii, Yerebatan Sarnıcı ve Yedi Kule Hisarı'nı ziyaret etti. Bol bol fotoğraf çektirdi, o keyifli anları kaydetti. Sosyal medya hesabından paylaştı. Macar lidere Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da eşlik etti. Macaristan Başbakanı daha sonra NATO zirvesine katılmak üzere Ankara'ya geçti.
0: En iyisini yapmış Macar lider. Buraya kadar gelmişken İstanbul'u görmeden gitmek olur mu? Ne güzel gezmiş. Afiyet olsun. Yediği içtiği de ona kalsın. 36. NATO zirvesi için Millet Kütüphanesi'nde aylar önce hazırlıkları tamamlanan devasa medya merkezinde 1600 gazeteci aynı anda çalışabiliyor. Ankara'ya giden yabancı basın mensupları Türkiye'nin dev organizasyonuna hayran kaldılar. Övgüler yağdırdılar.
3: Ankara'daki NATO zirvesini 3000 gazeteci takip edecek. Bunun için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde devasa bir medya merkezi kuruldu. 40 profesyonel montaj odası, stüdyolar ve röportaj alanları var. Aynı anda 1600 basın mensubu bu noktalarda çalışabiliyor. Kritik zirve için aylar öncesinden başlayan titiz ve yoğun çalışma meyvelerini verdi. Yabancı gazetecilerden övgü ve teşekkür yağdı.
9: Bu toplantı 22 sene sonra Türkiye'de yapılıyor. Gelirken yolda çok titiz hazırlıkların yapıldığını, çok ciddi güvenlik önlemlerinin alındığını gördüm. Bir gazeteci için gerekli olan her şey elinin altında. Haber yapan tüm kanallar bilgilere çok kolay ulaşıyor. Konuştuğum tüm gazeteciler hazırlıklardan çok memnun.
3: Kütüphanenin görkemli atmosferi uluslararası basını adeta hayran bıraktı. Daha önce Hollanda'nın Lahey kentindeki zirveyi takip eden deneyimli isimler, Türkiye'nin sunduğu konforu ve eşsiz Türk misafirperverliğini yere göğe sığdıramadı.
10: İlk defa bu kadar görkemli bir kütüphane görüyorum. Burayı seçmek harika bir tercih olmuş. Çalışanlar çok cana yakın. Her sorumuza detaylı yanıt aldık. Türk mutfağının büyük bir hayranıyım. Yemekler enfes. Özellikle balkon tarafını çok sevdim.
3: Zirvenin sadece merkez üssü değil, lojistik arkası da tam not aldı. Akreditasyon işlemlerindeki hız, medya merkezine kesintisiz ulaşım sağlayan servis ağları, ilk kez uluslararası bir zirve takip eden genç muhabirlerin bile işini kolaylaştırdı.
1: Türkiye'ye ilk girişimin bir NATO zirvesi vesilesiyle olmasından çok mutluyum. Akreditasyon sürecinden servis araçlarına kadar kurulan tüm lojistik ağ mükemmel organize edilmiş. Deneyimlediğim en iyi organizasyonlardan biri oldu diyebilirim.
0: Efendim saat başını gördük, şimdi yeniden dönelim NATO gündemine. Neler yaşandı dün, ne oldu? Donald Trump geldi Ankara'ya, Avrupalı liderlere de NATO'ya da mesafeliydi ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetini geri çevirmedi. NATO için geldi Ankara'ya, Erdoğan dostum dediği Trump'ı hem havalimanı hem külliyede kapıda karşıladı. İki liderin samimiyeti de en üst düzey protokolün uygulandığı karşılamalara yansıdı.
11: Merhaba Erşkan.
3: 17 yıl sonra gelen ilk Amerikan başkanıydı. 8 yıllık görev süresinde ilk kez Ankara'ya başkan olarak ayak bastı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yakınlığı en üst düzey protokolün uygulandığı karşılamalara da yansıdı.
12: Çok iyi bir lidersiniz. Tüm dünyada saygı gören bir lidersiniz.
3: İran Savaşı'nda kendisini yalnız bıraktığı gerekçesiyle Avrupalı liderlere kızgındı. Onu Ankara'ya getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'la dostluğu oldu.
12: Erdoğan'la aramızda bir kimya var.
3: Trump'ı neredeyse 100 araçlık bir konvoy karşıladı. Dibist yani canavar olarak anılan ikiz başkanlık araçları Ankara Havalimanı'na hareket etti. Turkuaz halı serildi. Askerler de yerini aldı. Erdoğan, Trump'ı uçağın merdivenlerinde karşıladı. İki liderin memnuniyeti de yüzlerine yansıdı. Ayaküstü sohbet ettiler, dünyaya dostluk mesajı verdiler. Gelmek zorundaydı.
13: yani. Orada muhtemelen şakalaştılar da yani yol boyunca o küçük arada durdular bir konuştular.
3: Trump askerleri Türkçe olarak selamladı, Erdoğan alkışladı.
14: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bu kez ABD Başkanı Donald Trump için hazırlandı. Tören birlikleri yerini aldı. Ay yıldızı bayrakla birlikte ABD bayrağı da göndere çekildi.
3: ABD Başkanı Trump daha sonra Beştepe'ye geçti. Trump 103 hattan oluşan birliğin arasında külliyeye giriş yaptı.
15: Amirtası! Trump! Dur!
3: Karşılamada 16 Türk Devleti'nin kıyafet ve bayrak grubundan oluşan saygı takımı Tarihi Osmanlı Birliği Mehteran'da hazır bulundu. Türkiye'nin kadim geçmişi Trump'ın gözleri önüne serildi. Ev sahibi Erdoğan, Trump'ı yine bizzat karşıladı. Cumhurbaşkanlığı bandosu milli marşları çaldı. Marşlar çalınırken Trump asker selamı verdi. Milli marşlar okunduğu sırada top atışı yapıldı. Marşların ardından Trump tören kıtasını selamladı.
11: Merhaba, Eşkar.
3: Türk Yıldızlar Akrobasi timindeki 7 adet F-5 gösteri uçağı da karşılamada Ankara semalarındaydı. Erdoğan ve Trump kapıda tekrar samimi şekilde tokalaştılar, basına poz verdiler. Daha sonra iki lider baş başa görüşmeye geçtiler.
0: Ve gelelim dünün en önemli konusuna. Trump Türkiye'ye 5 F-35 uçağı sözü verdi. Katsa yaptırımlarını kaldıracağız dedi. Kaan için motora da yeşil ışık yaptı. Üst üste verdi müjdeleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır dedi. İzleyelim.
11: Merhaba Eşka.
16: Biz 5 uçağı da sözünü aldık.
3: NATO Ankara zirvesi öncesi Trump-Erdoğan zirvesi gerçekleşti. Erdoğan beklediği sözü dostum dediği Trump'tan aldı. O müjdeyi paylaştı.
16: Biz 5 uçağı da sözünü aldık. Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır. Bu liderler zirvesinden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum.
3: Zirve içinde zirve yapıldı. Gözler Trump-Erdoğan görüşmesindeydi. Trump daha yola çıkmadan aslında ilk ipucunu vermişti. Trump o mutlu haberi verdi. Türk Hava Kuvvetleri'ni bölgede en güçlü yapıya dönüştürecek F-35'lere yeşil ışık yaktı.
12: Bu konuda bir karar vereceğiz. Türkiye sadık bir dostumuz. F-35 harika bir uçak ve kesinlikle bu konuda bir şeyler düşüneceğiz.
3: İki lider baş başa görüşme öncesi soruları cevapladı. Külliyede Beyaz Saray Oval Ofisi andıran bir atmosfer vardı. Trump Erdoğan'a yine övgü yağdırdı. Ülkesini çok daha kuvvetli bir hale getirdi dedi. Erdoğan da Trump'a dostum diye seslendi.
16: Değerli dostumla Ankara'da bir arada olmak bizlere ayrı bir güç katmıştır.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan iki ülkenin de işbirliğinden kazançlı çıkacağı vurgusu yaptı.
16: NATO'da iki önemli ülke olarak gerek Amerika gerekse Türkiye bizler bu liderler zirvesinden de dayanışma içerisinde güçlü bir çıkışı sağlayacağız ve bunu da başaracağımıza inanıyoruz.
3: Türkiye'nin yerli savaş uçağı Kaan'a motor satışı konusundaki belirsizliğe de son noktayı koydu ABD Başkanı.
12: Bir uçak aldınız, bir motor aldınız, bunun güncellenmesi gerekiyorsa bizim sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum.
16: Ben bunu daha önce değerli dostumla görüştüm ve inanıyorum ki bununla ilgili bize verdiği müjdeyi burada da tekrar edecektir.
3: Trump Türkiye'ye uyguladığı Katsa yaptırımlarını da kaldıracaklarını ifade etti.
12: Dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz. S-400'lerle ilgili herhangi bir endişe duymuyorum.
3: Suriye konusuna değinen Trump, Erdoğan sayesinde Suriye'nin yeni lideri Ahmet Şara ile iyi ilişkiler kurulduğuna dikkat çekti. Şara'nın çok harika bir iş başardığına işaret etti. ABD İran arasında müzakere süreci devam ediyor. Erdoğan bu süreçte Türkiye'nin rolüne ilişkin de değerlendirme yaptı.
16: Bizler İran-Amerika ilişkilerini nasıl bir düzleme kavuştururuz? Onun gayreti içerisindeyiz. Elimizden geleni yapmak suretiyle dünya barışına bir adım atalım diye gerek şahsım gerek arkadaşlarım hep birlikte çalışıyoruz, çalışacağız.
3: Trump, Rusya-Ukrayna savaşında iki ülke liderinin de anlaşmak istediğini dile getirdi. Putin'in de Erdoğan'a büyük saygı duyduğuna dikkat çekti.
12: 8 savaşı bitirdim. Sanırım 9.'yu da bitireceğiz. Şu an çok yakın görünmüyor ama bu işler en uzak göründüğünde biter.
16: Biz Rusya-Ukrayna arasındaki bu gelişmeleri de yine değerli dostumla burada paylaşacağız, görüşeceğiz ve ona göre de adımlarımızı atacağız.
0: Az sonra canlı bağlantılarımız da olacak. Ankara'da neler yaşanıyor muhabir arkadaşlarımız anlatacaklar. Çünkü TGRT Haber ekipleri dün de NATO'yu an be an aktardılar bize Ankara'dan. Biz de burada stüdyodan efendim yardımcı olmaya elimizden geldiğince anlatmaya çalıştık. Şimdi devam edelim yine haberlerimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump dün bir araya geldi ya. İki liderin o samimiyeti diplomasinin keskin çizgilerini bir hayli aştı. Peki beden dilleri ne dedi? Neyi yansıttı? Bütün dünyanın konuştuğu bir analiz var. Bakalım dün iki liderin beden dilini anlatmış bize.
13: Yani bunlar gerçekten çok önemli. Beden dili açısından o okumaları yaparsak bunlar çok önemli.
3: İki lider, iki devlet başkanından çok iki arkadaş gibiydiler. Diplomasinin keskin çizgilerini kenara bıraktılar. Kucaklaştılar, samimiyetlerini kameralara da yansıttılar. Trump, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Apoliti ile ilk kez Ankara'daydı.
17: Erdoğan olmasaydı bu zirveye katılmıyor olacaktım. Türkiye olmasa NATO'ya gelmezdim.
3: İki liderin dostluğu NATO'nun değil tarihin akışını da etkiledi. O dostluk karşılama töreninde ete kemiğe büründü. Erdoğan uçağın merdivenlerine kadar gitti. Trump merdivenlerin başında durdu, selam verdi. Merdivenlerin ortasında eliyle sempatik bir şekilde Erdoğan'ı işaret etti.
13: Merdivenlerin yarısına geldiğinde el hareketi yaptı. Siz de dikkat etmişsinizdir.
3: Evet. İlk temas Trump'tan geldi.
13: Uçaktan indikten sonra Sayın Erdoğan'la ilk karşılaşmasında elini omzuna attı. Evet. Bu normalde yapılan bir hareket değildir mesela.
3: İki lider samimi şekilde tokalaşırken Trump Erdoğan'ın kolundan tuttu. Erdoğan da Trump'ı adeta iki eliyle kucakladı.
13: Bakın dikkat edin burada Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan evet, Trump'ı iki eliyle kucaklıyor evet. falan. Yani bu tip şeyler çok keskin kurallara tabidir ama burada ben daha informal bir protokol takip edildiğini görüyorum.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'ın koluna girdi. Turkuaz Halı'da birlikte yürüdüler.
13: İki lider arasından 2019'larda yani Trump'ın ilk döneminde, birinci Trump dönemi diyorum ben ona, o dönemdeki gerilimlere göre bugün geldiğimiz nokta bence çok önemli aşamaların kat edildiğini gösteriyor.
3: İki liderin dostluğu diplomatik teamüllerin ördüğü duvarları aştı.
13: Türkiye'nin uluslararası alandaki görünürlüğü, uluslararası alandaki gücü açısından oldukça önemli görüntüler. Bunun altından tutarak durduruyor evet. Sayın Cumhurbaşkanı.
3: Gelen fotoğraflarda da Erdoğan son derece rahattı.
13: Sayın Erdoğan açısından değerlendirecek olursa bakın önü açık. Ceketinin önü açık. Koltuğun iki tarafına da, iki kolçağına da ellerini koymuş şekilde oturuyor ve çok rahat bir poz, oturuş tarzı var. Yani Sayın Erdoğan'ı iki lideri tartmak açısından söylemiyorum ama yani şu basit bir fotoğraf karesinin bize verdiği Sayın Erdoğan'ı daha rahat görüyoruz burada.
3: Trump ve Erdoğan'ın tokalaştıkları karedeki yakınlıkları da dikkatlerden kaçmadı.
13: Sürekli bu, bir temas. Bu temas var. Etme tabii sıcaklığı, yakınlığı gösteriyor zaten. Normal protokolde kol mesafesinde durulur mesela. Yani dolayısıyla orada şey var, bir mesafe bırakılır. Burada iki liderin de o mesafeyi bırakmadığını görürüz. Okay.
0: Bugünün NATO mesaisi başladı. Genel Sekreter Mark Rutte konuşuyor. Dönelim hemen. 1 milyarlık nüfusumuzu güvende tutacak bir Avrupa göreceğiz. ABD Başkanı Trump, Amerikan Başkanı Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki savunma harcamalarının dengelenmesi hedefine ulaşmayı başaran başkan olacak uzun bir süre sonra. Bu muhteşem, tabii sadece Trump sebebiyle değil, Trump'ın Avrupalı ve Kanadalı müttefikleri olan çağrılar önemliydi. Bu çok önemliydi. Çok daha güçlü bir NATO, daha güçlü bir Avrupa ve NATO 3.0. İran konusundaki görüşmeleri de bekliyorum bugün müttefikler arasında. İran'ın asla nükleer silaha ulaşamayacağı konusundaki kararlılıklarını bekliyoruz. Hürmüz Boğazı'nda ve seyri sefer konusunda özgürlüğün korunması çok hayati. Sorularınızı alabilirim.
18: TGRT FM.
19: Şimdi reklamlar.
20: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun. Ayrıcalıklar

0: değil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.

Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detay

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.
2: TGRT FM Haber.
3: Müttefik güçler Rusya'yı caydırmaya yeterli mi? Şu anda yapmamız gereken şey şu. Polonya'dan geliyorsunuz değil mi? Ülkeniz silahlı kuvvetlerine çok yatırım yapıyor. Orada bütün hedeflere ulaşmış durumda. Silahlı kuvvetlerde bir rekor gerçekleştiriliyor. ABD'deki siyasilerden bu konuda çok net açıklamalar var. Ama mümkün olan en güçlü durumda olmak için her gün çalışmalıyız. Washington'dan Rusya'nın en büyük tehlike olduğu açıklanmıştı. Bu zirvedeki deklarasyonda dilin daha da yumuşatılmasını bekliyor musunuz? Kolektif olarak Rusya'nın bir tehdit olduğu konusunda bir açıklama bekliyoruz ama açık olarak Rusya uzun vadeli bir tehdit. Bununla ilgili açıklamalara dair beklentilerim devam ediyor. Bu zirvenin hayata geçirilmesi ve somut adımlarla ilerlemesi konusunda en büyük beklentiniz hangisidir? Evet, %5'lik taahhüdü yaptık. Şimdi önemli olan bunu hayata geçirmek. Harika haber şu, bu yıl 2026'da temel savunma harcamalarını beklediğimiz zaman ortalamada bir yıl içerisinde Karadev Avrupa'nın 10 yıllık projeksiyonda %4'e çıkması, yani temel harcamaların artırılması konusunda muazzam bir artış. Şu gerçeklerle de karşı karşıyayız. Harcamalar artıyor. Şunun da altını çizmemiz gerekiyor. Ukrayna'ya desteği sürdürmemiz gerekiyor. Dünkü ve bugünkü en önemli şey savunma sanayi çıktısını artırmamız lazım. Sadece dolarla, liralarla savunamazsınız. Askerlerle, savunma sanayinizle yapabilirsiniz. Amerika'da da Avrupa'da da bu tamamen çözülmüş bir durum değil. Savunma sanayi kapasitemizi artırmamız gerekiyor. Bu konuda çok ilerledik. İki soru daha alalım. Sayın Genel Sekreter, Dünya Kupası ruhundan bahsettiniz. NATO'nun bir takım olduğundan bahsettiniz. Donald Trump'ın Avrupa'dan Amerikan askerlerini çekebileceğini söylediğini duyduk. Grönland'ı istediğini bir kez daha söyledi. Bunları ciddiye alıyor musunuz? Evet, tamamen Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'ya bağlılığı var. Ancak tek bir bağlılık var. NATO'da Amerika'nın çıkarlarını da koruyor. Rusya'nın nükleer denizaltılarını Amerika'ya ulaşmasını engelliyor. Güvenlik için ABD'nin tam bir bağlılığı var. Ve bir de beklentiden bahsetmemiz gerekiyor. Beklentimiz ise Avrupalıların ve Kanada'nın beklentisi Amerika Birleşik Devletleri ile harcamaları eşitlemesi. Bugünkü büyük kazanımımız Avrupalılar ve Kanadalılar tam olarak bunu yapıyor. Son soru. Rusya'ya ve Vladimir Putin'e mesajınız nedir? Ankara'yı çünkü dikkatle takip ediyorlar. Benim mesajım şu. 1 milyar kişinin Avrupa'da, Kanada'da yaşayan, Amerika'da yaşayan 1 milyarlık bu ittifak topraklarımızın her santimetre karesini koruyacaktır. Asla NATO'ya karşı duramazsınız. Biz demokrasiye saldırmayız. Kendi demokrasimizi, yaşam hakkımızı, topraklarımızı savunuruz ve oyun oynamayız. Evet, Rutte'nin açıklamaları bu şekildeydi. NATO zirvesinde bugünün açılış konuşmasını yaptı Genel Sekreter Rutte. Biz de bir yandan haberlerimize devam edelim. Bugün başka açıklamalar da olacak. Onları da ekranlarınıza getireceğiz. NATO zirvesi kadar çok konuşulan bir başka şey de Trump'ın lüks başkanlık uçağı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Trump arasında havalimanındaki gülüşmenin nedeni anlaşıldı. Trump, bu uçakla ilk gelişim, yepyeni, 800 milyon dolar dedi. Erdoğan da duydum, Katar hediye etmiş cevabını verdi.
0: Çok merak edilen bu ayaküstü sohbetin konusu anlaşıldı. Trump'ın lüks başkanlık uçağı. ABD Başkanı Trump, NATO zirvesi için Ankara'ya gelişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından havalimanında bizzat karşılandı. Buluşma anında iki lider bir müddet ayaküstü sohbet edip kahkaha attı. Sohbetin içeriği çok merak edilirken nihayet kahkahaların nedeni anlaşıldı. Trump kendisini getiren Air Force One isimli Amerikan başkanlık uçağını göstererek bu uçağın ilk uçuşu 800 milyon dolar yepyeni dedi. Erdoğan ise evet evet biliyorum duydum Katar'dan gelmiş hediye etmişler cevabını verdi. Katar Kraliyet ailesi tarafından hediye edilen ve Boeing 747-8 modelinden dönüştürülen uçak, Amerikan Hava Kuvvetleri tarafından başkanlık uçağı standartlarına kavuşturuldu. Dev jet, deri koltukları, masajlı yatakları ve altın tonlarındaki aydınlatmalarıyla lüks bir sarayı andırıyor. Past rows of seats, no squeezing through narrow aisles. Dış tasarımı ikonik başkanlık renklerine boyanan uçak, Pentagon standartlarında şifreli iletişim sistemleri ve füze kalkanlarıyla maksimum güvenlik sağlıyor. Trump'ın daha önce görülmemiş bir lükse sahip dediği bu özel uçağın görev süresi bittikten sonra başkanlık hazinesine devredileceği açıklandı. Trump'ın uçağı kadar Ankara'ya gelişi de büyük ilgi gördü. Radar uygulamalarında 100 bin kişi tarafından izlenerek en çok takip edilen uçak rekorunu kırdı.
3: O zaman canlı bağlantılarımıza da başlayalım. Önce TGRT Haber muhabiri Aleyna Doğan'a dönelim. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden bize bugünün programını, yaşanacak gelişmeleri ya da şimdiye kadar ne olduğunu anlatsın. Aleyna, seni dinliyoruz.
4: Dün başlayan zirve bugün de aslında zirvenin son gününde de oldukça yoğun bir şekilde devam edecek. Hem Türk basını hem de yabancı basında işte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çalışma ofisinde gün boyunca yoğun bir çalışma temposu gerçekleştirecek. Bizler de o anları ekranlarınıza taşıyalım. Kameraman arkadaşım Burak Taştan ekranlarınıza getiriyor. İlk olarak zirve bugün NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin toplantısıyla başlamıştı. Dakikalar öncesinde de ekranlarınıza taşımıştık. Açıklamalarını saatler 10.45'i gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri tüm liderleri karşılayacak, karşılama törenleriyle başlıyor olacak. Aslında saatler 11'i gösterdiğinde Kuzey Atlantik Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları toplantısı zirvenin ana oturumu başlamış olacak. Yine saatler 15'i gösterdiğinde o yoğun tempoya devam edilecek. NATO Genel Sekreteri Rutte'nin kapanış basın toplantısı gerçekleştirilecek. Tabii bu arada yine gün içinde de ülke liderleri basın merkezinde hazırlanan salonlarda basın toplantıları düzenleyecek. Şu ana kadar duyduğumuz Hırvatistan, İspanya gibi devlet başkanlarının açıklama yapması bekleniyor. Yine aynı şekilde saatler 16-15 sıralarında da ABD Başkanı Donald Trump'ın da basın toplantısı gerçekleştirmesini bizler bekliyoruz. Yine o saatler aralığında da yine ABD Başkanı Trump'ın da basın toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da programın ev sahibi olarak saatler 17.30'u gösterdiğinde bu merkezde yine basın toplantısının yapılmasını bekliyoruz. Hemen şöyle bakın, toplantı salonundan çıktığımızda da bizleri işte bu yoğun programların gölgesinde hemen şöyle Türk mutfağının lezzetleri aslında basına sunuldu. Özellikle de dünyanın dört bir yanından gelen gazeteciler için zengin açık büfe kahvaltısı sunuldu. Geleneksel peynir ve zeytin çeşitlerinden sıcak hamur işlerine, yöresel reçellerden taze ürünlere kadar Türk mutfağının birçok lezzeti Türk ve yabancı basına ikram ediliyor burada. Dünyanın dört bir yanından gelen gazeteciler de zirve öncesi güne Türk kahvaltısıyla başladı. Türkiye'nin yine misafirperverliği ve mutfak kültürü de uluslararası basına da tanıtılmış olduğunu söyleyelim. Özellikle diplomasi trafiği başlamadan önce sunulan bu ikram hem Türk mutfağının zenginliğini hem de sahipliğini öne çıkaran lezzetlerden biri haline gelmiş olacak. Şu dakikalarda da işte Türk aşçıları da burada basına servis gerçekleştiriyor. Şöyle o lezzetleri de ekranlarınıza kameraman arkadaşım Burak Taş'tan şöyle getirsin. Kahvaltı çeşitlerinden her çeşidin bu noktada bulunduğunu söyleyelim. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yoğun tempo sabah saatleri itibarıyla burada başladı ve gün boyunca da devam ediyor olacak. Sabah saatleri itibarıyla bizler burada sabah saatleri 6'yı gösterdiğinden itibaren bizler burada güne başladık. Hem yabancı basın hem de Türk basını olarak gün boyunca işte zirvenin son gününde de o yoğun tempoyu da ekranlarınıza taşıyor olacağız diyelim ve buradan sözü size aktaralım.
3: Aleyna, teşekkürler. Kolay gelsin sana da, hem de oraya gelen 1600 gazeteciye de bir yandan afiyet olsun. Şimdi bir de Merve Şahin'e dönelim. Bakalım o bize Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden neler anlatacak. Merve, seni dinliyoruz.
5: Okan Ateş, sizin de belirttiğiniz gibi bugün NATO Liderler Zirvesi'nde artık son gün yaşanacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde her zaman olduğu gibi, son 3 gündür olduğu gibi hareketlilik oldukça fazla. Kameraman arkadaşım Mehmet Tren sizler için aslında görüntülesin hemen. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki bu bölümde artık bugün itibariyle liderlerin son gelişi olacak. Dün akşam saatlerinde, aslında ben başlamak istiyorum oradan, akşam saatlerinde liderler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından bir yemek verilmişti. Resepsiyondu aynı zamanda bu yemek. Yine önemli bir yemekti tabii ki. Ama öncesinde yine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump da bir araya gelmiş ve burada önemli mesajlar vermişti. İki isim F-35 satışından Kaan uçaklarının motorları ve katsa yaptırımlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuşlardı. Akşam saatlerinde belirttiğim gibi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde özel bir akşam yemeği yenildi. Burada yine Mehteran Birliği'nin seslendirdiği kahramanlık marşları da aslında geceye damga vurdu. ABD Başkanı Donald Trump'ın marşları beğendiğini ve yaptığı işaretle bunu desteklediğini bizler görmüştük. Yine Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'e eşinin girişi sırasındaysa Mehter takımının Ceddin Dede marşını çalmasıyla dikkat çekmişti. Karşılamanın ardından liderler yine Ankara'daki diplomasi trafiğinin en önemli duraklarından biri olan Onur Yemeği'ne geçmiş ve yine yemekte Türk mutfağı da oldukça önemli yer tutmuştu. Birçok Türk mutfağına dair yemekler yendi akşam yemeğinde. Bugünse sabah saatlerinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin açıklamasıyla başladı NATO Liderler Zirvesi'nin son günü. Ardından da saatler 10.45'i gösterdiğinde Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri tüm liderleri karşılamış olacak. Şimdi liderler yavaş yavaş da aslında gelmeye başladı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne. Her zaman olduğu gibi geleneksel bir aile fotoğrafı çekimi de yapılacak. Yine zirvenin ana oturumu da saatler 11.15'i gösterdiğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne başlamış olacak. NATO Genel Sekreterinin kapanış konuşmasıyla da NATO Liderler Zirvesi tamamlanacak. Tabii ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere 32 ittifak ülkenin, NATO üyesi ülkelerin liderlerinin bazılarının açıklama yapması da beklentiler içerisinde. ABD Başkanı Donald Trump'ın da olduğu, yine aslında davetli olarak gelen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin de içerisinde olan bazı isimler yine burada açıklamalar gerçekleştirecek. Aynı saatte, saatler 16.15 sıralarında da belirttiğim gibi ABD Başkanı Donald Trump'ın bir toplantı gerçekleştirmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantısı ise, basın toplantısı ise 17.30'u gösterdiğinde bulunduğumuz basın merkezinde gerçekleştirilmiş olacak. Öte yandan lider eşleri içinde bir gastronomi sunumu olacak. Lider eşleri bugün Türk mutfağı ve zanaatını öne çıkaran özel bir program hazırlandı. 8 Temmuz'da yuvarlak masa Bursa toplantısının ardından Emin Erdoğan tarafından lider eşleriyle bir öğle yemeğe yenilecek. Türk gastronomisini yansıtan lezzetlerin sunulacağı bir yemek olacak. Burası da lider eşlerine Türk mutfağının farklı tatları da tanıtılmış olacak. Hemen karşı kapıda artık gözler saatler 11'i gösterdiğinde çekilecek aile fotoğrafına çevrilmiş durumda. Karşı kapıda hemen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte bir arada olacak. Ev sahibi olduğu için Cumhurbaşkanı Erdoğan da aslında bir arada karşılayacaklar liderleri ve aile fotoğrafına geçilmiş olacak. O fotoğraf sonrasında da basın toplantıları tek tek gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi de bugün oldukça hareketli bir gün ve tabii ki bugün itibariyle artık NATO Liderler Zirvesi başkenti Ankara'da tamamlanmış olacak. Önemli mesajlar ve önemli konuların basın toplantılarına yansımasını bizler bekliyoruz. Kameraman arkadaşım Mehmet İren'le birlikte aktarıyor ve takip ediyor olacağız diyerek sözü yeniden size bırakalım.
3: Teşekkürler Merve. Kolay gelsin sana da. Gelişmeleri almaya devam edeceğiz. Efendim Ankara'da devam eden 36. NATO zirvesi yoğun diplomasi trafiğine sahne oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve kapsamında Kanada Başbakanı Kerney ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'la da bir araya geldi.
0: NATO Ankara zirvesi için liderler gelmeye devam ediyor. Zirve öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuk hükümet ve devlet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştiriyor. Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney'i kabul etti. Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'la Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı. Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'la da bir araya geldi. Külliyedeki görüşmelerde NATO'nun yeni döneme uyumu ve ikili savunma işbirliği imkanları masaya yatırıldı. Ekonomik ilişkilerdeki hedefler de gözden geçirildi. Bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Ankara zirvesi boyunca liderlerle görüşmelere devam edecek.
3: Sahne Ankara'da kuruldu dedi. Türkiye'nin amacını net şekilde ifade etti. Daha uyumlu, daha yetkin ve daha dirençli bir ittifak dedi. Bakan Hakan Fidan konuştu. İzleyelim.
0: Tehditler değişiyor dedi. Savunma işbirliği kısıtlamalarını eleştirdi. Stratejik yük getiriyor uyarısı yaptı. NATO Ankara zirvesinin Avrupa-Atlantik güvenlik ortamını şekillendirdiğini vurguladı.
6: Bölgemizin istikrarını, güvenliğini ve huzurunu biz bir bütün olarak görüyoruz.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan zirve öncesi Türkiye'nin yaklaşımını sosyal medyadan paylaştı.
7: Sahne Ankara'da kurulmuş durumda. Ankara'da alınacak kararlar yalnızca acil zorlukları ele almakla kalmayacak. Avrupa-Atlantik güvenlik ortamını şekillendirecek.
0: Hakan Fidan tehditlerin çok boyutlu, daha hızlı ve daha karmaşık hale geldiğine işaret etti. Konuşlandırılabilir yetenek, endüstriyel kapasite ve operasyonel hazırlığın öneminin altını çizdi.
7: Daha güçlü bir Avrupa katkısı zorunlu. Ancak savunma endüstri işbirliğindeki kısıtlamalar verimliliği baltalıyor ve tepkiyi yavaşlatıyor. Bu kısıtlamalar stratejik yük haline gelmiş durumda.
8: Kriz kuşağı içerisinde yer almaktayız. Çoğu zaman meselelerin tam kalbinde yer alıyoruz.
0: Dışişleri Bakanı Fidan, Avrupa savunma girişimlerinin tüm NATO müttefiklerini kapsaması gerektiğini belirtti. Türkiye, Avrupa güvenlik ekosisteminde daha güçlü yer almalı mesajı verdi. Yalnızca nasıl tepki verileceğine değil, bugünün gerçeklerini yansıtan bir işbirliğinin nasıl organize edileceğine odaklanmak gerektiğini ifade etti.
7: Ankara zirvesi, ittifakın yapılarını karşı karşıya olduğu dünyaya uyumlu hale getirmesinde yol gösterici olacaktır. Türkiye'nin hedefi açıktır. Daha uyumlu, daha yetenekli ve daha dayanıklı bir ittifak.
6: Özellikle Külfet Paylaşımı başlığı altında gündeme getirilen NATO'daki üyelerin ittifakın güvenliği için ortak bir külfet paylaşımına girmesi ve ortak emek ortaya koyması prensibi pratikte nasıl hayata geçiyor? Bu tekrar masaya yatırılacak.
0: Öte yandan Bakan Fidan, NATO zirvesi için Türkiye'ye gelen ABD senatörlerini kabul etti. Ardından Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi'nde düzenlenen panele katıldı.
3: Tüm dünyanın yakından takip ettiği NATO-Ankara zirvesinde müttefikler arasında dev anlaşmalar imzalandı. Zirvedeki liderler buluşması öncesi gerçekleştirilen savunma sanayi forumunda 50 milyar dolar değerinde anlaşmalar imzalandı.
0: Müttefikler imza attı. Savunma sanayi forumunda 50 milyar dolar değerinde anlaşmalara varıldı. Tüm dünyanın gözü Ankara'daki zirveye çevrilmiş durumda. Dünya liderleri bir araya gelmeden önce NATO Savunma Sanayi Forumu yapıldı. Müttefik ülkeler arasında savunma sanayinde ortak üretim, teknoloji geliştirme ve tedarik kapasitesini artırmaya yönelik önemli adımlar atıldı. Toplam büyüklüğü yaklaşık 50 milyar dolar değerinde yeni tedarik anlaşmalarına varıldığı açıklandı. Paket kapsamında hava savunma sistemleri, insansız hava araçlarına karşı geliştirilecek çözümler, ortak üretim projeleri, stratejik ulaştırma kabiliyetleri ve ileri teknoloji yatırımlarına yönelik çok sayıda sözleşme imzalandı. NATO, insansız hava araçlarından kaynaklanan tehditlere karşı ortak savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla 40 milyar dolarlık yatırım programını hayata geçireceğini duyurdu. Program kapsamında müttefik ülkelerin anti-drone sistemleri, eğitim altyapısı ve ortak operasyon kabiliyetlerinin geliştirilmesi hedefleniyor.
3: Güvenlik önlemleri de üst düzeyde. Türk Hava Kuvvetleri'nin havadan ihbar kontrol uçakları devreye girdi. Konya'dan kalkan Barış Kartalları. Kritik zirve boyunca Türk hava sahasını korumak için tam 60 saat kesintisiz uçuş görevi yapacak.
0: Ankara'daki NATO zirvesi için havada eşi benzeri görülmemiş bir güvenlik duvarı örüldü. Konya'daki 3. Anajet Üs Komutanlığı'nda konuştu. Havadan ihbar kontrol yani HİK uçakları zirve güvenliği kapsamında kilit bir rol üstlendi. Uçakların 360 derece tarama yapan radarları 400 kilometreye kadar tüm hedefleri anında tespit edip yerdeki harekat merkezlerine gerçek zamanlı olarak aktarıyor. Görev ekibi komutanı Binbaşı Fatih Kulak, tanımlanmamış uçakların önceden ihbarı için 11 sortilik dev bir görev icra edeceklerini söyledi.
9: Kesintisiz olarak 60 saat 11 sortilik bir görev icra edeceğiz. Tamamı kesintisiz olacak.
0: Karadeniz semalarında devriye atacak olan E-7T olarak da adlandırılan uçak, aynı zamanda zirve için Türkiye'ye gelen liderlerin ve heyetlerin de uçuş rotalarını anlık takip edecek. 15 kişilik mürettebatıyla havalanan Barış Kartalı, Türk ordusunun göklerdeki gücünü tüm dünyaya bir kez daha sergileyecek.
3: Etiketimiz sıra bizde. Mesajlarınızı bekliyoruz efendim X'ten yani Twitter'dan yazın gönderin. Kısa bir ara az sonra birlikteyiz.
1: TGRT FM.
10: Şimdi reklamlar.
11: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
10: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.
14: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında. Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
10: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
1: TGRT FM.
15: Yağmur damlaları düşerdi arasından, kara bulutların çisil çisil parlayan, okunur adın ayet ayet her zerrede, düşer ruh iklimine rengarenk ve yepyeni. Dök merhametini gönlüme Rabbim, dindir ne olur şer gecelerini ve kavuştur ayla güneşi haz sabahlarının arzusuna, dalmadan gaflet uykusuna ayılt beni. Bir siyah zeytin tanesi umutlarımda, bir hurmanın şükrüne yar olayım. Her dem Rabbim tazelenen kainatında lütfuna, ihsanına ayar olayım. Bu çokluk ummanından, kaynaşan yıldızlardan, kadiri mutlakınla hayra, yüce ahlakla sahra sahra, susuzluklara akıt beni. Zamansız ve mekansızda sığınak et kalbimi. Madem ki her bir yerde sen varsın, mahrum etme beni. Uzak yakın, bütün kainat tiril tiril. Biter mi arzular istemekle? Elde değil. Bellidir kalbe her dokunuşları, ha baş ucunda cümle alemin ebabil kuşları, ha tükenmişlikte tahayyülüm, secdede ömrüm, iki büklüm. Tevhide giden yollarda ışıldaklar, anlamı dayasam dayanmaz. Nasıl kaynarsa su, işte öyle kaynarım. Çepeçevre sarar etrafı kıvılcımlarım. Senden gelen ne varsa Rabbim, elbette kabulüm. Ben boşlukları bilemem. Sonsuzluklarda yüzemez ki aklım. Nasıl yalpalarsa bir kırık kanatlı kuş, yokuşlarda öyle yalpalarım. Kimseli, kimsesiz yalnızlıklarda hep seni sayıklarım. Rabbim, hep seni sayıklarım. Bilseler, anlasalar, duysalar duyduğumu, gördüğümü, çıkarıp fırlatsalar bu yüreği, sahipsiz. Bir çile yumağı olmuş beynim, başsız, dipsiz. Rabbim, gönlüm çelişkiler kördüğümü. Biliyorum, nihayet sönüp gidecek bir mumum. Sabrın berraklığında acı sular içmek zor. Sanki göğsüm üstünde binlerce meteor, onları taşımaya mahkumum. Günah ve tövbe sırlarını çözmek ilmek ilmek. Kir ve yunak, binlerce havuz önümde. Urganlarla sarılmışlıktan çözülmek, sensiz olmuyor Rabbim, sensiz olmuyor. Bütün olmazların karşısına dikilmek, olmazların pası kindir. Ne olur Rabbim, kine darılt beni. Harabe gönlüm, süslü konaklarda geçsin isterim. Yıkıntı ve süslü konaklar nasıl bulunur yan yana? Ellerimi boşlukta gezdirdim yıllar yılı, gönlümü astım sonsuz zamana. Hıçkırık mı desem, ağlayış mı, hezeyan mı? Bir göğüs daralması, bin bir taşa dönmesi mi? Alevler sarmışçasına dört tarafımı, kimselere duyuramıyorum sesimi. Ne olur Rabbim, söndür beni. Bütün yönelişler ve yönelişlerim sanadır. Dinmeyen bir hasretin çektirdiği sızı var bende. Sular taştığında, şimşekler çaktığında, kavurduğunda civarı bir ateş ve müthiş bir kasırga estiğinde. Dönüşü gibi tomurcukların ışığa, bahar yağmurlarının buğu buğu yükselişi gibi ve hep bebek ağlayışlarında aradığım o müthiş sırrınla her dem tazelenen o gürül gürül gülücüklerle merhametli ve kudretli Rabbim, ne olur güldür beni. Akzambaklar, güller, ıtırlar, karanfiller, istemem. İstemem hiçbirini. Haz isterim. O yollar Rabbim asıl değiller. ne olur asıla döndür beni. Sadece seni anayım önümde seccade, kah bir kilim, bir çimen, kah bir ova uzayıp giden. Dokunmasın yılana, çiyana yahut akrebe, ne ruhum ne de bu beden. Gökten yere, yerden göğe her şey sana amade ve hep umutlu mutluluklara gebe. Bir duvak arzusuyla ak kefene sardırt beni.
16: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
17: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz. TGRT FM.
18: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
19: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
20: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
19: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
21: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
22: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
19: Aa süper oldu. O koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
18: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra

0: cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: TGRT FM Haber.
2: Kaldığı yerden devam ediyor. Ben Okan Ateş. Yeniden bakalım başlıklarımıza. Bugünün gündeminde neler var? Tabii ki NATO ilk gündem maddesi. Hemen gelsin efendim. Erdoğan'la Trump'ın samimiyeti ön plana çıktı. ABD Başkanı Trump, Avrupalı liderlere de NATO'ya da mesafeliydi ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetini geri çevirmedi. NATO zirvesi için Ankara'ya geldi. Erdoğan, dostum dediği Trump'ı havalimanı ve külliyede kapıda karşıladı. İki liderin samimiyeti de en üst düzey protokolün uygulandığı karşılaşmalara yansıdı. Geçelim ikinci başlığımıza. Tabii Trump'la Erdoğan'ın sadece samimiyeti değil, Trump'ın verdiği müjdeler de önemliydi. Trump Türkiye'ye müjdelerle geldi. Trump üst üste verdi müjdeleri. Türkiye'ye 5 F-35 uçağı sözü, Katsa yaptırımlarının kaldırılması, Kaan için motor. Bunların hepsini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır dedi, memnuniyetini ifade etti. Geçelim dördüncü gündem başlığımıza, yine NATO ile alakalı. Forumda 50 milyar dolarlık imza atıldı. Tüm dünyanın yakından takip ettiği NATO Ankara zirvesinde müttefikler arasında dev anlaşmalar imzalandı. Zirvedeki liderler buluşması öncesi gerçekleştirilen savunma sanayi forumunda 50 milyar dolar değerinde anlaşmalar yapıldı efendim. Gelelim dördüncüye. ABD-İran petrolünün satışı iptal edildi. ABD-İran arasındaki barış sürecini etkileyecek gelişme vardı. ABD yönetimi 21 Haziran'da yayımlanan ve İran petrolünün üretimi, teslimatı, satışı, tüm bunlara izin veren 60 günlük genel lisansı geri çekti. Bakalım şimdi ne olacak. Beşinci ve son gündem maddemizde Dünya Kupası ile efendim çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Son 16 tur maçları tamamlandı ve çeyrek finalde kimler oynayacak belirlendi. Fransa, Fas'la mücadele edecek. İspanya, Belçika, Norveç, İngiltere ve Arjantin, İsviçre maçlarını izleyeceğiz. Efendim, etiketimiz gelsin ekranlara. Başlıklara baktık. Sıra bizde. Etiketimiz bu. Sıra bizde etiketine sosyal medyadan, X'ten, Twitter'dan mesajlarınızı gönderin. Yazın. Tüm Türkiye okusun. Günaydın Türkiye, kaldığı yerden devam edin.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, NATO zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen liderleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde misafir etti. Liderler onuruna verilen akşam yemeğinde Türk mutfağı lezzetlerinden oluşan özel bir menü ikram edildi. Az sonra. Türkiye ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO zirvesi, Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisindeki teknoloji katılımına da sahne oldu. Askeri ve diplomatik heyetler, TUSAŞ'ta sergilenen hava, kara ve savunma sistemlerini yakından inceledi. Az sonra... Ankara'daki NATO zirvesiyle ilgili Kremlin'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Rusya, kendisine yönelik söylemleri çatışmacı olarak nitelendirirken zirveden çıkacak tüm karar ve mesajları yakından takip edeceğiz dedi. Az sonra...
2: Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski NATO zirvesinde kritik bir duyuru yaptı. Savaşı Rusya'ya pahalıya patlattık diyen Zelenski, Avrupa'da antibalistik ittifak üzerinde çalıştıklarını söyledi. Zelenski'nin Ankara'da Trump'la görüşmesi de bekleniyor.
4: NATO zirvesine damga vuran konuşmalardan biri Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin oldu. Zelenski, Avrupa güvenliği için Ankara'dan kritik bir çağrıda bulundu. Avrupa'nın daha fazla antibalistik savunma sistemi geliştirmesi gerektiğini söyleyen Ukrayna lideri, antibalistik ittifakı üzerinde çalıştıklarını ilan etti. We work on developing the anti-ballistic coalition. Zelenski ayrıca zirvede ABD Başkanı Donald Trump'la hava savunma sistemi üzerine konuşacağını söyledi. Rusya'nın hava saldırılarına dikkat çeken Ukrayna lideri, ülkesinin yaşadığı zorluğu şu sözlerle özetledi. And today we defend against hundreds of attacks drones every day and night and thousands every week and every month. Buna karşın

0: güçlü bir direnç gösterdiklerini söyleyen Zelenski, savaşı Rusya'ya çok pahalıya patlattık diyerek Şam'dan Sibirya'ya kadar Rus askeri ve lojistik unsurlarını imha ettiklerini söyledi.
1: In Europe have been proven in modern...
0: Sibirya'daki dev Rus petrol rafinerisini vurduklarını hatırlatan Zelenski, Ukrayna'nın dünyanın en gelişmiş drone kapasitesine sahip olduğunu öne sürdü. Ukrayna lideri müttefiklere seslenerek bu askeri kapasitenin ortak savunma için kullanılmasını ve Ukrayna'nın kolektif ittifaka dahil edilmesini istedi.
2: Şimdi bir canlı bağlantımız var. Dönelim Ankara'ya. Seyit Kahraman, Donald Trump'ın otelinin önünde bizi bekliyor. Seyit, günaydın. Bugün nedir Trump'ın programı? Seni dinliyoruz.
3: Evet, günaydın Okan Ateş. Şu anda Donald Trump'ın kaldığı otelin hemen ön tarafındayız kameraman arkadaşım Salih Gümüş'le beraber. Aslında burada güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılmış durumda. Saat 10 itibariyle Donald Trump'ın buradan çıkıp Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitmesini bekliyoruz. Tabii hemen etrafı da gösterelim size. Etrafta yüksek bir güvenlik önlemi var. Ankara programı kapsamında kalacağı otelde güvenlik en üst seviyeye çıkarıldı. Bulunduğumuz noktada sadece Türk güvenlik birimleri değil, ABD gizli servisinin çok sayıda personeli yer alıyor. Trump'ın konaklayacağı 23 katlı otel tamamen boşaltıldı ve dışarıdan misafir kabulü durduruldu. Hatta otelin dış cephesinde dün görmüştük. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Donald Trump'ın bir fotoğrafı yansıtılmıştı. Güvenlik tedbirleri ise dikkat çekici boyutta. Trump'ın kalacağı suite'in bir alt ve bir üst katı tamamen boş bırakıldı. Odanın camları kurşun geçirmez hale getirildi. Otel çevresi hem Türk polisi hem de ABD gizli servisi tarafından 24 saat esasına göre korunuyor. Dediğimiz gibi saat 10 itibariyle Donald Trump'ın buradan çıkış yapıp Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçmesi bekleniyor. Özellikle yemek ve içecekler de özel güvenlik prosedürlerinden geçirilerek hazırlanıyor. Servis ve temizlik işlerini otelin personeli değil, ABD'den getirilen 1000 kişilik ekibin içinde yer alan kişiler yapıyor. Tabii ara sıra bizler de buradan gizli servisten veya o 1000 kişilik ekipten vatandaşları gelen kişileri görebiliyoruz ara sıra. Trump'ın kalacağı suite'de yatak odası, oturma odası, çalışma odası ve özel kullanım alanları bulunuyor. ABD Başkanı'nın yaklaşık 1000 kişilik heyetle Ankara'ya geldiği belirtildi zaten geçtiğimiz günlerde ki ara sıra o araçların giriş çıkışlarında bizler buralardan görüyoruz. Öte yandan Trump'ın kullanacağı aracı var, canavar olarak belirtilen aracı. Onlar da bir gün öncesinden getirilmişti. Özel olarak Trump'ın kalacağı otelin çevresinde dolanıyordu. Aslında bugün burada saat 10 itibariyle Trump'ın bu noktadan çıkıp hemen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçmesi bekleniyor. Şu anda zaten hemen çevreyi de görürseniz buradan normal şekilde yaya geçişine de izin verilmiyor. Burası kırmızı bölge ilan edilmiş durumda. Özellikle hemen otelin çevresinde ise ABD Büyükelçiliği var. Tabii bu noktalar kırmızı bölge olduğu için bu noktada yaya geçişi yok. Sadece basın mensupları ve delegasyonları taşıyacak otobüsler geçebiliyor. Onlar da Trump'ın geçeceği saatlerde durdurulması bekleniyor. Tabii şu anda son durum bu şekilde. Tabii hemen kameraman arkadaşım da göstersin. İçeri araç girecek olursa ilk başta özel servis tarafından kontrol ediliyor. Özellikle köpek taramasından geçiriliyor. Özel eğitimli köpekler araçları tek tek inceliyor. Ondan sonra araç geçişine izin veriliyor. Tabii şu anda son durum burada bu şekilde. Bizler de saat 10'da buradan çıkmasını bekliyoruz. Buradan gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.
2: Teşekkürler Sait, kolay gelsin. Ankara'daki NATO zirvesiyle ilgili Kremlin'den de dikkat çeken bir açıklama var. Rusya kendisine yönelik söylemleri çatışmacı olarak nitelendirirken zirveden çıkacak tüm karar ve mesajları yakından takip edeceğini duyurdu.
0: Ankara'daki NATO zirvesi sürerken gözler bu kez Moskova'ya çevrildi. Kremlin'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Rusya zirvede kendisine yönelik verilen mesajları çatışmacı olarak nitelendirdi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, NATO öncesinde yapılan açıklamaların sert bir üslup taşıdığını söyledi.
4: Zirve öncesinde ülkemizle ilgili birçok açıklama duyduk. Ne yazık ki bunlar yapıcı bir yaklaşım ve diyalogla ilgili açıklamalar değil, daha ziyade çatışmacı nitelikli açıklamalardı.
0: Peskov, Ankara'daki zirveden çıkacak tüm kararların ve açıklamaların Moskova tarafından yakından takip edileceğini açıkladı.
4: Bu etkinlik bizde dahil olmak üzere büyük ilgi çekiyor. Elbette Ankara'dan gelen tüm haberleri ve bilgileri takip edeceğiz. Tüm bunların sonucunda hangi belgelerin ortaya çıkacağını, hangi açıklamaların yapılacağını, hangi belgelerin imzalanacağını ve zirve sırasındaki ikili görüşmelerde neler söyleneceğini göreceğiz.
0: Bu açıklama NATO'nun Rusya'yı en büyük güvenlik tehdidi olarak değerlendirdiği bir dönemde geldi. Zirvenin en kritik başlıkları arasında savunma harcamalarının artırılması, ittifakın caydırıcılık kapasitesinin güçlendirilmesi, Ukrayna savaşı ve Rusya'ya karşı izlenecek yol haritası yer alıyor. Ankara'da alınacak kararlar yalnızca NATO'nun geleceğini değil, Moskova ile Batı arasındaki gerilimin seyrini de doğrudan etkileyecek.
2: Şimdi dönelim tekrar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne. Aleyna Doğan, TGRT Haber muhabiri bize anlatsın bugün neler yaşanıyor şu anda, nedir son durum? Ankara'da Aleyna, söz sende.
5: Zirvenin son günü de oldukça yoğun geçeceğini söyleyelim öncelikle. Bugün de aslında gündemde, zirvenin gündeminde NATO 3.0 yaklaşımı yine ele alınacak. Aslında zirve başladığı günden itibarıyla gündem aslında tamamen buydu. Peki NATO 3.0 yaklaşımı nedir? Kısaca bir ondan da hemen bahsetmiş olalım. NATO 3.0 yaklaşımı müttefikler arası sıfır kısıtlama, terörle mücadelede sıfır tolerans ve ittifak içinde de sıfır ayrımcılık demek. Peki bu başlıkları açtığımızda ne anlama geliyor? Müttefikler arası sıfır kısıtlama derken aslında özellikle de savunma sanayi alanında, savunma alanında, ihracat alanında ve özellikle de mühimmat satış alışında, ihracatlarda ambargo, ülkelerin birbirine uyguladığı ambargolar var. İşte bu konuda bazı kısıtlamalar vardı. Gündemde de bu konu özellikle de yer edindi. Dün de biliyorsunuz ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Genel Başkanı Donald Trump'ın bir görüşmesi olmuştu. O toplantıda önemli başlıklar ele alınmıştı. Özellikle de işte kassa yaptırımı Donald Trump'a sorulmuştu. Onun da bir açıklaması vardı. İşte kassa yaptırımı ile ilgili dostlarımıza bizler bu yaptırımları uygulamak istemiyoruz. Çalışmaları da sürdürüyoruz bununla ilgili demişti. Özellikle de kassa yaptırımları demek ambargolar, yani savunma sanayi alanındaki ülkelerin birbirine uyguladığı ambargoları kapsıyor. İşte bu ihracat alanındaki, özellikle savaş uçakları alımında, yine mühimmat satış alımında ve teknolojik ürün satış alımında da özellikle de Amerika, Almanya, Hollanda, Kanada gibi ülkelerden özellikle de bir ambargo uygulanıyor. İşte bu konuda da önemli adımlar atılması bekleniyor. Dün de aslında sinyali verilmişti Donald Trump tarafından, kassa yaptırımlarının kaldırılması konusunda çalışmaların yapılabileceğini bir mesajını vermişti. İşte bu konu gündemde, özellikle de zirve boyunca da ele alınıyor olacak. Aynı zamanda terörle mücadelede de önemli, Türkiye'nin bir süreci vardı biliyorsunuz ki, terörle mücadelede, özellikle de terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir aşamaya gelinmişti bu sene boyunca. İşte aslında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da zirve boyunca bu konudaki yaklaşımı çok net, dost müttefik ülkelere bir mesajı oluyor zirve boyunca. Bugün de o mesajlar verilmesi bekleniyor. Terörle mücadelede özellikle de yalnızca PKK terör örgütleri değil, tüm terör örgütlerini kapsayacak şekilde dost müttefik ülkelerle birlikte dayanışma çağrısı yapacağını söyleyelim. Bu konuda yine önemli mesajlar olacak. Yine bir de ittifak için sıfır ayrımcılık mesajı da yine veriliyor olacak. Gündemin son günü zirvesinde de yine bu başlıklar, NATO 3.0 yaklaşımı başlığı ele alınacak diyebiliriz. Aynı zamanda hemen isterseniz şöyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeyiz. içindeyiz bizler şu anda. Zirvenin yaşandığı noktadayız. Hemen şöyle çalışmaları da ben sizlere göstermek, ekranlarınıza getirmek istiyorum. Burası bakın yalnızca Türk basını takip etmiyor bu önemli zirveyi. Çünkü dünya basınında gündeminde olan bir zirve öncelikle. Yabancı basında işte bu noktada çalışmalarını sürdürüyor. Hemen şöyle kameraman arkadaşım Burak Taş'tan da o çalışmaları ekranlarınıza yansıtsın. Son gün içinde hazırlıklar tabii yapılıyor. Gündem yoğun şekilde takip ediliyor. İlk olarak NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin açıklaması olmuştu saatler 8'i gösterdiğinde. Saatler 10.45'i gösterdiğinde ise aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Rutte tüm liderleri karşılamasıyla gündeme tam olarak başlanmış olunacak diyebiliriz. Saatler 11'i gösterdiğinde geleneksel aile fotoğrafı çekimi olacak. Yine Kuzey Atlantik Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları toplantısı zirvenin önemli başlıkları arasında olacak. NATO Genel Sekreterinin yine kapanış basın toplantısıyla gün içinde ülke liderleri basın merkezinde hazırlanan salonlarda da basın toplantıları düzenleyeceğini söyleyelim. Şu dakikalarda tüm basın mensupları da işte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde koridorlarında çalışma ofisinde çalışmalarını gün boyunca sürdürüyor olacak. Şöyle daha da ilerlediğimizde aslında sizleri bir de önemli bir noktaya götüreceğiz. Geçtiğimiz saat diliminde de ekranlarınıza getirmiştik. Şöyle biraz daha ilerleyelim kameraman arkadaşımla birlikte. Türk mutfağının lezzetleri işte Türk mutfağının lezzetleri de burada özellikle de yabancı basına da sunuluyor. Türk basını ve yabancı basına bu lezzetler sunuluyor. Sabah saatleri itibariyle tabii yoğun bir çalışma temposu bu noktada başlamıştı. Şöyle biraz daha ilerlediğimizde bakın burada da yine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de koridorlara çalışma ofisleri kuruldu. Şu anda yabancı basının çalışma masalarını görüyorsunuz. Burada tabii liderlerin açıklamaları olacak. Diplomatik açıdan oldukça önemli bir zirve olduğunu söyleyelim. Zaman zaman açıklamaları oldukça da o anları da burada basın mensupları hem Türk basını hem de yabancı basını takip ediyor olacak. Şöyle bakın girdiğimizde bu salona girdiğimizde ise basın mensuplarına Türk mutfağının lezzetleri, geleneksel lezzetleri tanıtılıyor diyelim. Gün boyunca da o zirve devam ediyor olacak. Bizler de ekranlarınıza getirmeye devam ediyor olacağız diyelim. Sözü size bırakalım.
2: Teşekkürler Aleyna. Sana da kolay gelsin. Efendim şimdi bu NATO zirvesini değerlendireceğiz. Doktor Damla Taşkın, uluslararası ilişkiler uzmanı, uzaktan bağlantıyla yayın konuğumuz. Damla Hanım, öncelikle günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
6: Günaydın, çok teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum.
2: Teşekkürler efendim. Şimdi bütün dünya Ankara'ya bakıyor. Herkesin gözü kulağı Ankara'da. Tabii biz de büyük bir heyecanla bekliyorduk ki ilk izlenimlere baktığımızda dünü geride bıraktık. Dünden kalanlarla NATO zirvesinden Türkiye'ye, Amerika Birleşik Devletleri'nin tabii ki yaptırımları en önemli kısmıydı ama Türkiye'ye pozitif olarak neler kaldı?
6: Evet, öncelikle gerçekten tarihi bir zirveye tanıklık ettik. Hala ediyoruz, bugün de devam ediyor ve bildiğiniz gibi de zirve sonunda önemli çıktıların olduğu bir bildiri açıklanacak. Şu an için evet, zirvenin aslında tarihi önemlerinden bir tanesi de tabii ki 22 yıl sonra Türkiye'de yapılıyor olması. Ve bununla birlikte son dönemlerde, yani son 10 yıl içerisinde Türkiye'nin olduğu bölgede, yani hem Asya hem Orta Doğu coğrafyasında maalesef ki savaşların olması, çatışmaların olması ve bunun gibi pek çok krizin de çözümünde Türkiye'nin yer alması elbette ki zirvenin aslında zirveye aslında damgasını vuran en önemli gündem konularından birileri oldu. Ve bununla birlikte yine Rusya-Ukrayna Savaşı'nın da yine Türkiye'nin deniz sınırında yer alan bir bölgede yer alması da tabii ki Türkiye'nin hem jeostratejik olarak da değerinin anlaşıldığı ya da daha fazla anlaşılacağı bu zirveyle ev sahipliği yaparak dünyaya da gösterdiğimizin bir örneği aslında. Tabii burada öne çıkan başlıklar sunar olarak değerlendiriliyor ağırlıklı olarak. Zaten Mark Rutte'nin açıklamasıyla da bunu perçinlemiş olduk ki dün yine Donald Trump'ın Cumhurbaşkanımızla birlikte yapmış olduğu ikili görüşmede hem yerel basına hem de uluslararası basına vermiş olduğu demeçte de şunlar anlaşılıyor ki NATO'nun Ankara'daki zirvesinin öne çıkan başlıklarından bir tanesi elbette ki savunma harcamalarının artırılması. Yani geçen sene Lahey'de yapılan görüşmedeki %5'lik savunma harcamasının tamamlanması. Pek çok ülkenin yanında, TOD'daki tüm ülkelerin, özellikle Avrupa ülkelerinin bu konuda artık elini taşın altını koruması gerekliliği konuşuluyor şu an için. Tabii yine aynı şekilde Zelenski de Ankara'ya geldi biliyorsunuz. Ve NATO Liderler Zirvesi'ndeki görseliyle birlikte de aslında dünya kamuoyuna bir imaj vermiş oldu, bir gösterge, bir mesaj vermiş oldu. Burada tabii Rusya-Ukrayna Savaşı ile alakalı bir görüşme yapılacağını ve tabii ki Ukrayna'ya destekle ilgili neler yapılabileceğinin konuşulacağı bir toplantı düzenlenecektir. Ve tabii bununla birlikte yine Suriye'nin yeniden inşa süreciyle ilgili ve tabii maalesef ki Gazze'deki soykırımın durdurulması için de gerekli olan tüm atılımlara yönelik Türkiye'nin de talebinin olduğu bir görüşme, bir zirve gerçekleştireceğinin kanaatindeyim. Tabii burada Donald Trump'ın sıklıkla ifade ettiği, hatta gizli ve örtülü bir şekilde mesajını da verdi. Avrupa Birliği, yani Avrupalı müttefiklerine olan hoşnutsuzluğu da söz konusu. Hatta bir dönem hatırlarsınız, NATO'dan çıkma durumunu bile Donald Trump sık sık ifade etmeye başlamıştı. Dolayısıyla bu çerçevede belli ki görüşmede Avrupa'na, yani Avrupa ülkelerine başta Fransa, İtalya, Almanya başta olmak üzere bu ülkeleri de belki bir ultimatum verebilir. Savunma harcamalarının artırılması konusunda, kendisine olan destek konusunda ki İran Savaşı'nda biliyorsunuz bir çağrıda bulunmuştu. Fakat bu ülkeler, yani Avrupa'da hiçbir ülke soruya, bu çağrıya cevap vermemişti. Dolayısıyla belli ki Donald Trump burada Avrupalı müttefiklerine de bir örtülü bir mesaj verecektir. Ve belki yine tehdit ederek, yani NATO'dan çıkacağının bir tehditinde bulunarak yine Avrupa ülkelerinin korumacılığını üstlenecekse onların da gerekli adımları atması yönündeki bir baskıyı da oluşturacak olabilir. Ki şunu da hatırlamak lazım, Kasım'da Temsilciler Meclisi seçimleri var. Bundan dolayı da Donald Trump'ın şu anda artık dış gündemdense iç gündeme doğru yoğunlaşmak istediğini, bu yüzden de Ankara'daki bu NATO zirvesinde yeni bir sorumluluk algısı, yeni bir görev paylaşımı, yük dağılımı konusu da gündeme gelebilir. Burada tabii ki güvenerek ve gerçekten aldığı görevi hayata geçirecek olan ülkelerin başında Türkiye'yi gördüğü için de elbette ki Cumhurbaşkanımızla da bu konuda önemli bir görüşme yapacağının kanaatindeyim.
2: Tabii aynı zamanda F-35 ve katsa yaptırımları bizim için dediğim gibi en önemli gündem maddeleriydi. Bu konuda Trump'ın yaklaşımı ile birlikte Türkiye'nin dünyanın diğer ülkeleri gözündeki intibası da değişti mi? Bundan sonraki gücünün de çok daha farklı noktalara geldiği de zaten aşikar değil mi?
6: Evet, kesinlikle öyle. Çünkü high-tech denilen bir teknoloji üzerine bir görüşme sağlanmıştı aslında Lahey'de. Ki bundan önceki zirvelerde de sıklıkla zaten artık herkesin, her ülkenin, NATO ülkesi içindeki her ülkenin kendi savunma harcamalarını değerlendirmesini ve yeni yerli ve milli üretimde aslında girişmesi yönünde bir durum vardı, bir karar vardı. Fakat bu karara Türkiye dışında hiçbir ülke uymadı, uyamadı. Dolayısıyla burada ben Türkiye'nin özellikle savunma sanayi konusunda da yol gösterici nitelikte bir projeye de girişeceğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye'nin bu konudaki başarısı ve hızlı üretim kapasitesi sağlaması da elbette ki Avrupalı ülkeler için ve aslına bakarsanız tüm dünya için son derece önemli bir alanı da ifade ediyor. Dolayısıyla burada kasa yaptırımlarının kaldırılmasını Donald Trump'ın söylemesi, yani kaldırmak istiyorum, bu konuda önemli bir ivme kat edilecek demesi belli ki Donald Trump'ın kendi ülkesindeki kongreye bu yönde bir karar vereceğini, bir bildiri açıklayacağını gösteriyor. Çünkü Donald Trump tek başına tabii ki bunu kaldırma gücüne sahip değil. Böyle bir mevzuatı da yok. Çünkü kasa maalesef ki kongre kararıyla ortaya çıkan bir durumdu. Dolayısıyla burada seçimden önce bir irade ortaya koyarak kongre üzerindeki etkisini ve kararlılığını söyleyerek belki de seçime kadar çoktan kasa yaptırımlarının kaldırıldığında dünyayı ilan edecektir ki umarım öyle olur. Ki bizim haklı bir davamızdı bu. Bu yönde bir söylemde bulunması da demek ki önceden bahsettiği Türkiye'ye gelirken elimde hediyelerle geleceğim den kastının gerçekten de bu konu olduğu ortaya çıkmış oldu. Ve tabii ki F-35 konusunda da bizim zaten kanımız var biliyorsunuz. Fakat F-35 konusunda da bir ticaret başlatıldığını ve bu konuda da önemli bir irade ortaya koyma kararlılığını aldığını ifade etti. Ki bunlar da son derece önemli kararlar olduğunu düşünüyorum. Ve tabii bunların kaldırılması da artık bizim kendi üretimlerimizi çok daha fazla dünya pazarını açabilmemiz anlamına gelecek. Ve bu pazara girebilmemiz de tabii ki aynı şekilde ülkemize girecek olan finans desteğiyle birlikte daha fazla üretim kapasitesini artırmamızı ve pek çok ülkeye, pek çok gelişmiş modern teknolojileri, high-tech teknolojilerine sahip silah veya mühimmatlar, füze, drone gibi, Kaan gibi motorlarımızın daha fazla üretilip tabii ki satılmasını da sağlamış olacak. Hı hı. Bu elbette ki Türkiye'nin hem geliri için hem de bölgesel kalkınmaya etkisi ve bulunmuş olduğu platformlardaki ağırlığının biraz daha perçinlenmesi için son derece kritik bence.
2: Peki yeni bir kazanım bekliyor muyuz Türkiye adına? Yani dün zaten Trump yapacağını yaptı. Bugün de başka bir kazanım, yeni bir iyi gelişme, herhangi bir belki de bir sonuç bekliyor muyuz bugün?
6: Bugün açıkçası şöyle bir görüşme sağlanabilir, böyle bir kazanım sağlanabilir. Elbette ki Donald Trump ve Amerika Birleşik Devletleri NATO'nun bir sonraki genel sekreterinin Sayın Cumhurbaşkanımız olması yönündeki bir görüşleri şu an hakim. Yani bu söylem aslında dünya kamuoyunda sıklıkla görüşülüyor. Elbette bu görüşmede böyle bir karar çıkar mı bilemiyoruz. Fakat bu konudaki iradeyi biliyoruz. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Fakat tabii Avrupa Birliği'nin bu konudaki görüşleri bugün tartışılacaktır. Fakat tabii ki bu konudan önce yani Türkiye kazanımlarının sadece ticari kazanımlarından haricinde elbette ki politik ve diplomatik açıdan da bazı sorumluluklar ve görevler temin edilmesi, iradenin temin edilmesi açısından da değerlendirme yapılabilir. Bununla birlikte önemli kazanımların diğer boyutundan bakarsak da bunların da lojistik ve ticari koridorlar olduğunu düşünüyorum. Çünkü bildiğiniz gibi Çin'in bir kuşak bir yol projesi var. Keza Türkiye'nin zaten uzun zamandır projesini yürüttüğü Hicaz Demiryolu projesi, Zengezur Dehlizi'nin açılması hususu bence son derece önemli bir konu. Ve bunlar da tabii ki Türkiye'nin kazanımını sağlandıracak bazı konular. Ve bununla birlikte yine orta koridor, tahıl koridoru gibi yani hem Asya'dan hem de Körfez coğrafyasından Avrupa'ya gidecek olan transit bir bölge, transit bir ülke olma potansiyelinde bugünkü görüşmelerde bence konuşulacak konulardan bir tanesi. Ve tabii ki ülkemizin de çok büyük kazançlar kazanılma elde edeceği çok önemli bir konu. Sanıyorum bu konu bugünün en önemli gündem maddelerinden bir tanesi olacaktır. Yani Türkiye'nin içerisinde bulunduğu stratejik konumdan dolayı tabii ki hem jeoekonomik hem de jeopolitik olarak da bu ticari güvenlik hatlarının, lojistik hatların güçlendirilmesi açısından Türkiye'ye çok büyük bir kazanım, bir yatırım kazandırması açısından önemli olabileceğini düşünüyorum.
2: Bir de bu NATO zirvesini daha da yakından takip ettik ya kendi ülkemizde olduğu için. Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa arasındaki çatlağın artık bir çatlak değil, neredeyse kırık olduğunu da daha yakından görmüş olduk değil mi?
6: Evet, kesinlikle katılıyorum. Artık Donald Trump ve yani Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa arasındaki bu makasın iyice açıldığını zaten görsellere baktığımız zaman bile çok rahat bir şekilde anlayabiliyoruz. Çünkü tabii ki burada Donald Trump'ın özellikle İran çağrısına cevap vermemeleri bence Amerika tarafından artık Avrupa'nın biraz da hani ipinin çekildiği tabiri caizse bir ifadesi olduğunu da düşünebiliyoruz. Bununla birlikte tabii yıllardır Amerika'nın Avrupa'ya yüklediği yapması gereken görevleri yerine getirememesi de elbette ki bu uçurumun açılmasının önündeki en önemli sebeplerden bir tanesiydi. Ve biliyorsunuz yine Avrupa'nın bir SAFE adı verdiği proje var. Bu da artık NATO ya da Avrupa Birliği gibi pek çok platform haricinde kendi aralarında bir güvenlik konsepti inşa etme projesi. Tabii buna da şu anda yoğunluk vermiş olmaları, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın devam etmesine neden olan bazı girişimlerde bulunuyor olmaları da özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Donald Trump başkanlığındaki hükümetin oldukça rahatsız olduğu bir durum. Dolayısıyla bu sizin de ifade ettiğiniz gibi Avrupa ve Amerika arasındaki uçurumun makasın gitgide açıldığının çok net bir şekilde göstergesi olduğunu düşünüyorum. Bu tabii ki uluslararası medyada da basın kuruluşlarında da kesinlikle takip ediyorum. Gerçekten çok fazla ifade ediliyor. Hatta bu konuda pek çok kaygının da olduğu söyleniyor. Belki NATO içerisinde bazı üyeliklerin sonlandırılabileceği ya da kendi isteğiyle çıkarılabileceği yönünde de bazı kaygılar şu anda sıklıkla yazılıp çiziliyor.
7: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Ecdat diyarı Balkanlara gidiyoruz. 5 ülkeyi kapsayan Balkan turlarımız ve erken rezervasyon fırsatlarından yararlanmak için İkram Turizm. 444-5726 ikramturizm.com.tr

0: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
1: Size Fuzuli uyar.
0: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Kır Çiçeği 8. bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu. Senaryo Tayfun Türkili. Program yönetmeni Haluk Kesim. Ses kayıt Ahmet Atalay. Montaj Hasan Dinç.
1: Sözlüsü Hacer'in kendisini terk etmesine dayanamayan Erol, İstanbul'a gitmeye karar verir. Hacer'i bulacak ve onu geri getirecektir. Oysa Hacer yepyeni bir hayata başlamıştır. Sabahları kursa gidiyor, öğleden sonraları bir overlockçuda çalışıyordur. Serkan adlı bir çocukla da arkadaş olmuştur. İş yerinde ise Kemal Bey ve Gönül adlı kadın Hacer'e çok yakınlık göstermektedirler. Fakat bu yakınlığın gerçek sebebi nedir?

0: İyi ki buraya geldik Serkan. Burası gerçekten çok güzel.
1: Şey Hacer, eğer izin verirseniz söylemek istediğim bazı şeyler var.
0: Sizi dinliyorum Serkan.
1: Ben günübirlik gezip tozmaktan hoşlanan bir genç değilim. Gerçi birbirimizi tanıdığımızı söyleyemem ama eğer izin verirseniz size olan duygularımı anlatmak istiyorum.
0: Dinliyorum.
1: Önce bir soru soracağım. Kabul mü?
0: Evet.
1: Benden önce herhangi biriyle aranızda bir diyalog oldu mu? Ya da şu anda biri var mı?
0: Ne? Nasıl yani?
1: Yani eğer kimseye bir sözünüz veya ne bileyim ilginiz yoksa ben size hayat arkadaşlığı teklif ediyorum. Hem de ölene kadar.
0: Nasıl?
1: Niye şaşırdınız?
0: Şey, çok ani bir soru oldu bu. Hiç beklemiyordum yani.
1: Haklısın Hacer. Ancak ben kararımda oldukça samimiyim ve sizden bu konuda bir cevap bekliyorum. Hemen karar vermek zorunda değilsiniz. Ancak cevabınız evet olursa aileme durumu bildirip bu işi resmiyete dökmek istiyorum.
0: Ciddi olamazsın Serkan. Ben hiç hazırlıklı değilim evlenmeye. Hem ben...
1: Evet, sizi dinliyorum. Yoksa bir başkası mı var gönlünüzde?
0: Hayır. Daha önce kimseyle bir ilgim olmadı ama...
1: Öyleyse gönlünü bana aç Hacer. Cevabın evet olursa dünyalar benim olacak. Ne dersin?
0: Serkan, inan şu an kalbim duracak gibi. Ne olur kapatalım bu konuları. Bana biraz süre ver.
1: Özür dilerim Hacer. Seni üzmek istemedim. Tabii ki halana ve ailene soracaksın. Ben de aileme söyleyeceğim.
0: Peki, hayır desem beni terk edecek misin?
1: Seni terk etmeyi istemem Hacer. Fakat şu da bir gerçek ki istenmediğim bir gönüle zorla girmeyi ahlakım kabul etmez.
0: Yani?
1: Üzülerek de olsa hayatından çıkarım Hacer.
0: Serkan, inan ki teklifini geri çevirmek istemem. Fakat bu konuyu halamla bir konuşayım.
1: Elbette. Ben de senden bunu beklerdim zaten.
0: O halde yine görüşeceğiz demektir.
1: Çok iyisin Hacer. Tam gönlüme göresin. İnan bana.
0: Sen de öyle Serkan.

0: Ustanla konuştum Sacit. Sen kendi isteğinle erken dönüyormuşsun. Mesaiye kalmayacağını söylemişsin. Neden bana yalan söyledin?
1: Baba, neden benimle bu kadar uğraşıyorsun?
0: Sen bana nasıl hesap sorarsın Sacit?
1: Hesap sormuyorum baba. Yalnız neden benim sözüme inanmayıp ustamla konuşuyorsun?
0: Nedenini çok iyi biliyorsun.
1: Bilmiyorum.
0: Ben söyleyeyim öyleyse. Dayının kızı Hacer bize geldikten sonra eve erken gelmeye başladın. Yalan mı?
1: Sana öyle geliyor. O gelmese de ben artık mesaiye kalmayacaktım. Hem beni çok ağır suçluyorsun baba. İstemezseniz sizi fazla sıkıntıya sokmadan başımın çaresine bakarım.
0: Ne yapacaksın yani?
1: Orasını sonra öğrenirsiniz.
0: Bir müddet daha mesaiye kalacaksın. Hacer gidene kadar, tamam mı?
1: Baba.
0: Yakında onu da göndereceğim babasının evine.
1: Söyleyeceklerim bittiyse odama gitmek istiyorum.
0: Allah kahretsin. Suzan! Suzan!
2: Geliyorum.
3: Hala, seninle konuşmak istediğim bir şey var.
2: Sonra konuşuruz Hacer. Şimdi enişten çağırıyor.
3: Peki.
2: Ne oldu Hayati?
0: Bana bak Suzan. Yarından itibaren söyle bu kıza, tasını tarağını toplayıp terk etsin bu evi. Anlaşıldı mı?
2: Nasıl yani?
0: Duymadı mı Suzan? Ya sen def edersin onu, ya da ben saçından tuttuğum gibi sokağa fırlatırım. O Sacit denen şıpsevdiye de söyle o kızdan uzak dursun.
2: Sen bu evde huzursuzluk mu çıkartmak istiyorsun Hayati? Ne demek istiyorsan açık söyle. Biz sensiz sofraya oturmadık, sen neler söylüyorsun?
0: Bak Suzan, ateşle barut yan yana durmaz. İşte o kadar.
2: Alacağın olsun Hayati. Bu rezilliği senin yanına bırakmam. Benim abimin kızı diye yapıyorsun bunları. Anlamadığımı sanma.
0: Uzatma Suzan. O kız bu evden gidecek diyorum. İşte o kadar.
2: Hayır Hayati. Kursu bitene kadar burada kalacak.
3: Ne oldu hala? Eniştem yemeğe gelmiyor mu?
2: Hayır kızım. Biraz yorgunmuş. Erkenden yatacağım dedi. Hadi biz yiyelim yemeğimizi.
3: Ya Sacit abim?
2: O da dışarıda yiyip öyle gelmiş.
3: Öyleyse biz baş başa yiyeceğiz. Hem böylesi daha iyi oldu. Seninle konuşmak istediğim bir konu vardı.
2: Hacer, beni yanlış anlama ama canım çok sıkkın. Ne konuşacaksan yarın konuşalım, olmaz mı?
3: Peki hala, sen bilirsin.

0: Hadi Hacer. Halan ne dedi? Lütfen bir an önce anlat bana.
1: Halanla konuşacak vaktim olmadı. Ama ne diyorum biliyor musun? Aileni bana dünür gönder.
0: Yani beni kabul ediyor musun?
1: Evet.
0: Yaşasın.
1: Seninle beraberken öyle mutluyum ki Serkan.
0: Ben de Hacer. İnan ben de.
1: Keşke şu anda işe gitmek zorunda olmasam. Ama geldik bile. Hoşça kal Serkan. Yarın görüşürüz.
0: Görüşürüz. Hacer.
1: Evet.
0: Kendini fazla yorma, tamam mı?
1: Tamam.

0: Geldin mi Hacer? Oo, çok güzel giyinmişsin, aferin sana.
1: Teşekkür ederim Gönül abla.
0: Bugün iş yapmak yok sana. Kirli elbiseyle defileye gidemezsin, öyle değil mi?
1: O kadar heyecanlıyım ki Gönül abla.
0: Biliyorum tatlım. Kısa zamanda bizim gibi yaşamaya ayak uyduracaksın, merak etme.
1: Defile ne hakkında olacaktı? Arkadaşlarım merak ettiler de.
0: Aa, hani kimseye söylemeyecektin?
1: Yoo, evde kimseye söylemedim ama arkadaşlar arasında konuştuk.
0: Neyse. Normal elbise defilesi. Mankenler defileye çıkacak. Biz de izleyeceğiz. Sonra da kokteylimiz var.
1: Anlıyorum. Kasabadayken televizyonda görürdüm de içim giderdi bu defilelere. Demek ben de böyle bir topluluğa katılacağım, öyle mi?
0: Biz de onun için gayret ediyoruz Hacer. Gel seninle Kemal Bey'in odasında oturalım. Orada daha rahat konuşuruz.
1: Peki.
0: Ayşe, bize sütlü Nescafe söyler misin?
2: Peki Gönül abla.
0: Rahatına bak Hacer. Kemal Bey geç gelecek. Dur sana sigara ikram edeyim. Kemal Bey'in özel zevkidir. Ara sıra yakar. Kokusuna bayılacaksın.
1: Ne nasıl yani? Sigara mı içeceğiz Gönül abla?
0: Evet güzelim. Ne sandın ya? Hele Nescafe ile öyle güzel bir içimi var ki bir daha asla unutamayacaksın.
2: Nescafelerinizi getirdim.
0: Masaya bırakıver Ayşe. Çıkarken de kapıyı iyice kapat.
2: Peki Gönül abla.
1: Gönül abla, ben hayatımda hiç sigara içmedim ki.
0: Hayatında görmediğin birçok şeyi bizimle görüyorsun Hacer. Tabii sigarayı da ilk defa benimle içeceksin. Hadi şimdi yak bir tane. Yavaş yavaş içine çek. Çek. Nescafe'nden iç. Hadi yudumanı hemen hadi.
3: Ay, bunun tadı çok tuhaf.
0: Biraz sabret, alışacaksın Hacer. Sonra da zevkle içeceksin benim gibi, bak.
1: Ay.
0: Şu anda sanki kanatlanıp uçacak gibiyim. Hadi Hacer. Hadi sen de bir nefes çek hadi.
1: Başım dönüyor Gönül abla. Fena oluyorum.
0: Küçük kız. İçtiği sigaranın esrarla karışık olduğunun farkında bile değil. Şu haliyle çok da güzel görünüyor. Bu kız bizi çok zengin eder, çok. Hemen Kemal Bey'i arayayım.
4: Alo?
0: Kemal Bey, ben Gönül.
4: Ne oldu Gönül? Bir aksilik çıkmadı ya.
0: Hayır patron, şu anda mışıl mışıl uyuyor.
4: Çok güzel. Onu defileye hazır hale getir. Akşama alırım sizi.
0: Merak etmeyin. Evet Hacer, önce gözlerine kalem çekelim. Sonra da elbisene uygun göz farı sürelim. Evet. Biraz da rimel. Çok güzel oldu. Şimdi de şu ruju sürelim bakalım. Biraz da allık. Oldu bu iş. Çok güzel oldun Hacer, çok güzel. Nasıl? Kendini iyi hissediyor musun?
1: Öyle hafifim ki Gönül abla. Ne oldu bana?
0: Bak tatlım, buna bir alıştığın zaman bir daha bırakmak istemeyeceksin.
1: Eşarbım nerede?
0: Aman Hacer, zaten Kemal Bey söylemişti de unutmuşum sana söylemeyi. Hacer defileye eşarpla gelmesin, ona yakışmıyor demişti. Gerçekten de tatlım, bu kadar güzel saçların varken onları neden bir bez parçasının altına gizliyorsun anlamıyorum.
1: Alışkanlık Gönül abla.
0: Biliyorum alışkanlık olduğunu. Ama bu defileyle eşarp takmaya da son vermiş olacağız. Saçlarının güzelliği herkesi büyüleyecek, tamam mı? Bir de yüzüne yaptığım şu makyajı görsen. Hoş geldiniz Kemal Bey.
5: Hoş bulduk Gönül. Bir içim su olmuş bu kız. Aferin sana Gönül.
0: Biz hazırız Kemal Bey.
5: Öyleyse buyurun gidiyoruz.
6: Kır Çiçeği isimli oyunumuzun 8. bölümünü dinlediniz. 9. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.

0: Kaliteli reklamlar.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Sizi Fuzul uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.

Egez FM'de buluştuk. Günaydın herkese. Güzel bir gün diliyoruz. Haftanın ortasına da geldik. Ana kumanda masamıza Selim bizimle birlikte, ben Hülya. Herkese biraz serin, biraz keyifli, biraz çok olduğu zaman bazen anlamını kaybedebiliyor. Mümkün olduğunca, ama sağlık konusunda aynı şeyi söylemiyoruz. Çok sağlıklı bir gün diliyoruz.

NATO zirvesi Ankara'da gerçekleşiyor biliyorsunuz. Dün ilk gündü, bağlantılar vardı, biz de programımıza yansıtmıştık. Bugün ikinci gün ve liderler yavaş yavaş zirvenin ikinci günü için bulundukları alanı, otellerini vesaire bırakıp zirvenin yapılacağı yere doğru geliyorlar. Bununla ilgili zaman zaman bizim de bağlantılarımız olacak. Elimizden geldiğince size aktarmaya çalışacağız. Görüş bildiren liderler vardı. Bugün de yine bu devam edecek. Bugün sabah saatlerinde gazeteciler için Türk mutfağının zengin örneklerinin bulunduğu bir kahvaltı verildi. Öğle yemeğinde Sayın Emine Erdoğan misafirlerini ağırlayacak. Akşam yemeğinde dün Sayın Cumhurbaşkanı külliyede misafirleri ağırlamıştı. Bugün de saat 15 sonrasında artık kapanış konuşmalarıyla birlikte, en son Sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağı konuşmayla bitecek NATO zirvesi. Arkasında nasıl bir etki bırakacak, nasıl bir ses bırakacak, onu da beraber herhalde uzun süre konuşacağız.

Şöyle bir gündeme bakalım, sonra NATO zirvesine döneceğiz. Tekrar savunma forumuyla başlamıştı, bugün devam edecek. NATO adına açıklamalar var. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte konuştu sabah erken saatlerde. Ve NATO'nun şu anda dünyada yaşanan problemlere bakış açısını sundu. Özellikle Rusya ile ilişkileri kaleme aldı. Onunla ilgili olarak da oldukça ciddi cümleler sarf etti. Onlara da döneceğiz, bakacağız. Zaten bültenlerimizde de bunların toparlanmış hallerini yaptığımız bağlantılarla arkadaşlarımız size aktarmaya çalışıyorlar. Sahada, Ankara'da, pek çok farklı yerde TGRT Haber'in muhabirleri var ve çok hızlı bir haber akışımız var ve tabii ki İNES Haber Ajansı da çok ciddi bir şekilde takip ediyor ve hem bizim için hem diğer aboneleri için haberler yapmaya devam ediyor. Biz şöyle bir gündeme dönelim bakalım. İstanbul gündeminde ne var? İstanbul gündeminde kazalar var. Bugün oldukça kritik noktalarda kazalar gerçekleşti. Temde Ataşehir Küçük Bakkalköy yönünde sol şeritte hasarlı bir trafik kazası var ve bölge çok yoğun. Bir diğer kaza Şişhane'den Unkapanı'nın yönüne sol şeritte. Zaten çok dar olan bir akış burası. Orada bir şerit kapandığında trafik ciddi anlamda etkileniyor. Bugün oldukça enteresan bir trafik var. Firuzköy'den başlıyor ve neredeyse Basın Ekspres yol ayrımına kadar devam ediyor TEM trafiği. Çok ciddi bir yoğunluk. Yine biraz ilerisinde Hastal Seyrantepe trafiği dikkat çekiyor. E5'te Beylikdüzü'nden başlayan ve Küçükçekmece'ye kadar devam eden bir trafik var. Sonrasında Yeni Bosna yoğun. Ardından Cevizli Bağ yaklaşırken başlayan trafik yoğunluğu bir araç arızasının olduğu Haliç Orta Köprü Ok Meydanı yönüne kadar devam ediyor. Sonrasında biraz daha rahat. Sahil yolu tarihi Yarımada oldukça rahat ama Karaköy'de bugün çift yönlü bir yoğunluk var. Yine Büyükdere Caddesi'ne saparken ışıklarda bir parça vakit kaybedeceksiniz. Anadolu yakasında E5'te Kartal'ı geçer geçmez başlıyor. Maltepe'ye yaklaşırken trafik yoğunluğu ve Uzunçayır'a kadar devam ediyor. TEM'de olanlar için Ataşehir trafiği oldukça dikkat çekici. Çünkü dediğim gibi burada bir kaza var aynı zamanda. Bir diğer yoğun nokta Şile yolu Tantavi tünelinden Ümraniye yönüne sağ şeritte bakım onarım çalışması var ve bölge oldukça yoğun. TEM trafiği ise Ümraniye'den başlıyor ve 2. köprü girişine kadar devam ediyor. Şehitler Köprüsü için Çamlıca-Altunizade trafiğinin oldukça ağır olduğunu, yavaşlattığını trafikteki sürücüleri diye ifade edebiliriz. Gelelim hava durumuna. Perşembe ve Cuma için hatırlatmalarda, uyarılarda bulunmuştuk size. İstanbul'da yağmur var ama sadece İstanbul değil, Türkiye'nin kuzeyinde ve kuzeydoğusunda yağışlar etkili, hatta Ege'nin içlerinde. Çarşamba, Perşembe, Cuma biraz daha net görürüz haritayı demiştik. Ve Perşembe, Cuma yağmur hala var mı? Bir gün öncesinde daha doğru tahminlerle haritada yer alır. Evet, bugün şu anda Perşembe ve Cuma için İstanbul'da yağmur hala etkili. Rüzgar güneye döndü kuzeyli yönlerden İstanbul'da. Şu anda sıcaklık 25 derece civarında, gün içinde 30 dereceyi göreceğiz. Nem %49'larda. Yarın ve Cuma günü ise bu güneyli rüzgarların da etkisiyle bir yağış İstanbul'a doğru yaklaşıyor. Aslında bu yağışın biraz daha kuzeyden, kuzey batıdan geldiğini söyleyelim, Balkanlar üzerinden. Perşembe ve Cuma sıcaklık düşecek, rüzgar kuzeye dönecek ve yağmurlu geçecek. Cumartesi, pazar ise hava hızla ısınacak. Cumartesi, pazar günü yağmurdan sonra nemin daha yüksek olacağını da tahmin edebiliriz. Dolayısıyla basık, nemli, sıcak bir hafta sonu İstanbul'u bekliyor. Ardahan, Kars, Ağrı'da kuvvetli yerel yağışlar beklendiğini hatırlatmış meteoroloji. Ben de İstanbul'la ilgili bu raporu tamamlarken onu size hatırlatmak istedim. Başkente geçelim bakalım. NATO zirvesinin devam ettiği Ankara'da hava nasıl? Şu anda sıcaklık 24,5 derece, 29 dereceye kadar çıkacak. Kuzeyden rüzgar alıyor, yağış yok bugün, yarın. Bugün artık misafirlerimizi uğurlayacağız. Dolayısıyla NATO zirvesi tamamlanacak, kapanış konuşmaları ve verilecek olan mesajla birlikte zirve kapanacak. Türkiye'de olması, Ankara'da gerçekleşmesi pek çok ülkenin katılımını da sağladı. Aslına bakarsanız gelmeyecek pek çok ülkede Ankara'da yapıldığı için geldi, Türkiye'de yapıldığı için geldi. Bunu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump kendisi de söyledi. Eğer bu zirve Türkiye'de yapılmasaydı, Sayın Erdoğan'ın daveti olmasaydı katılmayabilirdim dedi.
Ankara'da bugün yağış yok, hava oldukça güzel görünüyor. Misafirlerimizi uğurlarken güzel bir havayla uğurlayacağız. Pazar gününe kadar da Ankara'da yağış yok. Hafta sonu açık, az bulutlu geçecek. İzmir'e geçelim. İzmir'de termometre kırmızıya dönmüştü. Bu iki gün için bir parçacık serinleme var ama cumadan itibaren yeniden 36 dereceyi görecek. Şu anda 28 derece, 34 dereceye kadar gün içinde çıkacak. Cumadan itibaren hava biraz daha ısınacak. Hemen haritamızı açalım. Bugün Trakya'da yağış var. Edirne, Kırklareli yağış alacak. Akdeniz'in doğusuna Mersin'den başlayıp Kahramanmaraş'a doğru sokulan yağışlar var Osmaniye'ye kadar. Gök gürültülü sağanaklar. Karadeniz'e Ordu'dan başlayıp Artvin, Ardahan'a kadar devam eden yağışlar var. Bugün Ardahan, Kars ve Ağrı'da, Iğdır'da katalım, yağışlar kuvvetli olacak. Onun dışında Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Van ve Muş'ta yağış alacak. Güneydoğu'da sıcaklıklar 37, 38, 39 derecelerde. Ege'nin içleri de 38 dereceye ulaştı. Perşembe günü Marmara'nın tamamı yağış alacak. Akdeniz'in tamamında yağış bekleniyor. Göller bölgesi yağış alacak. Karadeniz'in doğusunda Artvin, Ardahan'dan aşağıda Van'a kadar sarkan gök gürültülü sağanak yağışlar var. Onun dışında Türkiye genelinde Karadeniz'in batısı yağış geçişleri alabilir. 10 Temmuz Cuma günü ise artık LGS'ye giren çocuklar için sonuçların açıklandığı gün, son derece heyecanlı. Biz de bununla ilgili konuklar ağırlayacağız. İstanbul'dan başlayan ve Karadeniz boyunca doğuya doğru devam eden yağışlar var. Yine bugün yarın olduğu gibi Akdeniz'de Mersin'den başlayıp Osmaniye'ye doğru gök gürültülü sağanak yağışlar devam edecek. Bu yağışlar bugün itibariyle başlayacak ve 3 gün boyunca devam edecek ama cumartesi pazar etkisini kaybedecek. Cumartesi Karadeniz'de yağış var ama Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun bir kısmı yağış alan yerlerde hava açacak ve sıcaklık bölgede 40 dereceye kadar ulaşacak. Hatta pazar günü 41 dereceye, evet şöyle bir tekrar güncellemek istedim. Şanlıurfa'da 41 derece, Batman 41 derece. Pazar günü beklentisi böyle.

Hava durumu böyle. Hafta sonu yaklaştığında tabii ki hafta sonuna biraz daha detaylı bakacağız ama şimdilik en azından gördüğümüz cumartesi pazarın son derece sıcak olacağı, Karadeniz dışında pek de yağış beklenmediği, Karadeniz'in orta ve doğusu dışında yağış beklenmediği, yani planlarımızı yavaş yavaş yapmaya başlayabiliriz. Açık alanda olmak istiyor insan ama ormanlara girmenin de yasak olduğunu hatırlatayım. Bunlar var, girişi aracınıza girebiliyorsunuz, otoparka bırakabiliyorsunuz, sizin için her konfor düşünülmüş, ateş yakacağınız yerler hazırlanmış, yani etrafa bir şey sıçramasını engelleyecek tüm tedbirler alınmış, kişisel ihtiyaçlarınız için alanlar oluşturulmuş. Bütün bunlar varken herhangi bir ormanda ateş yakarak mangal yapmak, çay demlemek, saatler geçirmek, üstelik de buralarda hava sıcak olduğu için işte keneden tutun da diğer hayvanlara kadar herhangi bir ilaçlama vesaire yapılmadığı için sizi rahatsız edebilecek, probleme yol açabilecek pek çok unsurla karşılaşabilirsiniz. O yüzden mümkün olduğunca piknik için pikniğe ayrılmış yerleri tercih etmekte fayda var. Şimdi şöyle manzaralar görüyoruz. Otoban, diğer taraftan bir tali yol, öbür taraftan bir adanın dönüşü, ortasında küçük bir yeşillik ve üzerinde piknik yapan insanlar. Hiç kimseye tabii tercihlerinden dolayı yani neden buradasın diyemeyiz ama hani temiz hava almaya gidiyorsak doğru yerde değiliz. Kafamızı dinlemeye gidiyorsak doğru yerde değiliz. Biraz tabiatın sesini duymak istiyorsak doğru yerde değiliz. Madem arabamız var, oraya kadar gelebiliyoruz. Üstelik öyle yerlere park ediyorlar ki mesela bir kavşaktasınız, bir viraj dönüyorsunuz, bir adadan, bir yoncadan çıkıyorsunuz, başka bir yola geçeceksiniz, pat karşınıza oraya park etmiş bir araç çıkıyor, görmenize imkan yok. Dolayısıyla buralara araç park ederek trafiği de tehlikeye atıyorsunuz. Kendi sağlığınızı da tehlikeye atıyorsunuz. Madem oraya kadar gelecek bir aracınız var, hani biraz daha devam edip daha doğru bir yer bulabilirsiniz. İşte belediyenin pek çok parkı var, gidebilirsiniz. İstanbul için konuşalım. Ormanlarımız şehre çok yakın noktalarda var. Yine bahçelerimiz kuruldu biliyorsunuz. Bu bahçeler bizi keyifle karşılamaya hazır. Otoparkından tutun da dediğim gibi bir yerde canınız çay mı istedi, yemek yemek mi istedi, bütün hizmetler veriliyor. Buraları tercih etmek çok daha sağlıklı olacak.

Şöyle bir takvim yaprağımıza da bakalım mı, bize ne önerecek acaba bugün için, ne pişirelim sorusuna nasıl bir cevap vereceğiz. Çarşamba, haftanın ortası, Temmuz'un işte Cuma günü itibariyle 1/3'ünü geride bırakmış olacağız. Sabah arkadaşlarla konuşuyorduk. Ben Haziran'ın nasıl geçtiğini gerçekten anlamadım. Koskoca bir ay bitti. Temmuz'un ortası itibariyle de yazın ortasını bulmuş olacağız. 3 aylık yaz periyodunun ortasını bulmuş olacağız. Ama yine de bakıyorsunuz böyle bir hani bariz bir şey yok insanın kafasında. Peki bugün için takvim yaprağımız ne önermiş bakalım. Şehriye çorbası, tas kebabı, ayran, keşkül demiş. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara da afiyet olsun.

Evet, oldukça yoğun bir gündemimiz var. Bugünden bize aslında dünyanın geleceğiyle ilgili de pek çok şeyin İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya bu eksende geçtiğini gösteriyor. Yapılan zirveleri hatırlayın. Antalya'da işte Ukrayna-Rusya arasındaki savaşın bitmesi için bir araya gelindi. İstanbul'da aynı şekilde yine benzer bir durum. Şimdi NATO zirvesinde konuşuluyor, bugün de devam edecek. Liderlerin söylediklerini böyle biraz daha yakından takip etmeye çalıştığımızı, aslında herkesin barışı dillendirmeye çalıştığını, barışı bozacak adımları kırabilmek için ellerinden geleni yaptığını görüyoruz. Ama gelin görün ki yine de barış söz konusu olduğunda adım atmak, aksiyon almak, bir yaptırım ortaya koymak ülkeler açısından çok da kolay olmuyor sevgili dinleyiciler. Bugün ne çıkacak acaba? Mesela biz F-35'leri konuşuyoruz. Kaan'ın motoru için yine konuşuyoruz. Bütün bunlar Türkiye açısından bakıldığında bu zirveden çıkacak sonuçların oldukça kıymetli olduğunu gösteriyor bize.

ağırlandı. Baş başa görüşme öncesi basın açıklaması yaptılar, soruları cevapladılar. Sonra heyetler arası görüşmeye başkanlık ettiler ve bu ziyaretin aslında Türkiye açısından ya da Türkiye'nin bu ülkeler gözündeki imajı açısından çok büyük bir fotoğraf sunduğunu da ifade edelim. Bu her bir lider için tek tek söyleyelim, bu kadar lideri bir araya getirmek, bu kadar liderin bir arada olduğu bir organizasyon yapmak. Bizim bir organizasyon başarımız var, bunu söyleyelim. Bunu bir kez daha göstermiş olmak da oldukça önemli. Tabii o kadar sıcak gündemimiz var ki, mesela İran bizim için çok önemli komşumuzda savaş var. Diğer taraftan Rusya-Ukrayna savaşı hala bitmedi. Onun için NATO'nun, Amerika'nın bakış açısına farklı noktalar getirmek ve artık savaşı bitirmek lazım. Gazze bizim için çok kıymetli bir yer, çok önemli bir yer. Burada artık insanların huzura ermesi, barış içinde yaşaması lazım. 1 saat 50 dakika süren bir görüşmeden bahsediyoruz. Normalde bu görüşmelerin bu kadar uzun sürmesi mümkün değil. Bu bizim açımızdan da tabii konuşulacak çok şey var, çok başlık var. Ama 2 saate yakın bir görüşme oldukça önemli. 2025'te Beyaz Saray'daki görüşme 2 saat 20 dakika sürmüş. Bu sefer de 1 saat 50 dakika konuşmuşlar. İki lider bir araya gelince hep öyle söylüyor. Ne konuşuyorlar? Bu kadar ne konuşuyorlar? Bazı yani konuşmayla ilgili bazı başlıklar açıklanıyor, paylaşılıyor ama bazı başlıklarında ikisinin arasında kaldığını ya da heyetler arası görüşmede kaldığını söyleyelim. Hep 35'ler tabii bizim odaklandığımız, parasını verdiğimiz, yani verdim parasını istiyorum kardeşim dediğimiz F-35'lerimiz var. Bununla ilgili olarak da sözünün arkasında cümlesini kullandı Sayın Cumhurbaşkanı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump için inanıyorum ki bize verdiği müjdeyi burada da tekrar edecektir. Dostlarımıza yaptırım uygulamıyoruz cümlesi önemli. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı da cümlesinde aralarında iyi kimyaları ve harika ilişkileri olduğunu söylemekle başladı. Bu bence birbirlerini anladıklarını da gösteriyor. Niye yapmayalım ki? Neden? Bir arada daha iyi işler yapmayalım, burada oturanlar da dahil olmak üzere neden bunu yapmayalım ki diye düşünüyorlar. Türkiye ile daha iyi bir ilişkimiz var. Türkiye'nin vefalı olacağını düşündüğümüz diğer ortaklardan pek çok açıdan çok daha vefakar davrandığı yerler var. Türkiye'nin katsa yaptırımlarının dışına çıkarılması konusunda ilgili bakanlıklarla çalışmaları yürütüyoruz dedi. Dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz dedi. Durum çok basit. Yaptırım uygulayabileceğimiz pek çok kişi var ve uyguluyoruz da dostlarımıza uygulamak istemiyoruz dedi. Bunlar önemli cümleler. Bu arada tabii çok enteresan bir şekilde belki üzerinde konuşulması gereken başlıklardan biri, bir aile fotoğrafı çekildi. Bu aile fotoğrafında her zaman alışık olmadığımız detaylar da vardı. 36. NATO Liderler Zirvesi bu ve bu zirve zirvede Çekya iç siyasetinde bir süredir probleme yol açan çifte delegasyon krizi de ortaya çıktı bir kez daha. Prag'dan havalanan uçakların Ankara'ya inmesiyle bir kez daha ortaya çıkmıştı. Resmi heyet Ankara'ya ulaştı. Çekya Başbakanı Babiş Havalimanı'nda Ticaret Bakanı tarafından karşılandı. Bundan bir saat sonra Esenboğa'ya tekrar Çekya devlet uçağı geldi. Bu defa Cumhurbaşkanı geldi, Pavel. Onu da Kültür ve Turizm Bakanı karşıladı. Fotoğrafta da her ikisi birlikteydi. Yan yana gelmediler, sohbet etmediler. Bir ülkeyi temsil eden iki ayrı konum, biri Cumhurbaşkanı, biri Başbakan. Bu tabii enteresan bir fotoğrafa da dediğim gibi yol açtı. Bu fotoğrafın, yani aynı fotoğrafta, aynı aile fotoğrafında bir ülkeden iki farklı temsilcinin olması, üstelik bunların birbirinden habersiz olması, biri sağ başta biri sol başta, çok enteresan. Birbirlerinden tamamen uzaktalar. Bu arada yine Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Ankara'da sabah koşusu yapması da Seymenler Parkı'nda son derece enteresandı.

NATO Liderler Zirvesi için Ankara'ya geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve sabah koşusunu Sevmenler Parkı'nda yaptı. Tabii ki gazetecilerin yoğun ilgisi vardı ama vatandaşlar da kendisini koşarken takip etti. Çankaya'da kaldığı otelden çıkıp sabah koşusu yaptı. Beraberindeki heyetle birlikte Arjantin Caddesi'ni, İran Caddesi'ni, sonra Sevmenler Parkı'nı dolaştı o güzergahta. Kendisine günaydın diyenlere, Türkiye'ye hoş geldiniz diyenler Fransızca cevap vermiş efendim. Bu arada tabii bu koşu nedeniyle park geçici olarak vatandaşların girişine kapatılmış, bir saat sürmüş bu sabah koşusu. Sonrasında vatandaşlar açısından baktığımızda normale dönmüş. Kendisine yine koşu sırasında güvenliğiyle, korumalarıyla birlikte tercümanı da eşlik etmiş.

Tabii NATO üyesi iki ülke, Türkiye, Yunanistan. Bu konuda da yine çok soru soruldu. NATO zirvesinde F-5 ile ilgili sorular soruldu. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz diye soruldu. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'e, o da bu konuyla ilgili bu açıklamalarla ilgili yorum yapmayacağım dedi. F-35 konusuyla ilgili herhangi bir yorum yapmayacağını söyledi. Trump ve Erdoğan'ın açıklamalarına yorum yapmayacağım, ama söyleyebileceğim tek şey var, bir ittifak deme ittifak prensiplere dayanıyor olmalı, bu prensibi iyi komşulukla devam ettirmeliyiz, sorunların iyi komşuluk anlayışıyla çözülebileceğini düşünüyorum, Ankara'da olmak her zaman çok büyük bir keyif demiş. Bu da yine konuşulacaklardan. Bu sabah erken saatlerde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Ankara zirvesinde ikinci günün başında Kuzey Atlantik Konseyi toplantısında bir araya getirilecek başlıkları toparladı. Ana oturum öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hedef güçlü ve dönüşmüş bir NATO dedi. Ukrayna'yı desteklediklerini söyledi bu arada. Ve Rusya'nın bu konuyla ilgili olarak da geri adım atması gerektiğini ifade etti. Savaşları başlamadan durdurmak lazım. Bunun için de bir savunma bütçesi ayırmak lazım dedi. Ukrayna'yı destekleme konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz. Güçlü ve dönüşmüş bir NATO'ya sahip olmalıyız. Amerika açısından bakarsanız Avrupalı müttefikler artık çok daha kabiliyetli. Ama güçlü bir NATO'dan bahsediyorsak eğer, daha güçlü bir Avrupa'dan da bahsediyoruz demektir dedi. İran'ın nükleer silahı olmaması gerektiğini tekrar söyledi. Hürmüz Boğazı'nın açılması, tamamen açılması gerektiğini söyledi. Bu da tabii artık ne demek, savaşlar bitsin, savaşlar bir dursun ve insanlar hayatını sürdürsün demek. Çok aslında altı çizilecek bir cümle, bizim yayınlarda hep söylediğimiz şey bu. Savaşlar bitsin. Neden savaşlar insanların, ülkelerin hayatını olumsuz etkiliyor? Ülkelerin de bir hayatı var, bir akışı var. Ticareti bozduğu gibi insan psikolojisini de çok ciddi anlamda bozuyor. Bunu da kabul edelim. İnanılmaz derecede olumsuz etkiliyor. Ticaret olumsuz etkilendiğinde, insanlar işten çıktığında, işleri bozulduğunda, akış bozulduğunda, bakın İran'daki bu savaş karayoluyla ticareti çok ciddi anlamda olumsuz etkiledi, yavaşlattı ve güvenliğini kaybettirdi. Deniz yoluyla ulaşım, evet, var bir alternatif, ama Hürmüz'ün kapalı olması da bu bölgedeki ticareti, özellikle petrol fiyatları açısından olumsuz etkiliyor. Kısacası savaşın olduğu yerde hiç kimseye huzur yok, ülkelere de yok, yaşayan insanlara da yok. Bakın, hatırlayın savaşın ilk gününü, İsrail'in ilk bombaladığı yer bir kız okuluydu. Ve öğrenciydi, yani hayatını kaybedenlerin büyük bir kısmı öyle öğrenciydi, kız çocuğuydu. Hani hep böyle diyorlar, kız çocukları okula gitsin. Okula gittiğinizde de, gönderdiğinizde de böyle bir risk var. En azından şu anda o bölge için konuşulacak bir şey. Kız çocuğu olduğu için pozitif olarak seçildi mi? Çocuk olduğu için pozitif seçildi mi? Bir okul olduğu için özellikle ayrıştırılarak mı seçildi? Bilmiyoruz, ama savaş böyle başlamıştı ilk gününden. Bu fotoğrafı unutmamıza da imkan yok. Şimdilik izninizi isteyelim efendim. Tekrar görüşeceğiz kısa bir aradan sonra.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzuli uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
4: TGRT FM Haber.
5: Yeni güne hoş geldiniz. Bugün de sizlerle birlikteyiz değerli izleyenler. NATO zirvesini anlatıyoruz, özel yayınlarımızda aktarıyoruz. Neler yaşandığını an be an paylaşıyoruz. Uzun bir maraton olacak, saatten 14'e kadar sizlerle birlikte olacağız. Neler yaşandıysa aktaracağız. Özel konuklarımız yine NATO zirvesi Ankara 2026'da sizlerle olacak. Son dakika gelişmelerini de elbette bizden takip edebileceksiniz. Hızlıca başlayalım. Dediğimiz gibi NATO zirvesi ikinci gününde liderler özel oturumu başlayacak saat 11 itibariyle. TGRT Haber muhabiri Merve Şahin tam da o noktada. ABD Başkanı Trump ise henüz konakladığı otelden çıkmadı. Muhabir arkadaşım Sait Kahraman da o noktada. Ama önce Merve'ye dönelim. Saat 11'de başlayacak liderler özel zirvesiyle ilgili kendisine soralım. Hazırlıklar ne durumda?
6: Mehmet Aydın, artık başkent Ankara bugün itibarıyla NATO Liderler Zirvesi'nin son gününe uyandı ve tabii ki sabah saatlerinden itibaren oldukça yoğun bir ortam olduğunu söylemekte fayda var. Kameraman arkadaşım Burak Taşan sizler için hemen arkamda görünen binayı göstersin. Tüm gelişmeler bu binada gerçekleştirilecek. Liderler artık gelmeye başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren ilk olarak NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin bir açıklaması oldu. Peşi sıra ise şu dakikalarda birçok ülkenin lideri, devlet başkanı, cumhurbaşkanı açıklamalarını gerçekleştirmeye başladı. Saatler 10.45'i gösterdiğinde Erdoğan ev sahipliğinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile birlikte tüm liderleri kapıda karşılayacak. Bu mavi halının üzerinde liderler yürümeye başlamıştı zaten araçlarıyla geldiklerinde. Tekrar çıkacaklar ve bu sefer resmi karşılama için hazır olacaklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mark Rutte ile selamlaşarak aile fotoğrafı için hazır konuma gelecekler. Saatler 11.15'i gösterdiğinde ise NATO Liderler Zirvesi'nin devlet ve hükümet başkanları zirvenin ana oturumu denilen kısım başlayacak. Ve tabii ki burada da yine önemli konular konuşulacak, gündemde olacak, başlıklar yer alacak. Saatler 15'te NATO Genel Sekreterinin kapanış konuşmasıyla birlikte artık tamamlanmış olacak NATO Liderler Zirvesi'nin Ankara ayağı. Ve burada yine gün içinde ülke liderleri basın merkezine hazırlanan salonlarda basın toplantısı da düzenlemiş olacak. Birçok ülkenin toplantı yapmasını bekliyoruz bizler. Hırvatistan, İspanya, Ukrayna, Almanya, Fransa gibi birçok ülkenin lideri de açıklama yapacak. Aynı şekilde saatler 16.15'i gösterdiğini ABD Başkanı Donald Trump'ın da bir toplantı gerçekleştirmesi bekleniyor. Yine gazetecilerin sorularını cevaplayacak. Zirveye dair kendi görüşlerini ileteceği bir basın toplantısı olmasını bizler bekliyoruz. Gündeme ilişkin açıklamalarını bekliyoruz yine bu kapsamda. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise programın ev sahibi olarak saatler 17.30'u gösterdiğinde yine bu merkezden, basın merkezinden bir toplantı gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da hem NATO Liderler Zirvesi çerçevesinde yaptığı ikili görüşmeleri, zirvenin marjında görüşülen başlıkları, güncel bölgesel ve küresel gelişmeler üzerinde yaptıkları değerlendirmeleri tek tek değerlendirecek, tek tek yorumlayacak. Ardındansa basın mensuplarının sorularını cevaplamış olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Öte yandan liderlerin eşleri içinde bir program var bugün. Lider eşleri ise Türk mutfağını ve zanaatını öne çıkaran özel bir program hazırlandı. 8 Temmuz'da yuvarlak masa toplantısının ardından Emine Erdoğan lider eşleriyle bir öğle yemeği yiyecek ve bir araya gelecek burada. Türk gastronomisini yansıtan lezzetlerin sunulacağı bir yemek olacak bu. Lider eşleri Türk mutfağının farklı tatlarını tatmış olacak. Dün akşam da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi oldukça yoğun ve hareketliydi. Liderler ve eşler için Cumhurbaşkanı Erdoğan ev sahipliğinde eşi Emine Erdoğan'la birlikte bir resepsiyon, bir özel yemek düzenlenmişti. Burada da yine Türk mutfağını tanıtan birçok lezzet liderlere ve eşlerine ikram edilmiş. Burada da yine aile fotoğrafı çekilmişti. Şimdi saatler 11'i gösterdiğinde yine NATO Liderler Zirvesi kapsamında geleneksel hale gelen aile fotoğrafında liderler yer alacak. 32 ülkenin lideri burada hazır konumda olacak. Saatler artık yaklaştı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde hareketli dakikaların sürdüğünü söyleyebiliriz. Liderlerin geldiğini belirtmiştim. İtalya, İspanya birçok lider geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın da artık saatler, dakikalar içerisinde burada olmasını bizler bekliyoruz. O anları da yine takip ediyor ve aktarıyor olacağız diyerek sözü yeniden size bırakalım.
5: Peki, çok teşekkür ederim. Şimdi de hareketli bir noktaya gidelim. Donald Trump, ABD Başkanı henüz otelinden ayrılmadı. Şu dakikalarda ayrılması da bekleniyor. Külliyeye doğru gidecek. Muhabir arkadaşım Sait Kahraman da o noktada bize son gelişmeleri, son dakika haberleri aktarsın Sait.
7: Evet, ABD Başkanı Donald Trump şu anda otelde konaklamaya devam ediyor. İlerleyen dakikalarda otelden ayrılması ve zirveye katılması bekleniyor. Tabii çevrede güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılmış durumda. Özellikle havadan denetimler de sürüyor. Hemen kameraman arkadaşım Salih Gümüş de aslında hem güvenlik önlemlerini size göstersin hem de çevreyi göstersin. Çevrede gerçekten güvenlik önlemleri en üst noktada. Tüm güvenlik önlemleri alındı. Özellikle gizli servis, gerek Türk polisi olsun gerek Amerika'dan gelen polis ekipleri olsun bu noktada görev yapıyor. Trump'ın konaklayacağı 23 katlı otel tamamen boşaltıldı ve dışarıdan misafir kabulü durduruldu. Hatta otelin dış cephesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Trump'ın dün hatırladığımız kadarıyla resmi asılmıştı. Daha doğrusu resmi yansıtılmıştı. Güvenlik tedbirleri ise dikkat çekici boyutta. Trump'ın kalacağı suitin bir alt ve bir üst katı tamamen boş bırakıldı. Odanın camları kurşun geçilmez hale getirildi. Otel çevresi hem Türk polisi hem de ABD gizli servisi tarafından 24 saat esasına göre korunuyor. Tabii içeri girişlerde özellikle 1000 kişilik ekibi var Trump'ın otelde. Tabii içeri giriş yaparken onlar da kontrolden geçiriliyor. Gerek özel eğitimli köpekler olsun, gerek kimlik kontrolü olsun, gerek bomba araması olsun. Tüm güvenlik önlemleri alınarak o şekilde içeri girişler yapılıyor. Yemek ve içecekler de özel güvenlik prosedürlerinden geçirerek hazırlanıyor. Servis ve temizlik işlemlerini otel personeli değil, ABD'den gelen özel ekip gerçekleştiriyor. Ayrıca Trump'ın DNA'sının ele geçirilmesini önlemek amacıyla özel bir tuvalet sistemi de kuruldu. Tabii bunlar da dikkat çeken kısımlardan biriydi. Trump'ın kalacağı suite'de yatak odası, oturma odası, çalışma odası ve özel kullanım alanları bulunuyor. ABD Başkanı'nın yaklaşık 1000 kişilik heyetle buraya geldiği biliniyor. Tabii şu anda çevrede güvenlik önlemleri alındı. Trump birazdan çıktıktan sonra yollar tamamen kapatılacak ki zaten şu anda da aslında kapalı. Yaya geçişine de izin verilmiyor. Ama belli noktalarda araç geçişine izin veriliyor. O noktalarda Trump çıkarken izin verilmeyecek. Az önce bizler de burada şahit olduk. Buradaki motosikletli polisler burada denetim geçişi yaptılar. 3-4 defa çevrede kontrol yapıp içeri girdiler tekrardan. Birazdan konvoy eşliğinde Trump'ın da buradan çıkıp zirveye katılması bekleniyor. Tabii burası özel güvenlikli bölge, yani kırmızı alan olarak biliniyor. Çevrede şu anda denetim uçuşları da aslında devam ediyor. Trump'ın zirveye katılması anına kadar o uçuşların devam etmesi, denetim uçuşlarının devam etmesi bekleniyor. Dediğimiz gibi çevrede güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. İlerleyen dakikalarda Trump buradan çıkacak ve zirveye katılmak için yola harekete geçecek. Tabii bizler buradan o anları sizlere aktarmaya devam edeceğiz.
5: Peki Sait'e de çok teşekkür edelim. Dediğimiz gibi tarihi NATO zirvesinin artık ikinci günündeyiz. Bugün NATO liderlerinin özel oturumu yapılması bekleniyor. Saat 11'de. Dünse tarihi görüntüler kayıtlara geçti. Neler yaşandı neler? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ı ağırladı. İki liderin açıklamalarında önemli detaylar vardı. Şimdi dün neler yaşandı, bugün neler yaşanacak, tüm konuları değerlendireceğiz. Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor, çok değerli hocam Mesut Hakkı Caş'ınla birlikte.
8: İki Yeditepe'li, bakalım İstanbul'u ve Türkiye'yi bir değerlendirelim.
5: Evet, şimdi özellikle şununla başlamak istiyorum. Dünkü görüşmelerde herhalde en önemli manşete çekilmesi gereken konu Katsa yaptırımları. Bununla başlayalım. Onu konuşmuştuk ve Katsa yaptırımları kalktı. Bu görüşmenin neticesinde neler söyleyeceğiz?
8: Tabii şimdi burada Amerikan Devlet Başkanı, ben Texas Üniversitesi'nde Amerikan Anayasa Hukuku okudum. Veto hakkı var. Bir, iki, Napolyon'da olmayan yetkiler var. Tabii Amerikan Senatosu bunun bir Amerikan yasası olduğunu savunuyor ve illa S-400'lerin operatif durumda olmamasını istiyorlar. Bunun için de Türkiye'den garanti istiyorlar. Yani S-400'ü kapatın diyorlar. Bu kapatma nasıl olacak? Zannediyorum Hava Kuvvetleri mensupları bunları konuşacak. Gelen bilgilerde Kasım'daki seçimlerden önce, ara seçimlerden önce meselenin senatoda halledileceğini. Ama ikinci mesele daha önemli. Bu 80 motor meselesi. Sayın Trump onu söyledi. Türkiye en iyi uçakları aldı. Yani F-16'ları söylüyor. Motor bakımlarının çalışır vaziyette olmasını sağlamalıyız. Amerika'dan uçak alınca güncelleme yapılmalı. Bu bizim sorumuz.
5: Bu arada diğer konumuza da hoş geldiniz diye.
8: Hay hay tabii efendim.
5: Çok değerli hocam. Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Fuat Kökçe de bizlerle birlikte kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza sizde.
9: Merhabalar Mehmet Bey, hoş bulduk. Kıymetli hocam merhabalar.
5: Çok teşekkür ediyoruz. Elbette dünün ve bugünün yansımalarını konuşuyoruz. Katsa'da kaldık, oradan
8: yani
5: devam edelim.
8: Yani demek ki şu gördüğümüz dünyanın en güzel uçağı 5. sınıf Kaan Aslan pilotlarımızı 30 Ağustos'ta zaten bizim 10 tane yedek motorumuz vardı. Prototiplerin havada kalkacağını biliyoruz. Ama ondan sonra seri üretim için bu motorlar kendi motorumuz, artık bu Güçan motoru mu olur 42 bin poundluk. Yoksa Mahmut Hoca'nın aslanları daha çabuk bitir, 35 binlik pound kendi yerli iki motorumuz çalışılıyor. Bu bize büyük bir zaman kazandırdı. İki, Sayın Trump'ın söylediği Katsa yaptırımlarını dostlarımıza yaptırım istemiyoruz. Kaldıracağı zamanı geldi. Bu çok önemli bir mesaj Türkiye için. Masadaki en büyük şey bu. Ancak bu takvimin dediğim gibi ara Kasım'da Yunan ve İsrail lobisi bunu bir şekilde sabote eder mi? Bunu göreceğiz önümüzdeki günlerde. Fakat bu niyet bildirimini, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu 5 uçak sözünü aldık demesi bence önemli. Çünkü burada ben hukukçu olarak şunu belirtmek istiyorum. Katsa yaptırımları bir defa Rusya, az önce Rutte'nin söylediği gibi, Kırım'ı işgal ettiği için Amerikan Senatosu tarafından bir cezalandırma yasası. Biz hiçbir yeri bir şekilde İşgal etmedik ki, tam tersine Karadeniz Savaşı'nı Türkiye durdurdu, ateşkesi sağladık İstanbul'da. Gazze Savaşı'nda Sayın Trump'la Cumhurbaşkanı ateşkesi sağladı. Öbür tarafta her ne kadar Pakistan'da olsa da İran'daki ateşkesi sağlayan Sayın Cumhurbaşkanı. Bunu da söylüyor zaten. Putin'le dahi geçiniyor diyor. İran'a karşı Türkiye'nin sözü geçiyor diyor. Yani bir Amerikan devlet başkanı. Şimdi dünyaya verilen mesajda ben dün bir asker olarak şunu gördüm. Ali Hoca da bir asker. Amerikan Devlet Başkanısın. Geldin. Koskoca Cumhurbaşkanlığı alayı onu karşılıyor. Evet. Dikkat edin. Cumhurbaşkanının tayyarede de karşıladı. Burada da karşıladı. Amerikan Devleti'ne, Türk Devleti'nin çok büyük bir müttefik olduğunu ve bizim Cumhurbaşkanımıza Washington'da gösterilen prestijin, biz iade prestijini yaptık Türk Devleti olarak. Bence dün bir tarihti. Türk-Amerikan ilişkilerinde Biden'dan sonra en iyi durum. Sen Sayın Trump da bunu söylüyor. Şu anda en iyi durumdayız. Şimdi orada şeref kıtasını bir şekilde selamlarken diğer tarafta Mehteran Marşı'nın ve bizim Osmanlı ordusunun Yeniçeri süvari takımının da hepsinin beraber baktığında tam o sırada F-5 uçakların aslanlar gibi uçması, ben olsam etkili ve kendi de etkilendi. Dikkat ederseniz selam verdi.
5: Evet.
8: Şimdi bu Türk-Amerikan ilişkilerinde belki de
5: dönüm noktası.
8: Bir dönüm noktası. Ben iyimser bakıyorum. Tersi de olabilir. Çünkü Amerika bir dünya devleti. Ama Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki ben NATO'da muhatabım Amerika Birleşik Devletleri'dir. Zannederim bugünkü şeyde de nedir adı?
10: Karşılamasından külliye girişine kadar olağanüstü bir durum söz konusuydu.
8: Evet, kendisi de çok memnun kaldı. Düşün, Çin'de onu karşılamadılar. Başka ülkelere gitti, Hindistan'da aynı şeyleri.
10: En son Macron karşılamadı ve yüzüne de bakmadı. O da en son sosyal medyaya.
8: Evet zaten düşün. Fransa bizi yalnız bıraktı diye şerzeniş içerisinde. Soru şu. Şimdi Lord Ismay diyor ki NATO kurulduğunda Amerika içeride, Rusya dışarıda kalmalı, Almanya aşağıda kalmalı. Yani Almanlar bir daha gidip işgal etmesin diyor. 1990 bence Londra zirvesinden sonra en büyük zirve bu. Çünkü ya NATO ayrılacak, Amerikan askerlerini çekeceğiz dedi, dün seridi. Gerekirsen bütün Amerikan askerlerini çekerim dedi. Çeker de yani. Nitekim uçakları çekmeye başladı, gemileri çekmeye başladı. Orada söyledikleri şey şu: Soğuk Savaş bitti, yeni bir fırsat doğdu. Eski komünist devletlerden bahsediyor, aldık için. Ve NATO genişledi, 32 ülke oldu. Şimdi bundan sonra acaba Avrupa ittifak olamayacak. Niye biliyor musunuz? Amerika Birleşik Devletleri NATO'yu yapan 5. madde. Casus feodalis. Birimiz hepimiz hepimiz. Peki bunu neyle yapacaksın? Bir defa 1945'e bakalım. Rus ordusu, Kızıl Ordu Berlin'e girmiş. 12 milyon asker var Stalin'in elinde. Soruyor Vatikan'a, sizin kaç askeriniz var diyor. 15 tane askeri var. Evet. Bu askeri durduracak olan ne? Amerika'nın dedikleri atom bombası. Şu anda Fransa bunu sağlamaya çalışıyor. Hatta ben diyor Yunanistan'a nükleer silah vereyim. Ondan sonra işte İngiltere girmiyor topa ama hiçbir şekilde Amerika'nın paritesine ulaşamaz.
10: Doğru.
8: 10 bin nükleer silah var önünde. Demek ki NATO demek Amerika'nın nükleer silahları ve bu nükleer silahların bir kısmı Türkiye'de. NATO, o halde devam edecek bana göre. Aynen. Amerika NATO'dan vazgeçemez. Avrupa da Amerika'dan. Neden? Doğru. Trump'ın sülalesi nereden gelmiyor? Avrupa'dan. Amerikalılar nereden geldi? Avrupa'dan. Evet. Birinci Dünya Harbi'nde de, ikinci Dünya Harbi'nde, 17'de ve 41'de girdi.
10: Birbirine bağdaşık bir şekilde ilerler diyorsun.
8: Evet.
10: Şimdi oraya gireriz. Ben Ali Fuat Hocam'a bir döneyim. Konuşacağımız çok konular var. Dünden yansıyanları elbette masaya yatırırız. Ali Fuat Hocam, dünden yansıyan önemli gelişmeler var. Özellikle damgasını vuran tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesi, Katsa yaptırımlarının kalkması, özellikle motorlarla ilgili de önemli gelişmeler var ki birazdan değerli hocama da soracağım o soruyu. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl yansımalar oldu? Hocama bir destek daha yapmış olayım. Hem en çok takip edilen NATO zirvesi oldu hem de aslında gerçekten yapılan NATO zirvelerinde en ön plana çıkan zirve.
8: Ali Hoca da Türkiye Cumhuriyeti tarihinde de 42 devlet başkanı Ankara'da biz ilk defa karşıladık. Bu Türk hariciyesinin, kahraman şanlı Türk ordusunun, Türk milletinin, Türk devlet hakkının, milli istihbaratın ve en önemlisi Sayın Cumhurbaşkanı'nın devlet liderliğidir. Herkesi topladı, kavgaları da topladı. Ve diyor ki Türkiye, gelin NATO'yu sürdürelim diyor.
4: TGRT FM Haber.
0: Şimdi reklamlar.
11: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
3: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
12: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
13: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
0: Reklamları dinlediniz.
14: Her şeyin başı sağlık, Sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
15: Bugün sizlere HPV'li
16: belli yöntemler var.
17: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
16: Doğum sonrası yapılan
17: vermiş olduğunuz değerli bilgiler. Sağlıklı kalın, hoşça
14: kalın. Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklar. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
17: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
16: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
18: TGRT FM.
19: Dünyanın sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Sabahattin Destek bizimle birlikte. Bugün meme kanseri konuşacağız. Meme kanseri tedavisi ve elbette ki koruyucu hekimlik başlıklarımızdan biri olacak. Bir kere çok yaygın bir kanserden bahsediyoruz değil mi Sabahattin Bey?
1: Çok yaygın. Dünya Sağlık Örgütü'nün çalışmalarında da dünyada en sık görülen ve hatta en sık ölüme neden olan kanser olarak nitelendirilmekte. Hani bazı yayınlarda akciğer kanseri olarak söylenmekte ama esasen hanımlar için, bayanlar için en yaygın olan ve en öldürücü olan kanser sınıfı olarak nitelendirilmekte. Dünyada bu sayı olarak neredeyse her yıl 2 milyona yakın hastanın meme kanseri olduğunu
0: yeni vakalara
1: tabii tabii ve Türkiye'de de onu da ifade edeyim. Türkiye'de de 100 binde 50, ortalama 100 binde 30, 30'da 40 arasında olduğu söylenmekte. O oran ciddi anlamda yaygın oluyor.
0: Bir risk grubu, yaş aralığı var mı?
1: Var. Özellikle de Türkiye'de yapılmış çalışmalarda genç kadınlarda, o da özellikle de 30 ila 50 yaş aralığında sık görüldüğü belirlenmiş. Türkiye'ye özel. Dünya ortalaması da genelde 51 yaş ortalamamız, 51 dünya ortalamamız.
0: Türkiye'de daha genç.
1: Türkiye'de bir tık daha genç. İşte 46-47 gibi. Şöyle, Türkiye'de genç olmasının en büyük sebebi bulunduğu coğrafya olması, artı beslenme alışkanlıkları olması, diğer taraftan genetik etkileşiminin fazla olması, alışkanlıklar, stres durumları gibi söylemler. Ama tabii burada biraz ırksal yatkınlık da var. Orta Doğu ırklarında bir tık daha erken görülüyor. Özellikle de yapılmış çalışmalar Aşkenazi Yahudilerinde ciddi anlamda meme kanserinin hem erken hem de daha sık görüldüğünü gösteriyor. Yani ırksal bir eğilim var burada.
0: Bu tabii aslında farkındalık anlamında önemli bizim için. Eğer daha erken yaşta görülüyorsa, o zaman bizim tetkikleri dünya literatüründe verilen şekilde değil, biraz daha erken başlatmamız lazım.
1: Tabii ki, o dediğiniz çok doğru. Şimdi tarama noktasında, toplumsal tarama yaparken hem kişinin ailevi yapısı, hem kendi hastalıkları, hem genetik durumunu dikkate almak lazım. Ve artı bazı kalıtsal hastalıklarda da yine buna dikkate almak lazım. Bundan mütevelli Türkiye için diyorum, Sağlık Bakanlığı yaptığı çalışmalarda 20 yaşından itibaren kendi kendine muayeneyi en azından ayda bir defa sabit günlerde kendi kendine muayeneyle başlayarak bu taramanın, bu kontrolün bireysel olarak başlatılmasını öneriyor. Diğer taraftan klinik ve doktor muayenesi olarak da bizim herhangi bir riski olmayan hasta için sınırımız 40 iken, bu az önceki anlattığım genetik durumlar, ek hastalıklar gibi unsurlar olduğu vakit bu yaş sınırı neredeyse 25'lere kadar iniyor. Tabii.
0: 25'lerde başlayacağız rutin kontrollere.
1: 25'lerde şöyle, mesela genetik bir test yapıldı. Nedir? İşte annenizde meme kanseri vardı. Ona genetik test yapıldı diyelim. O genetik testte BRCA1 geni pozitif çıktı. Ya da ailede iki kişi de meme kanseri var. Birinci derece akrabalarda. Veyahut da ailede erkek meme kanseri var. Bunlar hep yüksek riskler. Ya da beraberinde yumurtalık kanseri veyahut da işte mide kanseri gibi, Li-Fraumeni sendromu, Cowden sendromu gibi ek sendromlar da olduğu vakit otomatikman tarama yaşı 25'e iniyor. Doktora 25 yaşından itibaren gitmek gerekiyor. Ve doktor muayenesinden sonra artık 30 yaşından itibaren mamografi, dijital mamografi tabii, incelemelerine başlamak gerekiyor. Ama mesela herhangi bir risk yoksa, dediğim gibi 40 yaşından itibaren 75 yaş aralığına kadar 2 yılda bir tarama mamografisi yapıyoruz. Bu arada taramaları mamografiyle yapıyoruz. Yani bazı hanımlar mamografi istemiyorlar, ışın vesaire demek suretiyle, ama yapılan çalışmalar göstermiş ki taramanın mamografiyle olması gerektiği ve ölüm riskinin de ciddi anlamda hatırı sayılır bir şekilde, istatistiklere yansıyacak şekilde mamografi incelemeleriyle ölümün düşülebildiği görülmüş. Tabii dijital mamografi bu. Yapılan bir çalışma daha var. Dijital mamografideki olası bir radyasyon alma ihtimalinin günde bir paket sigara içen kişinin aldığı radyasyonun 1/40 kadar. Çok düşük. Yani hanımlarımızın
0: korkmasınlar.
1: Hiç korkmasınlar çünkü son biraz teknoloji cihazlar. Sıkıştırma yapıyor belki o an ama 2 yılda bir yani 2 yılda bir için.
0: Biraz dayanacak.
1: Tabii azıcık sabredecek peki. Yani.
0: Ben biraz genetik tahlil noktasına dönmek istiyorum, teşhis noktasına. Şimdi bazı genlerin bazı kanser türleri için marker olduğu ifade ediliyor. Evet, meme kanseri için de böyle bir durum var.
1: Evet, doğru.
0: Siz mesela rutinde kadınlara böyle bir genetik tahlil önerir misiniz? Herhangi bir risk grubu olmasa da.
1: Şöyle rutinde öyle bir şey yapmıyoruz çünkü hem pahalı bir inceleme hem de risk grubunda çünkü belli risk gruplarımız var. Az önceki anlattığımız gibi ailede 2 kişide olması, erkek olması, genç yaşta olması gibi ve artı çok hızlı büyümesi. Bununla beraber kişinin diğer alt risk faktörleri var. Erken yaşta blue çağına girmesi, hiç doğum yapmaması ya da yumurtalık kanseri gibi, mide kanseri gibi ek durumlar oluşması gibi risk faktörleri hiç olmayan kişiye bence yapmaya gerek yok. Zaten meme kanserinin genetik özelliği %70-75 hastada var. Yok. %25
0: mi o zaman doğruluğu gibi?
1: %17-20 aralığındaki kişilerde genetik aktarım baskın ama %75 kesimde genetik bir etkinlik yok çalışmalarda.
0: Burada acaba hani DNA'mıza bir şey saklı mı? Acaba böyle bir rutinde baksak da daha mı
1: az
0: rahat
1: önceki
0: yaşasak?
1: Saydığım unsurlar mesela Angelina Jolie'de mesela yapıldı. O bir şey medyatik olarak da biliniyor. Risk skalasında onlar varsa o zaman biz gene test yapıyoruz.
0: Böyle bir kanser riski taşıyordu.
1: Evet taşıyordu. Nihayetinde o genetik olarak en sık yapılan genetik testlerimiz bizim genetik danışmanla beraber yaptırıyoruz onları. BRCA1 geni ve BRCA2 geni. Mesela BRCA1 geni pozitif çıktı diyelim. Onda da risk %100 değil %70. BRCA2 geninde de %40. Yüksek oranlar tabii. Kişiyle konuşup anlaşarak ya yakın takip yapılıyor onlara ya da kişi risk almayı hiç istemiyorsa o zaman meme içi boşaltılıyor. Biz ona deri koruyucu mastektomi diyoruz. Fakat hani şey açısından baktığımızda teknolojiye kolay ulaşan, hekime kolay ulaşan, sağlık hizmetlerinin iyi olduğu memleketlerde, ülkelerde, şehirlerde bence yakın takipte iyi bir seçenek. Zaten o yakın takipte 6 ayda bir ya da yılda bir yapılan takiplerde herhangi bir şey çıktığında kişiye biyopsi yapılıp verifiye edip doğrulandığında zaten gerekli cerrahi gene yapılabiliyor.
0: Yılda bir mamografik uygulama özellikle hücresel bazda meme kanserini yakalamak için yeterli bir periyot mudur?
1: Onu da şöyle söyleyeyim. Bilimsel bazı dernekler bilhassa 50 yaş altında hani 40-50 yaş aralığında yılda bir öneriyorlar. 50 yaş üstünde 50-75 yaş aralığında yılda 2 yılda bir öneriyorlar. Bizim Türkiye'de yapılmış çalışmalardan sonra öneri 2 yılda bir. Şimdi mamografi dijital yapıldığında ve uygun yaşlarda yapıldığında kesinlikle tanı doğruluğu neredeyse %70'leri buluyor. Zaten orada mikrokalsifikasyon varlığı, kitleye özel çekintiler veyahut da orada damarlanma özetleri göstermesi gibi şüpheli bir durum olduğunda hemen bir üst tetkike ultrason ve meme MR'ına geçiliyor ve duruma göre biyopsiyle durum netleştiriliyor. Gerçekten dijital mamografi hakikaten yakalamada hani hastalığı belirlemede yakalamada bizim ülkemiz için olsun genel anlamda dünya için olsun ciddi anlamda çok faydalı bir tetkik.
0: Teşhis konduysa eğer bir meme kanseri teşhisi aldıysa kişi belki o süreci de anlatabiliriz. Biraz önce nasıl doğrulandığından bahsettik ama nasıl bir periyot, nasıl bir düzen, nasıl bir tedavi protokolü bekliyor hastayı?
1: Şöyle ilk başında mesela hasta memede bir kitle saptadı ya da doktor muayenesinde kitle saptandı. Sonra ileri tetkik yapıldı. Sonra biyopsi yapıldı ve onun bir meme tümörü olduğu anlaşıldı. Meme tümörlerinin hemen hemen gene %80'lik kısmı invazif duktal karsinom tipidir. Diğer kısımlarda da lobüler karsinom ya da duktal karsinoma institü ya da müsünöz meme kanserleri gibi alt tip, diğer tipleri var. Velev ki orada meme biyopsi yapıldığında ona ilk yaptığımız şey şu. Hastada bir genel değerlendirme yapıyoruz. Buradaki hastada meme tümörü ne kadar yayılmış? koltuk altına yayılmış mı, koltuk altındaki lenf notlarını hangi seviyede tutmuş, o level 1, level 2, level 3 gibi aşamaları var, sistemik bir yayılım yapmış mı diye o kişi de ileri tetkik görüntülemeler yapıyoruz. Duruma göre hastaya, eğer koltuk altı tulumundan şüpheleniyorsak koltuk altından iyi bir merkeze biyopsi de alabiliyoruz. Veyahut da o hani MR görüntüleri ve diğer ek görüntüler bundan direkt şüphelendiriyorsa o zaman PET CT çekiyoruz. PET CT çekildiğinde hastada koltuk altında da yayılım varsa o hastalığı biz artık sistemik diyoruz. Sistemik hastalık vücuda yayılmış hastalık anlamında. Zaten meme tümörü sistemik olarak addediliyor da lenf notlarında da yayılım varsa son zamanlarda tedavi protokolümüz artık her hastayı direkt ameliyata almak yönünde değil de koltuk altında da yayılım varsa lenf nodu tutulumunu geriletme amacıyla önden birkaç seans bir kemoterapi verilmesi, ameliyata hazırlanması, ondan sonra da kemoterapi verilmesi, o kısa süreli kemoterapi uygulaması sonrasında cerrahi yapılması, sonra kemoterapinin ve eğer memenin hepsi alınmamış, bir kısmı alınmışsa üstüne radyoterapinin verilmesi, hastada yapılmış incelemede, biyopsilerde veyahut da patoloji incelemelerinde östrojen ve progesteron reseptörlerine bakıldığında östrojen reseptörü pozitif çıkmışsa bir hormon replasman, daha doğrusu hormonoterapi yapılması östrojen pozitif hastalarda planlanıyor. Seyir bu şekilde. Şimdi ameliyat kısmına bakıldığımızda eskiden biz tüm memeyi alırken şimdi sadece kitlenin olduğu yere genişçe çıkarmak yetiyor. Yine koltuk altından emin olmak için ameliyat sırasında yine koltuk altı örneklemesi de yapıyoruz. Orada da anlık furoz incelemesi yapıp orada herhangi bir tümör olmadığını görünce ameliyatı o aşamada sonlandırıyoruz. Fakat tümör olduğu, canlı tümör varlığı görüldüğünde koltuk altındaki lenf notlarını da temizliyoruz. Burada yapılan ameliyatta memedeki kitle alınıyor. Memedeki kitleyle beraber koltuk altı temizleniyor veya temiz gelmişse ellenmiyor. Bu şekilde ameliyat bitiriliyor. Sonra çıkarılan parça sonuçlarına bakılıyor. Patoloji incelemesinden sonra orada kitlenin büyüklüğüne, lenf notlarının sayısına göre az önceki saydığım tedavilerden kemoterapi, meme dokusu kalmışsa, korunmuşsa radyoterapi ve hormon tedavisi uygulanmakta. Sonra şimdi, da takipler yapılıyor tabii.
0: Şimdi biz meme kanseri deyince aslında kadınların en çok korktuğu ama bir taraftan da üzerine en çok çalışma yapılan, evet, tedavi, evet, yapılan, yeni protokol geliştirilen bir, evet, hastalıktan bahsediyoruz. Yani bir taraftan korkuyoruz ama öbür taraftan tedaviyi güçlendiren, hayatta kalma, sağlıklı yaşama sürecini, evet, uzatan pek çok tedavi yöntemi,
1: kesinlikle,
0: de var.
1: En çok çalışılan tümörlerden biri, hatta tümör de diyebiliriz. Gelişmiş ülkelerde çok sık görülen bir tümör de olduğu için, yani dünya genelinde onların da bilimsel açıdan ciddi imkanlarla ve fonlarla kaynak ayırdıkları için hakkında en çok çalışma yapılan, sürekli bilginin yenilendiği, sürekli tedavi modalitelerinin değiştiği, yaklaşımlarının değiştiği bir alan, hakikaten en iyi tedavi ettiğimiz hastalıklardan biri bu.
0: Ve tedavi sonrasında da hayatta kalma, sağlıklı yaşama, metastasa dönmeme süreci, evet, de, evet, meme kanserinde çok uzun.
1: Evet, kesinlikle. Çünkü son yapılan sistemler, ek tedavi protokolleri, kemoterapiler, artı hormonoterapiler derken ciddi anlamda uzun bir yaşam döngüsü elde edebiliyoruz.
0: Bir taraftan da hem alternatif tedavileri çok konuşuyoruz, bütün kanser türlerinde olduğu gibi meme kanserinde de, hem de kadınların bu anlamdaki farkındalığı, aslında onların bir araya gelmesi, biraz daha yaşadıklarını ya da yaşamak istemediklerini paylaşması anlamında sosyal bir platforma da dönüşüyor galiba.
1: Tabii ki de. Şimdi zaten biliyoruz ki kadınlarda en sık görülen hastalık bir meme tümörü. Bu konuda hem Sağlık Bakanlığı hem devlet eliyle hem de kadın doktorlar hem de kadın cemiyetler arasında meme kanseriyle ilgili yapılan çeşitli bilgilendirmeler, seminerler, toplantılar, etkinlikler, bu gibi faaliyetler, özellikle de hem uyarımı hem erken taramanın önemini, hem hekime gitmeyi hem de kendi kendine muayenenin önemini gösterme suretiyle hastalığın erken yakalanmasına ve daha iyi bir şekilde tedavi edilmesine vesile oluyor. Yapılan çalışmalarda yine dediğinizde oradan görmekteyiz. Özellikle de yurt dışında evre 1 ve evre 2'de tümörün yakalanma oranları %80. Maalesef bizde batı tarafında tümörün yakalanma oranı yüksekken Doğu tarafında biraz iletişim kopukluğu veyahut da hani bu konuda toplumsal bilincin oluşturmasının bazı yerlerde tam oluşamaması nedeniyle halen evre 3 ve evre 4'te toplamda %20 o evreyle gelen hastalarımız var.
0: Bu biraz daha tabii sizi zorluyor.
1: Tabii hastayı da zorluyor, bizi de zorluyor. Netice itibariyle her şeyde olduğu gibi bu hastalıkta da meme kanserinde de en iyi tedavi erken tedavi, erken yakalama. Yani hastalarımız bazen ben de işte şu çıkacak mı, bu çıkacak mı, meme kanseri çıkacak mı korkusuyla hekime ve hastaneye gelmek istemeyenler olabiliyor. Bu çok yanlış. Mühim olan hatayı en başında fark etmek ve taze taze onu tedavi etmek. Çünkü daha sonra minimum sorunla hayatınızı devam ettirebiliyorsunuz.
0: Şimdi o zaman korkulan soruları soralım.
1: Soralım.
0: Diyelim ki memede bir kitle var. Bu her zaman kansere döner mi?
1: Hayır, dönmez. Neticede memedeki kitlelerin toplama baktığımızda %10-15'i malin çıkar. Bunun neredeyse toplum açısından baktığımızda %85'i, bölgelere göre %90'ı iyi huyludur. En sık görülen memelerdeki iyi huylu lezyonlar da meme kistidir. Hemen hemen Türkiye'deki iki kadından birinde meme kisti var. Bunların da hemen hemen hepsi iyi huylu. Diğer açıdan fertilite çağında, yani doğurganlık yaşlarında 25 ile 35 yaş aralığında memede adenozis ya da fibroadenom denilen iyi huylu içi dolu lezyonlar da olabiliyor. Onlar süt kanallarından gelişen ve sonrasında bebek emzirildiğinde veyahut da menopoz döneminde yok olan kitleler. Bunlar çok sık görülüyor ama açıkçası baktığımızda memedeki her kitle meme kanseridir demek çok büyük bir yanılgı ve çok büyük bir handikap, korku yani. Ona kapılmamak lazım.
0: Meme kanseri teşhisi ya da tedavisi anne olmaya ya da emzirmeye engel midir?
1: Hayır, değil. Meme kanseri bazen gebelikte de saptadığımız hastalar var. Ona uygun tabii gebeliğe ve bebeğe de uygun tedaviler de veriyoruz. Diyelim ki kişi geldi, ailesinde vardı, kendisinde de çıktı, 30 yaşlarında meme kanseri tedavisini aldı. Meme kanseri tedavisi ameliyatını oldu, çıkarıldı, temizlendi. O süreçten sonra aşağı yukarı 2 yılın sonunda hasta tekrar normal gebeliğini yaşayabilir, bebeğini emzirebilir. Ve şöyle bir gerçek de var. Emzirmek meme kanserinden gerçekten koruyucu. Özetle de meme kanserinin ağır cinslerine karşı ciddi anlamda hastalığın ortaya çıkmasını veya oluşumunu baskıladığı ya da azalttığı yapılan çalışmalarda görülmüş.
0: Süresi bile çok etkili. Yani ne kadar süre emzirdiğiniz bile
1: 12
0: çok etkili.
1: 12 ay önerilen bir süre. 12 ay ve daha uzun süre bebek emzirenlerde gerçek anlamda meme kanserinin azaldığı, o riskin, o risk bareminin düştüğü saptanmış. Artı meme kanser arasından en büyük sorun hormona, yani yumurtalık hormonlarına fazla maruz kalmak. O yüzden erken blue çağına girmek, geç menopoza girmek, onlar hep hormona maruz kalmanın süresini uzatıyor. Hiç gebe olmamak, bebek emzirmemek, bunlar maalesef östrojene maruziyeti artırdığı için, progesterona maruziyeti artırdığı için meme kanseri riskini de artıran unsurlar.
0: Peki menopoz dönemindeki hormon replasmanları meme kanseri üzerinde etkili midir?
1: Evet, etkili. Özellikle de 5 yıl üzerinde yapılması istenmiyor. Oradaki tehlikeli sınırımız 5 yıl. Hatta riskli hasta grubunda, işte ailesinde olanda ya da işte doğum yapmamışlarda, işte emzirmemişlerde bu süre daha düşük tutulmalı. 3 yıl gibi. Yapılan çalışmalar yine 5 yılın üzerinde hormon replasman tedavisi alan menopozlar yüksek risk grubuna alınıyor.
0: Meme kanseri tekrar eder mi ya da başka kanserlere döner mi?
1: Meme kanseri şöyle, alındıktan sonra tedavi edildikten sonra yapılan cerrahinin durumuna göre olduğu yerde lokal nüks yapabilir. Hani orada ehil bir uzmana veya da kliniğe gitmek lazım. Süreç olarak tekrarlama açısından sadece zaten var olan tümör yeterli olmayan bir tedavi yapılmışsa orada lokal nüks şeklinde tazeleyebilir. Olduğu yerde kitle tekrar oluşabilir veyahut da tedaviden sonra biz taramalara tabii ki devam ediyoruz. Hastanın işi, oldum bittim, hakkımı geçirdim olmuyor. Nihayetinde o hasta yine taramalarına devam edecek. Velev ki meme kanseri olmuş, sonrasında da tedavisi ne olmuş, taramalarda yine meme kanseri görme potansiyeli var.
0: Peki son soruyu pozitif bitirelim. Meme kanserinden korunmak için kadınlara ne önerirsiniz? Beslenme düzeni, spor vesaire tavsiyeniz var?
1: Bir kere meme kanserinden korumanın en önemli unsuru sağlıklı yaşamak. Nedir? Bir, obezite meme kanseri riskini artırıyor. %18 oranında. Ondan sonra alkol gene şarap, yani bir kadeh şarap yıllık bazda baktığımızda günlük şarabını içen kişilerde kanser riskinin %7 ortamında arttığı görülüyor. Sigara kesinlikle önerilmiyor. Onun dışında diyet çok önemli. Özellikle de hazır gıdalar ve yani ben gerçi çocuklarıma önermiyorum, yedirmemeye de çalışıyorum. Hızlı seri üretilen etler, işte tavuk eti gibi. Tabii böyle dolaşan tavuk, köy tavuğunda sıkıntı yok. Onun dışında bilmediğimiz ilaçlar, yani yanlış ilaç kullanımı. Tabii ki egzersiz ve spor yapmamak, günde 10.000 adım atanlarda kanser riskini %20 azaldı. Saptanmış ciddi bir şey. Yani günde 7 saat hareketli olmak gerekiyor. O tavuklarda bile var, yani dolaşan tavuk daha sağlıklı ya, malum. Hani kim aktı ya, yani hareket berekettir esası. Süreç olarak dediğiniz gibi bir de petrokimya ürünlerine az maruz kalmak lazım. Mesela kıyafetlerimiz mümkün mertebe sentetik yerine pamuk olmalı ya da yün olmalı. Yani doğal olmayan şeylere ne kadar maruz kalırsak riskimiz o kadar artıyor. Onun dışında tabii ki yeşil sebze, meyve, yemek, vücudu her türlü kansere destekliyor.
0: Özellikle bir gıda var mı çok sevdiğiniz sizin? Mesela bütün hastalarınıza önerdiğiniz.
1: Ya ben açıkçası...
0: mesela yaban mersini diyorlar, nar diyorlar. Var mı böyle sizin bir tercihiniz?
1: Narda resveratrol denilen bir şey var, madde. Ciddi anlamda kanser engelleyici. Aynı şekilde limon kabuğu ve mandalina kabuğundaki limonen gibi... Onlar çok faydalı kansere karşı. Diğer taraftan bildiğimiz işte bu zerdeçal türevleri, ama dozunda fazlası karaciğer toksik etki yapıyor. Ve C vitamini ciddi anlamda kansere karşı koruyucu. Narenciye grubunu öneriyorum. Onu kabuğuyla temizleyip yesinler. Ya da kabuğunu işte rendeleyip böyle yoğurtlayıp soslayıp yesinler. Onun dışında brokoli çok faydalı, onu ben ciddi anlamda seviyorum. Brokoli bir enerji deposu, şifa deposu,
0: antikanserojen
1: kesinlikle. Onları öneririm. Tabii farklı bitkiler farklı kanserlere iyi gelebiliyor, ama genel anlamda bu anlattığım bütün kanserlere etkilidir.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim. Sizinle söyleşi çok güzeldi.
0: Teşekkür ederim. Dünyalı Sabahlar reklamlardan sonra devam edecek.

0: reklamlar.
1: Sen de hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

Sevgili dinleyiciler, birazdan Tegirit Haber'le canlı yayına, ortak yayına geçeceğiz. Liderler Beştepe'de toplanmaya başladılar NATO zirvesi için. Kendilerine ayrılan alanlara geçecekler ve zirve başlayacak, ikinci günüyle devam edecek, öyle söyleyelim. Dün önemli başlıklar konuşulmuştu. Programın birinci bölümünde sizinle bunları paylaşmıştık. Özellikle NATO Genel Sekreteri Rutte'nin sabah saatlerindeki açıklamaları dünya basınında da yer aldı. Türkiye'de de oldukça geniş yankı buldu. Bugün dün savunma sanayiyle başlayan, savunma işbirlikleriyle başlayan görüşmeler bugün devam edecek. NATO zirvesinin ikinci gününde liderler Beştepe'de olacaklar. Biz de bir yandan gelişmeleri takip ediyoruz. An be an size aktarabilmek için birazdan da dediğim gibi ortak yayına geçeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da NATO zirvesi için Beştepe'de, diğer liderler de gelmeye başlamışlardı. Sabah saatlerinden itibaren oldukça yoğun bir trafik var. Bir taraftan da tabii liderler kendi aralarında da görüşmeler yapıyorlar. Birazdan oturum başlayacak. Onunla ilgili detaylar da yine son dakika haberleri olarak girmeye devam ediyor. İttifakın daha güçlü olduğu, NATO'nun artık her zamankinden daha güçlü olduğu ve yeni bir döneme geçildiği ifade ediliyor. NATO için artık yeni bir sürüm, yeni bir güncelleme diyelim ona. Herkes Ankara ev sahipliği için teşekkür ediyor. Bu arada basına yansıyan başlıklar da böyle. Biz bu organizasyonu hakikaten çok güzel, çok başarılı bir şekilde devam ettiriyoruz. Bugün ikinci günündeyiz. İki günlük bir zirve 7-8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşiyor. Bugün kapanış konuşmasıyla saat 17'den itibaren artık ülkelerine dönmeye başlayacak liderler.

Türkiye'nin de dünyanın da gündemi sıcak ama bir taraftan da tabii sıcaklar ve iklim krizi konuşuluyor. Dünyanın her yerinde ortak başlık iklimlerin, mevsimlerin değiştiğine yönelik insan psikolojisini, fizyolojisini, dünyanın üzerinde yaşayan bütün canlıları ilgilendiren bir durumdan bahsediyoruz. Hem topraktan elde edilen verimlilik açısından, hem havanın durumu açısından, hem sıcaklar, hem deniz seviyelerinin yükselmesi, işte buzullarda sahip olduğumuz belki de dünyanın en büyük rezervi, tatlı su, içme suyu rezervi buzullarda saklı. Bunun yavaş yavaş eriyerek denizlere karışması, tatlı su kaynaklarımızı kaybediyor olmamız bizim açımızdan oldukça karamsar bir geleceğe işaret ediyor. Bir taraftan da tabii bu buzulların erimesiyle birlikte deniz seviyesindeki şehirlerin özellikle kıyı kesimlerinin su altında kalma riskinden sıklıkla bahsediliyor. Bu risk dünyanın geneli için geçerli. Avrupa'daki pek çok kıyı şehrinin yakın gelecekte şimdi mesela gittiğinizde yürüdüğünüz o yollar ciddi anlamda suyun altında kalacak. Buradaki yerleşim yerleri de, yani kıyıya yakın bu şehirlerdeki yerleşim yerlerinin de yine su altında kalma riski oldukça kuvvetli. Deniz suyunun tuz oranının değişmesi, yani tatlı su kaynaklarının, buzulların eriyerek denize karışması ve deniz suyunun tuz konsantrasyonunun değişmesi denizdeki tüm canlılar için çok önemli. Çünkü biz mesela diyoruz ki ya, balıklar nasıl oksijen alıyor? Balıklar suyu alıyorlar, suyun içindeki oksijeni çeviriyorlar ve buradan kendilerine ihtiyaç olan oksijeni sağlıyorlar. Aynı şey su içinde geçerli. Yaşayabilmek için tuzlu suyun içinde olmalarına rağmen tatlı suya ihtiyaçları var. İşte bu su konsantrasyonu aslında balıkların denizde kalabilmelerini, yaşayabilmelerini sağlıyor. Bu tuzlu sudan tatlı suya geçişte, onların bedenlerindeki geçişte bu tuz konsantrasyonuyla çok yakından alakalı. Bu bozulduğunda ciddi anlamda deniz yaşamının olumsuz etkileneceği, sekteye uğrayacağı da konuşuluyor.

aynı şekilde. Bunların olmadığını ya da sayısının giderek azaldığını düşünün. Dünya için ne kadar büyük bir tehlike, değil mi? Mesela ıspanak olmasa ne olur? Bir sürü sebze var, ıspanaksa olmasın dediğiniz ıspanağın içinde vücudumuz için çok sağlıklı mineraller var. Her ne kadar işte ıspanak ve demir ilişkisi sonradan reklam üzerine biraz şekillenmiş olsa da, ıspanağı demirle ilgili bu şaibenin dışında tutarsak başlı başına vücut için faydalı olduğunu söyleyelim. Roka ne olur ki dediğiniz roka, belki de hani ya bir salata, bir yeşillik yiyeceğim, ne yiyeyim dediğinizde ilk üçe girecek olan sebzelerden bir tanesi. O yüzden her biri çok kıymetli. Her biri bizim için yaratılmış. Bunun kıymetini bilmek, bunun farkında olmak ve her birinin hayatına devam etmesi için, bu dengenin içindeki görevini yerine getirebilmesi için onlara fırsat vermek lazım. Bu fırsatı onların elinden aldığımızda aslında kendimiz için sağlıklı yaşama fırsatını da ortadan kaldırıyoruz.

bu mevsimin meyveleri ne kadar lezzetli, ne kadar renkli, ne kadar hoş değil mi? Pazara gidiyorsunuz, tezgahlarda yan yana her biri çok güzel. İşte kiraz güzel, erik güzel, çilek güzel, şeftali güzel. Yan yana dizilmişler işte malta eriği güzel, armut güzel. Bunların hepsi yan yana, her biri farklı şeylere yarıyor. Mesela şeftali aslında Çin kültürünün vazgeçilmez meyvelerinden biri. 4000 yıldır yetiştiriliyor şeftali. Uzun ömrün, bereketin sembolü olmuş. İpek yolu sayesinde önce Asya'nın ortasına, sonra İran'a, Anadolu'ya ulaşmış ve şu anda Avrupa mutfağının önemli meyvelerinden, lezzetlerinden bir tanesi. Dünyada belki de aromalandırılmak için kullanılan, yani bir içeceği aromalandırmak için kullanılan önemli birkaç meyveden bir tanesi. Bir tanesi mango, bizde çok daha yeni yeni mango kullanılıyor. Biri ananas, diğeri de şeftali. Bakın yurt dışına satılan bu buzlu çaylarda ya da içeceklerde bile en fazla kullanılan meyveler bu üçü ve çok da yaygın kullanılıyor, çok da yaygın biliniyor. Mesela bizde daha çok, bize şeftali çok bilinir meyve suyu olarak, çok kullanılır ama bize daha çok vişnedir. Dünyada ise bu daha çok şeftali, ananas ve mangodan oluşuyor.

Bu arada böyle çok yaygın olması şeftalinin çok kolay yetiştiği anlamına gelmesin lütfen. İyi, lezzetli, güzel bir şeftali elde etmek için ağacın dikildiği yerde ne kadar güneş aldığı, rüzgarı hangi yönden aldığı bile çok önemli. Bursa şeftalisiyle ünlü. Şimdi o Bursa'da şeftali tarımı yapılan ovalara site tarımı başladığı için bu bölgelerde maalesef şeftali tarımının yapıldığı yerler azaldı. Değişen iklimde daha fazla insan bu popülasyonun daha fazla atık çıkartması, daha fazla sanayi gazı üretilmesi ya da işte evsel gaz üretilmesi, bunlar da şeftalinin üretimini olumsuz etkiliyor. Yine Bursa deyince benim aklıma gelen o meşhur siyah inciri çok lezzetli. Gerçekten böyle yediğinizde, biliyorsunuz İngiltere kraliçesinin en sevdiği meyvelerden, mutlaka en güzelleri Bursa'dan toplanıp kendisine, İngiltere'ye ama özellikle saraya gönderilirmiş. Bursa deyince bu iki meyve değil mi aklımıza hemen geliveriyor. Bunda tabii Uludağ'ın o mis gibi havasının ve suyunun etkisi var. Ama bu durumun maalesef değiştiğini görüyoruz.

Bu biraz önce aslında iklim krizinden konuşmaya başlarken döndüğümüz geldiğimiz bu nokta, yediğimiz o lezzetli meyvelerin bir sonraki nesle bile ulaşmasının aslında tehlikede olduğu gerçeğini

hatırlatmak için biraz da. Çok lezzetliler, çok güzeller, evet, ama bunun bizden sonrakilere kalması için bize de görevler düşüyor. Bütün tarım alanlarını, dediğim gibi, yani tarım yapmak yerine site yapmayı tercih ediyoruz. Site tarımı diyelim biz ona. Bunlar aslında işte bir şeftali tarımı yapılması gereken, incir tarımı yapılması gereken, belki bostan olarak kullanılması gereken yerlerin site tarımına dönmüş olması. İlk anda insanlara daha fazla para kazandırıyor gibi görünüyor. Ama orayı bir kez eve çevirdiğinizde, konuta döndürdüğünüzde artık olmuyor. Halbuki bir toprak sadece siz değil, sizden sonra gelen tüm nesiller boyunca kimin olursa ona kazandırmaya devam eder.

Zirve saat 11'de başlayacak Beştepe'de. Dünya liderleri Beştepe'ye gelmeye devam ediyor. Şu anda da Fransa Cumhurbaşkanı Macron zirvede, Beştepe'de. Onun da girişi TGT Haber'den canlı olarak yayınlanıyor. Birazdan biz de bağlanacağız ve detayları öğreneceğiz. Yavaş yavaş bu konuyla ilgili gün içinde tabii ki haberler toparlanacak. Açıklamalar gelecek, özellikle öğleden sonra bitmesiyle birlikte, konuşmaların, toplantıların, liderlerin açıklamasıyla birlikte durumun ne olduğunu daha iyi görmeye de başlayacağız.

Büyük bir organizasyondan bahsediyoruz. Bir kere tabii her bir lider kendi koruması, kendi heyeti, onlara ayrılan yerler, onların tanınması, onların güvenliğinin sağlanması, oturulacağı yerler. Her biri mesela siz kendi işinize çalıştığınız insanları bile belki göz temasıyla biraz tanıyorsunuzdur. Ama bu tür organizasyonlarda gelecek olan liderler, heyeti, oradaki güvenlik, mesela güvenlikte bir kişinin farklı olması orada güvenliği sağlayan heyetin dikkatini çekmeli. Bu kişi kim? Akreditasyonu var mı? Neden bize bildirilmedi? Ya da işte bu neden son dakikada değişti? Bütün bunlar güvenlikle ilgili çok ciddi meseleler. Baktığınızda dışarıdan bir araba yanaşıyor Beştepe'ye. Kapısı açılıyor, içinden bir dünya lideri iniyor. Ama onun arkasında gerçekten çok büyük bir çalışma var ve o andan itibaren de işte Beştepe'ye gelmesiyle birlikte de yine çok ciddi bir operasyon devam ediyor. Gidene kadar. Bu arada dün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump geldi. Donald Trump'ın uçağı havada en çok takip edilen uçak rekorunu kırmış efendim Ankara'ya gelirken. Bu da böyle bir not olarak size aktarmak istediklerim arasında, kendi notlarım arasına almıştım sizinle paylaşmak üzere. Şimdi yavaş yavaş izninizi isteyelim. Birazdan Beştepe'de NATO zirvesi başlayacak, Ankara zirvesi. Ve dediğim gibi bugün oldukça yoğun bir gün olacak. Haberler arka arkaya gelecek. Ama bütün gazetecilerin, bütün dünya liderlerinin hemfikir olduğu bir şey var ki bu organizasyonun Ankara'da yapılması en çok Türkiye'ye, Ankara'ya kazandırdı. Duruşumuzu göstermek, dünya barışına katkımızı ifade etmek açısından da bir fırsat oldu. Kısa bir ara diyelim efendim, sonra yine NATO konuşmaya diğer program aralarında da devam edeceğiz.

0: Umudunu herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.
3: Olabilir ama temelde aynı değerlere sahibiz gibi yorumlarla geçiştirmeye çalıştı. Fakat öyle değil. Net bir görüş ayrılığı ortada. Daha önce Türkiye ile ilgili sert eleştiriler yapan Lindsey Graham'ın da yine Türkiye'nin F-35 programına dönebileceğini söylemesi Amerikan yönetiminde tavırın değiştiğini gösteriyor. Bir kere İran krizi ve Türkiye'nin burada üstlendiği rol, Sayın Cumhurbaşkanımızın üstlendiği rol Trump açısından çok belirleyici oldu. Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye ilişkileri açısından da yeni bir eşik olduğunu ben düşünüyorum şahsen. Ankara'da genel olarak bunlar değerlendiriliyor. Şöyle aktarabilirim. Birincisi NATO ülkeleri zaten kendi de söyledi. Trump'ı hayal kırıklığına uğrattılar. Beklediği desteği vermediler. İngiltere Başbakanı Keir Starmer'la ilgili de söylediklerini dün hep beraber dinledik. Yani son dakikada destek veriyor olmaları Trump'ı çok üzmüştü ve kırmıştı. Ve bu Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı olsa da duygusal tepkilerle yaşayan, duygusal tepkilerini saklamayan bir isim Trump. Bunu da dünkü basın toplantısında anlattı. Fakat Türkiye ne yaptı? Asıl onu konuşmak lazım. Türkiye, İran krizi çıkmasın diye önce İstanbul'da İran'la Amerika Birleşik Devletleri'ni ve bölge ülkelerini aynı masaya oturtmuştu. Nükleer müzakerelerle bölgedeki ülkelerin, Körfez ülkelerinin, Türkiye dahil İran'la problemlerinin çözülmesi dahil olmak üzere iki ayrı masa kuruldu. Amerika ile İran nükleer konusunu konuşuyordu. Bölge ülkeleri de İran'la kendi bölgesel güvenliklerini konuşacaklardı. Fakat burada ilerleme sağlanamadı. İlerleme sağlanabilseydi şayet bugün bunlar yaşanmayacaktı. Türkiye o noktada dengeleyici, çatışmalardan uzak duran ve yeni modaliteler öneren bir ülke pozisyonunda. Bu çatışmadan önceydi. Çatışma sırasında, savaş başladıktan sonra da Türkiye bunun ilerlemesini engelleyici, kendi güvenliğini de sağlayan, işte PKK'lı Kürtlerin, teröristlerin orada yeniden bir zemin bulmasını engelleyen ataklar da yaptı. Bunları da engellemeyi başardı Sayın Cumhurbaşkanı. Bugün orada bir terörist unsurlar yoksa İran'da, burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın aldığı müthiş bir
4: Mesut Hocam bir araya girmek istiyor.
5: Fatih Bey, müsaadenseniz bir açıklama yapacağım. Çok önemli bir şey. Zaten bizim isteklerimiz içinde de Sayın Savunma Bakanı da söyledi. Terörle mücadelede bir somut eylem istiyor. Şimdi bakın, hep beraber hatırlayalım. Türk milletine de hatırlatalım. Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine Türkiye karşı çıktı. Veto hakkını kullandık. Çünkü sebep şu, PKK'ya açık destek vermesi. İkincisi de bizim kullandığımız bazı Finlandiya ve İsveç silahlarına ambargo uygulamaları. Türkiye dedi bunları kaldırın, biz size NATO üyeliğine okey vereceğiz. Ve güvencelerini aldıktan sonra biz NATO konferansında böyle bir zirvede okeyi verdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti Sayın Cumhurbaşkanı. Bugün geldiğimiz noktada Amerikan Devlet Başkanı diyor ki ambargoları kaldırın.
4: Evet.
5: Bu ne demek? Bu Türk devlet aklı, bu Türk stratejik sabrının ve açık ve onurlu bir diplomasinin zaferidir. Peki, hep beraber bana göre PNM'ye katılırsa çok memnun olurum. Türkiye karşıtı propagandada üç şey kullanıyorlardı. Bir, Türkiye acilen NATO'dan çıkarılsın, üsler boşaltılsın, demokratik insan haklarını ihlal etmektedir, yargı bağımsız değil. Bugün geldiğimiz noktada 42 devlet başkanını karşılayan bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti var ve bize karşı bu haksız ambargoları da ihtimalen hallederiz. Neden şimdi? İkimiz de ortakız. Sen bana diyorsun ki Balta tatbikata adam ver. Bulgaristan'da tatbikat var, Romanya'da tatbikat var, şurada savaş var, Somali'ye git, tamam, Bosna'ya git, pekala Afganistan'a git, hepsine git, Mehmetçik tamam, hazırol, gittik. Hadi benim hakkımı ver, silahımı ver. Ben çiçek mi atacağım adama?
4: Silah yok.
5: Yedek parça vermiyorsun bana. Peki ne yaptık? Bize ne faydası oldu? Almanlar bize vermedi tankı. Ki bence çok büyük yanlış yaptılar. Biz Almanlarla tank yapacaktık aslında. 6 ay tankını yaptık.
1: fırtına topunun motorlarını vermediler ve Suriye'de, bakın çok önemli bu arkadaşlar, Türk milleti bilsin bunu. Koca top fırtına gittiğinde uzaktan motoru kilitlediler, ateş edemedik. Bugün en iyi motoru yaptı BMC. Ve bugün çok önemli bir mesaj verdik. Bir, dediğiniz gibi külliyede siyasi. Öbür tarafta Genelkurmay karargahı, yeni karargahı, doğru, askeriye. Üç, TUSAŞ'ta gelin size bütün silahları verelim. Bu 140 milyar dolarlık pastadan Avrupa'da da Türkiye'de bir şekilde pay alsın. Tabii alırlar almazlar. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bilmiyorum iki kardeşim Ankara'da bunu nasıl değerlendiriyorlar.
4: Evet, Felemez Doğan'a hemen soralım. Fatih Atik, pardon, bitirmemişti Fatih Atik. Orayı noktalayalım, sonra Felemez'e gideceğim.
3: Yani hocamın sözlerine sonuna kadar katılıyorum. Türkiye hem masada hem diplomaside hem de sahada gücünü göstermiş vaziyette. Başka bir eksen başlıyor. Başka bir eşik açıldı yani. Türkiye açısından daha önce 10 sene önce eksen kayması diye eleştirip NATO'dan çıkarmakla tehdit ediyorlardı bizi. Fakat ana eksenin Türkiye ekseni olduğu ortaya çıktı. Yani hem üretim anlamında silahlarla hem diplomasi masasında yeni moderasyonlarla, yeni barışı teşvik edici girişimlerle, diyaloglarla hem de lider diplomasisi düzeyinde ittifakın genel çıkarlarını savunma anlamında ana eksenin Türkiye ekseni olduğunu hem Avrupa hem Amerika Birleşik Devletleri gördü. Bu bölgede de en çok Amerikan çıkarlarına aykırı hareket eden ülkenin İsrail olduğu ortaya çıktı. Bunu da Amerikalıların ve diğer ülkelerin yüzüne söyleyen en önemli ülke başkent Ankara'ydı. İsrail'in her noktada Amerika'nın karşısında Amerikan çıkarlarının aleyhinde çalıştığını onlara anlattılar. Yani hem sahada askerimizle, uçağımızla, işte İHA'larla, SİHA'larla bir yol açtık. Masada, diplomasi masasında Hakan Fidan öncülüğünde yeni diyaloglar geliştirilmesini sağladık. Cumhurbaşkanımız zaten bunların hepsini yöneten ve barıştan yana tavır koyan ve inisiyatif alan, gerektiğinde lider vasfıyla öne çıkan bir pozisyondayız. Üç alanda da öne çıktı Türkiye. Bugün işte bunun semeresini görüyoruz. 45 ülke buraya geliyorsa tüm bunlar sayesinde. Hocamın tespitine sonuna evet, kadar katılıyorum.
4: Peki şimdi Felemez Doğan'la devam edelim. Felemez, tabii özellikle Netanyahu meselesi de vardı bizim, özellikle şu anda Trump konuşuyor, hemen gidiyoruz. Trump konuşuyor. Özel oturumda Trump konuşuyor, hemen gidelim. Evet, herhalde gelecek. Bu özel oturumlar da başladı. ABD Başkanı Donald Trump şu. Evet,
5: konuşuyor. Heyecan başladı abi.
4: Trump konuşuyor. Bombs are bombs that goes on when you're driving your little vehicle around and it goes on and you have no legs, no arms and no face. Gerçekten. And they've killed thousands and thousands of people. Onları sevmiyorum, hem de hiç. Ve onlar da çok vakit harcadık. Onlara çok vakit harcadık diye düşünüyorum. Yapacağımızı yapsak daha iyi olur diye düşünün. Gemileri, füzeler ateşliyorlar ve Suudi Arabistan'a, Kuveyt'e ve birkaç başka noktaya. Ve ne yaptıklarını bildiklerini düşünmüyorum ama hem kötü insanlar hem de beceriksiz olduklarını düşünüyorum. Eğer becerikli olsalardı şimdiye kadar çoktan anlaşma yaparlardı. 47 yıldır sorun çıkarıyorlar. İlk grup liderlerini ortadan kaldırdık. İkinci liderlerini ortadan kaldırdık ve ABD liderini, yani beni ortadan kaldırmaya çalıştılar. Biliyorsunuz bütün listelerinde varım ve şimdiye kadar belki de şanslıydım. Çok da devam etmeyebilirdi bu şans. Ama harika insanlarımız var. Ama bunlar şeytani, kötü ve hasta insanlar. Bu kanserden kurtulmamız lazım. Biliyorsunuz kanseri erkadan kesip atmanız gerekiyor ve ben de böyle hissediyorum. Mark'a teşekkür etmek istiyoruz. Mark Rutte harika bir genel sekreter. Tabii NATO'dan memnun değilim çünkü Grönland konusunda yaptıklarından dolayı. Mark, he's been a great Secretary General of NATO. Terörün bir numaralı devlet destekçisi konusunda bize destek olmak istemediler. Aslında açık konuşmak gerekirse Mark'la da bu konuyu konuşmadık. Zaten onların yardımına da ihtiyacımız yok. Almanya ile Fransa ile görüştüm ve İngiltere ile konuştum. İtalya ile konuştum. İspanya ile konuşmadım. Gerçekten. İspanya gerçekten Vakit kaybı, onlarla ticaret yapmak da istemiyorum. İspanya NATO'da berbat bir ülke oldu. Hiçbir şeye katılım yapmıyorlar. Üstlerine düşeni ödemiyorlar üstlerine düşeni. Onlarla hiçbir şey istemiyorum. Onlarla bütün bağlantılarını keseceğim. Ziyaret bile etmeyelim, koşarak dönsünler. Gerçekten bu adama da çok kötü davranıyorlar. Ve bu adam gerçekten iyi bir adam. Güzel bir adam. Ona sahip olduğumuz için şanslıyız. Ama İspanya gerçekten hiçbir konuda iyi davranmıyor. Yani Mark Rutte'ye. Onları koruyoruz. Bizi korumak zorunda olduklarını anlamışlardır ama biz onları gerçekten ticaret yapmak istemiyoruz. Derhal çok konuşmayın bile onlarla. Umutsuz bakalar onlar. Onlar kötü insanlar. Herkes gidiyor üzerine düşeni yapıyor, çalışıyor. İspanya özellikle İspanya bunu hiç gizli de tutmuyorlar. Bu konuda açık konuşuyorlar. Düşmanca davranıyorlar ve sonrasında bakalım ne olur. Sizinle ticaret yapmak istiyoruz efendim dediklerinde ne kadar düşmanca davranacaklarını göreceğiz. Bakalım çok daha onlarla ticaret falan istemiyor. Ve bunun haricinde gerçekten kısa süre sonra çok büyük bir toplantı yapacağız. Sorunlarımı ileteceğim. Grönland bizim için büyük bir sorun. Diğer büyük sorun da biz onları istediğimizde çok istemiyorduk ama bize katılır mısınız dediğimizde hayır dediler. Bizim için bizim yanımızda olmadılar. Biz hep onların yanında olduk. Trilyonlarca dolar harcadık bu ülkeleri kurmak için. Ve bizimle hiç ilgisi yoktu. Arada bir okyanus vardı ve uzun vadeli gerçekleşen bir olaydı. Bize iyi davranmadılar ve maalesef çok iyi anlıyorum. Bir şeyler olacağız. Şöyle ya da böyle çözeceğiz. Bize adil davranılmadı. Düşünün NATO'nun %100'ünü biz ödüyorduk. Birçok ülke hiçbir şey ödemiyordu. Tabii ki birkaç hafta önce bazı telefon görüşmeleri yapıldı. İngiltere ile konuştum ve başbakan dedi ki size yardım etmek istiyoruz ama savaş bitince yardım ederiz. Bu iyi değil dedim. Sonra Almanya ile konuştum. Yardım etmek istemediler. Fransa istemedi. Hiç kimse yardım etmek istemedi. Ve çok küçük ülkeler yardım etmek istediler ama tabii ki onlar herkesin bildiğini onlar biliyor. Burada olduğumuz için mutluyum. Birçoğumuz tabii ki geri döneceğiz ve şu kadarını söylemek istiyorum NATO'dan. NATO'dan memnuniyetsiz olmama rağmen milyarlarca dolar fazladan ödüyoruz ve bu hiç adil değil çünkü biz onları koruyoruz. Biz onları koruyoruz ama onlar bizim yanımızda olmuyorlar. Ama şu kadarını söylemek istiyorum. Bu büyük bir lider NATO. Ona sahip olduğu için şanslı. En büyük değerlerinden biri. Mark sen de bir şeyler söylemek ister misin? Çok teşekkürler Sayın Başkan, sevgili. Tabii ki şöyle başlayayım. Dün akşam Başkanlık Sarayı'nda da görüştük. Bence sizin yaptığınız İran'ın nükleer kapasitesini azaltmış olmanız hem İsrail için hem bölge için önemli. İran'ın balistik kapasitesini azaltmamız hem bölge İsrail hem de dünya için önemli. Ve sonrasında bunu barışçıl bir şekilde çözmeye çalışmanız ve ticari gemilere saldırmalarının ardından yaptığınız gerçekten tamamıyla gerekliydi ve bu konuda sizin yanınızdayız. Tabii NATO'ya geldiği zaman sizin başardıklarınız ve bu gerçekten çok büyük bir kazanım, çok büyük bir kazanç. Son iki yıl içerisinde Kanada ve Avrupa ülkeleri 250 milyar dolar daha fazla 2025 ve 2026'da 2024'e oranla gerçekten 250 milyar dolarlık ek harcama gerçekleştirdiler. Aynı şekilde ABD'de 200 bin istihdam tüm bu yatırımlar tarafından desteklendi. Savunma endüstrisi ve savunma sanayinde Amerikan şirketlerine yapılan yatırımlar vardı. Ve siz bunları siz bunların hepsinin yapılmasını siz sağladınız.
2: TGRT FM Haber.
6: Hava durumu.
7: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney ve doğu kesimleriyle Trakya'nın parçalı yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Kırklareli, Edirne, Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Ordu, Bingöl, Muş, Ağrı ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 20-24, Ankara 16-30, İzmir 22-31, Bursa 18-27, Konya 17-29, Afyon 14-30, Denizli 19-34, Antalya 24-30, Adana 24-32, Zonguldak 20-24, Samsun 20-27, Trabzon 17-27, Kayseri 15-30, Erzurum 11-25, Gaziantep 21-33, Diyarbakır 23-37 ve Şanlıurfa 24-37 derece.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yeni sezon umre kayıtlarımız başlamıştır. Gün ve otel alternatifleriyle hizmetinizdeyiz. İkram Turizm 444-5726 ikramturizm.com.tr

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46 Şiirlerle Menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. Tuğli emel. Tuğli emel şudur ki, dünyayı sevenlerin, burada çok yaşamak arzusudur zevk için, hem de çoktur. O bu emellerinin ardınca koşup durur. Kurtulabilmek için insan tuğli emelden, dünya muhabbetini atmalı kalpten hemen. Söküp atmak için de dünya muhabbetini, iyi tanımalıdır onun hakikatini. Dünyanın iç yüzünü anlarsa biri eğer, bunu kendi nefsine anlatıp şöyle söyler: ey nefsim, ne ki haktan uzaklaştırır seni, işte dünya onlardır, zararlı bil hepsini. Dinin yasak ettiği haram ile mekruhlar, bu tarif mucibince hepsi dünya olurlar. Dünyanın zevkleri de kısa sürer esasen, onlar da ölüm ile elinden çıkar zaten. Dünya gölge gibidir, önün sıra gider hep. Gölgesine yetişen bir kimse var mı acep? Ey nefsim, sen kaçarsan eğer dünya malından, aksine dünya senin koşup gelir ardından. Dünya çok vefasızdır, bir üzüntü, bir sevinç. Böyle bir yalancıya insan inanır mı hiç? Böyleyken bir mümin bırakıp ahireti, dünyaya sarılırsa ne olur akıbeti?

Bak, ömrün azalıyor. Ölüme gidiyorsun. Hazırlığın bile yok. Niçin üzülmüyorsun? Ey nefsim, bu dünyanın böyledir işte hali. Niçin hala gezersin, uyur gezer misali? Dünyanın bu halini madem ki biliyorsun, peki tuğli emele niçin sarılıyorsun? Lakin bu tuğli emel farklıdır her insanda. Bazısı devam üzere kalmak ister dünyada. Böyle istemese de diğer bazı kimseler, yaşlanıncaya kadar yaşamayı isterler. Bazı Müslümanlar da vardır ki yine fakat, istemez bir seneden fazla sürsün bu hayat. En çok bir sene için yapar her hesabını, daha ilerisine hiç yormaz kafasını. Bazısı da bir günün bakar hazırlığına, ertesi günü bile getirmez hatırına. Bazısı da vardır ki bunlardan da ileri, bir saattir onların dünya düşünceleri. Yine bazıları da vardır ki müminlerden, ölümü bir an bile unutmazlar katiyen. Her insan kendisini sanır kısa emelli. Lakin bu her insanın halinden olur belli. Kim ahiret işine veriyorsa öncelik ve yoksa gevşekliği dininde bir zerrecik, eğer unutmuyorsa ölümü kısa bir an, işte kısa emelli böyle olur bir insan. Şöyle der ki Eshab'tan Hüzeyfe Hazretleri, zaman-ı saadette muhakkak her gün biri çıkıp bağırırdı ki şöylece, ey insanlar, göç için hazırlanın, ölüme az zaman var. Hazreti Ömer'in de şöyleydi ki adeti, her gün biri kendine hatırlatırdı mevti. O kimse ücret ile her gün gelip bir sefer şöyle söylüyordu ki, öleceksin ya Ömer.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya-i Kerem'den olan Muhammed bin Kavb el-Kurezi rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, dünya geçici bir yerdir. İyiler ondan yüz çevirir. Kötüler ona koşar. İnsanların kötüsü ona rağbet eden, iyisi ondan uzaklaşandır. Dünya kendine bağlanana sıkıntı verir, helake sürükler. Boyun eğene hainlik yapar. Zenginliği fakirlik, çokluğu azlıktır. Dünyanın günleri gelip geçicidir buyuruyor Muhammed bin Kavb el-Kurezi rahmetullahi aleyh.
0: Hocam, şimdi çok sorulan bir soru var. Özellikle yaz aylarında düğün mevsimleri falan gelince soruluyor. Şimdi diyelim ki bir örnek verelim. 28 yaşında bir kızımız var. Veya 29 yaşında, 30 yaşında. Çok özür dilerim. Evde kalmak üzere. Öyle değerlendiriliyor. Bugüne kadar isteyenleri olmuş. Nasip olmamış. Yani istememişler. Bir isteyen daha olmuş. İyi, makul bir aile gibi görünüyor. Ama bu arada bu kız namaz kılıyor, oruç tutuyor. Yani saliha bir kız. Annesi babası diyor ki, ya sen evde kalacaksın artık yani. Verelim buna, gitsin. Bunu kabul et artık falan. Neyse, kabul ediyorlar. Karşı taraf diyor ki, ya bizim hevesimiz vardı. Biz işte çalgılı düğün falan yapmak istiyoruz. İyi canım, hani bir kereye mahsus. Nasıl olsa. İşte ya içki falan da hani birkaç kişi içsin yani, isteyenler falan. Hani 40 kere yapmıyoruz ya biz bu düğünü, ömrümüzde bir kere yapıyoruz falan. Şimdi kızın annesi babası da bu defa bizi arıyorlar. Diyorlar ki, hani böyle yapılması uygun mu? Yani baştan düşünülmemiş bir şey. Kız evde kalacak diye acele ediyorsun. Kim olursa olsun verelim artık diyorsun, bu kızı evlendirelim diyorsun. Sonra da önüne böyle şeyler gelince sonradan pişman oluyorsun. Yani baştan bunlara dikkat etmek lazım değil mi? Birincisi. İkincisi de, yani evde kalmak diye bir şey var mı yani?
1: Mustafa Bey, Anadolu'da maalesef bu enteresan bir şey. Sadece şey için de değil, söyleyeyim. Kız çocuğu için de değil.
0: Erkek için de geçerli.
1: Evet, erkek için de geçerli. Çünkü kendi başıma geldim, onu da biliyorum. Beni ablamla beraber göndermişler okula. Ben hatırlıyorum yani okula gidiş şeyimi falan. Hafızam da kuvvetliydi o zaman. Yani sınıfı hep geçmişim. Beşinci sınıfa gelmişim. Ve beşinci sınıfta, köy ilkokulu tabii bu, iki tane amfi var. Birisinde birinci, ikinci sınıflar. İkincisinde üçüncü, dördüncü, beşinci sınıflar bulunuyor. Ve ben sınıf başkanı değil, okul başkanıydım. Benim 5. sınıfta arkadaşlarım, kızlar gelinlik çağına gelmiş, oğlanlar evlenme çağına gelmiş, köy açısından söylüyorum bunu. O sene mezun olduk. Bir sene sonra kızların çoğu gelin oldu, gitti. Oğlanlar da 2 sene sonra falan evlendiler onlar.
0: Sizin sınıf arkadaşları yani.
1: Benim sınıf arkadaşlarım ve okul başkanımı. Onun için NATO'ya gücendim. Beni çağırmamıştı. Okul başkanıydım ya.
0: Sizinki daha önemli.
1: Daha önemli. Şimdi ben ortaokula gidiyorum. Lise. Annem rahmetli el ayağı tutuştu. Köyde bakıyor. Benim emsellerim yavaş yavaş evleniyor. Kızlar zaten gitti. Onun beğendiği kızlar var. Onlar da gitti. Her köye gittiğimde, oğlum bak şu kız, olur anne diyor. Kadıncağız biraz rahatlıyor. Başka bir şey, oğlum bak bu kız da var falan. Tamam anne, olur anne falan. Böyle 8-10 tane falan böyle namzet söylüyordu. Zekiydi, uyandı sonra. Sen dedi, benimle dalga mı geçiyorsun dedi ya. Ben kimi sorarsam olur diyorsun dedi ya. Bir tane alacağız oğlum dedi. 10 tane almayacağız ki. İlahiyat son sınıfa gelinceye kadar zor aynı çekti şey yaptım. Annem üzülüyordu, sonra duyuyordum ben. Oğlan evde kaldı. İleride buna kimse kızı vermez artık diyor. Ya.
0: Tabi ilahiyat son sınıfa gelmişsiniz yani.
1: Tabi.
0: Ondan sonra ne işe yararsınız?
1: Halbuki dedem, ismini taşıdığı dedem, medrese falan filan derken ondan sonra harbiye giriyor. Harbiye 2. sınıftayken Çanakkale Harbi çıkıyor. Harbe iştirak ediyor. Şehit düşmüyor. Gazi olarak geri dönüyor. Ama medrese, harp okulu falan derken adam 30 yaşını geçmiş. Saçmaş kalmamış. Nenem rahmetli böyle. Ya çok saf kadın ya, inanırdı yani. Oğlum dedi, deden dedi medrese, ondan sonra okul derken dedi, sonra bir de Çanakkale Harbi'ne gitmiş dedi. Evlendiğinde saçı başı dökülmüş dedi. Onu da dökülmüş demiyor. Ne, dedeme sormuş, niye demiş, saçın yok. Çanakkale'de şaraptan geldi.
0: Sıyırdı geçti.
1: Böyle özene özene anlatırdı. Dediğim başına şaraptan gelmiş, saçını almış götürmüş. Tabii sonra biz önce ortaokulda beni bilmiyorduk şaraptan ne olduğunu. Sonra lise falan okuyunca ne derdim. Dedemin başına gelen şaraptan ne menemiş, şarap neyse dedim, böyle dümdüz saçını almış götürmüş. Şaraptan mermi de belirtir. Geldi mi bitir.
0: Jilet gibi almış işte.
1: Jilet gibi bir şaraptan evet. Gelmiş dedemin başına. Yani erkekler için de aynı şekilde öyle, yaş ilerleyince evde kalmış diye gözüyle bakıyor. Hatta nenemi dedemin küçük kardeşi var. O da medresede falan okuyor. O da bir imtihanı kazanamamış. Kazanamayınca askere almışlar. İşte dedemin babası, annesi neneme dünürce gitmişler. Nenemin babası dedemden için, Osman'ın yaşı büyük. Öbür amcanın ismi Mehmet, babamın ismi o da. Mehmet'e uygun demişler, söz kesmişler. Dedem de o zaman demiş ki kime niyet kime kısmet diye bir laf sevmiş. Bu da nenemin kulağına gelmiş, duyurmuş yani bu. Duymuş. Yani dedem istiyormuşmuş nenemi. Hatta dedi ki ben dedi küçüktüm, geldi annemden istedi beni dedi, deden dedi. Dedim nene senin gibi birisi kaçırılır mı ya falan. Hoşuna gidiyorduk atacağız. Sonra Anadolu'da bir söz var. Yani bir kapıya kıza söz verdiyse, o kapıda bir bekar erkekte varsa o sözü geri almıyor. O amcam vefat etmiş. Ona nişanlamışlarmışmış nenemi. Ondan sonra amcam vefat edince dedemle evlenmiş. Yani şimdi dedemde de böyle bir hadise yaşandığı için annemin benim hakkımda evde kalmış düşüncesi daha da artıyordu. Tamam. Bu da dedesine çekmiş.
0: Dedesine bana. Çekmiş.
1: Saç baş kalmayacak, kız da beğenmeyecek.
0: Kaderi de dedesine benzemiş demek ki.
1: Yani kadıncağız düşünüyor. Şimdi gelelim esas öbür tarafa. Kitaplarda açık net buluyor ki kız evladı emanettir. Dinini bilen, seven, onun nafakasını temin edecek, haramlardan koruyacak, cehennem ateşinden koruyacak birisiyle evlendirmeli onu. Emaneti yerine vermeli. Geldi atırsız adam. Ne yapalım canım, işte evde kaldı, ver gitsin falan. İyi de arkadaşım, sen evladını bile bile cehennem ateşine atıyorsun ya. Cehennem ateşine atıyorsun. Ve biz 1980 ihtilali oldu diye ben o zaman evet. Lisede öğretmendim. O zaman Genelkurmay'dan bize o yapılan brifingler ve araştırmalar neticesinde küçük kitapçıklar gelmişti. O kitapçıklarda bir şey vardı. Ta ortaokullara kadar anarşiyi indirmişlerdi. Yani kazalar vilayette falan bölünmüştü. Biliyorsun işte
0: komünistler
1: bir taraftan, milliyetçiler bir taraftan falan, 80 ihtilalinden önce. Yani birisinin böyle şeye öbürsünü giremiyordu falan. Öyle bir durum söz konusuydu. Ben lisedeydim. Lisede bir de aynı şekilde oluyordu. Ha orada o kitapçıkta bir şey yazıyordu. Kız çocukların beyni 15 günde yıkanıyor. Senin kızın hani Allah-u Teala'ya inanıyor, iman var, namazını kılıyor, tesettür var. Alıyor bunu aynı şekilde komünistler. 15 gün içerisinde beynini yıkıyor. Kız birden dine düşman oluyor, örtüye düşman
0: ateist oluyor.
1: Komünist oluyor yani. Komünist oluyor. Erkek öğrenci de bir ay dayanırmış. Orada açıkça yazılıdır bu. Sonra ben mesela eğitim kitaplarına baktım. Hakikaten öyle. Şimdi sen dinini bilecek şekilde kızını yetiştirmişsin. Namazını kılıyor, tesettüre riayet ediyor. Bunu bir canavara veriyorsun. O kadın ileride başını açarsa, hatta çok özür dilerim de, ona içki içirirse, zina da ettirirse, kızını satarsa, ya ağır tabir kullan.
0: Ya hiçbir şey yapmasa o kız onu çekmek zorunda mı yani?
1: Ha, bir de işte bir canavarın eline teslim ediyorsun yani. Sen değil mi? Canavarın eline teslim ediyorsun. Ondan sonra da işte şöyle demiş de, böyle demiş de, kızım ağlıyor da falan. Ya evladına bıkkınlığım var arkadaşım ya. Öyle birisi çıkmadı. Kızım başım tacısın sen. Bitti. Evde kalması ille erkeğin de, erkek çocuğun da, kız çocuğun da muhakkak evlenmesi lazım diye bir şart yok.
0: Dinin böyle bir emri yok değil mi?
1: Yok.
0: Evlenmek farzdır diye bir şey yok.
1: Var o hüküm. Ama,
0: ama şartları var.
1: Şartları var. Adam dinini biliyor. Ondan sonra o zamanın kendi yaşadığı zaman dilimi içerisinde kendinin evlendiği zaman hanımının nafakasına temin edebilebilecek bir durumu var. Osman Ayçek'te evlenir o. Şehvette çok şeydir, zina yapma tehlikesi vardır. Onun evlenmesi Ayçek'te emredilmiştir. Ondan sonra vacip olanı var. Ondan sonra sünnet. Hatta Evliya Kerim'den bazıları evlenmemiş. Hasan Basri Hazretleri evlenmemiş. Ondan sonra Rabia Yadbi Hazretleri Hanım Evliya'dan evlenmemiş. Buna benzer aynı şekilde çünkü hadis-i şerif var. Hicri 200 yılından mı 400 yılından sonra sizin en iyiniz Hafifül Haz olanınızdır. Hadis-i şerifte öyle geçiyor. Hafifül Haz. Hafifül Haz hanımı kocası olmayanlar demektir. Hatta Rabia Yadbi Hazretleri'ne yani kitaplarda anlatıldığına göre Hasan Basri Hazretleri ile aynı asırda yaşamış. Evlenme teklifi götürüyor falan. Rabia Yadbi Hazretleri hani teşekkür ederim ama diyor ben kendi nefsimle mücadele eden acizken ikinci bir nefsi onu ortak edemem. Öte diyor yani. Kabul etmiyor. Dolayısıyla yani ileride ağlayıp ah bah sonra soracak. İşte böyle böyle ben ne yapacağım ben şimdi? Ölünün köyünü yapacaksın. Başından karar vereceksin. Şimdi mesela bize müracaat eden işte efendim işte adam böyle yapıyor, adam şöyle yapıyor falan. Yalnız bugüne kadar mesela arayan hanımlardan bir tanesi dedi hocam dedi siz dedi radyoda anlatıyorsunuz ama dedi biz başından dedi bize böyle bir yol gösteren Allah'tan olmadı dedi. Evlenirken arabası var mı, evi var mı, yakışıklı mı falan bunları tercih ediyorduk dedi. Şimdi başımıza böyle bela oldu dedi. Adam örtümüze karışıyor, namazımıza karışıyor, Kur'an'ımıza karışıyor, her şeye karışıyor dedi. Çocuklar da babalarına benziyor, onlara da namaz kıldıramıyor. Kadıncağız inim inim inliyor şimdi. Ne yapayım diye. Şimdi ortada böyle bir gerçek varken ya arkadaşım o zaman sende din iman diye bir şey yok. Efendim işte biz böyle böyle dedik de şimdi içkili bilmem neler falan. Niye aynı şekilde evet diyorsun arkadaş ya? Niye evet diyorsun? Hatta geldi efendim ben 5 vakit namazını kılıyorum. Hatta ekstra olarak teheccüde kalkıyorum. Araştır. Onun dediğine de itibar etme.
0: Bu sabah yine birisi aradı. Aynı bu şekilde adam içki içiyormuş falan. Efendim namaz falan da yok tabii. Evlenirken bilmiyor muydunuz siz bunu diye sordum hanıma. Hanım dinleyicimiz de dedi ki bir içkiyi bırakacağım. Namaza da başlayacağım demiş.
1: Laf olsun.
0: Laf olmuş zaten.
1: Laf olmuş zaten. Şimdi efendim ben evlendiğim zaman işte başımı örteceğim. Ben evlendiğim zaman namaza başlayacağım. Ya evlenince mi namaz farz? Evlenince mi başört takmak farz? O zaman sen aynı şekilde sadece bu işim olsun diye yapıyorsun onu. Öyle de neticesi de böyle olur. Biyak biyak bağırırsın sonra. Efendim bana söz verdiydi. Şimdi kalbinde imanı olan bir kimsenin vermiş olduğu söze itibar edilmez ki. Değil mi?
0: Evet.
1: Kalbinde imanı olman, olmayan bir kimse de vicdan olmaz, merhamet olmaz. Ondan sonra söz verdi. Olmaz o. Onun için hani zaman zaman naklediyoruz. Ta Osmanlı döneminde adamlar böyle tuhafına gidermiş o Venediklerin. Bu Osmanlı söz verip de sözünde durmak gibi garip bir adetleri var falan diye. Tuhaflarına gidiyor. Yani söz verince de sözünde duracağım falan. Dolayısıyla yani oğlu olsun kızı olsun. Oğlu olsun kızı olsun. Eğer dinini bilmiyorsa.
0: Peki efendim. İkinci bölümde devam edeceğiz.
2: Değerli için, Müslüman olarak kalabilmek için itikadı, imanı düzelttikten sonra fıkıh ilminin bildirdiği ibadetleri, yani İslamiyet'in emirlerini yapmak, yasak ettiklerinden de kaçınmak lazımdır. 5 vakit namazı üşenmeden, gevşeklik yapmadan, şartlarına dikkat ederek kılmalıdır. nisap miktarı malı ve parası olan zekat vermelidir. Kıymetli ömrü lüzumsuz mübahlar bile harcamamalıdır. Haramlarla geçirmemek elbette lazımdır. Teganni, şarkı ve çalgı aletleriyle meşgul olmamalı, bunların nefse verecekleri lezzete aldanmamalıdır. Gıybet etmemelidir çünkü haramdır. Gıybet, bir Müslümanın gizli bir kusurunu arkasından söylemektir. Bidat sahiplerinin, açıkça günah işleyenlerin bu günahlarını, zulmedenlerin ve alışverişte insanları aldatanların bu kötülüklerini duyurarak, bunların şerrinden sakınmalarına sebep olmak ve Müslümanlığı yanlış söyleyenlerin, yanlış yazanların bu iftiralarını herkese söylemek lazımdır. Bunları söylemek gıybet olmaz. Nemime yapmamalı, yani Müslümanlar arasında söz taşımamalıdır. Bu iki günahı işleyenlere çeşitli azaplar yapılacağı bildirilmiştir. Yalan söylemek ve iftira etmek de haramdır, sakınmak lazımdır. Bu iki fenalık her dinde de haramdı. Cezaları çok ağırdır. Müslümanların ayıplarını örtmek, gizli günahlarını yaymamak ve kusurlarını affetmek çok sevaptır. Küçüklere, emri altında bulunanlara, hanıma, çocuklara, talebeye, işçiye, fakirlere merhamet etmelidir. Kusurlarını yüzlerine vurmamalıdır. Olur olmaz sebeplerle o zavallıları incitmemeli, dövmemeli ve sövmemelidir. Hiç kimsenin dinine, malına, canına, şerefine, namusuna saldırmamalı, herkese olan borçları ödemelidir. Rüşvet almak, vermek haramdır. Yalnız zalimin zulmünden kurtulmak için ve zorla tehdit edilince vermek rüşvet olmaz. Fakat bunu da almak haram olur. Herkes kendi kusurlarını görmeli. Allahü Teala'ya karşı yaptığı kabahatleri düşünmelidir. Allahü Teala'nın kendisine ceza vermekte acele etmediğini, rızkını kesmediğini bilmelidir. Ananın, babanın İslamiyet'e uygun emirlerine itaat etmeli, İslamiyet'e uygun olmayanlara

isyan etmemeli, karşı gelmemeli, fitneye sebep olmamalıdır. İtikadı düzelttikten ve fıkıh emirlerini yaptıktan sonra bütün zamanları Allahü Teala'nın zikriyle geçirmelidir. Zikre, yani kalbin Allahü Teala'yı hatırlamasına, anmasına mani olan her şeyi kendine düşman bilmelidir. İslamiyet'e ne kadar çok yapışılırsa onu anmanın lezzeti artar. İslamiyet'e uymakta gevşeklik, tembellik arttıkça o lezzette azalır ve kalmaz olur. Müslüman kadınların ve erkeklerin avret mahalli açık olarak sokağa çıkmaları haramdır. Başkalarının avret mahallerine bakmak, avret mahalli açık olanların bulunduğu yere gitmek de haramdır. Haram işlerken namaz vakitleri de geçerse ayrıca günah ve küfür olur. Her nevi çalgıyı çalmak ve Kur'an-ı Kerim'i, Mevlid'i ve ezanı teganni ile okumak haramdır. Bunları çalgı aletleriyle okumak da haramdır. Çocukların ilim öğrenecek kıymetli zamanları ziyan edilirse Müslüman evlatları cahil kalır, dinsiz bir gençlik yetişir. Din adamları bu felakete seyirci kalır. Susarlarsa bunların günahları kat kat ziyade olur. Helali, haramı öğrenmeyen, öğrendikten sonra da ehemmiyet vermeyen kafir olur. İnsanın en büyük düşmanı kendi nefsidir. Hep insana zararlı şeyleri yapmak ister. Nefsin arzularına şehvet denir. Nefsin kuvvet şehvetlerini yapmak ona çok tatlı gelir. Bunları lüzumu kadar yapmak günah değildir. Fazlasını yapmak zararlı olur ve günah olur. Müslüman olarak kalabilmek için İslamiyet'i doğru olarak öğrenmek, öğrenilenlere göre inanmak ve yapmak lazımdır. İtikadı bozuk bir kimse Allahü Teala'nın rızasına, sevgisine kavuşamaz. Onun rahmetinden, yardımından mahrum kalır. Rahatı, huzuru bulamaz. Eğer imanımızı düzeltmez, İslamiyet'e uymaz, hayırlı işler görmez, şahsi menfaatlerimiz için gayri meşru yollara saparsak Allahü Teala bizi aşağıların aşağısı yapar.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hocam, önümüzdeki ay hicri olarak Safer ayı.
1: Her sene geliyor değil mi?
0: Evet, geliyor. Safer ayı gelmeden önce biz isterseniz şey yapalım. Bugün bir bakayım, özür dilerim. 23 Muharrem'deyiz. Yani bir 6-7 gün sonra
1: Safer ayı. Bir hafta sonra gelecek.
0: Safer ayında dertler, belalar falan gelir.
1: Yağıyor böyle değil mi? Değil mi? Allah
0: Allah. Öyle midir veya yapılacak bir şey var mı?
1: Hayır. Safer ayı. Yani herhangi bir ayın efendim bela, musibet ayı, nimet ayı böyle ayırıyorlar falan, böyle bir şey yok. Aylar ve günler Allah-u Teala'nın yarattığı zaman diliminden itibaren aynı şekilde değişmeden devam ediyor. İşte Mekke'li müşrikler harp edebilmek için onlar da o haram olan aylara hürmet ederlermiş. Recep, Zilhicce, Zilkade, Muharrem aylarına hürmet ederlermiş. Harp etmezlermiş hürmeten. Ama harp etmeleri gerekiyorsa bunların yerini değiştirirlermiş. Mesela Safer'i öne çekerler, Muharrem'i oraya korlar. Recep'i öne çekerler, Şaban onun yerine korlar. Böyle acayip garip işler yaparlarmış falan. Onun için Veda Haccı'nda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aylar Allah'tan yarattığı zaman dilimindedir diye açıkça bildirildi. Ayet-i Kerime de aynı şekilde geldi. Dolayısıyla bunların içerisinde Rabbimizin istisna ederek mesela Müslümanlar için Cuma gününü mübarek kılmıştır. Cuma günü de güneş doğudan doğuyor, battan batıyor. Yani yazında, kışında aynı şekilde herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Yani perşembeden farkı yok, çarşambadan farkı yok. Ama Cenab-ı Hak kıymet vermiştir. Bazı aylara kıymet vermiş. Mesela Ramazan ayına oruç tutmayı emretmiştir. Onu hissediyorsun da. Yani Ramazan ayında değişik bir atmosfer geliyor.
0: Evet.
1: Değişik. Recep Şaban ayları ve bu aylar içerisinde bundan mübarek geceleri yaratmıştır. Mesela kitaplarda anlatılırken hani efendim kandil yakışırsa bana, tam sapalık adamlar bunlar, zındık herifler. Bunlar böyle inkar edenler. Şeyde Kur'an'da Berat gecesi yok. Kur'an'da Rekaip gecesi yok. Yok. Yazmıyor orada. Kadir gecesi var. Tamam mı? Kur'an-ı Kerim'de Kadir gecesi var. Ama hadis-i şerif var. Ve ahmak adam Kur'an-ı Kerim'de öğle namazı 10 rekat diye yok. Sen namaz kılıyor mu kılmıyor mu? Kılmıyordur bu. Bunu söyleyen adam kılmaz. Nasıl kılınacağını da bilmez. Ve Kur'an-ı Kerim'de namazın nasıl kılınacağı, rükûsu, secdesi ve buralarda ne okunacağı ve bu namazı nelerin bozacağı Kur'an-ı Kerim'de yok ki. Ne oldu şimdi? Kur'an-ı Kerim'de yoksa silat. Zaten derdinde o değil mi? Tek kaynak Kur'an diyenler dinsizliği aynı şekilde davet ediyor. Ve bugün de aynı şekilde imat okullarında, ilahiyat fakültelerine gidip de deist olan, yani ateist neyse deisti o. Farkı yok yani. Kafir oluyorlar yani. Mürted oluyorlar. Yani Müslüman çocuklarını da mürted ediyorlar. Allah-u Teala muhafaza buyursun, şerlerinden korusun. Dolayısıyla mübarek gecelerin neler olduğunu, Kadir gecesinin dışındaki gecelerin hepsini Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bildirmiştir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ve onun Resulüne uyunuz emri var. Kesin bu. Sen şimdi Peygamber Efendimiz'i kaldırıyorsun. Kime inanacağım ben? Benim anladığıma diyorsunuz. Sen kimsin be adam? Zındığın tekisin.
0: Peygamber Efendimiz'in Berat Kandili ile ilgili bir sürü hadis-i şerifi var.
1: Var. Sen bunları reddediyorsun.
0: Reddediyorsun.
1: Ben senin gibi bir zındığa inanacağım değil mi? Zındık ne demek? Müslüman kimliğiyle sarığı, sakalı, cübbesi var veyahut da etiketi var. İlahiyatçıdır. İlahiyat kimliği vardır. Din düşmanıdır. Ehl-i Sünnet alimleri yazmışlar. Din adamı kılığındaki din düşmanına zındık denir. Zındığın teki. Dinsizin teki yani. Mürtedin teki. Dolayısıyla bunun sözüne itibar edilmez. Onun için mesela senelerde biz diyoruz ki naklediyoruz ki daha doğrusu Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh yayınladığı kitaplardan faydalı bir yine kitap var. Bunun mutlaka okunması lazım. Mutlaka. Niye? İlaç çünkü bu. Reçete. Orada şablon bildiriliyor. Ondan sonra sormazsın. Efendim işte falan televizyonda konuşan bir hoca var. Plan yerdeki cami imam. Bunlar sormazsın artık. Şablon belli. İster bu diyanette çalışsın, ister ilahiyatta öğretim üyesi olursun, isterse şeyh geçinsin, kim olursa olsun. Orada şablonu, yani ölçüyü öğrenince diyorsun bu adam zındık, bu adam mezhepsiz, bu adam vehhabi. Bu adam aynı şekilde şeyi, rahatlıkla aynı şekilde söyleyebilirsin, görebilirsin. Sormana bile gerek yok. Yani şu ki, mesela şimdi bedenen sağlığın sarsıldığı zaman Mesela diyorlar ki vücudun direncini arttırmak için D vitamini lazım. Doktor söylüyor bunu. Ona da itibar edeceksin. İşte B12 vitamini kullanman lazım.
0: C vitamini alman lazım.
1: Neyse. Yani bunlar nedir? Bunlar şimdi ilaç. Vücudu ayakta tutmak için. Arkadaş, kalbini ayakta tutmak için. Bunlar da ilaç işte bu kitaplarda.
0: Ruhunu ayakta tutmak için
1: de bunlar da ilaç. Sen bu ilaçtan sakınıyorsun. Ondan sonra da böyle uçta uçta şeyler söylemeye başlıyorsun. Dinini bilmiyorsun. Halbuki Hanefi fıkıh kitaplarında Hanefi mezhebinde olan kadın erkek her Müslümanın 200 bin meseleyi bilmesi lazım buyuruyor. Şimdi bu rakamı duyunca nereden bileceğim ben, Müslüman olacağım, alim mi olacağım? Ya müftülüğü alakası yok arkadaş. Günde 5 vakit namaz kıldığın zaman namazın farzları var, vacipleri var, sünnetleri var, müstahapları var, mendupları var, müfsitleri var, mekruhları var. Bir say bakayım kaç tane mesele çıkıyor. Bir namazla alakalı belki de 300-500 bin tane mesele çıkıyor karşına.
0: Doğru.
1: Çünkü orada kıraat konusu da vardır. Ayrı ayrı meseleler var. Ondan sonra oruç konusuna geçiyorsun. Orada da aynı şekilde orucun farzları var. Sünnetler var. Orucu bozan müfsitleri var. Mekruhlar var. Her bir şeyin zekatında aynı şekilde zekatın kısımları var. Diğer komşuluk adabı anlatılırken orada neler olması gerekir, nasıl olması gerekir. Bunları alta böyle topladığın zaman bu kadar mesele ediyor ki 5 vakit namaz, Ramazan orucu, zenginse veyahut da çiftçiyse uşur, hayvan zekatı, ondan sonra altını zekatı, ticaret malı zekatı, bunların miktarları, şeyleri falan. Sen de şahitsin, açıyor. Benim diyor şu kadar param var, ne kadar bileceğim. Halbuki ne kadar basit değil mi? Ya bugün telefonda bile hesap makinesi var.
0: Tabii.
1: Efendim benim işte 2 milyon param var falan. 2 milyon bölü 40 bitti. Karşına çıkan rakam vereceğin zekatı gösteriyor değil mi?
0: Evet. Altın fiyatları da belli.
1: Ne kadar çıktı? Efendim 25 bin liralık zekat verecekmişim, misal olarak söyleyeyim. Altın kaç para? 6 bin lira. 25 bin bölü 6 bin.

0: hatta şeyler soruyorlar falan. Ben şöyle şöyle yapsam hani birinci bölümde. Efendim işte biz işte ne yapalım işte biraz yoldan beriymiş ileride söz verdi. İçkiyi de bırakacak, namaz da aynı şekilde kılacak işte böyle birisine kızımızı veriyoruz falan filan peşmeken. Sonra başlıyor etraftakiler. Ya siz kızı aynı şekilde Müslüman yetiştirdiniz. Bu herif içki içiyor. Bu herif aynı şekilde içkili düğün yapıyoruz. Bunun bir çıkış yolu var mı? Yok. Başından kestirip hadi arkadaş. Nesin sen yani? Nesin sen? Yani rüzgara göre. Ne yapayım, zorla getirdiler, içirdiler. Bunun günahı olur mu? Ya olmaz canım. Sen niye gittin? Ne alt etmeye gittin oraya? Diyemedin mi? Rabbim yasak etti. Diyemiyorsun. O zaman imanın zayıf arkadaşım ya. Otur kendini sorgula. Niye başkasına kafa atlıyorsun? Ha? Yani bu şekilde böyle davranıyor. En uçları soruyor. Ondan sonra sen bir hata yaptın. İhlas bunu niye yaptı? Tekir etemem de böyle bir hata aldı falan. Tekir etemem niye çalgı çalıyor? Bir arkadaş sen telefonda zangır zangır zangır çalgı çalıyor ve onları da çalgır ilahiler dinliyorsun. Akşamda dinliyorsun. Bir de aynı şekilde oynuyorsun. Sonra da kalkıyorsun. Tekir etemem niye çaldı falan. Önünü körünü çaldı. Ya insan birazcık mert olur ya. Değil mi? Yani. Yani bir şey söyleyeceği zaman, bir şey soracağı zaman aynı şekilde mert olur ya. Sen de kendin de aynı hep hatırım o şey geliyor. TGRT eski binasındayken sabah sabah daha işte 9'a mı alındaydı huzura doğru ne? İşte Ramazan Aygalı, rahmetli Ethem Levent onlar fakültede vazifeli olduğu için aynı odadaydık. Gelen telefonları ben karşıyım. Buyurun dedim falan. Ben dedi bir yeni kitap yazmak istiyorum falan. Niye ben hatırıma geldi? Büyüklerin nimeti bereketiydi. Namaz kılıyor musun? Yok ben dedi namaz kılmıyorum da dedi. Dedim. Dedi başkaları istifadesi. Ya kendisine faydası olmayan başkasına faydası olmaz ki. Namaz kılmıyor. Din kitabı yazıyor ya. Namaz kılmıyor. Bir de o ara o TGRT eski binasındayken işte dansözlük yapıyor sonra işte tövbe etti falan diyorlar. Ya tövbesi falan değil. Yaş ilerledi. Yani ona bakacak aynı şekilde şey de kalmadı. Adam da kalmayınca tövbe etti gözüküyor. Ve bunları Müslümanlardan mesela kadınlar işte camilerde bunlara sohbet bile ettiriyorlar tamam mı? Öyle birisi geldiydi şeye. Kitap yazmış bir dansöz. Tövbe etmiş de.
1: Eski yani, dansöz.
0: Tövbe eden dansöz. Kitap da yazmış. Ondan sonra rahmetli Ethem Levent de vardı. Ramazan Ayvalı da var. Üçümüz de vardık odada. Menajer var yanında kız işte anlatıyor böyle böyle falan. Bir kolide kitap işte artık müşid olmuş ya biliyor musun?
1: Sizi aydınlatmak için, irşad için size de kitap getirmiş.
0: Kitap yani. Getirmişler. Onları dağıtmak üzere falan huzura doğru şeyiz ya. Baktım şimdi rahmetli Ethem Levent tedirgin oldu yani bunu. Ondan sonra hemen dedim yok yok dedim biz dağıtırız ver dedim sen koliyi. Öyle diyecek işte memnun oldu teşekkür ederek gitti. Şimdi Ethem abi bakıyor bana bunu nasıl dağıtacak. Koydum koliyi çart çart çart dağıttım hepsini. Dağıtmak dağıtmaktır yani ben dağıttım yani verdiğim sözü.
1: Darmadağın etti.
0: Dolayısıyla yani hülasa netice olarak tam İlmihal Saadeti Ebediye kitabı, İslam Ahlaki kitabı, ondan sonra Kıyamet ve Ahiret kitabı. Yani Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh hocası Seyyid Abdülhakim Arbaaz Hazretleri'nin işareti, emri ve tavsiyesiyle tercih ettiği bu kitapları okumayan bir kimsenin bu zamanda imanını muhafaza etmesi çok çok çok zor. Son nefeste imanla gitmesi mümkün değil. Mümkün değil. Niye? Rüzgara göre. Adam bir şey yapacak falan haram. Bunun bir çıkış yolu var mı? Yani ben bunu yapacağım diyor. Arkadaş niye soruyorsunuz o zaman? Vahiy bize gelmiyor. Dini sahibi de biz değiliz. Kitaplarda haram diyoruz. Biz haram diyoruz bunu. Helalse helaldir. İşte efendim şöyle bir kuruluş vardı. O böyle şey yapıyor. Böyle detaylı detaylı anlatanlar oluyor falan. Ya arkadaşım ben her kuruluşun ne yaptığını öğrenmekle mükellef değilim. Zamanımı harcayacak da değilim. Biz ölçüyü bildiririz. Eğer haram karıştırmıyorsa. Ben nereden bileceğim? Önünün köründen bileceksin. Kitap okusan bilirsin. Değil mi? Sana diyoruz ki İslam hala kitaptan başla. İslam hala kitaptan başla. Efendim ben işte birden böyle zengin olacağım falan. Ol, zengin oldun. Ne oldu netice? Eğer o zenginlik cebin para altın dolu ama cehenneme gidiyorsun. Hemen abiler buyuruyorlar da istikbal, istikbal. Çocuğun istikbali. Çocuk cehenneme gidiyorsa istikbali karanlıktır. Altında son model araba, villa. Ondan sonra düğünler yaptırmışsın. Geline aynı şekilde altın kemerler takmışsın. Gelin hanım o kemerleri taşımakta zorlanıyor. Yolculuk nereye? Yolculuk nereye?

0: جهنمه، دمه yolculuk cehenneme. En iyi şey aradı Mustafa Bey ya. E mesela şimdi sene de başında yakınlarında sen de oluyor okuluna bir bakıyorsun. Hani kaç tane yakınlarında vefat etti. Benim de öyle vefat etti. Daha yakınımda ablam vefat etmişti. Şimdi ölüm ne zaman geleceği belli değil ki. Ölüm ne zaman geleceği belli değil. E bak mesela işte şunu alayım bunu alayım falan. Tak geldi. Ne oldu? Hepsi kaldı. Hepsi kaldı. Onun için de Yunus Emre Hazretleri'nin adlarını naklediliyor da Necip Fazıl'ın kitaplarında mı geçelim? Ana rahminden özür dilerim nasıldı o beyt halinde ruhlar aleminden indik ana rahmine
1: ana bir kefen aldık.
0: Ana rahminden dünyaya geldik anlam itibariyle söylüyorum bir kefen aldık döndük mezara.
1: Ana rahminden dünya pazarına geldik.
0: Ana rahminden dünya pazarına geldik ve alacak bir şey bulamadık.
1: Pazarda.
0: Pazarda bir kefen alıp döndük mezara. Senin villan, arabaların bilmem ne hepsi kaldı. Biz kazanmayacak mıyız? Kazan arkadaş da Allah-u Teala'nın emrettiği şekilde kazan. Allah-u Teala'nın emrettiği şekilde zekatını ver. Allah-u Teala'nın emrettiği şekilde Allah-u Teala'nın mahlukatına merhametli davran. Ahiretini kazan.
1: Parayı kalbine koyma.
0: Parayı kalbin cebinde dursun.
1: Arabaya sen bin, araba sana binmesin.
0: Sana binmesin. Mal mülk de sana binmesin.
1: Yani.
0: Çünkü hani huzura doğru da bir sefer sormuştunuz da hani uşru verilmeyen mesela buğday, arta, yulaf neyse orada geçiyordu falan da siz sormuştunuz.
1: Evet. Unutmayayım
0: onu. Yani dedi bunlar dedi azap aleti olur dediniz.
1: Evet.
0: O nasıl oluyor? Ben demedim. Ayet-i Kerime buyuruyor ki uşru verilmeyen buğday çuvalları cehennemde sırtına yüklenecek ateş olarak. Diyecek ki bunlar ne? Dünyada benim dediğim mallar işte bunlar diyorlar. Ya benim dediğim mallar. Altınlar aynı şekilde böğrüne basılacak bu diyor. Allah Teala sonum zahir eylesin. Anlayışlı artırsın.
1: Amin. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
0: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Garanti BBVA.
2: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
3: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
4: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. TGRT FM Haber.
2: Gerçekleştiriyorlar. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la. Birazdan da konuşmalar başlayacak. Onu da bir kez daha ifade etmiş olalım.
3: Her Excellency Ms. Kristrún Frostadóttir, Prime Minister of the Republic of Iceland.
2: Evet, İzlanda Başbakanı Kristrún Frostadóttir geliyor. İzlanda Başbakanı Kristrún Frostadóttir geliyor ve o fotoğrafı da çektiriyor. Birazdan kendisinin de bir konuşma yapması bekleniyor NATO Liderler Zirvesi özel oturumunda.
3: His Excellency Mr. Jonas Gahr Støre, Prime Minister of the Kingdom of Norway.
2: Norveç. Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre geliyor. O fotoğraf karesi de şu an ekranlara canlı olarak Ankara'dan yansıyor. Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre.
3: His Excellency Mr. Miloko Spajic, Negro.
2: Montenegro yani Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatović geliyor şu an. Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatović de o hatıra fotoğrafını çektiriyor.
3: His Excellency Mr. Péter Magyar, Prime Minister of Hungary.
2: Macaristan Başbakanı Péter Magyar geliyor. Yeni seçildi, çiçeğe burnunda NATO Liderler Zirvesi'ne katıldığını da ifade etmiş olalım. Macaristan'ın yeni başbakanı Péter Magyar şu an itibariyle ekranlarda o fotoğraf çekiliyor.
3: His Excellency Mr. Ruman Radev, Prime Minister of the Republic of Bulgaria.
2: Bulgaristan. Evet, Avrupa Birliği ülkesi Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev şu an itibariyle ekranlara geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la tokalaşıyor ve Mark Rutte ile de tokalaştıktan sonra Bulgaristan Başbakanı o hatıra fotoğrafını çektiriyorlar.
3: Her Excellency Ms. Gordana Siljanovska Davkova, President of the Republic of North Macedonia.
2: Evet, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Davkova geliyor şu an itibariyle. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşüyor ve elini sıktıktan sonra Mark Rutte'nin de elini sıkıyor ve hatıra fotoğrafı çektiriliyor. Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Davkova.
3: His Excellency Mr. Zoran Milanovic, President of the Republic of Croatia.
2: Hırvatistan'a geçiyoruz şu an itibariyle. Zoran Milaković, Cumhurbaşkanı Zoran Milaković Hırvatistan adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mark Rutte'yi selamlıyor. Hatıra fotoğrafı da şu an itibariyle gerçekleşiyor.
3: The Right Honorable Mr. Keir Starmer, Prime Minister of
2: the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. İngiltere. İngiltere adına Keir Starmer'ı görüyoruz. İngiltere Başbakanı Keir Starmer da şu an itibariyle geliyor. O da gerçekten önemli bir konuşma yapacak bugün. NATO'nun birliği ve beraberliği açısından önemli bir konuşma yapacağı da ifade edilmiş oluyor. Zaten söylemleri de hep bu yöndeydi.
3: His Excellency Mr. Bart De Wever, Prime Minister of the Kingdom of Belgium.
2: Belçika geliyor. Başbakan Bart De Wever geliyor. Başbakan Bart De Wever NATO zirvesine katılımcı olan ülkelerden bir tanesi. Ve şu an itibariyle o fotoğrafta çekilmiş oluyor.
3: His Excellency Mr. Pedro Sanchez, President of the Government of the Kingdom
2: Pedro
3: of Spain.
2: Pedro Sanchez geliyor şu an itibariyle İspanya ki biraz önce Donald Trump'tan nasibini alan Pedro Sanchez şu an itibariyle önemli bir konuşma yapacak. Onu da ifade edeyim. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez şu an ekranlarınızda ve o hatıra fotoğrafı da çekilmiş
3: His
2: oluyor.
3: His Excellency Mr. Edgars Rinkevic, President of the Republic of Latvia.
2: Litvanya geliyor şu an itibariyle. Litvanya Başbakanı geliyor. Edgars Rinkevic geliyor şu an itibariyle ekranlarınızda.
3: Her Excellency Ms. Giorgia Meloni, President of the Council of Ministers of the
2: Italian
3: İtalya.
2: Republic. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni şu an itibariyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la tokalaşıyor. Ardından Mark Rutte ile tokalaştıktan sonra da hatıra fotoğrafı çektiriliyor. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi izliyoruz.
3: His Excellency Mr. Friedrich Merz, Chancellor of
2: Frederick
3: the Federal Republic
2: geliyor
3: of Germany.
2: Almanya Şansölyesi Friedrich Merz geliyor. Şansölye şu an itibariyle ekranlarınızda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la tokalaşıyor. Ardından NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve ardından da hatıra fotoğrafı çekiliyor.
3: Her Excellency Ms. Mette Frederiksen, Prime Minister of the Kingdom of Denmark.
2: Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen geliyor şu an ekranlarınıza canlı olarak Ankara'da. Birazdan o konuşmalar da başlayacak. Şu an itibariyle Danimarka Başbakanı Mark Frederiksen geliyor. Trump da biraz önce Danimarka'ya vurgu yapmıştı. Ve Grönland konusunda önemli bir serzenişi vardı. Onu da paylaşmış
3: Mr.
2: olalım.
3: Alexander Stubb, President of the Republic of Finland.
2: Finlandiya şu an itibariyle ekranlara geliyor. Finlandiya Başbakanı ekranlarınızda. Alexander Stubb şu an fotoğrafını da çektirmiş oldu. Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb.
3: Son Excellence Monsieur Emmanuel Macron, President de la
2: République. Evet, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sabah sporunu yaptı. Ardından girişini gerçekleştirdi. Gözlüklerini de çıkarmadığını görüyoruz. Şu an itibariyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la tokalaştıktan sonra evet, o gözlükle birlikte fotoğrafını gerçekleştiriyor. Neden gözlüğü taktığı da elbette merak konusu olacak. İlerleyen dakikalarda elbette bu konuyla ilgili de bir açıklığa kavuşmuş olur gözlüğü.
3: The Honorable Donald Trump, President of the United
2: States. Ve ABD Başkanı Donald Trump şu an itibariyle geliyor. Biraz önce o konuşmayı yapmıştı ABD Başkanı Donald Trump. Evet, Donald Trump gelince flash seslerinin bir hayli yükseldiğini de görüyoruz. Şu an o aile fotoğrafı çekiliyor. ABD Başkanı Donald Trump, Mark Rutte ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la şu an itibariyle biraz önce de konuşmalarını canlı olarak ekranlara taşımıştık. Biraz daha fazlaca kaldığını ifade edelim ABD Başkanı Donald Trump'ın ve şu an itibariyle evet, liderler de geçişini tamamlamış oluyor Donald Trump'la birlikte. Bir kez de biz saymış olalım. Arnavutluk, Belçika, Bulgaristan, Kanada, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Karadağ, Hollanda, Kuzey Makedonya, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, Türkiye elbette ev sahibi, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nin katıldığı o fotoğraf karelerinin her birini sizlerle paylaşmış olduk değerli izleyenler. Elbette önemliydi ve birazdan da o tarihi zirvenin başlayacağını sizlerle paylaşalım. Özel oturumlar gerçekleşecek ve özel oturumlarda da her ülke kendisine verilen süre noktasında, evet, birazdan da fotoğraf çekiminin olacağını paylaşmış olalım. Noktada bir fotoğraf çekimi de gerçekleşecek. Onu da söylemiş olalım. Her birinin bir süresi var elbette her bir ülkenin ve her bir ülke başkanı da o özel oturumlarda konuşmalarını gerçekleştirecek. Elbette ülkelerin kendine has bazı sorunları, bazı giderilmesi gereken meselelerin masaya yatırılacağını ve bu söylemleri de NATO'nun o özel kürsüsünden söyleyecekleri ifade ediliyor. Yine bu konuyla ilgili söylemler var. Peki bu aile fotoğrafları da gerçekleşti. Bu arada Doktor Şazal Vural İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi de aramıza katıldı. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
4: Merhabalar Mehmet Bey, iyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Felemez Doğan ve Fatih Atik de bizlerle birlikte elbette ama ben ilk olarak sizden başlayayım Azal'ın. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Dünden bugüne yansımaları nasıl gördünüz? Donald Trump'ın en son söylemleri çok sertti, manşet üstüne manşet verdi. Neler ifade edersiniz?
4: Evet, özellikle en son açıklamaları yine bölgesel güvenlik anlamında tabii ki çok yüksek derecede düşündürücüydü. Ama biz NATO'dan başlayalım.
2: Lütfen.
4: Şimdi çok tarihi bir zamanda gerçekleşiyor bu toplantı ve aslında dünden beri gördüklerimize baktığınızda sadece bölge için değil, sadece NATO'nun örgütsel kimliği için değil, başta Amerika açısından da çok önemli ve tarihi bir zaman dilimi. Beyaz Saray'dan bir açıklama geldi dün akşam. Bu NATO'nun NATO toplantısıyla alakalı olarak Amerika'nın da yeniden dünyaya dönüşü, işte gücünü gösteren bir nokta olarak lanse edildi. Bu çok ilginç bir noktaydı. Bununla birlikte tabii Avrupa güvenliği konusu devam eden Ukrayna Savaşı noktasında özellikle NATO'nun evrimi ve nereye dönüşeceği
2: bu arada
4: getiriyor.
2: Hazar hocam kusura bakmayın sizi bölüyorum. Zaman zaman bölmekte görüyorum. Durumundayım. Son dakika gelişmeleri çok sıklıkla yaşanıyor. Bir aile fotoğrafı da çektiriliyor. Onu da sizlerle paylaşmış olalım. Şu an bütün liderler her biri de geliyor NATO zirvesinde. Aile fotoğrafı çekilecek. Bir kez daha paylaşalım. Arnavutluk'tan Başbakan Edi Rama, Belçika'dan Bart de Wever Başbakan, Bulgaristan'dan Ruman Radev var, Kanada'dan Mark Carney Başbakan, Hırvatistan Zoran Milakovic Cumhurbaşkanı, Hırvatistan Cumhurbaşkanı, Çek Cumhuriyeti'nden Andre Babis Cumhurbaşkanı, Danimarka'dan Matt Frederiksen Başbakan, Estonya'dan Christian Michel, Finlandiya'dan Alexander Stubb Cumhurbaşkanı, Fransa'dan Emmanuel Macron Cumhurbaşkanı şu an itibariyle o aile fotoğrafını gerçekleştiriyorlar. Ön tarafta Macron'u, Donald Trump'ı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Mark Rutte'yi de görüyoruz. Evet, neler söylersiniz hocam? Devam edelim. Bu fotoğrafı yorumlayabilirsiniz.
4: Evet, beklenen aile fotoğrafı. Yani özellikle şuna işaret etmek gerekiyor. NATO ile ilgili son yıllarda kendi içerisinden de gelen eleştiriler, özellikle NATO'nun bir uluslararası aktör olarak geldiği yer ve ihtiyaçları noktasında. Bir de Trump'ın ikinci döneminde NATO'dan özellikle maddiyat anlamında beklentileri ve tabii siyasi bir karar almada bazen zaman zaman ortaklık yaşayamayan ya da işte bir örgütte olmaması gereken siyasi krizlerin de olduğu bir anda şu birlik görüntüsü çok önemli. Dediğim gibi savaşlar devam ediyor ve savunma sanayi forumunun da bu zirveye damga vurduğunu biliyoruz. Türkiye'ye duyulan ihtiyacın ve yerli Türk savunma sanayi şirketlerinin çok konuşulduğunu biliyoruz.
2: Evet.
4: O yüzden NATO'nun geleceğine bunlar da etki edecektir.
2: Doğru. Şu an o fotoğraf çekimi gerçekleşti. Tek sıra halinde liderler konuşmaların yapılacağı salona doğru ilerliyorlar. Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Letonya Cumhurbaşkanı, Lüksemburg, Karadağ, Hollanda, Kuzey Makedonya, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri liderleri de şu an itibariyle o hatıra fotoğrafını gerçekleştirmiş oldu. Hocam sondan başlayacak olursak özellikle İran'la anlaşma bence manşetti. Anlaşmayı tanımıyoruz. Anlaşma yapmayacağız. Çünkü anlaşma yapacak kişiler ve insanlar değiller dedi Donald Trump. Ne söylersiniz?
4: Trump'ın bu açıklamaları sürpriz değil. Dün akşam da biliyoruz ki karşılıklı çatışmalar yaşandı Bahreyn'e kadar, işte İran topraklarından, Keşim Adası'ndan ve diğer bölgelerde. Açıkçası bu 60 günlük mutabakat konusunda ben çok umutlu değildim zaten. Çünkü stratejik hedeflerine ulaşamayan bir Amerika ve İsrail vardı. Dolayısıyla Hürmüz'de sıkıştıkları noktada bakın bir anlaşma yaptım demek açısından aslında anda gerçekleşmiş gibi görünüyordu. Çünkü riskler de devam ediyordu. Bir de tabii seçim yılında olması Amerika'nın ve İsrail'in de eğer yapabilirlerse tabii önemli bir gerçeklik. İsrail açısından bu savaşın devamlılığı, Amerika açısındansa bakın biz diplomasiyi kullanıyoruz diyebilmek önemli. Çünkü şuna işaret edelim. Şu anda Amerikan toplumunda demokrat seçmen olsun, cumhuriyetçi seçmen olsun %60'ları aşan oranda İsrail karşıtlığı ve İsrail'in yaptıklarında yanında durmama arzusu var Amerikan toplumunun. Şimdi Biden'ın en büyük dış politik hatalarından birisini o noktada Trump döneminde Amerika yine sürdürdü. Dolayısıyla seçimlerde hem Amerikan itibarının Hürmüz'de geldiği nokta hem de bu Amerikan halkının İsrail'le bir arada anılmama isteği, anılmama arzusu tabii onlara etki edecektir. Yalnız şu da bir gerçeklik. Rutte İran konusunda yanınızdayız dedi bugün. Evet. Şimdi oysa Trump NATO'yu eleştirmişti. Bizimle birlikte Körfez'de somut şekilde olamadılar diye. Ama zaten NATO'nun böyle bir görev tanımı yok. NATO'nun Amerika'nın açtığı her savaşta sorgusuz sualsiz yanında olacak bir yönetmeliği de yok. Karar alma gücü yani öyle bir birliği de yok. NATO'da 32 devletin aynı anda karar alması gerekiyor oy birliğiyle. Şimdi burada bir İspanya gerçeği var. Burada bir Türkiye gerçeği var. Evet hala bazı aktörler İsrail'in yanında durmaya devam etseler de artık Meloni bile toplumuna ses veriyor ve İsrail'le savunma anlaşmalarını askıya alıyor Nisan'dan Mayıs'tan beri. Dolayısıyla Amerika o noktada tabii ki tek başına açtığı bu savaşta daha doğrusu İran'a dayattığı bu savaşta yalnız devam etmek durumunda. Bu sadece söylemsel bir nokta ama Rutte yine de bu toplantıya gölge düşürüp Trump'ı sinirlendirmemek için İran konusunda yanınızdayız söylemini de tarihe geçirdi.
2: Peki şunu da sormak isterim. Özellikle bugün önemli mesajlar bekliyor musunuz tarihi NATO liderler zirvesinde? Bu birazdan kesinlikle konuşmalar başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Donald Trump'ı da görüyoruz. Girişlerini gerçekleştiriyorlar. Saat 11'de başlayacaktı ama bu noktada özellikle bu toplantı biraz gecikti ama başlayacak. Liderler önemli mesajlar verirler.
4: Mehmet Bey, bu zirve 24 yıl aradan sonra Türkiye'de gerçekleştiği için önemli değil. Bu zirve özellikle Avrupa güvenliğinin geldiği noktada küresel düzenin dönüşümünde ve değişiminde Trump'ın ikinci döneminin ortasına yaklaşıyoruz ve Avrupa'ya ve NATO'ya söylemleri ve eylemlerini de görüyoruz. Ve bir taraftan bakın ambargo ve yaptırımlara rağmen Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi ayakları üzerinde %82'ye aşan bir yerlileşme oranı var savunma sanayinde. Şu an Avrupa bugünden yarına kendi güvenliğini inşa edemeyeceğini Ukrayna Savaşı ile birkaç senedir çok net anladı. Trump'ın tehditlerinde ve Grönland noktasında da çok net anladı. Dolayısıyla NATO'dan başka yolu yok Avrupa güvenliğinin. Ha, o noktada Ankara dönüş şunu tabii ki söylüyor ve soruyor. Bugüne kadar terörle mücadelede Türkiye'yi yalnız bırakan NATO bu dakikadan sonra Türkiye için ne verecek ve ne yapacak? Evet şu an Sayın Kalın'ı görüyoruz Rutte ile birlikte.
2: Evet şu an itibariyle Mark Rutte ve MİT Başkanımız İbrahim Kalın bir tokalaştılar. Ardından da liderler sandalyelerine kendilerine ayrılan yerlerine oturacaklar. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ı görüyoruz ve bizim heyetimizi görüyoruz bir taraftan da. Bir taraftan Mark Rutte'yi de şu an itibariyle gördüğümüzü ifade edelim. Donald Trump şu an itibariyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la konuşuyor. Onu da söyleyelim. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan şu an itibariyle mini bir toplantı yaptıklarını ifade edelim. Bu özel ve tarihi görüntüleri şu an itibariyle ekranlarınıza getiriyoruz. Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın mini bir toplantı yapıyorlar. Şu an itibariyle o görüntüleri ekranlarımıza taşıyoruz. Tarihi anlar elbette bunlar. Birazdan oturumlar başlayacak. Oturumlar başlamadan ayaküstü o sohbeti de sizlerle buluşturmuş olduk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir şey söylüyor şu an Donald Trump. Bu noktada o görüntülerde ekranlarınıza canlı olarak geliyor. Bir taraftan MİT Başkanı İbrahim Kalın var. Bir taraftan Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Donald Trump mini bir zirve yapıyor. Ayaküstü sohbet ediyorlar. Onu da ekranlarınızda taşımış oluyoruz. Ankara'da birazdan o özel zirve oturumları başlayacak. Liderler yerlerini de aldı diyebiliriz. Ve ilk konuşmayla aslında başlayacak bu noktada bütün konuşmalar. Biz de ekranlara sizlerle paylaşacağız. O ayaküstü sohbet, ayaküstü mini zirve diyebiliriz hatta buna, devam ediyor. Yaklaşık 4-5 dakikadır bir konuşma gerçekleştiğini de ifade etmiş olalım. Bu konuşmada elbette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın da olduğunu ifade edelim. Şu an itibariyle liderler oturmuş durumda. Mark Rutte de açılışı birazdan gerçekleştirecek. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte şu an itibariyle konuşuyor. Ve o tarihi zirve, tarihi NATO Liderler Zirvesi'nin başladığı anları sizlerle paylaşmış oluyoruz değerli izleyenler. Evet, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştiğini bir kez daha ifade ediyor. Şu an itibariyle Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye ve Mark Rutte'nin moderatörlüğünde gerçekleşecek. Onu ifade etmemiz lazım. Birazdan o oturumlar da başlayacak. Şu an itibariyle evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor.
5: Devlet ve hükümet başkanları, Lahey zirvesinde aldığımız kararlar temelinde Avrupalı müttefikleri daha yetkin birer güvenlik sağlayıcısı haline getirmeye odaklanmış durumdayız. Türkiye olarak 2030 yılından önce savunma harcamalarımızın oranını %3,5 düzeyine yükseltmek için tedbirlerimizi aldık. Güvenlik ve dayanıklılıkla bağlantılı harcamalarda ise şimdiden %1,5'luk bütçe payına ulaştık. Böylece %5 hedefine Lahey'de belirlenen 2035 yılından 5 sene önce erişmeyi hedefliyoruz. Kuşkusuz ülkemizin asıl başarısı savunma sanayindeki atılımdadır. Üretim ve ihracat kapasitesi itibariyle dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girdik. İttifakta bize tahsis edilen 361 yetenek hedefinin neredeyse tamamını 3 yıl içinde taahhüt edilen tarihinde öncesinde karşılamış olacağız. İttifakımızda eksikliği en çok hissedilen hava ve füze savunma kabiliyetlerine Çelik Kubbe projemizle 24 milyar dolar ilave bütçe ayırdık. Avrupa'daki en büyük kara ordusuna sahip ülke olarak yeteneklerimizi ihtiyaç duyulan aşamada ittifakın hizmetine sunmanın gayretindeyiz. Kosova'da, Karadeniz'de, Baltıklar ve diğer coğrafyalarda ittifakın harekat, misyon ve tatbikatlarına katkı veren müttefiklerin başında geliyoruz. İHA ve SİHA'ları gerçek muharebe alanlarında başarıyla kullanan bir müttefik olarak tesisini öngördüğümüz insansız sistemlere karşı koyma mükemmeliyet merkezimizi NATO'ya akredite etmeyi temenni ediyoruz. Bu merkezin bilhassa hava ve deniz drone tehditlerine karşı mukabele kabiliyetimizi destekleyeceğine inanıyorum. Değerli misafirler, NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Savunma sanayi formunda bu mesajın hem endüstri hem hükümet yetkilileri tarafından vurgulanmış olmasını memnuniyetle karşılıyorum. İkincisi, Avrupalı müttefikler olarak kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenirken ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan da kaçınmamız gerekiyor. Burada özellikle Avrupa Birliği üyesi müttefiklerimize seslenmek istiyorum. Birliğin güvenlik alanındaki çabalarında azami fayda ancak ve ancak NATO ile gereksiz tekrarlardan kaçınılmasıyla mümkün olabilir. Aklın ve mantığın emrettiği bir işbirliği modeli mümkünken birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması, kısıtlı kaynakların boşa sarf edilmesine ve Avrupa'da hiç arzu etmediğimiz bir suni bölünmeye yol açacaktır. Bu tutumun Sayın Genel Sekreter'in işaret ettiği transatlantik savunma sanayi altyapısına hizmet etmediği de açıktır. Değerli mevkidaşlarım, Ukrayna Savaşı'nda Sayın Trump'ın barış vizyonunu paylaşıyor, Ukrayna'nın öncelikli ihtiyaç listeleri girişimine desteğimi bildiriyorum. Ukrayna'ya kendi milli envanterimizden sağladığımız askeri desteğe ek olarak PUER-L erişimi kapsamında katkımızı sürdüreceğiz. Ukrayna'yı desteklerken Rusya'yı da barışa yönlendirecek şekilde iletişim kanallarımızdan istifade ediyoruz. İran krizinin çözüm yoluna girmesinde sabotaj teşebbüslerine rağmen dostum Sayın Trump'ın sergilediği kararlı tutumu takdirle karşılıyorum. Diplomatik çabalarımıza ilave olarak Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesi için gerekli katkıyı vermeye hazırız. Bu vesileyle Türkiye'yi hedef alan füzelere karşı NATO unsurları tarafından sağlanan destek için Amerika ve İspanya başta olmak üzere ilave hava savunma bataryaları konuşlandıran Almanya ve İtalya'ya teşekkürlerimizi ifade ediyorum. Konuşmamızı artırmamızın şart olduğuna inandığım İstanbul İşbirliği girişimi mensubu ortaklarımızın bugün bizlerle olmalarını önemsiyorum. Orta Doğu'da kalıcı barış anahtarının iki devletli çözüm olduğunu bir kez daha vurguluyorum. Özellikle Gazze ve Lübnan'da sükunetin sağlanması için hepimize görev düştüğünü ifade etmek istiyorum. Son olarak terörün tüm biçim ve tezahürleriyle mücadele konusunda tam bir dayanışma içinde olmamız gerektiğini hatırlatıyorum. Ankara zirvesinin hayırlara vesile olmasını diliyor. Zirvenin hazırlıklarında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Thank you very much.
6: Thank you so much.
5: Thank you.
6: And I want, indeed, whilst the press is leaving, I want to thank you for what you did with hosting this event. It is really huge, to quote somebody at this table. Huge and big. And we do realize what the impact is on Ankara.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan 24 milyar dolar hava ve füze sistemleriyle ilgili bütçe ayırdığını ifade etti. Aynı zamanda İHA ve SİHA'ları müttefiklerimizle birlikte kullanmayla ilgili çalışmaları gerçekleştireceğini söyledi. Savunma işbirliği ve kısıtlamalar kaldırılmalı dedi. Transatlantik'e vurgu yaptı. Ukrayna'nın barış vizyonunu desteklediğini ifade etti. Askeri desteğimizi sürdüreceğimizi, Rusya'yı ise barışa yönlendireceğini ifade etti. Ve Trump'a katkıları için de çok teşekkür etti. Mesut Hocam, tabii bu konuşmaları değerlendirelim. Bir taraftan da TGRT Haber Ankara temsilcisi ve TGRT Haber Dış Haberler Müdürü Ferem Ezdoğan da bizlerle birlikte. Aynı zamanda çok değerli hocamız da bizlerle birlikte, Hazal Hocam. Neler söylersiniz bu konuda?
7: Şimdi zaten ittifakın bu toplantısının birinci hadisesi savunma sanayini güçlendirmekti. Hem savunma sekreteri Sayın Trump'ın, yani yaklaşık 10 senedir bütün planlamalar bunu gerektiriyordu. Türkiye burada katkıları yaptığını ve 360 projenin yaklaşık Sayın Cumhurbaşkanı tamamının NATO'nun istediklerinin yerine. Doğru. Bu çok önemli, evet, bir hadise. Yani NATO ile Türkiye demek ki yan yana gidiyor. Side by side diyoruz. Evet. İki, burada savunma sanayinde ön plana çıkardı. Türk savunma sanayinin gücünden bahsetti. Ve en önemlisi NATO tatbikatlarına verdiğimiz destek ve füze savunmalarını hem balistik füzeler hem SAM sistemlerinde çelik kuvvetin 24 milyar dolar, dünyada çok az devlet bunu yapabiliyor. Evet. Bunu vurgulaması. Ama en önemlisi, işte iki gündür konuşuyoruz, müttefiklerin Finlandiya'da geç kalmıştık örneklerde ve İsveç'in bize karşı uyguladığı ambargoların kaldırılmasından sonra NATO'ya nasıl aldıysak, bugün bir şekilde Türkiye'ye ambargonun kaldıracağını Sayın Trump söyledi. Demek ki Türkiye istediklerini, o dediğim devlet sırlar uymazlar ama Türkiye bence Ankara'da istediklerini almış. İkincisi, kıta savunmasında daha fazla savunmalık almak. Bu çok önemli. Yani diyor ki Türkiye, NATO'ya ihtiyacınız var ama diyor bazı Avrupa Birliği ülkeler, burada kimin kastettiğini biliyoruz. İşte Türkiye'nin her söylediğine Yunanistan karşı çıkıyor. Kıbrıs Rum yönetimi karşı çıkıyor. Aman Türkiye'den mal almayın. Aman Türkiye'ye uçak satmayın. Ya arkadaş, biz senin aldığına karışıyor muyuz yani? Böyle bir kısıtlamaları yapmayın ve çok önemli, NATO ile gereksiz double

0: Yani NATO diyelim ki yıldız savaşlarını yapıyorsa Avrupa Birliği de bir yıldız savaşları yapmasın. Boşuna para. Sayın şey de bunu söyledi. Mark Rutte dedi.
1: İstanbul Girişimi İşbirliği kalıcı barış için iki devleti çözüp bu arada bir virgül koyalım. Ben Hazar hocama döneyim ve kendisinin bu konuşmayı nasıl değerlendirdiğini sorayım. Hocam neler söylersiniz?
2: Tabii bizim de bu zirveye kadar hep işaret ettiğimiz yani Türkiye'nin atılımları ve 3000 şirketimiz noktası tabii Cumhurbaşkanı tarafından da bir kez daha vurgulandı. Ama işte hep diyorduk ya Türkiye'ye ne verilecek, Türkiye ne alacak? Çünkü bugüne kadar ittifakın gerektirdiği ölçüde ittifaka yakışmayacak birçok kalemde yapıldı. O yüzden kısıtlamaların kaldırılması gerekliliğinin bir kez daha bu açılışta söylenmesi çok önemli bir noktaydı. Tabii Trump'ın hep istediği ve işaret ettiği özellikle %3,5'un üzerine çıkması gereken savunma sanayi harcamalarında Türkiye'nin zaten yaptığı harcamalar ve yatırımlar Cumhurbaşkanı
0: 20. soru.
2: tarafından
0: 20. dakika.
2: vurgulandı. Evet bu yani bu nokta var. Bir de tabii şu devam eden savaşlar noktasında hem Ukrayna konusunda Türkiye'nin normatif
1: Desteği,
2: duruşu
1: evet.
2: ama
0: Çok sayıda gavurlar bana bunu soruyor çünkü.
2: İki komşusu da yani hem Rusya hem Ukrayna ile olan bu zor dengeyi Türkiye bugüne kadar NATO üyesi olan Türkiye bugüne kadar nasıl yönettiyse ve bu savaşın bitmesi gerekliliği Karadeniz bölge güvenliği için ve baktığınızda bir takım şimdi ilave işte birlik kurulumları bir takım işte tartışılan konular var. Şimdi bunlar Türkiye için hayati önemli olan noktalar. O yüzden Türkiye'nin bu farklı duruşu, bu diplomasiyi önceleyen duruşu tabii çok önemli. Özellikle devam eden savaşlar ve İran krizi noktasındaki vurgusu da önemliydi. Açıkçası tam beklediğimiz gibi bir konuşma oldu Cumhurbaşkanımızın açıklamaları.
1: Peki çok teşekkür ediyoruz Doktor Hazar Bular. Sağ olun. İstanbul
2: Rica
1: Aydın
2: ederim.
1: Üniversitesi
2: İyi
1: öğretim üyesi.
2: yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Hocam Hürmüz'le ilgili çok önemli bir sözü vardı. Bir açıklamanızı rica edeceğim.
0: Şimdi Hürmüz Boğazı Türkiye için de çok önemli. Neden? O bölgede Türk tankerleri de var. Ve uluslararası hukuka göre gerek İMO ve gerekse 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne göre buranın açılması gerekiyor. Burada bu mayınların temizlenmesi en önemli şey. Bu mayın
1: Evet.
0: bir bela Türkiye'nin bir gemisini de vurabilir. Ben bu durumda Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediğinden çıkarak Türkiye buraya mayın filosu gönderebilir. Çünkü NATO'da en kuvvetli mayın filosuna hakim olan Türkiye Amerika'dan sonra. Bunu nerede ispat ettik? Az önce ifade edildi. Karadeniz'deki mayınları biz temizledik. Sonra Romanya ve Bulgaristan'ı da dahil ettik. Çünkü bu mayınlardan bir tanesi Kadıköy'e geldiğini düşün. Allah korusun. Ve şunu da söyledi. İHA ve SİHA'larda. Yani şimdi Ukrayna'ya biz bu kadar yardım ediyoruz. Ukrayna SİHA'ları bizim Karadeniz'e Giresun'a falan geliyor. Ve bizim Rusya ile Türk akımı ve Mavi akımı saldırılar oluyor. Bu kabul edilemez yani. Ha şunu da söyledi. Biz Ukrayna'ya yardım ediyoruz. Ukrayna savaş gemisi veriyoruz Ukrayna'ya.
1: Evet.
0: TB3 veriyoruz. Benim
1: Askeri
0: gördüğüm
1: desteğimizi
0: Hürmüz
1: devam
0: açısından
1: ettireceğiz dedi.
0: Fransa da verebilir. Bu önemli. Rutte de bunu söyledi. Fransa ve İngiltere bir şekilde bu donanmanın yani hangi donanma bu? Mayın flotillası gönder. Abi yanılı olabilirim. Bu tabii resmi açıklama yapıldıktan sonra çıkacak. Ama en önemli vurgu Rusya'yı barışa yöneliyor. Yani herkes savaş istiyor Rusya ile, Türkiye barış istiyor.
1: Peki.
0: Trump da barış istiyor. Bence bu açıklama fevkalade önemli.
1: Bu arada Profesör Doktor Abdullah Aydın da yayınımıza katıldı. Uluslararası İlişkiler Uzmanı. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk Mehmet'e, iyi yayınlar.
1: Dünden bugüne baş döndürücü gelişmeler, son dakika gelişmeleri var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli sözleri var. Terör konusunda dayanışma yapmamız gerekiyor dedi. Kalıcı barış için iki devletli çözümden bahsetti yine Cumhurbaşkanı. Aynı zamanda İstanbul Girişimi İşbirliği'ne de vurgu yapmış oldu. Yine Ukrayna barış vizyonunu paylaşıyor. Onlara destek oluyoruz ama Rusya'yı da barışa yönlendirme ile ilgili sözlerini de ifade etti. Neler söylersiniz?
3: Çok enteresan bir zirve oluyor. Yani değerli katılımcılar da takdir edecektir. Bu kadar yani yoğun son dakikaların olduğu bir toplantı çok son dönemde olmamıştı. Gerçekten bu da toplantının en başından beri yani tabiri caizse niye bu kadar abartılıyor? Yani zaten böyle zirveler oluyordunun ötesinde bir şey olduğunu, ne kadar kritik bir dönemeç olduğunu bize bir daha gösteriyor. Yani olur böyle toplantılar. Birleşmiş Milletler'de, NATO'da da her sene toplanıyor. Şöyle oluyor, böyle oluyor. Hani gibi şeylerin çok ötesinde bir süreç oluştu.
1: Evet.
3: Her son dakikada çok kritik. Yani burada tabii Türkiye'ye verilen ehemmiyet

0: de bir göstergesi. Her son dakikanın da ülkemizle alakalı bir boyutunun olması da önemli. Şöyle ifade etmek lazım. Türkiye ile o ifadeyi çok kullanılmaya başladı. Artık öyle göz hizasında ilişki kurma falan diyorlar da yani bunu çok iste Batılılar bunu hiçbir zaman Türkiye ile ilgili ilişkilerde istemezler. Ancak niye şimdi istiyorlar? Çünkü güç var. Artık o gücü gördükleri için mecbur olduklarının da farkındalar. O yüzden son dakikalar çok fazla olacak. Daha da olabilir. Yani bu noktada Hürmüz meselesini konuştuk. İşte F-35'lerden başlayan süreçte işte katsayı yaptırımları işte iki devletli çözüm ifadesi. Bakın iki devletli çözüm ifadesi de nihayetinde her zaman savunduğu Türkiye'nin temel savı ama bir misafirperverlik çerçevesinde bugün ifade edilmezdi ama biraz da misafirin de kendi misafirini bilmesi lazım. Türkiye'de olup Ankara'da olup Türkiye'yi saldırganlıkla suçlayacak kadar da yani hani hafif ifadeyle
1: Doğru.
0: aymazlığa kadar giden bir tavır var. Dolayısıyla burası yani Türkiye istese yani Mesut Hocam yanında söylemem belki uygun olmaz ama Türkiye istese yani o Yunanistan'ın o söylemlerini çok rahat bir şekilde yani çok kısa sürede gerçekleştirebilecek askeri kabiliyeti çoktan ulaştı. Ama Türkiye burada barışçıl çözümler aramak, bölgedeki barışı, huzuru, barış istemeyelim ama huzurun tesisi için elinden geleni yapma gayret içerisinde. Yani işte Rusya meselesindeki tavrı, işte İsrail meselesindeki tavrı ve şöyle bir gerçeklik var. Hem İran'la iyi geçiniyor. İşte Cumhurbaşkanı Yardımcısı düzeyinde cenaze törenine katılındı. Diğer yandan aynı zamanda Trump'la da bugün Trump'ı da ağırlayabilecek ve onunla çok ilişkiler kurabilecek düzeydeler. Dolayısıyla Türkiye'nin burada sindirmeye yönelik hamleler olacağı iddiaları falan da bir şey ifade etmiyor. Dolayısıyla burada şeyde de görmek lazım. Yani Hürmüz meselesinde de Türkiye bir tavır sergiliyorsa, Türk ordusu oraya gidiyorsa kuralları uygular ve adil bir kural uygular. Oraya gidip de vekil bir yapıymış gibi Türk ordusunu kullanamayacaklarını çok iyi anladılar. Anlamaya da devam edecekler. Anlamadılarsa biz öyle yani tekrar hatırlatacağız. Dolayısıyla artık
1: Peki.
0: öyle hani ifadeyle söyleyeyim eski Kore'ye asker gönderildiği gibi bir Türkiye'nin olmadığını herkesin kafasına net bir şekilde yazması lazım.
1: Evet, Fatih Atik'e dönelim. Fatih Atik tabii özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylemleri önemliydi. Terör konusunda dayanışma, diyaloğu arttırma, Ukrayna'ya barış vizyonu destekleme ve Rusya'yla bu konularda da ara buluculuk rolünü devam ettireceğini ifade etti. Bu konuşmaları nasıl değerlendirirsiniz, nasıl yorumlarsınız?
2: Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı dün Amerikan Başkanı Trump'tan müjdeleri aldı. Yani Türkiye desteği istediği açıklamaları burada duyduk. Dün de duyduk, bu sabah da duyduk. Bugün zirvenin asıl ikinci bölümünde yani NATO üyeleriyle ilgili olan bölümünde Cumhurbaşkanı'nın en önemli açıklaması bence kısıtlamaların kaldırılmasıyla alakalıydı. Bu bir anlamda KATSA'yı da kapsıyor ama dün KATSA yaptırımlarının kaldırılacağını Amerika açıklamıştı. Şimdi diğer NATO ülkelerinin yeni dönemde Türkiye'ye uyguladıkları kısıtlamaları tümüyle kaldırmaları gerektiği konusunda çağrı yaptı. Burası bence son derece önemliydi.
1: Evet.
2: Diğer başlıkları zaten Mesut Bey de Abdullah Hocam da yorumladılar. Amerika Birleşik Devletleri katsayı kaldırırken diğer NATO ülkelerinin Türkiye'ye savunma anlamında yaptırım uygulamaları ya da bu yeni alımlarda Türkiye'yi kapsam dışında bırakmaları düşünülemez. O nedenle Cumhurbaşkanı'nın en önemli vurgusunun bu konu olduğunu düşünüyorum. Bu bütün Avrupa'daki NATO üyelerini kapsayan bir konu. İngiltere ile yeni bir anlaşma imzaladık. Geçen aylarda bir stratejik işbirliği anlaşması imzalamıştık. O yeni bir aşamaya geçiyor şimdi. İngiltere ile bu anlamda savunma ve güvenlik alanında işbirliği daha da gelişiyor. Ama özellikle Almanya her fırsatta bunu yapıyor. Engelleme girişimlerinde bulunuyor. Biliyorsunuz sadece savunma alanında değil. Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin parçaları orada kullanılacak tribünlerle alakalı da benzer bir engellemeyi yapmıştı. Diğer ülkelerden de Fransa'dan da kuzey ülkelerinden de benzer kısıtlamaları zaman zaman yaşıyoruz. Tüm bunların kaldırılması yeni bir NATO güvenlik konsepti içerisinde Türkiye'nin eşit ortak ama masada eşit ortak ama sahada da gerçekten eşit ortak haline gelmesi çok çok önemseniyor. Ve Türkiye artık bunu işletmek zorunda olduklarını bir kez daha yüzlerine hatırlattı. Bence Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu vurgusu son derece önemli. Bunu da anladıklarını düşünüyorum. Burada Trump'ın diğer ülkelerle ilgili, mesela İspanya ile ilgili sert sözler söyledi. Ama İtalya ile ilgili, diğerleriyle ilgili o kadar sertlikte konuşmadı. Evet. Keir Starmer'la ilgili de eleştirileri vardı ama Trump'ın aslında biraz daha böyle sakin konuştuğunu ben düşünüyorum. Daha gergin ve sert eleştiriler yapabilirdi. Burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın etkisi olduğu kanaatindeyim. Türkiye'de olmasının ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onunla kurduğu yakın ilişkinin de daha sert eleştirileri engellediğini söylemek mümkün. En önemli kısım bence kısıtlamalardı. Bundan sonra Türkiye'nin pozisyonunu çok daha farklı bir şekilde konumlandırması gerekiyor NATO ülkelerinin. Ayrıca sadece NATO değil, Avrupa Birliği'nin de artık kendisine daha farklı bir pozisyon alması gerekiyor Türkiye ile ilişkilerde. Bu toplantı Avrupa Birliği ile ilişkileri de otomatik olarak olumlu yansıyacaktır ya da etkileyecektir diye düşünüyorum. Ya da yansımak zorunda. Yani artık Avrupa Birliği üyeleri de bunu görmeleri gerekiyor. Eğer Avrupa kendi savunmasını güçlü biçimde inşa etmek istiyorsa Türkiye ile ilişkilerini yeniden bir bakış açısıyla bir revizyona tabi tutmalı. Avrupa Birliği üyeliği de bu çerçevede tekrar gündeme gelmeli. Türkiye artık bunu talep ediyor olacak.
1: Peki şimdi son 3 dakikada felemeze verelim. Reklama gideceğiz. Reklama gitmeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son sözlerini değerlendirmesini rica ederim Felemez Doğan'a.
3: Yani aslında herkes her şeyi söyledi fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli, benim kendi gördüğüm önemli iki vurgusu vardı. Yani NATO'da özellikle Gazze konusunun ve Filistin konusunun gündeme getirilmesi çok değerli. Yani çünkü çözümün anahtarı yine bu ülkelerde bulunuyorsun. Yani bu ülkelerin arasında. Yani ABD bu işin anahtarlarından bir tanesi. Yine NATO bu işin kilit noktalarından bir tanesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu noktada Gazze'yi özellikle hatırlatması, Filistin'de iki devletli çözüme yeniden vurgu yapması çok anlamlı ve önemliydi. Diğer konu Hürmüz'de yardım vurgusu vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Evet. Yani Hürmüz'ün açılması vesaire birlikte bir de oradaki mayınların temizlenmesi konusunda Türkiye'nin yardım edebileceğini söyledi. Bu da çok önemliydi. Yani Türkiye bu işin içerisinde olmak istiyor belli ki. Çözümün hem pratiğinde olmak istiyor hem de masasında olmak istiyor. İkincisi, diğeri ve en önemlisi bence Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin gelen füzelerde Türkiye'ye kalkan oluşturulması ve bu füzelerin engellenmesi noktasında NATO'ya teşekkür etti ama özellikle bir paragraf açtı ve orada İspanya'ya teşekkür etti.
1: Evet.
3: Yani İspanya savunma kuvvetlerinin, NATO'daki savunma kuvvetlerinin bu füzelerin Türkiye'ye gelişi noktasında çok ciddi katkıları olduğunu söyledi. Trump'la İspanya'nın arasında bu kadar sıkıntının yaşandığı bir dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İspanya vurgusu gerçekten çok önemli, çok anlamlıydı. Büyük ihtimalle Cumhurbaşkanı Trump'la İspanya arasındaki bu NATO içerisindeki kırgınlığın bitirilmesi noktasında da bir adım atmış gibi görünüyor. Yani ben öyle algıladım orada.
1: Evet. Peki. Çok teşekkür ederim. Son iki dakikada Abdullah Hocam'a vereyim. Sonra zaten Mesut Hocam devam edeceğiz. Bugün sonuç bildirgesinde önemli bir durum bekler misiniz? Neler söylersiniz? Yani artık net ve somut adımlar görülür mü hocam? İki dakikayla özetlemenizi rica edeyim.
0: Şöyle ifade edeyim. Metinler genelde çok net olmaz. Genelde yumuşatırlar veya genel geçer ifadelerle olur. Bu işin diplomatik boyutudur. Aslında burada kritik olan şey devlet başkanlarının birebir de yaptığı görüşmeler ve kuliste yapılan değerlendirmeler sonucu ortaya çıkan şeylerdir. Alt teknik birimlerin yaptığı görüşmelerin sürecidir. Bakın şimdi çok hızlı gündem değişikliğini oluşturacak çok madde var ama buradan asıl konuşulması gereken bundan sonra ne olacağı konusundadır. Burada Avrupa güvenlik mimarisi meselesini çok ön plana çıkartıyor Avrupa ama bir yandan da üstenci tavır var. Ama Türkiye olan mecburiyetleri dolayısıyla yarın bugün yani işte vize serbestliğini konuşalım, gelin şu yaptırımların bir kısaca katsa üzerinden okumayalım yaptırımları. İşte ismi olmayan yaptırımlar, veto yiyip de verilmeyen destekler vesaireler var. Bunlarla ilgili olmaları gereken bazı maddeler var. Böyle peyderpey bazılarını hemen verecekler ki masaya Türkiye'ye gelsin. Ama Türkiye bunu öyle yani Türkiye bunları yutacak bir ülke değil. Yani bunları kandırılabilecek bir ülke değil. Dolayısıyla ciddi adımları görmediğimiz bir denklemde Türkiye lehine oluşacak ciddi adımları görmediğimiz hiçbir denklemde Türkiye bulunmayacaktır.
1: Peki. Çok teşekkür edelim. Bu arada biz bir reklama gideceğiz. Ama tabii diğer konuklarımız da kalmaya devam edecek. Elbette yeni saatte yeni gelişmeleri anlatmaya, aktarmaya

0: TGRT FM Haber.
1: Hava durumu.
2: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney ve doğu kesimleriyle Trakya'nın parçalı yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ile Kırklareli, Edirne, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri, Ordu, Bingöl, Muş, Ağrı ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 28, Ankara 29, İzmir 33, Bursa 30, Konya 29, Afyon 28, Denizli 34, Antalya 33, Adana 35, Zonguldak 23, Samsun 26, Trabzon 24, Kayseri 28, Erzurum 21, Gaziantep 32, Diyarbakır 36 ve Şanlıurfa 38 derece.

0: Yol durumu. Silifke Uzunca Burç yolunda yol genişletme çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor. Darende Malatya yolunun 5 ila 28. kilometreleri arasında yolda meydana gelen çatlaklardan dolayı çatlak onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Antalya Manavgat Alanya yolunun 0 ila 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Şimdi reklamlar.
2: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel yıl

0: Arkası.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Uykusuz musunuz? Gün içinde kendinizi yorgun hissediyor. Özellikle öğleden sonra uyumak mı istiyorsunuz? Uzmanlar uykusuz kalmayın diyor. Uyku bağışıklık sisteminin iyi çalışmasına yardımcı oluyor. Yetersiz uyku konsantrasyon eksikliğinin bir numaralı sebebi. Yıllık tüm kazaların yaklaşık %1,5'u trafikte uykusuzluktan kaynaklanıyor. Uyku kanserden korunmadaki önemli etkenlerden biri çünkü kanser hücrelerinin önemli bir kısmı uyku sırasında öldürülüyor. İş yeri kazalarının ve iş gücü kayıplarının da büyük bir kısmı uykusuzluk ya da uyku kalitesinin düşük olmasından yaşanıyor. Araştırmalar 6 saatten az, 10 saatten çok uyuyanlarda ölüm oranı yüksek olduğunu gösteriyor. 4 saatin altındaki uykunun ölüm oranlarını erkeklerde 2.8, kadınlarda 1.5 kat arttırdığı ortaya çıkmış.
1: Aklınızda bulunsun.

0: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
1: Hadi hadi.
2: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
3: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
2: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
1: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
4: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
2: Aa süper oldu. O koptağını geçeceğiz yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel. Her yeri güzel.
0: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Ne olacak? Eğlenmeniz var. Sıkıntı.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
4: Bugün sizlere HPV'li
5: belli yöntemler var.
4: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
5: Doğum sonrası yapılan...
4: Vermiş olduğunuz değerli bilgiler...
5: Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
3: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
4: Doğum sonrası görülen bir hastalık haline geldi.
5: Bizden korkuyorlar, içinden korkuyorlar.
6: TGRT FM.
7: TGRT FM Haber.
8: Cumhurbaşkanı önce füzelerden bahsetti bakın.
9: Evet.
8: Türkiye'nin elinde füze yok ve bu projeler 30 senelik projeler.
9: 24 milyar dolar bütçe ayırdık.
8: Evet, bu çok önemli bir şey. Sonra Roketsan Müdürlüğü yaptı komutanımız. Kocatopu yaptı, Fırtına'yı yaptı. Bunlar Türk mühendislerinin, Türk subaylarının, Türk devlet aklının bugün geldiği noktada. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği laf boşuna değil. Biz NATO'nun içerisinde en büyük katkı yapanız diyor. Bu çok önemli. Ve bunlar yani bir siper sisteminin veya işte çelik kubbenin yapılması kolay olmadı. Bu Kınalı Kuzalar'ın öğretmenleri yani büyük komutanların yaptıkları şeylerle MENSE ve ARGE ile bunlar yapıldı. Ve bugün geldiğimiz nokta Sayın Cumhurbaşkanı'nın koyduğu üç kelime var. Yerli, milli ve bağımsız. Bunun sayesinde biz şu anda masada konuşuyoruz. Mehmet Hocam.
9: Evet.
8: Bunun için 45 tane devlet gelip bizi dinliyorlar. Ve hayranlıkla bakıyorlar. Şimdi ben TUSAŞ'takileri gördüm. İlk defa ben Dallas uçak fabrikasına gittiğimde ayda 2 tane uçak yapıyorlardı. Çinli 8 tane yapıyor şu anda. Ve araçlarla gezdik böyle şeyin içerisinde. Ben TUSAŞ'a gittiğimde mühendislerimiz bizi araçlarla gezdiriyor. Bu tarafta Sikorsky helikopterleri yapıyor. Bu tarafta Ataklar yapılıyor. Bu tarafta Gökbey, bu tarafta ağır helikopter. Bu tarafta Hürjet yapılıyor, bu tarafta Hürkuş yapılıyor. Şimdi

0: Bunlar da gelip gördüler TUSAŞ'ı. Dün anlattı arkadaşlarımız, Tayin'in içerisinde yapılan silahlar, TB3'ü gösterdi, Aksungur'u gösterdi. Dünyada çok az devlet bu muhteşem tayareyle 5. sınıf uçakta kalkıp...
1: Hocam bunun müjdesini bir kez daha verelim.
0: Verelim Türk milletine. Bu 30 Ağustos'ta inşallah bu tayare kalkacak. Motorları da var. Hiç kimse...
1: Şöyle bir
0: yani şimdi ben anlattığım zaman alay ediyorlardı benimle. Kalitver Fethi falan diye. Bakın F-35'te ne varsa aynısı var. Şu gördüğünüz şey var ya.
1: Evet.
0: Uçağın gizli silah kompartımanı.
1: Evet.
0: Ve bunun içerisindeki o kalorifer peteğini dedikleri şey radarı yansıtmayan sistem. Buradan havacılıktan anlamayan Türk düşmanı adamlar, bunu esefle söylüyorum, alay ettiler bu kalorifer peteği. Böyle koca kafa adamlar. Bu sistem uçağın radarlarını yansıtmayan bir sistem ve içinden füze açılıp öyle ateş ediyor. Nereden? 250 kilometreden hedefi vurabilen füze saklı içinde. Ve Amerika'nın en iyi uçağı F-117 burada hata yaptığı için Amerikalılar Bosna Savaşı'nda uçak kaybettiler. F-117 Yugoslavlar vurdu. Bunu bakın, bu 5. sınıf uçakta yaptık biz bunu. Bundan övünmeyeceğim de ben, kim övünecek ya? Ve bir tane daha var. Bunun 6. jenerasyonunda yapıyor Türkiye. Ama bu hep beraber Türk aklı, Türk mühendisliği.
1: Ya bunların sayesinde 42 ülkenin devlet başkanı gelebiliyor. Ve bunları biz konuşabiliyoruz.
0: Bizim silahlarımızı almak istiyorlar. Bak az önce söyledi, Romanya'ya silah veriyoruz. Cumhurbaşkanımız anlattı. Ukrayna'ya silah verdik. Harbin kaderi değişti. Ve yine de diyoruz ki biz diyalog diyoruz. Bakın Trump'ın söylediği çok önemli. Diyor ki Putin de Zelenski de şey istiyor. Barış istiyor. Sayın Cumhurbaşkanı da ne dedi? Biz Rusya'yı dedi bir şekilde.
1: Şöyle dedi, barışa. Orada tam söyleyelim.
0: Evet.
1: Askeri desteğimizi ve barış vizyonunu paylaşıyoruz Ukrayna'nın. Rusya'yı da her zaman barışa yönlendiriyoruz dedi.
0: Hocam herkes savaş istiyor, Türkiye barış istiyor. Gönderdi Hakan Fidan'ı Sayın Cumhurbaşkanı. Putin'le görüştü. Ve Puşkin'de sözcüde şunu söyledi. İhtimalen İstanbul'da olacak dedi. Hangi formatta? Alaska ve İstanbul formatıyla. Yani, o halde Türkiye'nin katkısı NATO'da çok önemli. Önce söylediğim şeye geliyoruz. Ne diyor Cumhurbaşkanı? NATO'nun en büyük ordusu, evet. Amerika'dan sonra. En büyük ordu illa nükleer silahlara sahip olan ülke değildir. Muharebe gücü, ne dedi, bir şey daha söyledi çok önemli. Bir defa yaptığımız silahlar dedi sahada denenmiştir. Bizim yaptığımız insan sağ araçlarını neden alıyorlar? Tak diyor, kafasından vuruyor.
1: İHA ve SİHA'ları müttefik olarak NATO'ya akredite edeceğiz söylemi de önemli.
0: Evet, bu ne demek bakın. NATO'nun en önemli müttefiklerinden bir tanesi hangisi? İtalya. Öteki kim? Fransa. İtalya da Fransa da bizden TB3 istiyor. Öyle mi? Artı bu uçağı, yani TB3 de bir uçak aslında, insansız uçak. Kendi uçak gemilerini kullanacaklar. İtalyanlar da kullanacaklar.
1: Evet.
0: Bir başka şey daha var. O çok güzel. Japonya bizden insansız hava aracı istiyor hocam. Bu ne kadar önemli bir şey. Ha demek ki hani bizim askerlikte yazıyor. At vur öğün. Biz 60'ız, vurmuşuz tam 12'den. MİT'in istihbarat aslanları gidiyor PKK'yı ininde vuruyorlar. Kafasını çıkaramıyor şemsiyesini. Ve bu silahlar Sudan'da denklem değiştiriyor. Afrika iç savaşlarında denklem değiştiriyor. MİT'in adamları, Avakuvvetlerin adamları barışı bir şekilde silahla getiriyorlar. Evet. Ama hangisi Türk malı?
1: Doğru.
0: Bu çok güzel bir şey.
1: Konuşacağız.
0: Bugün ben uçuyorum mutluluktan ondan evet, sonra. Valla uçamayanlar kahrolsunlar. Bir şey daha söyleyeceğim. Yani bütün müttefiklere de söylüyorum. Çalışın siz de Türk olun arkadaşlar. Bak biz bunları çok kısa sürede yaptık. Demek ki istenirse yapılıyor. NATO Genel Sekreteri bile diyor ki Türkler yükselişte. Trump söylüyor. Daha artık bunu Sahar Sultan duydu hocam.
1: Artık evet, peki. Buradan devam edeceğiz. Ben Fatih Atik'le devam etmek istiyorum. Bu özel gündemli toplantının her bir ülkenin konuşacağı noktada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yine mini bir zirve yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Donald Trump ayaküstü yaklaşık 10-15 dakikalık bir konuşma da yaptılar.
0: Evet.
1: Orada da gerçekten yüzler de gülüyordu. Bu tür yorumları seversiniz.
0: Polis,
1: neler söylersiniz
0: nedir, Fatih Bey?
1: Ne dersiniz?
0: Ankara'nın kulağı delikti.
2: Vallahi az önce hocam dedi ya, çok önemli bir telefon konuşması yaptı demiştin. Dedim herhalde o görüş, ayaküstü görüşmenin perde arkasını aldı Mesut Hocam diye aklıma geldi benim o telefonda. Evet. Yani henüz bir şey öğrenemedik.
1: Onu sizden bekliyoruz
2: toplantı
1: Fatih
2: kapalı.
1: Bey.
2: Evet, toplantı kapalı, gördüğünüz gibi hemen arkamızdaki binada yapılıyor. Yani peki. Bu resepsiyon salonu var. Orada yapılıyor şu anda.
0: Liderler, bütün işler zaten orada oluyor.
2: Büyüklerken. Evet evet. Evet. Şimdi orada çok önemli işte bu kulisler ayaküstü oluyor. Toplantı aralarında krizlerin çözümü belki de böyle atılıyor adımlar yani. 3 kişi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın.
1: Evet.
2: Trump'ı, Amerikan Başkanı'nı böyle aldılar ortaya. Hep beraber izledik. Yani yeni bir takım konuları aktardılar herhalde. Yüzler de gülüyordu sizin söylediğiniz gibi. Toplantı bitince soracağız. Evet. Yakalayabilirsek evet. Kendilerini. Ne oldu? Ne zaman bu vaat ettiklerinizi gerçekleştireceksiniz diye soracağız. Ama Mesut Hocam'ın söylediklerine katılıyorum. Türkiye resmen çağ atladı. Savaş teknolojisiyle savaşların kaderini de değiştirdi. Biz bunu ya, önce
0: ilk ona girdik. Bu ne demek? Biliyorsun, o ilk ona girmişsin. Evet. 11 milyar silah
2: İnanılmaz.
0: Satıyor. Amerika'dan yedek parça dilenirken nereye geldik?
1: Bu arada Doktor Canan Tercan hocam da geldi. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz siz de yayınımıza.
3: Teşekkür ederim, sağ olun.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Fatih Bey buyurunuz.
2: Yani çok önemli bir noktaya geldi Türkiye. Sadece uçaklar değil yani top mermisi de satıyoruz. Makineli tüfek de satıyoruz. Her şeyi üretebiliyoruz. Yani Kıbrıs
0: Amerikan polisine silah satıyoruz. Yani. Bu çok önemli.
2: Evet yani Amerika'da bizim top mermisi üreten fabrikamız var. Amerikan polisinin kullandığı
0: bize silah satan, vermiyorlardı.
2: Burada üretim yapan inanılmaz bir üretim teknolojisine sahip oldu Türkiye. İnşallah artarak büyüyecek. Tabii bu tek başına bir şey değil. Yani o gördüğümüz Ankalar, Aksungurlar, Akıncılar, Bayraktarlar göğsümüzü kabartıyor ama şimdi o tek başına bir anlam ifade etmiyor. Şöyle ifade etmiyor. Bir de bunun mühimmatı lazım. Yani o uçakları kaldıracaksın. O ayrı bir teknoloji. Göğüs kabartan bir, gurur verici bir teknoloji. Ama bir de bu uçaklara mühimmat yapmanız lazım. Doğru. Onları da kim yapıyor? Yine Roketsan yapıyor. Biz yapıyoruz. Gene biz yapıyoruz yani. O da bizden geçiyor ve birkaç farklı mühimmat birden üretebiliyorlar. Onları da ihracatını yapıyoruz. Böyle olduğunda tabii ki oyun kurucu ve oyun bozucu hale geliyorsun. Türkiye'nin gücünü bugün Avrupalı liderler bir kez daha gördüler. Bu bir ekosistem. Öyle hemen ha deyince yapılabilmek mümkün değil. Yani uçak üretebilirsiniz dediğim gibi ama bunun radarını yapamıyorsunuz. Ne bileyim işte şeyini yapamıyorsunuz. Mühimmatını geliştiremiyorsunuz. Çünkü bunlar çok hafif uçaklar. Çoğu da insansız hava aracı pozisyonda olduğu için bunların mühimmatlarının da hafif ama etkili olması gerekiyor. O da ayrı bir teknoloji. Bunların bir tanesini yapabilse diğerini yapamıyor. Dolayısıyla bir de insan kaynağı çok önemli. Türkiye'nin bu konuda yetişmiş insan kaynağı var. NATO tatbikatlarında hemen hemen hepsine katılan nadir ülkelerden bir tanesiyiz. İlk üçteyiz yani. İlk evet. Beşteyiz. Yani geçen ay, kışın sonuna doğru Nisan ayında Kuzey Almanya'ya biz buradan Anadolu gemisiyle 2000 personel gönderdik. Helikopterler içindeydi, zırhlı araçlar içindeydi, ağır makineli silahlar içindeydi. 2000 personeli Anadolu gemisine bindirdik, gönderdik. Bunu yapabilen dünyada 2 tane 3 tane ülke var. Yani deniz aşırı operasyon yapıyoruz. Dolayısıyla Türkiye gerçekten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde müthiş bir ivme yakaladı. İnşallah bunun semeresini de işte yiyoruz yani. Terör nasıl bitti? PKK nasıl bu hale geldi? Kafasını kaldıramadığı için bu hale geldi. Bu yolda emeği geçen kim varsa en başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere tek tek herkesi peki. Tebrik etmek ve bununla gurur duymak lazım. Bir konuyu söyleyip öyle kapatayım. Dün mesela belki hocam da bir şey söylemek ister diğer arkadaşlar da. Trump bugün de söyledi işte katsayı kaldıracağız şeyleri de vereceğiz. F-35'leri de vermeye niyetindeyiz dedi vereceğiz dedi. Ama bizim buradaki muhalefeti ikna etmek zor. Yani şöyle itirazlar duydum ben bugün sosyal medyaya baktım gazetelerde de vardı. Ya Türkiye'de S-400'ler var F-35'leri veremezsiniz. Nasıl vereceksiniz? Daha bu itirazlar kalkmadı filan diye. Trump'ın gelip bir de bizim muhalefeti ikna etmesi lazım. Siz ne düşünüyorsunuz diğer katılımcıları yorumcuların bu konudaki evet, yorumunu merak ediyorum gerçekten.
1: Peki Canan hocam elbette buna da bir vurgu yaparsınız ama onun öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılıştaki sözleri terör konusunda dayanışma, diyaloğu arttırma, NATO'nun kuvvetli bir ülkesi olduğunu ifade etme, Ukrayna'nın barış vizyonunu destekleme ve Rusya'ya özellikle anlaşma noktasında arabuluculuğunu devam ettirme meseleleri neler söylersiniz?
3: Tabii çok önemli bir zirve gerçekleşiyor. Türkiye'de gerçekleşiyor olması bizim için çok gurur verici. Artık hani biraz önce muhalefetten bahsettiler ama artık iş muhalefeti de aşan ülke gururu, dolayısıyla mutluyuz. Türkiye'nin evet. geleceği adına çok önemli günler bugünler. Peki bundan sonra ne olacak? Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı vurgu çok önemliydi. NATO'ya tam desteğini ifade etti. Birlik halinde hareket edeceklerini ifade etti. Bunun yanında Gazze vurgusu da yaptı. Bu da çok önemliydi. Çünkü biliyorsunuz ki bu ülkeler içerisinde ciddi anlamda İsrail'e destek olan ülkeler de vardı. Aslında Orta Doğu'da barışı simgeleyen önemli bir isim de Sayın Cumhurbaşkanımız oldu ve bu tarihe geçti. Bu çok önemli bir noktaydı. Bunun da altını özellikle çizmek istiyorum. Yine Rusya-Ukrayna savaşı sürecinde çok önemli bir rol almıştı Türkiye Cumhuriyeti. Bu rol devam edecek. Şimdi Batı kanadına baktığımızda savaşın bitmesi için ciddi anlamda efor sarf etmediklerini ve bir plan dahilinde hareket etmediklerini görüyoruz. Ortaya bir vizyon sunmuyorlar, ancak Türkiye İstanbul görüşmelerinin devamını her platformda destekliyor ve istiyor. Bu da çok önemli. Yine Rusya-Ukrayna savaşın devam etmesi yönünde Ukrayna'ya sadece silah sağlamak değil, savaşın devam etmesinden ziyade barış odaklı bir yaklaşımla Türkiye'nin burada kendisini ifade etmesi çok önemli. Diğer ülkeler daha çok silah satışı noktasında ya da Rusya'ya karşı durma vurgusu üzerine bir takım yorum getirirken Türkiye barış vurgusu yapıyor. Bunun da yine özellikle altını çizmek istiyorum. Tabii bunu dünya izliyor. Sadece Türkiye izlemiyor. Dünyanın evet. da Türkiye algısı bu yönde şekilleniyor diyebiliriz.
1: Peki. Şimdi Mesut Hocam, aynı zamanda da biliyorsunuz Türk lezzetleri var. Türk lezzetleri de önemli. Niye söylüyorum bunu? Biraz da şu magazinine gidelim. Magazin tarafı da çok ağır basıyor NATO zirvesinde. Türkiye'nin mutfağı da önemli. NATO zirvesinde, 36. NATO zirvesinde Ankara dünya liderlerini ağırlarken diğer yanda dediğimiz gibi Türk lezzetleri de vitrine çıkıyor. Şimdi de detayları almak üzere TGRT Haber muhabiri Aleyna Doğan'a gidelim ve o Türk lezzetlerini hep birlikte izleyelim hocam.
4: Abi tam öğlen yemeği vakti. Aleyna ne anlatacak bakalım.
5: Sadece diplomasi değil, Türk kültürü, Türk geleneği de NATO liderler zirvesine damga vuruyor. İşte şu dakikalarda bakın kameraman arkadaşım Burak Taş'tan göstersin. Maraş'ın kesme dondurması NATO liderler zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yabancı basına tanıtılıyor aslında. Türk basınına tanıtılıyor. Zirve kapsamında keçi sütü, salebi ve kendine özgü uzayan kıvamıyla tanınan Maraş dondurması, usta dondurma bacıların geleneksel şovlarıyla da tabii özellikle de ilgi odağı oldu. Basın tarafından, yabancı basın tarafından dünya liderlerini takip eden yabancı basın mensupları ve konuklar hem dondurmanın eşsiz lezzetini tadıyor hem de Türk kültürünün simgelerinden biri olan bu geleneği de yakından deneyimleme fırsatı buluyor. Özellikle tabii kritik kararların konuşulduğu NATO zirvesinde Türkiye savunma sanayisinin yanı sıra gastronomi zenginliğini de dünyaya tanıtmış oluyor. Bu vesileyle zirvenin en renkli anlarından biri de işte şu dakikalarda ekranlarınıza yansıtıyoruz. Ustamız da hemen Maraş kesme dondurmasını bakın külaha yerleştirdi. Şöyle özellikle fıstığı da bandırdı ki şöyle hemen veriyoruz. Bakın özellikle yabancı basın mensupları da oldukça severek bu lezzetin de tadına bakıyorlar. Maraş dondurmasını oluşturduğu uzun kuyruk vardı tabii dakikalar öncesinde de yüzlerde bıraktı, tebessüm de vardı. Bizler de hemen şöyle bir tadına bakmak istiyoruz aslında. Ustamız şimdi Maraş kesme dondurmasını şöyle lezzeti böyle mi çıkıyor aynen, özellikle de?
6: Maraş'ın tatlarını tanıtmakla yükümlüyüz.
5: Efendim kaç kilogram ağırlığında?
6: Ortalama 14 kilo 12 kilo arası değişir. Bir metreden fazla.
5: Yabancı basın mensuplarının ilgisi nasıl?
6: Kalıyorlar. Ülkemizin yöresel tatlarını seviyorlar. Çok memnunuz.
5: Çok teşekkür ederiz. Şöyle gösterelim işte Maraş'ın kesme dondurması da NATO liderler zirvesine aslında damga vurdu. Sadece diplomasi değil, Türk geleneğinin de özellikle de şöyle gösterelim geleneksel tatları da NATO liderler zirvesinde dünya basınına tanıtılmış oldu diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
1: Tabii Türk mutfağı çok önemli, Türk tatları, Türk lezzetleri çok önemli. dört dörtlük hazırlanmış bir organizasyondan bahsetmemiz mümkün. Tabii işin magazin tarafı bir tarafı ama bunları hazırlamak, bunları edebilmek, bunları yemeğiyle basın mensuplarını, 3000'den fazla basın mensuplarını ağırlamak. Ya bunlar çok kolay şeyler değil herhalde hocam.
0: Şimdi diplomaside yemek çok önemli. O devletin arkadaşımızın söylediği gibi kültürünü, tarihini yansıtır. Pek çok devletin yemek kültürü yok bir defa.
1: Doğru.
0: Ama benim güldüğüm pek çok diplomat orada filmini çekiyor dondurmanın. Fakat dondurma yerken de
1: satırla kesiyor.
0: Bizim aslan parçası da satırla kesiyor Maraş'ta. Yani dikkat edin diyor. Biz dondurmayı veririz ama kuzu da değiliz yani.
1: Orada mesaj var diyorsun.
0: Aynen.
1: Peki. Felemez Doğan'a gidelim. Onu biraz beklettik. Felemez tabii hem Türk lezzetleri dört dörtlük hazırlanmış bir organizasyon.
0: Onlar da yemişler de orada. Anlatsınlar abi.
1: Bize. Evet. Bu organizasyonun hazırlanmasıyla ilgili de orada izlenimlerin oldu. Onları da paylaşmanı istiyorum TGRT Haber izleyenleriyle. Elbette çok özel bir organizasyon oldu.
7: Mehmet, yani şöyle söyleyeyim, ben hayatım boyunca bu kadar yoğun gazeteciyi ilk defa bir arada gördüm. Gerçekten. Ben Birleşmiş Milletler binasında da takip ettiğimiz haberler oldu. Farklı G20 zirvesi vesaire falan birçok yere gittik. Ama hakikaten ilk defa şu an 6 kat bir yerdeyiz. Bir binanın önündeyiz. Biz bir alan açıldı burada gazetecilere canlı yayın yapmak için. Burası tamamen full dolu. Dolu yani, böyle sıra sıra yan yana böyle hep canlı yayın setleri var ve yabancı, yerli, dünyanın aklınıza hayalinize gelmeyecek yerlerinden bile şeyler, setuplar kurulmuş durumda ve yayın yapılıyor. Ve hemen karşımızda bir bina var, kocaman bir bina, salonlar, işte kafeteryalar vesaire ve hepsi dolu, 6 katın hepsi dolu. Yani çıktıkça her taraf insan dolu, gazeteci dolu. Her bir tarafta montaj setleri kurulmuş tarafta. Bir tarafta canlı yayınlar yapılıyor. Bir tarafta işte masalar ayrılmış her gruba, dergilere. Yani burada gazeteler var, dergiler var, yerel basın var, Avrupa'nın büyük basın kuruluşları var. Hiç geri çevrilmemiş ve başvuran bütün basın, bütün dünya basını buraya davet edilmiş, ağırlanmış. Muazzam bir organizasyon. Hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Özellikle İletişim Başkanlığı gerçekten çok mükemmel iş yapmış. Her an yanı başınızda İletişim Başkanlığı'na bağlı elemanlar var. Geliyorlar, en ufak bir şeyde hemen ilgileniyorlar. Yardımcı oluyorlar, sorunlarınızı çözüyorlar. Elektrik kablosuysa kablo, yerse yer, koltuksa koltuk. Gerçekten çok muazzam bir organizasyon. Doğru. Yani ben bugün Fatih'le de çok gelirken yolda konuştuk. Dedim ki ben öyle bir organizasyon görmedim. Fatih de aynı şeyi söyledi. Gerçekten çok devasa bir organizasyon. Bu organizasyonun altından kalkmak bile aslında büyük bir devlet olduğumuzu gösteriyor. Çok ciddi manada. Yani diyorum ya, farklı ülkelere gittik. Biz su bile bulmakta zorlanırdık orada. Yani burada hiçbir sıkıntı, hiçbir gazetecinin sıkıntısını şu ana kadar ben duymadım. Bilmiyorum, Fatih de aynı şeye katılır. Gerçekten muhteşem bir şey yapıyor Türkiye. Tebrik etmek lazım
1: o
7: gerçekten.
1: O zaman Fatih Atiye'ye de aynı soruyu yönlendireyim, sonra Canan Hocam'a döneyim. 3000'den fazla gazeteci, uluslararası anlamda ajanslar, basın mensupları, dergi temsilcileri, radyocular, televizyoncular ve ciddi bir ordu var orada. Ve bu anlamda da tarihe geçen bir organizasyon oldu. Orayı da değerlendirmenizi rica edeyim Fatih.
8: Evet sevgili Mehmet, biraz sonra o satırla kesilen dondurmadan sizin için de yiyeceğiz. Bunu söyleyerek başlayayım.
0: 3000 adama yarım ekmek verseler bir fırın lazım.
1: Mesut Hocam gerçekten çok istedi şu an. Onu da
0: vallahi ifade edeyim. Artık Maraşlılara söyleyelim bize.
8: Yani işte böyle özendirmek gibi olmasın diyeceğim ama şimdi öyle oldu. Yani burada gerçekten çok hareketli bir ortam var. Dünyanın 3. büyük kütüphanesi. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çok büyük bir kompleks. Bunun içinde yer alan da Millet Kütüphanesi tamamen basın ordusuna tahsis edilmiş vaziyette. Gazeteciler, televizyoncular, YouTuberlar, herkes burada. Dünyanın dört bir yanından gelen, akredite olmuş medya mensupları burada. Zirveyi çok yakından takip ediyorlar. Bütün liderler, bakanlar arada geliyorlar, bu tarafa geçiyorlar. Hemen arkamızda toplantı salonu. Biz arada bir kısa yol var. Buraya gelebiliyorlar. Bakanlar demeç veriyorlar. Röportaj yapan arkadaşlarımız var. 2 gündür muazzam bir trafik içerisindeyiz. Bu kompleksin içinde. Dışarıda da inanılmaz güvenlik önlemi var. Evet, Ankara'da biraz zorlanıyor ama yine de çevre yollar, yan yollar ulaşımın sağlanması konusunda rahatlatıcı etkisini gösteriyor. Buraya gelmek zor. Yani gazeteciler biraz zorlanıyor. Fakat o noktada da İletişim Başkanlığı, Ankara Valiliği, Ankara Emniyet Müdürlüğü her taraftan ring imkanı var. Çabuk bir şekilde buraya ulaşabiliyorsunuz. Ve internet...
7: Yani 40 tabii. Ülke lideri var gerçekten yani. Çok zor yani bu işi organize etmek.
8: Tabii. Türkiye alnın akıyla çıkıyor bu zirvenin altından kalkıyor. Bir de Fenemez'le konuşuyorduk. Siz de çok zirveye gitmişsinizdir belki. Yurt dışında yani suyu bile parayla alıyorsun. Burada yemekler bedava. Yani burada herkes gidiyor. Bütün ikramlardan faydalanabiliyor. Tabii yayından fırsat bulabilirlerse. Gidenler sabah kahvaltısı, öğlen yemeği, akşam yemeği. Ve liderlere sunulan menünün benzeri de sunuluyor. Gazeteciler
4: Ankara'daki fırınlar buraya çalışıyor demek ki. Yani.
8: Yani bekliyoruz sizi bu tarafa. Vaktiniz olursa akşam sizin yerinize de bu nimetleri
4: afiyet edeceğiz.
1: Hocam,
8: şunu söylemek istiyorum yalnız. Günün en bence şaşırtan ve üzen açıklamasınıysa Yunanistan Başbakanı Mitsotakis yaptı. Mitsotakis dedi ki NATO üyesi ülkenin başbakanı olarak Ankara'da misafir olduğu bir günde burada ittifaktan, barıştan söz edilirken Türkiye tarafından savaş tehdidiyle karşı karşıya olduklarını söyledi Mitsotakis.
1: Evet.
8: Yani böyle yani bir şey söylemeyeyim artık.
4: Bu Fatih Bey, bak ben yani. Bir gün önce Selanik'ten geldim. Sağ olsun Selanik Aristo Üniversitesi'nin dekanlarına, talebelerine teşekkür ederim. Hiçbir Yunanlı gelip Türklerle savaşmak istemiyor. Ondan sene. Aslında biz Yunanlılarla niye savaşalım? Bu bir. İki, şöyle bir husus var. İkimiz de NATO üyesiyiz. Bir defa savaşsan yenmen mümkün değil. Üçüncüsü, sen 3 tane Rafael uçağıyla bilmem 5 tane ne bileyim işte F-35 aldın. Bunlar savaşın bir şekilde kaderini değiştirecek silahlar değil. Çünkü muharebe uzun erimlidir. Bak 4 senedir Rusya ve Ukrayna savaşıyor, galip gelemiyor. İkinci husus şu, iki devlet aynı coğrafyayı jeopolitik olarak yaşamak zorunda. Bir diğer husus da şu, aslında ekonomik olarak zordaki bu devletin maalesef halk desteği yok. Pek çok orada
8: hocam,
4: görüştüğüm Yunanlı
8: Hocam çok ciddi konudan bahsediyorsunuz ama.
4: Evet.
8: Bombalar geldi, sizin için arkadaşlara ikram
4: hocam,
8: ediyoruz.
4: Affettin bizi bugün, affettin.
8: Afiyet olsun.
4: Ondan sonra şimdi şunu söyleyeceğim, Mitsotakis'e de verelim bir tane satırlı dondurma. Ama şu var. Şimdi Yunanistan şunu görmesi lazım. Biz Polatlı'dan öteye gidemediniz. Kıbrıs'ta bir şey yapamadınız. Yani burada şimdi İngiliz'den dolmuşundan sularda yüzdünüz. Yani bunları söylemek istemiyorum. Bir İzmirli olarak 9 Eylül'ü. Ama sen şimdi İsrail'in dolmuşuna biniyorsun. Kıbrıs'ı satıyorsun. Kıbrıslar karşı buna. İsrail'le oradan toprak alıyor. Kendi babasının devleti gibi. Adaları verin diyor, İsrail'e satın.
1: Evet.
4: Ya Yunanlar satacak mı adaları yani? Bir diğer husus da şu. Yani İsrail'den aldığın silahlar falan. Az önce siz çok önemli bir şey söylediniz. Mühimmat olmadan çiçek mi açacaksın? Tek atımdan sonra ne olacak? Çok önemli bu. Evet. Bizim askerler de çiçek yani toplamayacak hocam, herhalde. Keşke dünyanın en önemli hava indirme tugayına sahip
9: savaş Türkiye. İsteyen paşaları.
4: 4 tatbikat yaptık.
9: Mesut hocam, keşke şu savaş diyenler yapsa bir denese ya. Bir denese der yani. Keşke denese.
4: Hocam ben biliyorum. Yani Cumhurbaşkanı onu bir güreştirecek, yapıştırsın da... onu yere.
1: Evet. Hocam yani bu arada Doktor Canan Telcan'da felemes rica ediyorum. Biraz ona da bir soru yönelteyim. Evet. Kendisini de biraz unuttuk gibi oldu. Kusura bakmasınlar.
3: Estağfurullah, ben dinliyorum. Gayet güzel muhabbet. NATO konuşuyoruz.
4: Erkekler çok
1: önemli. Canan hocam, tabii bu noktada özellikle sonuç bildirgesi yayınlanacak. Ve diğer NATO'lardan farklı olduğu da tüm uzmanlar tarafından, uluslararası haber ajansları tarafından da ifade ediliyor. Genel bir kapsam itibariyle diğer NATO toplantılarıyla bu toplantıyı bir değerlendirmenizi rica edeyim. Buradan önemli sonuçlar çıkar mı, onu da sormuş olayım.
3: Çok önemli sonuçlar çıkacak. Zaten başlangıcı çok kritik başladı biliyorsunuz. İtalya Başkanı ile Donald Trump'ın gerginlikleri, İspanya ile Donald Trump'ın gerginlikleri, Donald Trump ve NATO arasındaki iletişimin çok kırılgan olması, Mark Rutte'nin tabiri caizse NATO öncesinde Amerika'ya gidip gönül alma turları, bunlar çok önemliydi. Tabii bunlar olurken NATO'nun başkanı, evet, Genel Sekreter Mark Rutte, fakat tabii ki en ağırlıklı ülkesi Amerika Birleşik Devletleri ve asıl patron Amerika. Bunu da kabul etmek gerekiyor. Amerika'nın özellikle Türkiye ile olan müttefikliğine vurgusu ve NATO içerisindeki ülkeler içerisinde sadece Türkiye vurgusu çok önemliydi. NATO ülkeleri içinde çok ciddi bir şok oldu. Dolayısıyla evet, Mitsotakis'in çok asılsız ve yersiz söylemleri var. Maalesef böyle bir günde dostluk ve kardeşlik vurgulanması gerekirken kalkıp savaş vurgulanıyor. Ve bu savaş içinde lobi yapılmaya çalışılıyor. Çok acı ve çok deneyimsiz hareketler bunlar. Diplomasiyle çok da aslında bağdaşmayan hareketler. Çünkü NATO biliyorsunuz çok özel bir kurum. Bir dostluk, bir birlik, bir savunma paktı. Siz daha bu savunma paktına gelirken ev sahibi ülkeyle ilgili ve altı dolu olmayan iddialarla söylemlerde bulunuyorsunuz. Bu sizin zaten samimi olmadığınızın göstergesidir. Türkiye benim için tehdit diyor ama Danimarka kalkıp Amerika benim için tehdit demiyor. Kanada kalkıp Amerika benim için tehdit demiyor. Ki Donald Trump'a baktığımızda iktidar koltuğuna oturur oturmaz Kanada'yı 51. eyaletimiz yapacağız dedi. Grönland'da ya bize verirsiniz satarsınız ya da biz oraya askeri müdahale yaparız dedi. Evet. Fakat bu ülkelerden dahi ciddi anlamda tehdit savuran ifadeleri muhatap olmalarına rağmen biz bunu duymadık. Fakat Mitsotakis İsrail'in gazına gelerek Türkiye'ye yönelik asılsız ve saygısız ifadelerde maalesef ve maalesef bulundu. Evet, hocalarıma da katılıyorum. Yunan halkı bizim dostumuzdur. Ne Yunanlılar ne biz açıkçası böyle bir girişimde bulunma niyetinde değiliz. Bizler dostuz. Çok uzun yıllardır da buna devam ettiriyoruz. Ama maalesef İsrail Mitsotakis'le birlikte çalışarak Türkiye'ye yönelik algıyı değiştirmeye çalışıyor. Bunu bir tarafa koyuyorum. Ancak neden bunu yapıyorlar? Çünkü yeni bir aktör olarak Türkiye doğuyor. Yeni bir lider olarak Sayın Cumhurbaşkanımız ön plana çıkıyor. Bu çok önemli. Yani küresel aktör olarak. Yani. Küresel aktör olarak biz Türkiye'yi görüyorduk. Bundan sonra bölgesel aktör olarak görüyorduk. Bundan sonraki dönemde küresel aktör olarak göreceğiz. Ve Donald Trump'la muhatap olan hem Orta Doğu'da hem NATO ülkeleri içerisinde Türkiye var. Bu çok önemli. Dolayısıyla Türkiye ile alakalı çok ciddi gelişmelerin olduğu bir dönemdeyiz. NATO'nun Türkiye'de olması sadece NATO'nun için bir kırılma değil, Türkiye için de bir sıçrama. Bunu herhangi bir NATO toplantısından çok farklı tutmak gerekiyor. Yine daha toplantı başlamadan İspanya'ya söylemleri vardı biliyorsunuz, evet. Donald Trump'ın. İngiltere, İspanya ve İtalya'ya yönelik sistemleri vardı ve İspanya ile ticaret yapmayacaklarını belirttiler. Tabii bu çok derin bir konu. Ben de İspanya ve İtalya çalışıyorum biliyorsunuz uzun yıllardır. İspanya ekonomisini çok zor toparlayan, çok büyük krizler atlatan bir ülke ve ciddi anlamda da ivme kazandılar. NATO harcamalarına ciddi anlamda ağırlık vermeleri bu dengeyi bozacak mı? Bozacak. Ama tabii ki sadece bu değil. Gazze Savaşı'nda karşı duruşu, İran Savaşı'nda üstlerini kullandırmayışı da Donald Trump'ın hedefine soktu İspanya'yı. Dolayısıyla İspanya ve Amerika ilişkilerinin bundan sonraki dönemde gergin devam edeceğini en azından Donald Trump dönemi de söyleyebiliriz. Önümüzde ciddi bir gelişme olmazsa. İtalya ile ilgili kırgınlıklar var. Evet, her ne kadar Donald Trump son anda evet bize destek vermediler ama aslında başkanı da kötü biri değil gibi ifadelerle yumuşatmaya çalışsa da ortamı, İtalya ile ciddi bir kırgınlık başladı mı? Başladı ki Donald Trump'ın biliyorsunuz Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde önem verdiği İtalya vardı. Onu hep farklı tutuyordu. Meloni'yi özellikle önemsiyordu. Hatta hatırlayalım, ilk iktidara geldiğinde %25 oranında vergileri arttırdığında Avrupa Birliği ülkeleri toplanıp Meloni İtalya başkanını Amerika'ya göndermişlerdi pazarlık yapması için. Bu kadar önem veriyordu. Ancak geldiğimiz noktada üstlerini kullandırmayan bir İtalya var. İran Savaşı'nda ve ciddi anlamda gerginlik bu ülkelerle de devam ediyor. Bu Amerika'nın Türkiye ilişkisine baktığımızda ve Türkiye çok önemli bir müttefik, ordusu çok büyük, savunma sanayisi çok büyük, uzun süredir istikrarlı bir iktidarla birlikte ciddi bir ülke terörü yenmiş ve Orta Doğu'da da önemli ivmeler kazanmış gözde bir ülke. Fakat bunun yanı sıra Donald Trump hem Güney Kafkasya'da hem Orta Asya'da hem Orta Doğu'da hem de NATO içerisinde ciddi bir müttefik arıyor. Ben kiminle yürüyebilirim sorusunun cevabını Türkiye'de buldu. Dolayısıyla Türkiye ile yaptığı müttefiklik sadece NATO içerisinde değil, bölgesel gelişmelerde de Amerika Birleşik Devletleri'nin elini kuvvetlendirecek. Dolayısıyla tabii ki şahsi münasebetleri de çok önemli iki liderin. Fakat bundan sonra Donald Trump'ın iktidarda olduğu süre içerisinde Türkiye ve Amerika'nın küresel konularda önce olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu NATO diğer NATO'lardan çok farklı. Hani evet, NATO'ların hepsi önemlidir çünkü önemli kararlar alınıyor. Fakat evet, 3.0'a geçilecek. Ondan sonra Ukrayna Ukrayna savaşı meselesi var, İran savaşı meselesi var. Pek çok mevzu var. Enerji krizi var, Doğu Akdeniz krizi var, Gazze krizi var, Lübnan meselesi var. Bunların hepsi için çok önemli kararlar alınacak. Fakat NATO bir birliktelik sözü verecek. Yani 5. madde devam ediyor mu? Biz kendi içimizde aynı noktada, aynı bakış açısına sahip miyiz? İşte Polonya'nın beklentileri farklı, Yunanistan'ın beklentileri farklıydı, işte İtalya'nınki farklıydı. NATO içerisinde ülkelerin farklı şekillendiği dönemler varken bundan sonra tek bir noktada hareket etmek için ve savunma sanayilerini de bütünleştirmek için bir çalışmaya girecekler. Bu da aslında bir güven tazeleme süreci denilebilir.
1: Siz biraz önce Donald Trump'ın o en son yaptığı konuşmaya vurgu yaptınız. Oradan yola çıkarak İran'la ilgili de çok önemli bir manşet verdi. Artık anlaşmayacağız. Müzakereciler anlaşmaya devam ederse etsinler, ben artık anlaşmak istemiyorum dedi. Ve orada da ateşkesle ilgili ciddi bir karar almış oldu. Bu gerçekçi mi Canan Hocam? Bunu da sormuş olayım.
3: Ya bu 60 günlük süreç çok kırılgan. Bunu çok gördük. Daha önce de barış görüşmeleri denendi. Gazze olayında da gördük. Bir noktada evet ateşkes sağlandı Gazze'de de, donduruldu, durdu. Fakat İran meselesi çok kritik bir mesele. İsrail ciddi anlamda baskı yapıyor. İsrail'in karşısında bu sefer G7 ülkeleri var. Ekonomileri çok ciddi sarsıldı. Hürmüz'ün açık kalması polemiği başladı. G7 ülkeleri Hürmüz açık kalsın istiyor. Fakat bu ülkeler aynı zamanda İsrail'le de çalışan ülkeler. Fakat İsrail'de savaşın devam etmesi istiyor. Amerika Birleşik Devletleri de denge kurmaya çalışıyor. Fakat geldiğimiz noktada krizli devam eden bir süreç olacak. Fakat ben açıkçası barışın rafa kaldırıldığını düşünmüyorum. Ancak bu 60 günün çok zor olacağını biliyorduk. İlave süreçler ekleneceğini tahmin ediyorduk. Ve bu 60 gün içerisinde de karşılıklı ufak çatışmaların olacağını da biliyorduk. İşte dün gördük biz. Ne gördük? Amerika Birleşik Devletleri saldırıda bulundu ama sebebini de açıkladı. Dedi ki gemilerimiz vuruldu. Yani ufak tefek atışmalar olacaktır. Fakat bu evet. İran, Amerika, İsrail üçgeninde süregelen bir olay. Ben bunun rafa kaldırıldığını inanmıyorum. Ancak süreç çok kırılgan ve diplomatik olarak taraflar güçlerini göstermeye devam ediyorlar. Fakat arabulucu ülkeler burada çok aktif. Türkiye'nin rolü yine çok önemli. Bu süreç zor da olsa bir noktada sükunata erecektir diye düşünüyorum.
1: Peki. Mesut Hocam, bir İngiltere ile ilgili bir anlaşma noktasında bir müjdem var dediniz. Onu
4: şimdi
1: sizden alalım.
4: Müjdeler gelecek. Bu bir tane ilk müjdeyi verelim Türk milletine. Gelen haberde şu, biliyorsunuz Sayın Savunma Bakanımız Londra'ya gittiğinde 20+20 Eurofighter anlaşmasını yaptı ve çok yakında pilotlarımız ve makinistlerimiz, astsubaylarımız gidecekler eğitim oraya. Ama buradaki anlaşma yeni bir anlaşma, yarın Türkiye ile İngiltere arasında imzalanacak. Anlaşma metni şu, 20+24 tane, yani Eurofighter biliyorsunuz Katar ve Umman'dan alınacak. Bu uçaklar modifiye edilmek suretiyle ondan sonra Türk silah ve mühimmatını kullanacak. Biliyorsunuz eğer end user anlaşmasına göre İngiltere ve diğer devletler izin vermeden uçakta değişim yapamazsınız. Yani Türk Eurofighter'ı kendi mühimmatını, az önce Fatih kardeşimiz de Feremez Bey'in söylediği gibi makine kimyanı yaptı, Roketsan'ı, Aselsan'ın yaptığı sistemleri kullanacak. Evet. Bu çok önemli. Ve son bu çok güzel bir müjde. İkinci müjde de şu, hani Netanyahu kimin patronu olduğunu biliyor diyor ya, evet. Sayın Trump, İsrail'in Türkiye'yi sevmemesi normal. Türkiye büyük bir askeri güç ve şimdi F-35'leri de alıyor. Şimdi o zaman 2030 Türk Hava Kuvvetleri'ne bakıyorum ben. 20 tane İngiltere'den şey gelecek mi? Ondan sonra sıfır uçak Eurofighter. 20+20 24, 64 tane Eurofighter geliyor Türkiye. Bu filo yenilemesi bir kere, bir. İkincisi Kaan'lardan 20 tane bizim filolarımıza teslim edilecek. Hangi filoya verecek? Bunlar planlanmıştır. Hürjetler devreye girecek. Bir de bizim blok 70'lerle...
1: Hürjetlere talip ülkeler var mı hocam?
4: Hocam ben bir tanesini söyleyeyim. Anlaşma yapıldı, satılıyor. Satıldı da zaten. İspanya. Diğerleri şu anda gizli olduğu için söyleyemiyorum ben. Devletimiz sırada hepsi de. Ben şöyle söylüyorum. Türk uçakları, bakın demin dondurmayı gösterdik ya.
1: Evet.
4: Nasıl bizim Maraş dondurması çok güzelse. Bir de bizim bir tane lokumuz var. Hacı Bekir lokumu değil mi? Gürcet'i almak için ta baştan beri söylüyorum. Hacı Bekir lokumu bir sıraya girecekler.
1: Evet, peki.
4: Bu Kaan'ı da bir şekilde sıraya girecekler. Bakın İngiltere, Almanya anlaşamadı. Hala yapamıyorlar. Ama Türkiye tek başına yaptı bunu.
0: Bu ne kadar güzel bir başarı ya.
1: Evet. Hocam devam edeceğiz tabii, bu noktadan devam edeceğiz ama ben Felemez Doğan'a döneceğim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli sözlerinden bir tanesi de Avrupa Birliği'ne üye olmayan ülkeleri dışlamayın artık.

0: Çok değerli hocamız Vişne hocamız da bizlerle birlikte olacak.
1: Evet, Vişne hocamızla dün görüştük.
0: Vişne hocamız da Profesör Doktor Vişne Korkmaz, uluslararası ilişkiler uzmanı da şu an bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz siz de yayınımıza.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim davetiniz için.
0: Çok sağ olun. Hazır gelmişken Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışta yapmış olduğu konuşmanın detaylarını sizlere soralım. Nasıl değerlendiriyorsunuz o konuşmayı? Bununla başlayalım.
2: Tabii, çok önemli. Sayın Erdoğan tekrar altına çizdi ki NATO'da Türkiye'nin öneminin tekrar altına çizdi. Bu çok önemli bir toplantı bildiğimiz gibi. NATO büyük bir dönüşüm sürecinin içerisinde ama artık bu dönüşümün altı da doluyor. Uzun bir süredir böyle bir dönüşüm süreci yaşanıyordu. Ve bu süreç içerisinde yani biz biliyoruz ki NATO ülkeleri arasında teknoloji paylaşımı ve savunma sanayinde bir arada çalışabilirliğin yeniden gündeme gelmesi, yeniden merkeze oturması gerekiyor. Bu noktada tabii NATO ülkeleri arasında daha önce uygulanmış olan bu örtülü açık ambargo veya yaptırımların olmadığı yeni bir işbirliği, daha samimi bir işbirliği döneminin başlamasını arzu ediyoruz. Bu bakımdan Türkiye'nin hazırlıkları, yani Türkiye'nin bu risklere hazır olma hali NATO içerisindeki öneminin de altını çiziyor. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız çok net bir biçimde belirtti.
0: Peki şunu da sormak istiyorum. Yani bu Avrupa Birliği konusunu Feleme Zoğan'a sordum, size de sorayım. Üye olmayan Avrupa Birliği ülkeleri dışlama söz konusu dendi. Evet. Bundan sonraki süreçte Avrupa'nın bir başka deyişle kendine gelme süreci olabilir mi?
2: Şimdi tabii Avrupa Birliği kendi içerisinde bir siyasal kimlik ve kurumsallaşma inşa etti. Artık olaya daha ideolojik olarak bakıyorlar ve maalesef ideolojik bir körlük de yaşıyorlar zaman zaman. Hı hı. Türkiye'ye ihtiyaç olduğu biliniyor. Türkiye-Batı ilişkileri de çeşitli açılardan devam ediyor. Yani NATO mesela temel kurum halinde. Dolayısıyla Türkiye'nin Batı'dan tam kopması mümkün değil. Batı'nın Türkiye'den kopması mümkün değil. En kötü senaryoda bile Türkiye başka bir merkez olarak var olmaya devam edecek Batı içerisinde veya batılı bir merkez, batıya rağmen bir merkez. Bütün bunlar Avrupa Birliği'nin ideolojik hattında büyük bir kırılma yaratmaya da Avrupa Birliği'ni maalesef zorlamıyor. Tabii ki bu Avrupa Birliği'nin verebileceği bir kararla ilgili. Biz şu anda ne yapıyoruz biliyor musunuz? Kapıyı çok güçlü bir şekilde tıklatıyoruz, çalıyoruz. Çalmak zorundayız. Kapıya kadar gelmişiz. Bu kapıya gelmeyi şey açısından söylemiyorum. Bir süreç içerisinde üyelik sürecimiz vesaire açısından söylemiyorum. Bugün NATO içerisinde belli ki Türkiye Avrupa güvenliğinin en önemli başat aktörü olacak. Dolayısıyla kapıya gelmekten kastım bu. NATO yeniden yapılandırılırken de aslında bir anlamda dönüşürken de Avrupa güvenlik mimarisini etkileyecek. Dolayısıyla o kadar kapıdayız ki çalmadan ne yapacaksınız? Çalacaksınız tabii, daha çok çalacaksınız, daha çok çalacaksınız. Ve her noktada Batı'nın Türkiye ile ilişkilerini Türkiye'nin istediği gibi eşit tam üyelik formatında, yani artık Avrupa'nın gerçekten parçası olma noktasında, siyasi karar alımının parçası olmak istiyoruz tabii ki. Onun parçası olma noktasında eşit bir ilişki tamamlamadan Avrupa Birliği içerisindeki ülkelerin ve Avrupa bürokrasisinin her zaman zorlanacağını, tıkanacağını göstereceksiniz ki Türkiye bunu yapıyor. Ama diyelim ki Avrupa direndi. Yani çünkü Avrupa hiçbir şeyi çok iyi beceremez ama direnmeyi iyi becerir. Yani öyle bir inatları var ki. Evet. Şimdi diyelim ki inat gösterdiler. O zaman bizim B senaryomuz zaten hazır. Yani var. Ve hatta bununla NATO'yla da uyumlu bir senaryo. Yani işte stratejik otonomi. Bu çok kolay bir şey değil ama Türkiye ihtiraslı bir ülke zaten. Yani büyük şeyler başarmak isteyen ve ona doğru da güçlü adımlarla ilerleyebilen bir ülke. O nedenle küçük bir ülkeden bahsetmediğimiz için Türkiye bu senaryoyu gerçekçi bir zemine oturtabilir. Stratejik otonomi, Batı içerisinde bir merkez olmak, batılı bir merkez olmak, belki bunu söylemek lazım. NATO'da bu noktada o kadar önemli ki, çünkü hani inatla bize vermek istemedikleri, Türkiye öteki dedikleri, işte fon

0: Derleyen'in konuşmasını hatırlıyoruz. O konuşmadan bugün bütün Batı başkentlerinin gelip Türkiye NATO içinde ne kadar önemli, konvansiyonel kuvveti ne kadar önemli, savunma sanayi ne kadar önemli dediği bir noktaya geliyoruz. Bu sözler söylendiği andan itibaren bu da bir tanıma. Yani hani bunlar böyle sadece Türkiye'nin gönlünü hoş edelim, bu NATO toplantısını da kazasız belasız atlatalım diye söylenmiş sözler değil ki. Öyle bile olsalar sonuçta bir etki yaratıyorlar ve o etki şunu diyor. Türkiye, Batı, Türkiye'siz Batı güvenliği olmaz. Türkiye bu yeni oluşan, yeniden yapılandırılan ve gelecek dönemleri belirleyecek bu NATO 3.0'ın ki bu daha Avrupalı bir NATO olacak konvansiyonel caydırıcılık açısından. Bunun en önemli parçası, en önemli halkası o yeniden yapılandırmalarda Karadeniz ve Akdeniz arasındaki bağlantı o kadar önemli ki o bağlantıyı Türkiye tutuyor. Dolayısıyla
1: Evet.
0: yani bu noktada bir tanıma da veriyor Batı başkentleri isteseler de istemeseler de.
1: Peki, çok teşekkürler Vişnu Hocam. Döneceğiz tekrar ama bu noktada özellikle tam bir saattir o toplantı gerçekleşiyor. Liderler tabii önemli açıdan söylemlerini dile getiriyor. Herkesin dosyasında farklı meseleler var Mesut Hocam.
2: Elbette.
1: Onlar da masaya yatırılacak ama herkesin ortak ve mutabık olduğu nokta barış. Bu anlamda bugün önemli kararlar çıkacak mı bu savaşlarla ilgili özellikle?
2: Savaşı başlatabilirsiniz ama bitiremezsiniz. Birinci Dünya Savaşı başladığında bir haftada bitiririz. Ondan sonra da yılbaşını kutlarız diyorlardı. 6 yıl sürdü. İkinci Dünya Savaşı atom bombasıyla bitti. Soğuk Savaş 55 sene sürdü. Soğuk Savaş sonrasındaki dönemde yeni savaşlar ortaya çıktı. Ve bu savaşların bir tanesi de Rusya-Ukrayna Savaşı. Diğeri de Gazze, Lübnan ama en önemlisi az önce Sayın Trump'ın söylediği İran meselesi. Tabii bunları bitirmek kolay değil. Ben birinci karar olarak şunu söyleyeceğim. Sayın Trump'ın Putin de Zelenski de barış istiyor, ateşkes istiyor. Belki zaman ama uzun ama bazı zamanlarda çok çabuk karar alınır lafı önemli. Burada Sayın Cumhurbaşkanımız da biz barış istiyoruz dedi. Rusya'yı yönlendireceğiz dedi. Bir kere Rusya ile ilgili bir hüküm çıkacağını düşünüyorum. İkincisi bütün olumsuz girişimlere rağmen İran'la ilgili Hürmüz Boğazı'nın açılmasını ben bekliyorum. Bu çok önemli bir barış. Çünkü bizim de gemilerimiz var orada ve bütün dünya ticaretini...
1: Hürmüz meselesi bu parasal açıdan da çok
2: Evet,
1: önemlidir.
2: ekonomimizi etkiliyor. Biz ithal ediyoruz yani. Petrol ithal eden bir ülkeyiz. Her gecikme navlunu arttırıyor. Malları, diğer tedarikleri şey yapıyor, pahalaştırıyor. Bundan Amerika da şikayetçi. Üçüncü o husus bence çok önemli. Orada Sayın Cumhurbaşkanı bir tüyo verdi. Biz hazırız dedi Hürmüz Boğazı için destek verdi.
1: Evet.
2: Neden? Sizinle paylaştık Mehmet Hocam. Türkiye çok önemli bir NATO'da mayın temizleme filosuna sahip. Pek çok yabancı basın mensubu bana bunu soruyorlar. Eğer dedim Birleşmiş Milletler ve NATO karar alırsa Türkiye elbette gönderir. Sonra İran bizim düşmanımız değil ki. Orada boğazın açılması herkes için bir fayda. Yani Fransa ve İngiltere gemi verir mi bilmiyorum ama bu Rutte'nin söylediği gibi Trump'ı da bir şekilde rahatlatacak bir girişim. Türkiye burada önemli bir rol alacak. Ukrayna barışındaki diğer hususta Türkiye'nin ne kadar Ukrayna'ya destek verdiğini Sayın Cumhurbaşkanı ifade etti. Başka nedir? Sayın Cumhurbaşkanı Türk savunma sanayini bahsederken sadece 24 milyar dolar hava savunmasına para vermemiz, yatırım yapmamız çok önemli. Nitekim Sayın Mark Rutte şunu söylüyor. Daha güçlü notada NATO'nun kurulması için taahhütlerini somut sonuçlara dönüştürün.
1: NATO güçsüz müydü ki hocam?
2: Ya 1 milyar adamı var hocam. Dünyanın en büyük savunma teşkilatı. Fakat kimse elini taşın altına sokmuyor. Trump da ondan şey yapıyor. Ben diyor bu kadar para veriyorum. Bana yardım etmiyorsun. Peki bunu somuta dönüştürmek nasıl olur? Yani sadece savunmanın harcamaların arttırılması %5 hedefi Sayın Cumhurbaşkanı bunu
1: evet.
2: ifade ettiler. Önce diyalog lazım. Şimdi bu bir gerçek. Avrupa siyasi tarihine baktığınız zaman Türkleri ve Rusları bir şekilde dışarı çıkaramazsınız. Ha, orada anlattık Lord Eastwick'in söylediği NATO'yu kurmak için Rusları dışarıda, Amerikalıları içeride, Almanları aşağıda tutacaksın ama artık Rusya bir realite. Peki bu karşı tarafta Rutte ne dedi? uzun vadede Rusya ve Çin tehdit dedi. Az önce bahsettik. Rusya'dan da
1: açıklamalar geldi.
2: Peşkov'dan şey geldi. Bakın biz nasıl bekliyorsak Moskova'da sonuç bildirgesini bekliyor, Çin de bekliyor. Dolayısıyla düşman, dün de bu konu konuşuldu. Düşman mı belirlemek lazım yoksa diyalogla Rusya'yı bir şekilde masaya oturtmak mı? Şimdi Soğuk Savaş dönemindeki detanttaki temel hadise şurdu siyasi tarihte. Kalın paltolu adamı sıcakta masaya oturtmak. Bunu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Reagan yaptı. Gorbaçov'la Reykjavik zirvesini yaptı. Grönland bu bakımdan çok önemli. Reykjavik çok önemli. Peki Sayın Trump'ın söylediği Grönland meselesine Danimarka dayandı mı? Bakın koskoca bir 2. Dünya Harp tarihi yazdı. Bir külliyat yani. 16 yılda yazdı. Dediği doğru, Danimarka Belçika 6 saatte teslim oldu.
1: Evet.
2: Yani koskoca Grönland'ı Danimarka'nın koruması mümkün değil.
1: O meseleyle ilgili de Bush'tan başlayıp Obama'ya, Obama'dan sonra da Biden'a kadar hepsinin yeteneksiz olduğundan da bahsetmiş oldu.
2: Onları kendi iç politikası bu, ama şu var, Amerika Grönland'ı alacağız demiyor. Anlaşalım diyor. Zaten Amerika'nın Grönland'ı askeri var bir, radarları var iki. Amerika şundan korkuyor. Atılan füzeleri tespit etmek için Grönland'a radar sistemleri koyması lazım. Bu dinleme tesislerini Grönland'a koyacak mı, koymayacak mı? Danimarka'nın ben burada bir şekilde buna karşı çıkacağını düşünmüyorum, ama Kanada durumu çok önemli. Kanada ile de biliyorsunuz araları çok iyi değil. Buradaki denklem şu Mehmet Bey. Global makro düzeyde dış politikaya baktığınızda Avrupalılar Çin'le kapışmak istemiyorlar. Avrupalılar Rus'la bu savaşın bir şekilde devamını istiyorlar, ama Çin'le kapışmak istemiyorlar. Halbuki Amerika'nın bakış açısı bize rakip olan Çin diyor. Bunu nasıl halledebiliriz? Bu genişleyen Bigger NATO dediğimiz Big Bang teorisi olacak mı? Bunlar çok uzun şeyler. Evet. Fakat masaya baktığımızda ben biraz sonra çok somut şeylerin olacağını düşünüyorum.
1: Ben felemez o konularda hakim. Özellikle bu soruyu da ona sormak isterim. Yani hem Rusya özelinde hem İran ve Çin destekli bir güç birlikteliği de Mark Rutte'yi belli ki çok rahatsız etmiş. Ve buraya da özel bir vurgu yapmış. Felemez Doğan, bu konularda önemli görüşlerim vardır. Bunu da sana sormak isterim, neler söylersin? Ya orada bir ciddi bir çekince var NATO tarafında.
3: Kesinlikle ciddi bir çekince var ve NATO aslında yeni düşman konseptini belirlemiş oldu. Yani karşısındaki gücü tahdit etmiş oldu, açık etmiş oldu. Rutte açıklamasında bunu net bir şekilde ifade etti. Rusya, Çin ve İran birlikte hareket ediyor dedi. Bunların üçüne de baktığımızda Çin ekonomik olarak özellikle Amerika'nın ve en büyük düşmanı. Yani Amerika adeta ödü kopuyor ve durdurulması gerektiğini söylüyor. Rusya şu an Avrupa ile savaş halinde Ukrayna üzerinden. Herkes Rusya-Ukrayna savaşı zannediyor ama aslında öyle değil. Avrupa Rusya savaşı yaşanıyor. İran ise ABD ve İsrail tarafından sürekli vuruluyoruz biliyorsunuz. Böyle bir durum var. Yani Rutte de hedefi iyi seçmiş, iyi belirlemiş. Hatta bunların içerisinde aslında ismini söylemediler ama Kuzey Kore var. Çünkü Kuzey Kore'de biliyorsunuz Rusya'ya şey desteği sağlıyor. Asker desteği, lojistik destek sağlıyor. Bu aslında dört ülkeden oluşan bir kombinasyon ve benim kendi kanaatim Rutte aslında Trump'ı da memnun edecek, Trump'ın da aklına oturacak bir cümle kuruyor orada. Yani Trump'ı da kazanma amacıyla kullanılan bir cümle. Trump'ın en hassas olduğu 3 ülke. Ama dikkat edersen Kore'yi, Kuzey Kore'yi koymuyor içine. Çünkü Kuzey Kore'ye Trump'ın hafiften bir sempatisi var. Yani araları çok iyi olmasa da lideriyle hatırlarsanız ara bölgede görüşmüşlerdi Güney Kore'yi ziyaretinde. Rutte çok akıllı ve sinsice bir açıklama yapıyor. Trump'ı kazanma noktasında, ama Trump'ı kazanırken de NATO'nun bundan sonra karşısındaki hedef kitle, hedef ülkeler kim, onu da bir anlamıyla önümüze koyuyor.
1: Son birer dakikam kaldı. Fatih Ati'ye sözü vermek istiyorum. Son olarak denerek demek istersin. Yayınlarımız tabii uzunca devam ediyor şu an. NATO'nun geleceği konuşulmaya devam ediyor. Bir saati de geçti.
4: Ben hem Rusya-Ukrayna savaşı konusunda hem de İran'la alakalı konularda net cümleler olacağını düşünüyorum. Yayınlanacak sonuç bildirgesinde. NATO ile ilgili zaten gerekeni söyleyeceklerdir. Geçen sene alınan kararları bugün bu yıl uygulamaya geçiriyorlar. Ama özellikle Rusya-Ukrayna savaşı ve İran konusunda net bir ifade olacağını ben tahmin ediyorum. Bu konuda Trump'ın son söylediklerinden sonra İran olmazsa olmaz gibi geliyor. Çünkü NATO'nun artık şeyi değişti yani. Sadece doğuya doğru Rusya'yı düşman gören bir zihniyetten uzaklaşmış vaziyette. Çin de var, işte İran da onun yanında. Mark Rutte'nin de bu süreci iyi yönettiği kanaatindeyim. Herkese duymak istediklerini söylüyor. Ve mesela İran konusunda NATO içinde görüş ayrılığı varken biz sizi destekliyoruz dedi Trump'a. İran konusunda yanınızdayız diyebildi. Ama NATO ülkeleri, Trump bile diyor ki bunlar bizim yanımızda değil. Ona rağmen Rutte böyle konuştu. Tam bir diplomat olarak davranıyor. Ve bu noktada ittifakın bir arada kalması konusunda başarılı olduğunu kanaatindeyim.
1: Son 30 saniye Vişne Hocam, çok teşekkür ederiz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa alalım 30 saniye.
0: Evet, bu zirve gerçekten çok önemliydi. Sonuçlarını tahmin edebiliyoruz. O kadar çok konuşuldu ki, ama şu bir gerçek, hem Trump'ın açıklaması hem bugünkü zirvedeki havayı kaydederek söylüyorum. Amerika Birleşik Devletleri de NATO'da Türkiye'siz bir güvenlik ikliminin olmayacağını düşünüyorlar ve bunun altını çizmekten çekinmiyorlar. Bu bize büyük bir pazarlık gücü verecek. Biz de o pazarlık gücünü kullanacağız.

0: garantili ödeme ile ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
7: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
8: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
9: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
10: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
11: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
12: Aa süper oldu. Tam koptuğunu geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
6: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.

diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri

Efendilerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Diyarlardan gönüllere. TGRT FM Haber.
1: Profesör Doktor Sayın Oktay Koç. Oktay Hocam merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba Gülden Hanım, iyi yayınlar diyorum. Konuklarınıza da saygılar, selamlar iletiyorum.
1: Çok teşekkürler, bizden de aynı şekilde. Şimdi Sevil Hanım sizinle başlayalım. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı konuşma son derece önemli. Ama öncesinde tabii sizinle daha önce zirveyi konuşma ben kendi adıma fırsatı bulamadım. Bu zirvenin ülkemize düzenleniyor olmasını konuşmadan başlamak istemem aslında.
3: Evet.
1: Bizim için ne kadar değerli olduğunu.
3: Tarihi bir zirveye tanıklık ediyoruz. Türkiye'nin konumunun ve durduğu yerin ne kadar önemli olduğunu, artık uluslararası zeminde NATO ülkeler liderlerinin teyit edir şekilde ifade etmesi, Türkiye'nin savunma sanayisindeki, savunma sektöründe doktrinal olarak geldiği yeri ve artık sadece yani uluslararası zeminde yaptığı anlaşmaları bile gözden geçirdiğinizde bizim geldiğimiz yeri açık aşikar ifade ediyor, gösteriyor. Hele biz şimdi belki biraz sonra bunlara değineceğiz. Uluslararası sistemin dengeden çıktığı bir dönemden geçiyoruz. Küresel olarak ABD ile NATO içindeki müttefikler arasındaki çelişkilerin ortaya çıktığı bir dönemdeyiz. Artı ABD'nin başkanının ısrarla ve hiç geri adım atmaksızın NATO içindeki müttefiklere yönelik beyan ettiği cümlelerin, beyan ettiği üzerinden de geçmemiz gerekiyor. Bunun ne kadar haklılık payı var yoktur oralara girmeyeceğiz. Bunu belki yorumlarda ifade ederiz ileride. Ancak bu bize NATO içindeki çelişkiyi de ortaya çıkartıyor. NATO'nun kendi doktrinal bakış açısının bir takım olaylara yönelik değiştirmesi gerektiğini ortaya çıkardı. Biz bunu hem ABD Başkanı Trump'ın söylemlerinden anlıyoruz, hem de bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasında ifade ettiği her cümleyle. Mesela NATO toplantısında NATO ülkeleri liderleriyle birlikte olduğu bir geniş bir zirvede Rusya ile ilişkilere atıfta bulunarak ifade ettiği cümle başlı başına merkezi konumun ve bağımsız iradenin yansıması olarak görmemiz gerekiyor. Dolayısıyla artık NATO'dan bahsederken bunlara da bu zirvenin anlamı bu açıdan, bu bağlamda da çok kıymetliydi. Ve elbette burada altını çizmemiz gereken şeyin ABD Başkanı'nın ısrarla Türkiye ve Erdoğan olmasaydı gelmeyebilirdim ifadesi aslında NATO içinde bir takım revizyon sürecinin de geldiğini bize işaret ediyor. Fakat bunu işaret ederken de bu revizyonun başındaki merkezi konumun da bugün zirvenin yapıldığı Türkiye olduğuna işaret ediyor.
1: Peki. Şimdi o zaman değerli konuklarımıza belki biraz konuyu çok o kadar geniş kapsamlı bir aslında meseleyi ve zirveyi konuşuyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanımızın da bugün yaptığı o önemli açıklamaların başlıklarıyla isterseniz biraz devam edelim.
3: Evet.
1: Verilen mesajlar açısından neden tam da bu zamanda çok önemli onu biraz konuşalım.
3: Şimdi mesajlara alt alta baktığımızda Sayın Cumhurbaşkanı bir ülke için bu çok anlamlı bir
1: NATO'nun 4 ve 5. maddesine
3: tamam.
1: Bir atıyor.
3: Ama fakat biz şunu gördük. NATO'nun tam da 4 ve 5. maddelerinin uymadığı mazideki olayları da görmüş olduk. Evet. Mesela biz Türkiye örneğinden baktığımızda Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu cümleyi kullanmasının altının dolu olduğunu, yani kimse kalkıp da bunun böyle değil şöyledir diyemeyeceği bir şekilde ifade etmesini de görmüş olduk. Niye? Çünkü biz hatırlıyoruz. Şimdi katsa yaptırımlarından belki biraz sonra konuşuruz. Fakat bu S-400'lerin, S-400'lerin alımı konusu Rusya'dan hava savunma o 15 Temmuz sonrası olanlara baktığımızda, hatta ondan ileriye baktığımızda Türk siyasi tarihindeki NATO'nun Türkiye içindeki siyasi süreçlere müdahil olduğu dönemlerde biz artık arşivler açıldıkça, yorumlar ortaya çıktıkça tarihi gerçeklikler hiçbir şey gütmezsizin bunu ifade ediyorum. Yani burada eskiden mazideki olayları unutmamamız gerektiğini, darbelerin yapıldığı süreçleri de NATO'dan bağımsız olarak okuyamıyoruz. Şimdi, dolayısıyla bugün Sayın Cumhurbaşkanı bu ifadeni kullanırken bir taraftan evet dünya yeniden şekilleniyor ve eski dünya yeni paradigmalara uyamıyor. Yeni paradigma henüz kurgulanamadı. Yeni dünyanın şekli, çerçevesi oluşmadı. İkinci Dünya Savaşı sonrası Yalta süreci vardı biliyorsunuz. Yalta yeni dünyanın, o günden itibaren başlayan yeni dünyanın çerçevesini belirlemiş oldu. Daha sonra 90 itibariyle Soğuk Savaş'ın bitişi süreciyle birlikte dünya yeni doktrinel değişime gitti ama köklü revizeye gidemedi. Gidemediği için açılan hesaplar var ve bu hesaplar kapatılmadı. Kapatılmadığı için zaten bugün çelişkinin içinde maalesef gözümüzün önünde bir sıra savaşların, hukuk ve normların yok olduğunu, baskıların yok olduğu bir sistem, bir dünya ile karşı karşıyayız. Ve bu dünya mesela Türkiye gibi müttefiki patriotlar istediğinde onu vermeyen bir müttefiklik anlayışıyla yürüttü NATO bu süreci. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın belki Başkan Trump'tan daha fazla sitemkar olması gerekirken daha yapıcı baktığını görüyoruz. Niçin? Çünkü şunun mesuliyetini idrak ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı bu kadar kaosun ortasında çözüm üreten aparatların ortadan kalktığı, hele güvenlik ve savunma anlayışı içindeki bu enstrümanların ortada kalktığı bir dünyada nasıl bir kaotik ortam oluşabilir sorusuna yanıt aradığını da bu konuşmadan anladık.
1: Doğru. Oktay Hocam buyurunuz lütfen. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın işte savunma alanında geldiğimiz noktadan NATO üyesi ülkelere verdiği o çok önemli mesajlara kadar az önce Sevin Hanım'ın da altını çizdi. Biz 4 ve 5. madde ana omurgayı oluşturur dedik ama çoğu aslında yaşanan bu çatışmalı alanlarda bunun hiç de uygulanmadığını birebir hepimiz tanıklık ettik. Siz değerli hocalarımız da öyle. Siz o açıklamaları nasıl değerlendirirsiniz hocam?
2: Evet, yani Sayın Cumhurbaşkanı haklı olarak Türkiye'nin kendi öncelikle kendi pozisyonunu ortaya koyuyor. Yani Türkiye ne? Ya da Türkiye mesela NATO için ne yapabilir? Veya NATO 3.0 için ne yapabilir? NATO 3.0 için nerede olabilir? Bu soruya cevap veriyor aslında. Mesela diyor ki biz ek bir 24 milyar dolar özellikle savunma sanayine kaynak ayırdık. Veya bizim kabiliyetlerimiz özellikle insansız hava araçları veya diğer hibrit teknolojiler, bu savaş teknolojileri konusunda oldukça gelişti. Biz bunları üye ülkeler için kullanabiliriz. Ama burada dikkat ederseniz önemli göndermelerden bir tanesi de Avrupa Birliği ülkelerineydi. Yani Avrupa Birliği ülkelerine Sayın Cumhurbaşkanı özellikle açık açık şunu söyledi. Bakın biz üye değiliz diye mesela bizim gibi üstün kabiliyetlere sahip, savaş kabiliyetlerine sahip, sizin için mesela bu kabiliyetleri kullanabilecek bir ülkenin kısıtlamalarını bir an evvel kaldırın. Çünkü biliyorsunuz bazı ülkeler Türkiye özellikle bir takım savaş aparatları, enstrümanları veya bunların altyapılarını verme konusunda çok gönüllü davranmıyorlar. Hatta bazı yaptırımlara tabi tutuyorlar. Yani kasa yaptırımları Amerika için geçerli ama Avrupa Birliği ülkelerinde de benzer bir, hatta Kanada'da benzer bir sorunu görüyoruz. Yani bir NATO üyesi olarak, o da farklı bir boyutu tabii işin. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı haklı olarak Türkiye'nin kabiliyetlerini ortaya koyuyor. Tabii bunu koyarken bakın bunun bir de arka planında Trump'ın Türkiye'nin kabiliyetleriyle ilgili söylediği konular var. Yani özellikle bakın bugün çok gündemi tutan bu Türkiye, İsrail-İran çatışması vesaire gibi konularda Türkiye'de girebilirdi. Erdoğan'a ben bunu yapma dedim vesaire gibi. Yani bunlara dikkat ederseniz aslında Türkiye'nin ne kadar dikkate değer, dikkate alınması gereken bir partner olduğunu ifade eden görüşlerdi. Trump tarafından gelen, Sayın Erdoğan da bunun üzerine konuştu zaten. Ve Orta Doğu'da aslında İsrail'in, Netanyahu dediğimiz kişi aslında bunları çok söylüyor ama Orta Doğu'da tek aktörün bir A veya B ülkesi değil ama müştereken bir ekip, bir grup ya da bir ülkeler bütünü olduğunu, Türkiye'nin de bunların en önemlilerinden bir tanesi olduğunu ortaya koydu. Bunu söylerken de altı boş değil. Bakınız, hamasi bir söylem değil. Yani rakamlarla konuşuyor ve şöyle de bir şey söyledi. Bakınız, Türkiye 2030 yılına kadar %5'lik mesuliyetlerini yerine getirecek. Yani gayri safi milli hasıladan özellikle savunma sanayine ayrılacak payın, hem altyapı payı 1,5-3,5'ta silah sanayine yapılacak yatırım diyelim yani kabaca, bu payların 2030 yılına kadar, yani Lahey'de alınan karar henüz yürürlüğe girmeden 2035 yılından 5 yıl öncesinde gerçekleştirileceğini söyledi Sayın Cumhurbaşkanı. Demek ki Türkiye bu hususu oldukça ciddiye alıyor. NATO'daki pozisyonunu oldukça ciddiye alıyor. Ben dün Rutte'nin söylediği bir şey vardı. Dünkü programda da fırsat olmadı, söyleyemedik ama bu futbol işi, hatta bugün yanlış olmasın Polonya tarafından yapılan açıklamaydı sanırım. Ya da Belçika olabilir, tam hatırlayamadım ama şey diyordu, yani akşam yemekte hiç biz politik konular konuşmadık, futboldan, o meşhur bir futbolcu var, ondan konuştuk falan. Gene Rutte futboldan bahis açtı ve dedi ki bir futbol maçını tek bir önemli oyuncuyla kazanamazsınız. Bu bir takım oyunudur, herkesin üzerine düşen roller vardır, savunmacı vardır, kaleci vardır, orta saha vardır vesaire gibi. Yani bütün bunların müştereken hareket etmesiyle futbol maçı ancak kazanılabilir. Biliyorsunuz Dünya Kupası da olunca bütün metaforlar, örnekler bunun üzerinden futbol gidiyor. Sahne. Şimdi bugünkü konuşmalarda da bakın, Amerika diyelim ki NATO'da süper bir oyuncu. Rutte bunu kastediyor. Ama geldiğimiz noktada ne diyorlar? NATO 3-0 olacak. NATO 3-0 olabilmesi için de bu Amerika'nın üstlenmiş olduğu külfetin biraz dağıtılması gerekiyor. Biraz dağıtılması gerekiyor. O dağıtılma içerisinde bakın Türkiye kendine NATO içerisinde, benim Trump'ın konuştuklarından, cümlemin başına dönüyorum, Trump'ın konuşmalarından, Sayın Erdoğan'ın bu toplantıdaki kritik rolünden ve söylemlerinden anladığım şey şu ki NATO 3-0 şimdiye kadar Amerika'nın sırtında olan NATO'dan çıkacak ama ve bazı Türkiye gibi güçlü ve bölgesinde önemli bir mevki tutan, muhite sahip olan ülkelerin el birliğiyle tutup kaldırabileceği bir güvenlik şirketi gibi, gerçekten böyle bir çeşitli konularda hızlı aksiyon alabilen, eyleme geçebilen ve üyelerin core competence dediğimiz bu çekirdek yeteneklerini aktif olarak kullanabilecekleri bir yapıya dönüşecek. İşte burada Türkiye'nin çekirdek yeteneği, bakın insansız hava araçları konusunda Sayın Cumhurbaşkanı bunu söyledi. Bizim insansız hava araçlarımız sahada denenmiş, test edilmiş, kabiliyeti ispat edilmiş araçlar dedi. Burası çok önemli bir husus. Neden diyeceksiniz Gülden Hanım? Çünkü birçok ülke insansız hava aracı üretiyor. Amerika da dahil olmak üzere. Fakat bunlar sahada denenmediği için, yani aktif olarak bir çatışma alanında, tabii bu çok hüsnü kabulle kabul edeceğimiz bir şey değil. Keşke çatışma olmasa ama çatışma var. Birçok ülkenin hava araçları, insansız hava araçları çatışma sahalarında denenmiş değil. Dolayısıyla tam olarak ne yapabileceklerini onlar da bilmiyor. Türkiye'nin hava araçları bunun tam karşısında, Afrika'dan Kafkasya'ya, oradan Ukrayna'ya, hatta aşağıda Körfez ülkelerine varıncaya kadar, Suriye sahasında mesela ve daha aşağıda birçok alanda denenmiş, test edilmiş, kendini ispat etmiş araçlar.
1: Peki.
2: Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı bakın bunu da öne çıkardı. Demek buradan biz bir hisse çıkaracağız Türkiye için. Türkiye demek ki sahip olduğu bu çekirdek yetenekleriyle NATO'nun da önümüzdeki süreçte yeniden yapılanmasında önemli bir aktör olarak karşımıza çıkacak. Ben önümüzdeki süreç itibariyle, belki hani biz de biliyorsunuz İzmir'de kara kuvvetleri var ama ben önümüzdeki süreçte Türkiye'nin NATO Genel Sekreterliği düzeyinde veya ona yakın bir düzeyde önemli bir rol üstleneceğini de düşünüyorum. İşin doğrusu bütün bunları bir araya topladıktan sonra, çünkü NATO şimdiye kadar 1-0 ve 2-0'da daha pasif bir pozisyonda duruyordu ve çoklukla sizin de ifade ettiğiniz 4. ve 5. madde, 4. madde müzakere maddesi, istişare maddesi, 5. madde ise müdahale maddesiydi ama bunlar bir tek Amerika'nın bu ikiz kuleler meselesinde çalıştırıldı. Evet. 5. madde Türkiye.
1: Hocam devam edeceğiz. Ayrıntılara gireceğiz. İsterseniz ilk bölüm adına toplayalım. Hüseyin Bey'e de söz vereyim. Buyurun.
2: Peki
1: hocam.
2: Hemen şunu söyleyeyim.
0: TGRT FM Haber.
4: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney ve doğu kesimleriyle Trakya'nın parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Kırklareli, Edirne, Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Ordu, Bingöl, Muş, Ağrı ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. İstanbul 20-24, Ankara 16-30, İzmir 22-31, Bursa 18-27, Konya 17-29, Afyon 14-30, Denizli 19-34, Antalya 24-30, Adana 24-32, Zonguldak 20-24, Samsun 20-27, Trabzon 17-27, Kayseri 15-30, Erzurum 11-25, Gaziantep 21-33, Diyarbakır 23-37 ve Şanlıurfa 24-37 derece.

0: Yol durumu. Silifke Uzunca Burç yolunda yol genişletme çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor. Darende Malatya yolunun 5 ila 28. kilometreleri arasında yolda meydana gelen çatlaklardan dolayı çatlak onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Antalya Manavgat Alanya yolunun 0 ila 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Şimdi reklamlar.
2: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
3: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
5: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Burası TGRT FM.

0: TGT FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Buluştuk, sizlerle birlikteyiz. Benim ailemde ben Hande Ana Kumanda Masası'nda sevgili Ahmet var. Bana yardımcı olacak, sesimi sizlere ulaştıracak. Saat boyunca buradayız. Günlerdense tabii ki çarşamba. Eğitimci yazar Murat Tunalı hocamızsa hattımızın diğer ucunda bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Hande Hanım, merhabalar.
0: Sağ olun hocam, siz nasılsınız?
1: Çok sağ olun, ben de iyiyim. Sizi duyduk, daha iyi olacak.
0: Biz de sizi duyuyoruz. Karşılıklı, karşılıklı duygular. Nelerden bahsedeceğiz bugün dinleyicilerimize?
1: Vallahi bugün birkaç tane birden konu şey yaptım.
0: Başlıkladık.
1: Evet, başlık planladım ki verimli olsun, özellikle anne babalara faydalı olalım diye yaz döneminde. Öncelikle bir tanesi şu, son zamanlarda çocuklarda üretkenlik sorunu olduğunu gözlemledim. Yani bir şey, bir problemle karşı karşıya kaldığında buna çözüm üretmek, bunu planlamasını yapmak, sorunun analizini yapmak, bununla ilgili bir problem çözme noktasında sanki şey gibi olduğunu düşünüyorum. Hani son zamanlarda yapay zeka ile alakalı bir furya var ya, insanlar cep telefonundan her şeyi yapay zekaya sorarak buradan çözüm üretiyorlar, çözüm umuyorlar. Hı hı. Bunu faydalı anlamda da kullanıyorlar, negatif amaçlarla da kullanıyorlar fark etmeksizin. Farkına varmadan anne babaların da çocuklarının yapay zekası haline geldiğini fark ettim. Bu nedenle bu konuya değinme gereği düşündüm. Yani değinme gereği olduğunu düşündüm. Çünkü çocuklar kendi kendilerine bir çözüm üretmek noktasında sorunla karşı karşıya kaldıklarında
0: yetersiz kalıyorlar.
1: Anne babalara yöneliyorlar. Evet. Anne baba direkt onun sorununu çözme eğilimi. Yani İslam'da biraz açıkçası teknolojinin getirdiği olanaklar, pek çok şey, ekonomik imkanlar son zamanlarda çocukları çok çaresiz ve depresif kıldığını gördüm. Değinmek istedim. Öncelikle çocukların neden çözüm üretemiyorlar? Neden açıkçası çocuklar kendi başlarının çaresine bakamıyorlar? Son zamanlarda bunu düşündüm. Birincisi anne baba yaklaşımı. Hani derler ya, helikopter ebeveyn. Hı hı. Helikopter ebeveynin tanımı da özellikle çocukların başında sürekli dolaşan, helikopter gibi dolaşan problemleri hemen ortadan kaldıran. Bunda hemen anne baba olarak müdahale eden ebeveyn yaklaşımı olarak.
0: Çocuğun çözüm üretmesine izin vermeden.
1: Evet. Hani çocuğun müdahale olan. Düşünmesine bile müsaade etmeden direkt olarak çocuğun problemlerini çözüp buna çocuğa alıştırmış olan ebeveyn yaklaşımı. Burada bazen şunu da dikkat etmek gerekiyor. Anne babalar bu konuda biraz daha otoriter olsalar da, yaşı biraz daha büyük olan dinleyicilerimiz bu konuda bana hak vereceklerdir. Torun statüsüne yükselmiş olan çocuklara olan yaklaşımlarda anneanneler, babaanneler bu konuda ebeveynlerin yaklaşımını kırmaktadır. Ebeveynlerin otoritesini sarsmaktadır. Sarsıyor. Onlar biraz daha böyle işlerini çocukların kıyamadıkları için torunlarına kolaylaştırmaya çalışıyorlar. Şunu unutmamaları lazım ki bugün yaptıkları iyilikler, kolaylıklar çocuklara yarın öbür gün aleyhine dönebiliyor. Şöyle örnek vereyim size. Bu, Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın, Doğan Cüceloğlu rahmetli. Hı hı. Onun anlatmış olduğu ve yazmış olduğu bir anekdottur. Geçmiş yıllarda yurt dışında yüksek lisans doktora çalışmaları içerisindeyken, yani akademisyenken bir doktor hocanın ofisinde çalışırlarken anısını anlatıyor. Şöyle ki, doktorun akademisyenin çocuğu ofise gelmişti ve oyun oynuyordu ofiste, odada. Koltuğa çıkmaya çalışıyordu çocuk ve ben de izledim çocuğu ve çıkamıyor. Her defasında başarısız oluyordu ve ben de o çocuğa dayanamayıp hoppa deyip kucaklayıp çocuğu yukarıya çıkardım. Yani sandalyenin ya da koltuğun ya da masanın üzerine çıkarıverdim. Ve çocuk şaşkın bana bakıyordu. Ve hoca da neden bunu yaptın diye bana sordu. O da şaşkınlıkla. Çıkamıyordu, çıkardım diye cevap verdim der Doğan Hoca. İyi de neden yaptın diye sorar. İşte dayanamadım, kıyamadım, çıktım, düşüşüne üzüldüm ve o yüzden tutup kaldırdım çıkardım der.
0: Hı hı.
1: Bunun mantıklı bir açıklamasını bulamayınca şöyle söyler hoca. Sen der ona onu yapmakla ben de gördüm onun çıkamayışını ve her defasında izledim. Ama sen ona her defasında çıkamayışında çıkmanın yolunu bulmasının önüne geçerek onu engelledin aslında. Başarısının önüne geçtin. O çıkacaktı ve bana bakacaktı. Bir şekilde çıkmanın yolunu bulacaktı ve bana bakacaktı. Ben onu ödüllendirmeyecektim. Aferin demeyecektim. Sadece çıktın diyecektim. Ve bunu pekiştirecektim. Tekrar çıkmanın bir yolu bulacaktı. İnecekti, tekrar çıkacaktı. Sen şimdi onun gelecekteki başarılarını çaldın diyerek Doğan Hoca'ya ve dolayısıyla da bize çok büyük dersler veriyor. Çocukların hayatlarındaki minik minik problemleri anne babalar çözerlerken aslında geleceklerindeki büyük başarılarının da önüne geçmiş oluyorlar. Bunun farkında değiller. Ne kadar problem yaşarsak o problemleri çözmekle ilgili beynimizde o kadar yollar gelişir. Çocuklar o kadar analitik düşünürler. Birazcık ağlayıp sızladılar diye hemen o problemi ortadan kaldırıp hemen avutmaya çalışmak da çok doğru bir yaklaşım değildir. Hele hele Hande Hanım, bu o kadar çok oluyor ki bizim toplumumuzda, bakın. Mesela çocuk istemediği bir şeyle karşı karşıya kaldığında, üzüldüğünde, ağladığında, minik anlamda depresyona girdiğinde onu avutmak için hoşuna giden bir şeyi hemen gündemine sokarlar. İşte televizyon açılır, cep telefonu verilir. Dikkatini dağıtmak olarak addedilir bu anne babalar açısından. Oysa ki bu dikkatini dağıtmak değildir. Depresif bir şeyden avunarak çıkıyor olmak, depresif problemi, yani depresyona neden olan o problemi unutuyor olmak, çocuğa kötülük yapıyor olmaktır. Çocuk onu unutarak o sorunun içinden çıkmamalı. Onunla yüzleşerek ve onunla başa çıkarak o sorunun üzerinden, üstesinden gelmeli. Yoksa sinirli, agresif, kendini beğenmiş, problemlerle baş edememiş bir çocuk meydana getirmiş oluruz. O nedenle hani avutabilmek adına da çocuklara alternatif bir şey sunmak da doğru değil. Bir şeyini kaybetmiş, bir şeyi kırılmış, düşmüş olabilir. Onu unutturabilmek için başka hoşuna giden bir şeyleri sunmamak gerekiyor, açık söylemek gerekirse. Şimdi neden çocuklar üretken değil, bir tanesi buydu. Bir diğer unsur, çocukların özellikle son zamanlarda otoriter anne baba yaklaşımının dışına çıkarak ebeveynlerden bir kısmı çocuğu serbest bırakıyorlar, özgür bırakıyorlar hayatı tanısın diye. Bu da çok yanlış bir durumdur. Çünkü çocuğun düşünme şekli sağduyulu değildir. Çocuk hata yapar, bolca hata yapar, deneme yanılma yöntemiyle öğrenir. Ama bazen bu deneme yanılma yöntemiyle öğrenirken dışarıdaki insanlara da, diğer insanların huzuruna da, mutluluğuna da zarar verebilir. Bu anlamda çocuğa bazı şeylerin, özgürlüğün sınırı olduğunu, insanlara zarar vermemesi gerektiğini söylemek gerekiyor. Örnek veriyorum, oyun oynarken, sokakta oynarken çok yüksek sesle bağırıyor olması, çocuğun bunu kendi kendine öğreniyor olması mümkün değildir. Ama ebeveyn bunu görmesine rağmen çocuğa engel olmuyor. Ya da ne bileyim, çikolatasını yediğinde kağıdını çöpe atıyor olması, anne baba buna müdahil olmuyor. Oysa bunu söylemesi gerekiyor. Yani çocuğa bunun yanlış olduğunu anlatması gerekiyor. Yani bir takım davranış ve tutumlarının doğruluğunun ve yanlışlığını çocuk filtreleyemez. Bunun için ebeveynin müdahil olması gerekiyor. Ama bazı ebeveynler, bazı anne babalar çocuk özgür olsun, kendi kendine, kendi başına bunu keşfetsin, fark etsin diyerek çok fazla sayıda hata yapmasına neden olacakları bırakırlar, serbest bırakırlar. Bu da çok doğru bir tutum değildir. Çocuğa bazı şeyleri daha hızlı öğretebilmek şey değildir. Yani çocuğun hayatı keşfetmesinin önünde bir engel değildir. Buna dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi bir diğer unsur da bahsetmek istediğim, özellikle yazın çocuklarda çok ciddi bir disiplin problemi olmakta. Siz de dikkat eder misiniz bilmiyorum ama.
0: Çünkü yoğun bir okul döneminden çıktıkları için kendilerini tamamen salıyorlar, gidiyorlar. Tam bir disiplinsizliğe dönüşüyor bu sefer hocam.
1: Aynen öyle, kendilerine zarar veriyor.
0: Ya zaten şu an bakılacak olursa Temmuz ayının ortalarına geldik neredeyse. Evet. Ve yaz bitti, bitecek. Şurada bir buçuk ay kadar bir zaman kaldı.
1: Aynen öyle. Bakın, benim çok dikkatimi çeker. Yaz aylarında hastanelerde çok fazla kırık, alçılı çocuk görürsünüz. Yazın çok daha fazla görürsünüz. Bunun nedeni şu. Çocuk son derece otoriter olan bir sistemin içinden çıkıyor.
0: Hı hı.
1: Hiç otoritenin olmadığı, özgür olduğu bir ortama giriyor. Yani aile ortamına. Şimdi sabahleyin geç kalkıyor olmak, işte okul vaktinde kalkmıyor olmak, çocukta bir metafor anlamında kırılma, bir temsil oluşturuyor. Ama bununla birlikte hayata dair de bir özgürlüğün olduğu duygusu gelişiyor. İşte bu nedenle disiplin problemi ortaya çıkıyor. Burada okuldan yaza geçiş, yazdan okula geçiş kısmını daha az kırılgan hale getirebilir anne babalar. Buna dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü çocuklar eğer bir sistem içerisinde olmazlarsa, eğer ki bir planlamanın içerisinde olmazlarsa, kendi başlarını derde sokacak şekilde, ilerleyen hayatlarını sıkıntıya sokacak şekilde gelişim gösterirler. Çünkü kendi sistemsizliklerin içerisinde, kendi özgürlüklerinin, sınırsız özgürlüklerin içerisinde ahlaki olmayan gayri ahlaki tutum ve davranışlara yönelmeye başlarlar. Bu nedenledir ki eskiden geleneksel yöntemlerle, hatırlarsınız, yaz olduğunda, okul kapandığında çocukların bir kısmını işte Kur'an kurslarına, camilere, bir yerlere gönderirdi ebeveynler. Bir kısmını işte babasının dükkanına, esnafın yanına çırak olarak verirdi. Bir kısmını işte babaannesinin, anneannesinin varsa köyde, tatil belde bir yer, oraya gönderirdi. Yani bir otoritenin altında kalmaya devam ederdi çocuklar. Şimdi bunlar pek şehirleşmenin getirdiği hayatla birlikte bunlar pek mümkün olmamakta. Ama hala da devlet bu konuda destek olmakta, Diyanet İşleri'nin ve pek çok buna benzer kurumların kursları olmakta. Bunun haricinde yerel yönetimlerin yine hakeza kursları olmakta. Açıkçası çocukların zihninin ve bedeninin sürekli her daim meşgul olabilecekleri bir sistem içerisinde olmaları gerekiyor. Eğer olmazlarsa gelişim süreçleri maalesef ki olumsuz etkileniyor. Bu olumsuzluk aynı zamanda çocuğun okul hayatına da yansıyor. Nasıl biliyor musunuz? Çocuk yaz boyunca hiçbir şey mental anlamda düşünmeden, hiçbir şey düşünmeden,
2: odaklanmadan,
1: kendini geliştirmeden geçiriyor. Sadece telefonla oyun oynuyor. İşte ne bileyim, laptopta, tablette, bilgisayarda.
2: Ekran, yani ekrana maruziyet devam ediyor. Kışın da var aslında ama yazın.
1: Tabii ekrana maruz kalma süresi kışın normal zamandan 3 kat 4 kat
2: zaten daha fazla. Zaten kışın bile fazla diyoruz hocam şu an. Kışın bile çocukların elindeki ekran süresinin fazla olduğunu söylüyoruz, savunuyoruz. Bu 3-4 katına çıkıyor. Belki 10 katına çıkıyor. Tüm gün.
1: İşin daha kötü yanı şu oluyor Hande Hanım. Bunun farkına varmıyor ebeveyni ve çocuk. Ama okula tekrar başladığında, okula başladığı anda çocuk bir anda problem yaşamaya başlıyor.
2: Afallıyor. Evet.
1: Kafa bomboş olmuş. Disipline adapte olamamış. Mental anlamda hazırlık geçirmemiş. Şimdi bakın.
2: Çürüme başlamış hatta belki yani.
1: Okul açıldığı zaman ebeveynlerin temel gayesi, amacı şu olmalı aslında. Yaz ayında okula hazırlık evresi olarak, hani yumuşak bir geçiş evresi olarak düşünmeleri gerekiyor. Yani okul başladığında çocuk zorluk çekmesin. Zihnini bir şekilde meşgul etsin, ısınmış olsun, egzersiz yapmış olsun. Bedensel anlamda, mental anlamda, zihinsel anlamda, psikolojik anlamda, yani boş geçirmesin. Ki yaz bittiği zaman, okul açıldığında o geçiş sürecinde zorlanmasın. Çünkü okul hayatı oldukça zor geçiyor,
2: evet,
1: o zaman.
2: Hocam onu ben yazlık, siz de öyle, tabii ki daha yazlık bir beldede büyüdüğünüz için. Ben yazlık kültürüyle büyüdüm. Şimdi kendi çocukluğumu hatırladım. Yaz, karne alındıktan sonra biz hemen yazlığa gidip 3 ay boyunca yazlıkta kalan çocuklarız. Her zaman konuşuyoruz bunu. Ama yazın bitmesi mesela böyle... son ana kadar kullanılan tatiller vardır ya, benim evet, ailem şunu yapardı. Hayır, işte okulun açılmasına 15 gün kaldı, 20 gün kaldı, artık İstanbul'a dönüyoruz, orada bir adaptasyon süreci yaşanacak.
1: Zihinsel anlamda sizi hazırlığa
2: itiyordu.
1: Siz üzülürdünüz ama
2: kesinlikle kalmak için debelenirdim, istemezdim ama şu an büyüdükçe, insan tabii ki olgunlaştıkça, yetiştikçe anlıyor ki çok doğru bir hareket adaptasyon, evet, için. Hop, evet, dün denizden bugün okula, insanda bir afallama oluşturur. Hele çocukça çok daha fazla.
1: Kesinlikle okula uyum süreci onun haricinde hani davranışsal anlamda şeyin dışında şöyle de bir şey var. Okul başladığı anda yoğun bir öğrenme psikolojisine bürünüyor çocuk. Ama hiç düşünmemiş, hiç analiz etmemiş 3 ay boyunca. Yani evet. Az bir süre değil, 80-90 günlük bir süreden bahsediyoruz Hande Hanım. Çocuk zihinsel anlamda hiçbir şey yapmıyor. Yani dinleyicilerimize ben şöyle örnekleyebilirim. Örnek veriyorum. Şimdi Ramazan ayında orucumuzu açacağımız zaman ezana birkaç dakika kala sofraya otururuz.
2: Evet.
1: Ve zihinsel anlamda o yemeği açlıkla yemek arasında odaklanırız. Bir geçiş süreci yaparız. Hemen paldır küldür ezan okundu hemen yemek başlanmaz mesela, dua edilir. Ya da bir namaz kılınacağı zaman öncesinde abdest alınır. O abdest bedensel
2: hazırlık
1: anlamda...
2: Hazırlık ve aslında kafa hazırlama bu.
1: Aynen, bedensel anlamda temizliği gerektirdiği gibi aynı zamanda zihinsel anlamda o sürece geçişi de gerektiriyor. Yani birazdan namaz kılacaksın, Allah'ın huzuruna çıkacaksının bir anlamda mesajıdır. İşte kendimize gönderdiğimiz mesajdır. Bunlarda bile böyle bir hazırlık varken eğitim denen konuda, okul denen konuda da bir hazırlık sürecinin olması gerekiyor. Yaz dönemi yani siyahla okul dönemi beyaz arasındaki kadar farklı olmamalı. Zıt dünyalar olmamalı. Geçiş biraz daha kolay olabilmeli. O yüzden şunun altını kalın kalın çizelim. Çocukların yazın otoritesiz, disiplinsiz, sistemsiz geçirmiş olması, hani böyle şey gibi düşünün, bir ineği ya da hayvanı otluğa salarsınız da ipini saldığınızda böyle koşturur ya sağa sola, her şeyi dökmeye kırmaya çalışır gibi. Aynı o psikolojiyle çocukları yaza bırakmamak gerekiyor. Yani biraz otorite ve disiplin gerektiriyor ki çocuğun zihinsel dünyasının gelişimi açısından da önemli. Mesela ne yapılabilir? Çocuklara şu, eğlenmek senin hakkın, sınırsız eğlenebilirsin ama bununla birlikte şunları da yapmalısın diyerek, örnek veriyorum, işte günde 10 dakika, 5 dakika, 20 dakika gibi okumak görevi, okuma zorunluluğu, kitap okuma görevi ya da ne bileyim işte öğrenciyse bir yıl sonra sınava girecekse işte her gün işte unutmaması için 20'şer tane her branştan, Türkçe, matematik, fen, sosyalden 20'şer tane test çözme görevi. Görevini özellikle kullanıyorum. Çünkü çocuklar özellikle son yıllarda online oyunlarda bağımlılığın getirdiği şeylerden bir tanesi çocuklara görev verir oyunlar. Görev verdiğiniz zaman çocuk o görevi yerine getirmek ister. Ama bunu yapacaksın, böyle olacak, bu ödev gibi dediğiniz zaman psikolojik olarak yüksünüyor. Ama bir görevi yerine getirmiş olmanın getirdiği haz çocukta çok daha başka oluyor. Yani ebeveynlere tabir uygunsa oyunladıkları oyunlarının, çocukların oynadığı oyunların dilinden konuşmanın da faydalı olabileceğini söyleyebilirim. Bu bağlamda yazın çocuklar için bir görev yerine getirme zamanı olarak da değerlendirilebilir. Bu bağlamda kesinlikle anne babalara yaz ayını çocukların boş geçirmemesini tavsiye ediyorum. Bu 6-7 yaşındaki çocuklarla birlikte 15-16 yaşına kadar kesinlikle mümkündür. Bu bağlamda her birinin görev ve sorumluluğu değişkenlik gösterebilir. Bunun yanı sıra özellikle çok üzerinde durduğum bir şey var. Kavram kargaşasına neden oluyor. Hani ben de özellikle hızlı okuma eğitimleri de veriyorum ya. Bu bağlamda çok fazla talep geliyor. Çocuklarda okuma psikolojisi, çocuklarda okuma kaygısı, okuma sevgisi. Bu konuyla ilgili ne olur hocam biraz değinin diye geçenlerde hani seminer verir gibi bir talepte bulunulmuştu. Bununla alakalı ben şunu söyleyebilirim. Özellikle çocuklar niye okumayı sevmezler? Neden çocuklar okumak istemezler? Eskiden okurlardı ama şimdi artık ekran da olduğu için okumayı sevmiyorlar diyorlar ya anne babalar. Ben bunu 3 bölüme ayırıyorum. Çocukları 3 gruba ayıralım tanımlama yaparken. Bir, okul öncesindeki çocukların yavaş yavaş okumaya başladıkları andan itibarenki zaman dilimleri. Bir, okul sonrası yani okula başlamış, 1. 2. sınıf geçmiş ama buna rağmen okuması zayıf ve okumasını geliştirememiş çocuklar için söylenebilecekler. Bir de okul sonrasında artık okumayı çözmüş ama bunun eleğini asmış, bununu elemiş, eleğini asmış çocuk modunda sınava hazırlanacak, sınava girecek ve sınavlarda zamanı yetiremeyen, okuma esnasında soruları okurken zamanı yetiremeyen öğrenci profili için söyleyebileceklerim olabilir. Şimdi burada şöyle söylüyorum. Birincisi, okul öncesi dönemde özellikle kreşe, buna benzer okul öncesi eğitimi almış olan 5, 6, 4 yaşlarındaki çocuklar için söylüyorum. Eğitim verirlerken okul öncesi eğitimlerde çocuklara sayıları ve harfleri illaki öğretiyor.
2: Kesinlikle. Öğretmenler.
1: Ki okula başlangıç sürecinde kolaylık olsun diye. Ama burada öyle bir durum ortaya çıkıyor ki çocuklar öğrenmeyi çok sevdikleri için aynı zamanda anne babaları şaşırtmayı sevdikleri için, yani anne babalara sürprizler yapıp onları şaşırtıyor olmak çocuklar için çok güzel bir duygu. Çünkü her çocuk, küçük çocuk yani 5-6 yaşındaki çocuk daha büyük yaşlardaki çocukların davranışlarını sergileyerek bak ne kadar büyümüşsün iltifatını alma eğilimindedir. Bundan dolayı da öğretmenlerin öğretmiş olduğu kelimeleri, harfleri gördüklerinde tanımlayabiliyorlar. Tanımladıklarında harfleri teşhir ettiklerinde yetişkinler de anne babalar da şaşırıyor doğal olarak. Aa bak çocuk ismini yazdı. Aa bak işte şuradaki levhadaki yazıyı okudu. Diyerek o kelimeleri, harfleri tanımladığı için çocuk okuma yazma bilmese bile kelimeleri tanımlayabildiği için harfleri tanımlayabildiği için. Aynen. Anne baba bunu bir başarı olarak görerek bunun daha iyisini yapma konusunda zorlayabiliyor çocuğu. Böylece çocuk henüz okuma ve yazma eğitimi almadan okumaya çalıştırılarak bir başarı elde edilmiş, işte okula daha hazır hale gelmiş gibi zannediliyor.
2: Hissediliyor.
1: İşte burada şöyle bir sıkıntı doğuyor. Özellikle anne babalara bunu belirteyim ki bilsinler. Okul başladığında öğretmen öğretmeye çalışırken çocuk bazı şeyleri bildiğini zannederek öğretmenin öğretme sürecinde sabote edebiliyor. Ya da yanlış bildiği şeyleri öğretmen sıfırdan bir çocuğa öğretmeye çalışırken doğru zannettiği için çocuk sürekli pekiştirdi ya, anne baba tarafından pekiştirildi. Öğretmen onu öğretmeye çalışırken, yani doğru olan bir şey öğretirken,
2: ben zaten biliyorum,
1: yanlış olan bir şeyi de değiştirmeye çalışıyor. Ekstra çaba harcıyor o çocuk için.
2: Tabii.
1: Aynı zamanda o ona ekstra çaba harcarken bir yandan da diğer çocukların kafasının karışmamasını sağlamaya çalışıyor. Ve onlara bir de açıklama yapmak zorunda da kalabiliyor. Bundan ötürü hani işi zorlaştırmamak adına şu ölçüt olabilir. Eğer çocuk okuduğu kadar yazabiliyorsa, yazdığı kadarını da okuyabiliyorsa anne baba daha fazlasını yapmamalı. Çünkü çocuğa bunu zorladığınızda, çocuk da bunu bir başarı göstergesi olarak gördüğünde, okula başladığında okuldaki diğer arkadaşlarıyla uyum süreci, öğretmenin öğrettiği sisteme uyum süreci tıkanabiliyor. Bunun engel olunmaması lazım. Harfleri öğrenmiş olması, kelimeleri teşhir ediyor olması okul hayatında işini kolaylaştıracaktır. Ama daha fazlasını yapmaya zorlamamak lazım. Özellikle okul öncesi döneminde. Okul başladıktan sonra zaten emin olun zaten çok çok okumaya başlayacak ve okuyacaktır. Öğretmen de onu teşvik edecektir. Önemli olan öğretmenle senkronize bir şekilde gidebilmek. Öğretmenin işini kolaylaştırabilmek. Hele hele şu yaz dönemine girdiğimizde okula başlayacak olan öğrencilerin ve ebeveynleri için söyledim bunu. Sonra daha sonraki süreçlerde bazen şu olabiliyor. Ya çocuk yazın ne güzel okuyordu, şimdi okula başladı okumayı unuttu. Okurken okuyamıyor. Şimdi her öğretmenin bir öğretme stili, öğretme tarzı var. Ve de milli eğitimin belirlemiş olduğu, müfredatın belirlemiş olduğu bir harfleri, kelimeleri, sayıları öğretme sıralaması var. Bazı işte örnek veriyorum, sesli harfler, sessiz harfler önce hangileri, ona göre bir uygulama süreci var. Bundan dolayı öğretmenlerimizin de işini zorlaştırmamak adına Hande Hanım, anne babalara tavsiyem çocukların okul öncesi döneminde çok zorlamamaları. İki, özellikle okul sonrası dönemde çocuklar ilkokul birinci sınıftayken, ikinci sınıftayken okulu, kitabı sevmeyebilir. Şimdi okul öncesindeki çocuğun okuma iştahıyla okula başlamış olan çocuğun okuma iştahı arasında fark olabilir. Aşırı bir zihinsel yorgunlukla beraber okumayı öğrendiği için çocuk bir bıkkınlık, bir şartlandırma durumu söz konusu olabiliyor. Ya bıktım artık okumaktan, sıkıldım artık okumaktan, kusacağım artık diyebiliyor çocuklar. O nedenle çocuklara, özellikle bu yaklaşımda olan çocuklara anne baba okumayı illaki şirinleyip güzelleyip, bak okumak şöyle güzeldir, böyle güzeldir deyip çocuğunun düşündüğünün yanlış olduğunu savunmasınlar. Bu daha fazla tepiyor. Ama olur mu, okumak şöyle güzel, böyle güzel değil. Ama ben sevmiyorum, mutlu olmuyorum, sıkılıyorum diyor. Bu sefer okumaya karşı bir genel yargı oluşuyor çocukta. Ne yapmak lazım? Şöyle düşünmek lazım. Herkes, Hande Hanım, yetişkin insanlar gibi düşünün. Herkes sabahleyin kalktığında, her gün sabahleyin çok mutlu olarak mı işe gidiyor?
2: Tabii ki hayır. Her
1: çok mutlu olarak mı görev ve sorumluluklarını yerine getiriyor?
2: Tabii ki hayır.
1: İlla ki şükretmemiz gerekir tabii ki. Yani halimize.
2: Ama yani insan ruh halidir. Bir gününü tutmaz hiçbir
1: işte
2: zaman.
1: İşte bunu düşünmek lazım ve çocuğa şunu yüklemek gerekiyor, vermek gerekiyor daha doğrusu. Demek ki İnsanlar her yaptıkları eylemden mutluluk duymazlar ama görevleri gereği yerine getirmek zorundadır. Ben de işe gidiyorum ama her gün çok mutlu olmuyorum. Bazen tatil olsun istiyorum ama tatil olmasına rağmen gitmek zorundayım ve o görevimi yerine getiriyorum. Yaparken de çok mutlu olmuyorum. İşte senin için de süreç aynı diyerek çocuklara okuduğu şeyden dolayı okuma performansı ile ilgili her okuduğu şeyi çok mutlu olarak yapacakmış gibi bir yaklaşım içinde bulunmamaları gerekiyor. Bunu çocuklara anlatırken mutlu olmadan da sıkılarak da okunabilir. Bunu görevin gereği yapmak zorundasın diyerek çocuklara aktarılabilir. Özellikle okul sonrası birinci, ikinci sınıfa giden çocuklar için söylüyorum. İlla ki severek lay lay lom yaşasın çok mutluyum diyerek okumayı beklemediğimizi, sadece görev amaçlı yapıp bitir, görevini yerine getir diyerek çocuğa bu bağlamda görev ve sorumluluk verilebilir. İşte burada pedagojik bir hata yapılıyor anne babalarda. Çocuk sevmiyor, mutsuz oluyor. Anne baba da o sevmediği şeyi güzellemeye çalışarak, ama bak okumak şöyle güzeldir, bak hoca işte radyoda şöyle söyledi bilmem ne diye onu güzellemeye çalışıyorlar. Yapmasınlar, buna gerek yok. Zaten çocuklar kısa ve küt, düz cümlelerle iletişim kurarlar.
2: Evet. Hele şu dönemin çocukları tamamen de böyle hocam. Yani bir şey sorduğunuzda bir açıklama duymuyorsunuz. Evet, hayır. Olması gerektiği kadar size cevabı veriyor ve susuyor. Şeyi yok evet. Yani.
1: Ebeveynler de aynı şekilde kısa ve öz cümlelerle görev ve sorumluluklarını anlatarak, çok fazla açıklama yapmadan, güzelleme yapmaya gerek kalmadan göstermek gerekiyor. Bir diğer unsur da özellikle sınav sürecindeki çocuklar. Bu çocukların okuma sorunları da başka. Yani aynı değil. Hepsinin aynı olmuyor okuma problemleri. Bu çocuklarda mesela soru çözme performansıyla anne babanın çocuğa kitap okuma performansının aynı olmasını istiyor. Yani çok basit bir örnek veriyorum. Şimdi çocuk 7. sınıfa gidiyor. Ve gelecek yılda, bir yıl sonra da LGS sınavına girecek. Ya da çocuk üniversite sınavına girecek. 11. sınıfta bir sonraki yıl sınava girecek. Ebeveyn çocuktan kütür kütür kitap okumasını istiyor. Yani böyle dünya klasiklerini okusun, televizyon hiç izlemesin. Ya da ne bileyim cep telefonuna, bilgisayarla oynadığı kadar kitaplarla da haşır neşir olsun istiyor. Şimdi bakın, bazı insanları okuma performanslarını, hayatlarındaki okuma performanslarını sıraladığımızda şöyle söylerler mesela bir kısmı. Ben bunu çok görmüşümdür. Bununla alakalı seminerde verdiğimiz için, danışmanlık da yaptığım için çok yaşamışımdır. Mesela şöyle söylüyor. Ya hocam, öğrenciyken çok okuyordum da iş hayatına atıldıktan sonra artık okuyamaz hale geldim. Ama öğrenciyken çok okuyordum. Öğrencilik döneminizde işte üniversite sınavına hazırlanmadan önceki dönemde lise hayatımda çok okuyordum. Sonra üniversiteyi kazandıktan sonra da yine okudum ama iş hayatına atıldıktan sonra artık okuyamaz hale geldim. Bakın dikkat edin, problemlerin, telaşların yoğun olduğu zamanlarda insanlar problemlere ve telaşlara yoğunlaşırlar. Dolayısıyla okumak ikinci, üçüncü plana düşer. Şimdi anne babası istiyor ki lise 1'de, lise 2'de çocuk lise 3'te çok, ya da orta 2'de, orta 3'te çok rahat zaten rölantiye almış ödevleri, ödev verilecek işler belli, onları yapıyor, teşekkür takdir alıyor. Ama bunun yanı sıra da aktivite olarak kitap okuyor. Ama sınav süreci geldiği zaman çocuk sınava odaklandığı için kitap okumaya zaman ayıramıyor. Ama bu sefer de anne baba Instagram'dan, oradan buradan duyduğu küçük videolardaki şeyleri, bilgileri çocuğa satmaya çalışıyor. Diyor ki işte kitap okumazsan bak paragraf sorularında zorlanırmışsın. Kitap okumayanların büyük çoğunluğu paragraf sorularında zorlanan öğrencilermiş. Sen de kitap oku. İyi de çocuk bir yıl öncesine kadar zaten kitap okuyordu. Diyor ki gidermiş olurum, eksiğimi görmüş olurum diyor çocuk. Bu nedenle çocuğun soru çözme performansını iyileştirmek lazım. Soru çözme performansı direkt olarak okuma hızıyla, okuma ilişkisiyle, okuma psikolojisiyle alakalı değil. Bakın sınavlarda çok iyi performans gösteren öğrencilerin en önemli unsuru, yakın zamanda da açıklanır büyük ihtimalle derece yaptı. İşte şu kadar soru çözdü, bu kadar başarılı oldu, Türkiye derecesi yaptı diye açıklanmaya başlar. Bunları dikkatle analiz ettiğinizde şunu görürsünüz. Sınav sistemini çözdüm, soru performansıyla alakalı özel çalıştım, soru çözme stili oluşturdum gibi şeyler duyarsınız. Yani artık söylemek istediğim şey şu. Okuma haleti ruhiyesiyle sınava girme performansı, soru çözme psikolojisi apayrı şeylerdir. Anne baba olarak da çocuktan soru çözmedeki performansındaki başarısını kitap okumaktan beklememek gerekiyor. En azından şu sınav sürecindeki süreçte yani. Ha bazı öğrenciler vardır, istisnaidir. Mesela çocuk soru çözer, kafasını dağıtmak için de kitap okur. Kitap okuma performansı vardır. Ama bu 10 tane, 1 tane, 2 tane ise diğer 8 taneye de sen de böyle olacaksın diye

0: zorlamanın bir manası, bir anlamı yoktur. Bunu, bu çocuğun sınav performansını iyileştirmek lazım. Peki burada ne yapmak gerekiyor? Burada ebeveynlerin özellikle dikkat etmesi gereken unsur şu. Çocuğun ders çalışma performansı, ders çalışma ortamı, soru çözme hali, bunlar çok çok önemli. Mesela her şeyden önce çocuk sınava hazırlanıyorsa, soru çözüyorsa, soru çözdüğü yer, mekan, masa çok çok önemli. Burada bilgisayarın olmaması gerekiyor. Ders çalışma anında, soru çözme anında özellikle dikkatini unsur dağıtacak unsurların olmaması gerekiyor. Ya da ne bileyim, çalıştığı koltuk, sandalyenin çok konforlu olmaması gerekiyor. Bütün bunlara dikkat ettiğimizde sadece hani soru çözme ortamı, işte okuma ortamı, konu öğrenme ortamı ile alakalı değil, süreler de çok önemli. Mesela bazı öğrenciler vardır, 20 dakikada, 25 dakikada dikkati konsantrasyonu dağılabilir. Dikkati konsantrasyonu dağılan çocuğa 1 saat boyunca dersin başından kalkmayacaksın dememek gerekiyor. Bunu beklememek gerekiyor. Artık özellikle teknolojik aletlerin uyarıcıları çok fazla olmasından ötürü şu andaki gençlerin, çocukların, öğrencilerin beyinleri uyarılmaya ihtiyaç duyduğu için çok hızlı bir şekilde dikkatleri dağılıyor. Yani eskiden 20. 25. dakikada dağılan dikkati tutmak kolaydı. Çok. Ama şu anda o kadar kolay değil.
1: Daha hızlı dağılıyor şu an.
0: Aynen, tebdili mekanda ferahlık vardır derler ya. Ben çocuklara şunu söylüyorum. 20-25 dakika ders çalıştıktan sonra 2-3 dakika kalkın, dolaşın,
1: yürüyün.
0: Bu kadar dağılma konusunda ihtiyacı olan dağınıklığı verin. Sonra tekrar odaklanın. Bu şekilde 20-25 dakika bir daha ders çalışın, sonra yine, yani küçük molalarla, daha sık seanslarla ders çalışmayı öneriyorum ki bu sayede özellikle o 20-25 dakikaya çocuk kaç tane soru sığdırabileceğini, kaç tane soru çözebileceğini.
1: Onun da analizini yapıyor aslında.
0: Bu da planlamasını yapıp analizini yapıyor. Çünkü ölçülebilir, değerlendirilebilir bir zamanın içerisine hapsettiği için o soru performansını ister istemez ona bir zaman yönetimi yüklüyor. Ama al sana sınırsız zaman, hiç ölçülmeyen bir zaman diliminde canın sıkıldıkça kafanı kaldır, başka bir şeyler düşün. Sonra yine canın isterse ders çalışmaya devam edersin modunda geniş zamanlı, ölçülmeyen bir zamanın içerisinde çocuğun soru çözmesi, beklenmesi de doğru değil. Zaten bu şekilde çalışan öğrencilerin de dikkat ve konsantrasyon sorunu olduğu, ilerleyen zamanlarda sınava girerken dikkatini toparlayamadığı, ekstra destek almaya çalıştığı ama çaresiz kaldığını gözlemleyebiliyoruz. Farklı farklı yerlere yönelmeye başlıyorlar. Bu nedenle hani ders çalışma sürelerinin de okuma performansında çok ciddi etkisi olduğunu söyleyebilirim. Şimdi son bölümde de şunu söyleyeceğim. Özellikle çocuklar kitabı nasıl sever? 3 tane soru. Çocuklar kitabı nasıl sever? Çocuklar kitaba nasıl alışır? Ve çocuklar kitap okumayı nasıl sürdürülebilir kılabilir?
1: Ben, bu ortak üzerine bir cevap var benim aklımda hocam. Kesinlikle ilgi alanını çok iyi bilmesi gerekiyor. Hem ailenin hem çocuğun. Bence öyle.
0: Evet. Bu önemli. Şimdi bu 3 soruyu anne babalar tek hamlede çözmeye çalışıyorlar. Çocuk nasıl kitap okur diye. Şimdi çocuk nasıl kitap okur? 3 soruda analiz etmek gerekiyor. Birincisi, çocuk kitabı bir kere sevmeli. Evet. Neden? Çünkü küçük yaşlardan itibaren çocuk kitabı sevmezse kitap okumaz. Zaten böyle oluyor. Küçük yaşlardan itibaren çocuk eline telefonu aldığı için telefonu daha çok seviyor. Oyunları oynadığı için.
1: Cazip olan o çünkü hocam. O da haklı.
0: Ama bakın, dikkatinizi çekeyim. Kitap fuarlarında en fazla satılan kitaplar çocuk kitaplarıdır. Ve en fazla satılan çocuk kitaplarının olduğu bölümlere baktığınızda da özellikle çocukların eğlendikleri, çizgi filmlerini takip ettikleri kitapları aldıklarını görüyoruz. İkincisi de özellikle futbolcuların, dünya global anlamda ünlü olmuş, dünyaca ünlü olmuş futbolcuların hayatlarının konu alındığı kitapları çocuklar tercih ediyor.
1: Buradan başarı öykülerini seviyorlar demek ki.
0: Buradan sadece kendi alanlarına hitap eden başarı öyküleri. Yani burada da şu var, çocuk öykünüyor. Ben de onun gibi olabilir miyim diyor. Şimdi her çocuğa dikkat edin, bakın dışarıda top oynuyor, yaz ayında top oynarken çocuk çok sevdiği takımın futbolcusunun formasını giyiyor. Futbolcunun formasını giyiyor. Gol atarken onun gibi sevinç gösterisinde bulunuyor.

0: ya da bir dua kitabı ya da bir şey kitabı, dini bir kitap, dini konulu bir kitap, al bunu oku derdi. Şimdi evet, işlevsel olarak faydalı ama çocuk onunla okumayı özdeşleştirdiği için çocuk
1: kıyas onu yaptığı
0: ne zaman, ne zaman okuyor? Şöyle söyleyeyim, çocuk onu 30 yaşına geldiği zaman, ya babam rahmetli bunu, işte dedem rahmetli bu kitabı çok benim önüme verirdi çocukken.
1: Okumamı isterdi, arzu
0: ederdi. Bu kitabı mı? Ne kadar önemli bir kitapmış ya. Ne kadar faydalı bir kitapmış ya. Ne kadar güzel bir kitapmış. Şimdi anlıyor. Yani büyüdüğünde anlıyor. Demek ki o çocuğun zihin dünyasına, dimağına okumayı sevdirmekte araç olacak olan kitapları tercih etmek gerekiyor. Peki kitaba nasıl alışır? Şimdi çocuk kitabı bir iki sefer okumaya başladığında bunu pekiştirmek gerekiyor. Pekiştirmek maalesef ki takip gerektiren bir unsurdur. Anne baba bir gaza gelip bir heyecanla çocukla beraber kitapçıya gidiyor, kütüphaneye gidiyor, kitap alıyorlar. Sonra bir daha ara ki bulasın, babanın dikkati dağınık, annenin dikkati dağınık ve çocuğun okumayla alakalı hiç takip edilmiyor. Çocuk kendi haline bırakılınca, aldık ya kitap deniyor. Ya bununla alakalı en azından 2 günde bir, 3 günde bir, hani şöyle düşünün, eve şimdi bir balık alırsınız bir fanusun içerisine. O fanusun içindeki balığa her gün yem verirsiniz. Ama o yemi vermekle birlikte o suyu en azından haftada bir ya da haftada iki defa değiştirmezseniz o balık o suyun içinde ölür. Bu öldü. Yemini verdik ama öldü yine. Düşünmedik ki.
1: İhtiyacı sadece gıda değildi ki.
0: Oksijen ihtiyacını takip etmedin ki sen, hayvanın davranışlarına bakmadın ki, yüzerken yalpalıyor mu? Aa bak, bunun suyu bulanmış, bunu değiştirmek gerekiyor demedik ki. İşte çocuk da aynı bunun gibi. Yani çocuğun içindeki kitap okuma sevgisinin öldüğünü, suyun oksijeninin azaldığını analiz edemiyor anne baba. Ya ne yapsak, kitap aldık onu yaptık, bir türlü okumuyor ama analiz etmemişsin ki. O yüzden çocuğun psikolojisinin analizini yapmak gerekiyor ki bu sayede çocuk kitap okumayı sürdürülebilir hale getirir. İkincisi, çocuk kitaba nasıl alışır? Telefonu anne baba nasıl kullanıyorsa, çocuk da telefonu anne babada nasıl görüyorsa kitabı da böyle görmeli. Hayatının
1: içerisinde etrafında görmesi gerekiyor.
0: Tabii ki görürse çocuk bu şekilde ancak kitabı sevecektir. Bunun dışında ekstra bir şey yapmanıza kesinlikle gerek yok. İnanın çocuk bunu görev adedecektir. Bu bir kitabı aldığınızda onu bitirecektir. Ondan sonra sizden talep edecektir. Siz analiz ettiğinizde size bunu heyecanla anlatma gereği duyacaktır. Siz sorduğunuzda o cevap verecektir. Hatta ve hatta birilerine kitap okuduğunu, kitabı anlattığını övgüyle anlattığınızda üçüncü kişilere, bunu duyduğunda gururu okşanacağı için daha iyisini yapmaya çalışacak. Böylece eminim çocuklar okumayı sevecektir. Her yaşın kategorisine göre de bu tarzı değiştirebilir, yapabilirsiniz.
1: Sağ olun hocam.
0: Çok teşekkür ediyorum bu hafta.
1: Ben teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun.
0: Geçti program, ben de anlayamadım.
1: Su gibi geçiyor bizim programlarımız. Dinleyicilerimiz de bayılıyorlar. Çok sağ olun hocam.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Görüşmek üzere diyoruz yeni programlarımızda. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
0: Sağ olun.
1: Sağ olun hocam. Eğitimci yazar Murat Tunalı hocamız bizlerle birlikteydi bugün sevgili dinleyenler. Her çarşamba olduğu gibi biz ayrılan sürenin de sonuna geldik. Ben Hande Ana Kumanda Masası'nda sevgili Ahmet vardı, bana yardımcı oldu, sesimi sizlere ulaştırdı. Yarın bu dakikalarda burada olacağız. Yarına kadar hoşçakalın diyelim.
2: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
3: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
4: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
5: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.

0: bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
1: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
2: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yetiyle bir şükür ölmüş.
0: Aa, süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
3: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız, hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
4: Aklınızda bulunsun.
5: 5000 yıllık tarihiyle çay kalp krizi riskimizi azaltıyor. Ülkemize geç girmiş olmasına rağmen çok sevilen çay, farklı demleme yöntemleriyle dünya üzerinde haklı bir üne sahip. Türk insanının sevdiği çay kalp krizi riskini azaltıyor. Ülkemizde her 10 kişiden 9'u gün içinde en az bir kez çay içiyor. Toplumun yarıya yakını günde 5 bardaktan fazla çay içerken gençlerde bu alışkanlık yerini kahveye bırakıyor. Uzmanlar bol bol çay içenlerin kalp krizinden ölme riskinin yarı yarıya azaldığına dikkat çekiyor. Yine araştırmalar günde 2 fincan kahvenin kolon kanseri riskini %25, safra kesesinde taş riskini %45 azalttığını gösteriyor. Ancak kahvenin çok fazla tüketilmesi yüksek tansiyona sebep olabiliyor.
3: TGRT FM Haber.
6: Merhabalar, teşekkür ederim.
7: İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Elif Kaya. Merhabalar Elif Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
8: Merhabalar, iyi yayınlar dilerim.
7: Çok teşekkürler, sağ olunuz. Ama tüm değerli konuklarımızdan bugüne yansıyan bu açıklamaların değerlendirmelerini almadan evvel bir muhabirimiz Merve Şahin Poyraz'a dönelim. Hemen karşımızda Beştepe'den. Merve, kolay gelsin, söz sende.
9: Gülden Kalecik Demirtaş, artık NATO Liderler Zirvesi'nin 3. günündeyiz. Aslında 1. gün çok zirve gibi olmadı, ancak basın mensuplarının yoğun katılımı nedeniyle biz biraz Ankara'da zirve gibi yaşadık o günü de. Ancak son günü bugün tabii ki liderler hemen arkamda gördüğünüz bu binada şu an toplantı içerisindeler. Yani aslında ana oturumdalar. O da oldukça kritik bir toplantı. Hatırlanacağı üzere toplantının başında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı mesajları olmuştu. Mesajlara da kısa bir şekilde değinmek istiyorum. Özellikle savunma sanayi alanında Cumhurbaşkanı'nın mesajları oldukça önemliydi. Kuşkusuz ülkemizin asıl başarısı savunma sanayindeki atılımlardır dedi. Ve yine üretim ve ihracat kapasitesi itibariyle dünyanın ilk 10 ülkesi arasındayız ifadesini kullandı. Ve ardındansa yine NATO 3.0 hedefine ulaşılması konusunda da savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasında kısıtlamaların kaldırılması çağrısında bulundu. Ve kısıtlamaların kaldırılmasına istinaden de savunma sanayi forumunda bu konunun gündeme gelmesini, mesajın hükümet yetkilisi tarafından vurgulanmış olmasına memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bugünkü ilk açıklaması bu toplantı öncesindeydi tabii ki. Ancak açıklamaları devam edecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ama öncesinde saatler 16.15'te Donald Trump bulunduğumuz basın merkezi binasına gelecek. Şu an hemen arkamda kameraman arkadaşım Burak Taşlan sizler için göstersin. Hemen arkamdaki binada toplantı halindeler. Basına kapalı bir şekilde gerçekleşiliyor bu toplantı. 40'tan fazla ülkenin katıldığı bir toplantı. Tabii ki 32 NATO müttefiki ülke var. Ancak davetli olarak gelen, buraya davetli olarak katılan ülke liderleri de bulunuyor bu toplantı kapsamında. Toplantının devam ettiğini şu dakikalarda söyleyebiliriz. Toplantının bitiminde ise yine Mark Rutte, Genel Sekreter, NATO Genel Sekreteri tarafından da bir açıklama gerçekleştirilecek. Genel bir değerlendirme yapmasını bekliyoruz biz o açıklama kapsamında. Akabinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın da içlerinde olduğu birçok lider kamera karşısında olacak. Yine genel bir değerlendirme ve gündeme dair mesajlar paylaşmalarını bizler liderlerin bekliyoruz. Ancak tabii ki şüphesiz ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajlarının oldukça önemli olması yine beklentiler içerisinde. Bu toplantı kapsamında soru cevap da yapılacak. Yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem burada liderlerin verdiği mesajlar, hem NATO gidişatına ilişkin, zirvenin nasıl geçtiğine ilişkin birçok sorumuz şüphesiz ki olacak. Tüm bu sorulara da yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve liderlerin bizler cevap vermesini, açıklama yapmasını bekliyoruz bu noktada. oldukça yoğun ve tempolu geçiyor Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki mesai. Sabah saatlerinden itibaren o yoğun tempo başlamıştı. Mark Rutte'nin açıklamalarıyla aslında başlamıştı. Akabinde ise peşi sıra birçok açıklama oldu. Donald Trump da açıklama yapmıştı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelir gelmez. Ardından bir aile fotoğrafı çekinildi. Orada yine samimi görüntülerde ekranlara yansımıştı. Gerek tokalaşma gerek sohbet anlarında samimi görüntüler ekranlara gelmişti. O toplantının, o fotoğrafın, fotoğraf karesinin ardından da yapılan ilk açıklama toplantının başlangıcındaydı. Sonrasında belirttiğim gibi artık kapanış konuşmasının ardından liderler tek tek kamera karşısına geçecek. Konuşmak isteyen liderler, daha doğru ifade etmek gerekirse, liderler tek tek geçecek ve açıklamalarını gerçekleştirecek. Bize tüm detayları takip ediyor ve aktarıyor olacağız diyerek sözü yeniden size bırakalım.
7: Peki, çok teşekkür ediyoruz Merve Şahin Poyraz'a. Şimdi bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın çok önemli açıklamaları vardı İsmail Bey. Ama önce size şunu sormak istiyorum. Bu arada Sayın Yeliz Albayrak da yayın konuğumuz, İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim görevlisi. Merhabalar, hoş geldiniz Yeliz Hanım.
10: Merhaba Gülden Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
7: Sağ olunuz. Şimdi bugün çok konuşulacak aslında. Hem Avrupa Birliği ülkelerine Sayın Cumhurbaşkanımızın seslenmesi, hem kendi savunma harcamalarımız noktasındaki hedef aktarması açısından son derece önemli. Ama dün gündüz sizinle yayın yaptık. Akşam işte liderler külliyeye geldiler, resepsiyona katıldılar. Sonra kendi ve eşleri onuruna verilen akşam yemeğindeydiler. Evet. Ama oradan yansıyan bir görüntü vardı. Onu size sormadan ben bugünkü değerlendirmeye geçmek istemem. Özellikle külliyenin bahçesindeki o gerçekten hepimizi izledikçe, buradan aktardıkça onurlandıran çok şaşalı, çok görkemli bir karşılama merasimi vardı. Şimdi orada arkadaşlarım da sağ olsunlar hemen verdiler. Bizim burada dikkatimizi çeken bir şey oldu. Bugün de çok konuşuldu. Yunanistan Başbakanı'nın gelişinde o hepimizin böyle tüylerini diken diken eden mehter takımı, o muhteşem eseri çalmaya başladı. Miçotakis'te oradan böyle hafif şaşkınlıkla ama çok da belli etmez bir halde. Ama epeyce herhalde oradan mesajı almıştır.
11: Mehteran,
7: ne dersiniz?
11: Mehteran takımı sadece Miçotakis'in değil, başkalarının da çok dikkatini çekti. Mesela Bayan von der Leyen de etkilendi. Ya, müspet veya menfi bilemeyiz ama
7: etkilenmiş olabilir etkilendiği... ama özellikle orada çalan ve verilen mesaj açısından ben Yunanistan noktasında sormak istedim.
11: Devlet demek güç ve ihtişam demek. Devlet demek merasim demek. Yani dikkat edin, devlet faaliyetlerinin önemli bir kısmı merasimlerden, yani dışa vuran o ihtişamdan ibarettir. Oradan mesajlar verilir. Yerine, zamanına göre, konseptine göre. Demek ki Türkiye'de de büyük devlet aklı böyle bir şeyi düşünmüş ve uygulamış. Tebrik ederiz. Çok yani da. Türkiye çok zor bir zamanda bu zirve ev sahipliği yapıyor ama çok başarılı bir ev sahipliği geliyor. Nazar değmesin.
7: Gerçekten maşallah.
11: Şu ana kadar her şey yolunda gitti.
7: Gidiyor, evet.
11: Yani bir taraftan şimdi mesela Ahmet El Şara Türkiye'ye gelme hazırlığındayken ülkesinde bombalar patlıyor. Evet. Aynı gecenin devamında Amerika İran'a yeniden saldırıyor. Rusya-Ukrayna savaşı bütün hızıyla devam ediyor. Yani bu çok önemli zirve Türkiye'de, Ankara'da devam ederken bölgede ve küresel boyutta da dünya aslında çok sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Dolayısıyla Türkiye'nin burada yüklendiği misyon çok önemli ama çok kıymetli o derece. Verilen mesajlar da bir o kadar etkili çok. Ve uzun zaman konuşulacak bir zirve olacak şüphesiz.
7: Herkes mesajı bence almıştır değil mi İsmail Bey? Yani, alması gerektiği mesajı almıştır.
11: Derler ya, paşa keyfi bilir. Yani alsa da almasa da dünya dönüyor.
7: Aynen öyle.
11: Dolayısıyla herkesin bir hesabı var. Ama o hesabı iyi yapmak lazım. Çünkü bazen evdeki hesap çarşıya uymaz. Uymayabilir. Uymadığı zaman büyük faturalar çıkarabilir.
7: Doğru. O zaman şöyle yapalım müsaadenizle. Bir kısa kısa bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarını değerli konuklarımıza hemen sorayım. Ardından sizinle biraz detaylandıralım. Elif Hanım, bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın hem dediğimiz gibi Avrupa Birliği üyesi ülkelere, müttefiklerine sesleniyorum dedi. Birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması suni bir bölünmeye yol açar dedi. 2030 savunma harcamalarımızın hedefini söyledi. %3,5 düzeyine yükseltmek için biz tedbirlerimizi aldık dedi. Avrupalı müttefikleri daha yetkin birer güvenlik sağlayıcısı haline getirmeye odaklanmış durumda. Lahey zirvesinde alınan kararlar bizde bu doğrultuda kendi üzerimize düşen hedefleri gerçekleştirmeye yönelik çok kararlı adımlar atıyoruz anlamında değerli açıklamalardı. Bugünkü açıklamalarda Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından gelen. Siz nasıl okudunuz bu açıklamaları?
8: Şöyle Gülden Hanım, şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın bu açıklamaları yapmasının arkasında aslında bakarsanız kasa yaptırımlarına rağmen kendi güvenlik sistemini, savunma sanayini ciddi anlamda inşa etmiş. 2021'den az önce siz de belirttiniz, ciddi bir artış göstermiş. 2021'den 25'e kadar %0.9'dan %1.8'e, yani %122'lik bir artışla yaptığı silah ihracatında ciddi bir pay tutmuş dünya küresel ihracatında bir ülkeden bahsediyoruz. Yaptırımlar Türkiye ekonomisini sarsması beklenirken savunma sanayinde ekstra gelişmelere yol açmış ve kendi ürettiği savunma sanayinde ürettiği bütün ürünlerin %80'ini yerli olarak üretmiş bir ülke olarak Türkiye bugün NATO zirvesinde bulunuyor. Bu da elbette ciddi bir güç veriyor bu anlamda konuşmakta. Çünkü Avrupa'daki müttefiklerin hantallaşan ve üretimde rekabet gücünü kaybetmiş bir duruma geçmesi nedeniyle Türkiye'nin varlığı hem ikinci büyük askeri güç olarak NATO'nun içerisinde hem dünya küresel sisteminin içerisinde savunma sanayinde ilk ona yükselmiş bir güç olarak yer almasını ve bu yönde de yaptığı açıklamaların isabetli bir şekilde yankı bulmasına sebep oluyor. Yani aslında Sayın Cumhurbaşkanımız sadece ev sahibi olarak değil, aynı zamanda NATO'nun güçlü bir üyesi olarak bölgenin de güçlü bir aktörü olarak bu açıklamaları yapmış oluyor. Bu şekilde özetlemiş olayım.
7: Peki Yeliz Hanım?
10: Açıkçası çok önemli açıklamalar duyduk. Oldukça ilginç açıklamalar duyduk. Katsa yaptırımlarının ilk elden hemen kaldırılacak olması ve burada da aslında çok uzun uzadıya bir açıklamaya gerek olmadığını söyleniyor olması tabii ki bizi çok büyük bir eşiğe getirdi. Ama artık bundan sonra bu karşılıklı iyi dileklerin, karşılıklı övgülerin nasıl yansıyacağını, realitedeki adımlara nasıl yansıyacağını göreceğiz. Verilen sözlerin nasıl, hangi takvim içerisinde de tabii ki gerçekleştiğini göreceğiz ama şu anda durduğumuz noktada oldukça olumlu bir noktada duruyoruz. Oldukça olumlu bir yerden ilişkilerin dönüşüm noktasında yeni bir evre diyebileceğimiz bir noktada duruyoruz aslında tam olarak Gülden Hanım. Bundan sonra da zaten arka arkaya yapılan bakın açıklamalar geldi. Birlikte savunma sanayinde yatırımlar yapma, birlikte projeler üretme, Türkiye'nin proje ortağı olması gerektiği ve bu Avrupa Birliği'nin daha doğrusu NATO'nun içerisindeki bu Avrupa kanadının dahil olduğu kısımda o güvenlik açmasını bir şekilde kompanse edebilmek için hızlı bir şekilde Türkiye'nin burada tabii ki en değerli, en kıymetli ortak olduğunun da belirtilmesi ileride bizim için savunma sanayinde de ortak işbirliklerinde de çok fazla önümüzde proje olacağını ve fırsat olacağını gösteriyor. Umarız tabii ki müttefiklik içinde gerçekten müttefiklik anlatısına uygun şekilde Türkiye'nin o yıllarca tabii ki maruz kaldığı müttefik diye adlandırılıp yanında olmayan müttefik anlatısının değiştiği, dönüştüğü, Sayın Cumhurbaşkanımızın da işaret ettiği tabii ki konuşmasında sınırlamaların, ambargoların ya da gizli saklı ya da açık kısıtlamaların tamamen ortadan kaldırıldığı yeni bir düzleme geçiş yapılır diyelim ama dediğim gibi burada reel adımlar gerçekten çok önemli olacak. Bundan sonraki projeler Türkiye'nin nerede olacağı, Türkiye'nin kanat ülkesi değil artık merkez ülkesi haline gelmesi ve çevremizde tabii ki cereyan eden birçok olayda beklenen nedir? Türkiye'nin real politiğine uygun olan atılması gereken adımlar nedir? Tabii ki bunların hepsi hesaplanacak. Hariciye tarafından ya da Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından. Hepsi biliyorsunuz yıllar önce başlanmış işler. Dün bugün yapılan meseleler değil bunlar. Ama burada Avrupa'nın öngörüsüzlüğüne karşı, belki de yanlış tarafa yatırım yapmasına karşı Türkiye'nin çok önceden öngördüğü bir burada eşik var. Burası için yıllarca zaten çalışıldı. Yıllar öncesinden olduğumuz nokta öngörülerek yatırımlar bu minvalde yapıldı. Türkiye bunları yaparken bakın tek başınaydı. Hiçbir şekilde destek almadı. Hatta karşısında paklar oluşturuldu. Yapmasın, yapılmasın diye bugün dahil biliyorsunuz özellikle destek açıklamaları yapılırken istemeyenler karşı taraftan kanal kanal gezip açıklamalar yapmaya zaten dün geceden beri başladı. Dün gece yine biz yayındayken karşılıklı olarak sürekli Netanyahu'nun kanal kanal gezdiğini, F-35 meselesini istemediğini, bunun aslında aslında risk olduğunu, tek tek onu ve onu destekleyenlerin sürekli bunu dile getirdiğini, yani karşı tarafta çalışmaya başladıklarını da görüyoruz. Ama ne olursa olsun NATO şu anda başka bir yerde. NATO'nun içerisindeki ABD, Avrupa kanatı ve Türkiye'nin olduğu yer çok başka bir düzlemde. Çünkü ayakları gerçekten savunma sanayi gibi ya da güvenlik anlayışı gibi çok gerçek temas noktalarına basan yeni bir ihtiyaç noktası var burada. Onun için çok daha pozitif bir yere tabii ki evrileceğini bugünden öngörebiliriz ama adımları bekleyeceğiz.
12: TGRT FM Haber.
13: Hava durumu.
14: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney ve doğu kesimleriyle Trakya'nın parçalı yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kırklareli, Edirne, Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Ordu, Bingöl, Muş, Ağrı ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 20-24, Ankara 16-30, İzmir 22-31, Bursa 18-27, Konya 17-29, Afyon 14-30, Denizli 19-34, Antalya 24-30, Adana 24-32, Zonguldak 20-24, Samsun 20-27, Trabzon 17-27, Kayseri 15-30, Erzurum 11-25, Gaziantep 21-33, Diyarbakır 23-37 ve Şanlıurfa 24-37 derece.

0: Yol durumu. Silifke Uzunca Burç yolunda yol genişletme çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor. Darende Malatya yolunun 5 ila 28. kilometreleri arasında yolda meydana gelen çatlaklardan dolayı çatlak onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Antalya Manavgat Alanya yolunun 0 ila 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Şimdi reklamlar.
2: Yeni sezon umre kayıtlarımız başlamıştır. Gün ve otel alternatifleriyle hizmetinizdeyiz. İkram Turizm 444-5726 ikramturizm.com.tr.
3: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun söyleyelimle devam edeceğiz. Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. Tuğli emel. Tuğli emel şudur ki, dünyayı sevenlerin burada çok yaşamak arzusudur zevk için. Emel ve arzuları hem uzun hem de çoktur. O bu emellerinin ardınca koşup durur. Kurtulabilmek için insan tuğli emelden, dünya muhabbetini atmalı kalpten hemen. Söküp atmak için de dünya muhabbetini, iyi tanımalıdır onun hakikatini. Dünyanın iç yüzünü anlarsa biri eğer, bunu kendi nefsine anlatıp şöyle söyler: ey nefsim, ne ki haktan uzaklaştırır seni, işte dünya onlardır, zararlı bil hepsini. Dinin yasak ettiği haram ile mekruhlar, bu tarif mucibince hepsi dünya olurlar. Dünyanın zevkleri de kısa sürer esasen, onlar da ölüm ile elinden çıkar zaten. Dünya gölge gibidir, önün sıra gider hep. Gölgesine yetişen bir kimse var mı acep? Ey nefsim, sen kaçarsan eğer dünya malından, aksine dünya senin koşup gelir ardından. Dünya çok vefasızdır, bir üzüntü, bir sevinç. Böyle bir yalancıya insan inanır mı hiç? Böyleyken bir mümin bırakıp ahireti, dünyaya sarılırsa ne olur akıbeti? Bak, ömrün azalıyor, ölüme gidiyorsun. Hazırlığın bile yok, niçin üzülmüyorsun? Ey nefsim, bu dünyanın böyledir işte hali. Niçin hala gezersin, uyur gezer misali? Dünyanın bu halini madem ki biliyorsun, peki tuğli emele niçin sarılıyorsun? Lakin bu tuğli emel farklıdır her insanda. Bazısı devam üzere kalmak ister dünyada. Böyle istemese de diğer bazı kimseler, yaşlanıncaya kadar yaşamayı isterler. Bazı Müslümanlar da vardır ki yine fakat, istemez bir seneden fazla sürsün bu hayat. En çok bir sene için yapar her hesabını, daha ilerisine hiç yormaz kafasını. Bazısı da bir günün bakar hazırlığına, ertesi günü bile getirmez hatırına. Bazısı da vardır ki bunlardan da ileri, bir saattir onların dünya düşünceleri. Yine bazıları da vardır ki müminlerden, ölümü bir an bile unutmazlar katiyen. Her insan kendisini sanır kısa emelli. Lakin bu her insanın halinden olur belli. Kim ahiret işine veriyorsa öncelik ve yoksa gevşekliği dininde bir zerrecik, eğer unutmuyorsa ölümü kısa bir an, işte kısa emelli böyle olur bir insan. Şöyle der ki Eshab'tan Hüzeyfe Hazretleri, zaman-ı saadette muhakkak her gün biri çıkıp bağırırdı ki şöylece
Ey insanlar! Göç için hazırlanın, ölüme az zaman var. Hazreti Ömer'in de şöyleydi ki adeti, her gün biri kendine hatırlatırdı mevti. O kimse ücret ile her gün gelip bir sefer, şöyle söylüyordu ki, öleceksin ya Ömer.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya-i Kerem'den olan Muhammed bin Kavb el-Kurezi rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, dünya geçici bir yerdir. İyiler ondan yüz çevirir. Kötüler ona koşar. İnsanların kötüsü ona rağbet eden, iyisi ondan uzaklaşandır. Dünya kendine bağlanana sıkıntı verir, helake sürükler. Boyun eğene hainlik yapar. Zenginliği fakirlik, çokluğu azlıktır. Dünyanın günleri gelip geçicidir buyuruyor Muhammed bin Kavb el-Kurezi rahmetullahi aleyh.
0: Hocam, şimdi çok sorulan bir soru var. Özellikle yaz aylarında düğün mevsimleri falan gelince soruluyor. Şimdi diyelim ki bir örnek verelim. 28 yaşında bir kızımız var. Veya 29 yaşında, 30 yaşında. Çok özür dilerim. Evde kalmak üzere. Öyle değerlendiriliyor. Bugüne kadar isteyenleri olmuş. Nasip olmamış. Yani istememişler. Bir isteyen daha olmuş. İyi, makul bir aile gibi görünüyor. Ama bu arada bu kız namaz kılıyor, oruç tutuyor. Yani saliha bir kız. Annesi babası diyor ki, ya sen evde kalacaksın artık yani. Verelim buna, gitsin. Bunu kabul et artık falan. Neyse, kabul ediyorlar. Karşı taraf diyor ki, ya bizim hevesimiz vardı. Biz işte çalgılı düğün falan yapmak istiyoruz. İyi canım, hani bir kereye mahsus. Nasıl olsa. İşte ya içki falan da hani birkaç kişi içsin yani, isteyenler falan, hani 40 kere yapmıyoruz ya biz bu düğünü, ömrümüzde bir kere yapıyoruz falan. Şimdi kızın annesi babası da bu defa bizi arıyorlar. Diyorlar ki, hani böyle yapılması uygun mu? Yani baştan düşünülmemiş bir şey. Kız evde kalacak diye acele ediyorsun. Kim olursa olsun verelim artık diyorsun, bu kızı evlendirelim diyorsun. Sonra da önüne böyle şeyler gelince sonradan pişman oluyorsun. Yani baştan bunlara dikkat etmek lazım değil mi? Birincisi. İkincisi de, yani evde kalmak diye bir şey var mı yani?
1: Mustafa Bey, Anadolu'da maalesef bu enteresan bir şey. Sadece şey için de değil söyleyeyim. Kız çocuğu için de değil.
0: Erkek için de geçerli.
1: Evet, erkek için de geçerli. Çünkü kendi başıma geldim, onu da biliyorum. Beni ablamla beraber göndermişler okula. Ben hatırlıyorum yani okula gidiş şeyini falan. Hafızam da kuvvetliydi o zaman. Yani sınıfı hep geçmişim. Beşinci sınıfa gelmişim. Ve beşinci sınıfta, köy ilkokulu tabii bu, iki tane amfi var. Birisinde birinci, ikinci sınıflar. İkincisinde üçüncü, dördüncü, beşinci sınıflar bulunuyor. Ve ben sınıf başkanı değil, okul başkanıydım. Benim 5. sınıfta arkadaşlarım, kızlar gelinlik çağına gelmiş, oğlanlar evlenme çağına gelmiş, köy açısından söylüyorum bunu. O sene mezun olduk. Bir sene sonra kızların çoğu gelin oldu, gitti. Oğlanlar da 2 sene sonra falan evlendiler onlar da.
0: Sizin sınıf arkadaşları yani.
1: Benim sınıf arkadaşlarım ve okul başkanımı. Onun için NATO'ya gücendim. Beni çağırmamıştı. Okul başkanıydım ya.
0: Sizinki daha önemli.
1: Daha önemli. Şimdi ben ortaokula gidiyorum. Lise. Annem rahmetli el ayağı tutuştu. Köyde bakıyor. Benim emsellerim yavaş yavaş evleniyor. Kızlar zaten gitti. Onun beğendiği kızlar var. Onlar da gitti. Her köye gittiğimde, oğlum bak şu kız, olur anne diyor. Kadıncağız biraz rahatlı. Başka bir şey, oğlum bak bu kız da var falan. Tamam anne, olur anne falan. Böyle 8-10 tane falan böyle namzet söylüyordu. Zeki uyandı sonra. Sen dedi, benimle dalga mı geçiyorsun dedi ya. Ben kimi sorarsam olur diyorsun dedi ya. Bir tane alacağız oğlum dedi. 10 tane almayacağız ki. İlahiyat son sınıfa gelinceye kadar zor aynı şekilde şey yaptım. Annem üzülüyordu, sonra duyuyordum ben. Oğlan evde kaldı. İleride buna kimse kızı vermez artık diye. Ya.
0: Tabii ilahiyat son sınıfa gelmişsiniz yani.
1: Tabii.
0: Yaşlandık. Ondan yani. Sonra ne işe yararsınız?
1: Halbuki dedem ismini taşıdı. Dedem medrese falan filan derken ondan sonra harbiye giriyor. Harbiye 2. sınıftayken Çanakkale Harbi çıkıyor. Harbe iştirak ediyor. Şehit düşmüyor. Gazi olarak geri dönüyor. Ama medrese, harp okulu falan derken adam 30 yaşını geçmiş. Saç maş kalmamış. Nenem rahmetli böyle. Ya çok saf kadın diye inanırdı yani. Oğlum derdi, deden dedi medrese, ondan sonra okul derken dedi. Sonra bir de Çanakkale Harbi'ne gitmiş dedi. Evlendiğinde saçı başı dökülmüş dedi. Onu da dökülmüş demiyor. Ne, dedeme sormuş. Niye demiş saçın yok. Şanakkale'de şaraptan geldi.
0: Sıyırdı geçti.
1: Böyle özene özene anlatırdı. Dediğim başına şaraptan gelmiş. Saçını almış götürmüş. Tabii sonra biz önce ortaokulda beni bilmiyorduk şaraptan ne olduğunu. Sonra lise falan okuyunca ne derdim. Dedemin başına gelen şaraptan ne menemiş şarap neyse dedim. Böyle dümdüz saçını almış götürmüş. Şaraptan mermi de belirtir. Geldim bitirmiş.
0: Jilet gibi almış işte.
1: Ha, jilet gibi almış. Ha, jilet gibi bir şaraptan evet. Gelmiş dedemin başına. Yani erkekler için de aynı şekilde öyle. Yaş ilerleyince evde kalmış diye gözüyle bakıyor. Hatta nenemi dedemin küçük kardeşi var. O da medresede falan okuyor. O da bir imtihanı kazanamamış. Kazanamayınca askere almışlar. İşte dedemin babası, annesi neneme dünürce gitmişler. Nenemin babası dedemden için Osman'ın yaşı büyük. Öbür amcanın ismi Mehmet, babamın ismi o da. Mehmet'e uygun demişler, söz kesmişler. Dedem de o zaman demiş ki kime niyet kime kısmet diye bir laf sevmiş. Bu da nenemin kulağına gelmiş, duyurmuş yani bu. Duymuş. Yani dedem istiyormuşmuş nenemi. Hatta dedi ki ben dedi küçüktüm geldi annemden istedi beni dedi, deden dedi. Dedim nene senin gibi birisi kaçırılır mı ya falan. Hoşuna gidiyordu kadıncağız. Sonra Anadolu'da bir söz var. Yani bir kapıya kıza söz verdiyse o kapıda bir bekar erkekte varsa o sözü geri almıyor. O amcam vefat etmiş. Ona nişanlamışlarmışmış denemi. Ondan sonra amcam vefat edince dedemle evlenmiş. Yani şimdi dedemde de böyle bir hadise yaşandığı için annemin benim hakkımda evde kalmış düşüncesi daha da artıyordu. Tamam. Bu da dedesine çekmiş.
0: Dedesine çekmiş.
1: Saç baş kalmayacak, kız da beğenmeyecek.
0: Kaderi de dedesine benzemiş demek ki.
1: Yani kadıncağız düşünüyor. Şimdi gelelim esas öbür tarafa. Kitaplarda açık net buluyor ki kız evladı emanettir. Dinini bilen, seven, onun nafakasını temin edecek, haramlardan koruyacak, cehennem ateşinden koruyacak birisiyle evlendirmeli onu. Emaneti yerine vermeli. Geldi atırsız adam. Ne yapalım canım işte evde kaldı beri gitsin falan. İyi de arkadaşım sen evladını bile bile cehennem ateşine atıyorsun ya. Cehennem ateşine atıyorsun. Ve biz 1980 ihtilal oldu diye ben o zaman lisede öğretmendim. O zaman Genelkurmay'dan bize o yapılan brifingler ve araştırmalar neticesinde küçük kitapçıklar gelmişti. O kitapçıklarda bir şey vardı. Ta ortaokullara kadar anarşiyi indirmişlerdi. Yani kazalar, vilayetler falan bölünmüştü biliyorsun. İşte komiser bir taraftan, milliyetçiler bir taraftan falan 80 ihtilalden önce. Yani birisi böyle şeye öbürsünü giremiyordu falan. Öyle bir durum söz konusuydu. Yani lisedeydim. Lisede bir de aynı şekilde oluyordu. Ha orada o kitapçıkta bir şey yazıyordu. Kız çocukların beyni 15 günde yıkanıyor. Senin kızın hani Allah-u Teala'ya inanıyor. İman var, namazını kılıyor, tesettür var. Alıyor bunu aynı şekilde komünistler. 15 gün içerisinde beynini yıkıyor. Kız birden dine düşman oluyor, örtüye düşman
0: ateist oluyor.
1: Komünist oluyor yani. Komünist oluyor. Erkek öğrenci de bir ay dayanırmış. Orada açıkça yazılıdır bu. Sonra ben mesela eğitim kitaplarına baktım. Hakikaten öyle. Hakikaten öyle. Şimdi sen dinini bilecek şekilde kızını yetiştirmişsin. Namazını kılıyor, tesettüre riayet ediyor. Bunu bir canavara veriyorsun. O kadın ileride başını açarsa, hatta çok özür dilerim de ona içki içirirse, zina da ettirirse, kızını satarsa, ya ağır tabir kullanıyor.
0: Ya hiçbir şey yapmasa o kız onu çekmek zorunda mı yani?
1: Ha, bir de işte bir canavarın eline teslim ediyorsun yani. Sen değil mi? Canavarın eline teslim ediyorsun. Ondan sonra da işte şöyle demiş de, böyle demiş de, kızım ağlıyor da falan. Ya evladıma bıkkınlığım var arkadaşım ya. Öyle birisi çıkmadı. Kızım başım tacısın sen. Bitti. Evde kalması ille erkeğin de, erkek çocuğun da, kız çocuğun da muhakkak evlenmesi lazım diye bir şart yok.
0: Dinin böyle bir emri yok değil mi?
1: Yok.
0: Evlenmek farzdır diye bir şey yok.
1: Var o hüküm. Ama,
0: ama şartları var.
1: Şartları var. Adam dinini biliyor. Ondan sonra o zamanın kendi yaşadığı zaman dilimi içerisinde kendinin evlendiği zaman hanımının nafakasına temin edebilecek durumu var. Osman Ayçek'te evlenir o. Şehvette çok şeydir, zina yapma tehlikesi vardır. Onun evlenmesi Ayçek'te emredilmiştir. Ondan sonra vacip olanı var. Ondan sonra sünnet. Hatta Evliya Kenan'dan bazıları evlenmemiş. Hasan Basri Hazretleri evlenmemiş. Ondan sonra Rabia Yadbi Hazretleri Hanım Evliya'dan evlenmemiş. Buna benzer aynı şekilde çünkü hadis-i şerif var. Hicri 200 yılından mı 400 yılından sonra sizin en iyiniz Hafifül Has olanınızdır. Hadis-i şerifte öyle geçiyor. Hafifül Has, Hafifül Has hanımı kocası olmayanlar demektir. Hatta Rabia Yadbi Hazretleri'ne yani kitaplarda anlatıldığına göre Hasan Basri Hazretleri ile aynı asırda yaşamış, evlenme teklifi götürüyor falan. Rabia Yadbi Hazretleri hani teşekkür ederim ama diyor ben kendi nefsimle mücadele eden acizken ikinci bir nefsi onu ortak edemem. Reddediyor yani, kabul etmiyor. Dolayısıyla yani ileride ağlayıp ah vah sonra soracak işte böyle böyle ben ne yapacağım ben şimdi ölünün köyünü yapacaksın. Başından karar vereceksin. Şimdi mesela bize müracaat eden işte efendim işte adam böyle yapıyor, adam şöyle yapıyor falan. Yalnız bugüne kadar mesela arayan hanımlardan bir tanesi dedi hocam dedi siz dedi radyoda anlatıyorsunuz ama dedi biz başından dedi bize böyle bir yol gösteren Allah'tan olmadı dedi. Evlenirken arabası var mı, evi var mı, yakışıklı mı falan bunları tercih ediyorduk dedi. Şimdi başımıza böyle bela oldu dedi. Adam örtümüze karışıyor, namazımıza karışıyor, Kur'an'ımıza karışıyor, her şeye karışıyor dedi. Çocuklar da babalarına benziyor, onlara da namaz kıldıramıyor. Kadıncağız inim inliyor şimdi. Ne yapayım diye. Şimdi ortada böyle bir gerçek varken ya arkadaşım o zaman sende din iman diye bir şey yok. Efendim işte biz böyle böyle dedik de şimdi içkili bilmem neler falan. Niye aynı şekilde evet diyorsun arkadaş ya? Niye evet diyorsun? Hatta geldi efendim ben 5 vakit namazını kılıyorum. Hatta ekstra olarak teheccüde kalkıyorum. Araştır. Onun dediğine de itibar etme.
0: Bu sabah yine birisi aradı. Aynı bu şekilde. Adam içki içiyormuş falan. Efendim namaz falan da yok tabii. Evlenirken bilmiyor muydunuz siz bunu diye sordum hanıma. Hanım dinleyicimiz de dedi ki biliyordum ama bana söz vermişti. İçkiyi bırakacağım. Namaza da başlayacağım demiş.
1: Laf olsun.
0: Laf olmuş zaten.
1: Laf olmuş zaten. Şimdi efendim ben evlendiğim zaman işte başımı örteceğim. Ben evlendiğim zaman namaza başlayacağım. Ya evlenince mi namaz farz? Evlenince mi başört takmak farz? O zaman sen aynı şekilde sadece bu işim olsun diye yapıyorsun onu. Öyle de neticesi de böyle olur. Biyak biyak bağırırsın sonra. Efendim bana söz verdiydi. Şimdi kalbinde imanı olan bir kimsenin vermiş olduğu söze itibar edilmez ki. Değil mi?
0: Evet.
1: Kalbinde imanı olman, olmayan bir kimse de vicdan olmaz, merhamet olmaz. Ondan sonra söz verdi, yok, olmaz o. Onun için hani zaman zaman naklediyoruz. Ta Osmanlı döneminde adamlar böyle tuhafına gidermiş o Venediklerin. Bu Osmanlı'nın söz verip de sözünde durmak gibi garip bir adetleri var falan diye. Tuhaflarına gidiyor. Yani söz verince de sözünde duracağım falan. Dolayısıyla yani oğlu olsun kızı olsun. Oğlu olsun kızı olsun. Eğer dinini bilmiyorsa. Yok. Evlenmesi ya.
0: Dengiyle evlendirmek.
1: Tabii mi? Dengiyle evlendirmek gerekir.
0: Peki efendim. İkinci bölümde devam edeceğiz.
2: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Müslüman kalabilmek için. Müslüman olarak kalabilmek için itikadı, imanı düzelttikten sonra fıkıh ilminin bildirdiği ibadetleri yani İslamiyet'in emirlerini yapmak yasak ettiklerinden de kaçınmak lazımdır. Beş vakit namazı üşenmeden, gevşeklik yapmadan, şartlarına dikkat ederek kılmalıdır. Nisap miktarı malı ve parası olan zekat vermelidir. Kıymetli ömrü, lüzumsuz mübahlar bile harcamamalıdır. Haramlarla geçirmemek elbette lazımdır. Teganni, şarkı ve çalgı aletleriyle meşgul olmamalı, bunların nefse verecekleri lezzete aldanmamalıdır. Gıybet etmemelidir çünkü haramdır. Gıybet, bir Müslümanın gizli bir kusurunu arkasından söylemektir. Bidat sahiplerinin, açıkça günah işleyenlerin bu günahlarını, zulmedenlerin ve alışverişte insanları aldatanların bu kötülüklerini duyurarak, bunların şerrinden sakınmalarına sebep olmak ve Müslümanlığı yanlış söyleyenlerin, yanlış yazanların bu iftiralarını herkese söylemek lazımdır. Bunları söylemek gıybet olmaz. Nemime yapmamalı, yani Müslümanlar arasında söz taşımamalıdır. Bu iki günahı işleyenlere çeşitli azaplar yapılacağı bildirilmiştir. Yalan söylemek ve iftira etmek de haramdır. Sakınmak lazımdır. Bu iki fenalık her dinde de haramdı. Cezaları çok ağırdır. Müslümanların ayıplarını örtmek, gizli günahlarını yaymamak ve kusurlarını affetmek çok sevaptır. Küçüklere, emri altında bulunanlara, hanıma, çocuklara, talebeye, işçiye, fakirlere merhamet etmelidir. Kusurlarını yüzlerine vurmamalıdır. Olur olmaz sebeplerle o zavallıları incitmemeli, dövmemeli ve sövmemelidir. Hiç kimsenin dinine, malına, canına, şerefine, namusuna saldırmamalı, herkese olan borçları ödemelidir. Rüşvet almak, vermek haramdır. Yalnız zalimin zulmünden kurtulmak için ve zorla tehdit edilince vermek rüşvet olmaz. Fakat bunu da almak haram olur. Herkes kendi kusurlarını görmeli. Allahü Teala'ya karşı yaptığı kabahatleri düşünmelidir. Allahü Teala'nın kendisine ceza vermekte acele etmediğini, rızkını kesmediğini bilmelidir. Ananın, babanın İslamiyet'e uygun emirlerine itaat etmeli, İslamiyet'e uygun olmayanlara isyan etmemeli, karşı gelmemeli, fitneye sebep olmamalıdır. İtikadı düzelttikten ve fıkıh emirlerini yaptıktan sonra bütün zamanları Allahü Teala'nın zikriyle geçirmelidir. Zikre, yani kalbin Allahü Teala'yı hatırlamasına, anmasına mani olan her şeyi kendine düşman bilmelidir. İslamiyet'e ne kadar çok yapışılırsa onu anmanın lezzeti artar. İslamiyet'e uymakta gevşeklik, tembellik arttıkça o lezzet de azalır ve kalmaz olur. Müslüman kadınların ve erkeklerin avret mahalli açık olarak sokağa çıkmaları haramdır. Başkalarının avret mahallerine bakmak, avret mahalli açık olanların bulunduğu yere gitmek de haramdır. Haram işlerken namaz vakitleri de geçerse ayrıca günah ve küfür olur. Her nevi çalgıyı çalmak ve Kur'an-ı Kerim'i, Mevlid'i ve ezanı teganni ile okumak haramdır. Bunları çalgı aletleriyle okumak da haramdır. Çocukların ilim öğrenecek kıymetli zamanları ziyan edilirse, Müslüman evlatları cahil kalır, dinsiz bir gençlik yetişir. Din adamları bu felakete seyirci kalır. Susarlarsa bunların günahları kat kat ziyade olur. Helali, haramı öğrenmeyen, öğrendikten sonra da ehemmiyet vermeyen kafir olur. İnsanın en büyük düşmanı kendi nefsidir. Hep insana zararlı şeyleri yapmak ister. Nefsin arzularına şehvet denir. Nefsin kuvvet şehvetlerini yapmak ona çok tatlı gelir. Bunları lüzumu kadar yapmak günah değildir. Fazlasını yapmak zararlı olur ve günah olur. Müslüman olarak kalabilmek için İslamiyet'i doğru olarak öğrenmek, öğrenilenlere göre inanmak ve yapmak lazımdır. İtikadı bozuk bir kimse Allahü Teala'nın rızasına, sevgisine kavuşamaz. Onun rahmetinden, yardımından mahrum kalır. Rahatı, huzuru bulamaz. Eğer imanımızı düzeltmez, İslamiyet'e uymaz, hayırlı işler görmez, şahsi menfaatlerimiz için gayri meşru yollara saparsak Allahü Teala bizi aşağıların aşağısı yapar.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hocam, önümüzdeki ay hicri olarak Safer ayı.
1: Her sene geliyor değil mi?
0: Evet, geliyor. Safer ayı gelmeden önce biz isterseniz şey yapalım. Bugün bir bakayım, özür dilerim. 23 Muharrem'deyiz. Yani bir 6-7 gün sonra
1: Safer ayı. Bir hafta sonra girecek.
0: Safer ayında dertler, belalar falan gelir.
1: Yağıyor böyle değil mi? Değil mi? Allah.
0: Öyle midir veya yapılacak bir şey var mı?
1: Hayır değil. Yani herhangi bir ayın, efendim, bela, musibet ayı, nimet ayı, böyle ayırıyorlar falan, böyle bir şey yok. Aylar ve günler Allah-u Teala'nın yarattığı zaman diliminden itibaren aynı şekilde değişmeden devam ediyor. İşte Mekke'li müşrikler harp edebilmek için onlar da o haram olan aylara hürmet ederlermiş. Recep, Zilhicce, Zilkade, Muharrem aylarına hürmet ederlermiş. Harp etmezlermiş hürmeten. Ama harp etmeleri gerekiyorsa bunların yerini değiştirirlermiş. Mesela Safer'i öne çekerler, Muharrem'i oraya korlar. Recep'i öne çekerler, Şaban onun yerine korlar. Böyle acayip garayip işler yaparlarmış falan. Onun için Veda Haccı'nda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aylar Allah-u Teala'nın yarattığı zaman dilimindedir diye açıkça bildirildi. Ayet-i Kerime de aynı şekilde geldi. Dolayısıyla bunların içerisinde Rabbimizin istisna ederek mesela Müslümanlar için Cuma gününü mübarek kılmıştır. Cuma günü de güneş doğudan doğuyor, battan batıyor. Yani yazında, kışında aynı şekilde herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Yani perşembeden farkı yok, çarşambadan farkı yok. Ama Cenab-ı Hak kıymet vermiştir. Bazı aylara kıymet vermiş. Mesela Ramazan ayına oruç tutmayı emretmiştir. Onu hissediyorsun da. Yani Ramazan ayında değişik bir atmosfer geliyor.
0: Evet.
1: Değişik. Recep Şaban ayları ve bu aylar içerisinde bundan mübarek geceler yaratmıştır. Mesela kitaplarda anlatılırken hani evem kandil yakışır Şaban, tam sapalık adamlar bunlar, zındık herifler. Bunlar böyle inkar edenler. Kur'an'da Berat gecesi yok. Kur'an'da Rekaip gecesi yok. Yok. Yazmıyor orada. Kadir gecesi var. Tamam mı? Kur'an-ı Kerim'de Kadir gecesi var. Ama hadis-i şerif var. Ve ahmak adam Kur'an-ı Kerim'de öğle namazı 10 rekat diye yok. Sen namaz kılıyor mu kılmıyor mu? Kılmıyordur bu. Bunu söyleyen adam kılmaz. Nasıl kılınacağını da bilmez. Ve Kur'an-ı Kerim'de namazın nasıl kılınacağı, rükûsu, secdesi ve buralarda ne okunacağı ve bu namazı nelerin bozacak? Kur'an-ı Kerim diyor ki. Ne oldu şimdi? Kur'an-ı Kerim yoksa silat. Zaten derdin de o değil mi? Tek kaynak Kur'an diyenler dinsizliği aynı şekilde davet ediyor. Ve bugün de aynı şekilde İmmat okullarında, ilahiyat fakültelerine gidip de deist olan, yani ateist neyse deisti o. Farkı yok yani. Kafir oluyorlar yani. Mürted oluyorlar. Yani Müslüman çocuktan da mürted ediyorlar. Allah-u Teala muhafaza buyursun, şerlerinden korusun. Dolayısıyla mübarek gecelerin neler olduğunu, Kadir Gecesi'nin dışındaki gecelerin hepsini Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bildirmiştir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ve onun Resulüne uyunuz emri var. Kesin bu. Sen şimdi Peygamber Efendimiz'i kaldırıyorsun. Kime inanacağım ben? Benim anladığıma diyorsunuz. Sen kimsin be adam? Zındığın tekisin.
0: Peygamber Efendimiz'in Berat Kandili ile ilgili bir sürü hadis-i şerifi var.
1: Var. Sen bunları reddediyorsun.
0: Reddediyorsun.
1: Ben senin gibi bir zındığa inanacağım değil mi? Zındık ne demek? Müslüman kimliğiyle sarığı, sakalı, cübbesi var veyahut da etiketi var. İlahiyatçıdır. İlahiyat kimliği vardır. Din düşmanıdır. Ehl-i Sünnet alimleri yazmışlar. Din adamı kılığındaki din düşmanına zındık denir. Zındığın teki. Dinsizin teki yani. Mürtedin teki. Dolayısıyla bunun sözüne itibar edilmez. Onun için mesela senelerdir biz diyoruz ki, naklediyoruz ki daha doğrusu, Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh yayınladığı kitaplardan faydalı bir yine kitap var. Bunun mutlaka okunması lazım. Mutlaka. Niye? İlaç çünkü bu. Reçete. Orada şablon bildiriliyor. Ondan sonra sormazsın. Efendim işte falan televizyonda konuşan bir hoca var. Filan yerdeki cami imam. Bunlar sormazsın artık. Şablon belli. İster bu diyanette çalışsın, ister ilahiyatta öğretim üyesi olursun, isterse şeyh geçinsin, kim olursa olsun. Orada şablonu, yani ölçüyü öğrenince, diyorsun bu adam zındık, bu adam mezhepsiz, bu adam vehhabi. Bu adam aynı şekilde şeyi, rahatlıkla aynı şekilde söyleyebilirsin, görebilirsin, sormana bile gerek yok. Yani şu ki, mesela şimdi bedenen sağlığın sarsıldığı zaman, Mesela diyorlar ki vücudun direncini arttırmak için D vitamini lazım. Doktor söylüyor bunu. Ona da itibar edeceksin. İşte B12 vitamini kullanman lazım.
0: C vitamini alman lazım.
1: Neyse. Yani bunlar nedir? Bunlar şimdi ilaç. Vücudu ayakta tutmak için. Arkadaş, kalbini ayakta tutmak için. Bunlar da ilaç işte bu kitaplarda.
0: Ruhunu ayakta tutmak için de
1: bunlar da ilaç. Sen bu ilaçtan sakınıyorsun. Ondan sonra da böyle uçta uçta şeyler söylemeye başlıyorsun. Dinini bilmiyorsun. Halbuki Hanefi fıkıh kitaplarında, Hanefi mezhebinde olan kadın erkek her Müslümanın 200 bin meseleyi bilmesi lazım buyuruyor. Şimdi bu rakamı duyunca nereden bileceğim ben, Müslüman olacağım, alim mi olacağım diyeyim. Ya müftülüğü alakası yok arkadaş. Günde 5 vakit namaz kıldığın zaman namazın farzları var, vacipleri var, sünnetleri var, müstahaplar var, menduplar var, müfsitleri var, mekruhları var. Bir say bakayım kaç tane mesele çıkıyor. Bir namazla alakalı belki de 300-500 bin tane mesele çıkıyor karşına.
0: Doğru.
1: Çünkü orada kıraat konusu da vardır. Ayrı ayrı meseleler var. Ondan sonra oruç konusuna geçiyorsun. Orada da aynı şekilde orucun farzları var. Sünnetler var. Orucu bozan müfsitleri var. Mekruhlar var. Her bir şeyin zekatında aynı şekilde zekatın kısımları var. Diğer komşuluk adabı anlatılırken orada neler olması gerekir, nasıl olması gerekir. Bunlar alta böyle topladığın zaman bu kadar mesele ediyor ki 5 vakit namaz, Ramazan orucu, zenginse ve hatta çiftçiyse uşur, hayvan zekatı, ondan sonra altını zekatı, ticaret malı zekatı, bunların miktarları, şeyleri falan. Sen de şahitsin, açıyor. Benim diyor şu kadar param var, ne kadar vereceğim. Halbuki ne kadar basit değil mi? Ya bugün telefonda bile hesap makinesi var.
0: Tabii.
1: Efendim benim işte 2 milyon param var falan. 2 milyon bölü 40 bitti. Karşına çıkan rakam vereceğin zekat gösteriyor değil mi?
0: Evet. Altın fiyatları da belli.
1: Ne kadar çıktı? Efendim 25 bin liralık zekat verecekmişim, misal olarak söyleyeyim. Altın kaç para? 6 bin lira. 25 bin bölü 6 bin ne çıktı karşına? Efendim 3 gram altın. Tamam, sen vereceğin 3 gram altın. Ya da 3 gram altının devrini yapacaksın bilen fakirle. 25 bin lira dağıtacaksın. O paketi de verirsin, başkasına da verirsin. Yani bunların her biri bir mesele. Bunlar bilinmeyince ondan sonra da tökeziyorsun. Sonra da yalpalamaya başlıyorsun. Falan hoca böyle dedi, peşmakan hoca böyle dedi. Ve bir de mesela benim en çok dikkatimi çeken husus, Hüseyin Hilmi Pir Efendi rahmetullahi aleyh görmüş. Ömer abileri görmüş. Hatta Ömer abiler tabii bizzat insanların içerisinde olması sebebiyle çok kimse gördü. Ama Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh kitapları tercih ettim. Pek insanlar arasında karışmadılar. Nadiren böyle kabul ettikleri oluyordu. Ve yapılması lazım olanlar da kitaplarına yazdılar. Şimdi kitabı tanıyor, şey yapıyor falan. Bakıyorsun uçta uçta şeyler soruyorlar falan. Ben şöyle yapsam hani birinci bölümde. Efendim işte biz işte ne yapalım işte biraz yoldan beriymiş ileride söz verdi. İçkiyi de bırakacak, namaz da aynı şekilde kılacak işte böyle birisine kızımızı veriyoruz falan filan peşmeken. Sonra başlıyor etraftakiler. Ya siz kızı aynı şekilde Müslüman yetiştirdiniz. Bu herif içki içiyor. Bu herif aynı şekilde içkili düğün yapıyoruz. Bunun bir çıkış yolu var mı? Yok. Başından kestirip hadi arkadaş. Nesin sen yani? Nesin sen? Yani rüzgara göre. Ne yapayım, zorla getirdiler, içirdiler. Bunun günahı olur mu? Ya olmaz canım. Sen niye gittin? Ne alt etmeye gittin oraya? Diyemedin mi? Rabbim yasak etti. Diyemiyorsun. O zaman imanın zayıf arkadaşım ya. Otur kendini sorgula. Niye başkasına kafa atlıyorsun? Yani bu şekilde böyle davranıyor. En uçları soruyor. Ondan sonra sen bir hata yaptın. İhlas bunu niye yaptı? Tekere tepemde böyle bir hata aldı falan. Tekere tepem niye çalgı çalıyor? Bir arkadaş, sen telefonda zangır zangır zangır çalgı çalıyor ve onları da çalgır ilahiler dinliyorsun. Akşamda dinliyorsun. Bir de aynı şekilde oynuyorsun. Sonra da kalkıyorsun. Tekere tepem niye çaldı falan. Önünü körünü çaldı. Ya insan birazcık mert olur ya. Değil mi? Yani bir şey söyleyeceği zaman, bir şey soracağı zaman aynı şekilde mert olur ya. Sen de kendin de aynı hep hatırım o şey geliyor. TGRT eski binasındayken sabah daha işte 9'a mı alındıydı huzura doğru ne? İşte Ramazan Aybalı, rahmetli Ethem Levent, onlar fakültede vazifeli olduğu için aynı odadaydık. Gelen telefonları ben karşıyım. Buyurun dedim falan. Ben dedi bir yeni kitap yazmak istiyorum falan. Niye ben hatırıma geldi. Büyüklerin nimeti bereketiydi. Namaz kılıyor musun? Yok ben dedim namaz kılmıyorum da dedi. Dedim. Dedi başkaları istifade etsin. Ya kendisine faydası olmayan başkasına faydası olmaz ki. Namaz kılmıyor, din kitabı yazıyor ya. namaz kılmıyor. Bir de o ara o tekere teskim binasındayken işte dansözlük yapıyor, sonra işte tövbe etti falan diyorlar. Ya tövbesi falan değil, yaş ilerledi. Yani ona bakacak aynı şekilde şerif kalmadı. Adam da kalmayınca tövbe etti gözüküyor. Ve bunları Müslümanlardan mesela kadınlar işte camilerde bunlara sohbet bile ettiriyorlar, tamam mı? Öyle birisi geldiydi şeye. Kitap yazmış bir dansöz. Tövbe etmiş de.
0: Eski yani, dansöz.
1: Tövbe eden dansöz. Kitap da yazmış. Ondan sonra rahmetli Ethem Levent de vardı. Ramazan Ayvalı da var. Üçümüz de vardık odada. Menajer var yanında, kız işte anlatıyor böyle böyle falan. Bir kolide kitap. İşte artık müşid olmuş ya, biliyor musun?
0: Sizi aydınlatmak için, irşad için size kitap getirmiş.
1: Kitap yani getirmişler. Onları dağıtmak üzere falan huzura doğru şeyiz ya. Baktım şimdi.

0: Niye? Rüzgara göre. Adam bir şey yapacak falan. Haram. Bunun bir çıkış yolu var mı? Yani ben bunu yapacağım diyor. Arkadaş niye soruyorsunuz o zaman? Vahiy bize gelmiyor. Dini sahibi de biz değiliz. Kitaplarda haram diyoruz. Biz haram diyoruz bunu. Helalse helaldir. İşte efendim şöyle bir kuruluş vardı. O böyle şey yapıyor. Böyle detaylı anlatanlar oluyor falan. Ya arkadaşım ben her kuruluşun ne yaptığını öğrenmekle mükellef değilim. Zamanımı harcayacak da değilim. Biz ölçüyü bildiririz. Eğer haram karıştırmıyorsa. Ben nereden bileceğim? Önünün köründen bileceksin. Kitap okusan bilirsin. Değil mi? Evet. Sana diyoruz ki İslam hala kitaptan başla. İslam hala kitaptan. Efendim ben işte birden böyle zengin olacağım falan. Oldu. Zengin oldun. Ne oldu netice? Eğer o zenginlik cebin para altın dolu ama cehenneme gidiyorsun. Hemen abiler buyuruyorlar da istikbal istikbal çocuğun istikbali. Çocuk cehenneme gidiyorsa istikbali karanlıktır. Altında son model araba, villa. Ondan sonra düğünler yaptırmışsın. Geline aynı şekilde altın kemerler takmışsın. Gelin hanım o kemerleri taşımakta zorlanıyor. Yolculuk nereye? Yolculuk nereye? Yolculuk cehenneme. Değil mi? Yolculuk cehenneme. Ne işe yaradı Mustafa Bey ya? Mesela şimdi senin de başında, yakınlarında sen de oluyor buna bir bakıyorsun. Hani kaç tane yakınlarında vefat etti. Benim de öyle vefat etti. Daha yakınında ablam vefat etmişti. Şimdi ölüm ne zaman geleceği belli değil ki. Ölüm ne zaman geleceği belli değil. Mesela işte şunu alayım, bunu alayım falan. Tak geldi. Ne oldu? Hepsi kaldı. Hepsi kaldı. Onun için de Yunus Emre Hazretleri'nin atlarını naklediliyor da Necip Fazıl'ın kitaplarında mı geçelim? Ana rahminden özür dilerim nasıldı o beyt halinde ruhlar aleminden indik ana rahmine.
1: Ana bir kefen aldık.
0: Ana rahminden dünyaya geldik. Anlam itibariyle söylüyorum. Bir kefen aldık, döndük mezara.
1: Ana rahminden dünya pazarına geldik.
0: Ana rahminden dünya pazarına geldik ve alacak bir şey bulamadık.
1: Pazarda.
0: Pazarda bir kefen alıp döndük mezara. Senin villan, arabaların bilmem ne hepsi kaldı. Biz kazanmayacak mıyız? Kazan arkadaş da Allah Teala'nın emrettiği şekilde kazan. Allah Teala'nın emrettiği şekilde zekatını ver. Allah Teala'nın emrettiği şekilde Allah Teala'nın mahlukatına merhametli davran. Ahiretini kazan.
1: Parayı kalbine koyma.
0: Parayı kalbine cebinde dursun.
1: Arabaya sen bin, araba sana binmesin.
0: Sana binmesin. Mal mülk de sana binmesin. Yani. Çünkü hani huzura doğru da bir sefer sormuştunuz da hani uşru verilmeyen mesela buğday, arpa, yulaf neyse orada geçiyordu falan da siz sormuştunuz. Evet. Diyorum onu. Yani dedi bunlar dedi azap alet olur dediniz. Evet. O nasıl oluyor? Ben demedim. Ayet-i Kerime'de buyuruyor ki uşru verilmeyen buğday çuvalları cehennemde sırtına yüklenecek ateş olarak. Diyeceğim ki bunlar ne? Dünyada benim dediğim mallar işte bunlar diyorlar. Ya benim dediğim mallar. Altınlar aynı şekilde böyle ne basılacak buyuruyor. Allah Teala sonum zahir eylesin. Anlayışlı artırsın.
1: Amin. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
0: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programının sundu. Şimdi reklamlar.
1: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun. Ayrıcalıklarla bulun.

0: Görünükler sizleştirmek. Burada çok büyük mesafe kat ettik. Ama siz odadan çıktıktan sonra biz bu konuları konuşmaya devam edeceğiz. Biz onlarla anlaşıyoruz ama sonra tekrar saldırıyorlar. 47 yıldır Orta Doğu'nun kabadayıları onlar. Her şey çok basit. Onların nükleer silahı olamaz. Evet, Trump'a sorular yöneltiliyor bu arada. Sayın Başkan, siz çok zorlu durumlarda anlaşmalar yaparak oluşturduğunuz kariyerinizi. Şimdi Putin ve Zelenski arasında uzun vadeli bir barış anlaşmasına varacağınıza inanıyor musunuz? Bu anlaşma çok uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bir anlaşma. İki taraf da her şeyi çok detaylı bir şekilde biliyor. Bazen bunun bir benzetme yapacağım. Bazen kulağa çok basit geliyor ama... Tarihteki iki çocuğun birbirini sevmemesi ve kavga etmesi gibi. Bazen biraz kavga etmelerine izin vermeniz gerekiyor. Evet, savaşmak çok zor. Zelenski bu konuda çok iyi iş çıkarttı. Çok verimli, çok efektif. Çünkü elindeki ekipmanlar da çok iyi. Ama o ekipmanlar iyi ama onları kullanacak insanlara ihtiyaç var. Ukrayna'da çok cesur insanlar var. Rusya çok büyük bir ülke ve aynı zamanda çok da büyük bir güç. Rusya her zaman çok savaşçı bir devlet olmuştur. Çok da güçlü bir silahlı kuvvetlere sahip. Ama çok ilginç. Her zamankinden daha kötü olduğunu söylüyorlar. Savaşı sürekli inceleseniz bile, yıllarca savaş üzerine çalışsanız bile benim gibi bazen en kötü halini alabiliyor. Şu an en kötü halinde mi bilmiyorum ama şu an çok kötü halinde ilerliyor bu savaş. Geçtiğimiz aylarda 25 bin asker öldü. Her ay, 2 ay önce de 35 bin asker öldü. Daha fazla Rus ölüyor diyebilirim. Ama sonuçta insan insandır. Bu iki halk arasında da çok az fark var, Ukrayna ve Ruslar arasında. Aslında onlar anlaşabilir ama çok kötü bir savaş, binlerce kişi hayatını kaybediyor, çoğu asker. Cepheden bir sürü fotoğraf görüyorum ve hepsi çok kötü. Evet, bir soru daha yöneltiliyor Trump'a. Putin bence bunu, böyle bir anlaşmaya varmak istiyor ama Zelenski mi istemiyor? Rus rafinelerine saldırsa ne dersiniz? Cümleyi biraz farklı kurmanı istiyorum dedi Trump. Ukrayna'nın Rusya'nın askeri tesislerine, askeri petrol tesislerine düzenlediği saldırı hakkında ne düşünüyorsunuz? Marco Rubio'ya sordu, Dışişleri Bakanı'na. Şu an Marco Rubio konuşuyor. Değişen dinamiklerden biri, Ruslar artık kendi hava sahalarını korumakta büyük zorluk çekiyorlar. Biz de bulunmuyoruz ki müzakere edilecek bir ortam oluşsun.
1: So where are you from?
2: Radio for Europe's Ukrainian service. I'm from Ukraine.
1: Okay, good. Because I talked to him. I talked to him. I talked to President Zelensky.
0: Evet, sen nerelisin diye soruyor muhabire.
1: All my life I made deals. That's, I guess becoming president was making a deal, right? It was like
0: evet, ben onlarla konuştum, devlet başkanı Zelenski ile konuştum. Hayatım boyunca sadece bunu yaptım. Sürekli olarak anlaşmalar yaptım. Ve başkan olduktan sonra da hiçbir şey değişmedi. Hala anlaşma yapıyorum. Bir sürü kişiyle görüşüp anlaşmalar yapıyorum. Yaptığım şey hep bu ve bunu iyi yapıyorum. Ve insanların anlaşma yapıp yapmak istemediğini anlıyorum. Ben burada iki tarafın da anlaşma yapmak istediğini düşünüyorum. Zelenski'nin ve Putin'in. Zelenski artık bu yıkıma, ülkesinin bu yıkıma kurban gitmesini istemiyor ve yeniden inşa sürecine girmek istiyor. Bundan sürekli bahsediyor. Bunu daha ilginç buluyor olabilir ama bu savaş Gerçekten çok kötü, çok da feci bir savaş, çok da ölümcül bir savaş. Devlet Başkanı Zelenski'nin çok iyi bir devlet kuracağına, ülke kuracağına inanıyorum. Ülke inşa edeceğine inanıyorum. Dünyanın en güzel topraklarından biri Ukrayna diyor.
1: One of my favorite soldiers. I see him. He's central casting. You, right? You doing okay?
0: Evet, doğru bir zamanda da bundan faydalanmayı çok isterim diyor.
1: Great hero actually.
3: Mr. President, will you allow Europe to make Patriot interceptors in Europe? Are you comfortable with licensing that technology?
1: About what?
3: Patriot interceptors.
0: Sayın Başkan, Avrupa'nın Patriot füzelerine üretimini yapmasına izin verecek misiniz? Patriot hava savunma füzeleri, evet. Bu konuda konuşabiliriz. Bu bir savunma silahı, bunu seviyorum. Bu saldırı için bir silah değil. Uçak gemilerimiz var. Dünyanın en büyük ve en güzel uçak gemileri. Abraham Lincoln'den söz ediyor. 111 füze ateşlendi uçak gemisine. İran'a yönelik. Evet. 111 füze ateşlendi İran tarafından. Bunların her biri imha edildi.
1: It didn't hit the ship, and you know bad things happen, right? When that happens.
0: Daha ucuz savunma sistemleri de kullandık, ama bu füzelerin hepsi imha edildi. Hiçbir gemiye ulaşmadı. Eğer ulaşsaydı, kötü şeyler olabilirdi. Bir saatlik bir süre içinde bu füzeler üzerinize geliyor ve durduruluyor. Burada konuştuğumuz şeylerden biri, bildiğiniz üzere, bu şirketler üzerinde çok büyük bir güce sahibiz.
1: Air Force is gone, everything's gone. But one of the things I think we're going to be talking about today, just a little
0: bit. Patriotlar çok da iyi çalışıyor.
1: About the fact that we'll give them the right to make Patriots. We'll show them.
0: Üzerine konuşacağımız şeylerden birisi de,
1: you'll figure out the complexity quickly.
0: Bir kuş fısıldadı bana. Onlara da belki bir Patriot üretme hakkı verebiliriz. Bu çok zor ve karmaşık bir süreç, ama bu eğitimi onlara verebiliriz. Bunu konuşacağız. Patriotları üreten şirket 4 yeni fabrika inşa ediyor. Ve Patriot imalatı için çok beklemeniz gerekiyor. Ama çok fazla ekipmanımız ve mühimmatımız var.
1: Patriots, that's pretty cool, right? This way you can't complain.
0: Elit ekipmene, ekipmana ihtiyaç var.
1: We haven't informed the company of that yet, but that'll work out all right. You know, sure they'll be thrilled. But you'll be able to do it. You'll be able to figure that out.
0: Evet, artık bize Patriot vermiyorsunuz diye söylenemeyecekler. Bunu daha şirketle konuşmadım, ama bu konuda konuşacağız ve belki de yapılabilir. Çoğu ülke bunu yapamazdı, ama çoğu ülkeye bunu söylesem neden bahsettiğimi bile bilemezler. Ama burada çok dahi bir gruptan söz ediyoruz. Burada sevdiğim nokta da şu: Patriot savunma aracı.
3: Can you clarify, does the end of the ceasefire mean that we are back to a full-scale military conflict?
1: They violate the agreement every day. They lie, they cheat.
0: Evet. Bir soru soruluyor kendisine. İran konusunda ateşkesin sona ermesi tekrardan topyekün savaşa geçtiğiniz anlamına mı geliyor? İran hakkında şunu söyleyeyim. Her gün ateşkesi ihlal edip saldırmaya devam ediyorlar. 47 yıldır sürekli saldırmaya ve insanları öldürmeye devam ediyorlar. Ve çok uzun zaman önce de saldırmışlardı. 47 yıl boyunca hiçbir başkan bu konuda hiçbir şey yapmadı. Obama hatta onlara çok büyük miktarda para verdi. Onlara bir uçak dolusu para verdi. 1.7 milyon dolar para verdi.
1: And they took all of the cash from Virginia, Maryland and DC banks. They had no money. They took
0: çok güzel bir uçağa koltuklarını söküp içine sığacak kadar parayı koydular. Virginia bankasından ve Maryland bankasından çıkartıp bütün paraları çıkarıp İran'a gönderdiler ve onlara verdiler. Bu adamlar bu kadar parayı gördüğünde ne hissettiler bilmiyorum. Sonrasında da milyarlarca dolar verdiler onlara. Bu gerçekten bu gerçekten Obama anlaşması. Bu tarihimizdeki en büyük trajedilerden birisiydi. Bu durum bizi fazlaca geriletti. Yanlış ülkeyi seçtiler. İran nükleer anlaşması korkunç bir anlaşmaydı. Ben ona Obama nükleer atık anlaşması diyorum. Çünkü bu yaptığı anlaşma bize çok büyük zorluklar çıkardı. Tam tersini yaptık. Evet, nükleerle arasında bir duvar oluyordu Obama'nın anlaşması. Onlara nükleere giden yolu açıyordu aslında. Bir anlaşma olmadan da yapabiliriz, belki daha kolay olabilir. Bu adamlar yalan söylüyor, hile yapıyor. Ve asla nükleer silahımız olmayacak. Asla nükleer silahımız olmayacak dediler ama sonra da biz bu konuda hiç konuşmadık diye yalan bir haber sızdırdılar. %99.9 yaptıkları şey bu. Bizim amacımız İran'ın nükleersizleştirilmesi. Ve ekibimiz görüşmeye devam edecek mi diye sorduğunuzda ekibimiz hala burada. Onlar da karşılarındaki düzenbazları biliyor. Biliyorsunuz 8 savaşı sonlandırdık. Steve de Jared da son derece iyiler bu konuda. Neler olacağını göreceğiz bu konuda. Ama şunu söyleyebilirim ki İran 47 yıldır çok yanlış davranıyor. Bir sürü kişiyi katlettiler. Orta Doğu'da ve başka yerlerde. Ve yol kenarına koydukları bombalarla onların favori yöntemiydi. Bombaların altında ve biz 6 zırhlı korumalı kamyonları götürdük onlara ve onlar da daha büyük bombalar imha etti. Bir sürü askerimizin bacağı, kolları, yüzleri patlamıştı. Bir sürü şey yapabilirsiniz ancak onlar cehennemdeymiş gibi yaşıyorlar ve insanların hayatları değişti İran yüzünden. Ve evet, bir soru daha yöneltiliyor kendisine. Ve burada ödeşmemiz gereken bir hesabımız var dedi. Devlet Başkanı Putin'in bu savaşı bitirmeye hazır olduğunu söylemiştiniz. Ya hazır değilse? Rusya üzerinde baskı uygulamaya hazır mısınız? Oraya yaptırım uygulayabilecek misiniz? Devlet Başkanı Putin üzerinde çok büyük bir baskımız var. Bence şu anki durumundan çok da memnun değildir. Çok da büyük bir baskı altında Devlet Başkanı Putin. Herkes ona savaşı bitirmesi için baskı uyguluyor. Ukrayna için güvenlik garantisi konusunda ne söyleyebilirsiniz? Bunu yapmak istediğimizden yapmıyoruz. Biz hayat kurtarmak istiyoruz. Ukrayna aslında bizim sorunumuz değil. Aramızda çok büyük bir okyanus var. Ama burada bir sürü insan hayatını kaybediyor. Ve ayrıca Ukrayna'nın çok büyük potansiyeli olduğuna inanıyorum. Oradaki deha ülkeyi yeniden inşa etmek için kullanılabilir. Bu savaşı durdurduktan sonra eminim bu ülke çok iyi bir yere gelecek. Rusya'ya da bakın. Çok büyük enerjilerini savaşa hazırlıyorlar. Devlet Başkanı Putin'e bir sorunuz var mı? Kendisine ne sormak isterdiniz? Çünkü ben o soruyu kendisine soracağım. Putin için bir soru istiyorlar Trump'tan. Zor bir soru sorun diyorlar. Bu savaşı ne zaman sonlandıracaksınız? Evet, ona bu soruyu hiç sorduğumu düşünmüyorum. O size şunu söyleyecek. Elinden geldiğince savaşı bitirmek istediğini söyleyecek. Ve ben de ona. Bu arada ben onunla çok sık konuşuyorum. Zelenski ile daha nadir görüşüyorum aslında. Ama devlet başkanı Putin'le sürekli konuşuyorum. Ve o da bu savaşı bitirmek istiyor. Bir sürü kişi buna inanmıyor. Devlet Başkanı Putin'in savaşı bitirmek için koşulları neler? Koşullar sürekli olarak değişiyor. Bence daha ılımlı olmaya başladı. Rusya için de çok zor oldu bu savaş aslında. Çünkü bu savaş hiç olmaması gereken bir savaştı. Ben başkan olsaydım olmazdı. Bu savaşın gerçekleşmesi gerçekten çok yazık. Ve Putin'in yapmak istediği şeyler var, yapmak istemediği şeyler var. Bu savaşı bitirmek istiyor. Evet, Zelenski'ye sorun bu soruyu dedi devlet başkanına. Bilmiyorum Putin'in... Zelenski açıklama yapıyor. Barış için nasıl koşullar koştuğunu. Ama yine de dinleyeceğiz. Çünkü topyekün savaşın başında o bizden daha güçlü ama bence şu anda cephede gücünü kaybediyor. Çünkü burada sorun yalnızca insan sayısı değil. Tabii cesur ve kahraman insanlar çok önemli ama buradaki sorun sadece insan sayısı değil, aynı zamanda teknoloji, bilgi ve bizim de daha iyi teknolojik adımlarımız var Rusya'dan. Belki daha hızlı atıyoruz bu adımları. Biliyorsunuz onlar birçok farklı şey üretiyor. Bize karşı güçlülerdi ama biz daha hızlıyız onlardan. Ve bu yüzden inisiyatif alıp cephede şansı kendi lehimize çevirdik. Bu yüzden de şu anda cepheyi biz yönetiyoruz diyor Zelenski. Bu çok zor. Çünkü bu zor aslında. Çünkü daha az kişiye sahibiz ama biz farklı bir yöntem bulduk. Ve onların lojistik yapısını ortadan kaldırabiliyoruz. Yakıt, silah, petrol, bunların hepsini engellemeye çalışıyoruz. Bir odadan çıktım. Çoğu zaten Avrupalıydı. Bu arada Trump başladı tekrar konuşmaya. Hepsi Ukrayna'yı çok destekliyor. Putin'e sorulardan biri de nerede buluşmak istersin oldu. Moskova'da buluşmak isterim oldu. Elbette Moskova'ya gitmeyecek Zelenski. Umuyorum ki bunu en kısa zamanda yapabiliriz. Çünkü artık hayatını, insanların hayatını kurtarmak birinci önceliğimiz. İkincisi de yeniden Ukrayna'nın inşa edilmesi lazım. Çünkü çok parlak bir geleceği var Ukrayna'nın ama görüşme nerede olacak bunu bilmiyorum. Putin Moskova'da görüşmeyi çok isterim dedi. Ben de ona Zelenski'nin yerine koymam gerekir kendimi. Moskova'ya gider miydim bilmiyorum. Ukrayna dronları var çünkü çok fazla orada. Gitmek zor olabilirdi. Ama Avrupa'da görüşebiliriz. Moskova'ya gitmek evet zor. Evet, Trump'a bir soru yöneltiliyor.
1: You mean in the future? You mean after there's an agreement?
0: Ukrayna'nın yeniden saldırıya uğramayacağını nasıl garanti edebiliriz? Rusya tarafından bir saldırı olmayacağını bir anlaşma olduktan sonra mı diye sordu Trump. Tabii biz bir güvenlik garantisi üzerine çalışacağız. Rusya bize çok saygı duyuyor. Biz de burada bir güvenlik garantisi üzerine görüşeceğiz. Eğer doğru bir anlaşma yaparsak Avrupa da bizimle beraber bu süreci izliyor ve takip ediyor olacak. Ve biz bir güvenlik paketi yapacağız. Neler olacağını açıkçası bilmiyorum ama bence bir anlaşma yapacaklar. Rusya da çok mutlu olacak. Ve bir ülke olarak onların da çok büyük toprakları var, çok da kıymetli toprakları var. Çok potansiyelleri var. Ancak bence bu olmayacak. Yeniden saldırırlar mı? Bence olmaz. And it's an amazing tribute. Anything else? Neredeyse 5 yıl oldu. 5 yıldır devam ediyor bu savaş.
4: With the Patriot missiles, President Zelensky has said that Ukraine needs Patriot missiles.
0: Evet, bir soru daha yöneltiliyor Trump'a.
4: So in addition to Patriot licenses, which will take time,
0: füzeleriyle ilgili
4: would you consider providing any to Ukraine immediately?
0: Devlet Başkanı Zelenski Ukrayna'nın bu füzelere ihtiyacı olduğunu söylemişti. Şimdi burada üretim lisansı vereceğini söylediniz. Bu uzun sürecek mi? Şu an bu lisansı hemen verecek misiniz? Patriotlarımız var ama biz hepsini ona veremeyiz. Çünkü bizim de ihtiyacımız var. O yüzden tabii biraz vereceğiz. Ama onlar zaten çok hızlı bir şekilde üretimi çözebilirler. Burada bir şirketle birlikte çalışırsanız bunu yapabilirsiniz. Silah üretimi konusunda son derece iyiler. Evet, tekrar bir soru yöneltildi ABD Başkanı Trump'a. Ukrayna'ya gidecek misiniz diye soruldu. Evet, gideceğini söyledi Trump. Savaşın bittiğini görmeyi çok isterim. Tabii ki gizli servis bundan çok memnun olmaz Ukrayna'ya gitmemden.
1: And yeah, I would go to Ukraine at the right time.
2: When you have any deadline? When you have any deadline when you want to reach a deal between Ukraine and Russia? Do you have any deadline?
0: Kiev'i kurtarmak, daha fazla hasar almadan kurtarmak çok iyi olur ama Ukrayna'ya gitmeyi gerçekten çok istiyorum. I think you're going to have a deal. Ukrayna ve Rusya arasında bir anlaşmaya varmak istediğinizi söylediniz. Buna bir son tarih koyamazsınız ama bence bir anlaşmaya varılacak. Azerbaycan gibi belli başlı anlaşmalar yaptık. 32 yıldır savaşıyorlardı. Bunu çözmek imkansız demişlerdi ama 8 farklı anlaşma yaptık. Kongo ve Ruanda savaş halindeydi. 14 milyon kişi ölmüştü. Ama bu savaşı durdurmayı başardık. Tabii ki arada sırada sinirleniyorlar ama bunun da yapılabileceğini biz gösterdik. Hindistan, Pakistan, onlar da çok sıkı bir şekilde çatışıyorlardı. Çatışmaya girmek üzereydiler. Biz onları durdurduk. İnsanların bu savaşa yeniden başlamak istemediğini gördük durduğumuz savaşlara. Bence bir güvenlik garantisine ihtiyacın olacak. Birlikte çalışacağız. Zelenski konuşuyor şu anda. Evet, güvenlik garantisi çok önemli. Ve başkanın da söylediği gibi burada bir lisans alacağız. Ve şu an en iyi antibalistik sistem Patriot'lar. Ve bu lisans bizim için çok iyi olacak. Bu ateşkes bizim için çok iyi olacak. Bütün ortaklarımıza çok teşekkür ediyoruz diyor. Mesela Venezuela'da çok farklı sistemler var, çalışmayan sistemler vardı. Bir helikopterimiz harika bir şekilde iniş yaptı. Vurulduktan sonra ve biz ona onur madalyası verdik. Çünkü o durumda ayağıyla helikopteri indirmeyi başardı. Evet. Evet. Bir soru daha kendisine yöneltiliyor. Ukrayna ve Amerika arasındaki drone anlaşmasının durumu nedir diye soruldu. Biz dronelarını beğeniyoruz. Biz drone yapıyoruz ve dronelarımız çok iyi ama onlar drone yapma konusunda çok yetenekli. Savaş durumunda bodrumlarda ya da nerede boşluk bulurlarsa orada drone üretiyorlar. Sığınakların içinde ve dünyada çok nadir bulunan bir yetenek. Bunu çoğu ülkenin yapamayacağı şekilde yaptılar. Çok da yetenekli insanlar. Evet, bu anlaşmayı yapacağız. Ve bu anlaşmayı yaptığımız anda da çok iyi bir savunmaya kavuşacaklar. Savunmasını çok önemsiyorum. Hiçbir saldırıya uğraması mümkün olmayacak Kiev'de füzeler geldiğinde dahi. Abraham Lincoln gemisiyle ilgili söylediğim gibi bütün füzeler düşecek ve imha edilecek. Zaten Ukrayna çok iyi bir silah üreticisi. Bence çok da memnun olacak. Evet, epey bir soru sormak isteyen tabii basın mensubu var. Güvenlik garantileri hakkında Rusya yeniden saldırırsa hava sahanızı kapatmayı düşünür müsünüz? Rusya tekrar saldırırsa gerekirse tabii ki yaparız. Bir anlaşma yaptığımız zaman bir anlaşmamız olacak. Bir güvenlik garantisi var ya da yok ama bir anlaşmamız olacak. Söylediğiniz şeyle ilgili eğer bir çözüm bulabilirsek biz ki bulacağımıza inanıyoruz, bir anlaşmamız olacak. Bu anlaşmanın da kalıcı olacağına ben umuyorum. Umuyoruz, bazıları inanmıyor ama İran'la da bir anlaşma yaptık. Bunun da kalıcı olacağına inanmıyorum mesela. Çünkü onların onursuz olduğunu düşünüyorum ve inanıyorum. Zelenski'nin canını sıkmak istemiyorum ama Devlet Başkanı Putin'le yaptığım görüşmelerde ve bütün görüşmeler ve işler yolunda gitti. Ben sözünden döneceğini düşünmüyorum ve güvenlik garantisi verdiğimizde bu sözü tutacaklarına inanıyorum. Ama İran'la ilgili 47 yıldır hiçbir başkan onlara müdahale etmedi, hiçbir ülkede onlara müdahale etmedi. Onlar güçlerini gitgide artırdılar ama şu anda zayıflar. Biz onların 195 gemisini bir haftada batırdık. Bütün donanmaları şu an denizin dibinde. Ve artık sadece ufak teknecikleri var, botları var. Uyuşturucu kartellere karşı kullandığımız silahlarla vuruyoruz onları. Ve deniz aşırı uyuşturucunun %97 düştüğünü de bu arada hatırlatmak istiyorum. Tam %97 oranında. Ve İran'ın mayın botlarına da aynı silahlarla saldırıyoruz. Dün gece 28 bot batırdık. Küçük botları var artık sadece ellerinde. Sadece onlar var. Bu konuda yapabilecekleri herhangi bir şey yok dedi Trump. Evet, bir soru daha yöneltildi. Sayın Başkan, dün gecenin saldırısı ne kadar etkili oldu ve İran'a nasıl bir mesaj yolladı bu saldırı, dün gece yaptığınız saldırı? Bence çok büyük bir etkisi oldu. Öncelikle kendi radar sistemlerini yeniden inşa etmeye çalıştılar. %60'ını yeniden inşa etmeyi başarmışlardı ama şimdi yine baştan başlamak zorundalar. Biz çok yüksek bir şiddette saldırmıyoruz. Çünkü en büyük saldırı köprülere yapılacak bir saldırı olur. Belki de bir gün İran'daki tüm köprüleri yıkarız. Onların elektrik ürettikleri tesisler. Zorunda kalırsak onları da imha ederiz. İstemiyorum ama zorunda kalırsak onları da imha edeceğiz. Su arıtma tesisleri, bunu yapmaktan özellikle nefret ediyorum. En az yapmak istediğim şeylerden biri ama eğer zorunda kalırsak onları da vurabiliriz. Köprüleri, su tesislerini, Hark Adası'na da saldırdık ama oradaki petrole dokunmayın dedim. Belki de Hark Adası'nı tamamen işgal edebiliriz ama boruları vurmayın, boru olmayan her şeyi vurun dedim. Belki bu akşam yeniden saldırabiliriz. Burada soru şu, biz normalde bu şekilde davranmıyoruz ama onlar bunu hak ediyor. Bir anlaşma yapmak istiyorlar ama bunu hak etmiyorlar. Bizden bir ara istediler. Hamaney'in cenazesine katılmak istediklerini söylediler ama sonra bize füze attılar. Evet, onu biz öldürdük. Evet, bir cenaze yapıldı. Ve yaz süresi istediler bizden. Ve o sırada onları öldürmememizi istediler. Biz o tabii ki cenaze sırasında öldürmeyeceğiz. Biz gerçekten bunu yapabileceğimizi düşünen oldu mu? Belki Pete düşünmüştür. Çünkü Pete başından beri bunları çok sever. Ama lütfen bizi cenaze sırasında öldürmeyin dediler. Biz de hiçbir şey yapmadık. Hatta biz onlar için o cenaze sürecini daha güvenli hale getirdik. Ama sonra ne oldu? İki gemiyi batırmaya çalıştılar. Kuveyt ve Suudi gemilerine. Katar gemisi. Ve üç gemiye saldırdılar. Ve onlarla ilgili hiçbir şey anlamıyorum. Çok korkunç insanlar. Verdikleri sözün arkasında duramayan insanlar. Steve Witkoff, Jared Kushner, J.D. Vance görüşmeleri sürdürecekler mi? Sürdürebilirler ama ben onlara herhangi bir komut vermeyeceğim bu konuda. Hayatım anlaşmalarla geçti ama bunu nasıl ilerleteceğiz bilmiyorum. Belki büyük bir saldırı gerçekleşebilir. Ve bir sürü şeyi de yerle bir edebiliriz diyor. Pitexet konuşuyor savunma bakanı. Biz her şeyi yok ediyoruz diyor. Söylediğiniz gibi gemileri, nakliye gemilerini rahatsız etmek için kullandıkları küçük botları vardı. Aynı zamanda savunma tesislerine, radar tesislerine yakın silahları da vardı. Yeniden ürettiklerini düşündükleri bütün silahları dün bizim hedefimizdeydi. Ve sizin emrinizle bu akşam Sayın Başkan daha fazla saldırıda bulunacağız ve daha derin saldırılarda bulunacağız. Ablukayı yeniden yürürlüğe sokabiliriz. Sadece İran için bir abluka çalışabilir. Tabii ki mayın döşemeye çalışırlarsa durum tamamen değişir. Artık işleri çok zor. Çünkü sürekli olarak onların botlarını batırıyoruz. Uyuşturucu tüccarlarının botlarını batırdığımız silahlarla onlara saldırıyoruz. Yıllardır farklı ülkelerden farklı uyuşturucu giriyordu. Biz onları tutuklayıp mahkemeye çıkartıp sınır dışı ediyorduk ama ertesi gün aynı botlarla yine geliyorlardı. %90'ı geliyordu ama şu anda %97 oranında deniz aşırı uyuşturucu ticaretini düşürdük. Şimdi karayı durdurmamız gerekiyor. Kara biraz daha kolay. Bence önünü alamadığımız bu %3 dünyanın en cesur insanları. Belki de cesaretlerinden dolayı onlara madalya vermeliyiz. Çünkü bu mayın botlarını düşürdüğümüz silahlarla onlara saldırıyoruz. NATO için de aynı şeyi söyleyeyim, Avrupa ülkeleri için de mayın temizleme araçları yollamayı teklif ettiler ama artık ihtiyacımız yok. Biz hallettik ve bu İran yönetimi gerçekten hastalıklı insanlar. Evet, yaptıklarımızı 47 yıl önce yapmalıydık. Evet, sona erdi soru cevap kısmı zannediyoruz ama bir soru daha yöneltildi galiba. Evet, sorular devam ediyor zannediyoruz. Peki, şu dakikalarda da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte konuşuyor.
5: Ondan söz isteyin lütfen. And then once you're there, please stay there because we'll take a few in the neighborhood. Hizmetçi arkadaşlarımıza da söz vereceğiz. Sky News, Deborah Haynes.
6: You know Donald Trump well.
5: Donald Trump'ı çok yakından tanıyorsunuz. Kendi bakış açınızdan bir değerlendirmede bulunur musunuz acaba? Sizce Başkan Trump NATO ile ilgili daha büyük bir heyecan taşıyor mu? Bir yıl öncesine göre daha istekli, daha hevesli mi Sayın Başkan? Savunma harcamalarını arttırması yönünde müttefiklere bir talepte bulunmuştu. Birleşik Krallık ve diğer müttefiklerin Grönland konusunda ve İran konusunda kendilerine destek veremediğini ifade etti. Daha önce İran'la ilgili sözlerinize bir açıklık getirmenizi rica ediyorum bir de. NATO askeri bir destek verecek mi ABD'nin İran'daki operasyonlarına? İran, NATO topraklarının dışında, NATO sınırlarının dışında, NATO'nun siyasi pozisyonu da ortada. Deklarasyonda da bunu göreceksiniz. Kırmızı Boğaz'a açılmalı ve nükleer bir kabiliyeti olmamalı İran'ın. Nükleer başlıklara da erişimi kesinlikle olmamalı İran'ın. Bu konudaki pozisyonumuz net. ABD ile mübit müttefiklerin yaşadığı durumlar var. Bunun ötesinde aile içerisinde bazen karşıt görüşlere sahip olabilirsiniz, çatışabilirsiniz. Ama hayır, biz bir birliyiz demek bütün bunlar olurken biraz sahtekarca oluyor. Aile içerisinde kavgalar, tartışmalar olabilir ama bunlar sizi daha güçlü kılar. Başkan Trump görüşlerini açıkça ifade eden, paylaşan birisi. AB ülkelerinin, Avrupa ülkelerinin harcamaları, katkılarını arttırmaları gerektiğini ifade etti. Adil olmadığını söyledi. Ama 600 milyon nüfusu var Avrupa'nın. Dünyanın en zengin bölgesi Avrupa. Çok büyük ekonomiler var. Almanya, Hollanda, İtalya, Fransa gibi ve diğer ülkeler gibi. Avrupa ülkeleri ABD ile birlikte savunmaya katkı sağlamak durumunda. Bu adil değil dedi ve çok haklı. Ve Trump'ın liderliği burada son derece önemli. Bunu biliyoruz. NATO'ya daha fazla katkı sağlamak durumunda diğer müttefiklerde. İran konusunda da hayal kırıklığına uğradı. Bu münferit, bunlar münferit konulardır. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa ülkeleriyle bir ikili olarak yaptığı anlaşmalarla ilgili çıkan sorunlar da bunlar. Deniz Haber Ajansı'ndan.
7: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar. Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
8: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 32 83'ten ulaşabilirsin.

0: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
1: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.

0: Dünya Dönerken.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 16.38 ve 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü sizlerle birlikteyiz. Dünya Dönerken programını dinliyorsunuz. Ben Ataoğlu Arvas. Burası TGRT FM Merkez Stüdyoları. İstanbul'dan sizlere sesleniyoruz. Ahmet Hilmi Kaya var. Telefonlarımız 0212 454 56 46 sevgili dinleyiciler. Dünya Kupası artık hikaye oldu. NATO toplantısı daha gerçek ve daha ön planda. Dünya Türkiye'yi konuşuyor bu arada. Hatta Trump'ın mantısı bile, Trump'ın akşam saatlerinde yemekte mantı yediğini, Türk mantısı yediğini bile Avrupa'da, efendim Batı'da haber yaptılar. Mantımız oraya kadar gitti. Tabii mantı Kayseri mantısı. Onu da hemen söyleyelim ama programa biraz geç başladık. Çünkü Trump, Zelenski bir arada bir basın toplantısı düzenlediler. Rusya'dan ziyade şeyi konuştular, İran'la konuştular. İran'ı konuştu daha doğrusu Putin, Trump ve İran'a çok enteresan salvolar yöneltti. Bunu da sizlerle paylaşalım. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Bakalım kim var telefon hattımızda. Buyurunuz efendim.
2: İyi günler efendim.
1: İyi günler diliyorum. Kiminle görüşüyorum?
2: Ben Sakarya'nın sesi ben.
1: Buyursunlar efendim. Hoş geldiniz. Sizi dinliyoruz efendim.
2: Şimdi gündem NATO toplantısı. Ben de takip ediyorum. İnşallah güzel şeyler olur.
1: İnşallah efendim.
2: Türkiye'miz dediğiniz gibi birçok dünya liderlerini misafir ediyor.
1: Çok güzel temsil ettiler efendim.
2: Evet, ben de çok seviyorum.
1: Ağırladılar değil mi efendim?
2: Valla güzel kararlar alınır. Hakkımız daha iyi olsun. Dünya hakkında daha iyi olsun efendim.
1: İnşallah.
2: O tabii bir şey dile getireceğim. Günün konusu bu ama gündemde olan.
1: Evet.
2: Bir iki kere daha size rica etmiştim. Bu yaşlı kartlar toplanacak bir söz var.
1: Bunu ne toplanacak daha efendim?
2: Evet, dün de yine bir vaka başıma geldi olay. Hendek'e gidiyorum, ilçemiz oluyor Sakarya'danım.
1: Evet.
2: Diyorum orada bastım kartımı, tabii ücretsiz yaşlıyız.
1: Evet.
2: Efendim soruyor, sahibi olanlar daha çok püskürüyorlar. Sonra bir genç oradan müdahale etti. Dedim ben hayır, nereye gidiyorsun diyor. Hendek arabası değil mi bu dedim. Ben okuma yazma biliyorum. İkinci başıma gelen. Şimdi onlar mümkün olduğu kadar almak istemiyorlar arabaya. Yani taşıta. Buna hala alışmadılar. Ata Bey, bunu nasıl biz şimdi şikayeti milletim hareket amirine, ama bu kaçıncı benden bıkacaklar. Yani çok böyle yolda almıyorlar.
1: Sizin yani, bu muhtarlık yapmanız lazım. Temsilen tabii yaşlılarımızı temsilen bastırın lütfen.
2: Evet, ben şimdi uymuyorum. Yaşım başım var zaten. Yani konumuz gereği ayıp, hem günah hem ayıp. Bunlar gençler 10 yaşında. Tabii. Oradan bir kez teyzeciğim dedi, bunlar biliyorum oğlum dedim, çok başıma geliyor ama bu işareti alıştılar. Kara suyu böyle bir iki kere gittim. Onlar da hakkımıza evet mi diyorlar bir demişleriye böyle, yani kızgınlıkları ifade ediyorlar. Ben onu tartışmayacağım ama dedim bu verilen hak geri alınmaz. Evet. Böyle bir söz de var, dolanıyor. Yaşlı kartı iptal olacak falan diye çok bastırıyorlar. Gerçi otobüsler çok bastırıyor.
1: Yani ben duymadım, bastırabilirler ama evet. Yani bu bir haktır. Verilen hak da geri alınmaz, iyi de olmaz yani tabii.
2: Evet, peki. Evet. Ben de aynısını düşünüyorum. Peki. Teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim, iyi günler diliyorum efendim. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim. Ya böyle mücadeleci insanlar çok güzel. Hakikaten kendini ispatlıyorlar da toplum adına da önemli adımlar atıyorlar. Buyurun efendim.
3: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam efendim.
3: Hayırlı günler.
1: Size de efendim hoş geldiniz. Buyursunlar efendim.
3: İyi de buradan Yusuf.
1: Buyursunlar Yusuf Bey.
3: Nasıl bir memleketimiz var gördünüz değil mi?
1: Değil mi yani?
3: Adamlar sıra geldiler, anladım.
1: Mehter marşıyla alındılar, İzmir marşıyla gönderildiler efendim.
3: Şimdi Yunanistan çok bozulmuş o şeye.
1: Yani biraz böyle bir kendini kastı ya, yürürken ya, kastı kendini.
3: Kastı. Şimdi bizim Yunanistan'dan bir derdimiz yok. Yunanistan kendi kendine neden gelin güve oluyor anlamadım ben. Sen anladın mı? Sana bir saldıran yok, sen şeyden yok, sen tutuyorsun de.
1: Kendini kullandırmaması lazım. Birilerinin sözüne göre hareket etmemesi lazım. Memleketin geleceği için komşularıyla iyi geçinmesi lazım Yunanistan'da.
3: İsrail'i getirdim, burnumuzun dibine soktum orada.
1: Allah.
3: Kalktın anladın mı, Fransa'ya geldin. Fransa'yı bir zamanlar sen de daha iyi bilin. Gemiyle karşılaştık, Kosta'ya kırdılar, anladın, kaçacak delik aradı işte,
1: evet.
3: Fransa'nın gemileri.
1: Bizim şakamız olmaz efendim. Ya. Söz konusu mavi vatansa gerisi teferruattır efendim.
3: Niye getiriyorsun sen onları ya? Sen gel bizimle niye geçineceksin sen? Evet. Başka geçinecek kimsen yok ki.
1: Tabii
3: bizim ya. Buradaki azınlık, bak azınlık Rum vatandaşlarımız var bir
1: tabii
3: sürü. Yani, mübadelede giden...
1: Komşu komşunun külüne muhtaçtır, evet.
3: Ya tabii. Senin şimdi biz senin anladığın azınlıkla akhir Rumlara bizim burada bir şeyden var mı? Gözünü kırpan var mı? Gidöte diyen var mı?
1: Öyle bir şey
3: olmaması
1: lazım.
3: Ama sen oradaki Türk azınlığı anladın mı? Böyle bir şey diyorum.
1: Selçuklu'da varlar, Osmanlı'da varlar, yurttaşlarımız
3: var. Varlar canım. Evet. Kimse değmemiş tarihimizde. Bizim tarihimizde zulüm yok.
1: Peki efendim.
3: Bizim, şimdi bir daha benim bir senlendireceğim. Dünden Müberra Hanım bir şey söyledi orada, dedi ki bir Atatürk'ün değil de Kemalizm'den bir şey var dedi. Ondan sonra
1: yani Atatürkçülük ile Kemalizmi karıştırdı orada Müberra Hanım. Evet.
3: Şimdi
1: onu netleştireceğiz efendim.
3: Atatürk'le bizim hiçbir sorunumuz yok. Kemalizm'le evet. Var bizim sorunumuz.
1: Anladım. Kemalizm de Atatürk'ün istediği ya da dikte ettiği
3: değil,
1: bir şey
3: değil.
1: Değil, yani.
3: Değil.
1: Bizim kültürümüzde izim zaten yok. Yani insan ideolojileri ya da insan tasavvurları yok efendim. Evet.
3: Ben Müberra Hanım'dan bir ricam var.
1: Hı.
3: Atatürk 38'de vefat etti. 39'dan 50 yılına kadar Atatürk'ün nerede olduğunu bir araştırsın. Biz açıklarsa ben de memnun olurum ben de. Nerede olduğunu hiç olmazsa.
1: Peki
3: efendim. Senden ben biliyoruz da.
1: Müzedeydi efendim. Müzedeydi. Ondan sonra tabii Celal Bayar ve Adnan Menderes Çankaya'da toprakla buluşturdu.
3: Bir de.
1: Evet.
3: Bak onu bu iddiatçılar kefensiz anladın mı şeysiz abdestsiz gömeceklerdi.
1: Evet.
3: Kardeşi demiş ki benim abim Müslümandı yıkanmadan anladın gömmek olmaz.
1: Evet.
3: Benim abim Müslümandı. Benim Müberra Hanım onları da bir araştırsın.
1: Peki
3: bu
1: efendim.
3: İddiaçılar neler yaptı bu memlekete?
1: Anladım.
3: Adam daha hala beni iddiaçıyım diyor şeyler diyor Özgür Özel.
1: Peki efendim.
3: Onları bir araştırırsa ben memnun olurum Müberra Hanım.
1: Hay hay efendim. Çok hadi teşekkür ederiz. İyi günler diliyoruz Yusuf Bey. Sağ olun. Efendim telefon hattımızda kim var? Buyurun efendim.
0: İyi günler diliyoruz Yusuf Bey. Sağ olun.
1: Alo.
0: Alo.
1: Buyurun efendim. İyi günler diliyorum.
0: İyi günler Atatürk Bey.
1: Hoş geldiniz efendim. Kiminle görüşüyoruz?
0: Abdurrahman Antep'ten şükür.
1: Buyursunlar. Evet. Nasıl buldunuz? NATO toplantısı muhteşem oldu diyorsunuz. Bugün
0: vallahi
1: bitiyor.
0: İyi bir göz daha verdik. Hele bilhassa Yunanistan'a, Almanya'ya efendim. Biz de şeyi olan...
1: Misafirperverliğimizi gösterdik evvelallah.
0: Tabii yemeğimizi yedirdik. Mehteran'ı da çaldırdık.
1: Evet.
0: Ha işte biz buyuk, ayağınızı denk alın dedik. Bunu
1: evet.
0: Da reisimiz yaptı. Yani başka bir kimse de yapamazdı zaten.
1: Evet.
0: Şimdi Trump'a ben biraz şey yapıyorum yani. Ya tamam Tayyip Erdoğan güçlü bir lider, iyi adam. Efendim Türkiye güçlü bir devlet, müttefikimiz.
1: Evet.
0: Ya kardeşim tamam da yani. Senle müttefiksek PKK'ya sen niye yardım ediyorsun? Bizle niye beraber mücadele etmiyorsun? Diğer NATO ülkeleri de öyle.
1: Tabii.
0: Yani
1: sadece PKK mı? PKK değil ya, FETÖ var, HKPC var, Türkiye düşmanı ya da Türkiye yönelmiş terör örgütlerinin hepsi batıda, evet.
0: DAEŞ'liler var.
1: Tabii. DAEŞ'liler de var dediğin gibi, evet.
0: Aynen. Şimdi arkadaş biz seninle müttefiksek uçak motorlarımızı derhal vereceksin. Bu bir. İkincisi parasını verdiğimiz F-35'ler niye verilmiyor? Madem biz seninle müttefikik, biz de iyi adamız, güçlü devletik. O zaman sen de bir şeyler yap yani böyle amasi şeylerden bizi oyalayıp
1: durma. Şimdi F-35'leri yani. Ve tabii bir de şey var, ambargo vardı. Çok enteresan bir ambargo. Onun sözünü verdi yani. Uçak motorları verilecek tabii.
0: Sözü her zaman
1: aynı zamanda yaptırımlar kalkacak sözünü verdi. Bekliyoruz efendim.
0: Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler toplantısına gittin. Da gene vermişti sözü. Yani söz vermeyle olmuyor.
1: Takip edeceğiz.
0: İcraat bekliyoruz. Yani ben Rusya ile alışveriş yapmıyorum. Sen de yaparsan sana da şey yaparım. Ya arkadaş sen neredesin, ben neredeyim ya? Benim komşum Rusya ya. Allah Allah. Senin ne alakadar?
1: Buğdaysız ekmeksiz de kalınca aman Türkiye devreye gir, araya gir efendim.
0: Acaba millet abi buğday dağıttır.
1: Demiş. Yani. Dünyaya buğday gitti valla.
0: Evet. Ben bu konuda yani ülkemiz çok şükür ben bazı yani aklı evvel ahmaklar işte saray yaptınız bilmem. İşte saray bu şekilde milletin
1: temsil
0: temsil makamı. Tabii ya. Millet neyse makamı da odur kardeşim. Bu kadar.
1: Çok teşekkür ederiz efendim. Size iyi günler diliyoruz Gaziantep efendim. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Buyurunuz efendim.
4: Selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam efendim.
4: Nasılsın Ataullah abi?
1: Çok teşekkür ederim efendim. Sizi sormalı Nurullah Bey. Siz nasılsınız? Sivas'ımızda iyi mi efendim?
4: Sivas'ımızda iyi. Ben de iyiyim Allah'a şükür abi.
1: Abi Anadolu'nun kapısıdır. Sivas iyiyse Anadolu milletimiz, halkımız, devletimiz iyidir evelallah.
4: Elhamdülillah.
1: Buyursunlar efendim.
4: Abi bu tartışma oldu yani yine NATO'ya bağlayacağım da bu tartışmayla.
1: Zaten şimdi, iş NATO'ya bağlanmış.
4: Yok oraya bağlayacağım konuyu. Hı. Şimdi bu konu yanlış bir konu. Zaten Mustafa Kemal Atatürk'ün dinle mesafesi biliniyor yani resmi belgelere göre.
1: Mesafeli yani dindardır denilemez. Evet.
4: Yok denilemez zaten gökten indiği sanılan dogmalarla ülkeyi yönetmeyeceğiz.
1: Tabii, tabii.
4: Kendi yasalarımız diye zaten evet. Resmi belgeler var. Yani bunlar biliniyor. Öyle halk duyun bu işte Müslümandı falan deyip Mustafa Kemal'i bu tarafa yanaştırmanın hiç gereği yok. Zaten öyle bir şey de yok. Şimdi bu tartışma niye çıkıyor abi?
1: Çabası da yok.
4: Ya böyle bir şey yok. Zaten bu tartışmada niye çıkıyor? Bugünkü iktidar işte dincilikle falan suçlama yönünden bir şeyler yapmaya çalışıyorlar da evet. İşin esası o değil. Şimdi ben müsaade edersen bunu NATO'yla bugünkü süreçte bir örneklendireyim.
1: Buyurun.
4: Akşamleyin işte mantıyı yedikten sonra Sayın Trump odasına çekildi.
1: Evet.
4: 1 milyon TL gecelik şeyi olan bir odada istirahatini yaparken heyetini topladı. İran'a saldırdı.
1: Evet.
4: Sabahında çıktı dedi ki işte İran'a İşte bombaladım. İşte bunlar çok kötü insanlar.
1: Evet.
4: En fazla işte Tayyip Erdoğan'ı seviyorum. Ondan sonra da işte Bibi'yi seviyorum.
1: Şimdi, bu kimdi ya? Bibi kimdi?
4: Bir de Bibi'si var ya abi.
1: Ha.
4: Şimdi böyle bir politika Sayın Cumhurbaşkanımız da saat 12 gibi bir şey açıklama yaptı. Dedi ki İran konusunda falan. Şimdi Müslümanlığı destekleyen bir iktidarda bir ülkede yani sen bunları konuşamazsın ki.
1: Konuşur. Her yerde konuşuyor. Evinde de ya, konuşuyor. Türkiye'de de konuşuyor.
4: Ya işte şey olarak yani iş Müslümanlık olsa diyorum yani konuşulmaması gerekiyor. Şimdi bunu konuşuyorsan Türkiye'de yani hükümete işte bunlar dinle şey diyor falan diye yani bu suçlamayı yapmak doğru değil. Yani çünkü sen orada Müslüman ülkeye saldırdığın zaman şimdi iş Müslümanlık olsa bizim orayı savunmamız gerekiyor.
1: İran 47 yıldır insanları katlediyor diyor. Başta ya Müslümanlar olmak üzere, Suriye'de olmak üzere diyor. Her yerde böyle şeyler yapıyor diyor. Onu ima ediyor yani. 47 yıldır diyor.
4: Abi onu da açıkça söylüyor ve burada söylüyor. Şimdi tabii. Bizim Müslümanlık derdimiz olsa değil mi? Konuşturmayız falan filan. Şimdi ne alakası var? Yani bizim şeyimizin öyle bir politikamız yok. Evet namazımızı kılıyoruz. Evet ibadet yönünde şeyimiz var ama bizim böyle bir politikamız yok. Şimdi baştaki insanların böyle suçlanması, bunlar işte yok işte şey getirecekler, işte dinle yönetecekler falan böyle bir politikası yok devletin ya.
1: Evet. Yani laik suçlamayı ve demokratik cumhuriyet bütün kurum ve kuruluşları ile yoluna devam ediyor.
4: Abi öyle devam ediyoruz. Ha. Yani çıkaranın yasalara bakalım, şeylere bakalım. Şimdi adamın yani ben işte namaz kılıyorum falan söylemini tutup da şeriatı getireceğiz politikasını yapmanın gerçekten bir gereği.
1: Şeriat
4: yani.
1: Nereye gelecek, nasıl gelecek abi? Şeriat havada kalır.
4: Abi işte
1: nasıl havada kalır biliyor musun?
4: Evet,
1: benim bir dostum var eski hocalardan profesör İstanbul Üniversitesi'nde. Bunlar toplanmışlar masonlar, o da öyle ileri derecede aynı zamanda solcudur. Demişler ki 3 aya kalmaz şeriatı ilan edecekler. Bu da gülmüş demiş ki İlan etsinler sokakta.

0: Senin gündeminde ne var bilmiyorum. Buyurun efendim.
1: Ya benim gündemimde bu basın toplantıları çok iyi oldu.
0: He.
1: Ondan sonra bu...
0: En azından her şeyden haberimiz oldu diyorsun.
1: Evet.
0: Vallahi ben de kesmedim. Aynen verdim TGRT haberle.
1: Yani NATO zirvesi de iyi oldu.
0: Evet.
1: Ama ben Atatürk'ü, yani şöyle olabilir. Ben Atatürk'ün etnografya
0: Haşe'deki Ankara'da, evet ya, müzede kalmış tabii.
1: Etnografya müzesinde kaldığını biliyorum. Mumyalandığını da biliyorum. Ama Kemalizmin komünizmle ilgili olduğunu düşünemedim.
0: Yok. Ya o farklı bir şey. Yani Atatürkçülük farklı bir şey. Kemalizm çok daha farklı bir şey. Evet. Yani güya işte Atatürkçülük yapılacak bir izim, işte o böyle yapardı, şöyle düşünürdü, böyle düşünmek zorunda kalırdı. O da demiş ki ya ben faniyim. Yani böyle izim olmaz demiş. Yani itiraz da etmiş ama uyan mı var? Yok. Onun Mustafa Kemal'in bir biliyorsunuz kendi elleriyle yazdığı Gazi Paşa'nın bir kitap var. Nutuk. Bunun dışında bir şey yok. O da başından geçenleri tabii neler yaşadığını anlatıyor. Evet.
1: Evet. Yani benim kimseyi eleştirdiğim yok. Yalnız birisi Atatürk seven Müslüman değildir dedi.
0: O onu şey ben... dedi. O Aziz Nesin demiş ya. Eğer bir o da çok enteresan bir provokatörlük örneğidir yani. Bir Müslüman eğer Atatürk'ü seviyorsa şaşarım ona falan demiş şeklinde bir cümle kullanmış, onun dediğini şey yaptı. Evet.
1: Aziz Nesin de yani komünist bir insandı galiba.
0: Komünist değil. Komünizme de sıcak bakmaz. Dine mesafeli, öyle dindar birisi değil yani.
1: Ha işte onun için Atatürk'ü sevmeyenler niye Müslüman değildir diyor yani, o zaman.
0: Evet yani işte yani dine mesafeli olmak şeyini demek ki dillendiriyor, öyle diyor. O şey öyle söylüyor işte, neydi siz Aziz Nesin'in öyle bir tespiti var efendim maalesef.
1: Evet.
0: Bunun dışında
1: abi, buyurun. Atallah Bey, buyurun. Yani ben kimseye şey yapmak için söylemedim. Yani etnografya müzesine gittiğini biliyorum. Hatta orada senelerce mumyalanmış diye biliyorum.
0: Tabii. Ama işte yani, Celal Bayar kabul etmiyor. Diyor ki ya yani olmaz böyle bir şey diyor. Ben bunu kabul etmem, kabullenmem diyor Cumhurbaşkanı o zaman. Adnan Menderes'e oturuyorlar, bunu planlıyorlar. O Çankaya'daki şey var ya. Oradaki bir yer, yani o şu anda onun yattığı yer, Gazi Paşa'nın yattığı yeri onu tasarlıyorlar. Oraya toprakla buluşturuyorlar yani.
1: Evet.
0: Tabii.
1: Peki Atallah.
0: Peki efendim, çok teşekkür ederim.
1: Başka bir şeyim yok.
0: İyi günler diliyorum efendim. Alo, buyurunuz efendim.
2: Selamun aleyküm Atallah
0: Bey. Aleyküm selam efendim. Kiminle görüşüyoruz?
2: Ben Kayseri'den Memiş
0: Erdem. Memiş Bey, nasılsınız?
2: Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
0: Buyurun.
2: Atallah Bey çok güzel konuşuyorlar, doğru.
0: Evet.
2: Yani Atatürk çok güzel bizi kurtarmış, atamız.
0: Evet.
2: Ama o zamana göre, o zamanın aklına göre o çok akıllı. Şimdi de onun gibi daha neler var.
0: Evet.
2: Atatürk'ü ben de severim. Çünkü bizi kurtarmış, vatanımızı kurtarmış.
0: Evet.
2: Yani bu
0: Atatürk'ten sonra tabii onun bir hedefi var ya, muasır medeniyet seviyesi. O muasır medeniyet seviyesi, yani bugünkü medeni dünyanın efendim teknolojide, ekonomide farklı şekilde nasıl ilerleyi sağlıyorsa siz de öyle yapın diye bir hedef koymuş. İşte yani Demirel'de görüyoruz bunu, Özal'da görüyoruz, o atılımlar var. Ondan sonra Sayın Erdoğan'da görüyoruz yoğun bir şekilde mesela.
2: O daha bambaşka.
0: Onun hedefleri yaşıyor yani. Onun hedeflemelerinde doğru gidiyor Türkiye.
2: Evet. O çok enteresan, çok güzel, çok mükemmel. Ona kurban olayım.
0: Evet.
2: Sadece ondan bir ricamız da şu var ki, şu hormonları yiyeceklerine bir yok ettirse, bak millet bulaşıyor onlardan. Ne diyorduk ona? Bu hastalık bulaşıyor. Hastalanıyoruz.

0: enfeksiyon. Şimdi nereden dinlesem enfeksiyon hastalığı? Nereden dinlesem enfeksiyon hastalığı? Ya. Bir ricamız bunları, bu hormonları yiyecekleri bir kaldırtırsa çok iyi olacak.
1: Enfeksiyon kaynağı diye bir aslında bir şey koymak lazım ortaya. Bilhassa o günümüzdeki o kimyası bozulmuş gıdalardan kaynaklanıyor. Türkiye yavaş yavaş ata tohumlarına dönüyor ama her anlamda. Öyle bir tespitimiz var tabii. Çünkü biliyoruz ki eskiden hiç adını duymadığımız mesela, hiç bilmediğimiz ya da olmadığımız hastalıklar şimdi çok basit hemen bulaşıyor. Herkeste var sizin de dediğiniz gibi.
0: Evet.
1: Çok dayanıksız bir vücudumuz var artık. Niye? Çünkü yediklerimizde, içtiklerimizde, beslendiklerimizden bu kaynaklanıyor.
0: Tabii ki.
1: Şöyle bir manda yoğurdu olacak ki abi, nasıl kaşık sallıyor manda yoğurduna ya.
0: Onu nerede bulayım Atalla abi?
1: Abi işte ya. Yani bu misafirlere ikram etmişiz abi ya.
0: Evet. Peki. Allah razı olsun. Gururumuz arttırdı ya, gururumuz arttırdı.
1: Evet, çok güzel
0: oldu. Şimdi tekrar ayrıca şu Müberra Hanım'a da çok teşekkür ediyorum.
1: Evet.
0: Çok mükemmel konuşuyorum.
1: Müberra Hanım bu programın çok önemli bir şeyidir, katılımcısıdır efendim. Destekliyoruz kendisini. Evet. Peki efendim, çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Buyurun efendim. Alo.
2: Atalla abi, merhabalar, selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam efendim, iyi günler diliyorum. Kiminle görüşüyoruz?
2: Ben Beykoz'dan Ahmet Sezgin.
1: Ahmet Bey, hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk, uzun zamandır bağlanamıyorum size. Çok yoğun telefonlarınız maşallah.
1: Öyle ama şükür kavuşturana diyelim. Gün bugündür efendim, NATO toplantısı olurken mutlaka tespitleriniz vardır efendim.
2: Abi olmaz mı? Şimdi ben bugün servis atıyorum. Arabada 15 tane delikanlı genç var. Sizi dinliyor hepsi.
1: Ne diyorsunuz ya? Maşallah. Hepsine sevgiler, selamlar efendim.
2: Onların da sevgi selamları var. Bugün Türkiye Gazetesi'nde, gerçi basının hepsinde vardı. O birinci sayfada bir resim anlatılamaz. Köşe yazılarıyla bile doldurulamaz yani.
1: Evet.
2: Ben öyle düşünüyorum. Çok güzel bir orada resim var. Bilenler bilmeyenler bilmiyorum da, o Trump'la Tayyip Bey'in, başkanımızın oturduğu, verdiği poz o kadar güzel ki.
1: Evet.
2: Yani bu anlatılamaz abi de.
1: Oval ofis var ya, oval ofis şeyidir. Donanımı gibi. Sanki Amerika'da Beyaz Saray'da oval ofiste beraber basın toplantısı, bürokratları ya da bakanlar da onları dinliyor huzurda. Çok evet, dediğiniz gibi güzel.
2: Evet, şimdi ben yıllar önce Edirne Kapı'dan birinci köprüden şeye geçiyordum abi. Birinci köprünün çıkışında Beylerbeyi'nde. Sizin eski mekanlarınız bildiğim kadarıyla orası. Abi 2,5 saatte gidemezdik trafikten. Bak baktım, 20-25 yıl önceden bahsediyorum.
1: Tabii, doğru söylüyorsun.
2: Şimdi ben bu trafikteyim. Navigasyon bir saat gösteriyor. Yani bu kadar nüfus arttı. Bu kadar arabalar arttı. Hani ya tamam, trafik çilemiz var, yok değil de. Şimdi biz oraya 4 saatte gitmemiz lazım mantıken baktığın zaman.
1: Evet.
2: Yani bir şeyler yapılıyor ama abi, yeterli mi? Yetersiz ama bir şeyler yapılıyor, onu anlatmaya çalışıyorum.
1: Ya işte en azından Boğaz'ın içinden geçtik ya, orada bir ulaşım sağlandı. Hem araçla geçiyoruz hem aynı zamanda metroyla geçiyoruz, bunlar önemli.
2: Evet efendim, ikinci köprü var, ikinci abi. Köprü yapıldı, üstüne onların özel zamanında. Bir de ben şimdi bu Müberra Hanım, ben çok seviyorum. 2-3 defa cevap hakkı doğdu diye bağlanabiliyor. Abi özel hat mı bağlıyorsunuz Müberra Hanım'a? Ne yapıyorsunuz?
1: Yok, gerçekten bir torpil yok ama nasıl bağlıyor ben de şaşırıyorum.
2: O bir kere anlattıydı ilk bağlanmasını.
1: Şey dedi, ben dedi otomatiğe atıyorum diyor. Böyle ufak bir ara oldu mu oradan ben düşüyorum dedi.
2: Bir de benim Müberra Hanım'dan ricam, biraz da Osmanlı tarihiyle ilgili konuşursa çok sevinirim. Evet, yani
1: biraz Osmanlı tarihi okusun.
2: Evet, onunla ilgili bilgilendirsin bizi. Onunla ilgili gündem olursun.
1: Tabii. En azından eski bakanlardan Hüseyin Çelik'e bir cevap verir efendim.
2: Evet, bir de şey olayı var. Milli mücadele diyorlar şimdi. Kurtuluş Savaşı değil de milli mücadele.
1: Evet.
2: Yani biz esir düşmedik ki Kurtuluş Savaşı'nın adı değişsin diyorlar. Doğru değil mi Ata abi? Milli mücadele densin diyor yani.
1: Evet, milli mücadele, sonra da tabii düşmanı ülkeden kovduk ya, ondan dolayı kurtuluş mücadelesi de deniliyor. Evet. Yani aslında milli bir mücadele, milli bir seferberlik tabii.
2: Evet, ben söyleyeceklerim bu kadar. Herkese sevgiler, saygılar.
1: Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum efendim. Kuvayi Milliye önce tabii başlatıyor o teşkilat efendim. Halkı bilgilendiriyor, halkı aydınlatıyor. Buyurunuz efendim.
3: Ben Edirne merkezden alıyorum. İpek, armut kıran.
1: Buyurunuz efendim.
3: Şimdi ben mazlum, garip, yetim bir insanım. Sizleri rahatsız etmek istemiyorum. Ben sizleri bir yılda bir arıyorum. Bu Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin yıl dönümleri için. O kadar. Başka kimseyi rahatsız etmem. Şimdi benim annem babam da öldü. Yetimim, mazlum, garip, kimsem yok. Sürekli İşkur'a gidip giriyorum. Yani ben hep çalışmayı, üreten bir hanım olmak istiyorum. Söylemek istediğim, şu günlerde insanlarımız, işte Edirne'li benim hemşerim Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'ne öyle şeyler söylüyor ama mutlaka öyle içki, alkol falan kullanmamıştım. Birden 30'una kadar hepsini seviyoruz, saygı duyuyoruz. Ayrıca Atatürk'ümüzü de seviyorum. Ayrıca şunu söylemek istiyorum Ataullah Bey. Atatürk Selanikli, bizim Edirne Rumeli, Edirne'nin başkenti, Rumeli'nin başkenti Edirne. Rahmetli annemin memleketi Yunanistanlı. Babam Edirneli. Yani ikisi de hem Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri olsun, hem Atatürk olsun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüz olsun, bu millete hizmet etmişlerdir. Onların bizden istediği bir duadır. Başka bir şey istemiyorlar. Yani ben acıyorum böyle insanlarımız. Yok sen Atatürk'ü sevmiyorsun şey. Ben acıyorum. İnan ki şeyden kaynaklanıyor bu. Hepimiz birbirimizi sevsek, saygı, en önemli şey sevgi, saygı. Ve bir de Cenab-ı Hak diyor ki Kur'an-ı Kerim'de, haddimi aşmak istemiyorum. Beni unutursanız rızkınızı kısarım diyor. Sadece siyasetle uğraşan insanlarda suç yok. Biraz da suçu kendimizde bulalım. Dinimizden ayrıldık. Bırakalım, yok ben Fatih Sultan Mehmet Hazretleri'ne ben laf söylettirmem. Çünkü hemşerim. Atatürk'ümüze de laf söylettirmem. Hepsini sevelim, saygı duyarım. Bütün program bunda sorun çıkıyor. Sevgi ve saygı duyuyorum.
1: Peki efendim. Sevelim, sevilelim. Bu dünya kimseye kalmaz. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum efendim Edirne'ye. Telefon hattımızdaki dinleyicimizi de alalım. Buyursunlar efendim.
0: Selamun aleyküm.
1: Bu aleyküm selam efendim.
0: Sivas'tan görme engelli Kaya.
1: Kaya Bey, hoş geldiniz.
0: Eyvallah, teşekkür ederim. Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim efendim. Sizler nasılsınız?
0: Allah'a şükür, hamdolsun. Bir şekilde yaşamaya çalışıyor.
1: Allah ya, bugünümüze şükür diyorsun. Ne
0: şükür
1: kadar
0: abi. Bu Trump hakkında biraz konuşmak istiyorum da.
1: Nasıl buluyorsun Trump'ı? Direkt ağzına geleni söylüyor abi adam.
0: Ya abi, karnından konuşuyor bence ya.
1: Karnından bak, mı konuşuyor? Kestik, bence biçtik, keseceğiz, biçeceğiz, döveceğiz. Herkes ayağını denk alsın falan gibi.
0: İsrail köpeği bir kelime konuşmuyor. İsrail halen cümleten Yahu'yu ben seviyorum diyor ya. Ya 80 bin şehit verildi orada Filistin'de ya.
1: Ya katliam yaptı, katliam.
0: Bunlar hiç söylemiyor ya.
1: Korkuyor mu? Şeyden korkuyor. Netanyahu'dan mı korkuyor? İsrail'den mi korkuyor?
0: Bence Netanyahu'dan korkuyor. Yani.
1: Netanyahu'dan. Netanyahu'ya bak abi ya. Evet.
0: Yani ya, ne adammış, Allah Allah.
1: Ya.
0: Gözümüzün önünde yani Filistin'i yok ettiler ya. Yok ettiler ya. Yani bilmiyorum. Allah yardımcı olsun.
1: Abi haklısın. Oradaki zulüm dünyanın hiçbirinde yok. Evet, çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sağ ol. İyi günler diliyorum efendim size ve Sivas'a. Evet, telefon hattımızda efendim telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Vallahi Türkiye yüzünün akıyla işte bugün bitiyor. Bu liderleri tek tek tabii şimdi ikili görüşmelerde de bulundular. Sayın Cumhurbaşkanı ile Türkiye Dışişleri Bakanları bir araya geldiler. Onlar ayrıca konuşuyorlar. Ama Trump dediğim gibi direkt efendim salvosunu söylüyor. Efendim İran 47 yıldır insan öldürüyor diyor. Çok enteresan bir tespit. Yani bir şey ima ediyor. En son Suriye'deki operasyonlarını ima ediyor vesaire falan. Yani biz de öldürüyoruz, biz de bunlara müsaade etmeyeceğiz diyorlar. Bu da iyi bir terminoloji değil. Ama 47 yıldır yanlış yapıyor cümlesi çok enteresan bir şey, ya da adam öldürüyor demesi de çok ilginç efendim. Bunlar da var ve fakat efendim bütün bunları da tabii konuşacağız, ama Türkiye hakikaten temsil noktasında, ülkesini tanıtma noktasında ve bütün liderler Türkiye'ye, gelen liderler Türkiye'ye teşekkür ettiler. Ağırlanmaktan, hoş tutulmaktan, efendim görüşmelerden, silah sanayimizi görmekten memnunluk duyduklarını söylediler. Telefon hattımızdaki dinleyicilerimizi alalım, devam edelim efendim. Buyurunuz.
4: Selamun aleyküm Atullah abi.
1: Aleyküm selam efendim, buyursunlar.
4: Atullah abi, ben dinleyicilerimle şimdi birlikte istirham ediyorum abi. Atatürk devri bitti artık. Amiydi, geldi geçti.
1: Evet.
4: Artık amir yaşayalım.
1: Evet.
4: Başörtüsünü de artık bırakalım. İnsanlar doğal.
1: Tabii üzerinde 100 yıl geçmiş, dediğiniz gibi artık bunları konuşmayalım, tartışmayalım.
4: Bugün de
1: rejim de bütün kurum ve kuruluşlarıyla devam ediyor. Kurum ve kuruluşlarıyla devam ediyor.
4: Bugün de iftihar edelim abi. Evet. Ben inanıyorum, var inanın koltukların altına var ya, kartı bile sığmaz abi. Şu tam beyazı gördüm. Şu atmosferi gördüm. Şu ülkenin itibarını gördüm. İtibar kazanan ülkemize Allah razı olsun. Allah
1: Erol Bey, senin bu söylediklerinden şunu çıkarıyorum ben. Yani sanki Gazi Paşa ile Sayın Erdoğan yarıştırılıyor. Yani o yanlış ya. O zamanında, o vaktinde, o farklı efendim adımlar, farklı görevler, farklı misyonlar. Şimdi Sayın Erdoğan farklı adımlar atıyor, farklı şeyler yapıyor. Bunları karıştırmamak lazım.
4: O devirler bitti abi.
1: Yani bir kıskançlık mı var onu bilemiyorum ama yani birbirlerine hiç benzemiyor. Devirleri, zamanları da birbirlerine benzemiyor. Evet.
4: Ya artık insanlar kafir yaşasın.
1: Fakat ben sana bir şey söyleyeyim. NATO toplantısında ikisini hedefe koydular. Bir kadın binbaşımız, kaldırın bunları burada. Nasıl hedefe koydunuz, oraya nişan alıyorlar bilmiyorum alıyorsunuz diye. Kıyameti koparmış. Orada Gazi Paşa var ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan var abi hedefte. Çok ilginç ya.
4: Aynen abi. Abi ya. Vallahi ya. Bugünleri gösteren Rabbime hamdolsun abi. Saygılar sunuyorum abi.
1: Sağ ol, çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum Erol Bey. Yani mesela niye Özgür Özel Bey yok orada mesela? Özgür Bey ile Gazi Paşa'yı koysalar öyle bir şey yok. Yani Gazi Paşa'yı koyuyorlar, sonra Atatürk'ü yan yana hedefe koymuşlar. Efendim NATO tatbikatı var, NATO toplantısı var. Bizim bir tane kadın binbaşımız orada fark ediyor. Niye bu fotoğraflar niye burada diyor, ne yapıyorsunuz diyor. Bir sert çıkıyor ya işte valanda feşmekanda hemen alaşağı ediyorlar, kaybediyorlar. Böyle bir tartışma yaşanmış tabii. Efendim buyursunlar, iyi günler diliyorum.
5: Efendim hayırlı günler dilerim.
1: Hayırlı günler, kiminle görüşüyoruz efendim?
5: Mecidiyeköy'den arıyorum ben efendim. İsmim Alparslan, öğretmenim.
1: Ha Alparslan ben, merhaba. Eğitim ordusundan bir hocamız var efendim.
5: Evet elhamdülillah, teşekkür ederim.
1: Buyursunlar efendim.
5: Efendim gündem NATO ile alakalı olunca NATO, ben de bir kelam etmek istedim. Tabii. Dikkatimi çeken bazı hususlar vardı. Özellikle Türk tarihinde 200 yıl sonra ilk defa Yeniçeri üniformasıyla resmi bir törende bir resmi liderler karşılandı. Bu benim için çok dikkate şayan bir şeydi. Hatta liderlerin mehter marşıyla karşılanması keza bizim tarihimiz açısından, tarihe vurgu açısından çok mühimdi.
1: Burada tarihe vurgu yapıldı değil mi? Biz öyle kesin, köksüz sonradan değiliz. Çok eskiyiz. denildi, o mesaj verildi. Evet.
5: Kesinlikle efendim. Hatta gündeme bazı haberler düşüyordu. Hatta eğitim ordusundan gelen haberlerle, mesela işte talebelere valiz yaptırılması gibi, maalesef bize uygun olmayan, bizden olmayan, fakat bunlar işte modernleşmek gibi, asileşmek gibi, Avrupaileşmek gibi gösteriliyor. Fakat bizim aslımızdan olmayan şeylerin yapılması sadece kuru bir taklitçilikten öte geçmiyor. Dolayısıyla bizim millet olarak, keza devlet de bunun reaksiyonunu, bunun farkına vardı. Tarihsiz, köksüz bir millet değiliz. 3000 yıllık Türk tarihinin Metehan'la başlayan o şanlı dönemlerin, Abdülkerim Satuk Burahan'la başlayan Türk İslam tarihinin, Alparslan'la yükselen o Selçuklu döneminin ve Osman Gazi, Yavuz Fatih'le Türk'ün dünyaya mührünü vurduğu o dönemleri tekrar hatırlamak, milletin ve devletin bu reaksiyonu tekrardan alması bizi çok gururlandırmıştır efendim.
1: Evet. Orada o mesaj verildi, hakikaten çok önemli. Biz öyle bugünden düne ya da dünden bugüne bir devlet değiliz. Çok eski devletiz. İşte en yakın devletimizin Osmanlı İmparatorluğu'nun efendim mehteran takımı karşınızda. Bravo. Hocam çok teşekkür ederiz.
5: Efendim, biz teşekkür ederiz efendim.
1: İyi hayırlı günler olsun. Diliyoruz efendim. Sağ olun. Efendim kim var telefon attığımızda? Buyurunuz efendim. Alo.
6: Alo, iyi günler.
1: İyi günler efendim, hoş geldiniz. Kiminle görüşüyoruz?
6: Hoş bulduk. Samsun ilk adım Nevzat.
1: Nevzat Bey, nasılsınız?
6: Hamdolsun, şükür olsun. İyiyiz.
1: Buyursunlar efendim.
6: Teşekkür ederim. Önce bütün katılımcı kardeşlerime selam, saygı, hürmet ediyorum. Ayrıca size de selam ederim.
1: Estağfurullah, bilmukabele efendim.
6: Teşekkür ediyorum. Ben de bugünkü bu güzel toplantının bir vurgulamasını yapmak istiyorum.
1: Tabii.
6: Şimdi Türkiye bugün en büyük, en yüce sınavını verirken baktığımda yandaş kanallarda bu işin kenarını yontmaya çalışan, böyle etrafını hatalar, kusurlara...
1: Ne diyorlar? Paranın üstünde niye Gazi Paşa'nın fotoğrafı yok? Hatıra para o ya. Çok cüzi miktarda basılmış. O hatıra parayı bu toplantı dolayısıyla efendim ya, alacaklar, kullanacaklar, o kadar. Başka yok.
6: Parayla parayla ilgilenmiyor. Bunlar yapılanları kusur arıyorlar.
1: Ha.
6: Hani terzi bir elbise diker de sonra da provaya geçer
1: tabii,
6: ya.
1: Tabii tabii.
6: O ya, neresinde potluk var, neresinde ne var, neresinde.
1: Ha, onu şey yapıyorlar. Ülkemizi nasıl bir kötüleriz anlamını çıkarmaya çalışıyorlar. Evet.
6: Aynen öyle yani.
1: Yemek güzel değildi, karşılama hiç de güzel değildi. Bir de para bastılar. Bak, paranın üzerinde Gazi Paşa'nın fotoğrafı yok. Ya bu geçici bir şey. O bu toplantıya matuf basılmış. Hayır. Tabii bir para, bu para sürekli basılmayacak. Ama parada Gazi Paşa'nın fotoğrafını aldılar tabii. Başkasının fotoğrafını koydular. Sonradan geri adım atmak zorunda kaldılar. Öyle konuşanlar.
6: Anladım. Şimdi
1: anladın değil mi abi?
6: Bir noktaya bir vurgulamak daha yapmak istiyorum.
1: Buyurun.
6: Şimdi bizim Yüce Atatürk'ümüz, atamız hiç kimsenin tek elinde değil.
1: Ya evet.
6: 85-86 milyon atasıdır. 186 milyon olduğumuzda yine atamızdır.
1: Evet.
6: Hiç kimse onun arkası tarafına geçip de oradan konuşmaya çalışmasın. Yok, bizim tarafımızda sizin tarafı. Ya böyle bir şey yok.
1: Atatürk adına konuşmak yok diyorsun.
6: Atatürk
1: adına konuşacaksınız. Nutuk'tan bir şey aktarın. Atatürk Nutuk kitabında bu cümleyi böyle efendim ifade etmiş.
6: Sözleri var. Onları kullanın. Onları alın. Öyle Atatürk sizin tarafınızda, bizim tarafımızda. Böyle bir şey yok ya. Bunun kadar tabii kötü bir şey olur mu? Atatürk hiç kimsenin özeli, tekeli değildir. Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin atasıdır. Bu evet, öyle kalır. Onu bugünkü siyasetlere karıştırarak oy toplamaya çalışmasınlar.
1: Ya değil bu, mi?
6: Bunlar yanlış şeyler ya. Herkes kendini göstersin. Bugün Cumhurbaşkanımız dünya Cumhurbaşkanı olduğunu, dünya lideri olduğunu gösterdi. Herkes geldi ve konuşmasını yapıyor, ağırlıyor. Evet. Şimdi düşün bir de, bu olay Yunanistan'da olsaydı ne olacaktı?
1: Yeah.
6: Ne diyeceklerdi? Ya işte tabii ya, Erdoğan'a gelmiyorlar benimle. Olmadı bir şey ya.
1: Tabii.
6: Böyle olmadı. Ben bütün CHP'li kardeşlerime rica ediyorum. Lütfen böyle bu tür konuşmaları yapmasınlar. Anladım. Böyle şeyler yapmasınlar. Yani Atatürk Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, hepsinin atasıdır, bitti.
1: İlk evet. Adından söyle, bir arayan dinleyicimiz bunu söylüyor. İlk adım, san son ilk adım.
6: Yani
1: ilk adımın ne demek olduğunu herhalde birçoğu şimdi anladı. Meloni'yi biraz üzgün ve tedirgin görüyorum bu. Ben gelmeyeceğini zannediyordum ama gelmiş. Meloni İtalya Başbakanı fakat biliyorum. Biraz böyle üzgün, tedirgin ya. Niye ya öyle bilmiyorum.
6: Demek ki biraz ders alacak böyle toplantılara büyük yerlerde.
1: Acaba Trump'la bir araya geldiler mi? Trump birkaç laf mı söyledi gene şey? Gerçi ya, o alta kalmaz ama.
6: Ya Trump şimdi aslında Trump hep kendine çalışıyor aslında.
1: Tabii. Yani Trump kendine çalışıyor ama Sayın Erdoğan ön aldı tabii. Onun şovunu büyük ölçüde kırdı. Kendisi ön plana çıktı. Türkiye'yi ön plana çıkardı. Güzel oldu. Şimdi bence Meloni'yi Sayın Cumhurbaşkanı uğurlamalı yani. Uçağıyla uğurlamalı, göndermeli yani. Bir jest yapmak adına söylüyorum.
6: Ya olur bunlar.
1: Yani hanım efendim lider tamam. Sayın Erdoğan zaten sadece şeyi karşıladı. Efendim tabii yani Amerikan başkanını karşıladı ama Meloni'yi uğurlayabilir abi yani.
6: Uğurlasın tabii ya.
1: Değil mi yani? Yani bir şık olur burası. Şöyle tabii.
6: Burası şık, bir şıklık olabilir.
1: Evet. Yani. Bir jest tabii. Yapsın. Tabii peki yani. Efendim. Çok teşekkür yani. Ederim. Bunu da burada yani. Not düşelim efendim. Sağ olun. İyi günler diliyorum efendim. Ay çok teşekkür ederim. Efendim telefon hattımızda kim var? Kimse yok telefon hattımızda. Ay niye böyle boşluğa düştük? Telefon kapalı değil değil mi? Turan, sevgili Turan değil mi efendim? Sevgili Yücel Turan var, onunla diyaloğa girdik. Dinleyici yoksa seninle konuşalım Yücelciğim, ne dersin? Ama telefonumuzu hatırlatmamız lazım. Ya o arada bir saatten fazla zaman geçti, şey yapmış. Hangi kanalı dinliyoruz, hangi radyo dinliyoruz, kimler konuşuyor, ne diyorlar bunlar? Efendim burası TGRT FM'in Dünya Dönerken programı ve telefonlarımız, canlı yayın telefonlarımız 0212 454 5646. Bakalım kim var? Buyurunuz efendim.
7: Abi Isparta'dan Hamza selamlar.
1: Hamza Bey hoş geldiniz efendim.
7: Evet abi bugün NATO zirvesi tamamlanıyor.
1: Evet.
7: Ya sabah biraz şok olduk, biraz sarsıldık ama.
1: Şey mi Trump'ın söyledikleri mi?
7: Trump evet yani.
1: Gene salladı herhalde, diyorsun.
7: Gene salladı. Akşam herhalde İsraillilerle görüştü. Dedi Türkiye'ye çok fazla yanaştın, çok fazla çiçek verdin.
1: Ha.
7: Bak biz burada huzuru, barışı istemiyoruz. Bu ortalığı biraz karıştırma dedi. Ne dediler? Yani sanki biraz talimat almış da gelmiş konuşuyor izlenimi verdi bana.
1: Yani, talimat yani, alabilir ama biz de bölgemizde kimsenin vurulmasını ya da savaş istemiyoruz. Evet. Bu bizim tavrımız net. Bunu ikaz etmişlerdir, edeceklerdir Hamza Bey. Sayın Erdoğan İran yani İran'a saldırıları kınadı, hep önünde durdu ve bu politikamız devam edecek yani.
7: Çok çok doğru yaptı yani. Tabii İran canım. Sonuçta bizim bu noktada kardeş, komşu coğrafyamız.
1: Tabii.
7: Ki kaldı ki
1: İran sonuçları bize dokunuyor. Bütün dünyaya olduğu gibi evvel emirde bize dokunuyor efendim.
7: Ama İran da şunu demesi lazım. Nükleer silah geliştirmek böyle kısa süreçli bir soluklu bir iş değil. Kaldı ki altyapımız da buna çok yeterli değil demesi lazım.
1: Onun biz, argümanlarını şey yapması lazım değil mi hocam?
7: Tabii.
1: Söyledikleri, dillendirdiklerini çürütecek şekilde hareket etmesi lazım. Bravo.
7: Tabii abi.
1: Hamza test, hocam neler söylüyorsunuz? Evet.
7: Abi test yapmadan nükleer silah olur mu? Yani İran nerede test yapacak? Yani zaten eğer bir nükleer silah geliştirdiyse onu bir yerde denemesi gerekecek ki bu deneme mutlaka fark edilir, hissedilir. O zaman tüm dünya tepesine belki çöker. Belki o zaman yanına çekemediği Almanya'sı, İtalya'sı, ne bileyim işte belki Fransa'sı hep birlikte o noktada hücum ederler. Evet. Yani. Ama bu nükleer silah konusunda dünya bizim coğrafyamıza borçlu Sayın abi. Şöyle ki borçlu. Biliyorsunuz Fransa bütün nükleer denemelerini, yani 100'e yakın denemesini abi Cezayir'de yaptı. Cezayir topraklarında yaptı. Niye evet. Fransa topraklarında, Fransa'nın denizlerinde yapmadı? Ya. Çünkü bunun bir radyolojik etkisi var. Ve abi maalesef çok üzülüyoruz. Cezayir'deki kardeşlerimizin çoğu kanser hastası oluyor bu radyoaktif tehlike yüzünden.
1: Ya.
7: Yani abi düşünün, yani siz nükleer silah geliştiriyorsunuz. Nükleer silah test ettiğiniz ortamı Cezayir olarak uygun görüyorsunuz. Bu Batı'nın ne kadar
1: bizim o nükleer başlıklar değil mi hocam, ondan bahsediyor.
7: Tabii. Benim bildiğim en az 70 tane nükleer başlık patlattı abi Cezayir'de.
1: Vay
7: yani
1: vay.
7: Cezayir kafasına 70 tane nükleer füze yemiş bir ülkedir diyebiliriz yani. Yani böyle bir ülkede radyolojik kirliliği, radyasyon kirliliği hangi safhalarda? Yani bu Batı neyi savunuyor? Hangi değerleri savunuyor? Macron sabah koşusuna çıkmış ama gözlük takarak, yani bu arkada o
1: ya içeride dışarıda gözlük takıyor. Eskiden bir Refik gazetemizde, Refik'imiz bir gazetede yazarlık yapan bir hanım vardı. Onun öyle enteresan gözlükleri vardı. Cumhurbaşkanının efendim davetinde de şeyde yani orada verdiği davete, resepsiyona da o gözlükler tepesinde gözlükler, düşünebiliyor musunuz? O toplantıya katıldı, evet. Sayın Cumhurbaşkanı da dikkatini evet. çekti. Macron'un gözlükleri evet. çok ilginç. İçeride çok dışarıda ilginç. Gözlük var. Acaba gözlerinde bir arıza mı var, ne var bilmiyorum.
7: Kılcal damarları çatlamış abi.
1: Buyur.
7: Gözleri kan çanağı şöyleymiş. Yani. O yüzden takıyormuş onu. Ama bu yani Batı coğrafyası bunu bu coğrafyaya özür dilemeli. Amerika nükleer denemelerini nerede yaptı? Hani baktığınız zaman.
1: Değil mi?
7: İngiltere nerede yaptı? Bunları tek tek araştırıp aslında bizim üniversitelerimizin, belki de bizim araştırmacılarımızın, gazetecilerimizin bunları ortaya koyması lazım. Evet. Ey Batı, sen diyorsun nükleer silah sen sahip olma ama senin yaptıklarında bak, buradaki yaptığın denemeler ve bu sağlık sorunlarına yol açtın. Bunlar hiç konuşmuyorlar, bakın dikkat ederseniz.
1: Hmm.
7: Bunlar gene menfaatlerinin peşindeler.
1: Evet.
7: Tabii menfaatleri çok azaldı bu noktada. Ve
1: evet.
7: günün sonunda gözüküyor ki abi petrol, yine petrol çok kıymetli. Bizim Doğu Akdeniz bölgemizde çıkacak olan petrol, doğal gaz.
1: Hı.
7: Arabistan Yarımadası'ndaki petrolün misli fazlası.
1: Hadi yani, Allah bismillah ya.
7: İnşallah ama.
1: Bizim
7: ama
1: Akdeniz'de ne işimiz var dememek lazım.
7: En yüksek kıyı uzunluğuna sahip olan ülke biziz. Yani bu gençlerimizin, geleceğimizin, çoluğumuzun, çocuğumuzun ekonomik refahı olacaksa, emeklilerimiz maaş zammı alacaksa, yüzleri gülecekse, hani herkes diyor ya bana prim günüme göre maaş ödesinler.
1: Hı.
7: Çok haklılar ama bunların gerçekleşmesi için bizim enerjide bağımsız hale gelmemiz lazım.
1: Doğru.
7: Ve inşallah bakın bunu yapacağız. Çok yakın zamanda Somali'den müjde geleceğini öğrendik inşallah. Somali'den güzel bir müjde gelecek. Yani Libya'dan gelecek. Karadeniz'de açacağımız sondaj kuyularımız var.
1: Evet.
7: Yani tabii belki bizim için biraz zaman alacak ama bunu artık insanlarımızın görmesi ve artık böyle kısır işte Alevi Sünni çatışmalarına prim verecek şeylere çıkmamız lazım.
1: Hepimiz Alevi Sünniyiz değil mi? Nereden çıkarıyorlar yani, bu tartışmayı ya?
7: Abi bizim mahallede ne güzel. Bak geçen gün Alevi etkinliği yapıldı. İşte herkes çağrıldı. Yemek ikram edildi.
1: Tabii.
7: Kimse sen nesin, nereden geldin, necisin diye sormadı.
1: Tabii.
7: Oturduk aynı sofraya yemek yedik. Ramazan günü onlar bizim iftarlarımıza geliyor. Bizim sorunumuz yok ki bunu
1: yok.
7: Kaşıyan... Ama geçmişte şöyle olmuş, ama böyle oldu, ama bize böyle yaptılar. Bundan artık konuşmanın bir anlamı yok.
1: Onları aştık eve.
7: Aşmamız lazım.
1: Bitti o işler.
7: Ve tüm gençliğimizi böyle
1: maalesef.
7: Eğer geleceğimizi korumak istiyorsak, ülkemizin menfaatlerini korumak için yani dıştan...
1: Bir ve beraber olmak lazım.
7: Provokasyonlara dikkatli olmamız lazım.
1: Onu söylüyorsunuz efendim. Çok teşekkür ederiz Isparta'ya, sevgiler, saygılar.
7: Selamlar,
1: efendim.
7: Sağ olun.
1: Sağ olun efendim. Evet, telefon hattımızdaki dinleyicimizi alalım. Sonrasında bir reklam var ama daha var. Dinleyicilerimizi bir konuşturalım. Lütfen buyurunuz efendim.
8: Reklam var ama daha var. Dinleyicilerimizi bir konuşturalım. Lütfen buyurunuz efendim.
9: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
9: Abi hayırlı yayınlar. Ben sizi takip ediyorum. Ben geldiğim yerinde ne çalışıyorum.
1: Buyurun efendim. Radyonuzu kısın. Kiminle görüşüyoruz bu arada?
9: Memiş Doğru ben. Mersinliyim.
1: Hah.
9: Şoförüm. Arıyorum, tam düşecek. Bir işte dağ arasına gidiyoruz. Düşüyor, olmuyor bir türlü.
1: Ne çabadır değil mi ya? Yani, vallahi bir.
9: İnan ki
1: ya böyle, film gibi anlattım be. Arıyorum tam bir reklam gelecek. Ya arıyorum, başka
9: yok.
1: Birisi araya giriyor. Evet.
9: Ya sizin yayınınızın tamı da inan ki hoş oluyor. Çünkü sizi beklemek güzel, sizin
1: ol,
9: o tavrınız, konuşma şekliniz, hitabınız,
1: evet.
9: Yani hoşuma gidiyor. İşlemle,
1: ya çok memnun oldum hani, ya. Hakikaten çok memnun oldum. Maşallah.
9: Abicim yani ben ne diyeyim, bazı şeyler söylemek istiyorum. Şimdi ben şu an Kayseri'yi geçiyorum, Mersin'e doğru gideceğim. Burada bir tane radyo dinliyordum, yayın onu açtı, yani o denk geldi. Galiba konuşan bir genç bir bayan bu plan proje ev konularına bir okul okumuş.
1: Evet.
9: Orada meclis üyesi. Ya aman yarabbim. Yani oraya provokasyon yapmak için çıkıyorsan bu kadar olur. Bu kadar olur. 99 depreminden konuşuyor. Orada hiç bir şey yapılmadığına, vatandaşa dair bir şey yapılmadığına anlatılmıyor. Vay efendim burada binalar yükselmiş, şimdiki hükümet böyleymiş, yol bakanlığı kaldırılmış, şöyle olmuş falan da filan da.
1: Ya bütün dünya takdirle karşıladı, hatta Alman meclisinde bir parlament kardeşim dedi, bak burada bir sel felaketi yaşadık, onda biri kadar değil, koşturamadık, vatandaşlarımıza yardım edemedik. Türkiye 500 bin konut yapmış, nasıl yapmış? Yani abicim, Türkiye'deki ekonomi bizden daha mı büyük, Türk ekonomisi diye abi, hayretlerini bildirdi adam bizim, mecliste.
9: Bizim ekonomimiz veya büyük.
1: Evet.
9: Kardeşim biz ekonomik ne olursa olsun derecesi, ne olursa olsun vatandaşının başına bir şey geldiğinde bu benim ekonomim eksilecekmiş, bitecekmiş demiyor devlet büyüklerimiz.
1: Doğru. Ortada
9: yani
1: bırakmıyor.
9: Önemli olan budur. Yani kapı önlerinde, hastane kapı önlerinde veya evinin önünde adam sokağa terk edilmiş ölen bir sürü yaşlı insanlar sadece doktorların bakmamasından, devletinin sahip çıkmamasından dolayı öldü.
1: Doğru.
9: Bizim bazı kesimin eleştirdiği bizim hükümetimiz ne yaptı? Nerede, hangi ülkede vatandaşı varsa gitti helikopterle, gitti uçakla aldı geldi.
1: Dışarıda bile tabii.
9: Aynen, dışarıdan aldı geldi. Bırak içeridekini. İçeride zaten kimseyi bırakmadı dışarıda. Evet. Ama dışarıdaki insanlarını, vatandaşlarını aldı geldi.
1: Peki.
9: Yani bunu nasıl görmezsin? Bu nasıl bir vicdansızlık? Bu nasıl bir vicdansızlık?
1: Anladım. Efendim,
9: bunu anlamıyorum yani.
1: Çok teşekkür ederiz kaptanım. Kazasız belasız sağ olun.
9: Abicim bir şey daha söylemek buyur. İstiyorum ama kusura bakmayın.
1: Estağfurullah.
9: Şimdi ben kenara da çektim arabamı.
1: Ha, reklama şimdi, sıkıştık onun için. Buyurun tabii.
9: Ha, şimdi bir şey daha söylemek istiyorum.
1: Tabii.
9: Ben bu hükümetimden gayet memnunum. Memnun bir vatandaşım.
1: Evet.
9: Bunu yıllar önce Sayın Başkanımız, devlet büyüklerimiz, otoriterlerimiz bu vatandaşına yapılan hastaneleri, hatta biz yani kendi aramızda da arkadaşlarla, komşularla konuşurken çok aşırı yapılıyor ya, niye bu yapılıyor diyorduk.
1: Yeah.
9: Gerçekten çok büyük masraftı. Ama gördük ki bir yerden bir el değmiş, bir yerden bir haber gelmiş.
1: Tabii.
9: Şimdi bu devlet haklıdır abi.
1: Tabii,
9: bu
1: tabii.
9: Devlet haklıdır. Şimdi buraya 25-30 tane devlet büyükleri geldi. Bütün sağdan soldan şu an bizim misafirimiz.
1: 30-32 kişi tabii.
9: Aynen.
1: Devlet bizim ve hükümet başkanları.
9: Hepsi bizim misafirlerimiz.
1: Tabii.
9: Hepsi, ben şuna inanıyorum, hepsi ellerinde sadece bir tane kartla geldi. Bu ülkeyi nasıl karıştırabiliriz diye kartla geldi. Sayın Trump'ın ağzına bakarak şakşakçılarıdır yandakiler. Sadece bizim devletimizi nasıl çökertebiliriz diye düşünce vardır. Ben kendi kanaatim bu. Onlar da 3 tane 5 tane ceplerinde de hala kartları vardır. Ama onlar bilmiyor ki Allah-u Teala bize verdiği kartlar çok çok fazla. Çok çok fazla. Evet. Yani bizim devlet büyüklerimizin cebindeki kartlar onların belki 10 katı fazladır.
1: Evet.
9: Ben buna inanıyorum.
1: Peki efendim.
9: Çünkü orada insanlar ölürken, çocuklar katledilirken, masum insanlara tecavüz edilirken sen gidip de %5 sen savunma sanayini yükselteceksin diyemezsin kardeşim. Diyemezsin. Sen kime karşı savunma sanayini yükselteceksin de insan öldürme avına çıkacaksın ya. Diyemezsin yani.
1: Evet.
9: Bunun bir tek sebebi var. Müslümanları bitirmek için.
1: Evet.
9: Müslümanları bitirmek için. Bunların hepsinin ana fikri, ana düşüncesi budur. Ama farklı yöntemlerle, ne bileyim, farklı yollarla
1: bu politikaları yürütüyorlar.
9: Aynen,
1: efendim onların
9: aynen,
1: hesapları olabilir. Herkesin farklı farklı hesabı olabilir ama Allah-u Teala'nın da bir hesabı var.
9: Var.
1: Efendim bu hesap var. İşlediğinde göreceğiz efendim.
9: Allah'ın izniyle
1: Evet.
9: 2050-2060 arası Allah'ın izniyle bu ülkeye de şeriat gelecek. Onu da bir köşeye yazacağım.
1: Şeriat var zaten. Yaşayana ama şeriat
9: uygulanacak.
1: Var.
9: Uygulanacak.
1: Uygulanacak onu bilemiyoruz şey olarak, ama şöyle bir şey var. Yani bugünkü sokağa baktığınızda bu iş çok uzak çünkü uygulanmıyor. Camiye gidiyorsunuz efendim 1000 kişilik camide 10 kişi namaz kılıyor. Tamam mı? Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum kaptanım. Ama Allah-u Teala ben normu tamamlayacağım diyor. Bu işler Hazreti Mehdi'ye kaldı diyelim efendim. Kıyamete doğru gidiyoruz. Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir reklam aramız var, gidip geliyoruz efendim.
10: Şimdi reklamlar.
11: Ecdat diyarı Balkanlara gidiyoruz. 5 ülkeyi kapsayan Balkan turlarımız ve erken rezervasyon fırsatlarından yararlanmak için İkram Turizm 444-57-26 ikramturizm.com.tr.
12: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz. Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Diyarlardan gönüllere.
1: Şimdi reklamlar.
2: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi gelecek.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
6: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
7: İyisini ister, iyi finans.
1: Reklamları dinlediniz.
8: Sevgili yayalar, karşıdan karşıya geçerken yapılması gereken en uygun davranış, trafik görevlisinin ve trafik ışıklarının olduğu yerlerle yaya geçidinin alt ve üst geçitlerin kullanılmasıdır. Size yeşil ışık yanıyor olsa bile araçlar tamamen durmadan karşıdan karşıya geçmeyiniz. Trafikte önce siz örnek olun. Diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.

0: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var? Kökleri nereye dayanıyor? Aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Domatesleriniz tazeliğini yitirmeye başladıysa tuzlu suyun içinde yarım saat bekletin. Soğanı akan bir musluğun yanında doğrarsanız gözleriniz daha az yaşarır. Sarımsağın kabuklarını daha kolay ayıklamak için bıçağın sırtıyla hafifçe ezin. Yoğurdun suyu birkaç gün içinde kendiliğinden ayrılır. İçindeki vitaminler suyuna geçtiğinden yerken yoğurdu mutlaka suyuyla karıştırmanız gerekir. Sebze pişirirken yemeğe ekleyeceğiniz su sıcak olmalıdır. Yemeğiniz daha lezzetli olacaktır. Sebzeler haşlanarak kullanılacaksa haşlama suyuna eklenecek bir miktar sirke sebzelerin renginin korumasını sağlayacaktır.
1: Aklınızda bulunsun.
0: Şimdi reklamlar.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

Türkiye, Gazze, Sudan, Afganistan. Çocuklar dünyanın dört bir yanında sonu gelmeyen felaketlerle mücadele ediyor. UNICEF her çocuk için durmaksızın çalışıyor. Onların temiz suya, gıdaya, beslenme tedavisine ve sağlık hizmetlerine erişimini sağlıyor. Psikososyal destek ve kaliteli eğitime ulaşmasını destekliyor. Biliyoruz, çocukların gücü, yarının gücü. Sen de gönüllü bağışınla bu güce ortak ol. UNICEF, her çocuk için.

0: Evet sevgili dinleyiciler, tekrar birlikteyiz, beraberiz ve telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Bunlar telefonlarımız. Dünya Dönerken programı devam ediyor efendim. Sevgili dinleyiciler, son dinleyicimiz çok enteresan değil mi? 250 küsür ya da 60'lara doğru falan. 2026'dayız abi, 30 sene sonra ya da 35 sene sonra bir şeyler olabileceğini söyledi. Şimdi sevgili dinleyiciler, tabii o şoh kızların, kızlarla beraber oynayan, dans eden, ekranda bir şey vardı, Mehdi vardı, kendini Mehdi ilan eden, değil mi efendim? Hatırlıyorsunuz değil mi efendim? Hoca namlı, muhterem hoca, böyle kızlarla dans ediyordu. O da kendini alemi kurtaracak Mehdi olarak ilan etmişti. Neyse efendim, bu işleri Allah Teala bilir tabii. Onun için çok bir iddialı olmayalım. Bu arada Trump ve Şara görüşmesi var tabii. Onun üzerine de gazeteciler yorumlar yapıyor TGRT'de. Suriye liderine de herkes takdir ediyor diyor. Yani Şara'yı halk beğendi, halk takdir ediyor Suriye'nin yeni liderini. Ne günlere kaldık değil mi? Kısa bir süre önce hakikaten Suriye'de müthiş bir katliam vardı ya. Böyle bir katliam dünyanın neresine görüldü bilemiyorum ama özellikle yani Çin vardı orada, İran vardı, Amerika vardı, Rusya vardı ya. Bir de o rejim, o tuhaf bir rejim, Beşar Esad değil mi? O cezaevleri, oradaki zulüm, oradaki işkence, oradaki efendim işte yurttaşlarım, kendi yurttaşlarını katliamları, çocukları katletmeleri, kadınları cezaevlerinde tutmaları, işkence yapmaları vesaire falan, insanın midesi kaldırmıyor. Ben farklı cümleler kurmak istemiyorum. Neyse ama şimdi hakikaten Ahmet Şara var şimdi. Efendim orada bir huzur var. Zaman zaman bombalar patlıyor tabii, kolay değil. Emperyal güçler vazgeçmek istemiyorlar. Suriye'yi paramparça etmek istediler. Huzur bırakmadılar Suriye'de ama şimdi Suriye yavaş yavaş ayaklarının üzerine durmaya ve tutunmaya çalışıyor. Bizdeki yurttaşları da ne yapıyor? Onlar da gidiyorlar. Geçen gün öyle güzel bir haber vardı. Okulların tatil olmasıyla gidenler, mezun olmasıyla gidenler oldu. Yaz aylarında gidip orada efendim eski evlerini tamir etmek ya da başlarını sokacak bir yer bulup ülkelerine dönmek istiyor. Ne demişler efendim? Bülbülü altın kafese koymuşlar. Efendim bülbül ne demiş? Vatan demiş. Yahu demişler, bu ne biçim bir şey kardeşim? Hürriyet demiş tabii. Kendi topraklarını istemiş. Şu bülbüle bakın ya. Bülbülü altın kafese koyduk ama o istemiyor ya. Böyle kafes olduktan sonra, altın olduktan sonra, demir ya da çelik, bilmem krom olduktan sonra hiçbir anlamı yok. Bülbül hür hissetmek istiyor kendisini. Buyurunuz efendim.
1: İyi yayınlar tabii.
0: İyi günler efendim. Hoş geldiniz. Kiminle görüşüyoruz?
1: Balıkesir'den İbrahim.
0: Buyursunlar efendim.
1: Tabii Türkiye'nin NATO toplantısı çok güzel, neşeli ve de örnek bir şey olarak geçiyor şu anda. Yani benim gördüğüm
0: evet,
1: kadarıyla.
0: NATO toplantısı çok ihtişamlı geçti Ankara'da. Geçiyor, devam ediyor. Liderler ikili görüşmeler sürdürüyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız. Evet.
1: Evet, Yeniçerilerin olması, basın yayın
0: Mehteran takımıyla karşılanması
1: evet,
0: değil mi?
1: Basın yayın organlarının tamamına bedava yemek verilmesi. Yani Hıdrı evet. Vezayri gibi bir şey. Aynı zamanda
0: 3000 gazeteci var sadece.
1: 3000 gazeteci var da şimdi ben başka haber kaynaklarından duyduğuma göre hiç dünyada yani basın yayın şeylerini yani dışarı çıkmasını da izin vermiyorlar. Bir bardak bir şişe suya 10 euro para aldı, 10 dolar para aldıklarını söylüyorlar. Yani bir şekilde hani ticari şeyine koşular. Türkiye'de bedava herkes karnını doyurur, açık büfe. Bir ikincisi Trump nasıl Putin'in şeyde Görlant'ta bu şeyi uçağından karşılandı, görünmeyen hani yarasa uçaklar var ya. Türkiye'de aynısını şimdi ona gösterdi yani. Dedi ki sizde varsa bize de var kardeşim.
0: Evet.
1: Hani biz de size gösterelim, siz de görün dediler. Yani
0: Kaan'ı gördüler şeyde. Kaan'ı.
1: Evet, İSK'nı gördüler. Yani
0: motor sözü de verdiler. Bizim motor çalışmalarımız sürüyor ama bu olacak diyor. Yatırım, yaptırım kalkacak. Uçak tabii motoru da verilecekti de abi.
1: Acaba gaza gelip mi söyledi yoksa gerçekten samimi mi? Ben onu da
0: bakacağız. Biz zaten biz onların ağzına bakmıyoruz. Onlar her türlü sözü verebilirler ama gerçekçi olmalarını takip edeceğiz. Biz motor çalışmalarımızı sürdürüyoruz Türkiye'de efendim. Bu kötü komşular bizi ev sahibi yaptı. Elhamdülillah. İyi ki vermediler. Evet. Biz kendimiz yapıyoruz.
1: İnşallah daha iyi ileriye gideceğiz. Onlar da şimdi hani Erdoğan meşhur laf var ya. Kadife eldiven içinde demir yumruk var. Evet. Şey var ya. Tabii. Şimdi Avrupa ülkeler de o demir yumruktan medet bekler. Kadife eldivenin peşinde koşuyorlar. Biz de takabilir miyiz hesabına? Tabii. Şimdiye kadar Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne almadılar, onu yaptılar, bunu yaptılar, tankı kullandırmadılar, uçak kullandırmadılar. He. Her türlü engeli koydular, şu anda da Türkiye'nin kapısına geldiler. Yani dünyada görülmüş bir şey değil, yani Amerika'nın ağacında bu kadar bir yoğunlukta hani dünya ülkelerinin toplandığı bir şey ben bu yaşıma kadar duymadım, görmedim yani.
0: Şimdi şu anda ne oldu? Avrupa hepsi ülkeleri 22 küsür milyar dolarlık bir havuz da oluşturdu. Bizim silahlar var ya. Bizim evet. Şu anda ürettiğimiz silahlar, onları üretmek, onlara ortak olmak istiyorlar. Çünkü ihtiyacımız var diyorlar bu silahlara. İHA'larımıza, SİHA'larımıza, TB3'lere efendim bayılmışlar böyle yani.
1: Ama şimdiye kadar bize tanklarını bile kullandırmadılar. Tabii. Ne değişti yani şimdi? Yani şimdi hep diyorlar ya Erdoğan gitsin yeter, Erdoğan gitsin yeter. Ya tamam Erdoğan gitsin de şimdiye kadar Erdoğan yokken ne vardı ki? Şimdi Erdoğan varken dünya ayağına geliyor. Tabii. Yani bunları nasıl görmezden geliyoruz biz? Yani şimdi sünni gündemlerle insanların kafasını karıştırdılar, tartışmalar çıkarttılar.
0: Maalesef. Yani biz Katar'la şimdi Eskişehir'de ne yapıyoruz abi? Şey yapıyoruz, seri üretimi artık tanklarımızı yapıyoruz.
1: İnşallah,
0: vermesinler tankları. Bizim tanklar var. Hele obüslerimiz var ya, obüslerimiz. Orada da sürekli gelişmeler var tabii.
1: Yani şimdi uzay çalışmalarımız da inşallah devam ediyor. Onlar devam da ediyor. Bayağı bir aşama şeyindeler yani.
0: Türkiye böyle bir 5 sene daha bir yerlere bulaşmadan efendim istikrarını sürdürse birçok şey su üstüne çıkacak inşallah.
1: Tamam aynısını düşünüyoruz, aynı şekilde fikirdeyiz ama şu anda İsrail rahat durmuyor. Evet. Türkiye Yunanistan'la bir şekilde savaşa sokup yani aynı şeyi Rusya'yla Ukrayna'yı yıprattıkları gibi. Tabii. Türkiye sanayisini geliştirmemek için elinden gelen her şeyi yapıyor. İster Kıbrıs'ta olsun, ister Yunanistan'da
0: tabii,
1: olsun.
0: Tahrikler yani, devam ediyor.
1: Aynen. Yani şimdi devlet yetkililerimiz bunun farkında. Hepsi bilinçli bir şekilde yapıldığını herkes biliyor. Tabii. Bizim halkımız bazı şeyleri ya takip etmiyor ya bilmek istemiyor. Yani bunları görüp ona göre biz hesap kitap yapmamız lazım.
0: Doğru.
1: Yani şu durumda yani Türkiye tam zirveye çıkmış değil yani. Evet. Ama az kaldı.
0: Tabii
1: yani
0: inşallah.
1: Az kaldı. Allah izin verse onu da şey yapacak yani çıkacak ama bu şey devam etmesi lazım. Kararlılık devam etmesi lazım. Peki. Halkın desteği.
0: Kararlılık ve lazım. İstikrar evet. Politikada yani istikrar da çok
1: bir
0: önemli.
1: Bir şey daha diyeceğim. Trump dünya lideri bütün savaşları durdurdum diye konuşuyor ya.
0: Evet.
1: Şimdi akşam Erdoğan'a ne diyor ama Erdoğan'ın diyor, desteğiyle diyor Rusya savaşını diyor bitireceğiz diyor. O da diyor umarım diyor destek olacak bana diyor. Tabii. Şimdi madem umarsın tamam destek olsun Erdoğan da şu Gazze savaşını da bu Yahudilerin soykırım şeyini de bir bitir.
0: Evet.
1: Onu da gündeme getir ama onu gündeme getirmiyor. Rusya Savaşı'nı, İran Savaşı'nı gündeme getiriyor. Erdoğan yardımcı olacak. Erdoğan yardımcı olsun da sen de Erdoğan'a yardımcı ol. Gazze'deki evet. Mazlumların ahını...
0: Erdoğan da Gazze'ye sahip çıkıyor. Filistin'e sahip çıkıyor. Onların sesi gibi Türkiye ülkemiz tabii bu akrabalarımıza sahip çıkıyor. Dediğiniz gibi menfaatler inşallah örtüşür bu konuda. Değil mi efendim? Onlar da bu adımı atarlar efendim.
1: Yani Trump'ın gündeminde sanki hiç Gazze yokmuş gibi davranıyor. Yani böyle bir şey var... Yani ben
0: biraz sabaha yatmış şey gibi diyorsun. Anladım.
1: Evet. Yani
0: ama bizim gündemimizde şey var kıymetli hemşerim. Onun gündeminde olmasın.
1: Evet. Erdoğan peki, bırakmaz onu, öyle tahmin ediyorum ben. Biz illaki gündeme getirir.
0: Zaten gündeme getirdi. Orada yanında, dibinde, sağında otururken o da önündeki metne buna dikkat çekti. Okurken, daha doğrusu konuşurken. Efendim çok teşekkür ederiz efendim.
1: İyi günler, iyi yayınlar.
0: İyi günler diliyorum efendim. Telefon hattımızdaki dinleyicimizi hemen alıyoruz efendim. Buyursunlar efendim.
2: Selam Tuna Fırla abi.
0: İyi günler efendim. Siz nasılsınız?
2: Teşekkür ederim. Atılla abi, Çekses günler abi.
0: Hangi mezarlıktan arıyorsun bizi efendim? Hangi kabristandan?
2: Mezarlığa gitmiyorum bu sefer Atılla abi. Yok, yol uzun olduğu için.
0: Yapma ya. Şu anda bir kabristanda değil misin?
2: Nasip olursa 15 Temmuz'da da Kurban Bayramı'nda 30 Ağustos Atılla abi. Ozan Öcesi oluyor ya, ulaşım.
0: Genelde kabristandan haberler.

0: Ben Ankara'dan Yunus, selam ve sevgiler.
1: Bir mukabele. Yunus Bey, sizi dinliyoruz. Nasıl gidiyor efendim NATO toplantısı? Ankara'dan nasıl bakıyorsunuz?
0: Ya NATO toplantısı gerçekten liderimizle gurur duyuyoruz. Dünya lideri diyorlar, inanmıyorlar. İşte dünya lideri böyle olur abi.
1: Değil mi ya?
0: Gerçekten gurur duyduk.
1: Dünya yani. Kupası falan hikaye oldu. Varsa yoksa Türkiye'deki NATO toplantısını konuşuyorlar abi.
0: Abi bütün dünya basın Türkiye'yi konuşuyor şu anda.
1: Ay ya, müthiş bir tanıtım oldu Türkiye içinde ya.
0: Abi,
1: misafirperverliğimiz, yemeklerimiz, ağırlamalarımız, evet. Mehter takımımız evet. Dünyada gündem oldu ya.
0: Evet abi, trilyon verse bu kadar Türkiye'nin reklamını yapamazdık.
1: Vallahi
0: abi.
1: Vallahi öyle ya.
0: Abi Mansur Yavaş'ın hakkını da unutmayın. Gerçekten canla başla çalıştık.
1: Mansur Yavaş'a bir çullandılar ama bu ara. Niye caddeleri, sokakları temizliyorsun? Madem ki temizleyecektin daha önce niye yapmadın der
0: niye
1: gibi.
0: Niye kumpas kurmadın diyorlar. Yani.
1: o zaman sorsaydınız değil mi 3 ay önce? Kardeş, bu caddeler, sokaklar niye böyle? Nedir bu böyle falan? Mezbelelik gibi, bunları bir derleyin, toparlayın deseydiniz.
0: Abi adam, ikisi de adam vallahi, yani Allah razı olsun. Bu şimdi, Allah razı olsun abi.
1: Şimdi ne diyorlar Mansur Bey'e biliyor musun? Ulan evet. Diyor, bu da AK Parti'ye geçecek herhalde, ya da iktidarla, nasıl iktidar bu toplantıyı yönetiyor, şey yapıyor, bu da bunların efendim işte Ankara'yı temiz tutuyor, sokakları, caddeleri düzenliyor, efendim boyaydı bilmeyen badanaydı yapıyor. Ne güzel işte, başşehir ya, her milliyetçi böyle gurur duyar böyle işleri yapmaktan. Misafirler geliyor, ülkemizi, başşehrimizi güzel görsünler değil mi efendim? Temiz görsünler. Evet. Bak Macron koşturuyordu, gördün Ankara'da.
0: Evet abi, Macron ama gözlüğü çıkarmıyor, eli cebinde, biraz kibirvari davranıyor.
1: Öyle koşmak mı olur ya? Tabii senin gibi komando değil, bilmiyor, koşmayı da bilmiyor o ya.
0: Abi gözlüğü hiç çıkarmıyor. Şeyde de takıyor, güneşte de.
1: Gözünde bir arıza çıkmış. O geçen hanımefendi uçakta geçen derken epey oldu, ona bir tokat attı ya.
0: Yine tokat
1: ne olduysa ya. Beyin kanamasını geçirdi. Ne olduysa, tabii o biraz ufak hanımefendi, yüksek tepeden bir tane yapıştırdı sonra yanaktan. O ne olduysa gözlerinde bir arıza oluşmuş yani.
0: Abi hanımı aslında onun öğretmeni, biliyor musun? Öğretmenine aşık olmuş Macron. Hiç evlenmemiş. Vefat edince de öğretmeniyle evlendi. Aralarında 20-30 yaş var diyorlar.
1: 30 yaş değil mi?
0: Evet.
1: Abi o da ayrı bir şey, bir güzellik olur. Yani güzellik olur derken bir şey ima etmiyorum. Bu bizim şey vardı, Uşak Belediye Başkanı neydi o? Özkan mıydı? Özkan Yalım evet. Herhalde.
0: O çok evli abi ya.
1: Abi çok evli ya. İşte onun sevgilisiyle arasında böyle bir 36 yaş fark var abi. Otelde o hanımefendi, küçük hanımefendi dedi. Küçük derken yani yaşı küçük, ondan çok küçük.
0: Abi Macron'un hanımı Ajda Pekkan gibi kaç kere yüzünü geldirmiş falan da yine de belli oluyor yaşlı olduğu yani.
1: Ulan ne konuşuyoruz. Yunus, sana iyi günler diliyorum. Peki efendim. Sağ ol, ne adamsın. İyi günler diliyorum efendim. Telefon hattımızda dinleyicimiz yok. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Ben Ataullah Arvas, Sürtçü lisan ettiyse affoluna alasmadık. İyi akşamlar, iyi günler diliyorum efendim.
2: Dünya dönerken. Dünya dönerken. Dünya dönerken.

Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Ferhat Ünlü'nün NATO'nun stratejik ömrü başlıklı makalesini sunuyorum.

Yazının başlıkta da yer alan ana fikrine üç ayrı yoldan varmaya çalışacağız. Öncelikle bu köşede sıklıkla yaptığımız gibi yine zamanı ve mekanı merkeze alarak NATO'nun 77 yıllık ömründe geldiği aşamayı özetleyeceğiz ve sonra da Pakt 2026 Ankara Zirvesi sayesinde acaba uzun bir insan ömrünü aşabilir mi sorusuna cevap arayacağız. Sorulara ve dolayısıyla akıl yürütmelere NATO'nun mahrecinden başlayalım. NATO bir Batı paktıdır. Ama artık şu bir gerçek ki Orta Doğu'dan, Ortodoks Doğu'dan, hatta Uzak Doğu'dan da bakılıp yeniden yorumlanmadan ömrünü uzatamaz. Öte yandan Batı orijinli ama küreselleşmiş teşkilatta Atlantik'ten bakmak da zaruridir çünkü adı üstünde. Kuzey Atlantik Teşkilatı. NATO'nun gelecekteki tekamülünü öngörebilmek için ayrıca hem teşkilatın fiziksel sınırlarının sonu hem de dünyanın şu sıralar siyaseten istinat noktası olduğundan ötürü Türkiye merkezli bakış ve yorum da elzemdir. Şimdi bir de zamansal bakalım. 18. yüzyıl ve 20. yüzyıldan önemli birkaç tarihsel emsalle. Her şeyden önce Atlantik'in iki yakasının Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği arası açık olduğu için NATO'nun yeni istinat noktasının tamamen batıya yaslanması artık mümkün değildir. Avrupa sadece kağıt üzerinde bir siyasi birliktir, fiiliyatta değil. Zaten Roma İmparatorluğu'ndan bu tarafa Avrupa kıtası içindeki ulusların birleşmesi tarihin en güç işlerinden biri olmuştur. Avrupa diye adlandırdığımız hatta haritaların bile ona göre konumlandığı kıta tarihte ne zaman birleşse hep başka ülkelere, kıtalara saldırmanın bir fırsatını bulmuştur. Büyük İskender bunun bir prototipidir. 18. yüzyıldan Napolyon Bonaparte ve 21. yüzyıldan Adolf Hitler gibi emsaller de başlı başına yeter. Demek ki dünyanın yeni güvenlik düzenini Avrupa merkezli olarak kurmak risklidir. ABD merkezli olarak kurmak da hakeza. Çünkü bugüne kadar çeşitli veçelerle gördük ki NATO'nun birinci gücü ABD, ikinci gücü Türkiye'nin terörle mücadelesini çeyrek asır hatta yarım asra yakın sabote etmekle kalmadı. En son terör örgütünü bize karşı silahlandırdı da. Hafızayı beşer nisyan ile malüldür. O yüzden şimdi de mahrecinde takip ettiğim 2022 Madrid NATO zirvesinde yaşananları hatırlatayım. 36. NATO zirvesinin ev sahibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 32. NATO zirvesinde dünya medyası önünde şunları söylemişti. NATO'nun terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadele kararlılığının ortaya konulması önemlidir. Ancak bu kararlılık kağıt üzerinde kalmamalıdır. Bu sadece bizim değil, NATO'nun da meselesidir. Bugün bize karşı kullanılan silahların yarın başka müttefiklerimize karşı kullanılmayacağının hiçbir garantisi yoktur. Tarih bize bu tür ihmalkarlıkların daha sonra ölümcül tehditler olarak muhataplarına geri döndüğünü göstermiştir. Bu cümleler terörü acı tecrübelerle derinlemesine tanımış ve şehitlerinin yüzü suyu hürmetine ayakta kalmış bir ülkenin liderinin haklı serzenişini yansıtmakla kalmıyor. Terörün bir bumerang olarak batıyı da vuracağı konusunda muhataplarını uyarıyordu. NATO bunu daha önce anlayamadı. Şimdi anlamaya başlıyor. 2022 NATO zirvesinin Türkiye açısından kazanımı, mücadele ettiğimiz PKK, YPG ve FETÖ'nün bir NATO metnine yazılı olarak girmesiydi. Belki 2026 Ankara zirvesi de etkisi zaman içinde görülecek biçimde NATO'nun devlet düzeyindeki tehditleri yeniden doğru biçimde belirlemesine vesile olabilir. Bu soruyu ana fikrini koruyarak bir başka ifadeyle soralım. NATO 2026 Ankara, beyin ölümü gerçekleşmiştir denilen pakt için bir yeniden diriliş zirvesi olabilir mi? Nasıl sorarsak soralım, cevabı Amerika Birleşik Devletleri'nden İngiltere'ye ve kıta Avrupa'sına büyük aktörlerin Türkiye'ye yakınlaşma ihtimali dairesinde arayabiliriz ancak. Zira NATO, Kuzeybatı kanadına değil, Güneydoğu kanadına yani Türkiye'ye yaslanıp güçlenirse ayakta kalabilir. Sebebi de belirgin. Tüm küresel güvenlik sorunları 2010'da başlayan Arap Baharı ile İsrail'in pervasız saldırganlığından ötürü Orta Doğu'da ve ayrıca 24 Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan dolayı da Ortodoks Doğu'da düğümlenmiş vaziyette. Trump rejimi İran Savaşı'nı zaten tam da İsrail sorunundan ötürü bir NATO savaşına dönüştüremedi. Yani NATO İran'dan çok İsrail'i tehdit olarak gördüğü için.
Artık toparlayabiliriz. NATO özellikle son 25 senedir düşman üzerinde anlaşamadan dostluk kurmaya çalışıyordu. Bundan böyle düşman tehdit üzerinde bir konsensüs sağlanmadan dostluk kurulamaz. Dolayısıyla NATO 2026 Ankara Zirvesi'nin vadeli sonuçları şu ana fikir ekseninde şekillenecektir. Tarihin en büyük güvenlik paktı bir varoluş mücadelesi veriyor. Tehdidin ne olduğu konusunda 2026'da da anlaşamazsa NATO'nun stratejik ömrü tamamlanır. Sonra da dükkanın darabası yani kepenk yavaş yavaş kapanır.

0: Türkiye Gazetesi'nde Ferhat Ünlü'nün NATO'nun stratejik ömrü başlıklı makalesini sundum. Sırada Takvim Gazetesi var. Takvim'de Bülent Erandaç'ın "Zirvenin detaylarında güçlü Türkiye" başlıklı makalesini sunuyorum. NATO Liderler Zirvesi'nde NATO'nun yeni dönemde üstleneceği rol, savunma stratejileri ve küresel güvenlik başlıkları ele alınıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump görüşmesinde ise Türkiye-ABD ilişkileri, savunma sanayi işbirliği, Orta Doğu'daki gelişmeler ve barış diplomasisi masaya yatırıldı. Trump'ın zirve kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile de görüşmesi bekleniyor. Ukrayna Savaşı'nda ateşkes çabalarının hızlandırılması ve Suriye'nin yeniden yapılanma sürecinin gündemin önemli başlıkları arasında yer alacağı belirtiliyor. Zirve kapsamında Türkiye'nin Pentagon olarak nitelendirilen Ay Yıldız Müşterek Karargahı da ilk kez uluslararası düzeyde tanıtılacak. Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı'yla Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarının yer alacağı dev kompleks, NATO Savunma Bakanları için düzenlenecek resepsiyona ev sahipliği yapacak. Zirvenin öne çıkan başlıklarından biri de füze teknolojileri olacak. ABD merkezli Defense Block, Roketsan tarafından geliştirilen Typhoon Block 3 balistik füzesinin hareket halindeki deniz hedefini vurabilmesini, Türkiye'nin seçkin füze teknolojisine sahip ülkeler arasına girdiğinin göstergesi olarak değerlendirdi. Analizde bu kabiliyetin dünyada çok az ülkenin elinde bulunduğu vurgulandı. Geliştirilmesi süren Typhoon Block 5'in ise yaklaşık 3000 kilometre menzile ulaşması, hipersonik hızlarda görev yapması ve Türkiye'nin çelik kubbe savunma sistemine entegre edilmesi hedefleniyor. Ankara'daki zirvede NATO'nun güvenlik anlayışını şekillendirecek en kritik konuysa Rusya ve Çin olacak. Rusya, Ukrayna Savaşı nedeniyle ittifakın en acil askeri tehdidi olarak görülürken, Çin, teknoloji, siber güvenlik ve küresel nüfuz alanındaki etkisi nedeniyle sistemin sınama olarak değerlendiriliyor. NATO'nun hem Avrupa'da caydırıcılığı artırması hem de Asya Pasifik'teki ortaklarıyla işbirliğini güçlendirmesi bekleniyor. Uzmanlara göre NATO'nun en büyük endişesi Rusya ile Çin'in stratejik ortaklığını daha da derinleştirmesi. İttifakın yeni dönemde askeri caydırıcılığı, teknoloji üstünlüğüyle destekleyen iki cepheli bir güvenlik stratejisini Ankara zirvesinde şekillendirmesi bekleniyor. Türkiye ise jeopolitik konumu, savunma sanayindeki ilerlemesi ve diplomatik rolüyle zirvenin en dikkat çeken aktörlerinden biri olarak öne çıkıyor. Takvim gazetesinde Bülent Erandaç'ın "Zirvenin detaylarında güçlü Türkiye" başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah gazetesi var. Sabah'ta Dilek Güngör'ün "Katsa kararı savunma projelerini hızlandırır" başlıklı makalesini sunuyorum. Ankara'daki 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dün kritik bir görüşmeyle başladı. ABD Başkanı Donald Trump'la Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesinde en çok merak edilen konulardan biri de Türkiye'nin Rusya'dan tedarik ettiği S-400 hava savunma sistemlerinin teslim alınmasının ardından yürürlüğe giren yaptırımlardı. ABD'nin hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele yasası KATSA kapsamındaki yaptırımlar, 2020'den bu yana Türkiye'nin üzerinde Amerika'nın Damokles'in kılıcı gibi tuttuğu bir mesele. Amerika, Türkiye'nin KATSA'nın 2231. maddesini ihlal ettiğini savunuyor. Yasanın 231. maddesinde Rusya Federasyonu'nun savunma ya da istihbarat sektörleriyle ya da bunlar adına çalışan kişi ve kurumlarla önemli düzeyde alışverişte bulunan kişi ve kurumlara yaptırım uygulanması öngörülüyor. Türkiye'ye yaptırım gerekçesi de Rusya'dan alınan S-400 savunma sistemi. Hatırlayın, yaptırımlar kapsamında ne vardı? Yaptırım kapsamına alınan kişi ve kurumlarla İhracat ve İthalat Bankası desteğinin kesilmesi, mal ve teknoloji ihracatı ruhsatı verilmemesi, Amerika mali kuruluşlarından kredi tedarik edilmemesi, uluslararası mali kuruluşlardan kredi verilmemesi, mali kurumlarına Amerika Merkez Bankası'yla doğrudan alışveriş yapma izni verilmemesi, yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumlarla ihale ya da sözleşme yapılmaması, döviz üzerinden işlem yapılmasının yasaklanması, mali kurumlar ve bankalar arasında ödeme ya da kredi transferlerinin yasaklanması gibi 12 tane madde var. Tabii bu yaptırımlar devreye girdikten sonra Savunma Sanayi Başkanlığı'nın Amerika'dan ihracat lisansı alması yasaklanmıştı. Kurumun ABD finans kuruluşlarından kredi ve borç alması kısıtlanmıştı. Kurumun üst düzey yetkililerine yönelik çeşitli yaptırımlar uygulanmıştı. Katsa doğrudan Türkiye ekonomisinin tamamını etkilemesi de uluslararası finans çevrelerinde bir risk algısı oluşturmuştu. Dün Trump-Erdoğan görüşmesinin başlıklarından biriydi bu yaptırımlar. Görüşmeler öncesinde ABD Başkanı Donald Trump kesin bir dille bu yaptırımları kaldıracağının mesajını verdi. Hatta Erdoğan'ı kastederek "Dostumu bu yaptırımlarla boğmak istemiyorum." dedi. Peki yaptırımlar Trump'ın sözleriyle kalkmış mı oluyor? ABD Başkanı Trump'ın Kongre'ye S-400'lerin Türkiye'de çalıştırılmadığına ilişkin bilgi sunması durumunda onay süreci olmadan bu yaptırımlar kalkabiliyor. Katsa'nın 216A 1. maddesi uyarınca ABD Başkanı'nın erteleme veya feragat kararlarını almadan önce buna ilişkin raporlarını Kongre'nin incelemesine sunma zorunluluğu var. Gelelim kalkarsa ne olur sorusuna. Türk savunma sanayinin ürettiği pek çok yerli platformda hala Amerikan menşeli motor, sensör ya da alt bileşenler kullanılıyor. Savunma Sanayi Başkanlığı ve Türk firmalarının Amerika'dan temin etmek istediği milyar dolarlarca yedek parça olduğu daha önce söylenmişti. Yaptırımların kalkması bu projelerin seri üretim hatlarındaki gecikme ve ambargo risklerini ortadan kaldırır. Türkiye'nin eli savunma sanayiden finansmana kadar birçok alanda rahatlar. Savunma sanayindeki ithalat-ihracat kanalları açılır. Yaptırımların kendisinden çok Türkiye'nin en önemli müttefikinin yaptırımlarına maruz kalması algısı ortadan kalkar. Bu da küresel sermayenin Türkiye'ye güvenle yönelmesini sağlayabilir. Şunu da söylemek gerekir. Bugüne kadar gerek Amerika gerekse Batı ülkelerinin uyguladığı ambargo ve yaptırımlar Türkiye'yi köşesinde oturup bekletmedi. Bilakis Türk savunma sanayini daha da millileştirdi. Sabah gazetesinde Dilek Güngör'ün "Katsa kararı savunma projelerini hızlandırır" başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Nedim Şener'in "Trump Türkiye'nin gücüyle Netanyahu'yu terbiye ediyor" başlıklı makalesini sunuyorum. Plana göre İran liderliği öldürülecek, silahlandırılan bölücü Kürt örgütlerinin ayaklanmasıyla muhalif kesim rejimi değiştirecekti. Her şey en fazla 4 ya da 6 haftada bitecekti. Ama öyle olmadı. İran direndi, hasar aldı ama soykırımcı İsrail'in tüm planları altüst oldu. Trump'ın tüm beklentileri boşa çıktı. Netanyahu yanlış planlarıyla Başkan Trump'ı kullanmış ve kullandırmıştı. Bu yanlış planlara bağlı saldırıların sadece İran'a değil, bölge ülkelerine, tüm dünya ekonomisine, elbette Trump'ın kendisine ve ekonomisine maliyeti oldu. İsrail'in planları, yaptıkları ne kadar yanlış, söyledikleri nasıl yalansa, bölgedeki gelişmelerle ilgili en açık, dürüst, gerçekçi ve doğru siyaseti uygulayan tek tutarlı ülke Türkiye oldu. Diplomatik, askeri ve istihbari gücünü en etkili şekilde kullanan Türkiye, oyunun kurallarını değiştirdi. ABD Başkanı Trump bunu Suriye'den sonra Irak özel temsilcisi olarak atadığı Ankara Büyükelçisi Tom Barak üzerinden Türkiye'nin sahadaki uygulamalarıyla gördü. Somut sonucuysa Trump'ın Türkiye dışında başka bir ülkede olsa gitmeyeceğini söylediği NATO toplantısına "Erdoğan'a duyduğum saygı sayesinde gidiyorum" dedikten sonra dün Ankara'ya gelmesiydi. Ankara'ya gelmeden Washington'dan yaptığı açıklama Türkiye'ye duyduğu saygının yansımasıydı. Trump, Türkiye'nin insansız savaş uçağı Kaan için gerekli motorların verileceğini açıkladı. Elbette bundan en çok etkilenen Siyonist İsrail'in başbakanı Netanyahu ve yönetimi oldu. Açıklamalarla, medya üzerinden mesajlarla yetinmeyen Netanyahu, ABD başkanıyla görüşmek için harekete geçti. Trump, Netanyahu dün benimle görüşmek istedi. Bu görüşme önümüzdeki hafta gibi erken bir tarihte gerçekleşebilir. Çok iyi anlaşıyoruz ama o da patronun kim olduğunu biliyor diyerek sınırı çekti. Netanyahu'nun ateşkese rağmen Gazze'deki soykırıma devam ettiğini, Lübnan'da saldırıları sürdürdüğünü, Suriye'deki işgalini genişlettiğini öne süren Trump, İran'la yapmaya çalıştığı ateşkesinde İsrail tarafından sabote edildiğini görüyor. Netanyahu, Amerika'yı soykırım dahil savaş ve insanlık suçunda ortağı haline getirdi. Dünyada nefret edilen ülke sıralamasında İsrail birinci ise Amerika hemen yanında yer alıyor. O yüzden Trump'ın patron benim çıkışı ayrı bir önem taşıyor. Bunu vurgularcasına Ankara'ya hareket etmeden Kaan uçakları için motor yanında F-35 uçaklarının da satılabileceğine dair haberler basına yansıdı. Trump, Türkiye üzerinden Netanyahu'ya adeta güç gösterisinde bulunuyordu. Netanyahu rahatsız olsa da Amerika'daki Yahudi lobisini ve medyasını harekete geçirse de Trump geri adım atmadı. Kaan uçak motoru yanında F-35 uçak satışı yapabileceği ya da çıkartıldığı üretim projesine geri dönüşünün yolunun açılacağına dair haberler yayıldı. Gelecek hafta Trump'la Beyaz Saray'da yapacağı görüşmeyi bekleyemeyen soykırımcı Netanyahu, kelimenin tam anlamıyla provokatif açıklama yapmak için Amerikalı Fox News kanalında canlı yayında resmen saçmaladı. Washington'un Türkiye'ye F-35 savaş uçağı ve milli muharip uçak Kaan'da kullanılacak F-110 savaş uçağı motoru satmaması gerektiğini söyleyerek şöyle konuştu. Türkiye'ye F-35 veya savaş uçakları için motorların verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu durum Orta Doğu'daki güç dengesini olumsuz etkileyecektir ki bu güç dengesi İsrail'in hava üstünlüğü ve Amerika'nın konuşlanması sayesinde garanti ediliyor. Bu İsrail'in hava üstünlüğü ve bence Amerika'nın Orta Doğu'daki duruşu tarafından garanti altına alınan güç dengesini bozacaktır. Türkiye harika bir ülke ancak açıkça İsrail'in yıkılmasını dileyen, Kıbrıs'ın yarısını işgal eden, Yunanistan'ı tehdit eden ve Kudüs'ü fethetmekten bahseden bir adam tarafından yönetiliyor. Dışişleri Bakanı İsrail'in insanlığın arasında yerinin olmadığını ve yok edilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye İran'a karşı Amerika'ya yardım etmek için parmağını bile kaldırmadı. Biz yaptık. Harika. Amerikan askerleriyle omuz omuza savaştık. Türkiye Hamas'a destek veriyor ve İran'a karşı kararlı duruş sergilemedi. Bizim gibi müttefik değiller. Biz aynı değerleri paylaşıyoruz. Netanyahu Türkiye'nin Hamas'a destek verdiğini söylemesinin üzerinden 24 saat geçmeden Hamas yaptığı açıklamayla yaklaşık 20 yıldır Gazze şeridini yöneten idari organı feshettiğini duyurdu. Bu karar, sivil yönetimi uygulamak üzere bir teknokrat komitesinin görevi devralmasının önünü açarken, Gazze'de soykırıma devam etmek isteyen ve bölgede işgallerini sürdürmek isteyen İsrail'in planlarını bozuyor. Elbette sadece Netanyahu değil, Türkiye'ye karşı maşa olarak kullandığı, hatta NATO toplantılarının yapıldığı günlerde Akdeniz'de birlikte tatbikat yapan Yunanistan da ayağa kalktı. ABD'deki Yunan lobisi ve Yahudi lobisi devreye sokuldu. Ama ne yapsalar faydası olmadı. ABD Başkanı Trump, Washington'dan hareket etmeden önce yaptığı açıklamalardan daha fazlasını söyledi. Kaan uçaklarının motorlarının verilmesi ve F-35 satışına izin verilmesi yanında 2018'den beri uygulanan katsa yaptırımlarının kaldırılmasına dair açıklama yaptı. Çünkü ne Amerika'nın yaptırım ve ambargo kararı ne de bunları kaldırması Türkiye'nin bölgesel ve küresel düzeyde sahip olduğu güce etkisi olmaz. Hatta NATO müttefiklerinin yaptırım ya da ambargoları Türkiye'nin gücünü artırmasından başka bir sonuç vermedi. Şimdi ABD Başkanı Trump tarafından da görülen Türkiye'nin bu gücü Siyonist İsrail'i ve soykırımcı Netanyahu'yu terbiye ediyor. Hürriyet gazetesinde Nedim Şener'in Trump Türkiye'nin gücüyle Netanyahu'yu terbiye ediyor başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek. Şimdi reklamlar.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran-18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin,

0: doğum günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
1: Reklamları dinlediniz. Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Diyarlardan gönüllere.
1: Şimdi reklamlar.
2: Garanti BBVA.
3: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
4: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
5: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
6: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
7: Size Fuzul uyar.
6: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.

0: Stil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Yumurta haşlama suyunu ziyan etmeyin. Yumurta zengin vitamin kaynaklarından bir tanesidir. Yumurta haşlanırken kullanılan haşlama suyunu soğumasını bekledikten sonra çiçeklerinize dökebilirsiniz. Çiçekler için faydalı bir sulama olacaktır. Vazoda çiçeklerimizin uzun süre canlı kalması için içme suyu ya da yağmur suyu kullanarak daha uzun süre canlı kalmalarını sağlayabiliriz.
2: Aklınızda bulunsun.
1: Şimdi reklamlar.
4: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
5: Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi gelecek.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Sayın dinleyiciler, bu aradan sonra programımıza devam ediyoruz. Sırada Posta gazetesi var. Posta'da Oral Çalışlar'ın Batı basınından Ankara Zirvesi Değerlendirmeleri başlıklı makalesini sunuyorum. NATO zirvesinin Ankara'da yapılması ne anlama geliyor? Batı'nın etkili gazetelerinden İspanyol La Vanguardia gazetesi başta olmak üzere Avrupa basını Türkiye'nin protokol gibi işleri üstlenmesini ve ayrıca Trump'la diğer ülkelere göre daha rahat ilişki kurabilmesine vurgu yapıyor. Türkiye'nin bir yönüyle NATO sisteminde kendine yeni bir yer edindiği izlenimini ediniyoruz. Tabii Türkiye bu kez Batı ittifakının iç krizine ev sahipliği yapıyor. Normalde Ankara'nın NATO ile ilişkisi konuşulurken akla Türkiye'nin Rusya ile dengesi, S-400, İsveç'in üyeliği veya Erdoğan'ın pazarlık siyaseti gelirdi. Bu zirvede ise sahnenin merkezinde bir Türkiye krizi değil, NATO'nun kendi krizi var. Unutulan bir nokta Türkiye'nin güçlü bir anti-Amerikan geleneğe sahip olması. Türkiye'deki hemen hemen tüm akımlarda bir anti-Amerikancı damar vardır ama NATO kendi iç krizine odaklı olduğu için bizdeki bu eğilim ve gelenek Batı'nın gündeminde değil. Normalde NATO zirveleri uzun bildiriler, ağır diplomatik cümleler ve birlik fotoğraflarıyla akla gelir. Bu kezse asıl amaç başka gibi. Trump'ın masayı devirmeden, ittifakı bir kez daha aşağılamadan ve mümkünse erken ayrılmadan zirveyi tamamlaması. Bir yanda daha güçlü Avrupa, daha güçlü NATO cümleleri var. Ama cümlelerin arasında, arkasında açık bir itiraf duruyor. Amerika artık eski Amerika değil. Avrupa ve Kanada, Washington'a sadakatlerini uzun bildirilerle değil, milyarlarca euroluk silah sözleşmeleriyle, savunma bütçeleriyle, Trump'ın duymak istediği kelimelerle gösteriyor. Zirvenin savunma sanayi boyutu, NATO'nun yeni ruhunu özetliyor. Batı'nın Türkiye'ye bakışı zor müttefik, problemli ortak gibi kalıplarla ilerlemiştir. Bu zirvede ise Türkiye, Batı'nın kendi iç krizini sahnelediği yer. Bu Türkiye adına bir ilerleme mi? Belki. Batı basını Türkiye'ye dair hala yer yer mesafeli bir dilde. Ama Türkiye'nin sahnesini güvenlik aygıtına, ağırlama kapasitesine ihtiyaç duyuyorlar. Ankara zirvesi bir birlik gösterisi olmaktan çok Batı ittifakının yeni gerçeğini ilan ediyor. Avrupa daha fazla para ödeyecek, Amerika daha az garanti verecek. Türkiye'de gerilimin tam ortasında hem kısmen dışarıdan bakılan hem sahnesine ihtiyaç duyulan ülke. Programın kısaltılması, bildirinin sadeleştirilmesi, yemek düzeninin Trump'la gerilim oluşturmayacak şekilde ayarlanması, Meloni'nin soğukluğu, Rutte'nin övgü dozu aynı korkuya bağlanıyor. Amerikan başkanının ittifak sahnesini kişisel hesaplaşma alanına çevirmesi. Sorun, Amerikan karar alma tarzının öngörülemezleşmesi. Avrupa basınında Ankara bir özne olmaktan çok sahne gibi anlatılıyor. NATO kendi iç bunalımını Türkiye'de yaşarken Türkiye dekor, protokol ve güvenlik kapasitesiyle öne çıkıyor. Bu Batı'nın Türkiye'ye bakışındaki ikircikliği gösteriyor. Türkiye vazgeçilmez olabilir fakat merkeze tam olarak alınmaz. İhtiyaç duyulur fakat hikayenin sahibi yapılmaz. İspanyol gazetesinden Ankara zirvesine dair bir yazının altındaki bir okur yorumu. Avrupalıların yapması gereken ilk şey Meloni'nin arkasında kenetlenmek ve bu eğitimsiz haydut Trump'ın İtalyan başbakanını veya Avrupa'daki herhangi birini gücendirmesine izin vermemektir. Bu da El País'ten, bu bir zirve değil, bir tarafın fiyatı belirlediği ve diğerlerinin imzaladığı bir sahnelenmiş etkinlik. Avrupa kendi hakkını savunmuyor.

Posta Gazetesi'nde Oral Çalışlar'ın Batı basınından Ankara Zirvesi Değerlendirmeleri başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam Gazetesi var. Akşamda Yusuf Alabarda'nın Ne Yapsanız Nafile başlıklı makalesini sunuyorum. Kafası kopuk tavuk misali her ağızlarına geleni buldukları her mecrada dile getirmeye devam ediyorlar. Kimden mi bahsediyorum? Elbette İsrail'i yöneten çeteden. Burada aklınıza sadece iktidar edenler gelmesin. Muhalefetteki isimlerde en az savaş suçlusu Netanyahu ve ekibi kadar radikaller. Şimdi de koro halinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı suçlayan deli saçması birçok şeyi her mecrada boca etmeye başladılar. ABD Başkanı Trump'ın Ankara'yı hareket edeceği saatlerde savaş suçlusu Netanyahu, Amerikan ekranlarında açık açık Trump'ın Türkiye'yi F-35 programını almaması ve Türkiye'ye jet motorlarını satmaması konusunda ikaz ettiler. Gerekçeleri ne? İsrail'in var olan hava üstünlüğünün elden gitmesi. Şimdi anladınız mı S-400 hava savunma sistemlerinin nasıl bir mazeret olarak masaya sürüldüğünü ve Türkiye'nin F-35 programından çıkartıldığını? Gerçek artık çok açık. Türkiye F-35 programından İsrail'in hava üstünlüğünü muhafaza edebilmesi maksatıyla çıkartırdı ve S-400 konusu bu sebeple kullanıldı. Nagel Komitesi raporu Türkiye'nin kuşatılması konusunda her ne dediyse Netanyahu o denileni yaparak Türkiye'yi düşmanlaştırmaya gayret ediyor. Türkiye'de ise İsrail mi bize saldıracak diyen coğrafya ve tarih cahili zavallılardan ağzından yaşanan gelişmelere dair çıkmış tek bir kelam yok. Netanyahu'nun bu saldırgan tavırlarına Türkiye'de belli bir kesimin ağzından da tek kelam duymak mümkün olmadı bugüne dek. Elbette naif değiliz ve takip ediyoruz. Trump boyun eğecek mi? O zaman İsrail lobisinin Başkan Trump'a olan baskısı bir sonuç üretir mi? Açıkçası 80 adet F-100GE motorunun satışı konusunda bir sorun olmaksızın bu konuda gerekli prosedürü işletilir ve bu ticari satış gerçekleşir. Zira ABD Kongresi'nin sürece dair itiraz süresi dolmak üzere. F-35 uçaklarının satışı ya da Türkiye'nin projeye geri dönüşü ise Trump'ın tek taraflı olarak karar verebileceği bir konu değil. Lakin Başkan Trump'la bu konuda birçok husus sanırım koordine edilmiş durumda ve Trump buna dayanarak Türkiye'nin katsa yaptırımlarının kapsamından çıkartılması gerektiğini söyledi. Bu arada geçtiğimiz gün Fransa Devlet Başkanı Macron, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Eşşara ile Şam'da buluştu. Macron, Suriye'de yaptığı açıklamalarda Suriye halkına olan bağlılıklarını özellikle dile getirdi. İnsan bu bağlılığın Suriye iç savaşı boyunca neden somut bir şekle dönüşmediğini elbette sorguluyor. Ayrıca Macron birlikte geldiği iş insanlarına da Şam'da yatırım imkanlarını aradı. Böylece geleceği inşa edilen Suriye'de Macron en ön safta yer almak istese de Rakka'ya yapılan hava harekatında katledilen Suriyelilerin ahı elbette havada kalmamalı. DAEŞ'la ticaret uğruna ilişki kuran Lafarge firması ve işlenen vahşetlerdeki Fransız firmasının ve Fransız istihbaratının katkıları unutulmamalı. Ahmet Şara ayrıca ABD Başkanı Trump'la da Ankara'da bir görüşme gerçekleştirecek. İsrail saldırganlığından daha müreffeh ve istikrarlı bir Suriye'nin ortaya çıkmasına kadar kapsamlı konuların görüşüleceği ve Suriye halkının istikrarına olacak birçok gelişmenin önümüzdeki süreçte ortaya çıkabileceğini öngörebiliyoruz. Bölgemizde ortaya çıkan istikrarlı

yapılar hem Türkiye'nin arzu ettiği bir konu hem de Türkiye'nin terörsüz coğrafya hedefine hizmet eden hususlar. Zaman akıp gidiyor ve dışarıda yaşanan çok hızlı gelişmeler Türkiye içindeki siyasetin kayıkçı kavgalarını beklemiyor. Akşam gazetesinde Yusuf Alabarda'nın "Ne yapsanız nafile" başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Akit gazetesi var. Yeni Akit'te Ali Karahasanoğlu'nun "Ulusalcı emekli generaller, solcu gazeteciler utanacaklar mı?" başlıklı makalesini sunuyorum. Rusya'dan S-400 alırsak Amerika tabii ki F-35'lerden vazgeçer diyen bu ülkenin emekli amirali, emekli generali bugün dahi emekli maaşını almaya devam ediyor, hiç utanmıyor. Emekli maaşı aldığı kendi ülkesini haksız, dünyaya kendi kafasına göre nizamat vermeye kalkışan Amerika'yı haklı gören emekli generaller, dün söylediklerini unutup bugün yeni yalanlarla kendi ülkelerinin seçilmiş cumhurbaşkanına laf yetiştirmeye çalışıyorlar. Dünya devletlerinin liderlerini öldüren, kaçıran Amerika'ya destek çıkıp kendi ülkesini kamu bankası üzerinden suçlu ilan etmeye kalkışan gazeteciler hiç utanmıyorlar. Bugün dahi yalan haberlere imza atmaya devam ediyorlar. Türkiye'deki yöneticiler hakkında çok önemli belgeler FBI'nin elindeki dosyada şeklinde ahlaksızca yaptıkları haberler bugün arşivlerde yerlerini koruyor. Bu haber görüntülü algı operasyonlarıyla Amerika'nın yalakalığını yapanların kimliklerinde hala Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldukları yazılı. Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkında çok önemli mal varlığı bilgileri var. Onun için Tayyip Erdoğan Amerika aleyhine laf edemiyor. Onun için Amerika F-35'leri vermediği halde üstüne bir de katsa yaptırımlarını getirdiği halde Erdoğan Amerika'ya hiçbir şey diyemiyor pespaye yalanlarını uyduran muhalif siyasetçilerimiz bugün hala iktidara alternatif olma iddiasında söylemleriyle gündemi meşgul ediyorlar. Bu ülkede kendi cumhurbaşkanı için Amerikan başkanından geri dönüş telefonu beklediği için masa telefonunun başından ayrılmıyor diyerek ahlaksızca yalanlar savuranlar hala sosyal medyada gündem oluşturmaya devam ediyorlar. Hala başka yalanlarıyla beyinleri zehirlemeye devam ediyorlar. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD başkanı ile görüşmesi için girdisi çıktısı 15 dakika diye ahlaksızca yorumlarda bulunan sözde gazeteciler bugün hala ahkam kesmeye devam ediyorlar. Onlar saldırılarını sürdüre dursunlar. ABD Başkanı Trump Türkiye'ye geliyor ve yaptığı açıklama şöyle: "Erdoğan olmasaydı zirveye katılmazdım." Hadi bakalım girdisi çıktısı 15 dakikacılar. Dizilin sıraya ve cevap verin. Trump'ın Erdoğan davet ettiği için katılıyorum dediği NATO zirvesinde ABD Başkanı'nın harcadığı süreyi kaç dakikayla değil, kaç saatle değil, kaç günle ölçüyorsunuz? Amerika haklı. S-400'ü alırsak onlar da F-35'leri vermezler tabii diyen çok bilmiş emekli generaller. Hadi Amerikan Başkanı'nın şu açıklamasını yorumlar mısınız? Katsa yaptırımlarını kaldırmanın zamanı geldi. ABD Başkanı, Katsa yaptırımı diye kendi kendilerine uluslararası hukuku da çiğneyerek uygulamaya koydukları yaptırımları şimdi kaldırıyor. O yaptıkları ahlaksız ambargoyu mahkum etmesi gereken emekli generallerimiz o günlerde Amerika'dan yana tavır almışlardı. Adamlar haklı demişlerdi. Şimdi haklı dedikleri adamlar o yanlıştan dönüyorlar. Emekli generallerimiz Tayyip Erdoğan Amerika'yı yanlıştan döndürdü diyecekler mi? Yoksa kendilerine başka malzemeler bulup oradan hainliklerine devam mı edecekler? ABD Başkanı Türkiye'nin F-35 alması hakkındaki son karara bugün varacağız dedi. Bir kısmı uzun süre AK Parti'ye siyaset yapmış muhalefetteki partilerin yöneticileri Erdoğan'ın mal varlığı konusunda Amerika'nın başkanının elinde çok güçlü deliller olduğu için F-35'leri vermemelerine itiraz edemiyoruz şeklindeki ahlaksız yorumlarından şimdi utanç duyuyorlar mı? Yoksa yine aynı yalanlarla sözüm ona etik siyasetlerine devam mı edecekler? Türkiye'nin ekmeğini yiyen, suyunu içen hainler, kendilerine güvenlik uzmanı sıfatı yakıştıran ahlaksızlar, S-400'leri satın alamayız, Amerika izin vermez demelerinin sonrasında
S-400'leri alsak da kuramayız demelerinin üzerinden, S-400'leri kursak da aktif durumda tutamayız demelerinin üzerinden, S-400'leri satmak zorunda kalacağız demelerinin üzerinden, en son olarak da S-400'leri şu ülkeye satıyoruz demelerinin üzerinden henüz aylar geçmişken, bir gazetecinin S-400 füzeleri hakkında endişeleriniz var mı sorusuna üzerine Trump'ın hiçbir endişem yok cevabından yüzleri kızarmış mıdır acaba? Türkiye için hava savunma sistemi satın alınmasından rahatsız olan, ülkemizi Amerika'nın eline bakmakla mahkum edenlerin endişe ettikleri S-400'den Amerika Başkanı Trump endişe etmiyor. Hadi bakalım çıksınlar şimdi halkın karşısına, Trump'ın endişe etmediği konudan onlar niye endişe etmişler açıklasınlar. Oysa Türkiye solcusuyla sağcısıyla birlik olsaydı, emekli generallerimiz ilk günden Cumhurbaşkanımızın arkasında durup 1974 Barış Harekatı döneminde de Amerika Türkiye'ye ambargo uygulamıştı. Biz Amerika'dan korkmuyoruz, biz Amerika'ya muhtaç değiliz, verecekleri hava savunma sistemini de zaten bedavaya göndermeyecekler, parasıyla yollayacaklar. Vermezlerse de biz de tecrübelerimizle hava savunma sistemimizi üretir, aktif ederiz. Cumhurbaşkanımız bilsin ki tüm emekli generaller kendisiyle beraberdir deseydiler. Amerikan Başkanı ben iddia ediyorum ki bugün söylediklerini çok önceden söylemek zorunda kalacaktı. Hukukçularımız, uluslararası hukuk uzmanlarımız, akademisyenlerimiz, gazetecilerimiz Tayyip Erdoğan düşmanlıklarını bir kenara bırakıp ne uluslararası hukukta ne ticaret hukukunda ne de diğer hiçbir hukuk alanında anlaşmayı ihlal edilmesi onaylanamaz. F-35 ortaklığımızın tek taraflı olarak Amerika tarafından askıya alınması uluslararası mahkemelerde Amerika'yı trilyonlarca dolarlık mahkumiyete götürür demiş olsalardı, Amerika yıllardır bu ayak sürtmeyi devam ettiremezdi. Olan olmuş. Bari bugünden itibaren doğru da haklılık da tüm Türkiye değişik görüşten insanlarıyla birlik olsa, emperyal devletlere karşı küçük hesaplar uğruna bölünmüş bir görüntü vermese, öyle sanıyorum ki hem Türkiye haklarına daha hızlı kavuşacak, hem de emperyal devletler kendilerine daha çok çeki düzen verecektir. Yeni Akit'te Ali Kara Hasanoğlu'nun "Ulusalcı emekli generaller, solcu gazeteciler utanacaklar mı?" başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırladı. Teknik yapımda Yücel Turan görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

Bir Zamanın Sandukası'ndan daha merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün sandukamızın kapağını şöyle araladım da bir gazete kupürü ve bu kupürde de Diyarbakır'ın o eski güzelim evleri çıkıverdi. Biraz onlardan bahsedelim istedim bugün sizlere. Diyarbakır'da köklü bir mimari gelişimin varlığını ortaya koyan eski yapıların başında bugün de dikkate değer örneklerine rastladığımız evler gelir. En az 5000 yıllık geçmişi olan Diyarbakır'ın evleri şehrin tarihi kimliğine ve iklim koşullarına uygun bir duruma gelmiş ve böylece kendine özgü karakteristik özellikler taşıyan bir mimari doğmuştur. Diyarbakır evleri çoğunlukla kara bazalt taşından inşa edilmiştir. Bazen yalnız bodrum kısmı bazalt taşından, üst katsa arası tuğla dolgu ahşap karkas olarak yapılır. Yapımda iki türlü bazalt kullanılır. Biri fazla miktarda delikli olan ve yerli halk tarafından dişi taş diye bilinendir. Dişi taş hafiftir, kolay işlenir ve sıcağın etkisini azaltır. Diyarbakır evlerinde ayrı bir yeri olan avlu dişi taşla döşenir. Öteki ise erkek taş denilen, nispeten daha az kullanılan ve kesif olan bir bazalttır. Diyarbakır'ın surları, camileri, hanları, dükkanları, parkeleri bu bazalttan, yani erkek taştan yapılmıştır. Türkler bazaltın renginden ve çok kullanılmış olmasından dolayı Diyarbakır'a kara amit demişlerdir. Surla çevrili eski şehrin içindeki sokaklar genellikle çok dardır. Diyarbakır sokakları sokaktan çok evleri birbirine bağlayan üstü açık koridora benzer. Bu şehre bir ortaçağ kimliği verir. Sokak tarafından evler görünmez. Evin çoğunlukla moloz duvar olan sokak cephesi kapılarda yontma taştan örülmüştür. Kapılar bir örnektir. Kapının üzerinde bekleyeni yağmurdan ve güneşten korumak için iki taş konsola oturmuş bir saçak bulunur. Dış kapı genellikle küçük bir hole açılır. Diyarbakır'da özellikle yazlar çok sıcak ve kurak, kışlarsa karasal geçtiği için eski evlerde yazlık ve kışlık bölümler, hatta bazı tip evlerde dört mevsimlik bölümler vardır. Ama bir eski Diyarbakır evinin en dikkat çeken yeri yazlık bölümüdür. Yazlık bölümün en önemli kesimi eyvan denilen ilk giriş kapısından girilen büyük ve üstü genellikle açık olan boşluktur. Eyvanın önünde bir avlu, avlunun ortasında da fazla derin olmayan erkek bazalt taştan yapılan bir havuz bulunur. Eyvan Diyarbakır evinin ruhunu teşkil eder. Yazın bütün hayat burada geçer. Diyarbakır evlerinde avlu, eyvanın devamı ve tamamlayıcı ögesidir. Avlular sokağa bütünüyle kapalı olduğu gibi komşu evlerden de görülemezler. Avlu bina veya yüksek duvarlarla çevrelenmiştir. Avluda havuz ve çiçeklikler de bulunur. Sokaktan hareme, sokak arası denen bir geçitten girilir. Avlu ve damlarda yazın taht denilen yüksek ve genellikle ahşap karyolalarda yatılır. Diyarbakır evlerinde harem ve selamlık olarak iki bölüm vardır. Bu evlerin en önemli odası ise mabeyn odasıdır. İki bölümü birbirine bağlayan bu odadan evin erkeği harem kısmına geçer. Birinci kattaki odalara çardak ismi verilir. Bu odaların altında ve bodrum katında da ayrıca serdap denilen bir kiler bulunur. Diyarbakır evlerinde genellikle üst katlarda oda döşemeleri Horasan'dır. Ancak taş olanları da vardır.
Diyarbakır eski evlerinde mutfak harem bölümünde bulunur. Mutfak tek kemerli bir eyvan biçimindedir. Avluya açıktır ve zemini taş döşelidir. İçinde ocak bulunur. Tuvaletler avluda bir kenarda veya merdiven başlarında sokağa taşmış, çıkıntı yapmıştır. Diyarbakır'da özel hamamlar genellikle zengin ailelerin evlerinde bulunur. Diyarbakır evlerinde ahır da vardır. Bunlar selamlıkta olabileceği gibi harem bölümünde de olabilir. Diyarbakır evlerinde genellikle kapı ve dolap kapaklarında çok ince işlenmiş süslemelere de yer verilmiştir. Bazı zengin evlerinde duvarların çinilerle, taban döşemelerinin ise renkli mermerle döşenmiş olduğu görülür. Diyarbakır evlerinin duvar ve kemerlerinde cis denilen renkli bezemelere de rastlanır. Diyarbakır eski evlerine en iyi örnek olarak bilinen Cahit Sıtkı Tarancı evidir. Diyarbakır il merkezinde Cami-i Kebir Mahallesi, Cahit Sıtkı Tarancı Sokak'ta bulunan yapı 1820 yılına tarihlenmektedir. Diyarbakır sivil mimarisinin en güzel örneklerinden biri olarak günümüze ulaşmıştır. Harem ve selamlık olarak inşa edilen evin selamlık bölümü sonradan yıkılmıştır. İki katlı bir yapıdır. Kesme siyah bazalt taştan inşa edilmiştir. Bu binada da içe dönük mimari plan uygulanmış olup cepheler iç avluya bakmaktadır. Tek katlı ahşap giriş kapısı dar bir koridorla avluya açılmaktadır. Binada mekanlar iklim koşullarına uygun olarak mevsimlere göre cephelere yerleştirilmiştir. Beyaz renkli cis veya kehal denilen süslemeler bu binada da en güzel biçimde kullanılmıştır. 1973 yılında Kültür Bakanlığı'na devredilen Cahit Sıtkı Tarancı evi, şairin eşyaları ve Diyarbakır yöresi etnografisine ait eserlerle birlikte bir kültür müzesi olarak ziyarete açılmıştır. Sosyolog Ziya Gökalp'in evi de Diyarbakır eski evlerinden biridir. Taceddin Mahallesi'nde bulunan ve 23 Mart 1956 tarihinde müze haline getirilen evde Ziya Gökalp'e ait eşya, kitapları, Gökalp üzerine yazılan eserler, Diyarbakır Gazetesi'nin 1869-1878 yıllarına ait koleksiyonu, Diyarbakır Şer'iye Mahkemesi sicilleri bulunmaktadır. Aslında Diyarbakır evlerinin en güzel mimari örnekleri köşklerdir. Bu köşklerin en iyi korunan örnekleri Seman Köşkü ve Cihan Yuma Köşkü'dür. 15. yüzyıldan kalma bir ak koyunlu yapısı olan Seman Köşkü, Atatürk Köşkü olarak da bilinir. 1937 yılında Diyarbakır Belediyesi tarafından Atatürk'e armağan edilen Atatürk Köşkü, Dicle Nehri'ne hakim bir konumdadır. Köşk, üst üste eyvanlarla, buralardan geçilen ve eyvanın iki yanında bulunan odalardan oluşmaktadır. Alttaki eyvan daha büyüktür. İçinde bir havuz ve sebil vardır. Bu eyvanda Dicle'yi gören ve çay odası denen odayla evin ortasına geçilir. Üst katta daha küçük kemerli ve alt kattaki eyvanın üstünde bulunan ikinci bir eyvan daha vardır. Buraya üst katın ortasından çıkılır. Üst eyvanın Dicle'ye bakan tarafından biri şahnisli iki odaya geçilir. Diğer tarafta evin ortasından geçilen bir oda vardır. Cepheler bir sıra beyaz ve bir sıra siyah taş olarak yapılmış olup eyvan kırık kemerlidir. Cihan Yuma Köşkü ise Dicle Nehri'ne ve surlara manzarası bulunan eski bir mesire bağında bulunmaktadır. 4. Murat burada misafir edilmiştir. Binanın 400 yıllık bir yapı olduğu tahmin edilmektedir.
Köşkün üç kemerli eyvan kesimleri mimari itibariyle birbirine benzemektedirler. Yalnız bu eyvan daha da yüksekte bulunmakta ve içeriden bir merdivenle çıkılmaktadır. Eyvandan Cehennüma ismini ilham eden manzaralı odaya geçilir. Alt katta evin ortasından girilen bir oda ve mutfak bulunmaktadır. Dördüncü Murad'ın misafir edildiği odanın ondan sonra kimse girmesin diye ev sahibi tarafından padişaha hürmeten yıktırıldığı söylenmektedir.

0: Şimdi reklamlar.
1: Garanti BBVA.
2: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
3: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
4: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
0: Reklamları dinlediniz. Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel...

0: Arası.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Uykusuz musunuz? Gün içinde kendinizi yorgun hissediyor. Özellikle öğleden sonra uyumak mı istiyorsunuz? Uzmanlar uykusuz kalmayın diyor. Uyku bağışıklık sisteminin iyi çalışmasına yardımcı oluyor. Yetersiz uyku konsantrasyon eksikliğinin bir numaralı sebebi. Yıllık tüm kazaların yaklaşık %1,5'u trafikte uykusuzluktan kaynaklanıyor. Uyku kanserden korunmadaki önemli etkenlerden biri çünkü kanser hücrelerinin önemli bir kısmı uyku sırasında öldürülüyor. İş yeri kazalarının ve iş gücü kayıplarının da büyük bir kısmı uykusuzluk ya da uyku kalitesinin düşük olmasından yaşanıyor. Araştırmalar 6 saatten az, 10 saatten çok uyuyanlarda ölüm oranı yüksek olduğunu gösteriyor. 4 saatin altındaki uykunun ölüm oranlarını erkeklerde 2.8, kadınlarda 1,5 kat arttırdığı ortaya çıkmış.
1: Aklınızda bulunsun.

0: RT FM Haber.
1: Haraç ediyor. Bence bu da ikincisi oldu. Bunu neden söylüyorum? Bu zaferi, bu zirvenin muzaffer kahramanı Türkiye. Yani Türkiye gerçek anlamda bir şov yaptı. Hem askeri ekonomisiyle hem Ankara'daki parlak gösteriş imkanıyla, medya ve organizasyonuyla gerçekten büyük bir şov yaptı. Yani 50'ye yakın devlet başkanı ağırlamak, kusursuz bir organizasyon yapmak gerçekten takdire şayan. Hocam Burantin Duran'a da gurur diyorum, da ayrı bir şey. Şimdi şunu söyleyeyim. Şarav olsun, Körfez olsun, NATO'nun diğer ülkeleri olsun, Amerika'nın katsa yaptırılarını kaldıracağız, F-35'leri vereceğiz, işte Trump'ın da Netanyahu'ya, arkadaş Türkiye ile savaşamazsın, yani Türk ordusu güçlüdür, Erdoğan büyük bir liderdir, benim dostumdur, yapma etme, ben olmasam sen yok olurdun şeklinde Bibi'ye, Netanyahu'ya mesaj vermesi, bütün 2 günlük hatta 3 günlük zirve boyunca yapılan açıklamalar, genel süreç ve sonuç bildiriniz. Baktığınız zaman en büyük kazanım Türkiye'nin hanesine yazılıyor. Şimdi Amerika boyutuyla bakın. Amerika bir grand strateji takip ediyor. Yani nedir o? Bunu son ulusal güvenlik belgesinden okuyabiliriz. Artık Amerika merkezden çekiliyor. Hantal askeri yükten de çekiliyor. Yani Avrupa'dan çekiliyor. Orta Doğu'dan da, Suriye'den de, Irak'tan da biraz daha güçlerini, diyelim ki Suriye'de 25 tane üs vardı, 1-2'ye düşürdü mesela, Irak'tan da diğer alanlarda da çevreye doğru çekiliyor. Hatta ben arkamdaki haritada bunu bariz bir şekilde işaretledim. Bilmiyorum göstermekte yarar olur ama Amerika'nın son ulusal güvenlik belgesindeki çıkış noktaları gücünü Pasifik'e aktarıyor. Bu çok net görülüyor. Yani bunu son işte güvenlik belgesi dediğimiz Ulusal Güvenlik Konseyi 35 yıldan sonra bunu yeniledi. Artık Grönland, bunun gelen üyelerin, yani Danimarka liderinin gözlerinin Çin'e baka baka söylüyor. Burası benimdir diyor. Benim korumam lazım. Çin'e karşı seni ben koruyorum diyor. Dolayısıyla Amerika işte 50 milyar dolarlık ortak bir savunma askeri aracı üretme anlaşması diyelim imzalandı. Bu bir aşama geldi. Çin'den mesela hiç bahsedilmedi dikkat etseniz ama esas son güvenlik zirvelerinin tamamı ana konu Çin. Çünkü Çin en büyük tehdit. Buradan da esasen burada Londra-Pekin hattında orta koridor, Ukrayna dediğimiz olayda Avrupa'nın dediği olmuş gibi görülüyor. Yani küresel bir yapı var. Bu yapı hakimiyeti esasen Londra-Pekin hattına oturtmaya çalışıyor. Yoksa bu Ukrayna Savaşı'nın çok da bir anlamı yok. Gerçekten bir kârı da yok. Vahşi bir şey. Boğazlanan insanlar her gün, ay düşünün ki ayda 35 bin Rus askeri ölüyor. Bir o kadar da Ukraynalı ölüyor. Bunun içinde 70 milyar euroluk bir destek daha. İşte daha önce de paketler verilmişti. Zelenski o saçma sapan kıyafetine rağmen yine iyi karşıladı. Daha önce dedi ya git giyin de gel filan. Haşlan Trump'tan buraya doğru geldik. Neden? Bu Avrupa'nın dediği olmuş gibi ama dediğim gibi %5'i de harcayın. Bu nokta hani bir aşama gelmiş gibi görülüyor. Ama bu da yeterli değil. Yani Avrupa'da ne ruh var, ne insan var, ne askeri bir teknoloji var. Burada tek güçlü ülke Türkiye. Ve Türkiye 11 milyar dolarlık ihracatıyla dünyadaki ilk 10 askeri ekonomi sahip ülke gücüyle ve %90'lara varan milli askeri ekonomisiyle gerçekten şov yaptı. Yani ben 60'ların, 50'lerin, 80'lerin, 90'ların Almanya'dan 3. 4. el askeri malzemeler getirip Doğu Güneydoğu'da kullandıkları o G3 piyade tüfeği gibi saçma sapan silahları düşündüğümüz zaman Türkiye nereden nereye geldi? O açıdan yani Çankaya'dan külliyeye geçen bir ruh, parlamenterden başkanlığa geçen bir büyük Türkiye ve bu nedenle şunu söylüyorum, 21. yüzyılın en parlak ülkesi bu zirvede, hatta ben bu yayından önce de yine sizin kanalda daha önce de söylemiştim, Türkiye oldu. Çok net bir şey söylüyorum. Evet. Türkiye gerçekten burada dünyanın en büyük güvenlik zirvesinde büyük bir zafer elde etti.
2: Peki Abdullah Hocam, size dönmek istiyorum. Siz katılıyor musunuz Hüseyin Hocam'a ve aynı zamanda NATO sonuç bildirgesi, özellikle işte 5. maddeye gönderme, yine Ukrayna'ya olan para desteği, Patriot'ları da Donald Trump açıkladı. Bu NATO sonuç bildirgesini okumanızı rica etsem. Ortaya çıkan tablo sizi şaşırttı mı? Bildirgeden Türkiye'yi özellikle yakınlarını ilgilendiren bir başlık var mı?
0: Şimdi aslında metinlerle ilgili genel itibariyle şunu ifade ederiz. Yani NATO metinlerinde genel kanaat üzerinden, genel işleyiş üzerinden metinler okunur. Ama asıl önemli olan zirvede liderlerin yaptığı görüşmelerdir, konuşmaya ifadelerdir. Nihayetinde bugün 2 günlük süreç içerisinde hep manşetleri biz liderlerin açıklamalarından aldık. Her bir açıklama birbirinden çok kıymetli olma ve kritik olduğunu gördük. Şimdi bir defa biz bu metinden beklediğimiz o NATO 3.0'ı görmedik. Yani NATO 3.0'da beklentimiz şuydu. NATO
2: Bu arada
0: 3.0
2: çok
0: denilen
2: özür
0: şeyde
2: diliyorum Abdullah Aydın hocam. Donald Trump sahneye geliyor. Dinleyeceğiz, bir yorumlayacağız. Elbette ki sözünüzü kestim. Açıklamaya yapacak şimdi. Tamam, biz devam edelim. Donald Trump'ın evet, bir dinleyeceğiz.
3: ekibimi görüyorsunuz. Hepsi birer yıldız oldu. Aslında süperstar, süper yıldız oldular. Çok teşekkür etmek istiyorum herkese. Gerçekten çok başarılı bir NATO zirvesini tamamlamış bulunuyoruz Türkiye'de. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Kendisi büyük bir insan, büyük bir lider. Uzun süredir dostum, oldukça güçlü bir kişilik. Oldukça güçlü bir kişi. O yüzden de çok başarılı bir şekilde ülkeyi yönetiyor. Çok muazzam, çok güçlü, askeri olarak güçlü bir ülkeyi yönetiyor. Gerçekten çok iyi yapıyor işini. Çok güzel ülke. Uçaktan indiğimiz anda baktık, havalimanı çok güzel. Yeni bir terminal inşa etmişler bizim gelişimiz için. Her şey çok güzeldi. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a muhteşem bir iş çıkardığı için Türkiye'de teşekkür etmek istiyorum. NATO Genel Sekreteri Sayın Mark Rutte'ye de teşekkür etmek istiyorum. Mark da gerçekten olağan dışı bir insan. Çok zeki, büyük bir lider. Aslında liderlere liderlik etmek kolay bir iş değildir. Çünkü her bir liderin oldukça güçlü kişilikleri var. Ama Mark gerçekten inanılmaz bir iş çıkardı. Daha iyi bir genel sekreter bulamazdık. Ve gerçekten salonda çok büyük bir sevgi de vardı. Basın o bir süre kaldı. Bir miktar konuştu liderler. Ben de bir miktar konuştum. Konuşmaları kısa tuttuk ama tabii basın çıkarılmıştı. Basın asıl o salonda yaptıklarımızı görme şansına ulaşamadı. Aslında çok akıllı insanlar ve kalplerinde kötülük değil iyilik olan insanlar bir aradaydı orada. Ülkeleri için en iyisini yapmaya çalışan insanlar. Ve aslında 47 yıl önce yapılması gerekeni yapıyoruz İran'la ilgili olarak. İlk dönemimde de söylemiştim ve son 18 ayda da baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri savunma harcamasını büyük ölçüde arttırdı. Bu konuda çok büyük bir çaba gösterdi. Ve ekipmanımıza bakacak olursanız çok iyi. Venezuela'ya, İran'a bakın, birkaç hafta içerisinde iyi bir orduları, askeri bir varlıkları olmasına rağmen 1-2 hafta içerisinde onları yok ettik. Yüzlerce uçağı kaybettiler ve radarlarını yok ettik. Her şeylerini yok ettik. Liderleri gitti ve muharebe kabiliyetleri de gerçekten çok kalmadı. Füze fırlatıcılar ve rampaları onlara da yok ettik. Dünyanın en güçlü ordusuna sahibiz. Yani herkes de kabul ediyor buna. Geçen yıl Hollanda'daki zirve de çok iyi geçmişti. Orada yıllık savunma harcamasını arttırmaya karar vermiştik. %2'den %5'e gayri safi yurt içi hasılanın %5'ine arttırmaya karar vermiştik. Bu olmaz diyorlardı ama birçok ülkeye de teşekkür etmek istiyorum. Bu konuda harcamaları arttırdılar. Birkaç tanesi arttırmadı ama kısa süre içerisinde... Daha önce iyi bir ekip üyesi değil diye düşündüğüm bir ülke mesela bugün çok iyi bir ekip üyesiydi. Amerika Birleşik Devletleri halen ama NATO'ya en büyük katkıda bulunan ülke hem para açısından hem askeri açıdan. Ve 2 yıl önce bize saygı durmuyorlardı. Herkes bize gülüyordu, NATO gülüyordu, herkes gülüyordu. Artık öyle değil, bize çok saygı duyuyorlar. 1 trilyon dolarlık bir yatırım yaptık silahlı kuvvetlerimize bu yıl ve 1,5 trilyon dolar daha yatırım yapılacak. En iyi ekipmanlara harcayacağız bu parayı. Bugün sabah yaptığımız görüşmelerde diğer üyelerin sağladığı ilerleme, bu %5'lik hedefe ulaşma konusunda neler yaptıklarına baktık. Birçoğu da gerçekten ilerleme kaydetmiş. Birçok ülke de çok zengin. Ama tabii bu onların iyi korundukları anlamına gelmiyor. Bazıları büyük değişiklikler yapmak gerekecek bu orana ulaşabilmek için. Biz yılda 1 trilyon doları savunmaya ayırıyoruz ve gerçekten muazzam miktarda bir para bu. Aslında %1'di, %1'den 2'ye arttırmalarını istedim, 2'den de 5'e sonra. Son sefer %5'te mutabık kaldık. Eğer salondaki saygı ve sevgiyi görebilseydiniz çok beğenirdiniz aslında. Gerçekten çok güzeldi ortam. Benim yaptığım işi de beğeniyorlar. İşin yaptığın işi beğeniyoruz, seni seviyoruz dediler. Büyük büyük insanlar, yetişkin insanlar söyledi bana bunu. Çünkü gerçekten salonda büyük bir birlik vardı ve ben bu %5'e mümkün olduğunca hızlı sürede ulaşabilmeleri için teşvik ettim ülkeleri. Bu eşik %5 yıllar içerisinde %5'e çıkarılacak harcama düzeyi. Geçen yıl bir taahhütte bulunmuştuk. Bununla ilgili olarak baktığımızda 150 milyar dolarlık bir harcama olduğunu görüyoruz tüm NATO üyeleri tarafından 2025'te ve bu harcamanın büyük bir bölümü de Amerika üretimi ekipmanlar içinde. Yani biz en iyi ekipmanları üretiyoruz. Patriotlar, Tomahawklar, her şey bizim ürettiğimiz en iyisi zaten. Sadece ben söylemiyorum, herkes istiyor bunları. Daha hızlı üretebilsek keşke, çünkü o zaman daha fazla satış yapabiliriz. Lockheed'i biliyorsunuz, başka birçok şirket de var. Boeing mesela. Çok büyük, çok iyi şirketler bunlar. Onlar da tesisler inşa ediyorlar. Zaten büyük tesisleri var ama artık 7/24 üretim yapıyorlar. Dolayısıyla daha fazla tesis yapmak gerekiyor zaman içerisinde. Yani verginin ve fazla mesainin olmadığı, herkesin çok mutlu yaşadığı bir yer burası. 24 saat aralıksız Tomahawk, Patriot üretiyorlar. Diğer savunmaya yönelik ekipmanları üretiyorlar. Venezuela'da da çok iyi mühimmat, ekipman vardı ama hiçbir şekilde işe yaramadı, çalışmadı. Bizim ekipmanlarımız çalışıyor. Yani kendimiz de dahil olmak üzere tüm ülkeler için daha hızlı üretim yapmak zorundayız. Dolayısıyla bir yıl, 2 yıl beklemek yerine keşke 2 haftalık, belki 1 haftalık bekleme süreleriyle bu üretimi gerçekleştirmeyi istiyoruz. Yani uzun bekleyenler var, savunma ekipmanları almak isteyen, özellikle de savunma ekipmanları ile ilgili çok bekleyenler var. Ve dediğim gibi bu paranın büyük bir kısmı Amerika'da üretilen ekipmana harcanmış durumda. Avrupa ve Kanada özellikle bu harcamaları yapan ülkeler, Avrupa ülkeleri ve Kanada ve çoğunlukla da ABD üretimi ürünleri, ekipmanları alıyorlar. Yani silah, mühimmat, Amerika'da üretilmiş Made in USA dediğimiz istihdam yaratan Amerika Birleşik Devletleri'nde oldukça yüksek miktarda istihdam yaratan sektör $19.2 trilyon şimdiye kadar yapılmış en büyük yatırımı yaptık. Daha öncekinin 6 katı tarifeler de olmasa gene de büyük oranda yatırım yapardık. Son yönetim 4 yılda 1 trilyondan daha az yatırım çekebilmişti. Biz $19.2 trilyon neredeyse bir buçuk yıl içerisinde ABD'ye çekebildik. 19.2 trilyon, milyar değil, milyon değil, T ile trilyon. 19.2 trilyon tüm ülkede inşa edilen tesislere yatırıldı. Eli Lilly, Merck gibi ilaç şirketleri de tesisler inşa ediyorlar. Gerçekten çok fazla sayıda yatırım yapıyorlar. Dün duymuşsunuzdur belki, Toyota'da Meksika'dan çıkıyor ve en büyük otomobil üretim tesislerinden birini Texas'ta inşa edecek. Bu yani Meksika'da üretilirse %20'lik tarifi ödemek gerek. Japonya'da üretilse ya da başka bir yerde ya da Çin'de mesela daha yüksek olacak tarife %100. Çünkü biz iş kaybetmek, istihdam kaybetmek istemiyoruz. Çalışanlarımız işlerini kaybetmesin istiyoruz. Yani şu anda çok fazla sayıda tesis, belki de ülkemizin tarihinde inşa edilen en fazla sayıda tesis inşa ediliyor. Yapay zeka için, teknoloji için, çipler için. Yani bir buçuk yıl, iki yıl verecek olursak tesislerin inşa edilmesi %100, %200, %250 ödeyecekler. Çip, otomobil, ilaç üretiyorlar. İlaç şirketleri de gerçekten rekor düzeyde giriş yapıyor Amerika'ya yatırımlar açısından. Daha önce bu ülkede, bizim ülkemizde ya da başka herhangi bir ülkede dünya tarihi boyunca böyle bir şey olmamıştır. Hiçbir zaman imalat tesisleri ve büyüme böylesi gerçekleşmedi. Büyük tesislerimiz var, yapay zeka tesisleri, teknolojileri var ve sektör olarak daha fazla enerjiye tabii ihtiyaç duyan bir sektör. Şu anda tüm ülkenin ürettiğinden daha fazla enerjiye ihtiyaçları var. Dolayısıyla ABD'nin ürettiği tüm enerjiyi alın, tek bir sektör, çok büyük, çok güçlü olan tek bir sektörün ihtiyacı olan enerji bu tüm enerjiden, toplam enerjiden daha fazla, belki iki katı. O yüzden ben de dedim ki buna yetişmek mümkün değil. Yani yapay zekada bir de Çin'in önündeyiz. Evet, yapay zeka ile ilgili olarak Çin'den daha iyi. TikTok'ta bile gördüm. TikTok'ta da izledim. Yani genellikle TikTok anlaşması çok iyi değil diyenler de vardı ama genelde baktığımızda TikTok'ta komünist espriler, içerikler olduğunu görüyoruz ama gerçekten çok inanılmaz rakamlarla gerçekleşti. 27-28. Sırada olan bütün bu sektörde olan eğlence sektöründe çalışanlar da çok başarılı. Yani ülkemizin ne kadar başarılı olduğunu, komünizmin de ne kadar kötü olduğunu ve seçimlere giren delilerin olduğunu söylemek mümkün. Pek iyi görünmüyor değil mi? Yani bir şey, yani bu seçimlere de girebilmek için bir şeyiniz olmalı. Onların hiçbir şeyi yok. Yani sosyal demokratlardan bahsetmiyorum. Komünistler bunlar. Tanrı'yı istemiyorlar. Başarılı şeylerin ülkemiz için olmasını istemiyorlar. Ülkemizin başarılı olmasını istemiyorlar. Tanrı'ya da karşılar. Bence biraz deliler. Amerikan ekipmanı, mühimmatı ve teknolojisi, tabii savunma sanayi şirketlerinin ve bu ekipmanların bu yatırımlardan fayda sağlayacağını söyleyebilirim. Dediğim gibi en iyi ekipmanları üretiyoruz biz. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nde üretimi arttırmak için gereken adımları hızla attığımızda liderlerle konuştum. Yani 4-5 yıl içerisinde değil de bir hafta içerisinde istedikleri ürüne kavuşmalarını istiyoruz. Dediğim gibi inşa edilen tesislerle de bu başarılacaktır. Lockheed herhalde 5 tane yeni tesis yapıyor. Bazıları 3, 4, 5 tane yapıyor. Büyük tesisler bunlar. Dolayısıyla şu andaki mühimmat ve temel ekipman çıktığımızı 4 katına çıkarabileceğiz. Tomahawk füzeleri ya da farklı başka türlerde füzede üretiyoruz farklı durumlar için. Bunların üretimini arttıracağız. 3 milyar dolarlık yeni savunma yatırımlarına ilişkin bir anlaşma imzaladık. İşte Lockheed, Patriot füzeleri gerçekten Avrupa'dan da büyük bir teşvik geldi. Yani bu yine hem bize hem Avrupa'ya faydalı olacak. İleri düzey Amerikan drone teknolojisinin satışı konusunda da anlaşma yapıldı. En sofistike, en gelişmiş drone teknolojisine biz sahibiz. En iyi dronlara biz sahibiz. Belki lider değiliz şu anda ama olacağız. Ve aynı zamanda ordu taktiksel füze sistemlerinin geliştirilmesi için bir anlaşma imzalandı. Yeni Barakuda füzelerinin üretilmesiyle ilgili bir anlaşma daha imzalandı. Bunlar sofistike, çok hızlı füzeler. Polonya için yapıyoruz bunu. Bu arada Polonya'nın gerçekten muhteşem bir cumhurbaşkanı var. Çok da iyi iş çıkarıyorlar. Dolayısıyla Amerikan savunma sektörüne, sanayine yatırım olarak dönen bu şeyler dediğim gibi istihdam yaratıyor. Toyota'nın dün yaptığı duyuruya hiç şaşırmadım ben. Aslında sanırım dünyanın en büyük otomobil tesisi olacak ABD'ye taşındıklarında. Ve tarifi ödememek için yapıyorlar bunu. Çünkü bizim ülkemizde üretirseniz ürününüzü tarifi ödemezsiniz. Dışarıda üretirseniz %20, bazen %35, bazen %100, bazen %200 tarifi ödersiniz ürüne bağlı olarak. Mesela çelik tamamen ölü diyebileceğimiz, birkaç yıl önce ölü diyebileceğimiz çelik sektörü Amerika'da canlandı bu tarifeler sayesinde. Yani Biden dönemi gerçekten ne yaptıklarını bilmedikleri bir dönemdi. Ben hemen çelik sektörünü, çelik sanayini canlandırdım bu dönem başında hemen. Çelik sanayi gerçekten çok başarılı. Alüminyum yapmıyorduk. Şimdi Oklahoma'da dünyanın en büyük alüminyum fabrikası inşa ediliyor. Gerçekten bu çok iyi. Yani dünyanın en büyük alüminyum fabrikasını Oklahoma'da inşa ediyoruz. Düşünün. Geçen iki gün içerisinde gerçekten çok iyi görüşmelerim oldu zirveye katılan liderlerle. Çok verimli ikili görüşmelerim de oldu. Dün akşam yemeğinde de görüştük. Herkes oradaydı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Zelenski, o da geldi. Bir basın toplantısı da yapıldı. Aynı zamanda Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yla da görüştüm. Gerçekten çok iyi iş çıkarıyor. Suriye çok kötü durumdaydı. Bir önceki yönetim döneminde, bir önceki hükümet döneminde çok tehlikeli bir yerdi. Şimdi artık toparladı. Şara'da gerçekten çok başarılı bir iş çıkardı. Yani sohbetlerimizde de şu açıkça ortaya çıktı. Amerika geri döndü. Daha güçlü, daha iyi bir şekilde. Şimdiye kadar hiç olmadığı kadar yüksek düzeyde istihdamımız ve belki de şimdiye kadar saygı görmediğimiz kadar çok saygı görüyoruz. Genel Sekreter Mark'a dedim ki basın şu anda burada olanları göremiyor. Yazık. Yani bir yuvarlak masa şeklinde tüm liderlerle oturuyorduk o zirve toplantısı sırasında salonda. Basın mensuplarının olmaması kötü oldu. Gerçekten çok güzel şeyler söylediler. İnanılmazdı. O salondaki birlik duygusu da inanılmazdı. Yani sevgi vardı o salonda. Çok da başarılı bir zirve oldu. Ben bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek isterim. Ve diğer cumhurbaşkanları ve başbakanlara da teşekkürlerimi iletmek isterim. Tüm NATO üyelerinin liderleri buradaydı. Ve ayrıca da Genel Sekreter Mark Rutte'ye de bu başarılı işten dolayı çok teşekkür ederim. Yani çok iyi bir şekilde birleştiriyor NATO üyelerini. Birkaç tane soru alacağım çünkü bugün birkaç tane basın toplantısı yaptım zaten, o yüzden çok fazla değil, kısa tutacağım, birkaç soru alacağım sadece. Evinize de gitmek istiyorsunuzdur diye düşünüyorum. Şuradaki beyefendi, uzun, oldukça uzun boylu beyefendi, biraz da kendine güvenmiyor gibi, yakışıklı ama mikrofon uzatalım kendisine şöyle lütfen, ya da siz bağırın. İran'la savaş yani stratejik bir çıkmaz sokak gibi aslında size, sizin açısınızdan. İran savaşını nasıl sona erdiremediniz? İran savaşı çok büyük bir askeri başarı. Yani şunu söyleyebilirim buna yanıt olarak, nükleer silaha sahip olamayacaklar. İran nükleer bir silaha sahip olmayacak. Çünkü tamamen nükleer enerjiden arındırdık orayı. Hiçbir zaman silahları olamayacak. Tesislerini büyük granit dağların altına gömdük. Bence çok büyük bir başarı oldu. Hava kuvvetlerini yok ettik. 190 gemisini batırdık. Radar sistemlerini imha ettik. Dolayısıyla gerçekten bizim için başarılı bir savaş. Yani savaş başladığında %5-6'ydı enflasyon oranları. Ama işte yalan haber kanalları bunlardan bahsetmiyor. Bir anlaşma da yapmak istediler. Steve Witkoff gibi gerçekten, Jared Kushner, J.D. Vance gibi gerçekten çok iyi ve Marco Scott gibi gerçekten çok iyi insanlarla aslında masaya oturdular ama biraz çılgınlar, biraz deliler ve çok fazla insanı öldürmüş olan bir kişinin cenazesi gerçekleşti. Yıllar içerisinde çok kişiyi öldürdük. 47 yıldır devam ediyor bu. Yani kabadayısı gibiler Orta Doğu'nun. Bir gün içerisinde tüm uçak savar sistemleri yok ettik. Yani bir daha hiç bu sistemlere sahip olmayacaklar anlamına gelmiyor ama Bütün sahip oldukları sistemleri, silahları yok ettik, liderleri yok ettik. Şimdi belki yeni lider seçecekler, o da gidecek belki, bir kim bilir. Bir numaralı hedefler, çünkü 47 yıldır bir pislik gibi davranıyorlar. Ben dünya için doğru olanı yapıyorum. Durdurulmaları gerek. Çünkü yüzlerce, binlerce insanı öldürdüler. 52 bin protestocuyu son birkaç ayda öldürdüler. Dolayısıyla ben, bizim askeri anlamda İran'la ilgili olarak çok başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Yani bir abluka da gerçekleşti. Çok da başarılı oldu. Venezuela'da bir gün sürdü. Onların da ordusu gerçekten çok iyi. Ama dünyanın en kötü insanlarından biri olan Maduro'yu yakaladık. Şu anda cezaevinde yargılanmayı bekliyor. Ülkesine yaptıkları inanılmaz. Sadece uyuşturucu anlamında değil ama cezaevlerini açtılar, insanları tahliye ettiler. Biz de onları çıkarıyoruz şu anda. Biden'ın açık sınır politikası ve Kamala'nın politikası, yani hiçbir Kamala sınıra gitmeden böyle bir politika yürütüyordu ve gerçekten felaket durumdaydı sınır. Şimdi bu durum düzeltildi. Artık sıfır kişi

0: güney sınırımızı geçip ABD'ye gelebiliyor. Kimse gelemiyor. Tam sayıları bilmiyorum ama son 12 ayda sıfır. Yani 25 milyon kişi gelmişti herhalde Biden zamanında. Belki daha fazla hatırladığım kadarıyla. Bunların çoğu uyuşturucu kaçakçısıydı, uyuşturucu satıcısıydı. Sadece Güney Amerika'dan bahsetmiyorum. Kongo'dan ve dünyanın her yerinden gelen insanlardan bahsediyorum. Yani cezaevlerini bizim ülkemize boşalttılar. En kötü katiller ülkemize geldi. Yani hiçbir şekilde ülkemize girmemesi gereken insanlar bu açık sınır politikası sayesinde ülkemize geldiler. O yüzden seçimi kazandığımızdan dolayı şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Buyurun. İsminizi ve nereye çalıştığınızı söyler misiniz? Teşekkürler. NTT, Epoch Times'da çalışıyorum. Komünizmle ilgili olarak Amerikalılara da bir mesaj veriyorsunuz komünizmin tehlikeleriyle ilgili olarak. Şimdi dünya sahnesinde hem komünist ve sosyalist rejimlerde yaşayan insanlara hem de Avrupa ve Amerika gibi demokrasilerde yaşayan insanlara mesajınız ne olur? Komünizmin herkesin evine çok yaklaştığını söylemek ister misiniz? Gerçekten çok güzel bir soru. Çünkü komünizmin satması çok kolay. Yani yani Lenin'in ülkesi en iyi komünist ülkeydi. Yani hiçbir zaman kira ödemiyorsunuz. Yani hiç kira ödemeden yaşıyorsunuz ama böyle gece kondu gibi bir yerde belki yaşıyorsunuz. Ya da bedava ev alıyorsunuz. Ama çok fazla cinayet işleniyor. Komünizm bir felaket. Binlerce yıl içerisinde farklı isimler altında bu yönetim devam etti ama aynı şeydi aslında. Ben Hispanik İklerle çok iyi anlaşıyorum çünkü onlardan çok iyi oylar aldım çünkü İspaniklerden büyük bir çoğunu onların aslında komünist olan ülkelerden geliyorlardı ya da radikal sosyalist dediğimiz komünist dediğimiz ülkelerden geliyordu. Bu ikisi arasında küçük bir fark var. Sosyal demokrat dediğimizde kulağa çok hoş geliyor ama aslında çok hoş değil, tehlikeli bir terim bu. O yüzden bundan bahsediyorum ben sık sık. TikTok'ta da bahsediyorum, burada da bahsettim ama bu yöntem, bu yönetme şekli işe yaramadı. Amerika'nınki yarıyor, insanların parası varsa, çalışanlardan bahsediyorum. Çalışanların maaşları hiç bu kadar yüksek olmadı. Dünyanın en iyi sistemi. Tabii ki bir takım eksikleri, hataları vardır. Her şeyde olur. Ama gerçekten ülkedeki gelişmelere baktığımda inanamıyorum. And when I see what they're talking, I think they're very
1: yani bu bunu eleştiren insanlar onların söylediklerine baktığımda da gerçekten bu insanların tehlikeli olduklarını düşünüyorum. Yani birinci dünya ve ikinci dünya savaşında yaşadığı, karşı karşıya geldiği tehlikelerden daha fazlasını yaşadı bu ülke. 11 Eylül mesela, Pearl Harbor, o da büyük tehlikeydi. Ama komünist olduğunuzda oradan geri dönüş yok. Böyle gerçekten sefalet içerisinde ölürsünüz. Korkunç bir ölüm olur. Buyurun.
2: Mr. President, Tyler Pager with the New York Times.
1: New York Times. Geçen ay liderlerin rasyonel, akıllı insanlar olduğunu, İran'daki liderlerin akıllı insanlar olduğunu söylüyordunuz. Bugün pislik diyorsunuz. Ne değişti? Rasyonel dediğinizde yani daha rasyonel demek istedim. Yani birinci düzey ve ikinci düzeydekiler zaten yok edildi. Bu üçüncü düzey. Son 1-2 haftaki davranışlarına bakarak söylüyorum. İnsanlarına da iyi hizmet etmiyorlar bence. Ya onlarla bir anlaşma yapmak ister miyiz? Emin değilim. Yani o yüzden hemen bu işi bitireyim diyorum. Buyurun.
2: Thank you, Mr. President. Steve Sedgwick from CNBC.
1: The oil markets are up today. Steve Sedgwick, CNBC. WTI and Brent as well. The world is taking

0: WTI ve Brent için bir mutabakat kaptı. Bitti, ateşkes bitti dediniz ama yani İran'da hiçbir zaman nükleer silah olmayacak. En önemli şey bu. Ama petrol fiyatları da çok hızlı düşüyor. Şimdi biraz arttı ama kısa sürecek bu. Yani çünkü Hürmüz Boğazı'ndan gemiler geçti. Dolayısıyla her konuda haklı oldum. Uzun süredir her konuda haklıyım. O yüzden belki 3 seçim kazandım ve 3 kere başkan oldum. Bir tanesinde zaten seçim hileleri yapılmıştı, kaybettim. Ama şunu temin ederim ki nükleer silahların kontrolünde deliler, çılgınlar olamaz. O yüzden nükleer silahları olmayacak hiçbir şekilde. 10 ay önce biz tesisleri bombaladık, kameralarımız var, onları takip ediyorduk zaten. Yani öyle kameralarımız var ki yakın kartında yazan ismi okuyabiliyoruz uzaydan. Muhammed bir şey yazıyor örneğin. Yani gerçekten bunları hep izliyoruz, takip ediyoruz. Ve orada nükleer kaynaklarını da yok ettik. Nükleer silahları olmayacak, İsrail'i yok etmeyecekler. Ben başkan olmasaydım İsrail olmazdı bugün. Aslında Obama'nın yaptığı anlaşmayı da biliyorsunuz. İlk yapıldığı zaman her şey İran'a verildi. 1.7 milyar nakit para verilmişti. Yüzlerce milyonlarca dolar aktı oraya. Yani bu insanlarla anlaşma yapıp barışı satın alamazsınız onlardan. Dolayısıyla yani çılgınların eline nükleer silah veremezseniz biz bunu durdurduk. Daha önce de durdurulması gerekirdi ama yapılmadı. Buyurun.
1: Stephen Nelson from the New York Post. Stephen Nelson, New York Post'tan geliyorum. Bir spekülasyonla ilgili bize aydınlatmanızı istiyoruz. Yeni Air Force One'la Ankara'dan ayrılmayacağınız ifade edildi. İran'ın ortaya koyduğu güvenlik tehditleri sebebiyle bir suikast girişimi, başarılı bir suikast girişimi olabilir dendi. Ve evet, bu konuda çokça konuştum, söz aldım ben. Çünkü bir başkan olarak hayatınız oldukça tehlikeli hale geliyor. Yarış arabası kullananların hayatını kaybetme ihtimali çok daha düşük aslında bir Amerikan başkanına göre. Yani %1 suikaste uğrama ihtimaliniz var, evet. Oldukça tehlikeli bir iş yapıyorum aslında. Onların öldürülecekler listesinde birinci sıradayım. İran'ın listesinde birinci sıradayım, bunu biliyorum. Bunu söylüyorum ama bu çok da umurumda değil açıkçası. Ben işimi yapıyorum. Ben şu ana kadar herkesten daha iyi yapıyorum diye düşünüyorum. Çok başarılı bir başkanlık dönemi geçirdiğimizi düşünüyorum. Evet, böyle bir liste yayımlandı. Dün yeni bir liste çıkardılar. Bu listede birinci sıradayım. TikTok'ta birinci sırada olmayı daha çok seviyorum. Ama öldürülecekler listesinde birinci sıradayım, doğrudur. Buyurun.
2: Hey, Sean McCreshen, New York Times.
1: Sean McCreshen, New York Times. Peki, neden yeni uçakla dönmüyorsunuz? İki ya da üç en büyük üstümüzden birine gidecek uçak Avrupa'da insanlar görsün diye biz normal şekilde memlekete döneceğiz, yurda döneceğiz. Birkaç üstü dolaşmak üzere Avrupa'ya gidecek uçak, özellikle bir üste göndermek istiyoruz askerlerimiz görsün diye. Çünkü gerçekten muhteşem bir uçak. Buyurun.
3: Okay, go ahead.
1: Mr. President, harici medya Sayın Başkan, Tuncer Kurt, Türkiye. Mr. President, it seems Tuncer Kurt Türkiye'den. İran may start again. What do you expect from İran'la savaş tekrar başlayabilir deniyor. Avrupa'daki müttefiklerinizden ne bekliyorsunuz? Bence çok hızlı bir şekilde toparlanacak süreç. Birkaç gemiyi vurdular. Biz onları çok daha sert bir şekilde vuracağız. 10 kat daha hızlı, sert bir şekilde vuracağız kendilerini. Çünkü bizim ekipmanlarımız onlarınkinden çok daha iyi. Daha önce birisi sormuştu, bu akşam vuracak mısınız İran'ı diye. Evet, olabilir demiştim. Olabilir. Onların dilini konuşuyoruz. Onların dilinden biz anlıyoruz. Her ne olursa olsun çok hızlı bir şekilde olup bitecek. Petrol için de geçerli. Bu petrol çok daha serbest bir şekilde, çok daha kolay bir şekilde taşınacak. Hürmüz Boğazı açık. Çok petrol var orada. Bu petrol akacak adeta bu boğazdan. Çok hızlı bir şekilde olup bitecek. Yani uzun vadeli bir mücadele düşünmüyoruz. Bugün şöyle ifade ettiniz. MS Now haber kanalından geliyorum. Neredeyse iflas etmek üzere olan bir haber kanalı. Neden oradasınız? NBC kendi bünyesinden çıkartmıştı utandıkları için. Buyurun sorun. İspanya, İtalya ve Birleşik Krallık gibi ülkeler ABD'nin yanında durmadı İran'la savaşında dediniz. Peki bu ülkelere bir saldırı olursa ABD onların yanında olacak mı? İspanya ile olan durum çok kötü idi gerçekten. İtalya ile iyi oldu ilişkilerimiz. Bütün ülkelerle aslında iyi oldu. Mesele şu. Onlar bize yardımcı olmadılar ama yardımlarına ihtiyacımız yoktu. Yardıma ihtiyacım olduğu bir durumda kenar durup beklemeleri hoşuma gitmedi. Savaşın bitmesini bekliyoruz yardım etmek için dediler. Bu Winston Churchill'in yaklaşımıyla örtüşmüyor. Sadece şunu söyleyebilirim bununla ilgili. Bugün tek bir kelimeyle buradan ayrılmak gerekirse birleşme diyebiliriz. Bütün ülkeler birlik oldu. Bu birliğin etrafında bir araya geldiler ve çok güzel bir sonuç ortaya çıktı. Yeşilli hanımefendi, buyurun. Yeşil değil mi?
4: Thank you, Mr. President.
1: Teşekkürler Sayın Başkan. Eda Turul, Haber Global TV'den, Türkiye'den. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmenizin akabinde Sayın Erdoğan'la Türkiye'nin F-35 programına geri alınması ile ilgili bir mutabakata vardınız mı? Savunma işbirliği ile ilgili neler konuştunuz? Türkiye-ABD ilişkileri için yeni bir sayfa açıldı diyebilir miyiz? İlk hükümetim döneminde çok iyi bir ilişkim vardı kendisiyle. Rahip Branson'ı hatırlarsınız. 35 yıl hapse mahkum edilmişti. Evangelik bir rahipti. Obama veya Biden gibi milyarlarca dolar ödeme yapmadım. Herhangi bir ödeme yapmadım. Hiç kimseye bir ödeme yapmadım ben. Sadece Rahip Branson'ı bırakmalarını, serbest bırakmalarını istedim. İki kez söyledim bunu. İyi bir insan, kendisine saygı duyulan bir insan, evanjelik topluluk içerisinde dedim, serbest bırakmalarını istedim. Ve ertesi gün Rahip Branson Oval Ofis'e gelmişti. Çok iyi bir ilişkimiz var. Ancak Biden yönetimi sırasında çok kötü şeyler oldu. Her şey kötüye gidiyordu. Bütün dünyada kötü gelişmeler olmuştu. Pek çok ülkeyle kötüydü ilişkilerimiz. Türkiye de bu ülkelerden biriydi bence. Ancak 5 Kasım'da seçimlerin olduğu gün bu durum değişti ve çok iyi ilişkilerimiz var. F-35'lerden bahsettiniz. Mevcuttaki en iyi uçak bu. Herkes bu uçağın peşinde. Bu konuda bir karar vermemiz gerekiyor. Benim eğilimim şu yönde. Aslında Bibi'yi çok sevmiyor Sayın Erdoğan. İsrail'i çok sevmiyor ama bu savaşa çok kolay bir şekilde karışabilirdi. Savaşa karışmamayı tercih etti. Dışında kalmayı tercih etti ve çok iyi bir müttefik oldu Sayın Erdoğan. Türkiye ile çok güçlü bir ilişkimiz var. Çok güçlü bir ülke askeri bakımdan da. NATO içerisinde en büyük orduya sahip ikinci ülke. İkinci en büyük orduya sahip ülke ve benim eğilimim bu F-35 konusuyla ilgili olarak Sayın Erdoğan bize pek çok konuda yardımcı oldu. Çin de hiç savaşa karışmadı. Petrollerin %50'sini Hürmüz Boğazı'ndan geçirmelerine rağmen savaşa dahil olmadılar. Gemilerini sokmak istemediler. Müdahil olmadılar. Sayın Başkan Xi harikulade davrandı. Bizim ülkemizi terk etmişlerdi. Bize bir grup gülüyorlardı bize. Herkes bizim ülkemize gülüyordu. Saygılarını yitirmişlerdi. Artık daha önce hiç duymadıkları kadar çok saygı duyuyorlar ülkemize. Hepinize çok teşekkür ederim.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Benim bankam İş Bankası.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
6: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
7: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
1: Reklamları dinlediniz.
8: Aklınızda bulunsun.
9: Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, yemeklerin kabartma tozu, cilt hastalıklarının merhemi ya da temizlik malzemelerinin baş tacı olarak da tanımlanabilir. Karbonatın genel kullanım alanlarından biri de temizliktir. Evlerdeki alternatif ve doğal temizleyicilerden biri olan karbonat, özellikle paslanmış, yanmış ya da kararmış çelik cihazların temizlenmesi için kullanılır. Karbonat pratik ve faydalı bir alternatif olabilir, özellikle yoğun kimyasallardan uzak durmak istiyorsanız. Banyo, lavabo, ocak, fırın, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi içinin temizlenmesi için beyaz sirke ile birlikte karbonat iyi bir alternatiftir. Peki karbonatı herkes kullanabilir mi? Anne adayları, böbrek hastaları, ağır mide problemleri yaşayanlar, yüksek tansiyon hastaları, düzenli ilaç kullananlar karbonata biraz mesafeli olmalı. Bu noktada doktorunuza danışmadan kullanmamanızı öneririz.
8: Aklınızda bulunsun.
1: Şimdi reklamlar.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzul uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Aklınızda bulunsun.
5: Kepekli ürünler kanserden korur. Haftada 4 kez kepek içeren ekmek, makarna ya da kabuklu pirinç tüketmek kanser riskini %40 azaltıyor. Sebze meyveyi sofranızdan eksik etmeyin. Özellikle domates, kırmızı üzüm, brokoli yiyenlerde kalp krizi, kanser ve şeker hastalığı riski düşüyor. Ayaküstü yemekten vazgeçin. Hamburger, patates kızartması gibi yiyecekleri tüketmeden önce kalp hastalıklarının 1/3'ünün bu yiyecekler yüzünden ortaya çıktığını hatırlayın ve fast food'tan elinizi çekin. Sofranızda balık olsun. Düzenli olarak balık yemek kalp krizi riskini azaltır. Ayrıca balıkta bulunan yağlar bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Tuzu da azaltın. Fazla tuz, felce ve kalp hastalıklarına davetiye çıkarır diyen uzmanlar günde 5 gramdan fazla tuz tüketilmesini sakıncalı buluyor.

0: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Sizi Fuzul uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
1: Reklamları dinlediniz. Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Diyarlardan gönüllere.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sen de hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz sünnet ne demek? Sevgili dinleyicilerimiz, sünnet kelimesi yerine göre farklı anlamlarda kullanılır. 1. Kitap ve sünnet ifadesindeki sünnet, hadis-i şerifler demektir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Allah'ın kitabına, peygamberin sünnetine sarılırsanız hiç sapıtmazsınız. 2. Farz ve sünnet ifadesindeki sünnet, Resulullah Efendimizin farz olmayarak yaptığı işler demektir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, ümmetim bozulunca sünnetime uyana 100 şehit sevabı verilir. 3. Sünnet yalnız olarak kullanılınca İslamiyet demektir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, bir zaman gelecek ki ortalık bozulduğu zaman sünnetime yani İslamiyet'e tutunmak avuçta ateş tutmak gibi olacaktır. 4. Sünnet, yol, çığır gibi manalara da gelir. Mesela sünnet-i hasene iyi çığır, sünnet-i seyyiye kötü çığır demektir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, bir kimse sünnet-i hasene çıkarırsa, yani iyi bir çığır açarsa, onun sevabı ve kıyamete kadar onunla amel edenlerin sevabı kadar sevap alır. Bir kimse de sünnet-i seyyiye çıkarırsa, yani kötü bir çığır açarsa, onun günahı ve kıyamete kadar onu işleyenlerin günahı kadar günah kazanır. Bir de sünnet, adet, iş anlamındadır. Mesela sünnetullah tabiri, Allah'ın adeti, Allah'ın işi demektir. Hazreti Ömer'in sünneti demek, Hazreti Ömer'in adeti demektir. 5. Ehl-i sünnet, Kurtuluş Fırkası'nın adıdır. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyurdu ki, Tirmizi'nin bildirdiği hadis-i şerifte, ümmetim 73 fırkaya ayrılır. 72'si cehenneme gider, yalnız bir fırka kurtulur. Bu fırka benim ve eshabımın yolunda gidenlerdir buyuruldu. Bu fırkaya ehl-i sünnet vel cemaat denir. 6. Çocukların sünnet olmasına da sünnet denir. Sünnet, sadece Peygamber Efendimizin yaptığı işler değildir. Birisini bir şey yaparken görüp de bir şey demezse veya onu yapın derse o da sünnet olur. Burada yapılan işi beğenmesi, o işe razı olması ve bundan sonra bu işin yapılmasını emretmesi, o işin sünnet olduğunu gösterir. Sünnet iki türlüdür. Sünneti hüda, ezan ve ikamet okumak gibi İslam dininin şiarıdır. Sünnet-i zâide, Resulullah Efendimizin kılık kıyafeti, elbise giymek, yatmak, yiyip içmek ve yürümek gibi işlerdeki adetleridir. Elbise giymek, yatmak ve yürümek ve benzerleri mübahtır. Bunların yapılış şekli sünnettir. Yatmak sünnet değil ama sağ yanına yatmak sünnettir. Resulullah Efendimiz mübarek avucunun içini sağ yanağının altına koyup sağ yanı üstüne yatardı. Yüzü koyun yatmak mekruhtur. Yemek mübahtır. Üç parmakla yemek, sağ elle yemek sünnettir. Su içmek mübahtır. Oturarak içmek sünnettir. Elbise giymek mübahtır. Resulullah gibi giyinmek sünnettir. Resulullah Efendimiz siyah, beyaz ve yeşil giyinirlerdi. Başı kapatmak mübahtır. Sarık giymek, sarığın ucunu sarkıtmak sünnettir. Yürümek mübahtır. Önüne bakarak süratle yürümek sünnettir. Herkesin saçı bıyığı olur. Ama Resulullah Efendimizinki

gibi şekil vermek sünnet olur. Bıyıklarının uzunluğu ve şekli mübarek kaşları kadardı. Sakalı bir tutamdı. Bu ölçülere uymayan sakal ve bıyık bid'at olur. Resulullah Efendimizin bütün yaptıklarını yapmak, yapmadıklarını yapmamak gerekmez. Yani Resulullah'ı her hususta taklit caiz olmaz. Çünkü Mevahib-i Ledünniye kitabında bildirildiğine göre, yalnız Peygamber Efendimiz'e mahsus farzlar ve haramlar vardır. Mesela kurban kesmek, kuşluk namazı, sabah namazının sünnetiyle gece namazı kılması, misvak kullanması, istişareyle iş görmesi, gördüğü yerde ve zamanda münker bir işi değiştirmesi, başladığı işi bitirmesi, sadece Peygamber Efendimiz'e mahsus farzlardandı. Resulullah'a mahsus haramlar da vardır. Kitap ehli olan kadınla evlenmesi, zekat, sadaka alması haram, zengin de olsa zekat vermesi farz değildi. Bu konuda çok örnekler vardır. Mevahip kitabındaki birkaç örneği bildirelim. 1. Resulullah Efendimiz 4'ten fazla kadınla evlenmiştir. Ona uymak için 4'ten fazla kadınla evlenmek sünnete ittiba olmaz, aksine haram olur. 2. Resulullah Efendimizin yazı yazması haramdı. Bir ayet-i kerime meali şöyledir. Allah'a ve onun ümmi nebi olan Resulüne uyun ki doğru yolu bulasınız. Bir hadis-i şerif meali de şöyledir. Biz yazı yazmayı bilmeyen ümmi bir ümmetiz. Resulullah'a uymak için yazı yazmamak sünnete ittiba olur mu hiç? 3. Miras bırakması haramdı. Bir hadis-i şerif meali şöyledir. Biz peygamberler miras bırakmayız. Bize kimse varis olamaz. Oysa bizim miras bırakmamız haram olmaz. Aksine dinin emrine uymuş oluruz. Bir hadis-i şerif meali şöyledir. Mirasçıları zengin edecek kadar çok mal bırakmak, elbette onları fakir durumda bırakmaktan daha hayırlıdır. Miras bırakmamak sünnete uymak olmaz. 4. Soğan, sarımsak gibi çirkin kokulu şeyleri yemesi haramdı. Bir hadis-i şerif meali şöyledir. Yanıma melek geldiği için soğan, sarımsak yemem. Resulullah'a uymak için soğan, sarımsak yememek sünnete ittiba olur mu? 5. Şiir söylemesi haramdı. Bir hadis-i şerif meali. Şiir söylemek bana haramdır. Şiir söylememek sünnete ittiba olur mu? Öyle olsaydı birçok ulema ve evliya şiir yazmazdı. 6. Borçlu ölen müminin borcunu ödemek ona farzdı. Bir hadis-i şerif meali. Ölen müminin borcu varsa ödemek benim üzerime farzdır. Resulullah'a uymak için ölenlerin borcunu ödememiz gerekmez. 7. Resulullah'ın zekat alması haram olduğu gibi zekat vermesi de farz değildir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, ben sadaka, zekat alıp yemem. Benim ve ehli beytimin zekat alması helal değildir. Bizim zekat almamız helal değildir. İmam-ı Münavi Hazretleri buyuruyor ki, peygamberlere zekat farz değildir. Çünkü zekat, malın kirini temizlemek içindir. Peygamberler kirlenmekten masumdur. Yeryüzünde Allah'ın en emin yarattığı insanlardır. Resulullah Efendimiz'e uymak için zenginin zekat vermemesi sünnete ittiba olur mu? Aksine haram olur. Bunun gibi örnekler çoktur. Resulullah Efendimiz gayri müekket sünnetleri bazen terk ettiği için bizim de terk etmemiz ona ittiba değil, onun emrine muhalefet olur. Çünkü o namaz kılın buyuruyor, namazı bırakın demiyor. Sonuç olarak sevap getirecek iş yapmak sünnettir, sevaptan mahrum iş yapmak sünnet olmaz.

İbni Ataullah Hazretleri buyuruyorlar ki, sözü ve hareketleriyle sana Allahü Teala'yı ve ahireti hatırlatmayan kimseyle arkadaş olma.

Şiirlerle Menkıbeler. Ebu Ali Rodbari rahmetullahi aleyh, ehli sünnetin manası. Bu zat buyuruyor ki, en önce lazım olan edinmektir, dosdoğru bir itikat ve iman. İman da ehli sünnet denilen alimlerin bildirdikleri gibi olmalıdır. Bu mühim. O Resulün yolunu doğru açık anlatan ve Kur'an-ı Kerim'den doğru mana çıkaran, hadis-i şerifleri yine doğru olarak anlayan ehli sünnet alimleridir ancak. Allah'ın Resulünün ve onun eshabının yolunu kitaplara onlar geçti bir hakkın. İşte ehli sünnetin reisi, kurucusu İmam-ı Azam Ebu Hanife'dir doğrusu. İşte bu büyük imam ve talebelerinin yetiştirmiş olduğu binlerce alimlerin yazdığı milyonlarca kitabın sayesinde yayıldı İslamiyet dünyanın her yerinde. Bu İslam alimleri çalışıp didinerek, başlarını yastığa koyup dinlenmeyerek, Allah'ın bu dinini doğru olarak yine yaydılar kitaplarla dünyanın her yerine. İslam'ı işitince onu doğru olarak öğrenmek isteyene bildirir Cenab-ı Hak. Velhasıl Kur'an'dan ve hadis-i şeriflerden çıkarılan ilimler içinde her cihetten sadece bir tanesi kıymetli ve doğrudur. Bu da ehli sünnetin bildirmiş olduğudur. Çünkü ehli sünnetin bu büyük alimleri sahabe-i kiramdan aldı bu ilimleri. Eshab da Peygamber-i Zişan'dan öğrenerek bu yüksek alimlere bildirdiler tek be tek. Yani bu ehli sünnet denilen alimlerin bildirdiği tek yoldur. Doğru, sağlam ve emin. Onların bildirdiği iman ve itikattan kıl kadar ayrılanlar kurtulamaz azaptan. Bunun böyle olduğu çok kesin ve doğrudur. Öyle ki yanlış olma ihtimali hiç yoktur.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, bazı kitaplarda siz de zaman zaman anlatıyorsunuz. Acele şeytandandır diye yazıyor. Hatta halk arasında acele işe şeytan karışır falan da denir. Yine kitaplarda mani çıkmadan önce acele ediniz deniyor. Böyle şeyler naklediliyor. Şimdi bir yerde acele ediniz, bir yerde etmeyiniz. Bu çelişki değil mi? Hangisine uyacağız?
1: Şimdi ikisini de çok güzel izah etmişsin. İkisi de doğru. İkisi de doğru. Şimdi bu her insan için değil. Yeryüzünde bir tane insan yok. Bir tane mümin yok. Dolayısıyla insanların halleri farklı farklı. İnsanların halleri farklı farklı. Şimdi bazılar vardı, bizi izleyen ve dinleyenler de aynı şekilde şey yapabilirler bunu. Kendileri de gözetleyebilirler. Kendilerinde de aynı şekilde gözlemleyebilirler bunu. Beş vakit namazını kılıyor. Abdestinde, okul içinde, kitapları da okumuş. Düzgün yapıyor. Düzgün yapıyor. Şeytan, bu usul abdest namaz yapıyor. Bununla ben uğraşmayayım demiyor. Peygamberlerle bile uğraşmış. Pes etmiyor yani. Pes etmiyor. Peki şeytan da sıradan bir varlık değil. Nefis de sıradan bir varlık değil. Buna gelip de aynı şekilde git sen şu haram işle, zina et, içki iç demez. Namazı bırak, kuslu bırak, abdesti bırak demez.
0: Demez. Bunları demez. Yapan insana demez ya. Yani.
1: Demez. Ama öyle pusular hazırlar ki bugünkü tabirle. Öyle şeyler hazırlar ki, ve orada mesela senin hayırlı bir iş yapacağını anladı. Farz olan bir şey yapacağını anladı. Ama farz olmayan bir şeyi hatırına getirip, ya bunu bir de yapmak lazım, hemen yapmak lazım. Halbuki bunu yaptığın zaman fitne çıkabilir, seni riyaya sokabilir, bir şeye sokabilir. Burada seni vesveseyle o işe teşvik ediyor. İşte burada acele etmek şeytandandır. Çünkü öbürüsüne mani olmaya çalışıyor. Hani dinleyicilerimiz dedi ki, ya böyle şey olur mu? Olur tabii. İnsanın başına gelmez mi? Mesela diyelim ki ben öğle namazı vaktini işte girdi ama işte yayın vardı, şu vardı falan, geciktirdi falan. Tam o anda birisi geldi. Ya işte birisi gelmiş falan. Böyle ona bir iki kelam bir laf ediversek, yani işte hem ferah kavuşur, işte aile saadeti kurtulmuş olur. Ondan sonra efendim yok hidayetine vesile olur falan filan. Şeytan da ona diyor, ya çok çok çok şey bu, cihat olur, emir maruf
0: daha
1: olur,
0: önemli.
1: Daha önemli falan. Seni paldır küldür oraya sürükler. Namazı kıldırtırma.
0: Tuzağa düşürür
1: tamam mı? Tuzağa düşürür. Burada acele etmek. Hemen orada yani bir dakikadır. Çünkü eğer Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarını okumuşlarsa o ifadeyi görürler. Allah rahmet eylesin bizim vefat eden patron Emel abiler toplantılarda, namaza mani olan hiçbir işte hayır yoktur diye üstüne basa basa naklederlerdi. Namaza mani olan hiçbir işte, hatta bu dini sohbet biliyorsun. Önce namaz. Veya adam geldi aynı şekilde dedi ki, ya dedi siz dedi işte böyle Ehl-i Sünnet alimleri kitaplarını dağıtıyormuşsunuz falan. Sen de ikindiyi kılmadın. Ha gidelim o adama söyleyeceğiz, o adam hemen gidelim. İşte belki 10 bin tane kitabın parasını verecek mesela. Veya da 10 bin tane kitap alacak, size verecek, size atacaksınız. Aa çok iyi, şemir muharif yapılıyor işte falan filan. İkindiyi kılmadın ama. O da hizmet değil mi?
0: Yani emri maruf yani.
1: Emri maruf. Halbuki orada sana perden esas olan namazdır. Namazı kılarsın. Ondan sonra ya namazı kılarsan adam kaçar gider falan. Kaçmaz. Eğer sen namazı kılarsan ve adam da samimiyse.
0: Samimiyse tabii. Yani
1: samimiyse yani. O yine denk gelir. Dolayısıyla yani o acele şeytandandır demek. Yani yaptığı bir iş var, hayır gibi gözükür. Ama esas o hayır gibi gösterdiği veya hayırdır tamam. Ama o alt sıralardadır. Onu yaptırmak için, onu yaptırmak için sana esas farzı ayın olan ibadetini terk ettirir. O işte acele ettirir. Ha, gelelim öbür tarafta. Böyle bir durum söz konusu değil. Hani diğer hadi mani çıkmadan önce acele ediniz. Hadis-i şerif bu. Önünüze mani çıkmadan önce acele ediniz. Onu da açıklamışlar. Orada niye acele edeceksin? Ya hele yaşımız bir ilerlesin bakalım. 40-50 olsun namaz da kılarız, oruç da tutarız, zekat da veririz. Ya verirsin. Neler yaparsın sen? Neler neler. Neler yaparsın neler. Halbuki acele etmek lazım burada. Ve gençlikte her kötülüğü yapabilecek beden kuvvetine de sahipsin. Değil mi?
0: Evet.
1: Böyle bir durumda, böyle bir durumda bu kimsenin namazını kılması, orucundası, haramdan sakınması, 80 yaşındaki kimsenin gece gündüz namaz kılmasından, her gün oruç tutmasından ve devamlı hatim etmesinden, devamlı zikretmesinin daha kıymetlidir. Buyuruyor kitaplarda. Niye? Çünkü bunda mani kalmamış. Yok artık yani bedeni aynı şekilde gidecek hali yok. Yapamayacak onu.
0: Ayın 14'ü gibi parlar gencin yaptığı
1: evet,
0: ibadet.
1: Parlar.
0: Öyle buyuruluyor değil mi?
1: Çünkü önünde bunun bir sürü engeller var. Bu engellere, ya mani nere? İşte hadis-i şerifte bildirilen mani çıkmadan önce. Mani çıkmadan önce.
0: Tabii. Genç adamın önüne de bir sürü mani çıkar.
1: Çıkar. Sen sağlam bir şekilde eğer kitaplardan dinini öğrenirsen o maniler çıktığı zaman hepsini def eder gidersin. Bu bir ikincisi. Bu bir ikincisi. Bir de Allah-u Teala yani çocukluk dönemi, gençlik dönemi, işte olgunluk dönemi, ondan sonra yaşlılık dönemi, pir-i fanilik dönemi. Ya Cenab-ı Hak burasını böyle yaratır. Bu değişmeyecek ki Musa abi. Bu değişmeyecek. Adem Aleyhisselam'dan beri ben böyle yarattım buyuruyor.
2: Duyulan güvenin ve diplomasimizin saygınlığının yeni bir ispatı olarak görüyoruz. Biliyorsunuz Başkan Trump da zirveye katılımında ülkemizin ev sahipliğinin belirleyici olduğunu vurgulamıştı. Şahsi dostluğumuzun altını çizmesi ayrıca anlamlıydı. Bizim için kıymetliydi. Hassasiyetinden ötürü değerli dostuma bir kez daha teşekkür ediyorum. Değerli basın mensupları, Türkiye olarak 1952 yılından beri ittifakın üyesiyiz. Ama biz sadece kara kuvvetlerinin tarihi 2235 yılı geçen tarihi şanlı zaferlerle ilmek ilmek dokunmuş büyük bir milletiz. NATO'ya üye olmakla ittifaka yalnızca üç kıtanın kalbinde yer alan jeostratejik konumumuzu değil, aynı zamanda 2000 yıldır cenk meydanlarında olgunlaşan işte bu savaş sanatımızı da kazandırdık. Gözbebeğimiz olan Türk Silahlı Kuvvetleri, milli güvenliğimize yönelik her türlü tehdidi kaynağında bertaraf edecek kuvvet ve kudrete sahiptir. Halihazırda NATO'nun ikinci büyük kara ordusunu sevk ve idare ediyoruz. 10 yıllardır NATO'nun Güneydoğu kanadının güvenliği önemli ölçüde ülkemize emanet edilmiştir. Türkiye bu emanete hakkıyla sahip çıkmıştır. İttifak bünyesindeki görevlerini her zaman layıkıyla yerine getiren, bu uğurda elini taşın altına koyan, gerektiğinde bedel ödeyen bir müttefik olduk. NATO'nun harekat ve misyonları ile ortak fonlarına en fazla katkı veren ülkeler arasındayız. İttifakın kolektif savunmayı tekrar merkeze alan bu yeni döneminde adil külfet paylaşımı konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmeye hazırız. F-16 uçaklarımız Ağustos ayından itibaren NATO hava polisliği misyonu kapsamında Estonya'da konuşlanacak. Kosova'daki NATO KFOR harekatının Ekim ayında üstlendiğimiz komutasını 2026 Eylül sonuna kadar sürdüreceğiz. 2028-2029 yıllarında ittifak mukabele kuvvetine komuta edeceğiz. Daha burada sayamayacağımız nice misyona ciddi katkılar sunuyoruz. Zirve vesilesiyle Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan güvenlik ve savunma ortaklığı belgesi bu bakımdan mühimdir. Harcanan rakamlar, savunmaya ayrılan kaynaklar elbette önemlidir. Fakat gerçek caydırıcılığı 3 boyutlu derinlik, yani üstün teknoloji, yeterli ölçek ve sürdürülebilir üretim oluşturur. Yeni dönemde bu kabiliyetler hem caydırıcılığın hem de dayanıklılığın en güçlü saç ayakları olacaktır. Ülkemizin savunma sanayi alanında son 23 yılda gerçekleştirdiği büyük atılım herkesin malumudur. Türkiye olarak kendi savaş uçağını, kendi tankını, kendi gemilerini üreten, kendi hava savunma sistemlerini geliştiren ender müttefiklerden biriyiz. İnsansız hava araçlarında, deniz araçlarında, savaş gemilerinde dünyada üst sıralarda yer alıyoruz. Bir yandan ordumuzu yerli kabiliyetlerle teçhiz ederken, diğer yandan da ihraç ettiğimiz savunma sanayi ürünleriyle müttefiklerimize destek oluyoruz. Değerli basın mensupları, bu sabahki konuşmamda da ifade ettim. Avrupa Birliği'nin savunma alanındaki girişimleri NATO'yu tamamlayıcı olmalı ve gereksiz tekrarlara yol açmamalıdır. Bu önemli hususu her fırsatta, her zeminde müttefiklerimizin ve Avrupa Birliği liderliğinin dikkatine getiriyorum. Şurası bir hakikat ki, Türkiye gibi Avrupa Birliği üyesi olmayan müttefikler, birliğin savunma alanındaki teşebbüslerine tam olarak dahil edilmediğinde bu girişimlerin etkileri çok sınırlı olacaktır. Diğer yandan müttefikler arasında savunma sanayi ürünlerinin ticaretine yönelik bazı engellemeler her ne kadar azalmış olsa da halen devam ediyor. Bunların amasız ve fakatsız biçimde bir an önce kaldırılması gerekiyor. Bu hususa zirve bildirisinde de özel olarak vurgu yapılmasını sağladık. Şunun altını bir kez daha çizmek durumundayım. NATO birbirine bağımlı ülkelerin değil, birbirine güç katan müttefiklerin ittifakı olmalıdır. Zirve kapsamında ev sahipliği yaptığımız savunma sanayi forumu vesilesiyle NATO'nun savunma sektörü ile daha sıkı işbirlikleri geliştirmesine dair Ankara stratejisi müttefiklerce kabul edildi. Kıymetli misafirler, terörizm NATO'ya yönelik iki ana tehditten biridir. Son dönemdeki tüm zirvelerimizde bu hususta atılabilecek adımları ele aldık. Ankara zirvemizde de terörle mücadelede müttefiklerin samimi bir dayanışma içinde olmalarının önemini bir kere daha vurguladık. Görüşmelerimizde Ukrayna'da 5. yılına giren savaşın etkilerini de ele aldık. Artık bir yıpratmaya yönelik bu muharebede savaş her ay on binlerce zayiat verilen bir kıyım makinesine dönüşmüştür. Türkiye olarak savaşın başından beri çözüm için diyalog ve diplomasiyi işaret ettik. Bu ilkeli duruşumuzu hem Sayın Putin, hem Sayın Zelenski, hem de bu sabah belirttiğim üzere müttefiklerimiz çok çok iyi biliyor. Bugün bir kez daha şu çağrıyı yapmak istiyorum. Adil bir barışın kaybedeni olmaz. Tarafları Türkiye'de yeniden bir araya getirmeye hazır olduğumuzu tekrar ifade ediyorum. Bugün ayrıca Orta Doğu'da yaşanan güncel gelişmeleri de değerlendirdik. Bizim de her aşamasına destek verdiğimiz İslamabad mutabakatını büyük bir memnuniyetle karşıladık. Müzakere sürecinin zorluklarının elbette farkındayız. Burada önemli olan çözüm iradesinin mutlaka korunmasıdır. Gelgitler yaşansa dahi neticede aklı selimin galip geleceğine inanıyorum. Dünyanın beklentisi de barışa fırsat tanınmasıdır. Şu gerçeği burada dikkatinize getirmekte fayda görüyorum. Bir tarafta barış umutları yeşermekteyken öte tarafta 2 Mart'tan bu yana 5000'e yakın insanın hayatını kaybettiği Lübnan'a yönelik saldırılar halen durmuyor. İnsanlar göçe zorlanıyor. Şehirler yıkılıyor. Lübnan toprakları adım adım gasp ediliyor. Aynı şekilde çoğu çocuk ve kadın, 73 bin masumun katledildiği Gazze'de işgal ve zulüm hız kesmeden sürüyor. Kendi güvenliğini bölgenin istikrarsızlık içinde olmasında görenler en küçük bir barış ışıltısını bile söndürmeye çalışıyor. Bu savaş bağımlısı zihniyete prim verilmemesi gerektiğini altını bir kez daha çiziyorum. Bölgemizin şu anda ne yeni bir gerilime ne yeni bir çatışmaya tahammülü var. Tam tersine insanlık olarak hava gibi, su gibi hepimiz barışa, huzura, istikrara ihtiyaç duyuyoruz. Değerli basın mensupları, ülkemize ayrıca resmi ziyaret gerçekleştiren Sayın Trump başta olmak üzere liderlerle ikili ve bölgesel meselelere ilişkin görüş alışverişinde bulunduk. Zirve marşında Bulgaristan, Kanada, Finlandiya, Fransa, İtalya, Almanya, Birleşik Krallık liderleriyle de görüşmeler gerçekleştirdik. Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Şara da Ankara'daydı. Bu akşam Avrupa Birliği liderliğiyle çalışma yemeğinde bir araya geleceğiz. Yarın da Karadağ, Slovakya ve Arnavutluk liderlerini ağırlayacağız. Malumunuz önümüzdeki yıl Türkiye'nin NATO üyeliğinin 75. yıl dönümünü. Bu anlamlı yıl dönümünün arefesinde Ankara'da NATO zirvesine ev sahipliği yapmaktan duyduğum memnuniyeti bir kez daha vurgulamak istiyorum. Zirve hazırlıkları bağlamında yakın işbirliği içinde olduğumuz NATO Genel Sekreteri Sayın Rutte ve ekibiyle zirvemizin başarıyla icra edilmesi için günlerdir büyük bir özveriyle çalışan görevlilerimizi tebrik ediyorum. Türkiye'nin büyüklüğünü, Türk milletinin misafirperverliğini dünyaya bir kez daha gösteren tüm Ankaralı kardeşlerime en kalbi şükranlarımı sunuyorum. İnşallah 2026 yılı bitmeden iki büyük zirveye daha ev sahipliği yapacağız. 29-30 Ekim tarihlerinde Türk Devletleri Teşkilatımızın 13. Liderler Zirvesi'ni yine burada, başkentimiz Ankara'da gerçekleştireceğiz. Hemen ardından 9-20 Kasım sırası arasında COP31 İklim Zirvesi'ni Antalya'da tertipleyeceğiz. Bu düşüncelerle Ankara zirvemizin hayırlara vesile olmasını diliyor, dünyanın dört bir yanından gelen siz basın mensuplarına ilginiz için teşekkür ediyor. Şimdi sözü sizlere bırakıyorum.
3: Sayın Cumhurbaşkanı Rüya Akkuş, F-35'lerin bizim filomuza katılmasıyla ilgili yapmış olduğunuz açıklama uluslararası medyada özellikle geniş bir yankı uyandırdı ama ben size iki açıklamadan bahsetmek istiyorum. Biri İsrail Başbakanı'na ait, şöyle söyledi: Türkiye'ye F-35 satılmamasını istedi ve aynı zamanda bunun bilhassa Türkiye'nin ağır emellerini gerçekleştirmesi için imkan sağlayacağını söyledi. Bu da değil sadece, bir diğer açıklamada bizim NATO müttefikimizden geldi. Miçotakis bir açıklama yaptı. Yine aynı şekilde F-35'lerin satılmasını istemediğini belirterek bir yandan da şunu söyledi. Devam eden kara suları tartışması üzerinden ülkemiz Türkiye tarafından ağır savaş tehdidi altındadır dedi. Her iki açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz ve bu diplomatik çıkış açısından bakacak olursak F-35 sürecini sizce bir sıkıntıya sokar mı? Teşekkürler.
2: Her iki açıklamanın da benim dünyamda yeri yok. Zira Netanyahu'nun hangi sularda yüzdüğü belli. Mitsotakis'in böyle bir yanlışa düşmemesi gerekirdi. Zira biz Sayın Mitsotakis'in Yunanistan için almış olduğu savunma araçlarına niçin bunları aldın veya niçin bunları alıyorsun diye bir düşünce bugüne kadar serdettik mi? Hayır. Halbuki bizim kapı komşumuz. Bu tür şeyleri söyleme imkanımız da olabilirdi. Ama gerek yok. Alabilir de satabilir de. Türkiye ise şu anda bunları zaten üretiyor. Üretmenin yanında da tabii ki alma hakkına da sahiptir. Ve bizler de bunun görüşmelerini dünyanın değişik ülkeleriyle yapıyoruz. Adımlarımızı da buna göre atıyoruz. Kırmızılı.
4: Teşekkürler Hümeyra Pamuk, Reuters. Efendim iki sorum olacak size. Trump ilk günlerde sizinle görüşmesinde F-35 ile ilgili olumlu bir takım sinyaller verdi. Ancak az önce basın toplantısında henüz tamamen kararımı vermedim dedi. Size ne söyledi F-35 ile ilgili? İkinci sorum da Türkiye'nin F-35 alabilmesi için Amerikan yasasında S-400'lerin sahipliğinde olmaması gerekiyor diye bir ifade var. Türkiye bu yasanın bu gereğini yerine getirmek için S-400'leri ne yapacak? Rusya'ya geri mi verecek? Başka bir ülkeye mi konuşlandıracak? Çok teşekkürler.
2: Ben teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin.

0: Esra Aydoğdu, Sabah Dijital. Çelik Kubbe projesine tahsis edilen 24 milyar dolarlık devasa bütçe Türkiye'nin hava savunma mimarisinde tam bağımsızlık hedefinde nedenli kararlı olduğunu gösteriyor. Bu vizyoner adımını sadece Türkiye'nin güvenliğini değil aslında tüm NATO'nun hava savunma kapasitesini nasıl bir üst lige taşıyacak ve müttefiklerimizin projeye olan ilgisini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Teşekkürler.
1: Çelik Kubbe projesi aynı zamanda NATO'nun bulunduğumuz bölgelerdeki en güçlü bir bilek güreşidir. Bütün adımlarımızı attık ve Çelik Kubbe'de de şu anda Türkiye biliyorsunuz her geçen gün mesafe alıyor. Nitekim bunların da zaman zaman sergilenmesini de yaptık. Yapıyoruz ve yapacağız. Birilerinin elinde farklı kubbeler varsa bizde de çelik kubbe var.

0: Azeri Pres Ajansı Darya Nur Cafarova. Sayın Cumhurbaşkanım, acaba Donald Trump'la görüşmenizde Kafkasya konu oldu mu?
1: Nasıl?
0: Güney Kafkasya, Donald Trump'la görüşmenizde acaba bir müzakere konusu oldu mu? Güney Kafkasya'da barış.
1: O gündemimize gelmedi ama her an telefonla yine Sayın Trump'la bu tür konuların görüşmesini de yaparız.
0: Teşekkürler.
1: Yunanistan. Görüyorsun, gözlerinden tanırız.
2: Sağ ol Sayın Başkan. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Miçotakis yaklaşık 2 saat önce A Haber'e bir mülakatta bulunduk bu açıklamadan sonra. Deniz yetki alanları meselesini çözmemiz gerekiyor Türkiye'de dedi. Olumlu mesajlar da verdi. Yapıcı ve verimli bir dönemden geçiyoruz. Siz az önce NATO'nun 75. yılından bahsettiniz. Sağlam temelleri atıldığını bahsettiniz. Yunanistan'la Türkiye 2 NATO üyesi ülke. Siz yıllardır Türkiye yönetiyorsunuz. Miçotakis 7 yıldır. Görüştünüz, birçok kez burada da görüştünüz. Türk-Yunan ilişkilerinde artık yeni bir adım ne olabilir? Artık bu sürekli var olan sorunlar var 50 yıldır. Siz çok kez uğraştınız. Bir sonuca henüz ulaşılamadı. Sadece sakin sular söz konusu. Sorun bu. Bir de ikinci sorum. Sayın Trump'la ruhban okulu meselesi gündeme geldi mi? Bu konuda bir adım atmayı planlıyor musunuz?
1: Teşekkür. Hayır, gündeme gelmedi. Ancak Miçotakis'le özellikle Ege Denizi sorunlarını çözme konusundaki düşünceyi ben de aynen paylaşıyorum. İnşallah birinci derecede Dışişleri Bakanlarımız, daha sonra gerekirse biz de masaya oturur ve bu konuyu görüşürüz. Ama şunu açık ve net söyleyeyim ki o suların sorununu çözmek birinci derecede liderlerin görevidir. Bu konuda aynı düşünceyi ben de paylaşıyorum.

0: Çok teşekkür ediyorum Nur Özkan Erbay, Sayın Cumhurbaşkanım.
1: Kalktı.
0: Özür dilerim. Kalkmış bulundum. Evet. Efendim, şahsınızla müsemma hale gelmiş Türkiye'nin barış inşacısı ve dünyada istisnai bir arabuluculuğu mevcut ve bu sizin lider diplomasiniz sayesinde gerçekleşiyor ve Sayın Trump başta olmak üzere NATO ve Avrupa, ABD ve NATO arasındaki ihtilaflı alanlarda dahi sizin olduğunuz mecralarda olmak istediğini ifade ediyor her biri. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde NATO zirvesinden itibaren aslında müttefikler arasında çıkarlar ve tehditler bakımından bir takım farklılıklar da olduğu gözleniyor. Özellikle Rusya, Ukrayna ve İran konusunda. Biraz önce Amerikan Başkanı Trump basın toplantısında sürekli bu konuları gündeme getirdi. Bu konuda sizin liderlik vizyonunuzun önünde, arabuluculuk misyonunuzun önünde Türkiye'nin yeni test alanları olacak mıdır NATO ittifakı açısından? Teşekkür ederim.
1: Sağ ol. Daha adil bir dünya mümkün. Ona çalışmamız gerekiyor. Onun için de hep birlikte düşünen, uygulayan ve bu konuda adımları atması gereken her siyasetçi bu sorunu çözmek için kararlı yürüyüşünü sürdürmeli. Ben bu çözülemez demem. Tam aksine çözeriz diyorum. Hep birlikte bu adımı inşallah atacağız. İşte bu adımı atması gerekenlerin içerisinde başta Sayın Trump olmak üzere tüm dünyadaki siyasetçilerin bu konuya yürek koyması lazım, el vermesi lazım ve derdi barış olanlar bu işe her türlü katkıyı vermeli.
2: A Haber Televizyon kanalından Hatice Kübra Bal. Efendim, Sayın Trump aslında uçaktan ilk indiği andan itibaren hep yanınızdaydı. Pek çok kez ayaküstü sohbet de gerçekleştirdiniz. Hem de dün kapsamlı bir basın toplantısı da gerçekleştirdiniz. Ardından da bir görüşme gerçekleştirdiniz. Peki masada hangi başlıklar vardı? Kapsamlı bir şekilde hangi konular, hangi dosyalar ele alındı? Bir de zirve marjında görüşmeler de gerçekleştirdiniz. Size geri dönüşler oldu mu? Ankara zirvesini nasıl bulmuşlar lider?
1: Sayın Trump'la özellikle başkanlık makamında yaptığımız basın toplantımız çok geniş çerçeve bir basın toplantısıydı. Sen de bir basın mensubu olarak basın mensubu arkadaşlarımla bunları konuşmanda fayda var. Ne konuştular? Ne yaptılar? Ama gerek Sayın Trump, gerekse şahsım bu sorular karşısında gerekli olan her türlü cevabı verdik. Ama çok çok verimli bir toplantı oldu ve Sayın Trump da o basın toplantısından çıktığımızda çok mutlu çıktı.

0: Teşekkür ederim. Batıkan Altaş, Milliyet.com.tr. Türkiye'nin İHA SİHA teknolojilerindeki tecrübesini aktarmak üzere NATO'ya akredite etmeyi planladığı insansız sistemlere karşı koyma mükemmeliyet merkezi teklifi müttefikler tarafından nasıl karşılandı? Bu merkezin özellikle Karadeniz ve Ege'deki deniz hava drone tehditlerine karşı ittifakın stratejisini nasıl şekillendirmesi öngörülüyor?
1: Biraz ses sıkıntılı geldi.
0: Türkiye'nin İHA SİHA teknolojilerindeki tecrübesini aktarmak üzere NATO'ya akredite etmeyi planladığı insansız sistemlere karşı koyma mükemmelliyet merkezi teklifi müttefikler tarafından nasıl karşılandı?
1: Tabii bunu şu anda bu mükemmeliyet merkezleriyle ilgili çalışmaların içinde olanlar gerekli cevabı gerekli zamanlarda veriyorlar. Ve bu konuda da Türkiye olarak biz belli bir imkana, belli bir güce sahibiz. Ve gerek gücümüzü, gerekse imkanımızı, gerekse bu mükemmeliyet merkezlerimizin çalışmasını ve bunların artışını da tüm dünyaya gösteriyoruz, göstereceğiz. Bunun için Baykar önemli bir adım ve bu süreç devam ediyor. Çok ciddi dünyadan siparişler alıyorlar, almaya devam ediyorlar. Demek ki insansız hava araçlarımız, İHA'lar, SİHA'lar dünyada karşılık buldu.

0: Çağla Çınar, TRT World. Sayın Cumhurbaşkanı, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın ülkemize gerçekleştirdiği bu kritik ziyaretin ardından iki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfanın açılması bekleniyor. Bu ziyaretin ardından ticaret, savunma sanayi ve bölgesel güvenlik alanlarında somut olarak hangi adımların atılmasını bekliyoruz? Ayrıca önümüzdeki dönemde Türk-Amerikan ilişkilerinde en öncelikli ortaklık alanının hangisi olmasını bekliyorsunuz? Teşekkürler.
1: Öncelikle tabii ki savunma sanayi önemli adımlardan bir tanesi. Ama bunun yanında ekonomik ilişkiler çok çok önemli. Bu ekonomik ilişkilerimizi Amerika ile geliştirmek ülkemizin ciddi manada menfaatinedir. Ve bu konuyu aynen Amerika da kabul ediyor. Ve bu süreci bu şekilde devam ettireceğiz. Bu ikili görüşmelerimizde gerek Sayın Başkan gerekse bizler bu konularda mutabıkız. İşte en önemlisi az önce de gündeme geldi. F-35 konusu. F-35 konusunda da Sayın Trump aslında Türkiye'ye yönelik olumlu bir yaklaşımın içerisinde. İnşallah F-35'lerin Türkiye'ye teslimi gerçekleştiği anda da bütün dünya Amerika verdiği sözü tuttu diyecek. Sen sordun değil mi?
2: Ben sanırım. Fadime Özkan, Star Gazetesi. Sayın Cumhurbaşkanım, Türkiye NATO'ya ikinci kez ev sahipliği yapıyor. 2004'te sizin iktidarınızın ikinci yılında İstanbul'da bir zirve yapılmıştı. Şimdi 2026'da Ankara'da başkentte ağırladınız NATO müttefiklerini. Benim sorum şu, bir hafta sonra biliyorsunuz 15 Temmuz'un yıl dönümü, 10. yılını anacağız. Türkiye'nin savunma sanayi, ordusu, güçlü yapısı, bunları konuşuyoruz ama Türk demokrasisinin geldiği yer bakımından da demokrasinin kadim ve kavim bir şekilde tesis edilebilmesi için de Türkiye büyük mücadeleler verdi. İşte en son 15 Temmuz'da şehitler vererek Türkiye'yi vesayet odaklarından, ajan örgütlerinden temizlemeyi başardık. Ben sizden aslında tam da bunu, yani bu 2004'ten 2026'ya Türkiye'nin demokrasi açısından ve elbette savunma sanayi ordusu bakımından geldiği yeri değerlendirmenizi, ama özellikle 15 Temmuz bağlamında değerlendirmenizi rica edeceğim.
1: 15 Temmuz konusunda aslında terörsüz Türkiye sürecini hükümetimiz başardı. Şu anda artık Güneydoğu'da, doğuda çobanlarımız yaylada. Çobanlarımız yaylada rahatlıkla yaylak yapıyor. Sürülerini otlatıyor. Ve bakıyorsunuz yavrularına o sürüleri teslim edebiliyor. Böyle bir gündemi artık yakaladık. Aynı şekilde nehirlerde, ırmaklarda herkes yüzebiliyor. Bugünlere geldik. Bölgede toplantılarımızı, mitinglerimizi en geniş anlamda yapıyoruz, yapabiliyoruz. Demek ki süreci terörsüz Türkiye olarak ciddi bir noktaya taşıdık. Şimdi bizler de örneğin partim bütün ekibiyle bölgede mitinglerini yapıyor. Mitinglerimizi yapıyoruz. Ve bu güzelliklere kavuşturan Allah'a hamdolsun diyorum.
3: Nisa Efendioğlu, TRT Haber. Sayın Cumhurbaşkanım, şimdi ben de yaptırımlara ilişkin bir soru soracağım. Çünkü ABD Başkanı Donald Trump yaptırımları kaldırdık dedi ama somut bir takvim belli mi? Yaptırımların ne zamana kadar kaldırılmasını bekliyorsunuz? Mesela Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimden önce kalkar mı? Bunu merak ediyoruz. Teşekkür ederim.
1: Şu anda Amerika'nın bize karşı yaptırımlar konusunda herhangi bir uygulaması yok. Yani büyük oranda, büyük ölçüde bunlar kalkmış vaziyette. İşte şu anda Milli Savunma Bakanım burada, Genelkurmay Başkanım burada, diğer Dışişleri Bakanım ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı burada. Hepsi de bu yaptırımların Türkiye'ye uygulanmadığını bizzat yaşıyorlar, görüyorlar. Böyle bir sıkıntımız yok. Herhangi bir sıkıntı anında da Sayın Trump sağ olsun aradığımız zaman 24 saat içerisinde bize döner. Ve 24 saat içerisinde de gerekli olan cevabı alırız. Sağ ol.
4: Millet Haber Ajansı Sinan Burhan. Sayın Cumhurbaşkanım, karşılama töreninde hem Yeniçeriler vardı hem Mehter takımı vardı. Biz tabii büyük bir medeniyet olarak bundan mutluluk duyduk. Çok da hoşumuza gitti ama Batılı liderler nasıl karşıladı bu tabloyu efendim? Onu merak ediyorum.
1: Hepsi de övgüyle bahsettiler. Tokalaşırken gerçekten muhteşemdi dediler. Hatta bazıları biz Yeniçerilerinizi tanırız dediler. Güzel değil mi?

0: NTV Deniz Tüysüz. Efendim şimdi,
1: yaklaştır.
0: NTV'den Deniz Tüysüz. Efendim NATO zirvesinin başladı. Yani dün akşam başladı ama bu sabah saatlerinde de bir gelişme oldu İran açısından ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın Trump burada yaptığı bir basın açıklamasında, basına yönelik yaptığı bir açıklamada bence ateşkes bitti dedi.
1: Nasıl?

0: sağlama almak. Ama bizim masamız kolay kolay dağılmaz.
1: Ahmet Örsoğlu, NTV. Yerli savaş uçağı Kaan'ın üretimi devam ediyor ama belirli bir süre uçakların sağlıklı uçabilmesi için anladığımız kadarıyla F-110 motorlarına, yani Amerika Birleşik Devletleri'nden tedarik edilmek istenen motorlara ihtiyacı var gibi.
0: Kaanlarla ilgili mi diyorsun?
1: Kaanlarla ilgili, evet efendim. Bu motorların satışı acaba gündeme geldi mi? Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye bu motorları satacak mı? Teşekkür ederim.
0: Bu motorlarla ilgili konuyu ben Sayın Trump'la daha önce görüştüm. Kendileri olumlu bir yaklaşım sergilediler. İnşallah bir sıkıntı olmayacak. Peki, en arkada. Tamam.
2: En arka.
0: Bayan.
3: Merhaba, adım Maria Zaharaki, Yunan muhabirim, Yunanistan devlet haber ajansı için ve Open Televizyon için İstanbul'da yaşıyorum.
0: İstanbul'da?
3: Evet, evet. Başkanım, iki sorum var. İlk önce biliyorsunuz bugün Kyriakos Mitsotakis Yunanistan Başbakanı Ege Denizi'nde Türkiye'den kaynaklanan casus belli ve savaş tehdidine değindi. Yunanistan'ın karasularını genişletmesi durumunda. Açık ve net soruyorum size. Sizin için bir savaş sebebi mi? Bu ilk sorum. Ve ikinci sorum, aynı zamanda Mavi Vatan ile ilgili yeni bir yasa hazırlıyorsunuz. Bu yasa ne zaman meclise sunulacak?
0: Neyle ilgili?
3: Mavi Vatan.
0: Mavi Vatan
3: ile, evet, bir yasa hazırlıyorsunuz bildiğimiz kadarıyla. O zaman bu kanun, bu yasa ne zaman meclise sunulacak? Teşekkür ederim.
0: Sağ ol. Bu casus belli konusunu benim milletimin tamamına yakını bilmez. Ne olduğunu sorsan bilmez. Dolayısıyla bunlarla bence hiç milletimizi oyalamaya da gerek yok. Ve bizler de bu konuyu zaten Yunanlı dostlarımıza diyoruz ki bunlarla ne Yunan vatandaşını ne de bizim vatandaşımızı meşgul etmeyelim. Gelin oturalım, konuşalım, işi bitirelim. Bizim adımımız bu. Ve bu konu her zaman masaya geldiğinde kendilerine bunu söylüyoruz ve yolumuza da bu şekilde devam ediyoruz. Bu casus belli de bu konulardan bir tanesi. Mavi Vatan konusuna gelince, Mavi Vatan konusu da bizim için çok çok önemli bir konu. Onu sadece denizlerde değil, yeri geldiği zaman da onu özellikle biz kendi içimizde ve karasularımızda isim olarak da kullanmaya devam edeceğiz.
4: Mr. President, sorry, I'm here. Narges Horash from Iran International Channel. Mr. President, I wanted to ask you about your position regarding Islamic Republic of Iran's attack on Strait of Hormuz on commercial vessels, and also wanted to know if Iran was a topic of discussion between you and Mr. Trump's

0: Meeting. Thank you.
1: Are you Iran?
0: Are you Iran? I'm from Afghanistan.
1: Afghanistan?
0: Yes.
1: Anladınız mı? Nasıl? Hürmüz Boğazı konusunda da bizler özellikle tabii Türkiye olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, yapacağız ve Hürmüz Boğazı'nın da bir savaş gölüne dönüşmesini istemiyoruz. Bunu başarabilirsek ne mutlu bize.
2: Teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım. TVNet'ten Büşra Mercimek. Az önce Mark Rutte bir konuşma yaptı ve Rusya-Ukrayna savaşının anlamsız hatta delilik olduğunu söyledi.
1: Kim?
2: Mark Rutte, NATO Genel Sekreteri. Ancak ben şunu merak ediyorum. NATO'nun birleştirici gücüne inanıyorum. Barıştan yanayız dedi. NATO zirvesinde Gazze ve İsrail konusuna değinildi mi? Bu konuda neler söylemek istersiniz?
1: Yani içeride olmadığım sıralarda değinmişse bilmiyorum ama Gazze konusunu ısrarla ben işledim. Üzerinde durdum ve Gazze'yi bir Orta Doğu felaketi olarak görüyoruz. İnşallah bunu da bir an önce sulh-ü sükuna kavuşturmamız lazım. Hadi al bakalım.
3: Teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım. Emine Kaplan, TRT Kürdi. Sayın Cumhurbaşkanım, zirve kapsamında çok önemli görüşmeler gerçekleştirdiniz. Bu tarihi zirveyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de zirvenin Türkiye açısından hedeflerine ulaştığını ve sorunsuz geçtiğini söyleyebilir miyiz? Çünkü bizim tarafta, yani basın merkezinde sorunsuz geçti. İletişim Başkanlığımız çok güzel bir organizasyon yapmıştı. Her şey mevcuttu. Bir de sizin tarafı merak ediyoruz. Sorunsuz geçtiğini de gördük ama sizden de duymak isteriz. Teşekkür ederiz.
1: Evet, ben çok teşekkür ediyorum. Gerçekten organizasyon çok çok başarılıydı. Ve bu organizasyonda görev alan tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum, kutluyorum. Ve gerek ikramlar, herhalde beğendiniz değil mi ikramları? Gerekse servisler başarılıydı. Bütün bunlar başarılı olduktan sonra bu hizmeti veren arkadaşlarıma ne diyeyim? Hepsini tebrik ediyorum, kutluyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Artık kifayeti müzakere edecek miyiz?
4: Bahar Feyzan. Efendim, öncelikle NATO görüşmelerinde Trump'ın da açıkladığı, sizin de açıkladığınız ortak üretimden, ortak projelerden bahsedildi. Ama bu konuda Türkiye'nin önünde engeller var. Siz de değindiniz konuşmanızda bunların kaldırılması yönünde. Özellikle mesela SAFE program gibi. Türkiye'nin çok önemli kapasitesi ve önemli atılımları var savunma sanayinde. Bu konuda somut olarak Türkiye'ye bir güvence verildi mi? Hem Avrupa Birliği olmayan ülkelerinde hani üretim yapabilecek gibi mesela. Bir de diğer yandan Türkiye'ye yaptırımların kaldırılması konusunda Trump tarafı, Başkan Trump tarafı bir takvim verdi mi? Teşekkür
1: takvim
4: ederim.
1: Takvim demeyeyim ama yani Sayın Trump'la bu konuda mutabık kaldık. Özellikle gerek savunma sanayi, gerek ekonomi, bütün bunlarda müşterek çalışma, hatta Türkiye'nin savunma sanayinde Amerika'ya yönelik adımlar atmasını da aramızda konuştuk. Yani ne olabilir savunma sanayinde? Özellikle gemi inşa sanayi, bu konuları aramızda görüştük ve adımları da inşallah süratle atacağız. Bu fırkateynler olabilir, bu korvetler olabilir, bu denizaltılar olabilir. Bütün bunları aramızda görüştük ve Türkiye bunu yapar mı? Türkiye bunu tersanelerinde yapar. Bunları yapmaya da muktedirdir.
5: Murat Yetkin, Yetkin Report'tan. Efendim, arkadaşımın sorusuna biraz açarak devam ettireceğim. Bu akşam Avrupa Birliği liderleriyle yeniden bir araya geleceksiniz. Zirve öncesinde bu konuyu çok önemsediniz. Az önce konuşmanızda da yine önemli bir kısmı buna verdiniz. Avrupa Birliği'ndeki bu oy birliği meselesini nasıl aşabileceğinizi düşünüyorsunuz? Bu konuda Avrupalı liderlerden ya da komisyondan herhangi bir işaret alabildiniz mi? Bir ilerleme ümidi nerede görebilirsiniz?
1: Tabii bize düşen görev liderlerle bu konuları görüşmek. Bugün yine Alman şansölyesiyle de bu konuyu görüştük. Tabii şimdi de gerek von der Leyen'le gerek diğer liderlerle bunları gündeme getireceğiz, konuşacağız ve Türkiye'ye 53 yıllık bir beklenti, bu bir zulümdür. Artık bu zulümden Türkiye'yi kurtarın diyeceğiz kendilerine. Temenni ederim ki artık kapıyı aralarlar, çalışacağız, hayırlısı olsun. Kifayeti müzakere diyebilir miyiz? Sağ olun, var olun, hayırlı akşamlar, hayırlı hafta sonları diliyorum.
6: TGRT FM Haber.
7: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada bizlerleyiz.
8: TGRT FM. Kadar yaşayacağımız, yaşayabileceğimizi zanneden bir kimse ölüm için hazırlık değildir. Allah-u Teala'ya yapılan ibadetler ölümü hatırlamaya işarettir. Günah ve kusur olan işler de ölümü unutmuş olmanın alamettir. Çok açık net ifade etmişler. Namaz kılıyor, orucun diyor. Kaza namazı kılıyorsa, kazaya kalan namaz borcu varsa onları kılıyor. Kazaya kalan oruç borçları varsa onları ödüyor. Daha önce kesemediği kurban borçları varsa onları telafi ediyor. Zekat borçları varsa telafi ediyor. Kul haklar varsa gidip helallaşıyor. Bu neye hazırlanıyor? Ahirete hazırlanıyor ya. Ahirete. Yolcu değil miyiz hepimiz? Ahiret yolcusu değil miyiz? Hatta şeyde hatırıma geldi daha önce bu TGRT'de. Çalışan bir arkadaş, o zaman o dönemlerde işte Emer Ören abiler hayattaydı falan. Hani gidiyor, diyor ki efendim böyle bir sıkıntım var. Emer abiler o zaman kendiler de muallifler geldikleri için çok güzel bir misal vermişler. Buyurmuşlar ki bu dünyayı bir gemiye benzetmişler. Bu gemi ne kadar insan? O zaman 7 milyar. Şimdi 8 milyara çıkmış. 8 milyarlık bir gemi. 8 milyar adet koltuğu var, böyle bir gemi. Bu gemi ayakta yolcu almıyor. Binen mutlaka oturacak. E peki bir sürü limanlara uğruyor. O limanda mesela 100 milyon kişi bekliyor, binecek. O zaman 100 milyon kişi inecek. Doğru. 100 milyon kişi. Efendim 500 milyon kişi bekliyor. 500 milyon kişi inecek. Çünkü ayakta yolcu almıyor buyuruyorlar. Ayakta yolcu almıyor. O arkadaşa dönüyor ki ha bu limanda ineceksin, ha bu limanda, ha bu limanda. Ya bu gemi gidiyor diyor. Limanlara uğruyor.
9: Neticede ineceksin yani.
8: Neticede ineceksin. Yani şu anda bizi izleyenler de bizler de neticede öleceğiz. Tabii. Bu dünyaya rahmetli babaannemler derdi. Kazık mı
9: çaldık? Kazık çakmaya mı geldik?
8: Kazık çakmaya mı geldik? Yok. Bunun için de mesela Peygamber Efendimiz müsevvifler helak oldu. Helekel müsevvifu ne demek? İleride yaparım, sonra yaparım diyen helak oldu buyuruyorlar. Onun için hayırlı işlerde, Allah-u Teala'nın emrettiği işlerde onu yarına bırakma. Hatta bu sahabe şeyde bile, dünya işlerinde bile hemen o anda yap ve işi bitir. Bir daha da kafana takma. Bunu korusun. Ha ben sonra gelirim, bu kalemi kaldırır, dolabı korum falan. Ya arkadaş kaldırın git koysana. Sonra bakıyorsun 6 aydır o kalem orada. Fırsat bulamadın. Mesela yarın yaparım. Yarın da din büyüklerinden bir zat buyuruyor ki iyi de kardeşim buyuruyor. Yarın da diyor, yarın dediğin gün de diyor, kendi içinde bazı hadiselerle geliyor. Yani yarın seni karşılayacak, senin başına gelecek o hadiselerin içinden çıkacaksın da bugün yapamadığını, bir önceki gün yapamadıklarını telafi edeceksin. O çok zor bir iş. Ben öğretmenlikte yaptığım işi biliyordum. Yazılı yapıyordum falan. Hafta sonu okuruz çocuklarınkini. Hafta sonu geçiyor işte şey. Başka sınıfın, başka üst üste yapıyor ondan sonra. Ana.
9: Ya işin karman çorman oluyor.
8: Karman çorman oluyor. Şeyde öğrencilik dönemimizde de ya evet işte tarihten yazılı var. İşte biyolojiden yazılı var.
9: Akşamına akşama çalışırız.
8: Hepsi hallederiz. Hem ne tarih hallediliyor ne biyoloji. İkisi de aynı şekilde sakata biniyor. Dolayısıyla hele kelimesi ufuk. Hatta şeyde işte bizim daha önceki patronun Enver Ören, biz abi derdik, patron gözüyle bakmıyorduk. Onun için de Enver abi derdik. Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh damadıydı. Aynı evde oturuyorlardı. Aynı evde kalıyorlardı. Ve bir gün Kuleli Asker Lisesi'nde de kimya muallimleri Hüseyin Hilmi Efendi aynı zamanda. Dini de oradan öğrendim diyor Enver abiler. O zattan öğrendim diyor. Bir gün diyor hatırıma geldi dedi. O zaman Ağlıoğlu'ndayız, Türkiye Lisesi'ndeyiz. Hemen bir toplantı yaptıydı. O zaman anlattı. Bir gün dedi hatırıma geldi. Dedim ki her İslam alimi, hocam arz ettim dedi. Her İslam alimi kendisine bir hadis-i şerifi düstur edinmiş. Kendisi için ölçü kabul etmiş. Onu yazmış. Sizin de kendinize böyle düstur edindiğiniz bir hadis-i şerif var mı? Var kardeşim buyurmuştur. Demiş hangi hadis-i şerif? Hele kelbüsevfu. Ve Enver abiler anlatırdı. Derdi ki onun hem askeri liseden hocası hem de kayınpederi dedi hoca mısın dedi hayatında yarın yok. Sonra yok. Hemen o gün hallederlerdi. O gün hallederlerdi. Enver abinin hayatında da ileride sonra yok. Yarın yoktu. Yarın yoktu. Dolayısıyla hatta bir gün Cağaloğlu'ndayız. Bir odasında bir toplantı olmuştu. Akşamüstü ben buradan giderken bu masanın üstünde gördüğünüz kağıtları not almış. Hepsinin işini bitiriyorum, topluyorum, çöpe atıyorum. Sadece bir şeyi nakletti. Bunun birçok sebepleri var da mesela buyurdular. İnsanın evladı da olsa evladının da aynı şekilde onu üzmek, sıkıntıya sokmak o da kul hakkıdır. Şimdi ben bu notları yazdım. Benim evladım gece ölse babam ne demek istedi diye onu düşüncelere sokmam, onu üzmem, sıkıntıya sokmam caiz değil buyurdular. Bu o kadar hassas ve önemli. Evet o kadar hassas. Dolayısıyla efendim Allah-u Teala herkese belli bir ömür takdir etmiştir. Bu ömrün ne zaman biteceği ise belli değildir. İnsan her an ölümle karşı karşıya gelebilir. Bunun için Peygamber Efendimiz buyurduğu gibi ölmeden evvel tövbe ediniz. Hayırlı işleri yapmaya mani çıkmadan önce acele ediniz. Allah-u Teala çok hatırlayınız. Zekat ve sadaka vermekte acele ediniz. Böylece Rabbinizin rızıklarına ve yardımına kavuşunuz buyurmuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den.
9: Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine sizlerle birlikte olacağız. Osman hocamıza başka bir konuyu sormak üzere. Şimdilik hoşçakalınız.
10: Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki güneş yükselince yani işrak vaktinde güzelce abdest alıp İki rekat namaz kılanın bütün günahları affolur. Şevahid-i Nübüvve. Peygamberlik müjdeleri.
11: Sahip bin Hubeys radıyallahu anh, Emirül Müminin Ömer bin Hattab radıyallahu anh zamanında şöyle anlatmıştır. Vallahi beni Bedir gazasında kimse esir etmedi. Fakat Kureyş müşrikleriyle birlikte ben de kaçıyordum. Beyaz tenli, uzun boylu bir kimse, gösterişli bir ata binmiş, havada üzerimden yetişti ve beni tutup bağladı. Abdurrahman bin Avf, radıyallahu anh, gelip beni bağlı buldu. Bunu kim bağladı diye bağırarak sordu. Hiç kimse cevap vermedi. Sonra beni Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna götürdü. Resulullah bana seni kim tuttu ey Ebu Hubeys dedi. Durumu bildirmek istemediğim için bilmiyorum dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seni meleklerden bir melek tuttu buyurdu. Sonra Abdurrahman bin Avf'a esirini al götür buyurdu. Bu söz hiç hatırımdan çıkmadı. Fakat Müslüman olmam gecikti. Sonunda Müslüman oldum. Bedir vakası olduktan sonra Umeyr bin Vehb el-Cuhami, Saffan bin Ümeyye ile bir gün Bedir savaşında uğradıkları hezimeti konuşuyorlardı. Umeyr bin Vehb'in oğlu bu savaşta esir düşmüştü. Saffan, işimiz karıştı, dedi. Umeyr bin Vehb de, doğru söylüyorsun. Bundan sonra yaşamanın tadı kalmadı. Eğer borçlarım olmasaydı ve çoluk çocuğumun perişan olmasından korkmasaydım, Muhammed'i öldürmek için Medine'ye giderdim. Çünkü Muhammed, Medine pazarında yalnız başına dolaşıyormuş ve herkesle konuşuyormuş. Ayrıca oğlum orada esir olduğu için bir bahanem de var, dedi. Bunun üzerine Safvan, borçlarını ben ödeyeyim, çoluk çocuğunun geçimini de üzerime alayım, yeter ki sen bu işi yap, dedi. Böylece anlaştılar. Safvan, Umeyr'in yol hazırlığını yaptı. Kılıcını da bileyip zehirli su verdi. Umeyr, bu sır aramızda kalsın, sakın kimse farkına varmasın diye tembih ettikten sonra Medine'ye gitmek üzere yola çıktı. Medine'ye varınca mescidin önünde hayvanından inip bineğini bağlayıp kılıcını kuşandı. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gitmek üzere yürüdü. O sırada Emirül Müminin Ömer bin Hattab radıyallahu anh bir cemaat ile birlikte oturuyordu. Umeyr'i görür görmez, bu köpeği tutunuz, o Allah'ın düşmanıdır. Bedir savaşında kavmini bizimle savaşmaya teşvik ediyordu. Bizim ordumuzun az olduğunu kavmine haber veriyordu, dedi. Bunun üzerine onu yakaladılar. Hazreti Ömer, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gidip durumu arz etti. Resulullah, onu getiriniz buyurdu. Hazreti Ömer bir eliyle Umeyr'in kılıcının bağını boynuna takıp bağladı ve sıkıca tuttu. Bir eliyle de kılıcın kabzasından tuttu. Böylece Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna götürdü. Ensardan bazılarına da Resulullah'ın önünde oturun ve bunun saldırmasını engelleyin dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu durumu görünce "Ey Ömer, onu salıver." buyurdu. Sonra "Yaklaş ey Umeyr. Niçin geldin?" dedi. "Oğlum esir olmuştu. Onun için geldim." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Doğru söyle. Doğruyu söylemedikçe kurtulamazsın." buyurdu. O yine esir oğlu için geldiğini söyledi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Saffan bin Ümeyye ile oturup Bedir Savaşı'nın hezimetini konuşmadınız mı? O senin borcunu ve ailenin geçimini üzerine alıp sen de beni katletmek için gelmedin mi? Sen beni öldürmek için geldin. Fakat Allahü Teala seni maksadına kavuşturmadı, buyurdu. Umeyr bunları işitince hakikati anladı ve sen Allahü Teala'nın Resulüsün. Şimdiye kadar cahilliğimden seni inkar etmişim. Zira bu işi benden ve Safvan'dan başka hiç kimse bilmiyordu. Bunu sana ancak Allahü Teala haber verdi ve beni Müslüman olmakla şereflendirdi diyerek Müslüman oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kardeşinize İslamiyet'in hükümlerini ve Kur'an-ı Kerim'i öğretiniz buyurdu. Umeyr bir müddet sonra Mekke'ye dönmek üzere müsaade istedi. Mekke'ye döndükten sonra pek çok kimse onun vasıtasıyla Müslüman olmakla şereflendi.

0: Haset, kıskançlık, başkasının kendinden üstün olan her şeyini kıskanan, yani ondaki üstünlüğün yalnız kendinde olmasını isteyen insana kıskanç denir. Bu hal, insanlığın en kötü huylarından biridir. Kıskanç insan, ömrü boyunca rahatsız insandır. Böyle insanlar, kendinden aşağı olan insanı görmez de, kendinden yüksek ve varlıklı insanın her şeyini görür ve onu kıskanır. Kıskanç insan, Allahü Teala'nın kendisine verdiği şeylere razı olmayan insan demektir. Allahü Teala'nın verdiğine razı olmayan insandan Allahü Teala da razı olmaz. Allahü Teala'nın bir insandan razı olmaması ise felaketlerin en büyüğüdür. Artık o insan dünyada da ahirette de hüsran içindedir. Yani zarardadır. Bunun için kendisinde kıskançlık ve haset duygusu olduğunu görenler yavaş yavaş bu huylarından sıyrılmalıdır. Bu pek mümkündür. İnsanlar kendilerini istedikleri kadar ıslah edebilir. Kıskançlıktan kurtulanlar rahat ve huzura kavuşur. Bu iş zenginlik ve fakirlik işi değildir. Bu iş kalbin zenginliği ve fakirliği işidir. Kıskanç insan başka bir insanın kendinden iyi giyinmesini, iyi yaşamasını hazmedemez. Yani onun boyunu, posunu, güzelliğini, çalışkanlığını, başarısını kıskanır. Daha kötüsü, onun başına gelen fenalıklara sevinir. İşte bu hal, kıskançlığın en kötü derecesidir. Böyle insandan, Allahü Teala'nın yardımı kesilebilir. Daha da mahrum olurlar. İyi kalpli ve herkesin iyiliğini isteyen insan, Allahü Teala'nın himayesinde demektir. Büyük Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem çok güzel bir hadisi şerifi var. Bir Müslüman kendisine istediği bir iyiliği başka bir Müslüman için istemezse ve bir Müslüman kendisine gelecek bir kötülüğü istemediği halde o kötülüğü başka bir Müslüman için isterse onun imanı tam değildir buyurmuştur.
1: Müslüman kadınların ölümüne dair. Şimdi o avret ki lohusa veya hamile veya taun yahut iç ağrısından veya bunlardan hiçbirisi olmasa ancak yabancı erkeklere açık saçık görünmese ve kendisinden zevci hoşnut olsa, o hatuna ölürken, cennet melekleri gelip, karşısında saf saf dururlar ve ona izzet ve ikram ile selam verirler ve Allahü Teala'nın sevgili şehit cariyesi, gel çık, ne eylersin dünya sarayında? Senden Allahü Teala razı oldu ve senin bu hastalığını bahane edip, günahını bağışladı, sana cennet ihsan etti, gel emanetini teslim et, derler. O hatun, bu mertebeyi görüp, ruhunu vermek istedikte, etrafına bakıp, benimle dostluk edenleri, yargılayıp rahmet etsin, sonra teslim edeyim, dedikte, melekler dahi ricasını Cenab-ı Hakk'a arz edeler. Bunun üzerine, hitab-ı izzet gelip, İzzetim hakkı için kulumun cümle duasını müstecap kıldım, buyurulur. Melekler dahi muştuluk eyleyeler. Sonra Melekül Mevt, 120 rahmet melekleriyle geleler. Yüzlerinin nuru arşa çıkmış, başları taçlı ve arkalarında nurdan hulleler ve ayaklarında altın nalınlar ve yeşil kanatları bulunur. Ellerinde cennet yemişleri, kokuları misk gibi gelip, izzet ve ikram ile selam verirler ve Hallak-ı Âlem sana selam eyler ve cennet verip Habibi Muhammed aleyhisselama komşu eyler ve Hazreti Âişe'ye müsahip eyler, derler. Huri kızları ona cevahir kase ile Kevser şarabı vereler, içe. Cennet şarabının lezzetinden canı sıçrayıp kadehe yapışa ve melekül mevt canını o kadehten ala. Melekler çağrışıp inna lillahi ve inna ileyhi raciun diyeler ve canı alıp gökleri seyrettirip cennete götüreler ve oradaki makamını gösterip derhal yine meyyitin başı ucuna getireler. Kabir kenarına konuldukta yine çağırır ve der ki, görün benim halimi de, ibret alın. Şimdi beni karanlık yere koyup gidersiniz. Ben amelimle kalırım. Bu demleri görüp, vefasız, yalancı dünyanın mekrine aldanmayınız. Kabir yarılıp, iki sual meleği, münker ve nekir zuhur eder. Bunların ağızlarından yalın ateşler ve burunlarından siyah dumanlar çıkmakta ola. Bu halde ona yakın gelip diyeler, men rabbüke ve ma dinüke ve men nebiyüke. Yani Rabbin kimdir ve dinin hangi dindir ve peygamberin kimdir? Bunlara doğru cevap verirse, o melekler onu Hak Teâlâ'nın ona rahmetiyle tebşir edip giderler. Hemen o anda kabrin sağ tarafından bir pencere açılır ve bir ay yüzlü kişi çıkıp yanına gelir. Bu imanlı hatun ona bakıp şad olur. Sen kimsin diye sual eder. Ben senin dünyada sabrından ve şükründen yaratıldım. Kıyamete değin sana yoldaş olurum diye cevap verir.
2: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere tarihi beldemiz Birgi'den sesleniyoruz. Birgi Belediye Başkanlığı'nın destek ve katkılarıyla yapmakta olduğumuz çekimlerimizin bu bölümünde, bugünkü bölümünde yine dünden anlatırken bitiremediğimiz İmam-ı Birgi Medresesi'ni anlatacağız. Yani İmam Birgi Medresesi'nin bugün turistik hizmetlere dönük olarak yaptığı bazı şeyler var. Onları da bu arada anlatacağız. Şu anda burası insanlandırılmış, bu medrese kurtuldu demektir efendim. Vakıf eserleri, tarihi eserler, tabii camilerin içine de dükkan açılsın demiyorum, yanlış anlaşılmasın. Eğer maksada uygun burası mesela, ilkokul olarak uzun süre kullanılmış. Şu anda Birgi'de 40 yaşın üzerinde olan çok kimse burada okuduğunu söylüyor bize. Zaten öyle insanlandırılmasıydı, burası ayakta kalamazdı. Şimdi bakın burada, ustası da yapmış ama adını ustası da bilemedi. Ben buna büzgülü perde diyorum. Perdelik kumaşmış efendim. Burada böyle hazırlamışlar. Birgi'deki tezgahlarda dokunmuş. Birgi eskiden Bursa kadar olmasa dahi Anadolu'da ipek böceği yetiştirilen, yani ipek kozası elde edilen ve bu kozalardan çıkan ipekle de kumaşlar dokunan önemli ticari merkezlerden birisiydi. Şimdi mi? Şimdi Türkiye'deki ipekçilik ne kadar kaldı bilemiyorum ama işte ipeğini Bursa'dan getiriyorlar. Bursa'ya nereden getiriyor onu bilmiyoruz. Efendim, buralarda yine ipekçiliğimiz canlanıyor ve sevinerek ifade edeyim ki yeni yeni böyle ipek böceği larvaları getirilmiş. Burada da ipek böcekçiliği başlıyor. Mahalli idareciler de belediye dahil bu konuda kolları sıvamışlar. Ümit ederiz ki buradaki eski ipekçilik mesleği tekrar canlanır ve Birgi'nin ekonomisine büyük bir katkıda bulunur diye ümit ediyoruz. Şimdi burada bir tezgah var. O tezgahı sizlere göstereceğim. İşte o tezgahta dokunan kilimlerden birisi. Böyle bir şal, yünden bir şal koymuşlar buraya efendim. Ve şimdi dokuyucu ustayı sizlere göstereceğim. Ötekinde ustasını gösteremedim. Burada oturacak, dokuyacak. Biz de o dokumayı göreceğiz efendim. Girelim içeriye. Şimdi tezgahın bulunduğu odaya geldik. Hem medrese odası, gene burada da bir şömine var. Hem de burada kilim dokuma tezgahı var. Çul çaput standı burası efendim. tezgahın olduğu yer. Kapısına öyle yazmışlar. Bayram Usta'nın çul çabut standı. Çul çabut malum çabut bez anlamındadır ama kumaşın böyle işe yaramayan artık eskimiş olanına denir. Çul da bazı yerlere serilir. Bir de efendim çulun esas şeyi belki Bayram Usta da bilmiyor. Yaşı tutmayabilir Bayram Usta'nın. Çul merkebe semer vurmadan önce semer sırtını acıtmasın diye altına böyle iki katlanmış bir kumaş konur. Eskimiş gözden dışarı. Efendim eskiden böyle takım takım elbiseler giymek nerede bizim çocukluğumuzda? Bir elbisenin ceketi sakosu yani 5 sene giyilir. Ondan sonra güneşten solar, ters yüz edilir, 3 sene daha giyilir. 8 sene aynı ceket giyilir. Sonra da bu atılmaz, işte çul çabut olur bu. Ufak parçaları evde temizlik bezi yerine kullanılır. Büyük parçaları da böyle katlanarak, semer altına korarak hayvanın herhangi bir yerinde yara olmasın, sertlikten, yükten dolayı sıkıntı olmasın diye. Şimdi ben mikrofonu elime aldım. Sebebi de Bayram Usta'yı biraz konuşturacağım efendim. Bu çul çabutu nasıl dokuyormuş? Bayram Usta bize bir anlat bakalım. Ne dokuyorsun burada, nasıl dokuyorsun? Kısaca şöyle bir söyle bakalım.
3: Biz öncelikle bayanlarımızın evde eskimiş elbiselere ve giymiş olduğumuz eski kazakları sökerek de yumak halini getirip bizi getirip biz şu görmüş olduğumuz kamışın üzerine
2: mekiklere
3: hanım.
2: Yani ham maddenin sizin evdeki eskimiş kazakların sökülmüş ipleri mi?
3: Evet.
2: Ha güzel. Bir onları de, alıyorsunuz.
3: Evet, bir de giyilmiş eski elbiselere makaslarını bayanlarımız kırkıp bizi getiriyorlar. Biz bunlara kilim olarak, yolluk olarak dokuyup yine ev bayanlarımız bunlara sedirlerin üstlerinde şehirlerde halılar kirlenmesin diye halıların üzerine sererek kullanıyorlar.
2: Gördünüz mü efendim, şimdi dönüşümlü bir durum. Malum çevrecilik için dönüşümlü malzemelerin kullanılması çok önem arz ediyor. Hatta üzerlerine etiketlerine de dönüşümlük yazıyor. Demek ki trikoların üzerine de dönüşümlü dense yeridir. Bayram Usta onları burada kilime dönüştürüyor. Evlere yolluk olarak kullanılıyor. Hani halı yolluk kullanan da olur. Bunlar da gayet güzel o yolluk işini yapıyor. Sıcak memlekette, bilhassa memleketlerde yünden olan veya işte Orlon'da yapılmış olan halı tipi yolluklar yazın çok sıcak oluyor. Kaldırıyoruz, taşa basıyor. Taşa basma diye bu şekilde yolluğa basılıyor. Peki sen günde kaç metre dokuyorsun bundan?
3: Günde 8 metre, 10 metre. Çünkü tek tek ellerini, mekiği tek tek ellerini attığımızdan dolayı 8 metre, 10 metre ancak.
2: Hadi bir elle at bakalım, şu dokumanı bir görelim. Mekik bitti mi şimdi yoksa renk mi değiştiriyorsun?
3: Renk değiştir.
2: Hadi bakalım. Oo, o renk de çok güzelmiş. Efendim görüldüğü gibi israfı önlemek için kurulmuş bir tezgahtır. Çok da güzel olmuş. Hayırlı bir hizmettir. Keşke insanlarımız hep böyle israfı önleyecek şekilde tedbirler alsalar da memleket ekonomisi malum israftan çöker, israfı önlemekle de yükselir. Biz şimdi çok para kazanmayı, ekonomiyi yükseltmek sayıyoruz. Aslında çok para kazanmak değil, kazanılan paranın yerinde kullanılması o memleketteki refah seviyesini yükseltir. Kişi başına düşen milli gelir yükselir ama eğer israf ekonomisi devam ediyor ise o mutlaka zorluklar meydana getirir. Bugün birçok dünya devletlerinde bir zamanlar işte israf ekonomisi vardır, bol bol harcarlar, yemek yerler, tabağına atarlar, pili bilmem ne yaparlar derken şimdi o ekonomilerin çarkı tersine dönmeye başlamış. Nerelerden ne tasarruf ederiz, nasıl nerelerden harcamalardan kısabiliriz diye telaş ediyorlar. Tabii böyle bir şey olmasaydı zaten efendim kitaplarda israfın yasaklığı bildirilir miydi yani? Bunda kim bilir daha ne başka hikmetler var efendim. Şimdi buradan başka bir dayalı döşeli bilgi odasına geçmek istiyoruz. Orayı göstereceğiz. Bayram Usta sana teşekkür ediyoruz. Hadi kolay gelsin. Şu anda evlerde hem döşeme hem de sair işler için kullanılan eşyaların bulunduğu yerdeyiz. İşte bu yastıklar muhtelif şekillerde, önü halı yastıkta olabilir, olanları da var. Böyle kumaştan olur, kamış doldurulur arkasında, berdi tabir eden yumuşak kamış, öyle kesecek batacak kamış değil. Böyle divanlarda oturulur, efendim döşemede tahta da olabilir, toprakta olabilirdi eskiden. Şimdi yanımda birisi var, siz merak ediyorsun bu kim diye. Bu Kadir Talip efendim. Bu 4 yaşında 9 Eylül Üniversitesi'nde bunu teste tabi tutmuşlar ve demişler ki bu Kadir Talip bilgisayar gibi. Şu anda Türkiye'nin idari bölümünü, bölünmesini gayet rahat biliyor. İşte Bilgi ödemiş, ödemiş İzmir'e bağlı, İzmir Ankara'ya bağlı. Ankara'da Cumhurbaşkanı kim, Başbakan kim, bakanlar kim? Kadir Talip hiç böyle aksatmadan sanki çok basit şeyler söylüyormuş gibi tıkır tıkır söylüyor ama sizin yanınızda herhalde söylemeyecek. Utangaç, edepli bir delikanlı. Maşallahı var kendisinin. Biz de böyle bir zeka küpü olan, inşallah bu zekasını hayra kullanacaktır. Memleketimize hizmet edecek. Kim bilir efendim? Bundan 20 sene sonra, 30 sene sonra hangi makamlara gelecek? Bu 4 yaşındaki Kadir Talip. Bunu da sizlere tanıtmak istedik. Bu odadan sonra son bir odayı daha sizlere göstereceğim. Bilgi Belediyesi'nin düzenlediği bir odadır. Orada da bir iki eşya var. Onları da söyleyip bugünkü programımızı inşallah noktalayacağız. İmam-ı Bilgi Medresesi'ndeki. Hadi bakalım Kadir Talip. Biz buradan yavaş yavaş yürüyelim. Şu anda sedirine oturduğum oda yine öğrenci hücrelerinden birisi. Burada yine ocağı var, şöminesi var. Yanımda 3 tane eski eşya var, büro eşyası var. Bunları sizlere tanıtmak için bu odayı gösteriyorum. Bilgi Belediyesi ilk kurulduğunda ilk daktilosu bu efendim. Bilgi Belediyesi'nin. Önemli bir şey. Yani bunlar 50 sene sonra ooo diyecekler ya, neler varmış. Bunun adı ne acaba diyecekler. Şu anda bir daktilo arızalansa herhalde Türkiye'de tamir edecek adam bulmak hayli zor olur. Belki İstanbul'da bulunabilir. Daktilo o kadar uzaklaştı efendim. Bilgisayar gireli hayatımıza çok bir zamanda olmadı ama birdenbire unuttuk gittik. Şurada yine Bilgi Belediyesi kurulduğunda ilk telefon efendim. İlk telefonu. Bu da Bilgi Belediyesi'nin yine ilk saatlerinden birisi. Bu üçü de sizlere hani eskiye ait bir eşyadır, bir hatıradır diye gösterdim. Efendim Bilgi'deki İmam Bilgi Medresesi bugün işte çeşitli eşyaların sergilendiği, dokuma tezgahlarının olduğu, Bilgi'ye gelen kimselerin uğrak yeri olabilecek kadar cazibesi olan yeri sizlere iki gündür tanıtmaya çalıştım. Bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yarın inşallah yine Bilgi'de daha değişik yerleri göstermeye çalışacağız. Hoşça kalın efendim.

0: reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

Bir Diyarlardan Gönüllere programıyla sizlere TGT FM stüdyolarından hürmetlerimizi arz ediyoruz. Ben Said'eyken sizlere bu programı sunarken ana kumanda masasında bize Ahmet Hilmi Kaya kardeşimiz yardımcı oluyorlar. Kendisine teşekkür ediyoruz. Efendim, her zaman olduğu gibi yine büyük bir zatı, Evliya-i Kiram'ın büyüklerinden mübarek bir zatı sizlere arz ediyoruz. Bugünkü sizlere arz ettiğimiz mübarek zat Zühri Hazretleri, kısaca Zühri olarak bilinmektedir. Kendisi tabiinin büyüklerinden olup büyük fıkıh ve hadis alimidir. Asıl ismi Muhammed bin Müslim bin Ubeydullah bin Abdullah bin Şihab'dır. Künyesi ise Ebu Bekir'dir. Bazen kısaca Zühri, bazen de büyük dedesine nispetle İbni Şihab-ı Zühri diye anılmıştır. Annesinin, mübarek annesinin ismi şerifleri de Aişe binti Abdullah'tır. Miladi 52 yılında dünyaya gelmiş ve yine affedersiniz miladi değil, hicri 52 yılında dünyaya gelmiş ve yine hicri 124 yılında Şam civarındaki Betta vadiler arasındaki Edama denilen köyde vefat edilmiş ve buraya da defnedilmiştir. Burası Hicaz sınırının sonu ile Filistin sınırının başlangıcı olan bir yer olarak haritalarda görülüyor. Belki tabii ki bugünkü haritalarda farklı noktada görünebilir. Yani yer olarak, yer aynıdır da harita sınırları farklı. Çünkü zaman zaman çeşitli çatışmalar, harpler sebebiyle sınırlar yer değişebiliyor. Çok da önemli değil. Kendisi Kureyş'in Zühre kabilesine mensup olup Peygamber Efendimizin sallallahu teala aleyhi ve sellem mübarek valideleri Hazreti Amine annemiz de bu kabileden idi. Zühri Hazretleri Medine-i Münevvere'den olup daha sonra Şam'a yerleşmiştir. Kendisi zamanında hayatta olan Eshab-ı Kiram efendilerimizden 10 tanesiyle görüşmek şerefine nail olmuştur. Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Cafer, Rebi'a bin Ubbad, Misfer bin Mahreme, Abdurrahman bin Esher gibi radıyallahu anhum ecmain sahabe-i kiramdan pek çok hadis-i şerif rivayet etmiştir. Yine kendisinden Salih bin Kaysan, Yahya bin Said Ensari gibi, Amr bin Dinar gibi zatlar da kendisinden hadis-i şerif rivayet etmek şerefine nail olmuşlardır. Zühri Hazretleri hadis ilminde hafız derecesindedir. Yani aşağı yukarı 200 binden fazla hadis-i şerifi ezbere biliyor demektir. İmam Buhari'nin Ali Medine'den bildirdiğine göre Zühri Hazretleri 2000 hadis-i şerif rivayet etmiş. Bunların birçoğu Kütüb-i Sitte denilen meşhur 6 hadis kitabında ve Muvatta kitabında da mevcuttur. Zühri Hazretleri muazzam ve müthiş bir zekaya ve fazilete sahip olup Kur'an-ı Kerim'i 80 gecede ezberleyebilme kabiliyetine sahip mübarek bir zat idi. Medine-i Münevvere'deki Fukuha-i Seba denilen 7 meşhur alimin bildirdikleri fıkıh bilgilerinin de hepsini de kendisi öğrenmişti. Sadece hadis de hafız, yani hadis alim değil, aynı zamanda da büyük bir fıkıh alimi idi kendisi. Zühri Hazretleri Resulullah Efendimizin sallallahu teala aleyhi ve sellem mübarek hadis-i şeriflerinin sağlam bir şekilde zapt edilmesi için
ilk çalışmayı başlatan büyük bir alimdir. Hadis-i şerifi önce o tedvin etmiştir. Hadis-i şeriflerin toplanması işine Emevi halifelerinden Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh zamanında başlanmıştır. Hadisleri toplama teşebbüsünün sebebi Ömer bin Abdülaziz Hazretlerinin Medine valisi Ebu Bekir bin Muhammed bin Amr bin Hamza gönderdiği mektupta şöyle anlatılmaktadır. Resulullah Efendimizin hadislerini, sünnetlerini halen Amr'ın rivayetlerini araştır ve yaz. Çünkü ben ehlinin azalıp yok olarak ilmin kaybolmasından korkuyorum demiştir. Mektupta ismi geçen Amre binti Abdurrahman el-Ensari olup Hazreti Ayşe validemizin radıyallahu anha Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem rivayet ettiği hadisi şerifleri en iyi bilen saliha bir hanımefendiydi. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri Medine valisi İbni Hazm'a verdiği bu emir bütün valilere göndererek memleketin her tarafına duyurur. Ve bu emri ilk yerine getirme şerefi de Zühri Hazretlerine nasip olmuştur. Bu çalışmalar sırasında Zühri Hazretleri bir gün oturmuş kitaplarını da etrafına koymuştu. Kendisini o kadar kitaplara vermişti ki dünya işleriyle uğraşmaya hiç zerre fırsatı yoktu. Bunun üzerine hanımefendisi ona, "Ey efendi, üzerime 3 tane kuma getirsen bana bu kadar ağır gelmezdi. Öyle bir daldın ki çalışma artık bizi unuttun. Senin bu kitapların bizim yerimize geçti." diye sitayişte bulunmuş, şikayette bulunmuştur. Ben hiç onlara bakacak hali yok. Çünkü bir saniye bile boşa vakit geçirmeyi arzu etmiyordu bu büyüklerimiz. İşte bu sebeple Zühri Hazretleri daha hayatta iken bulduğu hadis-i şerifleri bir kitapta toplamış. Halife Hazretleri de bu kitabı çoğaltarak her tarafa göndermiştir. Böylece Zühri Hazretleri sevgili Peygamber Efendimizin mübarek hadis-i şeriflerinin toplanarak korunmasında böyle kıymetli ve hayırlı bir çığır açarak çok büyük bir hizmete vesile olmuş mübarek bir zattır. Leys bin Sa'd Hazretleri der ki, Zühri Hazretlerinin çok geniş ve derin ilmi vardı. Hangi ilim dalı olursa olsun konuşmaya başlayınca dinleyen o mevzuyu en iyi bilenin o olduğu kanaatine vardı. Bununla beraber çok da cömert bir zat olup insanlara yardım etmekten bir an bile geri durmazdı. Halife Hişam bin Abdülmelik bir gün ondan çocuklarına ders vermesi için ricada bulundu. O da halifenin bu ricasını kırmayarak kabul edip çocuklara 400 hadis-i şerif yazdırır. Bir ay sonra hadis-i şeriflerin kaybolduğu söylenip yeniden yazılması istenince o da tekrar yazdı. Kaybolduğu söylenen ile yeni yazıları karşılaştırılınca ikisinin de harfi harfine birebir aynısı olduğu müşahede edilmiştir. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri valilerine şöyle demiştir. İbn-i Şihab Hazretlerine, yani Zühri Hazretlerinin bir diğer lakabı İbn-i Şihab'dı biliyorsunuz. İbn-i Şihab'a iyi yapışınız. Zamanımıza kadar

Hazretleri hakkında böyle bir alimin bulunacağını tahmin etmezdim derken, Rebiya Hazretleri de onun için ilim bakımından Zühri'nin derecesine zor ulaşılır diye met etmiştir. Zühri Hazretlerinin rivayet ettiği hadis-i şeriflerden bazıları şunlardır. Şöylece kısaca arz edelim. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kardeşine haya hakkında nasihat veren ensardan bir zata rastlayınca şöyle buyurmuştur. Haya imandandır. Yani iman sahibini kötülükler yapmaktan alıkoyduğu gibi haya da alıkoyar. Resulullah Efendimiz'e bir zat gelip ya Resulallah bana birkaç kelime öğret ki onunla yaşayayım. Hayatımı ona göre tanzim edeyim. Ama çok fazla olmasın çünkü ben öyle aklımda tutabilecek birisi değilim deyince mübarek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kelime söylüyor. Kızma. Çünkü kızmaktan, lüzumsuz şiddetlenmelerden birçok kötülükler doğabilir. Allah Allah. Hadis-i şerifin büyüklüğüne bakar mısınız? Bir kelime söylüyor mübarek sevgili Peygamber Efendimiz, insanın bütün hayatını deruhte edecek, onu organize edecek bir kelime. Kızma. Kızma, kızma. Değil mi? İnsan kızdığı zaman ne oluyor? Her türlü felaket oluyor. Kızdığı anda insan, işte görüyoruz günümüzde, son zamanlarda çok fazla arttı işte. Trafikte adam iniyor, bağırıyor, çağırıyor. Bugünlerde biraz daha böyle yasayı şey yaptılar, cezalar artırdılar. Belki biraz daha azalır inşallah. Ama bir anlık kızma, bir anlık şiddet ne oluyor? İnsanlar hemen iniyor arabalarından, birbirlerine tekme tokat giriyorlar ya da silahını çekiyor, vuruyor ya, veyahut da işte kızgınlık sebebiyle annesini babasını vuranı öldüreni mi dersin, kardeşleriyle kavga edeni mi dersin? Niye kızma? Her şey kızmaktan. Halbuki sakinlikle yapılan her işten fayda vardır. Kızmadan sakinlikle, aheste aheste yapmak lazım. Ya ne kadar kıymetli, ne kadar mühim bir hadis-i şerif. Tabii ki her hadis-i şerif, her bir kelime, her cümle elbette çok kıymetli. Yani böyle bir kıyas yapmıyoruz. Burada sadece günümüzde en çok karşılaştığımız bir mevzu olduğu için bir kelimeyle pek çok şeyi ne yapıyorsunuz? Ya tonlarca kitap okuyarak halledeceğiniz şeyi bir kelimeyle mübarek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem halletmişler. Kızma. Ötesi yok. Kızmazsanız karşı tarafta da ne olmaz? Karşı tarafta kızmaz. Herkes tatlılık, güzellik içerisinde yaşayabilir. Çünkü kızmada en çok şeytan devreye giriyor. Namussuz, hain şeytan insanı devamlı damarlarında böyle pompalıyor. Hemen saldırıya geç, hemen karşılık ver, hemen müdahale et, hakkını bırakma efendim gibi bir takım şeyler. O yüzden yani çok dikkatli olmak lazım. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadis-i şerifinde buyuruyor ki birbirinize buğz etmeyiniz. Birbirinize haset etmeyiniz. Yani birbirinizin nimetinin elinden çıkmasını gözetlemeyiniz. Birbirinizden yüz çevirmeyiniz. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Bir Müslüman darılıp da din kardeşini 3 geceden fazla terk etmek helal olmaz. Birisi Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem komşusundan şikayette bulundu. Resulullah Efendimiz mescidin kapısında biliniz ki 40 ev komşudur diye bağırmasını emrettiler. Zühri Hazretleri bunu 40 ev sağdan, 40 ev soldan, 40 ev önden, 40 evde arkadan komşudur diyerek 4 tarafa işaret etti. Komşu. Komşu hakkı çok mühim. Değil mi? O zaman yani birbirimizin üzerine titrememiz lazım. Aman efendim tepemden vurdu, aman işte şöyle yaptı, böyle yaptı, o bana şöyle yaptı, sonra arkasına ne oldu?

0: O ona saldırıyor, buna saldırıyor. Hiç hoş olmayan neticeler ortaya çıkıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Eshab-ı Kiram Aleyhi Rıdvan Hazretlerine size atılan adımlardan Allah-u Teala'nın en çok razı olduğu adımı bildireyim mi buyurdular. Sahabe-i Kiram Efendimiz evet ya Resulallah dediler. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz Allah-u Teala'nın en hoşnut olduğu adım akrabayı ziyaret için veya cemaatle namaz kılmak için atılan adımdır buyurdular. Sizden biriniz komşusunun ağacını duvarınıza koymasına mani olmasın buyuruyor. Enes bin Malik'ten rivayet ettiği hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Bir gün Musa aleyhisselam yolda gidiyordu. Allah-u Teala ona nida buyurdu. Ey Musa etrafına bak. Musa aleyhisselam etrafına dönüp baktı. Fakat hiç kimse yoktu. Allah-u Teala tekrar ona nida etti. Hazreti Musa yine bakındı, kimseyi göremedi. Fakat içi ürpermişti bu halden. Sonra kendisine üçüncü defa nida edilip, ey Musa, ben kendisinden başka ilah olmayan Rabbin Allah'ım. Musa aleyhisselam da ya Rabbi buyur emrine hazırım dedi ve secdeye vardı. Allah-u Teala başını kaldır ya Musa buyurdu. Hazreti Musa başını kaldırdı ve Allah-u Teala ya Musa arşın gölgesinde gölgelenmek istiyorsan yetimlere merhametli bir baba gibi dul kadına da onu muhafaza eden ve gözeten zevce gibi ol. Ya Musa merhametli ol, böyle olursan sana da merhamet edilir. Ceza verirsen ceza görürsün. Ya Musa İsrail oğullarına haber ver ki kim Habibi Muhammed'e yetişir de ona iman etmezse onu ateşe atarım. İzzetim ve celalim hakkı için Muhammed ve ümmeti cennete girmeden kimse cennete giremez buyurdu. Musa aleyhisselam ya Rabbi onun ümmeti nasıldır diye sorunca Allah-u Teala onun ümmeti her zaman bana hamd ederler, temizdirler. Gündüzleri oruç tutar, geceleri ibadet ederler. Onların yaptığı az bir şeyi de kabul ederim. La ilahe illallah deyip bunu kalpleriyle tasdik ve kabul ettikten sonra onları cennete koyarım. Bunun üzerine Hazreti Musa ya Rabbi beni bu ümmetin peygamberi eyle dedi. Allah-u Teala da onların peygamberi kendilerinden buyurdu. Hazreti Musa Efendimiz bu defa ya Rabbi beni Habibin Muhammed'in ümmetinden kıl diye yalvarınca Allah-u Teala ya Musa sen önce geldin onların sonuna geleceklerdir. Fakat ahirette seninle onu bir araya getiririm buyurmuştur. Ya öyle bir zamanda geldik, öyle bir kıymetli bir nimete sahip olduk ki bizden önce gelen efendim peygamberler dahi bizim peygamberimize tabi olmak için can atmışlardır. O halde biz de içinde bulunduğumuz bu kıymetli nimetin kıymetini çok iyi bilmemiz lazım. Zühri Hazretleri'nin efendim çok kıymetli nasihatleri vardı. Bu nasihatlerden birkaçını arz edelim. Ondan sonra kısa bir ara verelim. Tam ehil olmadan fetva veren kimse Allah-u Teala'nın nezdinde mesul olur. Böyle bir kimse cehennemin ta kenarındadır. Ya fetva verirken de çok dikkatli olmak lazım. Yani öyle kafana göre fetva veremezsin. Zühri Hazretleri kendi kabilesinden Sa'd bin İbrahim'e şöyle sormuştur. Kim daha alimdir diye sordu. O da Allah-u Teala'dan en çok korkan diye cevabını vermiştir. Burada ilmin esas neticesinin takva olduğuna işaret olduğu bildirilmektedir. Biz bir alime gittiğimizde ondan edep ve terbiyeyi öğrenmek bize göre onun ilminden istifade etmekten önce gelir. İlim bir hazinedir. Onu meseleler, müşküller açar. İlim unutmak ve müzakereyi okuyup anlamak, terk etmek ile kaybolur. İlmin bir takım düşmanları vardır. Birisi alimi terk etmek, böylece alim ölümüyle ilmini de alıp götürür. Diğeri de unutmak. En tehlikeli düşmanı ise yalandır buyuruyor. Bizden önceki büyüklerimizden duydum. Sünnete sarılmak insanın dünya ve ahirette kurtuluşuna vesiledir. İlmi yaşatmak din ve dünya işlerinin iyi olmasını temin eder. İlim giderse din ve dünya da gider. Her şeyin nizam ve intizamı bozulur. Bir gün Ubeydullah bin Abdullah bin Utbe'nin yanına gittim. Asabi bir hali vardı. Neye kızdığını sordum. Az önce bir yere uğradım, selam verdim. Selamımı almadılar. Doğrusu hayret ettim. Bunun üzerine ona, buna hiç hayret etme. Nedense bazı kimseler kötü bir huy olduğu halde kibirden sakınmıyorlar. Halbuki topraktan yaratıldılar ve yine ona dönecekler dedim diye cevap veriyor. Siz cehenneme düşmekten muhafaza edecek şeylere çoğaltınız dedi. O şey nedir diye sorduklarında iyilik diye cevabını vermiştir. Ya mutlaka iyilik yapmak lazım. İyilik yap, at denize, balık bilmezse Halik bilir diye boşuna söylememişlerdir. Efendim kısa bir aradan sonra yine sizlerle beraber olacağız. Lütfen bir yere ayrılmayınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz.

Efendim, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Belki radyolarını yeni açanlar varsa, bu akşam büyük hadis alemi, hadis ve fıkıh alemi tabiinden Zühri Hazretlerinin hayatını arz ediyoruz. Zühri Hazretlerine, eğer yaşın bir hayli ilerleyip ömrünün sonlarında olsaydın, Medine-i Münevvere'ye yerleşir, Mescid-i Nebevi'ye gider, orada direklerden birinin yanında oturur, insanlara bir şey anlatır ve öğretirdin değil mi? Dediler. Bunun üzerine Zühri Hazretleri, oraya gidenin gerçekten dünyaya ehemmiyet vermeyip hareketlerine çok dikkat etmesi gerekir deyip tevazu göstermiştir. Müşavere hususunda ne dersin dedikleri zaman, emin, itimat edilebilecek kimseden başkasına güvenme cevabını vermiştir. İstişarede söylenen söz, nasihat hakkında ne tavsiye buyurursun diye sorulunca, söyleyeceğiniz sözü önce kendi nefsinize tatbik edin. Bu takdirde durumunuz ne olur? Onu göz önüne alın. Ondan sonra söyleyeceğinizi söyleyin ve tavsiyenizi yapın. Böyle yaparsanız doğruyu ve isabetli olanı bulmanız mümkün olup, kendinizi yanlış söylemekten koruyup herkes yanında güvenilen ve itimat edilen görüş sahibi bir kimse olursunuz buyurmuştur. İnsanların arasına karışıp onlarla beraber olmak hususunda ne buyurursunuz denilince, eğer akıllı, her yönüyle güvenilebilen, din ve dünya işlerinde sağlam birini bulabilirsen onunla beraber ol ve arkadaşlık yap. Böyle olmayanlardan aslandan kaçar gibi kaç buyurmuşlardır. Yine Allah-u Teala'ya kendisiyle yakin olabileceğimiz en üstün şey nedir diye sual ettiler. Cevabında kibir, riya, haset, gıybet, kin, kızma, dünyaya düşkünlük, uzun ebel sahibi olmak gibi insanın içine dair günahları terk etmektir buyurmuştur. Ne kadar zor değil mi? Kibir, riya, haset, gıybet, kin, kızma ve dünyaya düşkün olmak, tuli emel yani uzun yaşama arzusu insanın içindeki en büyük günahlardır buyuruyor. Bunun üzerine insanın batınına yani içine ait günahlarının zahirine yani dışına ait günahlardan üstün olması nasıl olur diye sorduklarında şöyle cevap vermiştir. Çünkü batına ait günahlar terk edilince zahire ait günahlar kendiliğinden kaybolur. En şiddetli günah nedir diye sorulduğunda, bir masiyetin yani günahın günah olduğunu bilmemektir. Bundan daha kötüsü nedir diye sorulduğunda, masiyet olan bir şeyi taat yani ibadet olarak bilmektir. Onun için dini bilgileri lazım olduğu kadar mutlaka öğrenmek şarttır buyurmuştur. Bunu günümüzde çok fazla görüyoruz. Bidat işliyor, ancak işlediği bidatin bidat olduğundan ya da günah olduğundan haberi yok. Onu bilakis çok iyi yaptığını zannederek, adeta bir ibadet gibi kabul ederek yanlış üstüne yanlış yapmaya devam ediyor. Günah işlendiğinde yapılacak en faydalı iş nedir denildiğinde, bir kimse bir günahı yapıp sonra onun gözünün önüne getirip ölünceye kadar ben Rabbimin emrine niçin karşı geldim, niçin bu günahı işledim diye pişman olup bir daha öyle bir günaha dönmemesidir. Yani tövbe-i nasuh, bir daha tövbe-i nasuh etmeli. Tövbe-i nasuh nedir? Bir daha o günaha dönmemek üzere yapılan tövbedir. Bütün hücrelerinle tövbe edersen, gerçekten canı gönülden pişman olursan, o yapılan tövbende hem kabul olur hem de bir daha o günahı işlememek için
elinden gelen gayreti göstermiş olursun. Allah-u Teala'nın beğendiği işlerle meşgul olan kimsenin sakınması gereken nedir diye sual edilince buyurmuştur ki, yaptığı salih amelleri gözünde büyüterek bir hayli ibadet yaptığını, ibadet ve taat hususunda durumunun iyi olduğunu düşünerek günahlardan utanmak, günahlarını unutmaktan sakınması gerekir. Yani ne güzel, ben iyi yaptım, güzel namaz kıldım, şöyle sadaka verdim, şöyle iyilikler yaptım diye bunların böyle iyi şeyler olduğunu düşünüp kendisiyle gurur duymaya kalkması, değil mi? İnsan ne kadar kötü. Çünkü nefs insanı rahat bırakmıyor. Yaptığı salih amelleri gözünün önünde büyütmek ve bir hayli ibadet yaptığını, ibadet ve taat hususunda durumunun iyi olduğunu düşünerek günahlardan, günahlarını unutmaktan sakınması gerekir diyor yani. Çünkü bunda amellerinin onu şımartması ve işlediği günahların azabından emin olması vardır. Bu ise bir insan için çok tehlikeli bir durumdur. Niye? Çünkü insanın kibirlenmesine, kendini efendim, daha doğrusu adam zannetmesine sebep olur. Halbuki büyüklerimiz her daim kırık kalple Allah-u Teala'nın karşısına çıkmayı, Allah-u Teala'nın karşısına çıktıklarında kendilerinin zavallı bir kul olduğunu, bir hiç olduklarını hep hatırlarına getirmişlerdir ve onun tabiri caizse işe yaramaz bir kulu olduğu şekliyle kendilerini sürekli anlatmışlar ve o şekilde davrandıkları için de asla ve kata kibirlenmemişler. Kibirden uzak durmak için ellerinden gayret göstermişlerdir. Çünkü kibir, dinde kibir, yani bir şeyde insan hayatında Allah-u Teala'nın en çok kızdığı, razı olmadığı ve nefret ettiği iş kibirdir. Çünkü kibriyallah sıfatı bana aittir. Onu kimseyle paylaşmam. Efendim, yakarım, azap ederim diye buyuruyor Allah-u Teala. O yüzden kibirli olmaktan çok uzak durmalı, çok dikkat etmeli. İşte kibir de nerede meydana geliyor? Kibir makam mevki sahiplerinde kibir olur. Böyle ilim sahiplerinde kibir olur. Efendim, zenginlerde kibir olur. Abidlerde kibir olur. Niye? Çok işte ibadet ettim, çok efendim işte mal mülkle sadaka verdim, hayır hasenat yaptım. Zenginlerde olur. İlim sahipleri ilmim var diye övünürler. O yüzden hepimizin mutlaka bu konuda çok dikkatli olması lazım. Daha fazla kibre düşme ihtimalimiz söz konusu olduğu için Allah-u Teala hepimizi böyle hallere düşmekten muhafaza eylesin. Birkaç sohbetini daha efendim anlatalım. Ondan sonra programımızı yavaş yavaş noktalayalım. Buyuruyor ki, afiyet büyük nimettir. Emeli, arzu ve istekleri artırmamak lazımdır. Makam mevki kapmak için yarış etmek gibi hırs yoktur. İnsanın heva ve arzularına uyması kendisine büyük bir zulümdür. Farzları yapmak gibi taat yoktur. Günahı küçük görmek gibi musibet yoktur. İnsanın kendisini alakalı etmeyen şeyleri terk edip kendisini ilgilendiren işlerle meşgul olması gerekir buyuruyor. Afiyet denilince, yani hani sıhhat ve afiyet diyoruz ya, diliyoruz. Afiyet, büyüklerimiz ne buyuruyor? Afiyet, bir insanın günah işlemediği zaman, günahsız geçirdiği her an işte en büyük afiyettir buyuruyor. İnsanın en kötü işlerinden birisi de gıybet etmesidir. En çok bizi efendim boşluğa düşüren, en çok bize galebe çalan, en çok ayağımızı efendim çukura düşüren yer neresi? Gıybet efendim. Günümüzdeki en büyük hastalıklardan bir tanesi. İşte bu yüzden buyuruyor ki, dünyada ve ahirette insanı zarara uğratır. Hatta o yüzden ona buğz edilir. Melekler ondan uzaklaşır. Şeytanlar çok sevinir.
Gıybet amelleri boşa çıkarır. Herkesin yanında sevgisini kaybeder, değeri kalmaz. Gıybet ile nemime, yani söz taşımak birbirine yakındır. İkisi de aynı şeyden doğar. İkisi de taşkınlık ve azgınlıktır. Azgın olmayan kimse bunlarla uğraşmaz. Söz taşıyan katil gibidir. Gıybet eden ise leş yiyen gibidir. Azgın kimse kibirlidir. İnsan nefsini bu hastalıklara kaptırınca iftira günahına da girer. Böylece gıybet, kişinin nefsini temize çıkarmak istemesinden ve kendisini beğenmesinden doğar. Gıybetten en büyük beladan kaçar gibi kaçmak lazımdır. Çünkü o Kur'an-ı Kerim'de haram kılınmıştır. Emir abiler rahmetullahi aleyh, efendim, böyle gıybet kanser gibidir buyurmuşlardı. Ve onu böyle bir güzelce tablo haline getirip bütün iş yerlerine astırmışlardı. Çünkü sari bir hastalık gibi, bulaşıcı bir şeydir. İnsana çaresi zor olan bir şeydir. O yüzden, çünkü gıybetle ne yapıyoruz? Her daim günah işliyoruz. Bir arkadaşımız kötüyüz, bir şey yapıyoruz. Sürekli kazandığımız sevapların kaybına sebep oluyoruz. Ve gıybetle beraber tabii birilerinin de arasının açılmasına vesile oluyoruz. O yüzden çok dikkat etmek lazım. Kalbin manevi hastalıklardan muhafazası için şunlara dikkat etmek lazım buyuruyor Zühri Hazretleri. 1- Ahlakı güzel olanlarla oturmak. 2- Kur'an-ı Kerim okumaya devam etmek. 3- Fazla yemek yememek. 4- Gece namazlarına devam etmek. 5- Seher vaktinde Allah-u Teala'ya yalvarmak, istiğfar etmek buyuruyor Zühri Hazretleri. Rabbim cümlesine, efendim, şefaatlerine nail eylesin bizleri inşallah. Şimdi burada Zühri Hazretleri'nin hayatını bitirdik. Şimdi her zaman olduğu gibi yine İmam Rabbani Hazretleri'nin Kutse Sûr'u Mektubat-ı Şerif'inden mektup okumaya devam ediyoruz. Hatırlarsanız bu uzun bir mektubumuz vardı, 73. mektup. Parça parça okuyorduk. Şimdi yine bir başka bölümünü arz edelim. 73. mektubu da devam ediyoruz. 116. sayfada kalmıştık. Bismillahirrahmanirrahim. Ey oğlum, iyi biliyorsun ki dünyada biri mevki, rütbe sahibi olsa, emrinde bulunanlardan birine mühim bir vazife verse, bu vazifenin yapılmasında emir verene de faide olduğu halde bu işçi bu vazifeye ne kadar çok ehemmiyet ve kıymet verir. Bu vazifeyi bana büyük bir zat verdi diye övünür ve seve seve zevk ile yapmaya çalışır, değil mi? Yazıklar olsun. Allah-u Teala'nın büyüklüğü, yüksekliği bu kimsenin büyüklüğü kadar değil midir de İslam dininin istediklerini yapmaya böyle çalışılmıyor? Allah-u Teala'nın emirleri vazife bilinmiyor ve vazife mukaddestir. Önce vazife, sonra namaz gibi şeyler deniliyor. Halbuki Allah-u Teala'nın emirleri birinci vazife olmak lazımdır. Utanmak lazımdır. Gaflet uykusundan uyanmamız lazımdır. Allah-u Teala'nın emirlerini yapmamak iki sebepten ileri gelir. Bir, Allah-u Teala'nın emirlerine, yasaklarına inanılmamıştır. Bu ibadetler Araplar içindir. Çöldeki insanların sağlam olması içindir. Bugün İsveç hareketleri, spor, fizikoterapi, masaj, namazın işini görmekte, duşlar, banyolar, plajlar abdestten daha modern temizlemektedir denilmektedir. 2. Allah-u Teala'nın emirlerine ehemmiyet vermemektedir. Bu emirlerin büyüklüğünü mevki, kumanda sahibi kimselerin büyüklüğünden aşağı görmektedir. Her iki sebep ile de ibadet etmemenin şenaatini, çirkinliğini düşünmemiz lazımdır. Ey evladım, yalancılığı çok defa görülmüş olan birisi, düşman bu gece filan yerde baskın yapacak dese, idareciler, akıllılar karşı koyma güçlerini düşünmez mi? O kimsenin yalancı olduğunu bildikleri halde tehlike bulunan işlerde ihtiyatlı, tedbirli, uyanık bulunmak lazımdır
demezler mi? Muhbir-i sadık, yani hep doğru söyleyici, doğru ile şöhret bulmuş aleyhissalatu vesselam tekrar tekrar açıkça ahiretin sonsuz azaplarını bildiriyor. Buna inanmıyorlar. İnansa da tedbir, kurtulma çaresi düşünmüyorlar. Halbuki muhbir-i sadık kurtuluş yolunu da göstermektedir. O halde muhbir-i sadıkın sözlerine bir yalancının sözleri kadar kıymet vermemek nasıl bir imandır? İmanım var demek, Müslümanım demek insanı kurtarmaz. Kalbin inanması, yakin hasıl etmesi lazımdır. Halbuki yakin nerede? Zan bile yok. Belki vehim bile değil. Çünkü tehlikeli zamanlarda vehim edilen şeye karşı da tedbir almak akıl icabıdır. Hucurat suresi 18. ayetine mealen Allah-u Teala yaptıklarınızı hep görmektedir buyurulduğu halde haramları yapıyorlar. Halbuki herhangi bayağı bir kimse bu çirkin işleri görecek olsa, belki görmek ihtimali olsa yapmaktan vazgeçerler. Bu halin iki sebebi olabilir. Ya Allah-u Teala'nın verdiği habere inanmıyorlar, yahut da Allah-u Teala'nın görmesine ehemmiyet vermiyorlar. Haramları bu iki sebep ile işlemek imanımı gösterir, kafir imanımı gösterir, kafir olmayı mı gösterir? Yavrum, imanını tazelemelisin. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyurdu ki La ilahe illallah diyerek imanınızı yenileyiniz. Sonra Allah-u Teala'nın razı olmadığı işlerden tevbe etmelisin. Yasak ettiği, haram eylediği şeylerden sakınmalısınız. Beş vakit namazı cemaat ile kılmalısın. Gece namaz kılabilirsen, teheccüde kalkabilirsen büyük saadet olur buyuruyor İmam Rabbani Kudüs-i Sürü Hazretleri. Şimdi mektubumuzun geri kalan kısmını da inşallah bir sonraki programımızda devam edelim. Duamızı yaparak programımızı sonlandıralım. Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala hamdolsun. Rabbimizin seveceği ve beğeneceği şekilde ve bütün mahlukların yaptıkları hamd ve şükürlerin katlarından daha çok hamdolsun. Onun alemlere rahmet olarak gönderdiği en sevgili kulu Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Onun mübarek ismini söyleyenlerin her söyleyişinde ve gaflet uykusuna dalarak ismini söyleyemeyenlerin sayısınca ve ona layık ve yakışır dualar ve selamlar ve onun günahsız her türlü ayıptan, kusurdan uzak haline ve hesabına da dualar ve selamlar olsun. Peygamber Efendimizin mübarek duası şöyleydi. Allahümme inni es'eluke sıhhate vel afiyete vel emanete ve hüsnel hulki ve rıdai bil kaderi bi rahmetke ya erhamer rahimin. Ya Rabbi, senden sıhhat ve afiyet ve emanete hıyanet etmemek ve güzel ahlak ve kaderden razı olmak istiyorum. Ey merhamet sahiplerinin en merhametlisi, merhametin hakkı için bunları bize ver demektir. Ya Rabbi, unuttuklarımız ve yanıldıklarımız için bizleri sorguya çekme. Geçmiş ümmetlere yaptığın gibi bizleri güç işleri yükleme. Yapamayacağımız şeyleri emretme. Bizi af ve mağfiret eyle. Bize acı. Bizim sahibimiz sensin. Düşmanlarımıza galip gelmemiz için bize yardım eyle. Bize ihsan buyurduğun bu güzel nimetlerin, ehl-i sünnet itikadının kadrini, kıymetini bilenlerden eyle. Günahlarımız, kusurlarımız, hatalarımız sebebiyle bu kıymetli nimetlerden bizleri mahrum eyleme ve dahi kıyamete kadar da zürriyetimizden gelecek olanları da ehl-i sünnet üzere daim eyle. Din-i İslam mübine hizmetçi eyle ya Rabbi. Ve dahi bu nimetlerin de bizlere gelmesine vesile olan başta sevgili Peygamber Efendimiz olmak üzere sevgili Peygamber Efendimiz'den mübarek Hüseyin hocamıza, mübarek Hüseyin Enver abimize kadar gelmiş geçmiş bütün büyüklerimizin, hocalarımızın makamlarını âli eyle, derecelerini âli eyle, cennet-i âlâda bizleri onlara komşu eyle ya Rabbi. Allahümme afirli ve li üstazıya ve li valideyye ve lil mü'mine vel mü'minat vel müslimine vel müslimat
el ahya'i minhu el amad bi rahmetike ya erhamer rahimin. Allahumma rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Hasreten sevgili Peygamber Efendimizin, Eshab-ı Kiram Efendilerimizin ve silsile-i aliye sofi aliye büyüklerimizin, hasreten Hulefai Raşidin, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin Efendilerimizin, Hazreti Hatice, Hazreti Fatma ve Hazreti Ayşe validemizin ve diğer zevce-i tahiratın, Hazreti Hamza, Hazreti Abbas, Aşere-i Mübeşşir, Eshab-ı Bedir, Eshab-ı Bir Maunen ve bilcümle Eshab-ı Güzin efendilerimizin, tabiinin, tebe-i tabiinin, mezhep imamlarımız, İmam-ı Azam, İmam-ı Şafii, İmam-ı Malik, İmam-ı Ahmed bin Hanbel Hazretlerinin, İmam-ı Maturidi, İmam-ı Eşari Hazretlerinin, İmam-ı Muhammed Şeybani, İmam-ı Ebu Yusuf, İmam-ı Züfer Hazretlerinin, Gavs-ı Azam, Seyyid Abdülkadir Geylani, Hüccetül İslam, İmam-ı Gazali ve Seyyidet Nefsi Hazretlerinin, Hasen-i Basri, Habib-i Acemi, Davud-ı Tayyip, Marfu Keri, Sırrı-i Sekadi, Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin, Abdülhalik Gonçdevani Arfili ve geri Mahmud İncir Fagne Vali Ramiteni Muhammed Baba Semma Seyyid Emir Gülah Şahan Akşen Bahattin Vali Alaaddin Attar Yakub İçeri Ubeyd Vahrar Kadı Muhammed Zahid Derviş Muhammed Hacı İmkenegi Muhammed Baki Billah Şeyh İmam Rabbani Müceddi Ahmet Faruk Serendi Urvetul Uska Muhammed Masum Faruk Seyfettin Faruk Muhammed Nur Bedaini Mezhar-ı Canı Canı Abdullah Dehli Mevlan Halid-i Bağdat Seyyid Abdullah Şemdili Seyyid Hakkari Seyyid Salih Seyyid Sımgatullah İzani Seyyid Fehim Arvas Hazretlerinin Efendi Hazretlerinin Mübarek Yüksek Hocamız Mübarek Yüksek Emir Abilerimizin ve kurbunda bulmakla şeref yap olduğumuz Mihmandar Resulullah Halid bin Zeyd Ebayi Belensari Murad-ı Müzeyi Mehmet Emin Tokadi Abdülfettah-ı Bağdat Akri Hazretlerinin ve bizleri dinlemekte olan siz kıymetli dinleyenlerimizin üzerimizde kul hakkı bulunan bir cümle mümin ve münat, müslim ve müslimatın ve kafi ehli iman ve hasreten Zühri Hazretlerinin mübarek ruhu şerifler için hastalarımızın şifası, dertlerimizin devası, borçlarımızın edası, hayırların fethi, şerlerin defi, sıhhat ve selametimiz için gecemizin hayırlı mübarek olması için Allah-u Teala için El-Fatiha ma salavat diyoruz. Geceniz ve ömrünüz bereketli olsun. Haftaya görüşünceye dek kalın sağlıcakla kıymetli dualarınızdan lütfen bizleri esirgemeyiniz. Allah-u Teala emanet olunuz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Leonardo da Vinci bir eliyle yazı yazarken bir eliyle resim çizebiliyordu.
2: Aklınızda bulunsun.
0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.

0: TGRT FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Buluştuk, sizlerle birlikteyiz. Benim ailemde ben Hande, ana kumanda masasında sevgili Ahmet var. Bana yardımcı olacak, sesimi sizlere ulaştıracak. Saat boyunca buradayız. Günlerdense tabii ki çarşamba. Eğitimci yazar Murat Tunalı hocamızsa hattımızın diğer ucunda bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Hande Hanım, merhabalar.
0: Sağ olun hocam, siz nasılsınız?
1: Çok sağ olun, ben de iyiyim. Sizi duyduk, daha iyi olduk.
0: Biz de sizi duyuyoruz. Karşılıklı, karşılıklı duygular. Nelerden bahsedeceğiz bugün dinleyicilerimize?
1: Vallahi bugün birkaç tane birden konu şey yaptım.
0: Başlıkladık.
1: Evet, başlık planladım ki verimli olsun, özellikle anne babalara faydalı olalım diye yaz döneminde. Öncelikle bir tanesi şu, son zamanlarda çocuklarda üretkenlik sorunu olduğunu gözlemledim. Yani bir şey, bir problemle karşı karşıya kaldığında buna çözüm üretmek, bunu planlamasını yapmak, sorunun analizini yapmak, bununla ilgili bir problem çözme noktasında sanki şey gibi olduğunu düşünüyorum. Hani son zamanlarda yapay zeka ile alakalı bir furya var ya, insanlar cep telefonundan her şeyi yapay zekaya sorarak buradan çözüm üretiyorlar, çözüm umuyorlar. Hı hı. Bunu faydalı anlamda da kullanıyorlar, negatif amaçlarla da kullanıyorlar fark etmeksizin. Farkına varmadan anne babaların da çocuklarının yapay zekası haline geldiğini fark ettim. Bu nedenle bu konuya değinme gereği düşündüm. Yani değinme gereği olduğunu düşündüm. Çünkü çocuklar kendi kendilerine bir çözüm üretmek noktasında sorunla karşı karşıya kaldıklarında
0: yetersiz kalıyorlar.
1: Anne babalara yöneliyorlar. Evet. Anne baba direkt onun sorununu çözme eğilimi. Yani bu anlamda biraz açıkçası teknolojinin getirdiği olanaklar, pek çok şey, ekonomik imkanlar son zamanlarda çocukları çok çaresiz ve depresif kıldığını gördüm. Değinmek istedim. Öncelikle çocukların neden çözüm üretemiyorlar? Neden açıkçası çocuklar kendi başlarının çaresine bakamıyorlar? Son zamanlarda bunu düşündüm. Birincisi anne baba yaklaşımı. Hani derler ya, helikopter ebeveyn. Hı hı. Helikopter ebeveynin tanımı da özellikle çocukların başında sürekli dolaşan, helikopter gibi dolaşan problemleri hemen ortadan kaldıran. Bunda hemen anne baba olarak müdahale eden ebeveyn yaklaşımı olarak.
0: Çocuğun çözüm üretmesine izin vermeden.
1: Evet. Hani çocuğun müdahale olan. Düşünmesine bile müsaade etmeden direkt olarak çocuğun problemlerini çözüp buna çocuğa alıştırmış olan ebeveyn yaklaşımı. Burada bazen şunu da dikkat etmek gerekiyor. Anne babalar bu konuda biraz daha otoriter olsalar da, yaşı biraz daha büyük olan dinleyicilerimiz bu konuda bana hak vereceklerdir. Torun statüsüne yükselmiş olan çocuklara olan yaklaşımlarda anneanneler, babaanneler dediler, bu konuda ebeveynlerin yaklaşımını kırmaktadır. Ebeveynlerin otoritesini sarsmaktadır. Sarsıyor. Onlar biraz daha böyle işlerini çocukların kıyamadıkları için torunlarına kolaylaştırmaya çalışıyorlar. Şunu unutmamaları lazım ki bugün yaptıkları iyilikler, kolaylıklar çocuklara yarın öbür gün aleyhine dönebiliyor. Şöyle örnek vereyim size. Bu Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın Doğan Cüceloğlu rahmetli. Hı hı. Onun anlatmış olduğu ve yazmış olduğu bir anekdottur. Geçmiş yıllarda yurt dışında yüksek lisans doktora çalışmaları içerisindeyken, yani akademisyen iken bir doktor hocanın ofisinde çalışırlarken anısını anlatıyor. Şöyle ki, doktorun akademisyenin çocuğu ofise gelmişti ve oyun oynuyordu ofiste, odada. Koltuğa çıkmaya çalışıyordu çocuk ve ben de izledim çocuğu ve çıkamıyor. Her defasında başarısız oluyordu ve ben de o çocuğa dayanamayıp hoppa deyip kucaklayıp çocuğu yukarıya çıkardım. Yani sandalyenin ya da koltuğun ya da masanın üzerine çıkarıverdim. Ve çocuk şaşkın bana bakıyordu. Ve hoca da neden bunu yaptın diye bana sordu. O da şaşkınlıkla. Çıkamıyordu, çıkardım diye cevap verdim der Doğan Hoca. İyi de neden yaptın diye sorar. İşte dayanamadım, kıyamadım, çıktım, düşüşüne üzüldüm ve o yüzden tutup kaldırdım çıkardım der.
0: Hı hı.
1: Bunun mantıklı bir açıklamasını bulamayınca şöyle söyler hoca. Sen der ona onu yapmakla ben de gördüm onun çıkamayışını ve her defasında izledim. Ama sen ona her defasında çıkamayışında çıkmanın yolunu bulmasının önüne geçerek onu engelledin aslında. Başarısının önüne geçtin. O çıkacaktı ve bana bakacaktı. Bir şekilde çıkmanın yolunu bulacaktı ve bana bakacaktı. Ben onu ödüllendirmeyecektim. Aferin demeyecektim. Sadece çıktın diyecektim. Ve bunu pekiştirecektim. Tekrar çıkmanın bir yolu bulacaktı. İnecekti, tekrar çıkacaktı. Sen şimdi onun gelecekteki başarılarını çaldın diyerek Doğan Hoca'ya ve dolayısıyla da bize çok büyük dersler veriyor. Çocukların hayatlarındaki minik minik problemleri anne babalar çözerlerken aslında geleceklerindeki büyük başarılarının da önüne geçmiş oluyorlar. Bunun farkında değiller. Ne kadar problem yaşarsak o problemleri çözmekle ilgili beynimizde o kadar yollar gelişir. Çocuklar o kadar analitik düşünürler. Birazcık ağlayıp sızladılar diye hemen o problemi ortadan kaldırıp hemen avutmaya çalışmak da çok doğru bir yaklaşım değildir. Hele hele Hande Hanım, bu o kadar çok oluyor ki bizim toplumumuzda, bakın. Mesela çocuk istemediği bir şeyle karşı karşıya kaldığında, üzüldüğünde, ağladığında, minik anlamda depresyona girdiğinde onu avutmak için hoşuna giden bir şeyi hemen gündemine sokarlar. İşte televizyon açılır, cep telefonu verilir. Dikkatini dağıtmak olarak addedilir bu anne babalar açısından. Oysa ki bu dikkatini dağıtmak değildir. Depresif bir şeyden avunarak çıkıyor olmak, depresif problemi, yani depresyona neden olan o problemi unutuyor olmak, çocuğa kötülük yapıyor olmaktır. Çocuk onu unutarak o sorunun içinden çıkmamalı. Onunla yüzleşerek ve onunla başa çıkarak o sorunun üzerinden, üstesinden gelmeli. Yoksa sinirli, agresif, kendini beğenmiş, problemlerle baş edememiş bir çocuk meydana getirmiş oluruz. O nedenle hani avutabilmek adına da çocuklara alternatif bir şey sunmak da doğru değil. Bir şeyini kaybetmiş, bir şeyi kırılmış, düşmüş olabilir. Onu unutturabilmek için başka hoşuna giden bir şeyleri sunmamak gerekiyor, açık söylemek gerekirse. Şimdi neden çocuklar üretken değil, bir tanesi buydu. Bir diğer unsur, çocukların özellikle son zamanlarda otoriter anne baba yaklaşımının dışına çıkarak ebeveynlerden bir kısmı çocuğu serbest bırakıyorlar, özgür bırakıyorlar hayatı tanısın diye. Bu da çok yanlış bir durumdur. Çünkü çocuğun düşünme şekli sağduyulu değildir. Çocuk hata yapar, bolca hata yapar, deneme yanılma yöntemiyle öğrenir. Ama bazen bu deneme yanılma yöntemiyle öğrenirken dışarıdaki insanlara da, diğer insanların huzuruna da, mutluluğuna da zarar verebilir. Bu anlamda çocuğa bazı şeylerin, özgürlüğün sınırı olduğunu, insanlara zarar vermemesi gerektiğini söylemek gerekiyor. Örnek veriyorum, oyun oynarken, sokakta oynarken çok yüksek sesle bağırıyor olması, çocuğun bunu kendi kendine öğreniyor olması mümkün değildir. Ama ebeveyn bunu görmesine rağmen çocuğa engel olmuyor. Ya da ne bileyim, çikolatasını yediğinde kağıdını çöpe atıyor olması, anne baba buna müdahil olmuyor. Oysa bana söylemesi gerekiyor. Yani çocuğa bunun yanlış olduğunu anlatması gerekiyor. Yani bir takım davranış ve tutumlarının doğruluğunun ve yanlışlığını çocuk filtreleyemez. Bunun için ebeveynin müdahil olması gerekiyor. Ama bazı ebeveynler, bazı anne babalar çocuk özgür olsun, kendi kendine, kendi başına bunu keşfetsin, fark etsin diyerek çok fazla sayıda hata yapmasına neden olacaktır. Bırakırlar, serbest bırakırlar. Bu da çok doğru bir tutum değildir. Çocuğa bazı şeyleri daha hızlı öğretebilmek şey değildir. Yani çocuğun hayatı keşfetmesinin önünde bir engel değildir. Buna dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi bir diğer unsur da bahsetmek istediğim, özellikle yazın çocuklarda çok ciddi bir disiplin problemi olmakta. Siz de dikkat eder misiniz bilmiyorum ama.
0: Çünkü yoğun bir okul döneminden çıktıkları için kendilerini tamamen salıyorlar, gidiyorlar. Tam bir disiplinsizliğe dönüşüyor bu sefer hocam.
1: Aynen öyle, kendilerine zarar veriyor.
0: Ya zaten şu an bakılacak olursa Temmuz ayının ortalarına geldik neredeyse. Evet. Ve yaz bitti bitecek. Şurada bir buçuk ay kadar bir zaman kaldı.
1: Aynen öyle.
2: Bakın benim çok dikkatimi çeker. Yaz aylarında hastanelerde çok fazla kırık, alçılı çocuk görürsünüz. Yazın çok daha fazla görürsünüz. Bunun nedeni şu. Çocuk son derece otoriter olan bir sistemin içinden çıkıyor.
0: Hı hı.
2: Hiç otoritenin olmadığı, özgür olduğu bir ortama giriyor. Yani aile ortamına. Şimdi sabahleyin geç kalkıyor olmak, işte okul vaktinde kalkmıyor olmak, çocukta bir metafor anlamında kırılma, bir temsil oluşturuyor. Ama bununla birlikte hayata dair de bir özgürlüğün olduğu duygusu gelişiyor. İşte bu nedenle disiplin problemi ortaya çıkıyor. Burada okuldan yaza geçiş, yazdan okula geçiş kısmını daha az kırılgan hale getirebilir anne babalar. Buna dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü çocuklar eğer bir sistem içerisinde olmazlarsa, eğer ki bir planlamanın içerisinde olmazlarsa, kendi başlarını derde sokacak şekilde, ilerleyen hayatlarını sıkıntıya sokacak şekilde gelişim gösterirler. Çünkü kendi sistemsizliklerin içerisinde, kendi özgürlüklerinin, sınırsız özgürlüklerin içerisinde ahlaki olmayan gayri ahlaki tutum ve davranışlara yönelmeye başlarlar. Bu nedenledir ki eskiden geleneksel yöntemlerle, hatırlarsınız, yaz olduğunda, okul kapandığında çocukların bir kısmını işte Kur'an kurslarına, camilere, bir yerlere gönderirdi ebeveynler. Bir kısmını işte babasının dükkanına, esnafın yanına çırak olarak verildi. Bir kısmını işte babaannesinin, anneannesinin varsa köyde, tatil belde bir yer, oraya gönderirdi. Yani bir otoritenin altında kalmaya devam ederdi çocuklar. Şimdi bunlar pek şehirleşmenin getirdiği hayatla birlikte bunlar pek mümkün olmamakta. Ama hala da devlet bu konuda destek olmakta, Diyanet İşleri'nin ve pek çok buna benzer kurumların kursları olmakta. Bunun haricinde yerel yönetimlerin yine hakeza kursları olmakta. Açıkçası çocukların zihninin ve bedeninin sürekli her daim meşgul olabilecekleri bir sistem içerisinde olmaları gerekiyor. Eğer olmazlarsa gelişim süreçleri maalesef ki olumsuz etkileniyor. Bu olumsuzluk aynı zamanda çocuğun okul hayatına da yansıyor. Nasıl biliyor musunuz? Çocuk yaz boyunca hiçbir şey mental anlamda düşünmeden, hiçbir şey düşünmeden,
3: odaklanmadan,
2: kendini geliştirmeden geçiriyor. Sadece telefonla oyun oynuyor, işte ne bileyim laptopta, tablette, bilgisayarda.
3: Ekran, yani ekrana maruziyet devam ediyor. Kışın da var aslında ama yazın.
2: Tabii ekrana maruz kalma süresi kışın normal zamandan 3 kat 4 kat
3: zaten daha fazla. Zaten kışın bile fazla diyoruz hocam şu an. Kışın bile çocukların elindeki ekran süresinin fazla olduğunu söylüyoruz, savunuyoruz. Bu 3-4 katına çıkıyor. Belki 10 katına çıkıyor. Tüm gün.
2: İşin daha kötü yanı şu oluyor Hande Hanım. Bunun farkına varmıyor ebeveyn ve çocuk. Ama okula tekrar başladığında, okula başladığı anda çocuk bir anda problem yaşamaya başlıyor.
3: Afallıyor. Evet.
2: Kafa bomboş olmuş. Disipline adapte olamamış. Mental anlamda hazırlık geçirmemiş. Şimdi bakın.
3: Çürüme başlamış hatta belki yani.
2: Okul açıldığı zaman ebeveynlerin temel gayesi, amacı şu olmalı aslında. Yaz ayında okula hazırlık evresi olarak, hani yumuşak bir geçiş evresi olarak düşünmeleri gerekiyor. Yani okul başladığında çocuk zorluk çekmesin. Zihnini bir şekilde meşgul etsin, ısınmış olsun, egzersiz yapmış olsun. Bedensel anlamda, mental anlamda, zihinsel anlamda, psikolojik anlamda, yani boş geçirmesin. Ki yaz bittiği zaman, okul açıldığında o geçiş sürecinde zorlanmasın. Çünkü okul hayatı oldukça zor geçiyor,
3: evet,
2: o zaman.
3: Hocam onu ben yazlık, siz de öyle, tabii ki daha yazlık bir beldede büyüdüğünüz için. Ben yazlık kültürüyle büyüdüm. Şimdi kendi çocukluğumu hatırladım. Yaz, karne alındıktan sonra biz hemen yazlığa gidip 3 ay boyunca yazlıkta kalan çocuklarız. Her zaman konuşuyoruz bunu. Ama yazın bitmesi mesela böyle son ana kadar kullanılan tatiller vardır ya. Benim evet, ailem şunu yapardı. Hayır, işte okulun açılmasına 15 gün kaldı, 20 gün kaldı. Artık İstanbul'a dönüyoruz. Orada bir adaptasyon süreci yaşanacak.
2: Evet. Zihinsel anlamda sizi hazırlığa
3: itiyordu.
2: Siz üzülürdünüz ama.
3: Kesinlikle kalmak için debelenirdim, istemezdim ama şu an büyüdükçe, insan tabii ki olgunlaştıkça, yetiştikçe anlıyor ki çok doğru bir hareket adaptasyon, evet, için. Hop, evet, dün denizden bugün okula, insanda bir afallama oluşturur. Hele çocukça çok daha fazla.
2: Kesinlikle okula uyum süreci onun haricinde hani davranışsal anlamda şeyin dışında şöyle de bir şey var. Okul başladığı anda yoğun bir öğrenme psikolojisine bürünüyor çocuk. Ama hiç düşünmemiş, hiç analiz etmemiş 3 ay boyunca. Yani evet. Az bir süre değil, 80-90 günlük bir süreden bahsediyoruz Hande Hanım. Çocuk zihinsel anlamda hiçbir şey yapmıyor. Yani dinleyicilerimize ben şöyle örnekleyebilirim. Örnek veriyorum. Şimdi Ramazan ayında orucumuzu açacağımız zaman ezana birkaç dakika kala sofraya otururuz.
3: Evet.
2: Ve zihinsel anlamda o yemeği açlıkla yemek arasında odaklanırız. Bir geçiş süreci yaparız. Hemen paldır küldür ezan okundu hemen yemek başlanmaz mesela, dua edilir. Ya da bir namaz kılınacağı zaman öncesinde abdest alınır. O abdest bedensel
3: anlamda hazırlık ve aslında kafa hazırlama bu.
2: Aynen, bedensel anlamda temizliği gerektirdiği gibi aynı zamanda zihinsel anlamda o sürece geçişi de gerektiriyor. Yani birazdan namaz kılacaksın, Allah'ın huzuruna çıkacaksının bir anlamda mesajıdır. İşte kendimize gönderdiğimiz mesajdır. Bunlarda bile böyle bir hazırlık varken eğitim denen konuda, okul denen konuda da bir hazırlık sürecinin olması gerekiyor. Yaz dönemi yani siyahla okul dönemi beyaz arasındaki kadar farklı olmamalı. Zıt dünyalar olmamalı. Geçiş biraz daha kolay olabilmeli. O yüzden şunun altını kalın kalın çizelim. Çocukların yazın otoritesiz, disiplinsiz, sistemsiz geçirmiş olması, hani böyle şey gibi düşünün, bir ineği ya da hayvanı otluğa salarsınız da ipini saldığınızda böyle koşturur ya sağa sola, her şeyi dökmeye kırmaya çalışır gibi. Aynı o psikolojiyle çocukları yaza bırakmamak gerekiyor. Yani biraz otorite ve disiplin gerektiriyor ki çocuğun zihinsel dünyasının gelişimi açısından da önemli. Mesela ne yapılabilir? Çocuklara şu, eğlenmek senin hakkın, sınırsız eğlenebilirsin ama bununla birlikte şunları da yapmalısın diyerek, örnek veriyorum, işte günde 10 dakika, 5 dakika, 20 dakika gibi okumak görevi, okuma zorunluluğu, kitap okuma görevi ya da ne bileyim işte öğrenciyse bir yıl sonra sınava girecekse işte her gün işte unutmaması için 20'şer tane her branştan Türkçe, matematik, fen, sosyalden 20'şer tane test çözme görevi. Görevini özellikle kullanıyorum. Çünkü çocuklar özellikle son yıllarda online oyunlarda bağımlılığın getirdiği şeylerden bir tanesi çocuklara görev verir oyunlar. Görev verdiğiniz zaman çocuk o görevi yerine getirmek ister. Ama bunu yapacaksın, böyle olacak, bu ödev gibi dediğiniz zaman psikolojik olarak yüksünüyor. Ama bir görevi yerine getirmiş olmanın getirdiği haz çocukta çok daha başka oluyor. Yani ebeveynlere tabir uygunsa oyunladıkları oyunlarının, çocukların oynadığı oyunların dilinden konuşmanın da faydalı olabileceğini söyleyebilirim. Bu bağlamda yazın çocuklar için bir görev yerine getirme zamanı olarak da değerlendirilebilir. Bu bağlamda kesinlikle anne babalara yaz ayını çocukların boş geçirmemesini tavsiye ediyorum. Bu 6-7 yaşındaki çocuklarla birlikte 15-16 yaşına kadar kesinlikle mümkündür. Bu bağlamda her birinin görev ve sorumluluğu değişkenlik gösterebilir. Bunun yanı sıra özellikle çok üzerinde durduğum bir şey var. Kavram kargaşasına neden oluyor. Hani ben de özellikle hızlı okuma eğitimleri de veriyorum ya. Bu bağlamda çok fazla talep geliyor. Çocuklarda okuma psikolojisi, çocuklarda okuma kaygısı, okuma sevgisi, bu konuyla ilgili ne olur hocam biraz değinin diye geçenlerde hani seminer verir gibi bir talepte bulunmuştu. Bununla alakalı ben şunu söyleyebilirim. Özellikle çocuklar niye okumayı sevmezler? Neden çocuklar okumak istemezler? Eskiden okurlardı ama şimdi artık ekran da olduğu için okumayı sevmiyorlar diyorlar ya anne babalar. Ben bunu 3 bölüme ayırıyorum. Çocukları 3 gruba ayıralım tanımlamayı yaparken. Bir, okul öncesindeki çocukların yavaş yavaş okumaya başladıkları andan itibarenki zaman dilimleri. Bir, okul sonrası, yani okula başlamış, 1. 2. sınıf geçmiş ama buna rağmen okuması zayıf ve okumasını geliştirememiş çocuklar için söylenebilecekler. Bir de okul sonrasında artık okumayı çözmüş ama bunun eleğini asmış, bununu elemiş, eleğini asmış çocuk modunda sınava hazırlanacak, sınava girecek ve sınavlarda zamanı yetiremeyen, okuma esnasında soruları okurken zamanı yetiremeyen öğrenci profili için söyleyebileceklerim olabilir. Şimdi burada şöyle söylüyorum. Birincisi, okul öncesi dönemde özellikle kreşe, buna benzer okul öncesi eğitimi almış olan 5, 6, 4 yaşlarındaki çocuklar için söylüyorum. Eğitim verirlerken okul öncesi eğitimlerde çocuklara sayıları ve harfleri illaki öğretiyor.
3: Kesinlikle.
2: Ki okula başlangıç sürecinde kolaylık olsun diye. Ama burada öyle bir durum ortaya çıkıyor ki çocuklar öğrenmeyi çok sevdikleri için aynı zamanda anne babaları şaşırtmayı sevdikleri için, yani anne babalara sürprizler yapıp onları şaşırtıyor olmak çocuklar için çok güzel bir duygu. Çünkü her çocuk, küçük çocuk yani 5-6 yaşındaki çocuk daha büyük yaşlardaki çocukların davranışlarını sergileyerek bak ne kadar büyümüşsün iltifatını alma eğilimindedir. Bundan dolayı da öğretmenlerin öğretmiş olduğu kelimeleri, harfleri gördüklerinde tanımlayabiliyorlar. Tanımladıklarında, harfleri teşhir ettiklerinde yetişkinler de anne babalar da şaşırıyor doğal olarak. Aa bak çocuk ismini yazdı. Aa bak işte şuradaki levhadaki yazıyı okudu. Diyerek o kelimeleri, harfleri tanımladığı için çocuk okuma yazma bilmese bile kelimeleri tanımlayabildiği için, ya pardon, harfleri
3: tanımlayabildiği için.
2: Aynen. Anne baba bunu bir başarı olarak görerek bunun daha iyisini yapma konusunda zorlayabiliyor çocuğu. Böylece çocuk henüz okuma ve yazma eğitimi almadan okumaya çalıştırılarak bir başarı elde edilmiş, işte okula daha hazır hale gelmiş gibi zannediliyor.
3: Hissediliyor.
2: İşte burada şöyle bir sıkıntı doğuyor. Özellikle anne babalara bunu belirteyim ki bilsinler. Okul başladığında öğretmen öğretmeye çalışırken çocuk bazı şeyleri bildiğini zannederek öğretmenin öğretme sürecinde sabote edebilir.

0: başarı göstergesi olarak gördüğünde, okula başladığında okuldaki diğer arkadaşlarıyla uyum süreci, öğretmenin öğrettiği sisteme uyum süreci tıkanabiliyor. Bunun engel olunmaması lazım. Harfleri öğrenmiş olması, kelimeleri teşhir ediyor olması okul hayatında işini kolaylaştıracaktır. Ama daha fazlasını yapmaya zorlamamak lazım. Özellikle okul öncesi döneminde. Okul başladıktan sonra zaten emin olun zaten çok çok okumaya başlayacak ve okuyacaktır. Öğretmen de onu teşvik edecektir. Önemli olan öğretmenle senkronize bir şekilde gidebilmek. Öğretmenin işini kolaylaştırabilmek. Hele hele şu yaz dönemine girdiğimizde okula başlayacak olan öğrencilerin ve ebeveynleri için söyledim bunu. Sonra daha sonraki süreçlerde bazen şu olabiliyor. Ya çocuk yazın ne güzel okuyordu, şimdi okula başladı okumayı unuttu. Okurken okuyamıyor. Şimdi her öğretmenin bir öğretme stili, öğretme tarzı var. Ve de milli eğitimin belirlemiş olduğu, müfredatın belirlemiş olduğu bir harfleri, kelimeleri, sayıları, öğretme sıralaması var. Bazı işte örnek veriyorum, sesli harfler, sessiz harfler, önce hangileri, ona göre bir uygulama süreci var. Bundan dolayı öğretmenlerimizin de işini zorlaştırmamak adına Hande Hanım, anne babalara tavsiyem çocukların okul öncesi döneminde çok zorlamamaları. İki, özellikle okul sonrası dönemde çocuklar ilkokul birinci sınıftayken, ikinci sınıftayken okulu, kitabı sevmeyebilir. Şimdi okul öncesindeki çocuğun okuma iştahıyla okula başlamış olan çocuğun okuma iştahı arasında fark olabilir. Aşırı bir zihinsel yorgunlukla beraber okumayı öğrendiği için çocuk bir bıkkınlık, bir şartlandırma durumu söz konusu olabiliyor. Ya bıktım artık okumaktan, sıkıldım artık okumaktan, kusacağım artık diyebiliyor çocuklar. O nedenle çocuklara, özellikle bu yaklaşımda olan çocuklara anne baba okumayı illaki şirinleyip, güzelleyip, bak okumak şöyle güzeldir, böyle güzeldir deyip çocuğunun düşündüğünün yanlış olduğunu savunmasınlar. Bu daha fazla tepiyor. Ama olur mu okumak şöyle güzel, böyle güzel dediğinde, ama ben sevmiyorum, mutlu olmuyorum, sıkılıyorum diyor. Bu sefer okumaya karşı bir genel yargı oluşuyor çocukta. Ne yapmak lazım? Şöyle düşünmek lazım. Herkes, Hande Hanım, yetişkin insanlar gibi düşünün. Herkes sabahleyin kalktığında, her gün sabahleyin çok mutlu olarak mı işe gidiyor?
1: Tabii ki hayır.
0: Çok mutlu olarak mı görev ve sorumluluklarını yerine getiriyor?
1: Tabii ki hayır. İlla ki
0: şükretmemiz gerekir tabii ki. Yani halimize.
1: Ama yani insan ruh halidir. Bir gününü bir gününü tutmaz. Hiçbir
0: işte zaman. Bunu düşünmek lazım ve çocuğa şunu yüklemek gerekiyor, vermek gerekiyor daha doğrusu. Demek ki İnsanlar her yaptıkları eylemden mutluluk duymazlar ama görevleri gereği yerine getirmek zorundadır. Ben de işe gidiyorum ama her gün çok mutlu olmuyorum. Bazen tatil olsun istiyorum ama tatil olmasına rağmen gitmek zorundayım ve o görevimi yerine getiriyorum. Yaparken de çok mutlu olmuyorum. İşte senin için de süreç aynı diyerek çocuklara okuduğu şeyden dolayı okuma performansı ile ilgili her okuduğu şeyi çok mutlu olarak yapacakmış gibi bir yaklaşım içinde bulunmamaları gerekiyor. Bunu çocuklara anlatırken mutlu olmadan da sıkılarak da okunabilir. Bunu görevin gereği yapmak zorundasın diyerek çocuklara aktarılabilir. Özellikle okul sonrası birinci, ikinci sınıfa giden çocuklar için söylüyorum. İlla ki severek lay lay lom yaşasın çok mutluyum diyerek okumayı beklemediğimizi, sadece görev amaçlı yapıp bitir, görevini yerine getir diyerek çocuğa bu bağlamda görev ve sorumluluk verilebilir. İşte burada pedagojik bir hata yapılıyor anne babalarda. Çocuk sevmiyor, mutsuz oluyor. Anne baba da o sevmediği şeyi güzellemeye çalışarak, ama bak okumak şöyle güzeldir, bak hoca işte radyoda şöyle söyledi bilmem ne diyerek onu güzellemeye çalışıyorlar. Yapmasınlar, buna gerek yok. Zaten çocuklar kısa ve küt, düz cümlelerle iletişim kurarlar.
1: Evet. Hele şu dönemin çocukları tamamen de böyle hocam. Yani bir şey sorduğunuzda bir açıklama duymuyorsunuz. Evet, hayır. Olması gerektiği kadar size cevabı veriyor ve susuyor. Şeyi yok yani.
0: Evet. Ebeveynler de aynı şekilde kısa ve öz cümlelerle görev ve sorumluluklarını anlatarak, çok fazla açıklama yapmadan, güzelleme yapmaya gerek kalmadan göstermek gerekiyor.

0: Bir diğer unsurda özellikle sınav sürecindeki çocuklar. Bu çocukların okuma sorunları da başka. Yani aynı değil. Hepsinin aynı olmuyor okuma problemleri. Bu çocuklarda mesela soru çözme performansıyla anne babanın çocuğa kitap okuma performansının aynı olmasını istiyor. Yani çok basit bir örnek veriyorum. Şimdi çocuk 7. sınıfa gidiyor ve gelecek yılda, bir yıl sonra da LGS sınavına girecek. Ya da çocuk üniversite sınavına girecek. 11. sınıfta bir sonraki yıl sınava girecek. Ebeveyn çocuktan kütür kütür kitap okumasını istiyor. Yani böyle dünya klasiklerini okusun, televizyon hiç izlemesin ya da ne bileyim cep telefonuyla bilgisayarla oynadığı kadar kitaplarla da haşır neşir olsun istiyor. Şimdi bakın, bazı insanları okuma performanslarını, hayatlarındaki okuma performanslarını sıraladığımızda şöyle söylerler mesela bir kısmı. Ben bunu çok görmüşümdür. Bununla alakalı seminerde verdiğimiz için, danışmanlık da yaptığım için çok yaşamışımdır. Mesela şöyle söylüyor. Ya hocam, öğrenciyken çok okuyordum da iş hayatına atıldıktan sonra artık okuyamaz hale geldim. Ama öğrenciyken çok okuyordum. Öğrencilik döneminizde işte üniversite sınavına hazırlanmadan önceki dönemde lise hayatımda çok okuyordum. Sonra üniversiteyi kazandıktan sonra da yine okudum ama iş hayatına atıldıktan sonra artık okuyamaz hale geldim. Bakın dikkat edin, problemlerin, telaşların yoğun olduğu zamanlarda insanlar problemlere ve telaşlara yoğunlaşırlar. Dolayısıyla okumak ikinci, üçüncü plana düşer. Şimdi anne babası istiyor ki lise 1'de, lise 2'de çocuk, lise 3'te çok, ya da orta 2'de, orta 3'te çok rahat zaten rölantiye almış ödevleri, ödev verilecek işler belli, onları yapıyor, teşekkür takdir alıyor. Ama bunun yanı sıra da aktivite olarak kitap okuyor. Ama sınav süreci geldiği zaman çocuk sınava odaklandığı için kitap okumaya zaman ayıramıyor. Ama bu sefer de anne baba Instagram'dan, oradan buradan duyduğu küçük videolardaki şeyleri, bilgileri çocuğa satmaya çalışıyor. Diyor ki işte kitap okumazsan bak paragraf sorularında zorlanırmışsın. Kitap okumayanların büyük çoğunluğu paragraf sorularında zorlanan öğrencilermiş. Sen de kitap oku. İyi de çocuk bir yıl öncesine kadar zaten kitap okuyordu ama şu anda sorularla o kadar boğuşuyor ki şunu söylüyor çocuk. Ya kitap okuyana kadar bir 50 tane paragraf sorusu fazladan çözerim. Akademik problemimi gidermiş olurum. Eksiğimi görmüş olurum diyor çocuk. Bu nedenle çocuğun soru çözme performansını iyileştirmek lazım. Soru çözme performansı direkt olarak okuma hızıyla, okuma ilişkisiyle, okuma psikolojisiyle alakalı değil. Bakın sınavlarda çok iyi performans gösteren öğrencilerin en önemli unsuru, yakın zamanda da açıklanır büyük ihtimalle, derece yaptı. İşte şu kadar soru çözdü, bu kadar başarılı oldu, Türkiye derecesi yaptı diye açıklanmaya başlar. Bunları dikkatle analiz ettiğinizde şunu görürsünüz. Sınav sistemini çözdüm, soru performansıyla alakalı özel çalıştım, soru çözme stili oluşturdum gibi şeyler duyarsınız. Yani artık söylemek istediğim şey şu, okuma haleti ruhiyesiyle sınava girme performansı, soru çözme psikolojisi apayrı şeylerdir. Anne baba olarak da çocuktan soru çözmedeki performansındaki başarısını kitap okumaktan beklememek gerekiyor. En azından şu sınav sürecindeki süreçte yani. Ha, bazı öğrenciler vardır, istisnaidir. Mesela çocuk soru çözer, kafasını dağıtmak için de kitap okur. Kitap okuma performansı vardır. Ama bu 10 tane, bir tane, 2 tane ise diğer 8 taneye de sen de böyle olacaksın diye zorlamanın bir manası, bir anlamı yoktur. Bunu, bu çocuğun sınav performansını iyileştirmek lazım. Peki burada ne yapmak gerekiyor? Burada ebeveynlerin özellikle dikkat etmesi gereken unsur şu. Çocuğun ders çalışma performansı, ders çalışma ortamı, soru çözme hali, bunlar çok çok önemli. Mesela her şeyden önce çocuk sınava hazırlanıyorsa, soru çözüyorsa, soru çözdüğü yer, mekan, masa çok çok önemli. Burada bilgisayarın olmaması gerekiyor. Ders çalışma anında, soru çözme anında özellikle dikkatini unsur dağıtacak unsurların olmaması gerekiyor. Ya da ne bileyim çalıştığı koltuk, sandalyenin çok konforlu olmaması gerekiyor. Bütün bunlara dikkat ettiğimizde sadece hani soru çözme ortamı, işte okuma ortamı, konu öğrenme ortamı ile alakalı değil, süreler de çok önemli. Mesela bazı öğrenciler vardır, 20 dakikada, 25 dakikada dikkati konsantrasyonu dağılabilir. Dikkati konsantrasyonu dağılan çocuğa 1 saat boyunca dersin başından kalkmayacaksın dememek gerekiyor. Bunu beklememek gerekiyor. Artık özellikle teknolojik aletlerin, uyarıcıları çok fazla olmasından ötürü şu andaki gençlerin, çocukların, öğrencilerin beyinleri uyarılmaya ihtiyaç duyduğu için çok hızlı bir şekilde dikkatleri dağılıyor. Yani eskiden 20. 25. dakikada dağılan dikkat olmak kolaydı. Çok. Ama şu anda o kadar kolay değil.
1: Daha hızlı dağılıyor şu an.
0: Aynen, tebdili mekanda ferahlık vardır derler ya. Ben çocuklara şunu söylüyorum. 20-25 dakika ders çalıştıktan sonra 2-3 dakika kalkın, dolaşın, dikkat edin. Bu kadar dağılma konusunda ihtiyacı olan dağınıklığı verin. Sonra tekrar odaklanın. Bu şekilde 20-25 dakika bir daha ders çalışın. Sonra yine, yani küçük molalarla, daha sık seanslarla ders çalışmayı öneriyorum ki bu sayede özellikle o 20-25 dakikaya çocuk kaç tane soru sığdırabileceğini, kaç tane soru çözebileceğini.
1: Onun da analizini yapıyor aslında.
0: Bu da planlamasını yapıp analizini yapıyor. Çünkü ölçülebilir, değerlendirilebilir bir zamanın içerisine hapsettiği için o soru performansını İster istemez ona bir zaman yönetimi yüklüyor. Ama al sana sınırsız zaman, hiç ölçülmeyen bir zaman diliminde canın sıkıldıkça kafanı kaldır, başka bir şeyler düşün. Sonra yine canın isterse ders çalışmaya devam edersin modunda geniş zamanlı ölçülmeyen bir zamanın içerisinde çocuğun soru çözmesi, beklenmesi de doğru değil. Zaten bu şekilde çalışan öğrencilerin de dikkat ve konsantrasyon sorunu olduğu, ilerleyen zamanlarda sınava girerken dikkatini toparlayamadığı, ekstra destek almaya çalıştığı ama çaresiz kaldığını gözlemleyebiliyoruz. Farklı farklı yerlere yönelmeye başlıyorlar. Bu nedenle hani ders çalışma sürelerinin de okuma performansında çok ciddi etkisi olduğunu söyleyebilirim. Şimdi son bölümde de şunu söyleyeceğim. Özellikle çocuklar kitabı nasıl sever? 3 tane soru. Çocuklar kitabı nasıl sever? Çocuklar kitaba nasıl alışır? Ve çocuklar kitap okumayı nasıl sürdürülebilir kılabilir?
1: Ben, bu ortak üzerine... bir cevap var benim aklımda hocam. Kesinlikle ilgi alanını çok iyi bilmesi gerekiyor. Hem ailenin hem çocuğun. Bence öyle.
0: Evet. Bu önemli. Şimdi eğer bu 3 soruyu anne babalar tek hamlede çözmeye çalışıyorlar. Çocuk nasıl kitap okur diye. Şimdi çocuk nasıl kitap okur? 3 soruda analiz etmek gerekiyor. Birincisi, çocuk kitabı bir kere sevmeli. Evet. Neden? Çünkü küçük yaşlardan itibaren çocuk kitabı sevmezse kitap okumaz. Zaten böyle oluyor. Küçük yaşlardan itibaren çocuk eline telefonu aldığı için telefonu daha çok seviyor. Oyunları oynadığı için.
1: Cazip olan o çünkü hocam. O da haklı.
0: Ama bakın, dikkatinizi çekeyim. Kitap fuarlarında en fazla satılan kitaplar çocuk kitaplarıdır. Ve en fazla satılan çocuk kitaplarının olduğu bölümlere baktığınızda da özellikle çocukların eğlendikleri, çizgi filmlerini takip ettikleri kitapları aldıklarını görüyoruz. İkincisi de özellikle futbolcuların, dünya global anlamda ünlü olmuş, dünyaca ünlü olmuş futbolcuların hayatlarının konu alındığı kitapları çocuklar tercih ediyor.
1: Başarı öykülerini seviyorlar demek ki.
0: Buradan sadece kendi alanlarına hitap eden başarı öyküleri. Yani burada da şu var, çocuk öykünüyor. Ben de onun gibi olabilir miyim diyor. Şimdi her çocuğa dikkat edin, bakın dışarıda top oynuyor, yaz ayında top oynarken çocuk çok sevdiği takımın futbolcusunun formasını giyiyor. Futbolcunun formasını giyiyor. Gol atarken onun gibi sevinç gösterisinde bulunuyor. Buradan yola çıkarak çocuğun hayallerine, hayal dünyasına, onun mutluluk dünyasına hitap eden alanlarda okumasına müsaade etmek gerekiyor. Şimdi futbolu çok seven bir erkek çocuğuna Ronaldo'nun kitabını aldığınızda, Ronaldo'yu anlatan bir çizgi roman tarzında bir kitap aldığınızda o çocuk o kitabı okur.
1: Dikkatini çekecektir çünkü merak edecek, merak duygusunu uyandıracaktır.
0: Aynen öyle. İşte burada önemli olan çocuk kitabı nasıl sever dediğimizde, bir eskiden yapılırdı, çok yapılırdı hata mesela. Şimdi dinleyicilerimiz de muhtemelen tebessüm edecekler.
1: ah diyecekler.
0: Mesela bizim çocukluğumuzda çizgi romanlar vardı. Çizgi romanları çok okurduk ve severdik. Ebeveyn de mesela alırdı bir tefsir kitabı ya da bir dua kitabı ya da bir şey kitabı, dini bir kitap, dini konulu bir kitap. Al bunu oku derdi. Şimdi evet, işlevsel olarak faydalı ama çocuk onunla okumayı özdeşleştirdiği için
1: çocuk kıyas onu, yaptığı
0: ne zaman,
1: an.
0: Ne zaman okuyor? Şöyle söyleyeyim. Çocuk onu 30 yaşına geldiği zaman, ya babam rahmetli bunu, işte dedem rahmetli bu kitabı çok benim önüme verirdi çocukken.
1: Okumamı isterdi, arzu
0: ederdi. Bu kitabı mı? Ne kadar önemli bir kitapmış ya. Ne kadar faydalı bir kitapmış ya. Ne kadar güzel bir kitapmış. Şimdi anlıyor. Yani büyüdüğünde anlıyor. Demek ki o çocuğun zihin dünyasına, dimağına okumayı sevdirmekte araç olacak olan kitapları tercih etmek gerekiyor. Peki kitaba nasıl alışır? Şimdi çocuk kitabı bir iki sefer okumaya başladığında bunu pekiştirmek gerekiyor. Pekiştirmek maalesef ki takip gerektiren bir unsurdur. Anne baba bir gaza gelip bir heyecanla çocukla beraber kitapçıya gidiyor, kütüphaneye gidiyor, kitap alıyorlar. Sonra bir daha ara ki bulasın, babanın dikkati dağınık, annenin dikkati dağınık ve çocuğun okumayla alakalı hiç takip edilmiyor. Çocuk kendi haline bırakılmış. Aldı ki kitap deniyor. Ya bununla alakalı en azından 2 günde bir, 3 günde bir, hani şöyle düşünün, eve şimdi bir balık alırsınız bir fanusun içerisine. O fanusun içindeki balığa her gün yem verirsiniz. Ama o yemi vermekle birlikte o suyu en azından haftada bir ya da haftada iki defa değiştirmezseniz o balık o suyun içinde ölür. Bu öldü. Yemini verdik ama öldü yine. Düşünmedik ki.
1: İhtiyacı sadece gıda değildi ki.
0: Oksijen ihtiyacını takip etmedin ki sen, hayvanın davranışlarına bakmadın ki, yüzerken yalpalıyor mu? Aa bak bunun suyu bulanmış, bunu değiştirmek gerekiyor demedik ki. İşte çocuk da aynı bunun gibi. Yani çocuğun içindeki kitap okuma sevgisinin öldüğünü, suyun oksijeninin azaldığını analiz edemiyor anne baba. Ya ne yapsak, kitap aldık onu yaptık, bir türlü okumuyor ama analiz etmemişsin ki. O yüzden çocuğun psikolojisinin analizini yapmak gerekiyor ki bu sayede çocuk kitap okumayı sürdürülebilir hale getirir. İkincisi, çocuk kitaba nasıl alışır? Telefonu anne baba nasıl kullanıyorsa, çocuk da telefonu anne baba da nasıl görüyorsa kitabı da böyle görmeli. Hayatının
1: etrafında görmesi gerekiyor.
0: Tabii ki görürse çocuk bu şekilde ancak kitabı sevecektir. Bunun dışında ekstra bir şey yapmanıza kesinlikle gerek yok. İnanın çocuk bunu görev adedecektir. Bu kitabı aldığınızda onu bitirecektir. Ondan sonra sizden talep edecektir. Siz analiz ettiğinizde size bunu heyecanla anlatma gereği duyacaktır. Siz sorduğunuzda o cevap verecektir. Hatta ve hatta birilerine kitap okuduğunu, kitabı anlattığını övgüyle anlattığınızda üçüncü kişilere, bunu duyduğunda gururu okşanacağı için daha iyisini yapmaya çalışacak. Böylece eminim çocuklar okumayı sevecektir. Her yaşın kategorisine göre de bu tarzı değiştirebilir, yapabilirsiniz.
1: Sağ olun hocam.
0: Çok teşekkür ediyorum bu hafta.
1: Ben teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun.
0: Geçti program, ben de anlayamadım.
1: Su gibi geçiyor bizim programlarımız. Dinleyicilerimiz de bayılıyorlar. Çok sağ olun hocam.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Görüşmek üzere diyoruz yeni programlarımızda. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
0: Sağ olun.
1: Sağ olun hocam. Eğitimci yazar Murat Tunalı hocamız bizlerle birlikteydi bugün sevgili dinleyenler. Her çarşamba olduğu gibi biz ayrılan sürenin de sonuna geldik. Ben Hande Ana Kumanda Masası'nda sevgili Ahmet vardı, bana yardımcı oldu, sesimi sizlere ulaştırdı. Yarın bu dakikalarda burada olacağız. Yarına kadar hoşçakalın diyelim.

0: Kır Çiçeği 8. Bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu. Senaryo Tayfun Türkili. Program Yönetmeni Haluk Kesim. Ses Kayıt Ahmet Atalay. Montaj Hasan Dinç.
1: Sözlüsü Hacer'in kendisini terk etmesine dayanamayan Erol, İstanbul'a gitmeye karar verir. Hacer'i bulacak ve onu geri getirecektir. Oysa Hacer yepyeni bir hayata başlamıştır. Sabahları kursa gidiyor, öğleden sonraları bir overlockçuda çalışıyordur. Serkan adlı bir çocukla da arkadaş olmuştur. İş yerinde ise Kemal Bey ve Gönül adlı kadın Hacer'e çok yakınlık göstermektedirler. Fakat bu yakınlığın gerçek sebebi nedir?

0: İyi ki buraya geldik Serkan. Burası gerçekten çok güzel.
1: Şey Hacer, eğer izin verirseniz söylemek istediğim bazı şeyler var.
0: Sizi dinliyorum Serkan.
1: Ben günübirlik gezip tozmaktan hoşlanan bir genç değilim. Gerçi birbirimizi tanıdığımızı söyleyemem ama eğer izin verirseniz size olan duygularımı anlatmak istiyorum.
0: Dinliyorum.
1: Önce bir soru soracağım. Kabul mü?
0: Evet.
1: Benden önce herhangi biriyle aranızda bir diyalog oldu mu? Ya da şu anda biri var mı?
0: Ne? Nasıl yani?
1: Yani eğer kimseye bir sözünüz veya ne bileyim ilginiz yoksa ben size hayat arkadaşlığı teklif ediyorum. Hem de ölene kadar.
0: Nasıl?
1: Niye şaşırdınız?
0: Şey, çok ani bir soru oldu bu. Hiç beklemiyordum yani.
1: Haklısın Hacer. Ancak ben kararımda oldukça samimiyim ve sizden bu konuda bir cevap bekliyorum. Hemen karar vermek zorunda değilsiniz. Ancak cevabınız evet olursa aileme durumu bildirip bu işi resmiyete dökmek istiyorum.
0: Ciddi olamazsın Serkan. Ben hiç hazırlıklı değilim evlenmeye. Hem ben...
1: Evet, sizi dinliyorum. Yoksa bir başkası mı var gönlünüzde?
0: Hayır. Daha önce kimseyle bir ilgim olmadı ama...
1: Öyleyse gönlünü bana aç Hacer. Cevabın evet olursa dünyalar benim olacak. Ne dersin?
0: Serkan, inan şu an kalbim duracak gibi. Ne olur kapatalım bu konuları. Bana biraz süre ver.
1: Özür dilerim Hacer. Seni üzmek istemedim. Tabii ki halana ve ailene soracaksın. Ben de aileme söyleyeceğim.
0: Peki hayır desem beni terk edecek misin?
1: Seni terk etmeyi istemem Hacer. Fakat şu da bir gerçek ki istenmediğim bir gönüle zorla girmeyi ahlakım kabul etmez.
0: Yani?
1: Üzülerek de olsa hayatından çıkarım Hacer.
0: Serkan, inan ki teklifini geri çevirmek istemem. Fakat bu konuyu halamla bir konuşayım.
1: Elbette. Ben de senden bunu beklerdim zaten.
0: O halde yine görüşeceğiz demektir.
1: Çok iyisin Hacer. Tam gönlüme göresin. İnan bana.
0: Sen de öyle Serkan.

0: Ustanla konuştum Sacit. Sen kendi isteğinle erken dönüyormuşsun. Mesaiye kalmayacağını söylemişsin. Neden bana yalan söyledin?
1: Baba, neden benimle bu kadar uğraşıyorsun?
0: Sen bana nasıl hesap sorarsın Sacit?
1: Hesap sormuyorum baba. Yalnız neden benim sözüme inanmayıp ustamla konuşuyorsun?
0: Nedenini çok iyi biliyorsun.
1: Bilmiyorum.
0: Ben söyleyeyim öyleyse. Dayının kızı Hacer bize geldikten sonra eve erken gelmeye başladın. Yalan mı?
1: Sana öyle geliyor. O gelmese de ben artık mesaiye kalmayacaktım. Hem beni çok ağır suçluyorsun baba. İstemezseniz sizi fazla sıkıntıya sokmadan başımın çaresine bakarım.
0: Ne yapacaksın yani?
1: Orasını sonra öğrenirsiniz.
0: Bir müddet daha mesaiye kalacaksın. Hacer gidene kadar, tamam
1: baba.
0: Mı?
1: Baba.
0: Yakında onu da göndereceğim babasının evine.
1: Söyleyeceklerim bittiyse odama gitmek istiyorum.
0: Allah kahretsin. Suzan! Suzan!
2: Geliyorum. Hala, seninle konuşmak istediğim bir şey var.
3: Sonra konuşuruz Hacer. Şimdi enişten çağırıyor.
2: Peki.
3: Ne oldu Hayati?
0: Bana bak Suzan. Yarından itibaren söyle bu kıza, tasını tarağını toplayıp terk etsin bu evi. Anlaşıldı mı?
3: Nasıl yani?
0: Duymadın mı Suzan? Ya sen def edersin onu, ya da ben saçından tuttuğum gibi sokağa fırlatırım. O Sacit denen Şıpsevdi'ye de söyle o kızdan uzak dursun.
3: Sen bu evde huzursuzluk mu çıkartmak istiyorsun Hayati? Ne demek istiyorsan açık söyle. Biz sensiz sofraya oturmadık, sen neler söylüyorsun?
0: Bak Suzan, ateşle barut yan yana durmaz. İşte o kadar.
3: Alacağın olsun Hayati. Bu rezilliği senin yanına bırakmam. Benim abimin kızı diye yapıyorsun bunları. Anlamadığımı sanma.
0: Uzatma Suzan. O kız bu evden gidecek diyorum. İşte o kadar.
3: Hayır Hayati. Kursu bitene kadar burada kalacak.
2: Ne oldu hala? Eniştem yemeğe gelmiyor mu?
3: Hayır kızım. Biraz yorgunmuş. Erkenden yatacağım dedi. Hadi biz yiyelim yemeğimizi.
2: Ya Sacit abim?
3: O da dışarıda yiyip öyle gelmiş.
2: Öyleyse biz baş başa yiyeceğiz. Hem böylesi daha iyi oldu. Seninle konuşmak istediğim bir konu vardı.
3: Hacer, beni yanlış anlama ama canım çok sıkkın. Ne konuşacaksan yarın konuşalım, olmaz mı?
2: Peki hala, sen bilirsin.

0: Hadi Hacer. Halan ne dedi? Lütfen bir an önce anlat bana.
1: Şey, halamla konuşacak vaktim olmadı. Ama ne diyorum biliyor musun? Aileni bana dünür gönder.
0: Yani beni kabul ediyor musun?
1: Evet.
0: Yaşasın.
1: Seninle beraberken öyle mutluyum ki Serkan.
0: Ben de Hacer. İnan ben de.
1: Keşke şu anda işe gitmek zorunda olmasam. Ama geldik bile. Hoşça kal Serkan. Yarın görüşürüz.
0: Görüşürüz. Hacer.
1: Evet.
0: Kendini fazla yorma, tamam mı?
1: Tamam.

0: Geldin mi Hacer? Oo, çok güzel giyinmişsin, aferin sana.
1: Teşekkür ederim Gönül abla.
0: Bugün iş yapmak yok sana. Kirli elbiseyle defileye gidemezsin, öyle değil mi?
1: O kadar heyecanlıyım ki Gönül abla.
0: Biliyorum tatlım. Kısa zamanda bizim gibi yaşamaya ayak uyduracaksın, merak etme.
1: Defile ne hakkında olacaktı? Arkadaşlarım merak ettiler de.
0: Aa, hani kimseye söylemeyecekti?
1: Yo, evde kimseye söylemedim ama arkadaşlar arasında konuştuk.
0: Neyse. Normal elbise defilesi. Mankenler defileye çıkacak. Biz de izleyeceğiz. Sonra da kokteylimiz var.
1: Anlıyorum. Kasabadayken televizyonda görürdüm de içim giderdi bu defilelere. Demek ben de böyle bir topluluğa katılacağım, öyle mi?
0: Biz de onun için gayret ediyoruz Hacer. Gel seninle Kemal Bey'in odasında oturalım. Orada daha rahat konuşuruz.
1: Peki.
0: Ayşe, bize sütlü Nescafe söyler misin?
2: Peki Gönül abla.
0: Rahatına bak Hacer. Kemal Bey geç gelecek. Dur sana sigara ikram edeyim. Kemal Bey'in özel zevkidir. Ara sıra yakar. Kokusuna bayılacaksın.
1: Ne nasıl yani? Sigara mı içeceğiz Gönül abla?
0: Evet güzelim. Ne sandın ya? Hele Nescafe ile öyle güzel bir içimi var ki bir daha asla unutamayacaksın.
2: Nescafelerinizi getirdim.
0: Masaya bırakıver Ayşe. Çıkarken de kapıyı iyice kapat.
2: Peki Gönül abla.
1: Gönül abla, ben hayatımda hiç sigara içmedim ki.
0: Hayatında görmediğin birçok şeyi bizimle görüyorsun Hacer. Tabii sigarayı da ilk defa benimle içeceksin. Hadi şimdi yak bir tane. Yavaş yavaş içine çek. Çek. Nescafe'nden iç. Hadi yudumla hemen hadi.
1: Ay, bunun tadı çok tuhaf.
0: Biraz sabret, alışacaksın Hacer. Sonra da zevkle içeceksin benim gibi, bak. Şu anda sanki kanatlanıp uçacak gibiyim. Hadi Hacer. Hadi sen de bir nefes çek, hadi.
1: Başım dönüyor Gönül abla. Fena oluyorum.
0: Küçük kız. İçtiği sigaranın esrarla karışık olduğunun farkında bile değil. Şu haliyle çok da güzel görünüyor. Bu kız bizi çok zengin eder, çok. Hemen Kemal Bey'i arayayım.
3: Alo?
0: Kemal Bey, ben Gönül.
3: Ne oldu Gönül? Bir aksilik çıkmadı ya.
0: Hayır patron, şu anda mışıl mışıl uyuyor.
3: Çok güzel. Onu defileye hazır hale getir. Akşama alırım sizi.
0: Merak etmeyin. Evet Hacer, önce gözlerine kalem çekelim. Sonra da elbisene uygun göz farı sürelim. Evet. Biraz da rimel. Çok güzel oldu. Şimdi de şu ruju sürelim bakalım. Biraz da allık. Oldu bu iş. Çok güzel oldun Hacer. Çok güzel. Nasıl? Kendini iyi hissediyor musun?
1: Öyle hafifim ki Gönül abla. Ne oldu bana?
0: Bak tatlım, buna bir alıştığın zaman bir daha bırakmak istemeyeceksin.
1: Eşarbım nerede?
0: Aman Hacer. Zaten Kemal Bey söylemişti de unutmuşum sana söylemeyi. Hacer defileye eşarpla gelmesin, ona yakışmıyor demişti. Gerçekten de tatlım, bu kadar güzel saçların varken onları neden bir bez parçasının altına gizliyorsun anlamıyorum.
1: Alışkanlık Gönül abla.
0: Biliyorum alışkanlık olduğunu. Ama bu defileyle eşarp takmaya da son vermiş olacağız. Saçlarının güzelliği herkesi büyüleyecek, tamam mı? Bir de yüzüne yaptığım şu makyajı görsen. Hoş geldiniz Kemal Bey.
4: Hoş bulduk Gönül. Bir içim su olmuş bu kız. Aferin sana Gönül.
0: Biz hazırız Kemal Bey.
4: Öyleyse buyurun gidiyoruz.
5: Kır Çiçeği isimli oyunumuzun 8. bölümünü dinlediniz. 9. bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalın.

bütün köyün, herkesin gönlünü aldattın. Kör olsun zalim gurbet, aldı sevdiklerini. Evinde tek başına kaldı hatıcım.

Senin de bastonuyla onu yolda görünce yaşlı gönül teline dokundum ince ince. Bir de ona babamın ismini söyleyince benim kim olduğunu bildi, bildi Hatice'yle. Ey bu köyün en güzel, en çalışkan gelini. Zaman, zaman hiç acımadan büktü ince belimi. Eğildim, eğildim öpmek için o mübarek elini.

gördü, neler geçirdi. Şöyle bir hayal kurun. O kıtlık yıllarına bir de Hatice Nine'ye sorun. 7 çocuk büyüttü, 20'ye yakın torun. Her birini bir yana saldı. Her birini gurbete saldı.

Yaşamak güzel. Yaşamak güzel dedi. 5.90'a gelse de. Odanın köşesinde küçük bir iskemlede oturup namazını kıldı Hatice'nin. Kiremitleri kırık bu eski ahşap evi ısıtmıyor, ısıtmıyor diyordu çalıların alevi. Ona yardımcı olmak hepimizin görevi. Senin derdin, senin çilen bağrımı deldi Hatice nine. Bağrımı deldi.

çabuk geçti bir su gibi akarak. Bazen mutluluğu verip bazen yürek yakarak. Duvardaki örümcek ağlarına bakarak derin derin düşüncelere daldı. Daldı Hatice'm yine. Ölmeden ocağımı terk etmem diye diye koskoca bir ömürden ne kaldı ki geriye? Gelen komşular değil, bağırma kim o diye. Ecel geldi kapıyı çaldı Hatice'line, ecel geldi. Dışarıda hava soğuk, her taraf bembeyaz kardı. Bir akşam vakti Hatice'ni derin bir uyku sardı. Üzerinde ne para ne de kul hakkı vardı. Nasıl doğduysa öyle öldü. Hatice'ni. Nasıl doğduysa

0: Mavi Boncuklu Kutunun Esrarı. Yapım Mehmet Köseoğlu. Yazan Tayfun Türkili. Seslendirme Yönetmeni İskender Bağcılar. Ses Kayıt Ahmet Atalay. Kurgu Hasan Dinç. Program Yönetmeni Erol Güldiken.
1: Halime teyze, Halime teyze, kapıyı aç. Halime teyze, Halime teyze, aç. Yemek getirdim sana. Allah Allah, neden açmıyor kapıyı? Sakın bir şey olmasın kadıncağıza. Kazım'a söyleyeyim de gelip bir şeyler yapsın, kapıyı açsın. Yazık yaşlı kadın. Ölse kimsenin ruhu bile duymayacak vallahi.

0: Allah Allah. Bize ne canım Halime Hanım'dan? Onun evi ayrı, bizim evimiz ayrı Fatma.
1: Öyle söyleme, günahtır bey. Yaşlı ve yalnız bir kadın. Biliyorsun günlerdir yemeğini bile ben götürüyorum kadıncağızın. Kapısını çaldım çaldım açmadı. Hadi bir zahmet gel de şu kapıya bir bak.
0: Tövbe tövbe. Ya kapıyı çaldım çaldım açan yok diyorsun hanım. Ben ne yapabilirim ki?
1: Canım en azından kapıyı kırabilirsin Kazım.
0: Ne, kapıyı mı kırayım? Deli misin sen hanım? El alemin kapısı kırılır mı ya?
1: Canım anlamıyor musun efendi? Kadın hem yaşlı hem de hastaydı. Kimi kimsesi de yok. Kapıyı da açamadığına göre mutlaka başına bir iş gelmiştir.
0: Peki peki. Her ihtimale karşı tornavidayla çekici de alayım yanıma.
1: Neden? Ne yapacaksın ki onlarla?
0: Kapıyı kır demedin mi hanım?
1: Mutlaka mutlaka Halime teyzenin başına bir iş geldi Kazım. Yoksa bu kadar gürültüye 40 sefer açardı kapıyı. Çabuk ol aç şu kapıyı.
0: Ya vır vır edip durma Fatma. Görüyorsun işte elimden geleni yapıyorum ya.
1: Sakın ölmüş olmasın kadıncağız. Evet evet, kapıyı da açamadığına göre mutlaka öldü zavallı. Canım ne de iyi kadındı.
0: Hah, açıldı işte. Oh, gir de bak bakalım içeride mi kadın.
1: Halime teyze, Halime teyze neredesin? Burada yok.
0: Öteki odaya bak bakalım.
1: Halime teyze, hu, neredesin? Halime teyze, hah, buradaymış. Kazım gel buraya gel. Buldum Halime teyzeyi. Halime olur teyze. Halime teyze. Hay aman yarabbi, sakın ölmüş olmasın.
0: Dur bakayım dur, kenara çekil.
1: Ay hiç hareket etmiyor. Gözleri de kapalı. Ölmüş mü yoksa bey?
0: Hayır hayır, yaşıyor ama hasta galiba. Evet evet, hasta bu kadın Fatma.
1: O zaman hemen bir doktor çağıralım bey, sevaptır. Yalnız yaşlı bir kadın, kimi kimsesi yok.
0: Doktor çağırmasına çağıralım da yalnız kime kimsesi yok deyip durma Fatma. Sen diyordun ya iki kızı varmış, ikisi de evliymiş, torunları varmış.
1: Bakmadıktan sonra kızları olsa ne olur, olmasa ne olur abey. Yaptığımız Allah bilsin. Aylardır biz bakıyoruz kadıncağıza. Hadi bir zahmet bir doktor getir de muayene etsin kadıncağızı.
0: Peki peki.
2: Evet. Söyle bakalım nine, neyin var, şikayetin ne?
3: Halsizim doktor bey evladım. Her tarafım ağrıyor. Yürüyecek mecalim yok.
2: Peki kaç gündür yatıyorsun böyle?
3: 2 gündür.
2: Bir şey yiyip içmedin mi bu arada?
3: Nerede, ayağa kalkamıyorum ki yiyeyim.
2: Peki kimin kimsen yok mu senin?
3: Hem var hem yok. 2 kızım var, ikisi de evli. İstanbul'da. Ama ne ararlar ne sorarlar beni. Şu kadıncağızdan Allah razı olsun. O bakıyor, o ilgileniyor benimle.
2: Bak teyze, senin iyi bir bakıma ihtiyacın var. Yüksek tansiyon var sende. Kan dolaşımı bozukluğu var. Ayrıca kalp atışlarını da hiç sevmedim. Çok düzensiz atıyor. Bak nine, yemeklerine çok dikkat edeceksin. Egzersiz yapacaksın, ilaç alacaksın. Yani senin çok ciddi bir bakıma ihtiyacın var nine. Böyle konu komşunun bakımıyla olmaz bunlar.
3: Allah alnımıza ne yazmışsa o olur doktor bey.
1: Biz Halime teyzenin kızlarına haber veririz doktor bey, siz merak etmeyin.
2: Dediğim gibi iyi bir bakım şart. Hadi nineciğim, geçmiş olsun.
0: Ben sizi götüreyim doktor bey.
2: Sağ ol.
3: Fatma.
1: Buyur Halime Ana.
3: Allah senden razı olsun kızım. Kızlarımın yapmadığını sen yaptın bana. Allah ne muradın varsa versin. Hakkını helal et ne olur.
1: O nasıl söz teyze? Ben seni öz annem gibi severim.
3: Sağ ol kızım, sağ ol Fatma. Bak ne diyeceğim sana.
1: Buyur Halime teyze.
3: Şu köşedeki konsolun üst çekmecesinde bir kutu var. Üzeri mavi boncuk işlemeli. Onu bana getirir misin kızım?
1: Tabii. Sözünü ettiğin mavi boncuklu kutu bu mu Halime Ana?
3: Evet o. Verir misin bana?
1: Tabii buyur.
3: Sağ ol kızım. Bu kutu var ya, bunu rahmetli kocam Ahmet Efendi ölmeden önce vermişti bana.
1: Niçin vermişti?
3: Hey gidi rahmetli hey. Kendince bu kutu bende olduğu müddetçe çocuklarım bana bakacakmış da gül gibi geçinip gidecekmişim. Hiç aklım kesmiyordu zaten. Ama ben yine de bu kutuyu onca yıl sakladım.
1: Peki içinde ne var Halime Ana?
3: İnan ben de bilmiyorum kızım.
1: Kilitli galiba.
3: Evet, anahtarı da bende. Bak boynumda asılı duruyor. Şimdi senden bir ricam var kızım.
1: Buyur Halime Hanım.
3: Şayet emri hak vaki olup da Hakk'ın rahmetine kavuşacak olursam, kızlarımı ara, bu kutuyu onlara ver. Benden kalan tek miras bu kutudur onlara. Tamam mı yavrum?
1: Tabii sen merak etme Halime Hanım. Allah inşallah uzun ömürler verir sana. Hadi şimdi yat dinlen biraz. Ben sana sonra tuzsuz bir perhiz yemeği hazırlar getiririm.

0: Kutu mu? Nasıl bir kutuymuş Halime Hanım'ın kızlarına miras bıraktığı?
1: Şöyle küçücük bir kutuydu. Üzeri mavi boncukla işlenmişti.
0: Peki içinde ne varmış ki kızlarına miras bırakıyor o kutuyu?
1: Vallahi onu Halime Ana'nın kendisi bile bilmiyor bey. Rahmetli kocası ölümünden önce vermiş Halime Ana'ya o kutuyu. Ve demiş ki bu kutu sayesinde kızların sana gül gibi bakacaklar demiş.
0: Ne de gül gibi bakıyorlar ya. Ya Halime Ana kaç yıllık komşumuz. Ne kızlarını ne de damatlarını bir kere olsun görmedim daha. Allah kabul etsin ama biz de olmasak zavallı kadın açlıktan, bakımsızlıktan ölüp gidecek.
1: Doğru ama helal olsun.
0: Helal olmasına helal olsun da yalnız doktorun dediklerini duydum Fatma. Kadında çeşit çeşit hastalık varmış. Mutlaka iyi bir bakıma ihtiyacı varmış. Bu yüzden sen en iyisi İstanbul'daki kızlarını arada durumu bildir. Gelip anneleriyle ilgilensinler.
1: Haklısın bey. Ama kızlarının gelip de ilgileneceğini hiç sanma. Ama biz görevimizi yapalım ve arayalım. Artık gelir analarına bakarlar ya da yanlarına alırlar almazlar. Onların bileceği iş.
0: İstanbul telefonları var mı kızlarının?
1: Var. Daha önce Halime Ana vermişti. Ölürsem cenazeme çağır diye. Şurada telefonun yanındaki defterde yazılı olacaktı. Şimdi bulurum.
0: Aman bul ve gelip analarını almasını söyle. Ne biçim evlatmış onlar da ya. İnsan yılda bir kere olsun anasını aramaz mı?

0: Biraz acele et Hayri. Saat kaç oldu? Daha dükkan açacaksın.
1: Dükkan. Bıktım artık Neriman. 40 yıldır insanların saçlarını kesiyorum ama bıktım. Koca oğlan yetiştirdik. Biraz da o gelip yardım etse ya bana. Şu hale bak, horul horul uyuyor. Şeytan diyor, git kaldır yataktan.
0: Ayol, ne istiyorsun çocuktan? Seni duyan da boş gezenin boş kalfası sanacak. Çocuk tıp fakültesinde okuyor. Bir iki sene sonra doktor çıkacak, daha ne istiyorsun?
1: Doktor çıkacakmış da, kaç aydır söylüyorum, şu kelleye bir ilaç bul da satıp köşeyi dönelim diye. Ama nerede bizimkinde o kafa? Bari arada sırada gelip de dükkanda çıraklık etse bana.
0: Susar mısın biraz, telefon çalıyor. Alo, evet, kimsiniz? Fatma mı? Nereden arıyorsunuz? Kastamonu'dan mı? Halime Hanım'ın kızını mı arıyordunuz? Kendisi şu anda burada yok. Ben mi? Ben komşusuyum. Nasıl, Halime Hanım hasta mı? Olur, Nerim Hanım gelsin söyleyeyim. Siz öbür kızı Nilgün Hanım'ı arayabilir misiniz? Telefonu var mı sizde? Tamam, onu arayıp ona söyleyin.
1: Kimdi arayan Nerim'a?
0: Kastamonu'dan annemin komşusu. Annem hastaymış da beni sordu. Ben de komşusuyum, öbür kızını arayın dedim. İyi etmedin mi?
1: İyi etmişsin tabi. Zaten zar zor saç keserek geçiniyoruz. Bir de kayınvalidenin yükünü taşıyamam. Kız kardeşin Nilgün'ün durumu iyi. Kocası da para basıyor. Onlar yardım etsin annene.

0: Ben gidiyorum Nilgün.
1: Aa, bir dakika, nereye gidiyorsun be?
0: Nereye olacak, dükkana. Bir şey mi istiyorsun?
1: İstiyorum ya, elbise istiyorum, ayakkabı istiyorum, çanta istiyorum, bilezik istiyorum.
0: Oh. Peki başka?
1: Bitmedi. Süreyya'nın da üstünde başında bir şey kalmadı. Ona da kıyafet, papuç filan lazım.
0: Yahu siz ana kız benim akşama kadar dükkanda para bastım mı sanıyorsunuz Allah aşkına?
1: Ne olacak, gelene gidene ev göster, al parayı. Emlak komisyonculuğu dediğin nedir ki? Para basmak gibi bir şey işte.
0: Ben bakarım. Alo. Kim? Nilgün Hanım mı istiyorsunuz? Kim arıyor? Kastamonu'dan annesinin bir ahbabı mı? Nilgün Hanım yok. Ne söyleyecektiniz kendisine? Halime Hanım rahatsız mı? Olur, söylerim. Bir dakika. Siz öbür kızın elemanı arasanıza. O şu anda evdedir.
1: Arayan kimdi Zeki?
0: Kastamonu'dan annenin ahbabıymış. Annen hastaymış, ona haber veriyor.
1: Ay, ister misin gelip de bizim evde kalsın?
0: Merak etme. Ablan Neriman'ı aramasını söyledim. Boşver, onlar ilgilensin annenle.
2: Annene açtın mı konuyu Süreyya?
3: Açtım Meliha Manuh diyordu, peygamber demiyor. Ben berberin oğluna kız vermem diyor.
2: Aynı şeyi bizimkiler de söylüyor. Ben emlakçının kızını gelin diye eve almam diyor.
3: Güya benim annemle senin annen kardeş olacaklar.
2: Artık nasıl kardeşlerse, fırsat bulsalar birbirlerinin gözüne oyacaklar.
3: Ama bu arada olan bize oluyor Melih. Evlenmemize izin vermiyorlar, görüyorsun işte.
2: Bugün Kastamonu'dan aradılar annemi. Anneannem hastaymış.
3: Benim annemi de aradılar.
2: Aklıma ne geldi biliyor musun Süreyya?
3: Ne geldi?
2: Kastamonu'ya gidip anneannemi alıp buraya bizim yanımıza getireceğim.
3: İyi de bunun bize ne faydası olacak?
2: Her ne kadar benim annem de senin annen de anneannemi istemese de ondan korkarlar. Anneanneme buraya gelince ona seninle evlenmek istediğimi söyleyeceğim. Bakalım annelerimiz o zaman da karşı çıksınlar da görelim.
3: Harika bir plan. Peki ne zaman gideceksin Kastamonu'ya?
2: Hemen yarın.
3: İyi ama annenle baban anneannemi getirmene izin verecekler mi?
2: Deli misin, izin verirler mi hiç? Ama ben bir arkadaşımı görmeye gidiyorum diyeceğim.
4: Buyurun.
2: Affedersiniz, siz Fatma Hanım mısınız?
4: Evet, siz kimsiniz?
2: Ben Halime Hanım'ın torunuyum. Adım Melih.
4: Demek geldiniz, Allah'a şükürler olsun. Hangi kızın oğlusunuz?
2: Neriman Hanım'ın.
4: Anneanneniz hep sizden bahsederdi. Zavallı, çok hasta oğlum. Doktor iyi bir bakıma ve tedaviye ihtiyacı olduğunu söyledi. Kadıncağızı götürmeye mi geldiniz?
2: Kendisi hangi evde kalıyordu acaba?
4: Bakın, hemen yanımızdaki şu tek katlı evde.
2: Durumu iyi mi bari?
4: Fena sayılmaz. Biz elimizden geldiğince bakıyoruz kendisine. O da gününü mavi boncuklu kutusuna sarılmakla geçiriyor.
2: Mavi boncuklu kutu mu? O da neymiş?
4: Rahmetli dedeniz anneannenize miras bırakmış o kutuyu. İçinde ne var bilmiyorum ama Halime Hanım pek kıymet veriyor ona. Bana öldükten sonra kızlarıma bu kutuyu miras olarak bırakacağım dedi.
2: Yani o kutunun içindeki her neyse çok mu kıymetli bir şey?
4: Bilmiyorum evladım ama anneannem bir an olsun elinden bırakmıyor o kutuyu.
2: Allah Allah. Kim bilir, belki de içinde bir hazinenin planı vardır. Neyse, anneanneme baktığınız için teşekkür ederim. Ben gidip kendisini bir göreyim.
4: Anneannenize selamlarımı söyleyeyim.
2: Olur, iletirim.

0: Melih yavrum, canım torun, ne kadar da büyümüşsün.
1: Nasılsın anneanneciğim?
0: Nasıl olayım, görüyorsun işte. Yaşlandıkça hastalık sayısı da artmaya başlıyor. Doktora bakarsan yüksek tansiyon varmış, şeker varmış, kalp varmış, bir sürü şey varmış işte.
1: Öyleymiş, geçmiş olsun. Sana bakan o Fatma Hanım söyledi. Elinde o sıkı sıkı tuttuğun kutu da ne anneanneciğim?
0: Bu mu? Bu bana rahmetli dedenden miras kalan tek şey. Mavi boncuklu kutu.
1: Peki içinde ne var o kutunun?
0: Bilmem. Hiç açıp da içine bakmadım ki. Ama bak, anahtarı burada boynumda asılı. Dedem bu kutu çok değerlidir deyince ben de kimseler kutuyu açmasın diye anahtarını böyle boynuma gerdanlık gibi astım.
1: Aç da bakalım içinde ne varmış anneanneciğim.
0: Olmaz.
1: İyi ama dedem onu sana miras olarak bıraktıysa mutlaka içinde bir vasiyet vardır. İnsan vasiyetin ne olduğunu merak etmez mi hiç?
0: Vasiyet mi? Bak, bu hiç aklıma gelmemişti. İçindeki vasiyet midir dersin Melih?
1: Mutlaka öyledir anneanne. İstersen aç kutuyu da görelim içindekini. Hem vasiyetse okumamak olmaz. Günahtır da. Ölenin son arzusudur bu, biliyorsun.
0: Doğru. Dur, boynumdan çıkarayım da vereyim anahtarı. Al, aç bakayım kutuyu.
1: Ben de merak ettim içindekini. Şimdi açar.
2: Selamün aleyküm. Nasılsın yenge?
0: Çabuk kutuyu sakla oğlum. Sen misin Cemal?
2: Benim de. Bir uğrayıp halatır sorayım dedim. Nasılsın, iyi misin?
0: İyiyim, iyiyim. Bak kim gelmiş İstanbul'dan, tanıyabilecek misin?
2: Bu uşak bağa hiç yabancı gelmiyor da. Ula, sen Berber Hayri'nin uşağı değil misin yeğenim?
1: Elini öpeyim Cemal amca.
2: El öpenlerin çok olsun yeğenim. Bağa bak uşağım. Ha bu anneannenizin kadrini, kıymetini iyi bulun ha. Elden gidince üzülürsünüz sonra. Hastadır, bakıma ihtiyacı vardır.
1: Merak etme Cemal amca, zaten buraya onunla ilgilenmeye geldim.
2: Of verin sağ. Neyse, bir şeye ihtiyacın var mı yenge?
0: Yok sağ ol, Allah razı olsun Cemal efendi. Evdekilere selam söyle.
2: Aleyküm selam, söylerim. Hadi eyvallah.
0: Melih, aç çabuk şu kutuyu, pek merak ettim içindekini.
1: Tamam, hemen açıyorum. Tamam. Açtım işte.
0: Ne oldu, ne var içinde?
1: Bir kağıt var anneanne. El yazısıyla yazılmış. Bir de küçük bir kutu daha var.
0: Deden yazmıştır. Vasiyetidir. Oku çabuk bakayım.
1: Evet, vasiyete benziyor. Okuyorum. Halime Hanım. Hı. Sana bıraktığım bu kutunun içinde bir başka küçük kutu daha var. O kutunun içindeki en büyük hazineden daha değerlidir. O kutunun anahtarı kardeşim Cemal'dedir. Eğer sana damatlarımdan hangisi daha iyi davranırsa, bakarsa, Cemal Efendi anahtarı ona verecektir. O anahtarı alan yaşadı demektir.
0: Bu kadar mı?
1: Evet, bu kadar.
0: Şimdi kilitle o kutuyu ve yine bana ver bakayım.
1: Peki. Tamam. Buyur anneanne.
0: Ver yine, ben saklayayım onu.
1: Anneanne, o kutunun içindeki öbür küçük kutuda ne vardır dersin?
0: Bilmem. Duydun işte, anahtarı Cemal amcandaymış.
1: Dedemin yazdıklarına bakarsan o kutunun içindeki her neyse en büyük hazineden daha değerliymiş. Hay Allah, ne olabilir ki? Anneanne, gel seni bize götüreyim. Hastasın, bizde kal. Biz sana bakarız. Ne dersin?
0: Yok oğlum, kimseye yük olmak istemem. Hem sen değil, bunu senin büyüklerin düşünmeliydi. Aylardır ne arayıp ne sordukları var.
1: Yok öyle söyleme anneanneciğim. Senin hasta olduğunu duyunca annem de babam da öyle üzüldüler ki hemen beni yolladılar. Git anneanneni al, evimize getir dediler.
0: Yok, ben hayatımdan memnunum torun. Var git öyle söyle onlara.

0: Hemen durumu annemlere bildireyim. Gelip anneannemi alsınlar. Zaten yaşlı ve hasta. Yaşasa yaşasa ne kadar yaşar ki? Ama öldükten sonra biz o kutunun içindekiyle köşeyi döneriz. Evde yok galiba. Teyzenlere gitmesin. Oradan arayayım.
1: Alo.
0: Kimsiniz?
2: Ben Süreyya.
0: Annem sizde mi Süreyya?
3: Telefon istiyorum.
2: Hayır, sizin heyecanı geliyor. Bir şey mi var?
0: Hayır. Hemen annemi ver bana.
2: Peki bir dakika.
4: 30'luk kalmadı.
2: Melih oğlum.
3: 90'lıklar kaçtı.
0: Anne dinle beni. Sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Ama sakın Nilgün teyzenler duymasın ha.
2: Söyle oğlum.
3: Buyurun efendim.
0: Anneanneme uğradım bugün.
3: Teşekkür ediyorum.
0: Hastaydı ya, hatırını sorayım dedim. Anneannemin hepimizden yıllardır sakladığı bir kutusu varmış. Mavi boncuklu bir kutu.
2: Ne varmış o kutunun içinde?
0: Rahmetli dedemin yazdığına göre çok büyük bir hazine.
2: Sahi mi?
0: Evet. Anneanneme damatlarından hangisi sahip çıkar bakarsa o kutunun içindekiler onun olacakmış. Kutunun anahtarı da dedemin kardeşi Cemal amcada. Cemal amca anneannemi memnun eden damada verecekmiş anahtarı.
2: Sen kutuyu bırak da söyle. Annen nasıl, iyi mi?
0: Anlamıyor musun anne? Bu çok önemli. Teyzemler duymadan hemen buraya gelip anneannemi alıp İstanbul'a götürün. Ondan sonra hepimiz zengin olacağız. Zengin.
2: O kutunun içindeki mi zengin edecek bizi?
0: Evet. Şimdi bak, birazdan otobüse binip İstanbul'a geleceğim. Bu arada siz de yarın sabah kimseye söylemeden babamla hemen yola çıkın. Buraya gelin. Anneannemi alarak eve getirin, tamam mı?
2: Bilmiyorum. Akşam olsun, baban gelsin, öyle söylerim ona.
5: Melih Efendi vay. İyi ki annesinin sesini taklit ettim de öğrendim. Demek o mavi boncuklu kutuya sahip olup zengin olacaksın ha? Avucunu yalarsın sen. Akşam babam gelsin, bakalım anneannemi kim alıp getirecek evine? Siz mi yoksa biz mi?

0: Enayi Melih beni annesi sanıp her şeyi anlattı diyorum size. Anneannemde değeri pek büyük mavi boncuklu bir kutu varmış.
1: Peki kutunun içinde ne varmış?
0: Melih'in söylediğine göre içinde en büyük hazineden daha değerli bir şey varmış. Ama o da ne olduğunu bilmiyor. Rahmetli deden vasiyet etmiş. Damatlardan hangisi anneanneme iyi davranır ona bakarsa kutu onun olacakmış. Ve kutunun anahtarı da Cemal amcadaymış. Cemal amcam uygun gördüğü damada anahtarı kendisi verecekmiş.
2: Aman, o kutunun içinde ne olabilir ki? Rahmetli babam fukaranın tekiydi kızım. Eğer bir servet bıraksaydı kutuya değil anneme bırakırdı.
1: Annen doğru söylüyor Süreyya. Hem Melih'in seninle dalga geçmediğine malum. Sen onunla dalga geçtiğini sanırken o seninle dalga geçmiş olamaz mı yani?
0: Yapma baba, Melih beni annesi zannetti diyorum. Düşünsenize ya kutunun içindekiler milyarlar ediyorsa?
1: Kızım hala anlamıyor musun? Numara yapıyorlar bize, numara.
0: Ne numarası baba?
1: Anneannen hasta ya. Evlerine alıp bakmamak için akılları sıra hazine dolu kutu numarası yapıp kayınvalidemi benim başıma yıkmak istiyorlar. Hala anlamadın mı? Güya ben o kutu işine kanacağım, Kastamonu'ya gideceğim, kayınvalidemi alıp evime getireceğim ve sonra o kutunun içindekine sahip olmak için de ölünceye kadar ona bakacağım. Yer miyim bu numaraları ben hiç?
2: Baban doğru söylüyor Süreyya.
0: Siz bilirsiniz, benden söylemesi.

0: Yok vallahi oğlum, ben seninle dün telefonda falan konuşmadım. Sen hayal görüyorsun galiba.
1: Ne demek hayal görüyorum anne? Anneannemi ziyaret ettikten sonra hemen postaneye koşup telefon açtım sana.

0: önemli bir hazine varmış.
1: Vay canına. Hazine mi?
0: Evet baba. Dedem anneanneme hitaben pusulada şunları yazmış. Eğer sana damatlarından kim iyi bakarsa bu kutuyu ona vereceksin. Bu kutuya sahip olan dünyanın en değerli hazinesine sahip olacaktır.
2: Çok merak ettim. O kutuda ne var acaba?
0: Maalesef bunu anneannem bile bilmiyor. Çünkü kutu kilitli ve anahtarı da Cemal amcada. Cemal amca da anneannemi memnun eden damada verecekmiş o anahtarı. Ben de aman fırsat fırsattır, bunu Nilgün teyzemler duymasın, hemen anneannemi yanımıza alalım diye telefon açtım size. İşte mesele bu.
1: Demek o kutunun içinde dünyanın en değerli hazinesi varmış ha?
0: Evet baba. Anneannem de sıkı sıkıya elinden bir an olsun bırakmıyor o kutuyu.
1: Hanım, ne dersin?
2: Hangi konuda?
1: Anneni yanımıza almak konusunda. Melih'in söylediklerini duydun. Eğer kendisine iyi bakarsak, yedirip içirip giydirirsek, bizden memnun olursa kutuya bir sahip oluruz.
2: Vallahi evin reisi sensin Hayri Bey. Bizleri zor doyuruyorsun. Kadın zaten hastaymış, masrafı olur. Yemesi içmesi. Sonra çok masraf oluyor diye başımıza vurma da.
1: Ya hanım bırak şimdi masrafı. Zaten yaşlı kadın, ne kadar yaşar ki?
0: Vallahi bir an önce kararınızı verin. Dedim ya, Süreyya'nın sesine kanıp annem diyor olanı biteni ona anlattım. O da mutlaka teyzemle kocasına söylemiştir. Bakarsın yarın sabah Kastamonu'ya giderler de sonra yaya kalırsınız.
1: Oğlan haklı hanım. Yarın sabah iki bilet alıp hemen Kastamonu'ya gidelim. Bacanaktan önce anneni alıp evimize getirelim.
2: Olur, ilk otobüste gidelim.
1: Gidelim ya. Yoksa böyle 3-5 adamı tıraş ederek zengin olacak halimiz yok. Zaten giderek millet kelleşmeye başladı. Gelen sakal tıraşı oluyor, giden sakal tıraşı. Sakal tıraş ederek zengin olamayız. Güya tıp fakültesinde oğlan okutuyor. Kaç yıldır söylüyorum şu kelliğe karşı bir ilaç bul da köşeyi dönelim diye. Ama beni dinleyen kim?
0: Sen bu işi kolay zannediyorsun baba. Bırak bizleri, tıp konusunda dünyanın en ileri ülkeleri bile kelliğe karşı ilaç bulamadı da ben bu öğrenci halimle nasıl bulayım?
1: Şu ilacı bir bulsak, bir keşfetsek dünyanın en zengin insanı oluruz vallahi. Düşünebiliyor musun hanım? Dünya üzerinde yaşayan kaç milyar kel var. Bütün keller sayemde peruk takmaktan kurtulurdu.
2: Şimdi sen kelleri falan bırak da yarın gidiyor muyuz, gitmiyor muyuz onu söyle Hayri Bey.
1: Canım gidiyoruz dedik ya. Neden sordun?
2: Baksana saat kaç oldu? Eğer gideceksek erkenden yatalım.
1: Yavaş olun. Yavaş, gürültü etmeyin.
2: Tamam tamam.
0: Aman merdivenleri inerken ses çıkartmayın. Nilgün teyzemler Kastamonu'ya gittiğinizi anlamasınlar.
1: Melih doğru söylüyor Neriman. Eğer Kastamonu'ya gittiğimizi anlarlarsa vallahi bizden önce oraya varıp annemi alırlar. Biliyorsun onların özel arabaları var.
2: Vallahi bütün gece uyuyamadım Hayri Bey. Rüyam deyip içinde hazinelerin en büyüğü olan o kutuyu gördüm durdum.
1: Ben de başka rüyalar gördüm Neriman. Güya kelliye iyi gelen bir ilaç bulmuşum. Dükkanın kapısında upuzun kuyruklar oluşmuş. Kuyruklarda da boy boy kel dazlak ilaç alabilmek için birbirlerini yiyorlar.
0: Hadi hemen şuradan bir araba çevirip terminale gidin babacığım. İlk otobüse binin. En geç ya bu akşam ya da yarın sabah anneannemi alıp gel.
1: Tamam oğlum tamam. Hey taksi taksi.
2: Biz yokken eve göz kulak ol oğlum.
0: Merak etme anneciğim. Hadi iyi yolculuklar size.

0: evime teyzemlere kadar gideceğim.
1: Sabah sabah ne yapacaksın ki teyzende?
0: İçim rahat etmedi. Evde mi değil mi ona bakacağım.
2: Evde olsa ne olur, olmasa ne olur.
0: Siz hala işin farkında değilsiniz. Melih dün gece Kastamonu'dan döndü. Mutlaka annesine babasına, anneannesindeki o içinde hazine olan kutudan söz etmiştir.
2: Hala mı şu hazine kutusu masalı? He?
0: Siz hala masal deyin baba. Görün bakın, mutlaka Neriman teyzem kocasıyla Kastamonu'ya gitmiştir. Akşama sabaha anneannemi onların evinde görürseniz sakın şaşırmayın.
1: Tamam tamam, git bak bakalım. Bak da için rahat etsin.

0: İnan Hayri Bey, öyle heyecanlıyım ki bir an önce Kastamonu'ya varmak için can atıyorum.
1: Varmasına Allah'ın izniyle varacağız da. Sonrası önemli Neriman. Kaynanama ne diyeceğim, şimdiden onu düşünüyorum.
0: Aman düşündüğün şeye bak. Ne diyeceksin ki? Elini yanaklarını öpersin. Sonra da hasta olduğunu duyduk, çok üzüldük anneciğim. Seni evimize götürmeye geldik. Bundan

0: Sonra sana biz bakacağız dersin, olur biter. Bunları söylemek sana çok mu zor geliyor?
1: Bana bak Neriman, kafamı bozma benim. Sen bile annenin yüzünü görmek istemiyordun. Onun ne inatçı bir kadın olduğunu sen benden daha iyi bilirsin.
0: Lütfen Hayri Bey, burada kavga çıkartma. Ayol, sen annemi almaya mı gidiyorsun yoksa kutuyu almaya mı?
1: Aslında mümkün olsaydı sadece kutuyu alırdım ya. Ama çaresiz o kutu için anana da katlanacağız.
0: Ayıp ayıp. Annem yaşlı ve yalnız bir kadın. Onun hakkında böyle konuşma Hayri Bey.
1: Vay vay vay. Şimdi de kıymetli mi oldu annen? Peki evvelsi gün ona bakan komşu kadın telefon ettiğinde kendine yok dedirten sen değil miydin ha? Tabii. Şimdi işin içine hazine dolu kutu girdi ya, artık en kıymetli annen olur.
0: Tamam bey, tamam. Susar mısın artık?

0: Bir hadi çabuk olun hadi. Ben bavullarınızı bagaja koydum bile. Hadi çabuk olun biraz.
1: Ay dur kızım, senin yüzünden başım döndü. Çabuk çabuk deyip durma.
2: Vay kurnaz bacanak vay. Aklı sıra bizi atlatıp o kutunun içindeki hazineye tek başına konacak ha. Hadi hanım hadi. Bin de hemen yola koyulalım.
1: Tamam tamam. Süreyya, biz yarın döneriz herhalde. Kapıya bacaya sahip ol kızım.
0: Ay aman anne, şimdi ortada koca bir hazine varken evin kapısını bacasını düşünmenin sırası mı Allah aşkına?
2: Hadi hadi hadi hadi hadi hadi, Allah'a ısmarladık kızım.
0: Güle güle.
1: Ay keşke Süreyya'nın dediğini yapıp geceden gitseydik Kastamonu'ya bey. Bak ablamlar bizden önce yola çıkmışlar bile. Bakalım yetişebilecek miyiz?
2: Yetişiriz hanım, yetişiriz. Onlar otobüsle gidiyor, biz kendi arabamızla. Yola çıkınca gaza bastım mı aradaki farkı kapatır geçeriz bile onları. Sen merak etme. Ben de o hazineyi bacanağa kaptıracak göz var mı hiç ha?
1: İyi de bakalım annem bizle gelmeyi kabul edecek mi Zeki?
2: Sen merak etme Nilgün. Kimin kaynanası o be? Karşısında iki takla atıp yanaklarından gözlerinden öptün mü kaynanan benden yana olur. Ayrıca ablanlar kendilerine zor bakıyorlar. Annene nasıl bakacaklar? Ama biz Allah'a şükür zengin sayılırız. Benim aslan kayınvalideciğim. Damadın geliyor. Damadın.
1: Ah menfaat. Ah sen nelere kadirsin. Düne kadar kadının yüzünü görmek istemiyordun. Şimdi ortaya hazine lafı çıkınca kayınvaliden aslan oldu, öyle değil mi?
2: Ağzımı açtırma hanım. Sen kızıyken bırak yüzünü adını bile anmak istemiyordun. Şimdi bakıyorum da annenin yanında yer alıyorsun. Doğru. Menfaat dünyası bu işte.

0: Saygıdeğer yolcularımız, şu anda firmamızın dinlenme tesislerine gelmiş bulunmaktasınız. Burada yarım saat yemek ve ihtiyaç molası verilecektir. Çaylar şirketimize aittir.
1: Şşş, Neriman. Neriman kalk hadi uyan.
2: Ne var, ne oldu? Kastamonu'ya mı geldik?
1: Hayır ama yemek ve ihtiyaç molası verildi. Gel aşağı inip bir şeyler yiyelim.
2: Benim uykum var canım, bir şey istemiyorsan ye gel.
1: Sen bilirsin.

0: Ay Allah aşkına Zeki, biraz yavaş git, midem bulanmaya başladı.
1: Aa, tut kendini hanım, tut. Bacanak'ta karısı bizden 2 saat öndeler, unuttun mu? Arayı kapatmaya çalışıyor.
0: Ha, iyi de sen arayı kapatayım derken kaza yapıp hayatımızı bitireceksin.
1: Merak etme, merak etme. İyi şoförümdür ben.

0: İstanbul'dan Kastamonu yönüne doğru gitmekte olan 34 ARF 086 plakalı otobüs yolcuları, aracınız hareket etmek üzeredir.
1: Hay Allah, şu tuvalet kuyruğu da yürümüyor ki. Hadi beyler, hadi işimizi biraz çabuk görelim. Öyle de sıkıştım ki. Ya otobüsümü kaçıracağım. Biraz acele edin hadi.

0: Ay, saatlerdir yoldayız. Bir yerde dur da iki lokma bir şeyler yiyelim Zeki.
1: Kusura bakma hanım, bacanağın bindiği otobüsü yakalayıncaya kadar duramam.
0: İyi ama karnım acıktı ayol.
1: Ama tut karnını sen de canım, sonra yersin. Sen iki lokma yiyeceksin diye ben kayınvalidemi berber olacak o açgözlü bacanağa kaptıramam, kusura bakma.

0: Şükür sonunda rahat diyebildim. İyi ama benim otobüs nerede? Ha şurada. Amanın, yola çıkmak üzere. Hey dur, dur, nereye gidiyorsun? Şoför bey, şoför bey, kapıyı aç. Çabuk.
1: Ya deminden beri anons ediyoruz bey abicim. İyi ki zamanında geldin, yoksa otobüsü kaçıracaktın ya.
0: Sen muavin misin?
1: Evet.
0: Hani hostes bir hanım vardı, ona ne oldu?
1: Rahatsızlandı o, görevi ben devraldım. Evet. Yerin nerede abi? Alt katta mı, üst katta mı?
0: Üst katta, 52 numara.
1: Tamam abicim, gel çıkarayım seni. Yavaş, dikkat et, merdiven biraz dardır.
0: Tamam tamam.
1: Ya, aman abi aman, dikkat et bak, tamam. Düşersin sonra. Ha tamam. Kaç numara demiştin abi?
0: 52. 53'te de hanımım oturuyor.
1: Ha tamam. Bak buyur. Burası 52 numara.
0: İyi ama bizim hanım o nerede? Sakın terminalde kalmasın. Aa!
1: Dur bakayım abi, bir dakika bir dakika, bak tuvaletin ışığı yanıyor mu? Ha tamam, kırmızı ışık yanıyor. Bu demektir ki tuvalette biri var. Senin hanım da olabilir. Şimdi gelince görürsün.
0: Aman terminalde unutmayalım da. Ne yol bilir, ne iz bilir bizim kadın.
2: Müsaade eder misiniz?
0: Bana mı dediniz hanımefendi?
2: Evet, size dedim. Kalkar mısınız oradan?
0: Kalkayım mı? Sebep?
2: Çünkü bu koltuk ve yanındaki koltuk bana ait de ondan.
0: Siz şaka mı yapıyorsunuz bayan? Şurada ben ve eşim oturuyoruz. Herhalde yanlış bir koltuğa geldim.
2: Muavin, gel bakayım buraya.
1: Buyur abla.
2: Kaldır şu adamı yerinden. Bu ne biçim otobüs böyle? Yalnız bir bayanın yanındaki koltuğa bilet kesmek ne zamandan beri adet oldu ha?
1: Aa, öyle şey olur mu ablacığım? Bey abi, bu koltukta karımla oturuyorum demişti. Siz bu adamın eşi değil misiniz?
2: Ne eşi? Ben dulum ayol. Kocam öleli 5 sene oluyor.
1: Aa, abi şu biletini verir misin bana?
0: Buyur bak, işte 52 ve 53.
1: Evet 52, evet 53. Allah Allah ya, bu bilet bizim otobüse ait değil ki abi.
0: Nasıl yani? Şimdi bu otobüs İstanbul'dan Kastamonu'ya gitmiyor mu?
1: Ne Kastamonu'su abi? Bu otobüs İstanbul'a gidiyor.
0: Ne, amanın, doğru mu? İstanbul'a mı gidiyor?
1: Evet.
0: Eyvah eyvah eyvah. Ben yanlış otobüse binmişim. Ya benim İstanbul'dan bindiğim otobüs de aynı bunun gibi 2 katlı ve aynı renkteydi.
1: Ya Sayın Bey abicim, insan insana benzediği gibi otobüs de otobüse benzer abi yani.
0: Ya ama şimdi ben ne yapacağım?
1: Bizimle İstanbul'a kadar geleceksin. Şurada şu kadar 2 saatlik bir yolumuz kaldı. Fazla yolumuz yok. Sonra orada iner, tekrar Kastamonu otobüsüne binersin.
0: İyi ama karım Neriman Kastamonu'ya giden otobüste kaldı. Beni yanında görmeyece ne yapar o şimdi?
1: Bilmem abi.

0: Çay servisimiz başlamıştır. Çay içenler? Evet hanımefendi. Hanımefendi uyanın.
1: Hmm, ne oluyor?
0: Hanımefendi.
1: Ne istiyorsunuz?
0: Affedersiniz. Çay servisimiz başladı da içer miydiniz?
1: Yok istemem.
2: Aa kocam. Kocam nerede? Hayri Bey yok. Hostes hanım.
0: Buyurun efendim.
2: Kocam. Kocam yok. Burada yanımda oturuyordu ama şimdi yok.
0: Belki tuvalete gitmiştir. Ama yok tuvalet boş. Kırmızı ışık yanmıyor. Yemek ve ihtiyaç molası verdiğimizde terminal binasına inmiş miydiniz?
2: Ben değil ama o inmişti, yemek yiyecekti.
0: Ah, sanırım otobüsü kaçırdı.
2: Eyvah, peki ben ne olacak şimdi?
0: Yapılacak bir şey yok efendim. Siz mecburen Kastamonu'ya kadar gideceksiniz. Herhalde beyiniz de arkadan başka bir arabayla gelir.
3: Ay saatlerdir yoldayız. Daha geçmedik mi Hayri eniştemin bindiği otobüsü?
4: Vallahi bu hızla bir sürü otobüs geçtim ama Hayri'nin bindiği otobüs hangisiydi bilmiyorum ki.
3: Ya o zaman bir yerde dur da bir şeyler yiyelim Zeki. Sana açlıktan midem bulanıyor diyorum.
4: Sabret Nilgün, az kaldı. Kastamonu'ya varalım. Üstelini yedirelim sana.
3: Ay Kastamonu'ya kaç saat kaldı?
4: 2 saate kadar orada oluruz. Hiç merak etme. 2 saat sonra 2 hazine dolu o mavi boncuklu kutu bizim olacak hanım, bizim.
3: Ay sen hazine dolu kutuyu bırak da önüne bak Zeki, arabalar üstümüze geliyor.
4: Şu ilerideki benzinciye girip benzin alalım. Deme lazım, yolda filan kalırız da hazine dolu kutuyu bacanağa kaptırırız sonra, öyle değil mi?

0: Depoyu da full doldurduk artık. İstediğimiz gibi yol alabiliriz. Bekle sevgili kayınvalideciğim. Damadın Zeki seni ve iki hazine dolu o kutuyu almaya geliyor.
1: Zeki, motordan sesler gelmeye başladı.
0: Allah. Evet. Motor tekliyor. Ne oldu ki acaba? Hayda. Motor durdu.
1: Arıza mı yaptı araba?
0: Herhalde. Dur bakayım. Çalıştırmaya deneyeyim. İşte şimdi yandık hanım. Biliyor musun? Yolda kaldık.
1: Ay canım, in de baksana motorun nesi arıza yapmış.
0: Anlamam ki, ne bakayım.
1: Ay keşke ablamlar gibi otobüsle gitseydik.
0: Bırak şimdi ablanları da. Hadi aşağı in, biraz şu arabayı it.
1: Ben mi iteceğim bu kadın halimle?
0: Baksana, az ileride bir dinlenme tesisi var. Bak, arabayı oraya kadar itersek belki orada motordan anlayan birini buluruz ha?
1: Ay inip sen isen olmaz mı?
0: Yahu kafamın tepesini attırma hanım. O zaman direksiyona sen mi geçeceksin? Ay, kullanmasını biliyor musun? Ay. Hadi itirazı bırak da inip ittirmeye çalış. Bak, yol zaten meyilli.
1: Ay, peki.
2: Hadi başla itmeye hanım.
1: Başlaymış, kolaysa gel sen it. Ay koca araba benim gücümle yürür mü? Ah menfaat uğruna nelere katlanıyorum.
3: Ne oldu, nesi var arabanın?
0: Vallahi bilmiyorum. Bir saat önce benzin doldurdum, sonra birden motor teklemeye başladı. Sonra da durdum.
3: Motordan pek anlamam ama senin arabana benzin diye yanlışlıkla mazot doldurmuşlar galiba. Baksana şu kokuya. Birkaç kişinin daha başına geldiği için oradan biliyorum.
0: Yapma ya. Ne yapacağız şimdi? Burada tamirci falan var mı?
3: Bak kardeşim, buralarda bulamazsın. En iyisi sen Kastamonu'ya git, bir tamirciyle konuş ve arabanı çektir. Zaten şunun şurasında şehre 40 kilometre falan kaldı. Bir arabaya atlasan bir saati bulmaz, orada olursun.
0: Doğru söylüyorsun, sağ ol.
3: Sen de sağ ol.
1: Nesi varmış arabanın?
0: Galiba benzin yerine mazot doldurmuş benzinci. Adam öyle söyledi. Buralarda tamirci de yokmuş. Bak ne diyeceğim sana. Kastamonu buradan en fazla bir saatlik mesafeymiş.
1: Ne yapacağız peki?
0: Ben derim ki hiç vakit kaybetmeyelim. Ben hemen Kastamonu'ya gideyim. Önce kayınvalidemi alayım. Gelirken de bir tamirci alayım. Sonra buraya geleyim. Sen de burada beni beklersin.
1: Benim bu yabancı yerde işim ne ayol?
0: Ya hanım, arabayı sahipsiz nasıl bırakırız burada? Anlasana. Hem bak gidip gelişim 3-4 saat sürmez bile.

0: Ah dur geliyorum. Ay, başım dönüyor yine. Geldim. Aa, Neriman sen misin?
1: Şaşırdın değil mi? Canım anneciğim, gel seni bir öpeyim. O kadar özlemiştim ki.
0: Ah, burada ne işin var kızım? Hiç beklemiyordum seni. Yalnız mı geldin? Hayrı yok mu?
1: Sorma. Birlikte yola çıktık ama ihtiyaç molası verildiğinde otobüsü kaçırdı.
0: Ayol, insan otobüsü kaçırır mı kızım? Neyse, hayırdır inşallah. Yıllardan sonra niye geldim buraya?
1: Hasta olduğunu söylediler. Seni alıp götürmeye geldim. Hadi hazırlan.
0: Dur bakalım, acele etme kızım. Kocanın da rızası var mı? Hayri'yi bilirim. 5 kuruşun hesabını yapar o. Biliyorsun param yok diye rahmetli kocamın cenazesine bile gelmemişti.
1: Eskiyi bırak anne. Şimdi durumumuz iyi. Hayri de seni istiyor yanımıza almamızı.
0: Aa, vallahi bilmem kızım. Sonra başınıza yük oldum diye beni sokağa atmaya kalkışırsınız.
1: Rica ederim anne. Sokağa atmak da ne kelime. Hem dur bakayım, sen yemek yedin mi? Hadi sana bir şeyler hazırlayayım.
0: Ben açarım. Zeki sen misin?
2: Benim tabii. Hasta olduğunu duyunca bütün işimi bırakıp sana geldim anneciğim.
0: Bugün de herkes benimle ilgilenmeye başladı. Mavi boncuklu kutumu sebep oldu bunlar acaba. Peki Nilgün nerede? O neden gelmedi?
2: Sorma, sonra anlatırım. Seni almak için arabamızla yola çıktık. 1 saatlik mesafede araba arızalandı. Nilgün'ü arabada bıraktım. Orada bekliyor bizi.
0: Bizi mi? Anlayamadım.
2: Bak, seni alıp evimize götürmeye geldim. Giderken tamirciyi de alacağız yanımıza.
1: Tencereyi ocağa koydum. Zeki enişte, sen de mi geldin?
2: Tabii. Kadıncağız hastaymış. Onu burada tek başına mı bırakacaktık yani? Siz Hayri ile birlikte çıkmamış mıydınız yola?
1: Evet. Ama yolda ihtiyaç molası için durduğumuzda Hayri otobüsü kaçırmış. Bilmiyorum şu anda nerede. Peki Nilgün nerede?
2: Bizim de araba bozuldu, yolda kaldı. Nilgün arabada bekliyor. Buradan 1 saat mesafede. Anne, hadi. Hazırlanmaya başla da gidelim.
1: Enişte, ben annemi götürürüm. Sen en iyisi tamirci alıp arabanı yaptır. Ayrıca kardeşimi de o dediğin yerlerde yalnız başına bırakman doğru değil.
0: Bakın çocuklar, buraya kadar gelmişsiniz. Allah sizden razı olsun. Ama benim hiçbir yere gitmeye niyetim yok. Beni burada kendi halimde bırakın.
1: Olmaz anneciğim. Seni almadan dünyada gitmem İstanbul'a.
2: Ben buraya sizi evime götürmek için geldim Valide Hanım.
0: Ben hem yaşlı hem de hasta bir kadınım. Benim kahrımı çekemezsiniz.
1: Hangi evladı ananın kahrı olurmuş? Böyle söyleme anneciğim. Hadi hazırlan.
2: Seni İstanbul'da en iyi doktorlara götüreceğim Valide Hanım. Hadi bir an önce gidelim ha.
0: Bu sefer kim geldi acaba? Siz misiniz?
1: Annem, canım annem.
3: Geçmiş olsun Valide Hanım. Verin elinizi öpeyim.
0: Neriman, Zeki, gelin bakın kimler gelmiş.
2: Nilgün, senin ne işin var burada?
1: Hayri, nasıl geldin buraya?
3: Sorma hanım, sorma. Yanlış otobüse binip tekrar İstanbul'a gittim. Oradan tekrar Kastamonu otobüsüne binip buraya geldim.
2: Peki Nilgün, sen arabada beklemeyecek miydin beni? He? Neden geldin?
1: Bekleye canım sıkıldı, yola çıktım. Baktım Kastamonu'ya giden bir otobüs durdu, yolda bindim, ben de geldim.
3: Hem de aynı otobüsle geldik ha. tamam mı, geliyor musun bizimle Valide Hanım?
2: Yo, dur bakalım bacanak. Annem gelirse bizimle gelecek, sizinle değil.
3: O da nereden çıktı? Sen bakamazsın o kadına, çünkü hasta.
2: Yok canım. Sen neyle bakacakmışsın bakayım? Paran mı var senin? Ben onu en ünlü doktorlarda muayene ettireceğim.
3: Oğlumun tıp öğrencisi olduğunu unutuyorsun galiba. Melih anneannesini hocalara gösterecek. Hocalara.
0: Bütün aile burada olduğuna göre şimdiki gelenin kim olduğunu pek merak ettim. Cemal Efendi sen misin?
4: Benim de. Geçerken bir uğrayayım, bir şeye ihtiyacım var mı diye sorayım dedim. Bunlar kızların da damatların değil mi yenge?
0: Evet, hasta olduğumu duyup götürmeye gelmişler.
4: İyi etmişler, aferin çocuklar. Bu ananızın kıymetini bilin de. 9 ay karnında taşıdı sizleri de.
1: Annemi alıp İstanbul'a götürmek istiyorum Cemal amca. Artık biz bakacağız ona.
4: Aferin Neriman. Büyük sevap istiyorsun kızım.
1: Biz de bakmak istiyoruz annemize Cemal amca. Onun için özel arabamızla kalkıp geldik buraya.
4: Size de iyi aferinler. Bakın işte ananıza iyi bakın he. Hem hasta hem de yaşlıdır kendisi.
2: Ayıptır söylemesi. Durumum iyidir Cemal amca. Kayınvalidemi İstanbul'da büyük doktorlara göstermek istiyorum.
4: Çok iyi edersiniz Eki Bey oğlum. Hakikatli damatmışsın ha.
3: Büyük doktorlara gerek yok. Melih hocalarımla konuştu. Kayınvalidim onlara gösterecek. Biliyorsun oğlum tıp öğrencisi Cemal amca.
4: Biliyorum. İki gün önce burada gördüm. Koca delikanlı olmuş. İyidir tip hocaları. Her yerlerde deva bulurlar ha. Aferin size. Bak yenge, törenin hoca doktorlara tedavi ettirecek mi seni?
0: Allah razı olsun hepsinden de.
1: Ya o Zeki bir şeyler yapsana. Annemi ablamlara kaptıracağız.
2: Bakın, yollar çok bozuk. Otobüsün sarsıntısından rahatsız olursunuz anneciğim. Siz en iyisi mi İstanbul'a benim arabamla gelin. Daha rahat yolculuk yaparsınız, öyle değil mi?
1: Araban zaten bozuk enişte. Tekrar yolda kalabilirsiniz. Şimdiki otobüsler bir harika. İki katlı insan manzara. Seyrede seyrede yolculuk yapıyor vallahi.
4: Canım bir şekilde götürün ananızı da. Nasıl götürürseniz götürün. Kadıncağızı burada tek başına bırakmayın da.
1: Bırakır mıyız hiç Cemal amca? O bizim anamız, canımız, kanımız.
4: Halime yenge, sen iyisi otobüsle git. Madem Zeki Efendi'nin arabası arızalı, güven olmaz ona da.
0: Sen öyle diyorsan peki Cemal Efendi.
1: Hayri, hemen koş biletleri al. İlk otobüste annemi evimize götürelim.
3: Peki.
4: Ananıza iyi bakın çocuklar. İyi kadındır o. Üzmeyin, kahır çektirmeyin. Eğer kim ananızı rahat ettirir, kim ona iyi bakar, kim ondan Allah razı olsun duasını alırsa, ben de ona pek kıymetli bir anahtar vereceğim. Bu rahmetli abimin vasiyetidir.
2: Ne anahtarıymış o Cemal amca?
4: Rahmetli abimin yengeme mavi poncukli bir kutu vermişti. O kutunun içinde bir başka kutu daha var. Ve anahtarı da bende dur.
1: Peki kutunun içinde ne var Cemal amca?
4: Söyleyemem lakin çok kıymetli bir şeydir o. Hazineden daha değerlidir. Ben anahtarı kime verirsem o kişi yaşadı demektir. Bunu böyle bilin ha. Neyse, namaz vakti geldi, ben camiye gidiyorum.
2: Ben de geliyorum.
4: Namaza mı?
2: Tabii.
1: Sen ne zaman daha beri namaz kılmaya başladın enişte?
2: Benim
1: kocam her zaman namaz kılar. Senin haberin yok galiba abla. Ama ben Hayri eniştemin kıldığını hiç görmedim.
4: Zamanı gelince o da kılar inşallah. Namaz kılmak iyidir. Müslüman dediğin namaz kılmalı. Namaz kılanı severim. Hadi damat, düş önüme de camiye gidelim.
2: Tamam, geliyorum Cemal amca.
1: Zeki.
0: Evet.
1: Nasıl abdest alınacağını biliyor musun sen?
2: Bilmiyorum ama Cemal amca nasıl alıyorsa ben de aynısını yaparım. Duymadı mı? Adam namaz kılanı severim dedi.
4: Hadi damat, geliyorsan gel, daha namaz vakti kaçacak.
2: Tamam geliyorum.
1: Zeki bak aklıma ne geldi. Ben de ablamlarla aynı otobüste döneyim İstanbul'a. Bakarsın senin arabanın tamiri uzar muzar da. Annemi de yalnız bırakmamış olurum değil mi?
2: Sen bilirsin hanım. Git peki.
1: Sizinle aynı otobüste gelebilirim değil mi abla?
0: Evet ama şunu unutma, annem bizim evde kalacak Nilgün. Sakın yolda aklına girmeye çalışma.
1: Tamam canım, sizde kalsın. Ne fark eder ki? Aynı apartmanda oturmuyor muyuz?

0: Yazık, demek sonunda anneannemi teyzemlere kaptırdınız ha? Ama size söylemiştim. Onlardan önce Kastamonu'ya gidin demiştim. Beni dinlemediniz ki.
1: Aman canım, ne fark eder kızım? Ha onlarda, ha bizde kalmış. Dairelerimiz karşı karşıya değil mi? Bir iki gün sonra anneme gel bizde kal deriz, olur biter.
0: Ya sanki Neriman teyzem de kuzu kuzu verir sana anneanneme, öyle mi? Bak, en iyisi şu sandık odasını bir güzel dekore edelim ve orasını anneanneme verelim. Odayı beğenirse gelir, hep bizde kalır.
2: Aa, dekore etmek dünyanın parası Süreyya. Zaten Kastamonu'ya gitmek için dünyanın masrafını yaptık. Arabanın tamiri canıma tak ettirdi.
0: Evet, ama hazine dolu o mavi boncuklu kutuya da elveda dersiniz sonra. Ay,
1: Süreyya doğru söylüyor Zeki. Bir şeyler yapalım, annemizi bizim eve almak lazım.
2: Tamam. Tanıdık bir dekoratör var, konuşurum.
3: Baba, Süreyya'dan duydum. Anneannem için özel bir oda hazırlatıyorlarmış. Eğer bir şeyler yapmazsak anneannemi onlara kaptırırız ha.
4: İyi de elimden geleni yapıyorum oğlum. Kazancım belli. Şimdiden dünyanın borcuna girdim. Sırf anneannen güzel şeyler yesin giysin diye. Daha ne yapabilirim ki?
3: Biz de ona özel bir oda hazırlayalım. Odasına bir de küçük televizyon alalım.
4: Çıldırdınız mı siz ha? Beni batırmak mı istiyorsunuz? Ben günde 3-5 sakal tıraşı yapan dar bütçeli bir berberim yahu. Hangi parayla özel oda yaptırır, televizyon alırım?
5: Sen de borç aç birilerinden para bul bey. Yoksa annemin ürünlere bir kaptırdık mı, vallahi bir daha geri alamayız onlardan.
3: O zaman da mavi boncuklu hazine kutusuna elveda diyebiliriz.
4: Tamam. Yarın bir bankaya uğrar, tüketici kredisi alırım. Ben gidiyorum.
5: Akşam eve gelirken erzak almayı unutma.
4: Ne almamı istiyorsunuz?
5: Annem pirzolayı çok seviyor. O yerken biz seyredemeyeceğimize göre 2-3 kilo al. Köftelik kıyma al, iyisinden beyaz peynir al, meyve filan aklına ne gelirse al Hayri Bey.
4: Bak hanım, anneni ağırlama yarışına girmekle sanırım yetmedik. Bizim etimiz ne, budumuz ne? Yalnız pirzolayla kıyma 2 milyon tutar, gerisini sayma. Bu böyle ne kadar sürer zannediyorsun? Cemal amcanın gözüne girmek için, o mavi boncuklu kutuya sahip olabilmek için anneni ağırlama yarışını fazla sürdüremeyiz Nerimancığım.
5: Ama yine de bu yarışı yarıda bırakmamalıyız bey. Mavi boncuklu kutuyu unutma. O kutunun içindeki hazine bizi ölünceye kadar zengin yaşatır.
3: Annem doğru söylüyor baba. Her nimet bir külfet karşılığındadır. Sen de bu külfete katlanmak zorundasın.
4: İyi ama elimden gelen bu. Berberim ben. İşim saç sakal tıraşı yapmak. Kel sayısı o kadar çok arttı ki son zamanlarda herkes sakal tıraşı olmaya başladı. Bu kazançla bu yarışı nasıl sürdürebilirim ki?
5: Oradan buradan borç bularak bey, borç bularak.
3: Ben açarım.
0: Merhaba.
3: Süreyya, ne istiyorsun?
0: Anneannemi.
3: Ne? Anneannemi mi? Niçin?
0: Kastamonu'dan Cemal amca geldi bize. Annem git anneanneni al ve bize getir dedi.
3: Peki Cemal amca neden size geldi?
0: Davet ettik de ondan geldi.
3: Vay uyanıklar vay. Anneannemi bize kaptırınca şimdi hazine kutusunun anahtarı olan Cemal amcayı kafese aldınız ha?
0: Öyle de diyebilirsin. Evet, anneannemi alabilir miyim acaba?
4: Aman efendim, aman, kimler gelmiş. Hoş geldiniz, öpeyim Cemal amca.
6: Hoş geldin Cemal amca. Hoş geldin Cemal efendi.
7: Cümleten hoş bulduk. Yenge, nasılsın, iyi misin? Sana iyi bakıyorlar mı? Gönlünü hoş tutayım mı bunlar, bir bakayım dedim şöyle.
6: Sağ olasın. Neriman'la Hayri elinden geleni yapıyor.
4: Vallahi bir dediğini iki etmiyoruz Cemal amca.
6: Özel oda verdik anneme, televizyon da koyduk. Hayatından memnun. Öyle değil mi anneciğim? Öyle.
2: Efendim, biz de çok ısrar ettik. Bizde kaldı ama bacanak vermiyor kayınvalidemizi. Ama biz de doktora götürdük. İlaçlar aldık. Gezmelere götürdük. Yeni elbiseler aldık.
6: Bizden de hoşnut değil misin anneciğim? Allah hepinizden razı olsun. Tek tek.
0: Cemal amca, kahveni nasıl içersin?
7: Orta olsun kızım. Yahu Zeki Bey, sen bu kızın babası değil misin?
2: Aman Cemal amca, o nasıl söz? Elbette babası.
7: Babasısın da neden kızının başı açık dolaştırıyorsun bakayım? Bir de namaz kılıyorsun. Gelinlik kızın böyle dolaşması günahtır.
5: Evde başı açık Cemal amcası. Dışarı çıktığında kapalı gezer kızım. Hem namaz da kılar Süreyya.
7: Öyle mi? Aferin ona. Zeki efendi, bak ne diyeceğim sana.
2: Emret Cemal amca, emrin olur.
7: Estağfurullah. Benim bir yeğenim vardır, adı Dursun. Kız kardeşimin, Fadime'nin oğludur ha. Gel seni Süreyya'yı Dursun'a alalım ha. Ne dersin?
2: Bak
7: diyez o mudur ki Dursun da iyi çocuktur he. Namazında niyazındadır. Ekmek fırınında çalışıyor. Madem senin kız da kapalı, namazında duasında dur. E verelim onları he. Olsun bitsin bu iş.
1: Ay bilmem ki yani. Ay o Dursun'u bir de biz görseydik.
7: Görüp de ne yapacaksınız? Ama durun, bende bir resmi var da. Buraya dur şu cüzdanımda olacaktı. Buraya gelirken mahsus yanıma aldım. İşte bak buraya. Bak Seki Efendi oğlum, görüyor musun?
2: Evet,
7: aslan gibi uşak da. Böylesini bütün Kastamonu da arazan bulamazsın he.
2: Vay can. Başında hiç saçı yok he?
1: Ay kel mi yani?
7: Yahu bazı peruk takıyor kafasına. Hani böyle var ya, böyle saç gibi kayıyorlar kafaya. Ondan işte. Ama siz kafasına değil, adamın içine bakın. Dursun çok iyi çocuktur. Dürüsttir, namuslu çocuktur. Müslüman çocuktur. Ne diyorsun Zeki Efendi? Evliği miyiz çocuklar?
2: Tabii yani... olur da hele bir düşünelim.
7: Olur. Daha düşün.
4: Neyse biz kalkalım. Cemal amca yorgundur, yatmak ister. Hadi anneciğim, evimize gidelim.
1: Bırak da bir gece olsun, bizde kalsın annem abla.
2: Tabii canım. Resmen kayınvalideme el koydunuz yani. Özlüyoruz kadını ya. Birkaç günde bizde kalsın, öyle değil mi? Hem yalnız siz değil. Biz de özel oda yaptırdık kendisi için. Öyle değil mi?
0: Birkaç gün kalayım bari. Hazır Cemal Efendi de buradayken dertleşiriz biraz.

0: ederim an. Gülmekten ölmez seni. Dursun'un resmini gördün değil mi? Kabak gibi bir kapat. Tutturdu Süreyya'yı Dursun'u alalım diye.
1: Ay iyi oldu. Zeki enişte Cemal amcaya yağ çekmek için namaz bile kılmaya başladı. Hadi şimdi kızını Dursun'a vermesini de görelim bakalım.
0: Eğer Süreyya evlenmem derse işte o zaman yandılar. Ay, Cemal gerçekten. Amca kutunun anahtarını öldürsen vermez onlara.
2: Gülün bakalım gülün. Peki ya teyzemler Süreyya'nın aklına girip de o hazine kutusunu ele geçirmek için kızı kandırırlar da Süreyya peki derse o zaman da böyle gülecek misiniz ha?
3: Siz delirdiniz mi Allah aşkına? Nasıl olur da o kabak kapalı adamla evlendirmek istersiniz beni?
4: Ah yapma kızım. Eğer Cemal Efendi'ye olmaz dersek mavi boncuklu kutuyu teyzenlere kaptırırız.
5: Bana bak. Şu ana kadar dünyanın masrafını yaptık o kutuyu ele geçirebilmek için biliyor musun sen ha? Şimdi bir anda her şeyin alt üst olmasını mı istiyorsun?
3: İyi ama babacığım görmedin mi? Adamın kafasında bir tel saç bile yok.
4: Sen bilirsin. Cemal Efendi'ye Süreyya evlenmek istemiyor dediğimiz anda vallahi mavi boncuklu kutu teyzenlerin olur. Ondan sonra da teyzenle eniştenin havasından geçilmez artık.
3: İyi iyi tamam ne yapalım? O kutunun hatırı için evleneceğim o kabak kafalı Dursun'la.
0: Bak bak gördün mü kaç gündür annen Nilgünler'de. Ben demiştim ama bizim bacanağa elini ver kolunu alamazsın diye. Bir günlüğüne anneni verdik bir hafta oldu bırakmadılar.
2: Babam haklı anne. Böyle giderse Cemal Efendi mavi boncuklu kutunun anahtarını teyzemlere verecek. Biliyorsun bu arada Süreyya da Dursun'la evlenme işine evet demiş.
0: Vay uyanık bacanak vay. Hazine uğruna kızı bile satıyor be.
1: Bir şeyler yapmalıyız bey. Annemi tekrar bizim eve almalıyız. Cemal Efendi'ye ona ne kadar iyi davrandığımızı, baktığımızı göstermeliyiz. Yoksa kutu gitti gidecek.
0: Daha ne yapayım hanım? Geçen gün borçları topladım. Tam 150 milyon lirayı bulmuş.
1: Ne? Annem için girdiğin borçlar mı?
0: Evet. Özel oda teşrifi, dekoru, televizyon parası. Ayrıca her gün etiydi, tatlıydı, ızgaraydı. Faizleri hariç 150 milyon lira borçlanmışız Neriman. Daha ne kadar harcayayım ki Neriman?
1: Ne bileyim bey? Ben de şaşırdım artık. Ama yüze yüze kuyruğuna geldik. Yaşlı kadın şunun şurasına ne kadar yaşar ki? O ölünce mavi boncuklu kutunun anahtarı mutlaka bize verir Cemal Efendi.
2: Annem doğru söylüyor baba. O kutunun içindeki hazine 150 milyonla falan ölçülmez herhalde. Kim bilir kaç milyar eder.
0: Peki peki. Aklınıza gelen cazip bir şey var mı? Kayınvalidemle Cemal Efendi'nin hoşuna gidecek başka bir şey. Söyleyin bakalım hadi.
3: Benim aklımda bir şey var ama biraz pahalıya mal olur.
0: Söyle bakalım nedir hanım? Zaten girdik gireceğimiz kadar borca.
1: Romatizmalarım deyip duruyordu. Alıp termal kaplıcalarına götürelim. Hem tedavi olur hem de değişiklik olur.
2: Yaşa anne iyi fikir. Cemal amcanın gözüne kesin gireriz ha.
0: Birkaç günlük kaplıca tedavisi en az 40-50 milyona mal olur ya. Ne yapalım? Biraz daha borçlanacağız alt tarafı. Melih git anneannene söyle hemen gelsin. Yarın termale gidiyoruz de.
4: Gördün mü bak? Senin aptal dediğin Hayri enişte yine faka bastırdı bizi. Tam annemi bize alıştırmış. Cemal Efendi'nin de gözüne girmişken kaplıcaya götürüyoruz diye yine annemi aldılar elimizden.
5: İyi de ne yapayım hanım? Cemal Efendi'nin gözüne girip de kutunun anahtarını alabilmek için kızımızı bile o kel kafalı yeğenine vermeyi kabul ettik. Nereden bileyim cebi delik Hayri'nin kayınvalidemi kaplıcaya götüreceğini?
3: Anlayamıyorum. Benim bildiğim Hayri eniştemin maddi durumu iyi değildir. Zar zor geçinirken bir kaplıca kaç milyona mal olur onlara?
5: Borç alıyor adam kızım borç alıyor. Borçlanmadığı kimse kalmamış. Bankalara, esnafa, uçan kuşa borçlanmış adam.
4: Akıllı adam. Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez misali şimdi borçlanıyor ama o mavi boncuklu kutuya sahip olunca borçlarını fazlasıyla öder de köşe bile olur.
3: Bir şeyler yapmalıyız baba. Biz Hayri eniştenden daha zenginken onlar bizden daha fazla cömert davranıyorlar.
5: Ama unutmayın ki kaynanam Hayri'deyse Cemal amca da bizde kalıyor. Bir de üstüne üstlük diş kirası gibi Cemal Efendi'nin o kabak kafalı yeğenine gül gibi kızım Süreyya'yı veriyorum. Bu yüzden hiç merak etmeyin. Önünde sonunda o anahtarı Cemal Efendi bana verecektir. Bana. Zavallı Hayri de borçlandığıyla kala kalacak orta yerde. Kim geldi acaba?
4: Cemal Efendi'dir. Namaz kılmak için camiye gitmişti ya. Kapıyı sen aç Süreyya.
3: Peki anne.
4: Dur kızım. Başını örtmeyi unuttun yine. Biliyorsun adam başı örtüsüz kadınlardan hoşlanmıyor. Tak çabuk başına eşarabını hadi.
1: Peki peki.
4: Ay sen de öyle oturma Zeki. Nerede namaz takken? Başına ha? Geçir hadi. Tesbihini de al. Cemal Efendi böyle görmesin seni.
5: Doğru doğru. Haklısın. Neredeydi takke tesbihim? Hadi çabuk
4: burada
5: bulun onu bana.
4: Burada sehpanın üzerinde. Mahsus gözümün önüne dursun diye oraya koydum. Çabuk başına geçir. Hadi hadi hadi tesbihi de al eline. Hadi.
5: Tamam tamam tamam.
6: Selamın aleyküm.
5: Ve aleyküm selam. Allah kabul etsin Cemal amca.
6: Amin. Sen de evde kıldın galiba.
5: Ya öyle.
6: İyi iyi. Seninkini de Allah kabul etsin.
5: Amin.
6: Zeçiğim. Ben biletimi aldım. Bu akşam Kastamonu'na gidiyorum.
5: Ah, neden? Yo yo. Vallahi olmaz. Yok, bırakmam.
4: Aa tabii canım. Şunun şurasında kaç gün kaldınız ki Cemal amca?
6: Merak etmeyin. Şimdi gidiyorum. Bir hafta sonra Dursun'la döneceğim buraya. Ha.
3: Dursun'la mı?
6: Tabii ya. Gidip müjdemi vereyim Dursun'a. Önümüzdeki hafta gelip bir söz keser. Arkasında bir nişan, bir de nikah bitiririz. Olur bu iş. Ne dersin Zeki?
5: Tabii iyi olur Cemal amca.
6: İyi. Ben odama geçip şu hazırlığımı yapayım da.
3: Baba ne yapacağız şimdi?
5: Neyi ne yapacağız?
4: Kız evlenme işini diyor Zeki. Baksana iş ciddiye bindi. Adam bir hafta sonra Dursun'u alıp söz kesmeye getirecek.
5: Vallahi bu işe olmaz dersek o zaman da mavi boncuklu kutuya elveda ederiz. Ya da Süreyya'yı o kabağa verip mavi boncuklu kutuya sahip oluruz. Ne bileyim canım, kararı siz verin işte ana kız.
4: Bilmem ki.
3: Ben o kutuyu meliklere yar etmem anne. Gerekirse o kabak kapalı Dursun'la evlenirim. Çünkü o kutunun içinde bir hazine varmış. Öyle olmasa Hayri dayım gırtlağına kadar borçlanıp anneanneme bakmazdı. Yalan olarak atlıcalara götürmezdi.
5: Ha, aferin kızım. İşte şimdi tam benim gibi düşündü.
0: Kayınvalidem nerede?
1: Odasında yatıyor. Pek iyi değil. Tansiyona çıkmış. Kalbi çok atıyormuş. Aman hasta bakmaktan gına geldi vallahi Hayri Bey.
0: Sana mı bana mı Neriman? Bari katlandığımız bu zahmetin karşılığını alabilsek. Borçlar yüzünden sokağa çıkıp dükkanı açacak yüzüm kalmadı. Merhaba diyene borcun var.
1: Cemal Efendi annem için neler yaptığımı biliyor. Herhalde mavi boncuklu kutunun anahtarını bize verir sonunda.
0: Vermesi lazım tabii. Ama bu arada Zeki denen tilki de Cemal Efendi'ye çok yağ çekti. Kutuya sahip olabilmek için namaz kıldı. Kızını örtü altına aldı. Hatta Cemal Efendi'nin yeğeniyle bile evlendiriyor. Anlayacağın Cemal Efendi anahtarı Zeki'ye de verebilir.
1: İyi ama maksat neydi? Cemal Efendi'ye iyi bakan değil, anneme iyi bakan sahip olmayacak mıydı o anahtara?
0: Orası öyle de insanoğlu bu, belli mi olur?
7: Anne, baba, koşun, koşun buraya gelin.
4: Melih, ne oldu oğlum?
0: Ne var Melih, ne bağırıyorsun?
7: Anneannem ölmüş.
4: Ne? Ölmüş mü dedin?
0: Sahi mi söylüyorsun? Ya az önce iyiydi.
4: Anne, anneciğim.
7: Baktım, hiç kıpırdamıyor. Önce nabzına baktım, sonra da kalbini dinledim.
0: Melih, koş teyzenlere durumu bildir. Allah rahmet eylesin.

0: Cümlemizin başı sağ olsun. Rahmetli abim bana demişti ki, eğer Halime senden önce vefat ederse abu kutuyla abu anahtarı alıp kızlarıma verirsin. Bu sana vasiyetimdir demişti.
1: Peki anahtarı kime vereceksin Cemal amca?
2: Rahmetli kayınvalidemin sağlığında ona biz baktık. Anahtarı bize ver Cemal amca.
0: Vallahi işte anahtar buraya. Kim alırsa alsın.
1: Ben alacağım.
2: Hayır hayır hayır, benim hakkım o, benim hakkım. Benim hakkım, ben baktım kayınvalideme. O kutunun içindeki paralar benim olacak.
1: Yo yo yo, hayır. Hayır hayır, kesinlikle benim olacak.
2: Hayır, benim olacak.
0: Tamam. Be, susun be. Tamam, hiçbirinize vermiyorum anahtarı. Ayıptır da, siz ne biçim insansınız ya? Utanmıyor musunuz? Daha kadını yeni toprağa verdik. Ardından gözyaşı dökeceğinize kavga ediyorsunuz burada. Demek ki siz ananıza menfaat için bakıyordunuz ha?
3: Menfaat için olur mu Cemal amca?
4: Ay anamız doğmuyor.
0: Melih,
5: buyur amca.
0: Gel bakayım buraya. Al şu anahtarı da kutuyu aç bakayım.
5: Peki amca.
0: Gel. Dur oğlum, oraya değil, ha buraya bak. Bunu tamam. Şu anahtarı tak şuraya. Şöyle.
5: Açtım amca.
0: Ne var içine?
5: Bir kağıtla bir kutu var. Kağıtta neler yazılı olduğunu biliyoruz. Damatlarından hangisi anneanneme iyi bakarsa sen küçük kutunun anahtarını o damada verecekmişsin.
0: Peki küçük kutunun içine ne var? Onu bileyim misiniz?
3: Hayır, bilmiyoruz amca. Ama içinde en büyük servetten daha kıymetli bir şey varmış.
0: O zaman şu anahtarı da al bakayım Mali. Şu küçük kutuyu da aç bakalım ne varmış içine.
5: Peki amca.
0: Ne? Ne oldu?
2: Kutunun içinde ne var Mali?
0: Ne olaymış?
5: Bir kağıt. Sadece bir kağıt var.
1: Belki bir definenin haritasıdır. Hadi hadi hadi, aç bakalım şunu.
5: Hayır, harita filan değil. Dedemin el yazısıyla yazdığı bir pusula.
2: Ne?
1: Pusula mı?
3: Yani define haritası filan değil mi?
0: Kesin gürültüyü. Oku bakalım Melih, ne yazmış rahmetli dedin?
5: Okuyorum. Sevgili kızlarım, bu dünya fanidir. Kimseye kalmaz. Mal için annenize gül gibi hayat yaşattınız. Ne oldu? Annenize baktığınızda neyiniz eksildi? Biliyorum, bütün bunları şu kutunun içinde servet var diye yaptınız. Keşke annenize menfaat için değil de Allah rızası için baksaydınız da sevap kazansaydınız. İnsan anasına babasına bakmaktan kaçınmamalıdır. İşte bu hadise size bir nasihat olsun. Bu nasihat bir servetten daha kıymetlidir. İmza babanız Ahmet. Hepsi bu kadar.
1: Ne? Yani o mavi boncuklu kutunun içinde bu mu varmış?
2: Aman yarabbi, aman yarabbi. Borçlar, borçlarım. Ben bu nasihat için mi dünyanın borcuna girmişim? Etler, ızgaralar, kaplıcalar. Yandım Neriman, yandım.
1: Ben de neler düşünmüştüm. Az kalsın gül gibi kızımı o kutunun içindekini servet sanıp bir nasihat uğruna kel bir damada kaptırıyordum.
6: Beter olur, beter.
3: Hiç boşuna dövünmeyin beyler. Biz bundan daha fazlasına müstahakız.
2: Ne demek istiyorsun hanım?
7: Demek şu ki biz evlatlar olarak annemize karşı çok yanlış hareket ettik.
8: Ne yapmalıydık yani?
7: Ne yapacağımız var mı acanın kardeşim? Yarın bizim de annemiz gibi olmayacağımızın garantisi mi var? Biz yaşlanmayıp da hep böyle mi kalacağız yani? Bu dünya etme bulma dünyası değil mi? Bugün anneme, yarın bize.
8: Evet abla, anladım ne demek istediğini.
7: Ne hala anladıysan.
2: İyi de bu zamana kadar nerelerdeydiniz hanım?
7: Şimdi uyandım bey. Rahmetli babam ölümünden sonra da babalığını yaptı bize. Böylece gidişatımızın bozukluğunu en güzel şekilde anlattı hepimize. Eğer anlarsak bu ders bize hazinelerden de kıymetli.
8: Ne yazık ki ördü annem abla. Şimdi ne yapabiliriz ki? Her şeyden evvel bu yaptığımız işin yanlışlığını çocuklarımıza anlatırız. Doğrusunun ne olduğunu öğretmeye çalışırız.
9: Anneciğim, teyzeciğim, siz endişe etmeyin. Biz dersimizi aldık bile. Öyle değil mi Melih?
5: Elbette, elbette. Babamın, eniştemin düştüğü duruma hiçbir zaman düşmek istemem. Büyüklerimize insanca, insan oldukları için, Allah'ın rızası için bakacağım ben.
9: Ben de. Mal için, para için, hazine için değil. Annem, teyzem olduğunuz için, bakıma muhtaç büyüklerimiz olduğu için bakmak isterim.
5: Yaşa be Süreyya. Allah-u Teala'nın rızası gibi sonsuz değerde bir servet varken basit bir kutu için bunca riyakarlığın alemi var mı? Yani?
4: Ay anneciğim.
10: Mavi Boncuklu Kutu'nun Esrarı adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.
11: Aklınızda bulunsun.
12: Elma dişlere iyi gelir. Böğürtlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller.
11: TGRT FM Haber.
13: Siyatı var ama kendi kültürümüzü diğer basın mensubu arkadaşlarımıza gösterdiğimiz için de güzel bir şey aslında. Güzel bir fırsat olmuş bizim için.
11: Ankara'daki NATO zirvesinde geleneksel Türk lezzetleri de hem dünya liderlerinin hem de tarihi toplantıyı takip eden gazetecilerin beğenisine sunuldu. Döner, kebap, sarma, baklava ve dondurma gibi lezzetleri tadan konuklar Türk mutfağına hayran kaldı.
14: Et döneri, kebabı, dolması, sarması, tatlısı Türk mutfağının meşhur lezzetleri dünya zirvesine taşındı.
11: Dünya liderlerini buluşturan tarihi zirve, Türkiye'nin gastronomi alanındaki geniş yelpazesini de gözler önüne serdi. Türk mutfağının nadide lezzetleri damaklarda unutulmaz tatlar bıraktı.
14: Yabancı konuklar geleneksel lezzetleri tek tek tattı, Türk mutfağına ilgi yoğundu.
11: Zirvede en rağbet gören tatlardan biri de kesme Maraş dondurması oldu. 12 kilogram ağırlığındaki Maraş dondurması döner standıyla birlikte özel olarak sunuldu.
14: Keçi sütü, salebi ve kendine özgü uzayan kıvamıyla tanınan kesme Maraş dondurması da NATO liderler zirvesine damga vurdu.
15: Ülkemizin yöresel tatlarını seviyorlar.
14: Yabancı basın mensupları da hem bu eşsiz lezzeti tattı hem de Türk geleneği dünya basınına tanıtıldı.
16: Lezzetli. Türkiye'den tipik bir dondurma gibi.
17: Very nice. Because it's the first time.
16: Bunu ilk kez alıyorum belki.
18: Ankara'daki NATO zirvesi diplomatik temasların yanı sıra renkli anlara da sahne oldu. Japonya Dışişleri Bakanı da kahve içtiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
11: Geleneksel Türk desenli fincanla kahve içti. Japon halkı başta olmak üzere tüm dünyaya Türk kahvesini tanıttı. Japonya Dışişleri Bakanı Motegi o anları sosyal medyadan paylaştı. Ankara'da düzenlenen NATO zirvesi renkli anlara da sahne oldu. Zirve için başkente gelen Japonya Dışişleri Bakanı Motegi, asırlık lezzet olan Türk kahvesini içti. Sosyal medyada kahvenin hazırlanış sürecine değinen Motegi, Türk kahvesi filtre kullanılmadan hazırlanıyor. Su ile birlikte kaynatılıyor ve telvenin dibe çökmesi için biraz bekleniyor. Böylece yalnızca üste kalan kahve içiliyor diyerek yapılış inceliklerini anlattı.
18: Ankara'daki NATO zirvesinin en dikkat çeken konukları liderler kadar kediler de oldu. Sıkı güvenlik önlemlerine rağmen bariyerleri aşan sevimli misafirler, yabancı gazetecilerin de yüzünü güldürdü.
11: NATO zirvesi için Ankara adeta alarm durumundaydı. Binlerce polis görevde, güvenlik noktaları en üst seviyede. Ama görünen o ki bu önlemler Ankara'nın meşhur kedilerini durdurmaya yetmedi. Zirvenin düzenlendiği alana giren kediler yabancı basının objektifine takıldı. Üstelik zirvede sadece davetsiz misafirler yoktu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın merkezine bu kez Ankara kedileri Lokum ve yavrusu Akkız konuk oldu.
19: İsmi Lokum, Turkish Delight. Çok güzel.
11: Yerli ve yabancı gazeteciler ikiliyi severek bol bol fotoğraf ve video çekti. Lokum'la Akkız yoğun gündemin arasında basın mensuplarına keyifli anlar yaşattı. Politico muhabiri Chris Landey forum alanındaki kediyi fotoğraflayıp Türkiye büyük şehirlerindeki sokak kedileriyle tanınır. Bugün de içlerinden biri NATO Savunma Sanayi Forumu'na kadar ulaştı notunu paylaştı. Bunun üzerine The Wall Street Journal muhabiri Robbie Gramer de başka bir kareyle sohbete katıldı. Ankara Palas'taki güvenlik noktasından geçen bir kediyi paylaşan Gramer oldukça havalı görünüyordu. O yüzden güvenliğe haber vermedim diyerek sosyal medyada tebessüm ettiren bir yorum yaptı. Liderler kritik güvenlik ve savunma başlıklarını görüşürken bir yanda basın merkezinin yıldızları Lokum ve Akkız, diğer yanda güvenlik çemberini aşan sokak kedileri zirveye damga vurdu. Ankara'nın dört ayaklı sakinleri NATO zirvesinin en sempatik ve en çok konuşulan konukları oldu.
18: Zirvede İngiltere ve Norveç başbakanları da bu kez siyaset değil futbol konuştu. İki lider Dünya Kupası çeyrek final öncesi milli takım formalarını giydi, kameralara poz verdi.
11: Bu kez gündem diplomasi değil 2026 Dünya Kupası'ydı. Norveç ve İngiltere başbakanları milli takım formalarıyla objektif karşısına geçti. İki ülke arasında oynanacak Dünya Kupası çeyrek finali öncesinde dostluk mesajları verildi.
20: Bekleyip göreceğiz, harika bir maç olacak.
21: Sizi görmek güzel.
11: Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen 36. NATO Liderler Zirvesi, kritik diplomatik temasların yanı sıra renkli ve sıra dışı görüntülere de sahne oldu. İngiltere Başbakanı Keir Starmer'la Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre zirve öncesinde futbol rekabetini gündeme taşıdı. İki lider ülkelerinin milli takım formalarını giyerek kameraların karşısına geçti. 11 Temmuz'da oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finali öncesi iki başbakan el sıkıştı. Objektiflere birlikte poz verdi.
20: Şunu da söyleyeyim Sayın Başbakan. 45 yıl önce Norveç İngiltere ile eleme maçında karşılaştı ve biz kazandık. Radyo yorumcuları da Maggie Thatcher, beni duyuyor musunuz dediler. Sizin çocuklarınız fena bir yenilgi aldı.
21: Evet, ama hesaba katmadığınız şey şu ki İngiltere Dünya Kupası'nı sadece İşçi Partisi hükümetleri döneminde 1966'da kazandı. Yani artık zaman bizde. Wait and see.
11: Yoğun diplomasi trafiği arasında yaşanan bu samimi futbol atışması zirvenin en dikkat çeken ve en renkli anlarından biri oldu.
18: Türkiye Kültür Yolu Festivali tüm coşkusuyla rotasını Doğu Anadolu'ya çeviriyor. Festivalin 10. durağı Van'da kapıları açıyor ve 11 Temmuz'da sevenleri ve bölge halkını bekliyor.
11: Tarih, sanat ve lezzet, Doğu'nun incisi Van'da Kültür, Sanat ve Lezzet Festivali başlıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 11-19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Kültür Yolu Festivali'nde Van'ın bu büyük coşkuya ev sahipliği yapacağını duyurdu. Kentte 25'ten fazla lezzet noktası ünlü şeflerin katılımıyla ziyaretçilere adeta bir gastronomi rotası sunacak. Festivalin kalbi Atatürk Kültür Parkı'nda atacak. Buray'dan Sefo'ya, Kıraç'tan Murat Boz ve Sagopa Kajmer'e kadar ünlü isimler Vanlılara müzik dolu yaz akşamları yaşatacak. Van Müzesi ise değerli sergilere ve mukaddes emanetlere ev sahipliği yapacak. Çocuklar da unutulmadı. Kurulacak çocuk köyü, tiyatrolar ve foto maraton etkinlikleriyle şehir 7'den 70'e sanata doyacak. Kısacası Van, 11 Temmuz'dan itibaren 9 gün boyunca kültürün başkenti olacak.
18: Planı Çin Sultanları Milletler Ligi 3. etabına da galibiyetle başladı. Milli takımımız Japonya'daki ilk maçta Polonya'yı 3-1 mağlup etti.

0: Biz bu yola aşk koyduk.
1: Filenin Sultanları 6'da 6 yaptı. Polonya'yı yenen A Milli Kadın Voleybol takımımız Japonya etabına harika bir başlangıç yaptı. Milliler ilk seti 27-25 kazandı. Polonya ikinci sette 25-20 ile durumu eşitledi. Filenin Sultanları son iki seti 25-19 alarak Polonya'yı 3-1 yendi. Melisa Vargas 23 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Filenin Sultanları ikinci maçını Cuma sabah 7'de ABD ile oynayacak. Yakalasın.

Evet, Filenin Sultanlarını gerçekten yürekten alkışlıyorum. Bizlere her maçta o gururu yaşatmaya devam ediyorlar. Kaybetseler bile son ana kadar mücadele etmekten vazgeçmiyorlar ki Türkiye etabında Almanya maçında 2-0'dan geriye gelmişlerdi ve tarihi bir galibiyete de imza atmışlardı. Yine Japonya etabındaki ilk maçı kazandılar. Dileriz diğer maçları da kazanırlar ve bir kez daha o şampiyonluk kupasını Türkiye'ye getirirler. Bir kez daha

0: Dünya beşten büyüktür.
1: To share the extraordinary progress.
2: Bugünden yarına geçerken Türkiye'de dünyada yaşanan sıcak.
3: Personel taşımacılığının ismi Onurlu Turizm sundu.

0: Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. Ankara 104.4, Polatlı 90.6, Aksaray 93.4, Çankırı 93.1, Eskişehir 105, Konya 93.1, Akşehir 95.1, Beyşehir 93.1, Seydişehir 97.1, Ereğli 93.1, Karaman 95.5, Kırıkkale 93, Kırşehir 99.1, Kayseri 98.7, Nevşehir 93.1, Niğde 92.1, Sivas 95, Yeşilhisar 98.7, Yozgat 93.1. Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. Biz her yerdeyiz.
1: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
2: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
3: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
2: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
4: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
5: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
2: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
1: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
6: Şimdi reklamlar.
7: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
8: Burada.
7: YKS Türkiye dördüncüsü.
8: Burada.
7: YKS Türkiye 12.'si.
8: Burada.
7: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
9: Burada.
7: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
8: Burada.
7: Kickbox dünya şampiyonu.
9: Burada.
7: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
9: Burada.
7: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
10: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin.

Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM.
4: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
5: Sırrı-i Sekati Hazretleri, Evliyanın büyüklerinden ve meşhurlarından. İsmi Sırrı bin Muglisi Sekati olup, künyesi Ebul Hasan'dır. Bağdat'ta doğdu. 251, miladi 865'te Ramazan-ı Şerif ayında orada vefat etti. Şunizi kabristanına defnedildi. Maruf-i Kerhi Hazretlerinden feyz aldı. Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin dayısı ve hocasıdır. Tasavvufta, vera ve takvada asrının bir tanesiydi. Haris-i Muhasibi ve Bişr-i Hafî'nin akranıdır. Ticaret yapardı. Bağdat'ta bir dükkanı vardı. Ticarette %5'ten fazla bir kâr almazdı. Bir defasında 60 altına badem aldı. Badem birden pahalılaştı. Dellal bademleri 90 altına satmak istedi. Sırrı-i Sekati Hazretleri, ben adetimi bozmam. Ancak 63 altına satarım dedi. Dellal ise bunu kabul etmeyip malları satmadı. Sırrı-i Sekati, Hüseyin bin Beşir, Ebu Bekir bin Ayyaş, Ali bin Garab, Yahya bin Yaman, Yezid bin Harun ve birçok alimden ilim öğrenmiş ve hadis-i şerif rivayet etmiştir. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri anlatır. Sırrı-i Sekati Hazretlerinden ziyade ibadet ehli kimse görmedim. Daima edepli bir halde otururdu. Allah-u Teâlâ'dan hiçbir zaman gafil olmadı. 70 yıl hiç kimse onun ayaklarını uzatıp yattığını, edebe uymayan bir hareketini görmedi. Gece gündüz Allah-u Teâlâ'nın huzurunda olduğunu düşünür ve her zaman edepli bir şekilde otururdu. Ancak ölüm hastalığında yatağa uzanabildi. Zühd ve edepte pek çok harikulade hal ve hareketleri, tasavvufa dair sözleri meşhurdur. Bir yere gittiğinde, yolda olan şeyler ve havada uçan kuşlar, açık bir lisan ile kendisine selam verirlerdi. 40 defa yürüyerek hacca gidip geldi. Üzüntü ve dert deryası, hilm ve sebat dağı, mürüvvet ve şefkat hazinesiydi. Sırrı-i Sekati Hazretleri, sevenlerine yapmış oldukları nasihatlerde buyurdular ki, ey insanlar! Allah'tan korkun. Çünkü Allah'tan korkmak, takva, her şeyin yerine geçer ve hiçbir şey onun yerine geçemez. Müslümanlardan bir söz işittiğinde, onu hayra yor, sakın şerre yorma. Namaz seni yolun yarısına, oruç tam melikin, hükümdarın kapısına, sadaka ise huzuruna çıkarır. Allahü Teala bir kuluna verdiği nimeti alıp da karşılığında sabrı nasip ederse, bu nimete mukabil karşılık verdiği sabır o nimetten daha eftaldir, kıymetlidir. Ölümü çok hatırla. Eğer geçim rahatlığı içindeysen, bu sana darlık, ürperti getirecek. Geçim darlığı içindeysen ise, genişlik, ferahlık kazandıracaktır. Ey insanlar! Allah, mahlukları yarattı ve onları uyuttu. Sonra onları uykularından uyandırıp diriltecek. Her biri ya cennete, ya cehenneme sevk edilecek. Allah'a yemin ederim ki, biz eğer bu hakikati tasdik etmiş isek, buna uygun yaşamadığımız için ahmaz. Eğer bu gerçeği inkar ediyor isek, o takdirde hepimiz helakteyiz. Her yolculuğun kendine has bir azığı, hazırlığı vardır. Ahiret yolculuğu için de takvayı azık edinin. Allahü Teala'nın vereceği nimetleri görmüş gibi sevinin ve vereceği cezayı, azabı da görmüş gibi korkun. Tuli emele kapılmayın. Zira tuli emel, bitmeyen istek, hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya dalmak, kalbinizi katılaştırır ve böylece düşmanınız olan şeytanın eline düşersiniz. Dünyaya aldanmış nice insanlar gördük. Huzur ve saadet ancak Allah'ın azabından emin olanlar içindir. Neşe ve sevinç de kıyametin zorluğunu anlatanlar içindir. Kıyamet günü zengin fakir, herkesin ameli meydana çıkar ve hesap verirken öyle bir müşkilat ile karşılaşırsınız ki, eğer yıldızlar bununla karşılaşsa kararıp dökülür, dağlar dayanmaz, erirdi. Cennet ve cehennemden başka bir yer bulunmadığını ve bunlardan birine mutlaka gideceğinizi de biliyorsunuz. O halde ona göre hazırlanın. Allah'tan korkun ve aşırı şakadan kaçının. Zira aşırı şaka kin tutmaya, kin de kötülüklere sebep olur. İnsanoğlu gaflete dalarsa Allahü Teala'nın emirlerini yapmaz olur. Yasakladığı şeyleri yapmaya başlar. İnsanlardan korkarak emre maruf ve nehyi anil münker, iyiliği emredip kötülüklerden alıkoyma, farzını terk eder. Vera, yani şüpheli şeylerden kaçınma, çok kıymetli bir haslettir, huydur. İnsanın kalbinde veranın bulunması, bütün dünyaya bedeldir. Onun için bir şey şüpheli ise ondan sakın. Yoksa haram işlersin. Kendisine sordular ki, insanı Allahü Teala'ya yaklaştıran en üstün şey nedir? Muhabbet sahibi olan kişi, muhabbetinden öyle sadık olmalı ki, gönlünde onun için olmayan hiçbir sevgi bulunmasın ve böylece Allahü Teala'ya yaklaşsın, buyurdu. İşlediğiniz günahları gizlediğiniz gibi, yaptığınız iyilikleri de gizleyin. Sabır insan olsaydı çok kerim, cömert olurdu. Marifetin alameti her an Allahü Teala'yı hatırlamaktır. Kul Allahü Teala'nın sevgisini tattığı zaman Allah o kulunun kusurlarını kendisine gösterir. Böylece o başkalarının kusurlarını görmez olur. Zühdün başı nedir diye sorulunca, helalinden kazanmak, her şeyi layık olduğu yerde kullanmak buyurdular. İnsan ölümü hatırladığı müddetçe hasedi, kıskançlığı terk eder. İslamiyet insanı iman nimetiyle süsler. İnsanın imanını takvasıyla, takvasını ilmiyle, İlmini hilmiyle, hilmini de rıfk, yumuşaklık ile süslemesi ne kadar güzeldir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, sizin üzerinize öyle bir zaman gelecek ki, o vakit şu üç şeyden daha kıymetli bir şey olmayacak. Bunlardan birincisi, insanın kendisiyle yalnızlığını giderebileceği samimi bir dost. İkincisi helal para, üçüncüsü sünnet-i seniyyeye yapışıp onunla amel etmektir buyurmuştur. Kişi arkadaşının dini üzeredir. Öyleyse sizden birisi dostluk kuracağı kimseyi iyi seçsin. Allahü Teala'nın huzurunda nurdan bir direk vardır. Kul la ilahe illallah, Allahü Teala'dan başka ilah yoktur dediği zaman bu direk sallanır. Allahü Teala dur, sakin ol buyurur. Fakat o, ya Rabbi, bu güzel sözü söyleyeni affetmeden nasıl sakin olur dururum der. Bunun üzerine Allahü Teala, ben onu aff ve mağfiret ettim buyurunca direkt sakinleşir ve durur buyurdu. Kıyamet günü her göz ağlayacaktır. Fakat Allahü Teala'nın haram kıldıklarına bakmayan, Allah için uykusuz kalan, Allah korkusundan ağlayan gözler ağlamayacaktır. Peygamber Efendimiz bir hurma parçasını sadaka olarak vermekle bile olsa cehennemden kendinizi koruyunuz buyurdu. Hayatınız boyunca hayır olan şeyleri öğreniniz. Allahü Teala'nın rahmetinden olan lütuf ve ihsanlarının peşine düşünüz. Bunları isteyiniz. Çünkü Allahü Teala'nın bu lütuf ve ihsanlarına onun dilediği kullar kavuşur. Allahü Teala'dan örtülecek yerlerinizi örtmesini ve korkularınızı gidermesini dileyiniz buyurdu. Sabit-i Benani Hazretleri namazı şöyle anlatırdı. Allah katında namazdan daha değerli bir amel yoktur. Böyle olmasaydı Allahü Teala Zekeriya aleyhisselamı melekler ona nida ederken o mihrapta durmuş namaz kılıyordu diye buyurmazdı. Kendisinde şu iki haslet bulunmayan kimse diğer bütün hasletleri toplasa da gerçek manada abid, ibadet eden bir kul olamaz. Bu iki özellik namaz ve oruçtur. Bunlar o kulun et ve kanı mesabesindedir, derecesindedir. Mü'min kabre konduğu zaman, dünyada yapmış olduğu salih ameller onu kuşatır. Bir kimsenin ölümü çok hatırlaması, amellerinde kendisini gösterir. Bir saat, bir an, bir miktar, ölümü hatırlayan kimseye ne mutlu! 24 saat olan gece ve gündüzde, hiçbir an yoktur ki, Azrail aleyhisselam, her ruh sahibine uğrayarak, başında beklemesin. Eğer o kimsenin ruhunu almakla emrolunursa, alır. Emrolunmazsa gider. Yahya aleyhisselam bir gün, iblisi gördü. Üzerinde asılı halde bulunan ciğerler vardı. Bunlar ne diye sordu. Şeytan, insanların şehvetleri, arzu ve istekleri, dedi. Şeytan bunlardan birisini şöyle bildirdi. Ben insanlara çok yemek yedirir, ağırlık yaparım. O zaman onlarda gevşeklik ve tembellik meydana gelir. Böylece onları namazdan ve Allahü Teala'yı anmaktan alıkoymaya çalışırım, dedi. Bir topluluk bir yerde oturur da, Allahü Teala'dan cenneti istemeden ve kendilerini cehennemden korumasını dilemeden o meclisten ya da yerden kalkarlarsa, melekler bu kişiler çok mühim olan iki şeyden gafil olup onları terk ettiler derler. Anlatılır ki biri vardı. Babasını bir yerde dövüyordu. Ona babanı niçin dövüyorsun? O senin babandır, ayıp ve günah değil mi? Dediler. Bunun üzerine babası, onu bırakın, beni dövsün. Çünkü aynı yerde ben de babamı dövmüştüm. Şimdi ise oğlum beni dövüyor. Eden bulur, dedi. Sırrı-i Sekati Hazretlerinin pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan bir tanesini nakledelim. Sırrı-i Sekati Hazretleri bir gün vaaz veriyordu. Sultanın adamlarından birisi merasim ile oradan geçerken şuraya bir uğrayalım deyip içeri girdi. O sırada Sırrı-i Sekati Hazretleri mahlukat içerisinde en aciz ve zayıf olan mahluk insandır. Bununla beraber bu kadar mahluk arasında Allahü Teala'nın emirlerine insan kadar isyan edip yüz çeviren mahluk da yoktur. Eğer insan iyi olursa melekler ona gıpta eder, imrenirler. Eğer insan kötü olursa şeytanın dahi kendisinden nefret ettiği, kendisinden kaçtığı şerli bir kimse olur. Ne kadar hayret edilir ki bu kadar zayıf ve aciz olan insanoğlu kendisine her nimeti veren, her an varlıkta durduran, yaşatan, kudret ve azamet sahibi olan Allahü Teala'ya karşı gelmekte ve isyan etmektedir diye anlatıyordu. Sultanın yakınlarından olan bu kişi bu hikmet dolu sözlerin tesiriyle ağlıya ağlıya kendinden geçti. Bir zaman sonra kalkıp evine gitti. Hiç konuşmuyor, bir şey yiyip içmiyor, hep ağlıyordu. Sabah olunca yürüyerek Sırrı-i Sekati Hazretlerinin sohbet ettiği yere gelip anlatılanları dikkatle dinledi. Üçüncü gün yine geldi. Sohbet bittikten sonra, "Efendim, sizin söyledikleriniz bana çok tesir etti. Kabul ederseniz sizin talebelerinizden olmayı arzu ediyorum," dedi. Kabul edildi. Ahmet ismindeki bu talebe az zamanda çok yüksek derecelere kavuştu. Bir gün hocası Sırrı-i Sekati Hazretlerinin huzuruna çıkıp, "Ey şefkatli ve merhametli efendim, beni dünya karanlıklarından kurtarıp huzur ve saadete kavuşturdunuz. Bunun için Allahü Teala size bol bol mükafatlar ve hayırlı karşılıklar ihsan buyursun," dedi. Kısa zaman sonra Sırrı-i Sekati Hazretlerine biri gelip, "Efendim, beni talebeniz Ahmet gönderdi. Rahatsız olduğunu size bildirmemi söyledi," dedi. Sırrı-i Sekati Hazretleri gelen kimseyle beraber talebesi Ahmet'in bulunduğu yere gittiler. Şehrin dışında, sahrada çukur bir yerde yattığını ve ölmek üzere olduğunu gördüler. Sırrı-i Sekati Hazretleri bu sadık talebesinin başını kaldırıp dizine koydu. Yüzünün tozlarını sildi. Ahmet gözünü açıp hocasını görünce çok sevindi. Huzur içerisinde ruhunu teslim etti. Gasl ve defin hizmetlerini yerine getirmek için şehre geri geliyorlardı ki şehir halkının o tarafa gelmekte olduklarını gördüler. Hayret edip nereye gittiklerini sordular. Onlar, "Biz şehirde her kim Allahü Teala'nın veli kullarından birinin cenazesinde bulunmak isterse Şunuziye kabristanına gitsin," diye bir ses duyduk. "Onun için yola çıktık," dediler. Ahmet'i yıkayıp kefenledikten sonra Şunuziye kabristanına defnettiler. Sırrı-i Sekati Hazretleri sevenlerine yapmış oldukları nasihatlerde buyurdular ki, "Dünyada lezzeti üç şeyde aramalıdır. Bunlar 1- namaz kılmak, 2- Kur'an-ı Kerim okumak, 3- Allahü Teala'yı çok zikretmek, yani hatırlamaktır. Aradığını bunlarda bulursan sevinip keyfine bak. Şayet bulamazsan bu kapının sana kapalı olduğunu bil. Allahü Teala'nın sana İstediğin şekilde lütuf ve ihsanda bulunmasını istiyorsan, kullarına onun istediği gibi davranman lazımdır. Dünyadan sonraki yolculuk çok uzundur. O uzun sefer için yol azığı hazırlayınız ve biliniz ki azıkların en hayırlısı takva, yani Allahü Teala'dan korkarak haramlardan sakınmaktır. Dünyanın geçici ve sıkıntılarla dolu olduğunu anlayan bir kimse, dünyaya sarılmakla nasıl mutlu olabilir?" dedi ve sonra ağlayarak ilave etti. "Dünya, bizden evvelkilerin artığı, geçmişlerin terk edip boşadığıdır. Buradan ayrılık zamanı gelmeden önce ayrılın ve ölüm baş ucunuzdaymış gibi hareket ediniz. Zühd 3 kısımdır. Birinci kısım, işi de sözü de sırf Allahü Teala'nın rızası için yapmaktır. İkinci kısım, iyi olmayan şeyleri terk edip iyi ve güzel işleri yapmak. Üçüncü kısım ise mübah olan şeyleri lazım olduğu kadar kullanmaktır. Bu en aşağı derecedir. Dünyanın az bir şeyi ahiretin çok şeyinden alıkoyar. Çünkü insan dünya meşgalelerinden, işlerinden ahiretle alakalanmaya fırsat bulamaz. Kalp her türlü kötü düşüncelerden temizlenip, niyetler düzeltilip, ihlas üzere olunduğu zaman büyük günahlar bağışlanır. Kişi de günahlarını terk etmeye yöneldiği zaman onda manevi yönde büyük ilerleme ve gelişmeler olur. Müminin diline çok iyi sahip olması gerekir. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinden bazıları şunlardır. Hikmet, kişinin şerefine şeref katar. Köleyi de yükselterek sultanlar meclisine oturtur. Bir kimse Allahü Teala'nın indinde kendisi için ne olduğunu anlamak isterse, kendisinde Allah için ne var ona baksın. Cuma gününde bir saat vardır. Mümin kul o saatte bir şey isterse o kabul olur. Eshab-ı kiram o saatin hangi saat olduğunu sorunca o ikindi ile akşam arasıdır buyurdu. Kim Müslüman kardeşinin ihtiyacını görürse Allahü Teala da onun ihtiyacını görür. Lanet edici olmak mümine yaraşmaz. Haya imandandır. Kim bir Müslüman kardeşinin aybını örterse Allahü Teala da kıyamet günü onun ayıplarını örter. Kim sabah namazını şartlarıyla beraber kılarsa Allahü Teala'nın korumasındadır. Eğer Allahü Teala'nın yanında dünyanın sivrisinek kanadı kadar kıymeti olsaydı hiçbir kâfire bir içim su bile vermezdi. Bana Cebrail aleyhisselam geldi. Ya Muhammed, istediğin şekilde yaşa. Fakat mutlaka öleceksin. İstediğini sev. Fakat kesinlikle ondan ayrılacaksın. İstediğin şeyi yap. Şüphesiz onun karşılığını göreceksin, dedi. Sonra Cebrail aleyhisselam, ya Muhammed, müminin şerefi, geceliğin kalkıp ibadet etmesiyle, yüksekliği ise insanlara muhtaç olmamasıyla olur. Kim benim mescidime, Peygamber Efendimizin mescidi, girer de bir harf öğrenir veya öğretirse, Allahü Teala'nın yolunda savaşan kimse gibi olur. Kim Müslüman kardeşini gıybet ederse, Allahü Teala'dan onun bağışlanmasını dilesin. Bu onun için kefarettir. Allahü Teala kerimdir. Cömertliği ve güzel huyu sever. Dünyanın az bir şeyi ahiretin çok şeyinden alıkoyar. Çünkü insan dünya meşgalelerinden, işlerinden ahiretle alakalanmaya fırsat bulamaz. Kalp her türlü kötü düşüncelerden temizlenip, niyetler düzeltilip, ihlas üzere olunduğu zaman büyük günahlar bağışlanır. Kişi de günahlarını terk etmeye yöneldiği zaman onda manevi yönde büyük ilerleme ve gelişmeler olur. Allahü Teala'ya yaklaştırmayan bir nimet bela ve musibettir. Müminin diline çok iyi sahip olması gerekir. Ey oğul, Allahü Teala'dan korkmayan, ayıptan sakınmayan, ihtiyarlığında salih amel işlemeyen kimseye uyma. Cehenneme düşmek korkusu insanlardan hiç eksik olmaz. Hatta gökten seslenen birisi yeryüzündekilere cehenneme girmekten korkmamalarını bile söyleseydi, yine onlar cehenneme düşmek ve onu görmek korkusundan kurtulamazlardı. İnsanların günah ve yasak işler işlediğini görürsünüz. Onlara, ölümü ister misin dersiniz, hayır istemeyiz derler. Peki günahları terk eder misiniz dediğinizde de, onları da ancak öldüğümüzde bırakırız. Fakat ölümü de sevmiyoruz derler. Biz tövbe etmeden ölmek istemiyoruz. Ölümden önce de tövbe etmiyoruz. İyi bil ki, öldüğün zaman malını mülkünü bırakırsın, hiçbir şeyi götüremezsin. Öyleyse nefsini iyi tanı. Bizim yaşayışımız, sultanların yaşaması gibi. Dini durumumuz da meleklerinki gibidir. Yani sanki ibadetle mükellef değilmişiz gibi davranıyoruz. Allahü Teala'nın beni dünyadan uzaklaştıran nimeti böyle olmayanlardan daha üstündür. Çünkü Allahü Teala bir kavme böyle dünyadan uzaklaştırmayan nimet vermiş, fakat bu nimet onların helakine sebep olmuştur. En adil davranış nedir sorusuna, kişinin kendi nefsine güvenip korktuğu kimsenin yanında doğruyu söylemesidir. Cevabını, en çabuk kabul olan dua hangisidir sorusuna, iyi bir kimsenin iyi olan kimselere duasıdır. Ve insanların en akıllısı kimdir sorusuna da, Allahü Teala'ya itaate muvaffak olup ve onunla amel edip insanların da bunu yapmasına rehberlik eden kimsedir cevabını vermiştir. Dünyayı iki şey olarak buldum. Biri bana ait, diğeri başkasına. Başkasına ait olan şeyi bütün gücümle elde etmeye çalışsam mümkün değil, ona ulaşamam. Benim rızkım nasıl olsa başkasına verilmez. Başkasınınki de bana. Bana verilecek rızkın bir zamanı vardır. Onun için onda acele etmeyeceğim. İhtiyacını giderecek miktar insana yetiyorsa, en asgari maişet, küçük geçim kaynağı ona kâfidir. Eğer kâfi gelecek miktar ona yetmiyorsa, o zaman dünyada ona yetecek hiçbir şey yoktur. Ahirette sana lazım olacak şeye bugün dünyada öncelik ver. Ahirette sana zarar verecek şeyi de terk et. Dünyada geçen günler rüya, geri kalan günler ve şeyler ise arzu ve istekten ibarettir. Öldüğünde sana fayda vermeyecek her işi terk et. Böyle yaparsan, ne zaman ölürsen öl, zararda olmazsın. Dünyada insanı sevindiren bir şeyin peşinden, mutlaka onu rahatsız edecek bir şey gelir. Sizden birinin dinin emirlerine uyması beni çok memnun ediyor. Ey Adem oğlu, her şey ölümden sonra belli olup ortaya çıkacak. İnsanlar konuşmayı severler, fakat konuştuklarıyla amel etmeyi, bildiklerini yaşamayı terk ederler. İki şey vardır ki onlar yapılınca dünya ve ahiretin iyiliklerine kavuşulur dedi. Onlar nedir diye sordular. Birincisi, Allahü Teala'nın razı olup sana ağır ve zor gelen şeylere sabır ve tahammül etmek. İkincisi, senin sevip Allahü Teala'nın beğenmediği bir şeyi senin de beğenmemendir cevabını verdi. Kim şu iki şey için teminat verebilirse, ben de onun için cenneti teminat verebilirim. Bunlardan birincisi, nefsinizin sevdiği şeyleri terk etmeniz. İkincisi de, Allahü Teala'nın uygun görüp, sizin ise beğenmediğiniz şeylere sabretmenizdir. Ben Allahü Teala'ya sadece tazim, yani kul olduğum için amel yapıyorum. Alimde şu üç haslet, özellik bulunur. Bunlar, kendisinden yukarıdakine karşı gelmemek, aşağıdakini hor görmemek ve ilmine karşı dünyalık almamaktır. İdarecilerin en hayırlısı alimleri sevendir. Allahü Teala'nın rızası için bir kimseyi seviyorsan dünyalık konusunda onunla münasebetlerini azalt. Rabbinin devamlı üzerine nimetler gönderdiğini görüp duruyorken hâlâ niçin ona isyan ediyor ve yasaklarından kaçınmıyorsun? Hâlâ niçin ona isyan eder ve yasaklarından kaçınmazsın? Bu mübarek zatın pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan bazısını nakledelim. Kendisi anlatır. Bir gün bir hata işledim. O hatanın ateşi 30 yıldır içimde durmakta, hatırladıkça kalbim cayır cayır yanmaktadır. Bir gün Bağdat şehrinde, dükkanımın bulunduğu semtte yangın çıktı. Bütün dükkanlar yandığı halde, yalnız benim dükkanım yanmamıştı. Dükkanımın yanmadığı haberi gelince, elhamdülillah diye Allahü Teala'ya şükrettim. Hemen akabinde, başkalarının zarar ve ziyanını düşünmediğimi hatırlayıp, çok tövbe ve istiğfar ettim. Kefaret olarak dükkanımdaki bütün mallarımı fakirlere dağıttım. Fakat 30 yıldır kalbimden bunun acısını silemedim. Bir gün Lübnan'dan biri gelip dedi ki, falan zatın size selamı var. Sırrı-i Sekati Hazretleri buyurdu ki, o kişiye bizden selam söyle. İnsanlardan uzaklaşıp dağ başında oturması, yalnız ibadetle meşgul olması uygun değildir. Hak aşığı dediğin, çarşıda, pazarda, alışverişle de meşgul olur. Ve bu esnada bir an olsun Allahü Teala'dan gafil olmaz. İnsanlara hizmet etmesi de ibadettir. Kişinin zaruri ihtiyaçlarını karşılaması tevekkülüne mani değildir. Sırrı-i Sekati Hazretleri, kalplere şifa kaynağı olan sohbetlerinde buyurdular ki, bir kimsenin kusurları onu dua etmekten alıkoymasın. Çünkü Allahü Teala en kötü mahluk olan şeytanın bile duasını kabul etmiştir. İnsanlar bir yerde toplanıp Allahü Teala'dan bahsettiklerinde şeytan ve dünya oradan uzaklaşırlar. Şeytan dünyaya, bu insanların ne yaptığını görüyor musun deyince, dünyada, şimdi onlara yaklaşma, birbirlerinden ayrıldıkları zaman, ben onları tek tek yakalar sana teslim ederim, der. Süfyan bin Uyeyne Hazretleri, insanların övmesine ve yermesine aldırmazdı. Buyurdu ki, insanların, benim yüzümden günaha girmelerinden korkmasaydım, insanların beni gıybet edip kötülemelerini, beni övmelerinden daha çok isterdim. Çünkü gıybet eden, kötüleyen kimseler, günahlarımı almakta, sevaplarını bana vermekteler. Halbuki insanların beni methetmelerinin bana bir faydası yoktur. Hatta beni överken, bende olmayan halleri bildirmeleri, yani yalan söylemeleri dahi mümkündür. Bir kimse ibadetlerini yapar, hep Allahü Teala'yı hatırlarsa, dünyada insanı Allahü Teala'dan uzaklaştıran alçak şeyler ondan uzaklaşır. Allahü Teala'yı hatırlamaktan gafil oldukça da dünya ona yaklaşır. İbadetlerden ve Allahü Teala'yı hatırlamaktan maksat, dünyayı kendinden uzaklaştırmak içindir. Kendini başkalarından üstün görmekten ve haksız olarak başkasının bir kuruş da olsa hakkını almaktan çok sakın. Allahü Teala'ya hesap vereceğini, onun büyüklüğünü düşün. Kendini üstün görenleri, kibredenleri Allahü Teala alçaltır. Başkalarının malını haksız olarak alan da fakir ve zelil olur, dedi. Sehavet, cömertlik nedir diye sordular. Dostlara ve sevdiklerine iyilik ve ikramda bulunmaktır buyurdu. İlmi dünya nimetlerine kavuşmak için vasıta yapmak niyetiyle öğrenen kimseye ilim öğretmeyiniz. Çünkü onun cehenneme gitmesine yardım etmiş olursunuz. Helal lokma ve halis kalb ile 40 gün ibadete devam eden kimsenin kalbi nurlanır, hikmet söylemeye başlar. İlmim nefsimi ıslah eder deyip de kurtuluşu elde etmeye gayret göstermeyenler fasıktırlar buyurmuştur. Maddi hayatın devamı için dünyadaki su ne kadar mühim ise, manevi hayat içinde la ilahe illallah kelime-i tevhidi o kadar, hatta daha fazla mühimdir. Bu kelimenin yüksek manasını ruhuna sindirebilen kimse diridir. Bu yüksek manayı ruhuna işleyemeyen kimse ise ölüdür. Allahü Teala'nın kullarına ihsan ettiği nimetlerin en yükseği bu kelimedir. Bir kimse, ölmüş olan bir kimsenin kendisinde bulunan hakkını Allahü Teala'dan korkarak götürüp varislerine verse helallik almış olur. Ama gıybet günahının durumu böyle değildir. Bir kimse bir kimseyi gıybet etse ve gıybet edilen kimse de vefat etse, sonra gıybet eden kimse gidip gıybet ettiği kimsenin varislerinden helallik alsa yine helal olmaz. Yeryüzündeki bütün Müslümanlar o gıybet eden kimseyi affetseler, gıybet edilen kimse hakkını helal etmedikçe helal olmaz. Müminin ırzı ve şerefi malından daha kıymetlidir. Hiç kimseyi işlediği bir günahtan dolayı ayıplama. Bir kimse kendisine bir bela geldiğinde sabreder, Allahü Teala'nın takdirine razı olursa onun işi tamamdır. O kemal mertebesine ulaşmıştır. Birine yazdığı mektupta, "Kardeşim, Allahü Teala'yı hatırlamaktan ve ölüme hazırlanmaktan gafil olan kimselerden uzak dur. Biz öyle insanlara yetiştik ki onların ölüm korkusundan dolayı aklı dağılmış gibi olurdu. Allahü Teala'yı seven Allahü Teala'nın sevdiklerini de sever. Allahü Teala'nın sevdiklerini seven Allahü Teala'nın rızası için sever. Bu mübarek zatın pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan bazısını nakledelim. Sırrı-i Sekati Hazretlerinin kız kardeşi bir gün ziyaretine gelip, "Eğer müsaade buyurursanız evinize süpüreyim," dedi. Sırrı-i Sekati Hazretleri müsaade etmedi. Başka bir gün yine ziyaretine geldiğinde, bir koca karının Sırrı-i Sekati Hazretlerinin evini süpürdüğünü gördü. Bunun üzerine, "Ey biraderim, ben senin hemşiren iken haneni süpürmeme müsaade etmedin. Şimdi ise süpürmek için ihtiyar bir kadın getirmişsin," dedi. Sırrı-i Sekati Hazretleri hemşiresinin bu sözü üzerine tebessüm ederek buyurdu ki, "Ey hemşirem, o gördüğün acuze kadın dünyadır. Allahü Teala dinine hizmet edene dünyayı hizmetçi eyler." Sırrı-i Sekati Hazretleri kalplere şifa kaynağı olan sohbetlerinde buyurdular ki, "Rıza Allahü Teala'nın takdir ettiğine şükrederek kabul etmektir. Birisi sana gelip, sen ne mübarek bir zatsın. Bir başkası da, sen ne kötü ve aşağı bir kimsesin dese, sana birinci söz, ikinci sözden daha hoş geliyorsa, anla ki fena bir kimsesin. Edep öğrenilmeden ilim öğrenilmez. Harama düşmemek ve zaruri ihtiyaçlarını temin etmek için elinde dünyalık bulunmasının zararı yoktur. İlmine ve ameline güvenerek bu haliyle kendini din kardeşlerinden üstün zanneden kimsenin ilmi de ameli de zayi olmuştur. Lüzumsuz yere konuşan zelil, aşağı olur. İlim öğrenmenin ilk şartı susmak ve edepli olmaktır. İkinci şartı, dikkatle dinleyip ezberlemektir. Üçüncü şartı öğrendiğiyle amel etmek, dördüncüsü de öğrendiği ilmi başkalarına öğretmek, herkese yaymaktır. Kötü işler hastalıktır. Alimler ise hastalıklara ilaçtır. Alimler bozulur, yani kötü işlere bulaşırsa hastaları kim iyileştirecek? İlim, Allahü Teala'dan korkmak ve ona ibadet etmek için öğrenilir. İlim öğreten birini buldukça öğrenmeye devam ederiz. Haram parayla sadaka veren, cami yaptıran, hayrat yapan kimse, kirlenmiş elbiseyi idrarla yıkayan kimseye benzer ki daha çok pislenir. Bir kimse Allahü Teala'nın bütün emirlerini yerine getirip kalbinde az bir dünya sevgisi bulunsa, kıyamet günü herkesin huzurunda, "Bakın, bu filan oğlu filan kimsedir. Bu Allahü Teala'nın kendisine sivrisineğin kanadı kadar kıymet vermediği dünyaya gönül verdi," diye nida edilir. Bu halden dolayı öyle mahcup olur ki yüz etleri dökülecek gibi olur. Süfyan-ı Sevri Hazretleri buyurdu ki, büyük bir kalabalık bir yere toplansa ve içinizden akşama kadar kim yaşayacak bilsin dense, kimse bilemez. İşin şaşılacak tarafı şurasıdır ki, eğer o kimselere, öyleyse ölüm için gerekli hazırlığı yapan ayağa kalksın dense, kimse ayağa kalkmaz. Bu gafletten kurtulmaya çalışmalıdır. Zühd, yamalı elbise giymek, arpa ekmeği yemek değil, dünyanın faydasız şeylerine gönül bağlamamak ve uzun emel sahibi olmamaktır. Para, mal ve mülk kişinin zahit olmasına mani değildir. Dünyalığı bulunmayan da zahit sayılmaz. Dünyanın faydasız şeylerine aşırı düşkünlük olup olmadığına göre hüküm verilir. Bir kimsenin elinde dünyalığı vardır fakat zahittir. Bir kimsenin de dünyalığı yoktur lakin zahit değildir. Mal insanın silahı gibidir. Yani insan canını, sıhhatini, dinini ve şerefini mal ile korur. Bir kimse hep ölümü hatırlar. Ömrünü ölüme ve ondan sonraki hayata hazırlanmakla geçirirse, kabri cennet bahçelerinden bir bahçe olur. Ölümü hiç hatırlamaz, gafletle günleri geçerse, onun kabri cehennem çukurlarından bir çukur olur. Aziz kardeşim, güzel edep ve güzel ahlaka iyi sarıl. Cemaate muhalefet edip onlardan ayrılma. Çünkü hayır cemaat iledir. Fakat cemaat dünyaya dalıp dünyalarını mamur etmeye çalışıyorlarsa onlara uyulmaz. Dini hakkında senden bir şey soran her mümine yardımcı ol. Onlara yol göster. Onlara nasihatte bulun. Allahü Teala'nın beğendiği bir işte seninle müşavere eden, sana danışan bir kimseden hiçbir şeyi gizleme. Bir mü'mine hıyanet etmekten çok sakın. Kim bir mü'mine hıyanet ederse, Allahü Teala ve Resulüne hıyanet etmiş olur. Mü'min bir kardeşini, Allahü Teala'nın rızası için sevdiğin zaman, canını ve malını ondan esirgeme. Münakaşa ve mücadele de yapma. Haksızlık edip günaha girebilirsin. Her yerde sabırlı ol. Sabır hayra ve iyiliğe. Bunlar ise cennete götürür. Hiddet ve gadaptan, öfkeden de kendini muhafaza et. Bunlar insanı kötülüğe çeker. Kötülükler ise cehenneme götürür. Sırrı-i Sekati Hazretlerinin birkaç menkıbesini nakledelim. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri anlatır. Sırrı-i Sekati Hazretlerini ömürlerinin son günlerinde ziyaretine gitmiştim. Yakınımda bir yelpaze vardı. Onu elime alıp mübarek yüzlerine sallamaya başladım. Gözünü açtı. elimde yelpazeyi görünce, "Ey Cüneyt, yelpazeyi elinden bırak, sallama. Çünkü ateş yellenince daha çabuk ve çok yanar," dedi. Kendilerine, "Bir emriniz var mı?" diye sordum. Buyurdu ki, "Daima Allahü Teala'yı hatırla, bundan gafil olma. Ahireti unutturacak kadar dünya işlerine dalma." Salihlerden bir zat şöyle anlatıyor. Bir defa Sırrı-i Sekati Hazretlerine ziyaret etmek için evine gidip kapısını çaldım. İçeriden, "Kim o?" dedi. "Aşığın birisi," dedim. "Eğer aşık olsaydın, hep Allahü Teala ile meşgul olur, bana gelmezdin," buyurdu. Ve, "Ya Rabbi, bu kimseyi hep kendin ile meşgul eyle ki, başkaları ile meşgul olmasın," diye dua etti. Bu anda bende çok değişiklikler hasıl oldu. Duası kabul olmuştu. Şöyle anlatılır. Bir gün Sırrı-i Sekati Hazretlerine sabrın ne olduğu soruldu. O da sabır konusunda anlatmaya başladı. Bu esnada zehirsiz bir akrep dolaşmaya başladı. İğnesini defalarca kendisine soktuğu halde Sırrı-i Sekati Hazretleri hiçbir şey yokmuş gibi sakin sakin konuşmasına devam etti. "Neden akrebi fırlatıp atmıyorsunuz?" diye soranlara Sırrı-i Sekati Hazretleri şöyle cevap verdi. "Sabır konusunda konuşurken sabretmemek hususunda Hak Teâlâ'dan haya ederim." Sırrı-i Sekati Hazretleri sevenlerine yapmış oldukları nasihatlerde buyurdular ki, "Zühde, dünyaya rağbet etmemeye sarıl ki Allahü Teala sana çok şeyler ihsan etsin. Veraya, şüphelilerden sakınmaya yapış ki hesabın kolay olsun. Seni şüpheye düşüren şeyleri bırakıp şüpheye düşürmeyen şeylere sarılırsan günaha düşmekten kurtulursun. İyiliği emret, kötülükten alıkoy. Allahü Teala'nın sevdiği kul olursun. Fasıkları sevme. Böyle yaparsan şeytanları kovmuş olursun. Dünyada kavuştuğun şeylerden dolayı sevinci ve gülmeyi azalt. Böylece Allahü Teala'nın nezdinde kıymetin olur. Ahiretin için çalış. Dünyan için Allahü Teala kâfi olur. İçini, kalbini güzelleştirirsen Allahü Teala da dışını güzelleştirir. Hataların, günahların için ağla. Refik-i âlâ ehlinden olursun. Allahü Teala'dan gafil olma. Çünkü Allahü Teala senden gafil değildir. Allahü Teala'nın senin üzerinde hakkı vardır. Onları yerine getirmen gerekir. Bu vazifelerden gafil olma. Kıyamet gününde onlardan hesaba çekileceksin. Vakar, ağırbaşlı ve itidal sahibi ol. Bir işin ahiretin için muvafık, uygun olduğunu görürsen ona yapış. Eğer ahiretin için muvafık değilse dur. Ona yapışanların ne yaptıklarını ve ondan nasıl kurtulduklarını gör. Acele etme. Allahü Teala'dan afiyet dile. Ahiretle alakalı bir işe yöneldiğin zaman senin ile onun arasına şeytan girmeden önce onu hemen yap, geciktirme. Çok yeme. Yerken de niyetsiz ve isteğin olmadan yeme. Yemeği sağlık ve sıhhat ve afiyet sahibi olup daha iyi ibadet ve taat yapabilmek niyetiyle ye. Karnını şişirme. Allahü Teala'yı zikredip anmana mani olur. İnsanların elindekine düşkün olma. Çünkü bu insanın dinine zarar verir. İnsanların elindekine rağbet etme. Çünkü bu kalbi katılaştırır. Dünyaya düşkün olma. Dünyaya düşkün olmak kıyamet günü insanın aybını ortaya çıkarır. Kalbi ve cesedi günah ve hatalardan arınmış, eli zulümden uzak, kalbi kin, hile ve hıyanetten kurtulmuş, karnı haramdan boş olan kimselerden ol. Haram kazanç ile beslenen vücut cennete giremez. Gözünü insanlardan çevir. İhtiyacın olmadan yürüme. Boş yere sebepsiz konuşma. Senin olmayan şeyi alma. Kalan ömrün için acaba dinime ve ahiretime bir zarar gelir mi diye kork. Bunun hüzün ve endişesi içerisinde ol. Allahü Teala'ya taatte bulunan salih bir Müslümana buğz etme. Büyük küçük, herkese merhametli ol. Akraban ile alakayı kesme. Sana gelmeyene sen git. Akraban seninle alakayı kesseler de sen kesme. Sana zulmedeni affet. Böylece peygamberler ve şehitlerle beraber olursun. Herkesi kötüleyici ve suçlayıcı olma. İnsanların dilinden kurtulursun. Şefkatli ve merhametli ol. Herkes seni sever. Allahü Teala'nın yaptığı taksime razı olup rızkından memnun olursan gönlü zenginlerden olursun. Allahü Teala'ya tevekkül et. Kuvvetli olursun. Mütevazı, alçak gönüllü ol. Salih amelleri tamamlamış olursun. Merhametli olursan her şey sana merhametli olur. Kıymetli kardeşim, günlerini, gecelerini ve saatlerini boşa geçirme. Ahiretine hazırlık yap. Allahü Teala'nın rızasını kazanmaya bak. Bu da Allahü Teala'ya ibadet ve taatle olur. Sırrı-i Sekati Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Cüneyd-i Bağdadi şöyle anlatır. Bir gün Sırrı-i Sekati Hazretlerinin yanına gittim. Bana şunu anlattı. Her gün yanıma küçük bir kuş gelirdi. Elimdeki ekmek kırıntılarını yerdi. Bir kere bu kuş bana doğru geldi. Fakat elime konup ekmek kırıntılarını yemedi. Ben kendi kendime ne hata işledim diye düşündüm. Daha önce ekmekle beraber bir sebze yemiştim. Bunu hatırladım ve bir daha şüpheli şeyler yemeyeceğim diyerek tövbe ettim. Bunun üzerine kuş elime kondu ve elimdeki ekmek kırıntılarını yedi. Sırrı-i Sekati Hazretleri, sevenlerine yapmış oldukları nasihatlerde buyurdular ki, Cüneyd-i Bağdadi,

açtı ve bana bakınca, bana nasihat et dedim. O zaman buyurdu ki, kötü kimselerle sohbet etme. İyi kimselerle beraber bulunarak Allahü Teala'ya ibadet et. Sırrı-i Sekati Hazretleri, Eshab-ı Kiram'dan Hazım bin Harmere'den şöyle rivayet ediyor. Bir gün yolda Resulullah beni gördü ve buyurdu ki, ey Hazım, la havle ve la kuvvete illa billah, sözünü çok söyle. Zira o cennet hazinelerindendir. Allahü Teala'yı görmekten mahrum kalmak en şiddetli cehennem ateşinden daha çok azap verir. En kuvvetli, kudretli insan kendi nefsini yenendir. Kendi nefsini terbiye edemeyen başkasınınkini hiç terbiye edemez. Gerçekten Allahü Teala'dan korkan halinin ne olacağını ve nereye varacağını bilinceye kadar yemesini ve içmesini terk eden ve uykuyu bırakan kimsedir. Salih bir kul olmak isteyip de yarın yaparım diyerek günlerini geçiren kimse aldanmıştır. Günahlara ağlamak, ayıpları ıslah etmek, Allahü Teala'ya ibadet etmek, nefsinin arzu ve isteklerine boyun eğmemek ve korkan bir kalp mümin için ne güzeldir. Kul nafileleri yaparken farzları yapmayı unutursa ve bedeniyle ibadet ederken kalbi Allahü Teala'dan gafil olursa Hak Teala'dan uzaklaşır. Farzları yapmak, haramlardan kaçmak, gafleti terk etmek Allahü Teala'nın evliyasının ahlakındandır. Dil kalbin tercümanı, yüz kalbin aynasıdır. Kalpte gizli olan yüzde meydana çıkar. Bir kimsenin ahmak olduğuna alamet, kendi aybını bırakıp başkasının aybıyla meşgul olmasıdır. İyi huy, başkalarını incitmemek ve onlardan gelen sıkıntılara katlanmaktır. Şu üç şey Allahü Teala'yı çok üzer. Vakti boşa geçirmek, insanlarla alay etmek ve gıybet etmek. Kulun amellerini boşa çıkaran, kalpleri bozan, kulu en süratli helake götüren, devamlı hüzne boğan, cezayı çabuklaştıran, riyayı sevdiren, ucba, amellerini beğenip güzel görmeye götüren, baş olmak hevesine kaptıran şey, İnsanın nefsini tanımaması, kendi ayıplarını bırakıp başkalarının ayıplarını görmesidir. Gençler, gençliğinizin kıymetini biliniz. Güç kuvvet eldeyken çok ibadet ediniz. Bizlerden, yaşlılardan ibret alınız da zayıf ve güçsüz duruma düşmeden evvel çok ibadet yapınız. O, bu sözü söylerken gençlerden çok ibadet ediyordu. Edep, iyi kalplilik ve akıllılık alametidir. Bir kimse bir nimete kavuşur da bunun şükrünü yapmazsa o nimet elinden gider de o kimsenin haberi bile olmaz. Bir kimse amirine itaat ederse emrindekiler de kendisine itaat eder. Sünnete uygun olarak yapılan az bir ibadetin sevabı, bid'at işlenerek yapılan çok amelden kat kat daha fazladır. Mürüvvet, insanın kendi nefsini her türlü kirden ve insanların ayıp saydıkları şeyleri yapmaktan korumak ve bütün işlerinde insanlara karşı şefkatli, merhametli ve insaflı davranmaktır. Çok istiğfar etmek, alçak gönüllü olmak ve çok sadaka vermek Allahü Teala'nın kendilerini çok sevdiği evliyasının ahlakından olup Allahü Teala'nın rızasına kavuşturur. Kul dört şeyle yükselir. Bunlar ilim, edep, emanet ve iffettir. Sırrı-i Sekati Hazretlerinde Allah korkusu, kendini küçük ve aşağı görme hali o derece fazlaydı ki, Bağdat'ta ölmek istemem.

0: Çünkü bu insanlar benim hakkımda iyi zan sahipleridirler. Korkarım ki toprak beni kabul etmez de herkese rezil olmuş olurum buyurmuştur. Kabahatlerimden dolayı yüzümün kararacağından korkarak her gün birkaç defa aynaya bakarım ve keşke bütün insanların kalplerindeki sıkıntı ve üzüntüler bende olsa ve insanlar hep rahat olsalar buyururlardı.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

Lord Hadley İslamiyet hakkında şöyle der. İslam'ın sade fakat nur içinde parlayan büyüklüğünü gördükten sonra insan karanlık bir dehlizden çıkıp gün ışığına kavuşan bir adam gibi oluyor.

0: Gerçek nedir? Nereden geldik? İnsanlık niye var? Hak olan nedir? Nereye gidiyoruz? Sonsuzluk, sonsuzluk nedir? Doğum, ölüm ya sonrası? Gerçek. Gerçek olan ne?
1: Niçin Müslüman oldular?

Celaleddin Loderbrant'ın, İngiliz. Meşhur bir aileden gelen ve baronet ünvanını taşıyan Sir Brant'ın, Oxford Üniversitesi'nden mezun olup yayınlarıyla şöhret yapmıştır. Bana niçin Müslüman olduğumu bildirmek fırsatını verdiğiniz için size minnet borçluyum. Ben Hristiyan bir anne ve babanın tesiri altında büyüdüm. Genç yaşımda ilahiyat ile de meşgul oldum. Misyonerlerle tanıştım ve onların yabancı memleketlerdeki faaliyetleriyle yakından ilgilendim. Kalbimden onlara yardım arzusu gelmişti. Resmen bir görev almadan onlarla birlikte seyahate çıktım. Doğrusunu söylemek gerekirse din dersleri aldığım halde Hristiyanlığın insanların günahkar olarak dünyaya geldiği ve bu dünyada muhakkak çile çekmesi icap ettiği nazariyesi bana garip geliyordu. Bu nazariyeye isyan ediyordum. Bu sebeple yavaş yavaş Hristiyanlıktan nefret etmeye başlamıştım. Zira ben kendisinde her şeyi yaratabilmek kudreti bulunan Allah-u Teala'nın yalnız günahkar mahluklar yaratmasını onun kudret ve merhametine yakıştıramıyor. Bunun için Allah-u Teala'yı böyle sıfatlandıran bir dinin hakiki olamayacağını düşünüyordum. Acaba başka dinler bu hususta ne telkin ediyor diye diğer dinleri de tetkik etmeye karar verdim. Kalbimde adil, merhametli, müşfik bir ilaha büyük bir ihtiyaç duyuyor, böyle bir Allah'ı arıyordum. Acaba İsa aleyhisselamın getirdiği hakiki Nasrani dini bu muydu? Yoksa onun telkin ettiği temiz din zamanla bozulmuş muydu? Bunları düşündükçe kalbimdeki şüpheler çoğalıyor. O zaman bugün yürürlükte olan Kitab-ı Mukaddes'i tekrar elime alıyor, karıştırmaya başlıyor ve her defasında içinde birçok eksikler ve anlaşılmaz hususlar bulunduğunu görüyordum. Sonunda bende şu kanaat hasıl oldu ki, bu kitap İsa aleyhisselamın yaydığı hakiki dinin kitabı değildir. İnsanlar İncil'e birçok yanlış kaideler koymuşlar ve Allah-u Teala'nın doğru kitabını bozmuşlardır. Ben bu kanaate vardıktan sonra artık misyonerlerle beraber gittiğimiz memleketlerde rastladığımız insanlara elimizdeki İncil'i okuyacak yerde başka telkinlerde bulunuyordum. Onlara Tanrı, Tanrı'nın oğlu ve Ruhul Kudüs gibi üçlü Tanrı'dan bahsetmek yerine insanlarda beden öldüğü zaman ölmez bir ruh bulunduğundan, insanları bir büyük Halık'ın yarattığından, bu büyük Halık'ın insanları günahları sebebiyle hem bu dünyada hem de ahirette cezalandıracağından, ancak çok merhametli olan bu büyük Halık'ın eğer insanlar yaptıklarına pişman olursa onları günahlarını affedeceğinden bahsediyordum. Gün geçtikçe artık tamamen tek Allah'a inanmaya başlamıştım. Hakikate tam varmak için daha derinlere inmek istiyordum. İşte bu zaman İslam dinini tetkik etmeye başladım. Bu din beni o kadar cezbetti ki bütün günümü ona vakfettim. Bulunduğum yer Hindistan'da, şehirlerden uzak, kimsenin ismini bile duymadığı İkra adında bir köydü. Bu köyde yaşayanlar pek fakir, pek sefil tabakadan insanlardı. Onlara sırf Allah-u Teala'nın rızası için tek ve merhametli bir Halık'ın var olduğunu anlatmaya, dünyada takip etmeleri gereken doğru yolu öğretmeye çalışıyordum. Onların birbiriyle kardeş olduklarını, temizliğe çok önem vermek lazım olduğunu da öğretmeye uğraşıyordum. Ne kadar şaşılacak şeydir ki bütün bu öğretmeye çalıştığım hususlar Hristiyanlıkta değil, ancak Müslümanlıkta vardı ve ben bir Hristiyan misyoner gibi değil, tam bir Müslüman din adamı gibi telkinlerde bulunuyordum. Bu ıssız, tenha yerde ve bu cahil halk arasında nasıl uğraştığımı, ne kadar fedakarlık yaptığımı, ne gibi zorluklarla karşılaştığımı size uzun uzadıya ifade edecek değilim. Bütün düşüncem bu zavallı insanları ruhen ve bedenen temizliğe kavuşturmak, onlara büyük bir Halık'ın varlığını öğretmekten ibaretti. Yalnız kaldığım zaman Muhammed Aleyhisselam'ın hayatını inceliyordum. Onun hakiki hayatı hakkında İngilizce pek az kitap yazılmış ve onu eleştirmek, lekelemek ve bu büyük peygamberi yalancılıkla itham etmek için Hristiyanlar tarafından ne yapılmak lazımsa yapılmış, birçok şey uydurulmuştu. Fakat ben şimdi bu düşmanca yazılı kitapların tesirleri altında kalmadan İslamiyet'i tam bir insafla inceliyordum. Bu tetkiklerim sürdükçe İslamiyet'in tek Allah'ı ve hakikati en doğru olarak ortaya çıkaran hak din olduğunu kabul etmek lazım geldiğini iyice anladım.
Muhammed aleyhissalatu vesselam gibi bir büyük peygamberin insanlığa yaptığı hizmetleri öğrendikçe onun peygamberliğini inkar etmenin imkanı yoktu. O muhakkak Allahu Teala'nın resulüydü. O ancak Allahu Teala'nın lütfuyla vahşet ve cehalet içinde yaşayan, birçok putlara tapan, hurafelere inanan, yarı çıplak bir halde birçok kadınlarla hayvanca bir hayat süren Arapları kısa bir zaman içinde Allahu Teala'ya iman eden, medeni, temiz, dürüst, kadına hak tanıyan, iyi ve yumuşak huylu insanlar haline getirdi. Bir insan Allahu Teala'nın lütfu yardımı olmadan böyle bir şeyi hiçbir zaman başaramaz. İçinde birkaç yüz kişi bulunan bu köyde benim ne kadar zahmet çekerek uğraştığımı ve hala bu zavallı insanları doğru yola sokamadığımı düşündükçe Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellemin eseri gözümde gittikçe daha büyüyordu. Hayır, ancak Allahu Teala'nın Resulü böyle bir işi başarabilirdi. Onun peygamberliğine can ve gönülden inanmak lazımdı. İslam dininde bulunan daha pek çok güzel hususlardan ayrıca bahsetmeye lüzum görmüyorum. Çünkü Allahu Teala'yı ve Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliğini kabul ettikten sonra artık bir insan Müslüman olmuş demektir. O günlerde Müslüman bir Hintli beni ziyarete gelmişti. Mian Amiruddin ismindeki bu kibar zat ile İslam dini üzerinde uzun uzadıya sohbetler yaptık. Bu konuşmalar bana son cesareti verdi ve Müslüman olmayı kabul ettim. Ben Müslümanlığın hakiki Allah dini olduğuna, sadeliğine, af ve şefkatine, samimiyetine, Müslümanları birbirine kardeş saydığına ve bir gün bütün dünyayı birbirine bağlayacağına inanıyorum. Artık hayatımın sonuna ulaştım. Bundan sonra ölünceye kadar kendimi İslamiyet'e hizmet etmeye adadım.

borçlarını ödemek için ve ırzını, namusunu korumak için ve ölünce geride kalanlara miras bırakmak için mal kazanmayan kimse hayırsızdır.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
8: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
9: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
8: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
10: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
11: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
8: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
7: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
12: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.

Egeat FM'de buluştuk. Güzel bir gün diliyoruz. Haftanın ortasına da geldik. Ana kumanda masamıza Selim bizimle birlikte, ben Hülya. Herkese biraz serin, biraz keyifli, biraz çok olduğu zaman bazen anlamını kaybedebiliyor. Mümkün olduğunca, ama sağlık konusunda aynı şeyi söylemiyoruz. Çok sağlıklı bir gün diliyoruz.

NATO zirvesi Ankara'da gerçekleşiyor biliyorsunuz. Dün ilk gündü, bağlantılar vardı, biz de programımıza yansıtmıştık. Bugün ikinci gün ve liderler yavaş yavaş zirvenin ikinci günü için bulundukları alanı, otellerini vesaire bırakıp zirvenin yapılacağı yere doğru geliyorlar. Bununla ilgili zaman zaman bizim de bağlantılarımız olacak. Elimizden geldiğince size aktarmaya çalışacağız. Görüş bildiren liderler vardı. Bugün de yine bu devam edecek. Bugün sabah saatlerinde gazeteciler için Türk mutfağının zengin örneklerinin bulunduğu bir kahvaltı verildi. Öğle yemeğinde Sayın Emine Erdoğan misafirlerini ağırlayacak. Akşam yemeğinde dün Sayın Cumhurbaşkanı külliyede misafirleri ağırlamıştı. Bugün de saat 15 sonrasında artık kapanış konuşmalarıyla birlikte en son Sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağı konuşmayla bitecek NATO zirvesi. Arkasında nasıl bir etki bırakacak, nasıl bir ses bırakacak, onu da beraber herhalde uzun süre konuşacağız.

Şöyle bir takvim yaprağımıza da bakalım mı, bize ne önerecek acaba bugün için, ne pişirelim sorusuna nasıl bir cevap vereceğiz. Çarşamba, haftanın ortası, Temmuz'un işte Cuma günü itibariyle 1/3'ünü geride bırakmış olacağız. Sabah arkadaşlarla konuşuyorduk, ben Haziran'ın nasıl geçtiğini gerçekten anlamadım. Koskoca bir ay bitti. Temmuz'un ortası itibariyle de yazın ortasını bulmuş olacağız. 3 aylık yaz periyodunun ortasını bulmuş olacağız ama yine de bakıyorsunuz böyle bir hani bariz bir şey yok insanın kafasında. Peki bugün için takvim yaprağımız ne önermiş bakalım. Şehriye çorbası, tas kebabı, ayran, keşkül demiş. Yapacak olanlara kolay gelsin, yiyecek olanlara da afiyet olsun.

Evet, oldukça yoğun bir gündemimiz var. Bugünden bize aslında dünyanın geleceğiyle ilgili de pek çok şeyin İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya bu eksende geçtiğini gösteriyor. Yapılan zirveleri hatırlayın. Antalya'da işte Ukrayna-Rusya arasındaki savaşın bitmesi için bir araya gelindi. İstanbul'da aynı şekilde yine benzer bir durum. Şimdi NATO zirvesinde konuşuldu, konuşuluyor, bugün de devam edecek. Liderlerin söylediklerini böyle biraz daha yakından takip etmeye çalıştığımız, aslında herkesin barışı dillendirmeye çalıştığını, barışı bozacak adımları kırabilmek için ellerinden geleni yaptığını görüyoruz. Ama gelin görün ki yine de barış söz konusu olduğunda adım atmak, aksiyon almak, bir yaptırım ortaya koymak ülkeler açısından çok da kolay olmuyor sevgili dinleyiciler. Bugün ne çıkacak acaba? Mesela biz F-35'leri konuşuyoruz. Kaan'ın motoru için yine konuşuyoruz. Bütün bunlar Türkiye açısından bakıldığında bu zirveden çıkacak sonuçların oldukça kıymetli olduğunu gösteriyor bize. Ne çıkacak sonuç olarak? Ne konuşulacak? Bugün çıkacak olan bu sonuçlar bizi nasıl etkileyecek NATO Ankara toplantısına ev sahibi olarak? Şimdi Katsa yaptırımları için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanımıza bir araya geldiğinde söylediği "dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz" cümlesi oldukça önemli. Buradan ne çıkacak göreceğiz. 17 yıl sonra ilk defa bir Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Ankara'ya geldi. Tabii ki üst düzey konuklar için yapılan karşılama töreni kendisine uygulandı. Kendisini havalimanında karşıladı Sayın Cumhurbaşkanı ve yine daha önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde benzeri görülmemiş bir karşılama töreniyle ağırlandı. Baş başa görüşme öncesi basın açıklaması yaptılar, soruları cevapladılar. Sonra heyetler arası görüşmeye başkanlık ettiler ve bu ziyaretin aslında Türkiye açısından ya da Türkiye'nin bu ülkeler gözündeki imajı açısından çok büyük bir fotoğraf sunduğunu da ifade edelim. Bu her bir lider için tek tek söyleyelim. Bu kadar lideri bir araya getirmek, bu kadar liderin bir arada olduğu bir organizasyon yapmak. Bizim bir organizasyon başarımız var, bunu söyleyelim. Bunu bir kez daha göstermiş olmak da oldukça önemli. Tabii o kadar sıcak gündemimiz var ki, mesela İran bizim için çok önemli, komşumuzda savaş var. Diğer taraftan Rusya-Ukrayna savaşı hala bitmedi. Onun için NATO'nun, Amerika'nın bakış açısına farklı noktalar getirmek ve artık savaşı bitirmek lazım. Gazze bizim için çok kıymetli bir yer, çok önemli bir yer. Burada artık insanların huzura ermesi, barış içinde yaşaması lazım. 1 saat 50 dakika süren bir görüşmeden bahsediyoruz. Normalde bu görüşmelerin bu kadar uzun sürmesi mümkün değil. Bu bizim açımızdan da tabii konuşulacak çok şey var, çok başlık var. Ama 2 saate yakın bir görüşme oldukça önemli. 2025'te Beyaz Saray'daki görüşme 2 saat 20 dakika sürmüş. Bu sefer de 1 saat 50 dakika konuşmuşlar. İki lider bir araya gelince hep öyle söylüyor. Ne konuşuyorlar? Bu kadar ne konuşuyorlar? Bazı hani konuşmayla ilgili bazı başlıklar açıklanıyor, paylaşılıyor ama bazı başlıklarında ikisinin arasında kaldığını ya da heyetler arası görüşmede kaldığını söyleyelim. Hep 35'ler tabii bizim odaklandığımız, parasını verdiğimiz, yani verdim parasını istiyorum kardeşim dediğimiz F-35'lerimiz var. Bununla ilgili olarak da sözünün arkasında cümlesini kullandı Sayın Cumhurbaşkanı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump için. İnanıyorum ki bize verdiği müjdeyi burada da tekrar edecektir. Dostlarımıza yaptırım uygulamıyoruz cümlesi önemli. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı da cümlesinde aralarında iyi kimyaları ve harika ilişkileri olduğunu söylemekle başladı. Bu bence birbirlerini anladıklarını da gösteriyor. Niye yapmayalım ki? Neden
bir arada daha iyi işler yapmayalım, burada oturanlar da dahil olmak üzere, neden bunu yapmayalım ki diye düşünüyorlar. Türkiye ile daha iyi bir ilişkimiz var. Türkiye'nin vefalı olacağını düşündüğümüz diğer ortaklardan pek çok açıdan çok daha vefakar davrandığı yerler var. Türkiye'nin kasa yaptırımlarının dışına çıkarılması konusunda ilgili bakanlıklarla çalışmaları yürütüyoruz dedi. Dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz dedi. Durum çok basit. Yaptırım uygulayabileceğimiz pek çok kişi var ve uyguluyoruz da dostlarımıza uygulamak istemiyoruz dedi. Bunlar önemli cümleler. Bu arada tabii çok enteresan bir şekilde belki üzerinde konuşulması gereken başlıklardan biri, bir aile fotoğrafı çekildi. Bu aile fotoğrafında her zaman alışık olmadığımız detaylar da vardı. 36. NATO Liderler Zirvesi bu ve bu zirve zirvede Çekya iç siyasetinde bir süredir probleme yol açan çifte delegasyon krizi de ortaya çıktı bir kez daha. Prag'dan havalanan uçakların Ankara'ya inmesiyle bir kez daha ortaya çıkmıştı. Resmi heyet Ankara'ya ulaştı. Çekya Başbakanı Babiş Havalimanı'nda Ticaret Bakanı tarafından karşılandı. Bundan bir saat sonra Esenboğa'ya tekrar Çekya devlet uçağı geldi. Bu defa Cumhurbaşkanı geldi, Pavel. Onu da Kültür ve Turizm Bakanı karşıladı. Fotoğrafta da her ikisi birlikteydi. Yan yana gelmediler, sohbet etmediler. Bir ülkeyi temsil eden iki ayrı konum, biri Cumhurbaşkanı, biri Başbakan. Bu tabii enteresan bir fotoğrafa da dediğim gibi yol açtı. Bu fotoğrafın, yani aynı fotoğrafta, aynı aile fotoğrafında bir ülkeden iki farklı temsilcinin olması, üstelik bunların birbirinden habersiz olması, biri sağ başta biri sol başta, çok enteresan. Birbirlerinden tamamen uzaktalar. Burada yine Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Ankara'da sabah koşusu yapması da Seymenler Parkı'nda son derece enteresandı. NATO Liderler Zirvesi için Ankara'ya geldi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve sabah koşusunu Seymenler Parkı'nda yaptı. Tabii ki gazetecilerin yoğun ilgisi vardı ama vatandaşlar da kendisini koşarken takip etti. Çankaya'da kaldığı otelden çıkıp sabah koşusu yaptı. Beraberindeki heyetle birlikte Arjantin Caddesi'ni, İran Caddesi'ni, sonra Seymenler Parkı'nı dolaştı o güzergahta. Kendisine günaydın diyenlere, Türkiye'ye hoş geldiniz diyenlere Fransızca cevap vermiş efendim. Bu arada tabii bu koşu nedeniyle park geçici olarak vatandaşların girişine kapatılmış, bir saat sürmüş bu sabah koşusu. Sonrasında vatandaşlar açısından baktığımızda normale dönmüş. Kendisine yine koşu sırasında güvenliğiyle, korumalarıyla birlikte tercümanı da eşlik etmiş.

0: Tabii NATO üyesi iki ülke, Türkiye, Yunanistan. Bu konuda da yine çok soru soruldu. NATO zirvesinde F-5 ile ilgili sorular soruldu. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz diye soruldu. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'e, o da bu konuyla ilgili bu açıklamalarla ilgili yorum yapmayacağım dedi. F-35 konusuyla ilgili herhangi bir yorum yapmayacağını söyledi. Trump ve Erdoğan'ın açıklamalarına yorum yapmayacağım ama söyleyebileceğim tek şey var, bir ittifak deme ittifak prensiplere dayanıyor olmalı, bu prensibi iyi komşulukla devam ettirmeliyiz, sorunların iyi komşuluk anlayışıyla çözülebileceğini düşünüyorum, Ankara'da olmak her zaman çok büyük bir keyif demiş. Bu da yine konuşulacaklardan. Bu sabah erken saatlerde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Ankara zirvesinde ikinci günün başında Kuzey Atlantik Konseyi toplantısında bir araya getirilecek başlıkları toparladı. Ana oturum öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hedef güçlü ve dönüşmüş bir NATO dedi. Ukrayna'yı desteklediklerini söyledi bu arada. Ve Rusya'nın bu konuyla ilgili olarak da geri adım atması gerektiğini ifade etti. Savaşları başlamadan durdurmak lazım. Bunun için de bir savunma bütçesi ayırmak lazım dedi. Ukrayna'yı destekleme konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz. Güçlü ve dönüşmüş bir NATO'ya sahip olmalıyız. Amerika açısından bakarsanız Avrupalı müttefikler artık çok daha kabiliyetli. Ama güçlü bir NATO'dan bahsediyorsak eğer, daha güçlü bir Avrupa'dan da bahsediyoruz demektir dedi. İran'ın nükleer silahı olmaması gerektiğini tekrar söyledi. Hürmüz Boğazı'nın açılması, tamamen açılması gerektiğini söyledi. Bu da tabii artık ne demek, savaşlar bitsin, savaşlar bir dursun ve insanlar hayatını sürdürsün demek. Çok aslında altı çizilecek bir cümle, bizim yayınlarda hep söylediğimiz şey bu. Savaşlar bitsin. Neden savaşlar insanların, ülkelerin hayatını olumsuz etkiliyor? Ülkelerin de bir hayatı var, bir akışı var. Ticareti bozduğu gibi insan psikolojisini de çok ciddi anlamda bozuyor. Bunu da kabul edelim. İnanılmaz derecede olumsuz etkiliyor. Ticaret olumsuz etkilendiğinde, insanlar işten çıktığında, işleri bozulduğunda, akış bozulduğunda, bakın İran'daki bu savaş karayoluyla ticareti çok ciddi anlamda olumsuz etkiledi, yavaşlattı ve güvenliğini kaybettirdi. Deniz yoluyla ulaşım, evet var bir alternatif, ama Hürmüz'ün kapalı olması da bu bölgedeki ticareti, özellikle petrol fiyatları açısından olumsuz etkiliyor. Kısacası savaşın olduğu yerde hiç kimseye huzur yok, ülkelere de yok, yaşayan insanlara da yok. Bakın hatırlayın savaşın ilk gününü, İsrail'in ilk bombaladığı yer bir kız okuluydu. Ve öğrenciydi, yani hayatını kaybedenlerin büyük bir kısmı öyle öğrenciydi, kız çocuğuydu. Hani hep böyle diyorlar, kız çocukları okula gitsin. Okula gittiğinizde de, gönderdiğinizde de böyle bir risk var. En azından şu anda o bölge için konuşulacak bir şey. Kız çocuğu olduğu için pozitif olarak seçildi mi? Çocuk olduğu için pozitif seçildi mi? Bir okul olduğu için özellikle ayrıştırılarak mı seçildi? Bilmiyoruz ama savaş böyle başlamıştı ilk gününden. Bu fotoğrafı unutmamıza da imkan yok. Şimdilik izninizi isteyelim efendim. Tekrar görüşeceğiz kısa bir aradan sonra. Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Sabahattin Destek bizimle birlikte. Bugün meme kanseri konuşacağız. Meme kanseri tedavisi ve elbette ki koruyucu hekimlik başlıklarımızdan biri olacak. Bir kere çok yaygın bir kanserden bahsediyoruz değil mi Sabahattin Bey?
1: Çok yaygın. Dünya Sağlık Örgütü'nün çalışmalarında da dünyada en sık görülen ve hatta en sık ölüme neden olan kanser olarak nitelendirilmekte. Hani bazı yayınlarda akciğer kanseri olarak söylenmekte ama esasen hanımlar için, bayanlar için en yaygın olan ve en öldürücü olan kanser sınıfı olarak nitelendirilmekte. Dünyada bu sayı olarak neredeyse her yıl 2 milyona yakın hastanın meme kanseri olduğunu.
0: Yeni vakalar ekleniyor.
1: Tabii. Ve Türkiye'de de, onu da ifade edeyim, Türkiye'de de 100 binde 50, ortalama 100 binde 30, 30'da 40 arasında olduğu söylenmekte. Hı. O oran ciddi anlamda yaygın oluyor.
0: Bir risk grubu, yaş aralığı var mı?
1: Var. Özellikle de Türkiye'de yapılmış çalışmalarda genç kadınlarda, o da özellikle de 30 ila 50 yaş aralığında sık görüldüğü, hı, belirlenmiş. Türkiye'ye özel. Dünya ortalaması da genelde 51 yaş ortalamamız, 51 dünya 51. ortalamamız.
0: Hı-hı. Türkiye'de daha genç.
1: Türkiye'de bir tık daha genç. İşte 46-47 gibi. Şöyle, Türkiye'de genç olmasının en büyük sebebi bulunduğu coğrafya olması, artı beslenme alışkanlıkları olması, diğer taraftan genetik etkileşiminin fazla olması, alışkanlıklar, stres, hı-hı, durumları gibi söylemler. Ama tabii burada biraz ırksal yatkınlık da var. Orta Doğu ırklarında bir tık daha erken görülüyor. Özellikle de yapılmış çalışmalar Aşkenazi Yahudilerinde ciddi anlamda meme kanserinin hem erken hem de daha sık görüldüğünü gösteriyor. Yani ırksal bir eğilim var, hı, burada.
0: Bu tabii aslında farkındalık anlamında önemli bizim için. Hı-hı. Eğer daha erken yaşta görülüyorsa, o zaman bizim tetkikleri, evet, dünya literatüründe verilen şekilde değil, biraz daha erken başlatmamız lazım.
1: Tabii ki, o dediğiniz çok doğru. Şimdi tarama noktasında, toplumsal tarama yaparken hem kişinin ailevi yapısı, hem kendi hastalıkları, hem genetik durumunu dikkate almak lazım. Ve artı bazı kalıtsal hastalıklarda da yine buna dikkate almak lazım. Bundan mütevelli Türkiye için diyorum, Sağlık Bakanlığı yaptığı çalışmalarda 20 yaşından itibaren kendi kendine muayeneyi, hı, en azından ayda bir defa sabit günlerde kendi kendine muayeneyle başlayarak bu taramanın, bu kontrolün bireysel olarak başlatılmasını öneriyor. Diğer taraftan klinik ve doktor muayenesi olarak da bizim herhangi bir riski olmayan hasta için sınırımız 40 iken, bu az önceki anlattığım genetik durumlar, ek hastalıklar gibi unsurlar olduğu vakit bu yaş sınırı neredeyse 25'lere kadar iniyor. Tabii.
0: 25'lerde başlayacağız rutin kontrollere.
1: 25'lerde şöyle, mesela genetik bir test yapıldı. Nedir? İşte annenizde meme kanseri vardı, ona genetik test yapıldı diyelim. O genetik testte BRCA1 geni pozitif çıktı. Ya da ailede iki kişi de meme kanseri var, birinci derece akrabalarda. Veyahut da ailede erkek meme kanseri var. Bunlar hep yüksek riskler. Ya da beraberinde yumurtalık kanseri veyahut da işte mide kanseri gibi, Li-Fraumeni sendromu, Cowden sendromu gibi ek sendromlar da olduğu vakit otomatikman tarama yaşı 25'e iniyor. Doktora 25 yaşından itibaren gitmek gerekiyor. Ve doktor muayenesinden sonra artık 30 yaşından itibaren mamografi, dijital mamografi tabii, incelemelerine başlamak, hı-hı, gerekiyor. Ama mesela herhangi bir risk yoksa, dediğim gibi 40 yaşından itibaren 75 yaş aralığına kadar 2 yılda bir tarama mamografisi yapıyoruz. Bu arada taramaları mamografiyle yapıyoruz. Hı-hı. Yani bazı hanımlar mamografi istemiyorlar, ışın vesaire demek suretiyle, ama yapılan çalışmalar göstermiş ki taramanın mamografiyle olması gerektiği ve ölüm riskinin de ciddi anlamda, hatırı sayılır bir şekilde, istatistiklere yansıyacak şekilde mamografi incelemeleriyle ölümün düşülebildiği, hmm, görülmüş. Tabii dijital mamografi bu. Yapılan bir çalışma daha var. Dijital mamografideki olası bir radyasyon alma ihtimalinin günde bir paket sigara içen kişinin aldığı radyasyonun 1/40 kadar. Hmm. Çok düşük. Yani hanımlarımızın
0: korkmasınlar.
1: Hiç korkmasınlar. Hmm. Çünkü son bir teknoloji cihazlar. Sıkıştırma şey yapıyor mi belki o an, ama 2 yılda bir, yani 2 yılda bir için
0: biraz dayanacak.
1: Tabii azıcık sabredecek. Peki. Yani.
0: Ben biraz genetik tahlil noktasına dönmek istiyorum, teşhis, hı-hı, noktasına. Şimdi bazı genlerin bazı kanser türleri için marker olduğu, evet, ifade ediliyor. Evet, meme, evet, kanseri için de böyle bir durum var.
1: Evet, doğru.
0: Siz mesela rutinde kadınlara böyle bir genetik tahlil önerir misiniz? Herhangi bir risk grubu olmasa da.
1: Şöyle, rutinde öyle bir şey yapmıyoruz. Çünkü hem pahalı bir inceleme, hem de risk grubunda, çünkü belli risk gruplarımız var. Az önceki anlattığımız gibi ailede iki kişide olması, erkek olması, genç yaşta olması gibi ve artı çok hızlı büyümesi. Bununla beraber kişinin diğer alt risk faktörleri var. Erken yaşta blue çağına girmesi, hiç doğum yapmaması ya da yumurtalık kanseri gibi, mide kanseri gibi ek durumlar oluşması gibi risk faktörleri hiç olmayan kişi bence yapmaya gerek yok. Zaten meme kanserinin genetik özelliği %70-75 hastada var.
0: %20 %25 mi o zaman doğruluğu gibi?
1: %17-20 aralığındaki kişilerde genetik aktarım baskın ama %75 kesimde genetik bir etkinlik yok çalışmalarda.
0: Acaba hani DNA'mıza bir şey saklı mı? Acaba böyle bir rutinde baksak da daha mı rahat yaşasak?
1: Az önceki saydığım unsurlar mesela Angelina Jolie'de mesela yapıldı. O şey medyatik olarak da biliniyor. Risk skalasında onlar varsa o zaman biz genetik test yapıyoruz.
0: Böyle bir kanser riski taşıyordu.
1: Evet taşıyordu. Nihayetinde o genetik olarak en sık yapılan genetik testlerimiz bizim genetik danışmanla beraber yaptırıyoruz onları. BRCA1 geni ve BRCA2 geni. Mesela BRCA1 geni pozitif çıktı diyelim. Onda da risk %100 değil %70. BRCA2 geninde de %40. Yüksek oranlar tabii. Kişiyle konuşup anlaşarak ya yakın takip yapılıyor onlara ya da kişi risk almayı hiç istemiyorsa o zaman meme içi boşaltılıyor. Biz ona deri koruyucu mastektomi diyoruz. Fakat hani şey açısından baktığımızda teknolojiye kolay ulaşan, hekime kolay ulaşan, sağlık hizmetlerinin iyi olduğu memleketlerde, ülkelerde, şehirlerde bence yakın takipte iyi bir seçenek. Zaten o yakın takipte 6 ayda bir ya da yılda bir yapılan takiplerde herhangi bir şey çıktığında kişiye biyopsi yapılıp verifiye edilip doğrulandığında zaten gerekli cerrahi gene yapılabiliyor.
0: Yılda bir mamografik uygulama özellikle hücresel bazda meme kanserini yakalamak için yeterli bir periyot mudur?
1: Onu da şöyle söyleyeyim. Bilimsel bazı dernekler bilhassa 50 yaş altında hani 40-50 yaş aralığında yılda bir öneriyorlar. 50 yaş üstünde 50-75 yaş aralığında yılda 2 yılda bir öneriyorlar. Bizim Türkiye'de yapılmış çalışmalardan sonra öneri 2 yılda bir. Şimdi mamografi dijital yapıldığında ve uygun yaşlarda yapıldığında kesinlikle tanı doğruluğu neredeyse %70'leri buluyor. Zaten orada mikrokalsifikasyon varlığı, kitleye özel çekintiler veyahut da orada damarlanma özellikleri göstermesi gibi şüpheli bir durum olduğunda hemen bir üst tetkike ultrason ve meme MR'ına geçiliyor ve duruma göre biyopsiyle durum netleştiriliyor. Gerçekten dijital mamografi hakikaten yakalamada hani hastalığı belirlemede yakalamada bizim ülkemiz için olsun genel anlamda dünya için olsun ciddi anlamda çok faydalı bir tetkik.
0: Teşhis konduysa eğer bir meme kanseri teşhisi aldıysa kişi belki o süreci de anlatabiliriz. Biraz önce nasıl doğrulandığından bahsettik ama nasıl bir periyot, nasıl bir düzen, nasıl bir tedavi protokolü bekliyor hastayım?
1: Şöyle ilk başında mesela hasta memede bir kitle saptadı ya da doktor muayenesinde kitle saptandı. Sonra ileri tetkik yapıldı. Sonra biyopsi yapıldı ve onun bir meme tümörü olduğu anlaşıldı. Meme tümörlerinin hemen hemen gene %80'lik kısmı invazif duktal karsinom tipidir. Diğer kısımlarda da lobüler karsinom ya da duktal karsinoma institü ya da müsünöz meme kanserleri gibi alt tip, diğer tipleri var. Velev ki orada meme biyopsi yapıldığında ona ilk yaptığımız şey şu. Hastada bir genel değerlendirme yapıyoruz. Buradaki hastada meme tümörü ne kadar yayılmış? İşte koltuk altına yayılmış mı, koltuk altındaki lenf nodlarını hangi seviyede tutmuş, o level 1, level 2, level 3 gibi aşamaları var, sistemik bir yayılım yapmış mı diye o kişide ileri tetkik görüntülemeler yapıyoruz. Duruma göre hastaya eğer koltuk altı tulumundan şüpheleniyorsak koltuk altından iyi bir merkeze biyopsi de alabiliyoruz veyahut da o hani MR görüntüleri ve diğer ek görüntüler bundan direkt şüphelendiriyorsa o zaman PET CT çekiyoruz. PET CT çekildiğinde hastada koltuk altında da yayılım varsa o hastalığı biz artık sistemik diyoruz. Sistemik hastalık vücuda yayılmış hastalık anlamında. Zaten meme tümörü sistemik olarak addediliyor da lenf notlarında da yayılım varsa son zamanlarda tedavi protokolümüz artık her hastayı direkt ameliyata almak yönünde değil de koltuk altında da yayılım varsa lenf nodu tutulumunu geriletme amacıyla önden birkaç seans bir kemoterapi verilmesi, ameliyata hazırlanması, ondan sonra da kemoterapi verilmesi, o kısa süreli kemoterapi uygulaması sonrasında cerrahi yapılması, sonra kemoterapinin ve eğer memenin hepsi alınmamış, bir kısmı alınmışsa üstüne radyoterapinin verilmesi, hastada yapılmış incelemede, biyopsilerde veyahut da patoloji incelemelerinde östrojen ve progesteron reseptörlerine bakıldığında östrojen reseptörü pozitif çıkmışsa bir hormon replasman, daha doğrusu hormonoterapi yapılması östrojen pozitif hastalarda planlanıyor. Seyir bu şekilde. Şimdi ameliyat kısmına bakıldığımızda eskiden biz tüm memeyi alırken şimdi sadece kitlenin olduğu yere genişçe çıkarmak yetiyor. Yine koltuk altından emin olmak için ameliyat sırasında yine koltuk altı örneklemesi de yapıyoruz. Orada da anlık furoz incelemesi yapıp orada herhangi bir tümör olmadığını görünce ameliyatı o aşamada sonlandırıyoruz. Fakat tümör olduğu, canlı tümör varlığı görüldüğünde koltuk altındaki lenf notlarını da temizliyoruz. Burada yapılan ameliyatta memedeki kitle alınıyor. Memedeki kitleyle beraber koltuk altı temizleniyor veya temiz gelmişse ellenmiyor. Bu şekilde ameliyat bitiriliyor. Sonra çıkarılan parça sonuçlarına bakılıyor. Patoloji incelemesinden sonra orada kitlenin büyüklüğüne, lenf notlarının sayısına göre az önceki saydığım tedavilerden kemoterapi, meme dokusu kalmışsa, korunmuşsa radyoterapi ve hormon tedavisi uygulanmakta. Sonra da takipler yapılıyor tabii.
0: Şimdi biz meme kanseri deyince aslında kadınların en çok korktuğu, ama bir taraftan da üzerine en çok çalışma yapılan, evet, tedavi, evet, yapılan, yeni protokol geliştirilen bir, evet, hastalıktan bahsediyoruz. Yani bir taraftan korkuyoruz ama öbür taraftan tedaviyi güçlendiren, hayatta kalma, sağlıklı yaşama sürecini, evet, uzatan pek çok tedavi yöntemi,
1: kesinlikle,
0: de var.
1: En çok çalışılan tümörlerden biri, hatta tümör de diyebiliriz. Gelişmiş ülkelerde çok sık görülen bir tümör de olduğu için, yani dünya genelinde onların da bilimsel açıdan ciddi imkanlarla ve fonlarla kaynak ayırdıkları için hakkında en çok çalışma yapılan, sürekli bilginin yenilendiği, sürekli tedavi modalitelerinin değiştiği, yaklaşımlarının değiştiği bir alan. Hakikaten en iyi tedavi ettiğimiz hastalıklardan biri bu.
0: Ve tedavi sonrasında da hayatta kalma, sağlıklı yaşama, metastasa, evet, dönmeme süreci, evet, de, evet, meme kanserinde çok uzun.
1: Evet, kesinlikle. Çünkü, evet, son yapılan sistemler, ek tedavi protokolleri, kemoterapiler, artı hormonoterapiler derken ciddi anlamda uzun bir yaşam döngüsü elde edebiliyoruz.
0: Bir taraftan da hem alternatif tedavileri çok konuşuyoruz, bütün kanser türlerinde olduğu gibi meme kanserinde de, hem de kadınların bu anlamdaki farkındalığı, aslında onların bir araya gelmesi, biraz daha yaşadıklarını ya da yaşamak istemediklerini paylaşması anlamında sosyal bir platforma da dönüşüyor galiba.
1: Tabii ki de. Şimdi zaten biliyoruz ki kadınlarda en sık görülen hastalık bir meme tümörü. Bu konuda hem Sağlık Bakanlığı, hem devlet eliyle, hem de kadın doktorlar, hem de kadın cemiyetler arasında meme kanseriyle ilgili yapılan çeşitli bilgilendirmeler, seminerler, toplantılar, etkinlikler, bu gibi faaliyetler, özetle de hem uyarımı, hem erken taramanın önemini, hem hekime gitmeyi, hem de kendi kendine muayenenin önemini göstermek suretiyle hastalığın erken yakalanmasına ve daha iyi bir şekilde tedavi edilmesine vesile oluyor. Yapılan çalışmalarda yine dediğinizde oradan görmekteyiz. Özellikle de yurt dışında evre 1 ve evre 2'de tümörün yakalanma oranları %80. Maalesef bizde batı tarafında tümörün yakalanma oranı yüksekken doğu tarafında biraz iletişim kopukluğu veyahut da hani bu konuda toplumsal bilincin oluşturmasının bazı yerlerde tam oluşamaması nedeniyle halen evre 3 ve evre 4'te toplamda %20 o evreyle gelen hastalarımız var.
0: O biraz daha tabii sizi zorluyor.
1: Tabii hastayı da zorluyor, bizi de zorluyor. Netice itibariyle her şeyde olduğu gibi bu hastalıkta da, meme kanserinde de en iyi tedavi erken tedavi, erken yakalama. Yani hastalarımız bazen ben de işte şu çıkacak mı, bu çıkacak mı, meme kanseri çıkacak mı korkusuyla hekime ve hastaneye gelmek istemeyenler olabiliyor. Bu çok yanlış. Mühim olan hatayı en başında fark etmek ve taze taze onu tedavi etmek. Çünkü daha sonra minimum sorunla hayatınızı devam ettirebiliyorsunuz.
0: Şimdi o zaman korkulan soruları soralım.
1: Soralım.
0: Diyelim ki memede bir kitle var. Bu her zaman kansere döner mi?
1: Hayır, dönmez. Neticede memedeki kitlelerin toplama baktığımızda %10-15'i mali çıkar. Bunun neredeyse toplum açısından baktığımızda %85'i, bölgelere göre %90'ı iyi huyludur. En sık görülen memelerdeki iyi huylu lezyonlar da meme kistidir. Hemen hemen Türkiye'deki iki kadından birinde meme kisti var. Bunların da hemen hemen hepsi iyi huylu. Diğer açıdan fertilite çağında, yani doğurganlık yaşlarında 25 ile 35 yaş aralığında memede adenozis ya da fibroadenom denilen iyi huylu içi dolu lezyonlar da olabiliyor. Onlar süt kanallarından gelişen ve sonrasında bebek emzirildiğinde veyahut da menopoz döneminde yok olan kitleler. Bunlar çok sık görülüyor ama açıkçası baktığımızda memedeki her kitle meme kanseridir demek çok büyük bir yanılgı ve çok büyük bir handikap, korku yani. Ona kapılmamak lazım.
0: Meme kanseri teşhisi ya da tedavisi anne olmaya ya da emzirmeye engel midir?
1: Hayır, değil. Meme kanseri bazen gebelikte de saptadığımız hastalar var. Ona uygun tabii gebeliğe, bebeğe de uygun tedaviler de veriyoruz. Diyelim ki kişi geldi, ailesinde vardı, kendisinde de çıktı, 30 yaşlarında meme kanseri tedavisini aldı. Meme kanseri tedavisi ameliyatını oldu, çıkarıldı, temizlendi. O süreçten sonra aşağı yukarı 2 yılın sonunda hasta tekrar normal gebeliğini yaşayabilir, bebeğini emzirebilir. Ve şöyle bir gerçek de var. Emzirmek meme kanserinden gerçekten koruyucu. Özetle de meme kanserinin ağır cinslerine karşı ciddi anlamda hastalığın ortaya çıkmasını veya oluşumunu baskıladığı ya da azalttığı yapılan çalışmalarda görülmüş.
0: Süresi bile çok etkili. Yani ne kadar süre emzirdiğiniz bile
1: 12
0: çok
1: ay önerilen bir süre. 12 ay ve daha uzun süre bebek emzirenlerde gerçek anlamda meme kanserinin azaldığı, o riskin, o risk bariminin düştüğü saptanmış. Artı meme kanser arasından en büyük sorun hormona, yani yumurtalık hormonlarına fazla maruz kalmak. O yüzden erken blue çağına girmek, geç menopoza girmek, onlar hep hormona maruz kalmanın süresini uzatıyor. Hiç gebe olmamak, bebek emzirmemek, bunlar maalesef östrojene maruziyeti artırdığı için, progesterona maruziyeti artırdığı için meme kanseri riskini de artıran unsurlar.
0: Peki menopoz dönemindeki hormon replasmanları meme kanseri üzerinde etkili midir?
1: Evet, etkili. Özellikle de 5 yıl üzerinde yapılması istenmiyor. Oradaki tehlikeli sınırımız 5 yıl. Hatta riskli hasta grubunda, işte ailesinde olanda ya da işte doğum yapmamışlarda, işte emzirmemişlerde bu süre daha düşük tutulmalı. 3 yıl gibi. Yapılan çalışmalar, yine 5 yılın üzerinde hormon replasman tedavisi alan menopozlar yüksek risk grubuna alınıyor.
0: Meme kanseri tekrar eder mi ya da başka kanserlere döner mi?
1: Meme kanseri şöyle, alındıktan sonra tedavi edildikten sonra yapılan cerrahinin durumuna göre olduğu yerde lokal nüks yapabilir. Hani orada ehil bir uzmana veya da kliniğe gitmek lazım. Süreç olarak tekrarlama açısından sadece zaten var olan tümör yeterli olmayan bir tedavi yapılmışsa orada lokal nüks şeklinde tazeleyebilir. Olduğu yerde kitle tekrar oluşabilir veyahut da tedaviden sonra biz taramalara tabii ki devam ediyoruz. Hastanın işi, oldum bittim, hakkımı geçirdim olmuyor. Nihayetinde o hasta yine taramalarına devam edecek. Velev ki meme kanseri olmuş, sonrasında da tedavisi ne olmuş, taramalarda yine meme kanseri görme potansiyeli var.
0: Peki son soruyu pozitif bitirelim. Meme kanserinden korunmak için kadınlara ne önerirsiniz? Beslenme düzeni, spor vesaire tavsiyeniz
1: bir var. Kere meme kanserinden korumanın en önemli unsuru sağlıklı yaşamak. Nedir? Bir, obezite meme kanseri riskini artırıyor. %18 oranında. Ondan sonra alkol, gene şarap, yani bir kadeh şarap yıllık bazda baktığımızda günlük şarabını içen kişilerde kanser riskinin %7 ortamında arttığı görülüyor. Sigara kesinlikle önerilmiyor. Onun dışında diyet çok önemli. Özellikle de hazır gıdalar ve yani ben gerçi çocuklarıma önermiyorum, yedirmemeye de çalışıyorum. Hızlı seri üretilen etler, işte tavuk eti gibi. Tabii böyle dolaşan tavuk, köy tavuğunda sıkıntı yok. Onun dışında bilmediğimiz ilaçlar, yani yanlış ilaç kullanımı, tabii ki egzersiz, spor yapmamak, günde 10.000 adım atanlarda kanser riskini %20 azaldı. Saptanmış ciddi bir şey. Yani günde 7 saat hareketli olmak gerekiyor. O tavuklarda bile var, yani dolaşan tavuk daha sağlıklı ya, malum. Hani kim aktı ya, yani hareket berekettir esası. Süreç olarak dediğiniz gibi bir de petrokimya ürünlerine az maruz kalmak lazım. Mesela kıyafetlerimiz mümkün mertebe sentetik yerine pamuk olmalı ya da yün olmalı. Yani doğal olmayan şeylere ne kadar maruz kalırsak riskimiz o kadar artıyor. Onun dışında tabii ki yeşil sebze, meyve, yemek vücudu her türlü kansere destekliyor.
0: Herhangi bir gıda var mı çok sevdiğiniz sizin? Mesela bütün hastalarınıza önerdiğiniz
1: tek ya ben bir şey açıkçası, ya da bir şey.
0: Mesela yaman mersini diyorlar, nar diyorlar. Var mı böyle sizin bir tercihiniz?
1: Nar'da resveratrol denilen bir şey var, madde. Ciddi anlamda kanser engelleyici. Aynı şekilde limon kabuğu ve mandalina kabuğundaki limonen gibi, onlar çok faydalı kansere karşı. Diğer taraftan bildiğimiz işte bu zerdeçal türevleri, ama dozunda fazlası karaciğer toksik etki yapıyor. Ve C vitamini ciddi anlamda kansere karşı koruyucu. Narenciye grubunu öneriyorum. Onu kabuğuyla temizleyip yesinler. Ya da kabuğunu işte rendeleyip böyle yoğurtlayıp soslayıp yesinler. Onun dışında brokoli çok faydalı, onu ben ciddi anlamda seviyorum. Brokoli bir enerji deposu, şifa deposu,
0: antikanserojen
1: kesinlikle. Onları öneririm. Tabii farklı bitkiler farklı kanserlere iyi gelebiliyor, ama genel anlamda bu anlattığım bütün kanserlere etkilidir.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Ben teşekkür ediyorum. Sizinle söyleşi çok güzeldi.
0: Teşekkür ederim.

Sevgili dinleyiciler, birazdan Tegirit Haber'le canlı yayına, ortak yayına geçeceğiz. Liderler Beştepe'de toplanmaya başladılar NATO zirvesi için. Kendilerine ayrılan alanlara geçecekler ve zirve başlayacak, ikinci günüyle devam edecek, öyle söyleyelim. Dün önemli başlıklar konuşulmuştu, programın birinci bölümünde sizinle bunları paylaşmıştık. Özellikle NATO Genel Sekreteri Rutte'nin sabah saatlerindeki açıklamaları dünya basınında da yer aldı. Türkiye'de de oldukça geniş yankı buldu. Bugün dün savunma sanayiyle başlayan, savunma işbirlikleriyle başlayan görüşmeler bugün devam edecek. NATO zirvesinin ikinci gününde liderler Beştepe'de olacaklar. Biz de bir yandan gelişmeleri takip ediyoruz. An be an size aktarabilmek için birazdan da dediğim gibi ortak yayına geçeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da NATO zirvesi için Beştepe'de, diğer liderler de gelmeye başlamışlardı. Sabah saatlerinden itibaren oldukça yoğun bir trafik var. Bir taraftan da tabii liderler kendi aralarında da görüşmeler yapıyorlar. Birazdan oturum başlayacak. Onunla ilgili detaylar da yine son dakika haberleri olarak girmeye devam ediyor. İttifakın daha güçlü olduğu